0: böyle bir bilgi geldi. Biraz Orkun inşallah iyileşir, oynar da ama bir sıkıntı var Orkun'la ilgili, onu da söyleyelim. Buyurun
1: Var
0: hocam.
1: yani Marsilya'da da problemler
0: Evet.
1: var bir sürü.
0: Var.
1: Bir sürü yani ben şimdi şöyle diyorum. Fenerbahçe Roma ile oynadı.
0: Evet hocam.
1: O maçta Fenerbahçe'ye saygı duyulacak bir futbol oynadı o gün. Ve galibiyeti kaçırdı bana göre.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani bir şans, Oğuz Aydın'ın o
0: Evet
1: son
0: yani.
1: dakika o kalecinin avucundan çıkardı o şans. Yani o Oğuz Aydın'ın şanssızlığı diyeyim sana. Yani o gün baktım bütün takım koşuyor, sahada bütünleşmiş bilmem ne. Yani Avrupa takımları karşısında hata yapmazsan kazanırsın. Ben Beşiktaş'ın da bugün yani bir defansif bir hata yapmazsa ben Beşiktaş'ın orta sahasının, kalecisinin, forvetinin çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Nübel'den Vlahovic'e kadar diyorsun.
1: Abi çok ben beğeniyorum yani çok beğeniyorum. Yani. Hoca koşturuyor, hoca maçı yaşıyor. Kusura bakmasınlar
0: Hocam
1: yani.
0: kulübede hakikaten yani hiç yerinde durmuyor. Ben bir futbolcu kadar tahmin ediyorum enerji sarf ediyordur hoca.
1: Abi
0: İtalyano.
1: Tevfiler yaşıyor.
0: Yaşıyor.
1: Taraftarda sorun yok. Daha hala taraftarlarda görüyorsun bütün takımların
0: Problemler var.
1: homurtular var tribünlerde.
0: Doğru. Doğru, doğru,
1: Ama
0: doğru.
1: Beşiktaş'ta hiçbir şey yok. Bu demek değildi ki Avrupa maçları tabii ki çok zor. Hani Beşiktaş çıkacak Marsilya'nın üstünden geçebilir ve her türlü sonuçta çıkabilir bu maçtan. Ama ben baktığım zaman Beşiktaş'ın bu akşam burada Marsilya'yı yenecek güçte olduğunu düşünüyorum. Yenecek güçte olduğunu yani Marsilya'yı gözünde büyütme. Marsilya bir Paris Saint Germain değil
0: Değil
1: ki.
0: tabii ki değil. Değil değil değil değil. Değil
1: Değil yani.
0: değil.
1: Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani o da bir anda dengeleri bozuluyor Marsilya'nın. Maçlarını seyrediyorum ben. Zaten sorunlar yaşıyorlar takımın içinde. Baya bir sorunları var.
0: İnşallah
1: Yani
0: bu akşam da
1: inşallah
0: yaşamaya
1: gelir.
0: devam ederler.
1: Evet. İnşallah kazanır Beşiktaş. Yani ben Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olma yolunda böyle koşar adım gittiğini düşünüyorum. Ve yani bu Avrupa Ligi'nde de baya bir işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü o kadro var. Hoca çok iyi bir hoca. Ona bir kere üstüne basa basa söylüyorum. Ve Önder Özen'i kutlamak lazım.
0: Evet hocam ya.
1: Yani ya abi kutlamak lazım. Yani ben şimdi burada o takımı bu takımı kötülemeyeceğim. Ama Önder Özen geldi, antrenörünü seçti. Efendim ona göre futbolcular mevkilere oturdular. Neye ihtiyaç varsa aldılar. Mesela bir şey söyleyeyim. Rıdvan yeni bir Rıdvan çıktı.
0: Evet ya.
1: Sakatlandı
0: Evet,
1: oynamadı
0: evet,
1: maçta.
0: evet, evet.
1: Yani hoca
0: Fenerbahçe
1: almış
0: maçında çok iyi
1: karşısına.
0: performans gösterdi Rıdvan.
1: Evet. Hoca almış karşısına. Sen demiş senede 10 tane gol atacağım demiş. Ya görmüyor musun? Ön tarafta bir Trostan gidiyor, bir o gidiyor. Bir o gidiyor, bir o gidiyor.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın sol tarafı abi bir felaket orada oynayan sağ beklerin Allah yardımcısı olsun. Yani bu da bir gerçek. Daha bu konumda kusura bakma ne Trabzon ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne Galatasaray bu konumda değil. Evet hepsini bunların da iyi futbolcuları var ama daha ben Beşiktaş'ın daha hazır olduğunu düşünüyorum işin Türkçesi
0: Yani
1: olarak.
0: diyorsun ki Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray haricinde baktığımız zaman Beşiktaş çok daha hazır vaziyette diyorsun. Doğru
1: Abi,
0: anlıyorum değil mi hocam?
1: hazır abi hazır. Mesela sen de dünya santraforu Lukaku var. Evet hazır mı? Değil.
0: Ya o
1: Kondisyon eksiği var.
0: Lukaku'nun ben
1: Anlatamıyorum.
0: hazır olacağına hiç ihtimal bile vermiyorum hocam. Kusura
1: Ya
0: bakmayın
1: işte
0: yani.
1: şu an hazır değil.
0: Ne zaman
1: Vedat
0: hazır olacak
1: Muriç
0: ki?
1: tam hazır mı?
0: Değil.
1: Değil.
0: Vedat da hazır değil.
1: Değil. Vedat da hazır değil. Yani işin Türkçe ya bu sevgili Aygün bunları konuşmamız al Galatasaray'da Osimhen yok. Yani Allah'tan Galatasaray yönetimi Deniz Gül'ü aldı. Deniz Gül gene koşuyor, karıştırıyor orayı bir şey yapıyor.
0: Bir şeyler yapmaya
1: Ama
0: çalışıyor doğru.
1: Osimhen geldikten sonra ne olur bilmiyorum. Bugün de yazı günüm, yazacağım onu. Şey
0: Osimhen
1: yani
0: oynar ama
1: ben
0: hocam. Osimhen oynar.
1: abi Osimhen oynar da Deniz Gül'ü de koy yanına. Dağıtsın
0: Ha.
1: orayı, boş alan yaratıyor. Ne yapacaksın? Osimhen geldi diye Deniz Gül'ü taca mı atacaksın? Ya yani, sevgili Aygün teknik direktör hiç kusura bakmasın. Ne İsmail Kartal baksın ne Okan Buruk. Teknik direktör bir takımın %80'i. Hadi o. Sen ne istersen o oluyor. Sen nasıl çalıştırırsan takımı ona göre sahada çıkıyor. O takım performansını koyuyor sahaya. Senin seçtiğin futbolcular çok önemli. Mesela Fenerbahçe Nene çok mu kötü futbolcu? Hayır.
0: Kullanmıyor.
1: Kullanmazsan ne oluyor? Özgüvenin gidiyor. Ya sana bir şey anlatacağım. Bu çok önemli. Söyle. Bunu Avrupa antrenörü, yabancı antrenörü yapmıyor. Yani bu arada Trabzonspor çok iyi bir hoca aldı.
0: Şaha, ben bayılıyorum adama ya.
1: Bu takımın
0: Thomas Reis'e bayılıyorum ben, evet.
1: Bu takımın yükünü bu hoca kaldırır. Dönüyorum Galatasaray'a. Sportif Lisbon maçında Sané gol kaçırdı değil mi?
0: Evet hocam.
1: Bütün o maçın faturasını Sané'ye kestiler.
0: Doğru.
1: Ondan sonra Kocaeli maçında son 15 dakika oyuna girdin değil mi?
0: Evet.
1: Kaka. O ana kadar Barış Alper zaten dökülüyor, sahada yok. Ama Sané 15 dakikada, son 15 dakika oyuna giriyor. Peki gol kaçırdı diye cezalandırılıyor mu? Basın yerle bir ediyor, kovun Sané'yi diyorlar değil mi? Galatasaray'ın hocasından çıkıp da bir tek ya olabilir gol kaçar, şu bizim konuştuklarımızın onda birini konuşmuyor. Konuşuyor mu?
0: Konuşmuyor.
1: Konuşmuyor.
0: Konuşmuyor.
1: Sen geçen sene bu yaz Dünya Kupası'nda Alman milli takım forması giymedi mi?
0: Giydi.
1: Evet kardeşim. Neden sen onu hemen çizdin, atıyorsun kenara daha önce atılanlar gibi. Aynı şekilde Kunduz'u. Gündüz'ü gol kaçırdı. Kaçırır. Ben Real Madrid'in maçını seyrediyorum. O dünya 300 milyon euroluk yıldızlar kaçırıyor ya, boş kaleye atamıyorlar.
0: Mbappe'sinden şeyine kadar kaçırıyorlar.
1: Doğru evet, söylüyorsun. Ne olur yani. Abi işte bu haftada Eyüp maçında bilmiyorum ne kadardır Kunduz'u oynamayacak bir şey diye çekiliyormuş. Neye çekiliyorsun ya? Kerem yediye çekiliyormuş. Neden çekiyorsun? Kerem elinden geleni yapıyor. Bir şans olsaydı o top direkten dönmezdi. Kunduz'u'ya verdiği alat diye topu bir gol pası verdi, atamadı Kunduz'u, hatırla.
0: Gündüz'ün diyorsun, evet doğru.
1: Gündüz'ü. Evet. Ne olacak? Kötü futbolcu. Atacağım mı? Bu zihniyet yok. Avrupalı hocalar bunu yapmıyor. Sevgili Aydın, beni konuşturma şimdi.
0: Doğru söylüyorsun. Hocam peki şeyi sana soracağım ya. Bu geri dönüşle ilgili düşüncen ne? İsmail Hoca'nın.
1: Vallahi ben bugün İstifası İsmail Hoca için yazacağım bir kısmını sana burada söyleyeyim.
0: Söyle hocam.
1: İsmail Hoca çok büyük hata yaptı. Bak. Sen Roma maçında, sen Roma maçına gittin, gördün, seyrettin.
0: Evet.
1: Orada.
0: Evet.
1: Tribünleri de seyrettin.
0: Doğru.
1: Oradaki coşkuyu gördün. Koreografileri gördün.
0: Doğru.
1: Herkes bütünleşti. O sahadan çıkarlarken herkesin suratı gülüyordu. Takımına güvendi, oynadığı futbola. Değil mi? Mutluydu.
0: Evet, doğru. Herkes mutluydu.
1: Herkesin üzüntüsü vardı. Ya elimizden kaçırdık Roma'yı dedi. Yani galip gelmemiz lazımdı dedi. Evet, ikinci yarıdaki futbolunla Fenerbahçe galibiyeti hak etti mi?
0: Etti.
1: Etti. Sen o coşkuyu taraftarına İsmail Kartal'la yaşatmadı. Basın toplantısına geldi. De ki şanssızız bilmem neyi. Dönmemek üzere ben istifa ediyorum dedi abi. Hepsini çöpe attı. Futbolcular allak bullak oldu. Taraftarlar allak bullak oldu.
0: Başkan aynı şekilde. Yönetim aynı şekilde.
1: Başkanım aynı şekilde tabii. Yani dönüyorum bir öne. Bir ileriye gidiyorum. Gaziantep maçı başladı. Bana 40 tane telefon geldi 10. dakikadan itibaren. Dedim ki Fenerbahçe kazanma mutunda oynamıyor maç. Futbolcular motivasyonu düşmüş, enerjileri düşmüş. Düşmüş belli. Yani teknik direktörüm ben gidiyorum, şişe attılar, bundan mı attılar, şunu yaptılar. Ya, Çikolda futbolcular aslan gibi oynamış, onları öv değil mi orada?
0: Hocam atın bence atın. Şişe bir bahaneydi ya. Ben çok ya, inanmıyorum şişe bahaneydi. Atılmasına. Şimdi, kimse kusura bakmasın.
1: Başkan Aziz Yıldırım benle beraber geldi, benle beraber gitti. Tamam. Bugün için o lafı söyledi ama ben o lafın arkasında duracağını düşünmüyorum.
0: Aynen.
1: Yani çünkü Gaziantep maçında ben o sinyali aldım. Yani futbolculardan da aldım.
0: Bakışlarından, hareketlerinden belli oluyor. Büyük
1: takım teknik direktörü ben dönmemek üzere gidiyorum bilmem ne. Öyle dedi, bir şey diyemez sevgili Aydın. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Herhalde Başkan Aziz Yıldırım'ın iyi tarafına geldi. Ben olmuş olsam, ben şahsen yani kendi görüşüm, orada yapılacak bir tek hareket vardı. Güle güle kardeşim, yolun açık olsun. Fenerbahçe herkesten büyük, senden de büyüktür, bilmem nereden de büyüktür. Ben, kayıt var orada değil mi?
0: Evet.
1: Kayıtla izah ederim. Ne Gaziantep maçı, bu hafta Eyüp maçı. Ondan sonra da 3 hafta zaten ara var. Kimi getireceksem getiririm.
0: Milli takım arasında da ona göre operasyon yaparım diyorsun.
1: Böyle olsaydı daha uygun olurdu yani. Hani bir daha bir ağırlık olurdu. Bu benim görüşüm yani.
0: Ben de aynı düşüncedeyim. Gereksiz bir şekilde, yanlış bir şekilde Fenerbahçe'yi çok farklı bir noktaya getirdi. Yanlış.
1: Hayır, ya takımın ilk defa. Ya,
0: psikolojisi yani baskıyı kaldıramıyorum diyor. Osman Hocam şimdi sen Fenerbahçe teknik direktörsün, Beşiktaş teknik direktörsün, Galatasaray, Trabzon teknik direktörsün. Ben baskıyı kaldıramıyorum. Baskıyı kaldıramıyorsun, o zaman evinde oturacaksın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Baskıyı kaldıramıyorum. Büyük takım teknik direktörü baskıyı kaldırır. Doğru mu hocam?
1: Tabii bir futbolcu iyi gününde olur, kötü gününde olur. Fenerbahçe'nin kulübesi çok iyi bir kulübe.
0: Çok iyi kulübe.
1: Sen görüyorsun, yap değişiklikleri zamanında. Neden yapmıyorsun?
0: Ya 65'te yaptı ya. Lukaku'nun bir şutu yok. 65'in dakikada Lukaku'yu çıkardı.
1: Ya sırf Lukaku'ya gelince kadar sağ bekle sorun var.
0: Aynen orada sorunlar.
1: Sorun var. Yani
0: hepsinde sıkıntı var. Şimdi. Evet, hepsinde sıkıntı var. Doğru.
1: Sıkıntı var. Yap abi değişiklik. Kusura bakma. Ben hocaya da, hoca söyledim. Başkan diyorlar ki efendim şehir istedi, Fred gitti, Periska gitti, başkan istemedi onları. Yalan. Sana yemin ediyorum yalan. Başka tarafa götürüyorlar işi ya. Başkanla ne alakası var ya? Efendim başkan kadroyu başkan yapıyor ya, İsmail yerine veriyor. Yalan. Yalan abi. Hoş. Yani herkes bir şey söylüyor da beni de enteresan etmiyor. Onu da söyleyeyim sana. Bu konuları fazla, çünkü Fenerbahçe hassas bir camia.
0: Doğru.
1: Bu konulara girmek istemiyorum yani. Bir suçlu arıyorlar. Ne yapıyor abi? Başkanı kimi istediyse o Green Fruit'dan asıl bir futbolcu mu ya? Fenerbahçe'nin kadrosu Brown ne maç oynadı ya?
0: Archie Brown. Archie inanılmaz oynadı.
1: Ne oldu bu hafta?
0: Evet maalesef. Maalesef.
1: Yani takım motivasyonunu kaybetti Roma maçından sonra, anlıyor musun?
0: Archie Brown'ın maçtan sonraki şeyini gördün değil mi Roma maçında? Hoca istifa etti dediler. Böyle şaşkın aa falan şaşırmış adam. Onu da haberi yok. Kimsenin
1: abi,
0: haberi yok.
1: Abi herkesin enerjisi gitti ya abi. Bak.
0: Ben bir adım daha ileri gideyim. Şu anda biriyle konuşuyor telefonda. Diyor ki karşıdaki kişi şu an kocanız istifa etti diyor. Nasıl istifa etti diyor ya? Niye bıraktı ki diyor eşi. Haberi yok eşinin de. Eşi de konuştuğu kişiden öğreniyor. Konuştuğu kişi de benim arkadaşım. Bak o kadar net söylüyorum.
1: Çok büyük hata yaptı İsmail Kartal. Kendi kariyeri için de hata yaptı. Ve bunun Eyüp maçını düşün. İyi kötü tabii ki Fenerbahçe'yi %90 galibiyete daha yakın takım. Güçlü bir takım. Ama en ufak bir sarsıntı, kötü futbol bir tersi, İsmail Kartal yandı. Onun başı taraftar onu söylediler.
0: E tabii. Bu dakikadan sonra İsmail söyleyeyim Kartal'ın sana durumu çok şey değil. İyi değil yani, onu söyleyeyim.
1: Kendi kredisini kendisi
0: kendi kendine bitirdi. Kendi kredisini kendi bitirdi.
1: Bitirdi. Hiç kusura bakmasın. Ve yani kulağımıza bir sürü şeyler geliyor. Burada isimler vermeyeceğim.
0: Bizim de geliyor hocam. Bizim de geliyor kulağımıza yani gelen isimler
1: ben
0: maalesef.
1: Ben yönetim onun tedbirini aldı bile.
0: Var. B öyle planı hazır şu anda.
1: Evet, B planı hazır.
0: B de hazır, yani C de hazır söyleyeyim.
1: Bir daha yaşamaz çünkü Fenerbahçe yönetimine de zarar verdi İsmail Kartal. Kusura bakma.
0: Futbol aklı Oğuz Çetin'le ilgili soracağım ama istersen kısa bir araya gidelim sevgili hocam. Kısa tabii bir aramız var. Aradan sonra Milliyet Gazetesi spor yazarı Sezgin'le Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Futbol aklı baktığımız zaman hocam işte Beşiktaş'ta Önder Özen, ki Önder Hoca'yı ben çok severim. Çok akıllıca işler yaptı. Fenerbahçe'de de futbol aklı Oğuz Çetin var. Ne diyorsun hocam? Yani
1: peki.
0: Hı, söyle.
1: Spor business direktörü değil mi?
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir olay yaşanıyor. Oğuz Çetin'in haberi olmuyor.
0: Evet, yok.
1: Veyahut da sen orada bir kalkansın Oğuz Çetin. Sen yönetimi ne diye muhatap ediyorsun? Sen bunu kendin neden orada önleyemiyorsun? Böyle birdenbire orada herkes coşmuş, mutlu. Onu İsmail'e onu berbat ettiriyorsun, yerle bir ettiriyorsun o günkü oynanan futbolun sevincine. Senin vazifen değil mi onu önlemek?
0: Ama bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak burada
1: önceden karar verdiyse direkt orada mı söylemesi lazımdı İsmail'in? İlk başta gelip saygı, yani İsmail Oğuz Çetin'e de saygısızlık yaptı. Oğuz Çetin'i çöpe attı. Yani attı, kenara attı. Attı. Neden? Hiç kimsenin haberi yok. Herkes şokta. Oğuz Çetin, peki sen orada ne iş yapıyorsun?
0: Peki o zaman şunu sana sorayım. Söyleyeyim.
1: Bu da bir gerçek yani.
0: Tamam, o gerçek. Orada şu var o zaman hocam. O zaman İsmail Kartal'la Oğuz Çetin arasında bir sıkıntı var. Şöyle sana söylemek istiyorum. İsmail Kartal'ın evine gidiyor. Kabağa gidiyor Oğuz Çetin. İkna etmek
1: biliyorum,
0: için.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsun sen. İkna edemiyor. Cihan Kamer ikna edemiyor. Bizim eski Fenerbahçe'nin altyapıdan bildiğimiz Tahir Kıran devreye giriyor ve İsmail Kartal göreve dönüyor. Şimdi Oğuz Çetin futbol aklını ikna edemediği birini, farklı birini ikna edip göreve sokması da orada bir ikisinin arasında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor aslında
1: baktığınızda. Oğuz Çetin orada hiç yönetimi muhatap etmez. Oğuz Çetin orada çıkar, başkana gider, bizim İsmail Kartal'la işimiz bitti. Kayıtla devam, evet, biraz önce söyledim. Kayıtla devam ediyoruz. Gaziantep maçına, Eyüp maçına kayıtla çıkarız. O milli arada da kimi getireceksek getiririz. Başkanım doğrusu bu olur diye konuşması gerekmez mi?
0: Değişik başka bakış açısı, doğru söylüyorsun.
1: Yok yani değişik değil yani, bir doğrusu bu değil mi yani?
0: Doğrusu
1: bana
0: bu.
1: Yanlış
0: senin dediğin
1: ben.
0: Doğrusu bu. Eğer böyle bir durum varsa hoca dönmüyor deyip o zaman hemen B planı devreye sokmalı lazım. Senin dediğin evet. Doğrusu bu. Doğrusu bu senin dediğin.
1: Yönetimi de taça çıkardı resmen yani. Yani ben şaşırdım yani. Harbi şaşırdım.
0: Herkes
1: böyle bir
0: şaşırdı.
1: Şey olmaz yani.
0: Herkes şaşırdı hocam.
1: Yani peki Oğuz Çetin'de o öyle bir duruş var mı? İsmail Kartal'ı kovacak.
0: Yok.
1: Yerine bir hoca var mı?
0: Yok.
1: İşte o zaman ne konuşuyoruz? Boşuna konuşuyoruz.
0: Yok hocam. Yani Aziz Bey'in olduğu yerde yok yani, biliyorsun sen de.
1: Abi Oğuz Çetin'in vazifesi burada kalkan olmak. Hoca, futbolcular, yönetim her dakika futbolcularla vıcık vıcık olamaz ki. Sevgili Aydın. Önder Özen bunu yapıyor Beşiktaş'ta.
0: Tabii tam yetkili.
1: Tam yetkili. Bunu yapıyor. Ve başarılı oluyor. Beşiktaş şu an kolej takımı gibi abi.
0: Bak Beşiktaş kolej takımı dediğinde, bak şimdi dinleyicimiz bir mesaj atmış. 10.09'da Aydın Danacı. Diyor ki selam Aydın ben diyor. Okan Hoca ve İsmail Kartal İtalyan'ın basın toplantılarını izleyebilir diyor. Hoca ve sistem ve takımdan konuşuyor hep diyor. Hakemlerle ilgili en ufak bir şey söylemedi. O benim işim değil. Karışmıyorum ben o konuya
1: ya
0: diyor.
1: Ben bıktım ya. %90 penaltılarımız verildi. Hep aynı şeyleri dinleye bıktım sevgili Aydın. Ben harbi bıktım. Tamam.
0: Aynen.
1: Ya hakemlerimiz kötü. Ya İngiltere'den getirdin en üst...
0: Anthony Taylor.
1: Getirdin de ne oldu? Ne değişti?
0: Taylor
1: ya?
0: Da bizden biri oldu hocam.
1: Ya zihniyeti değiştirmek kolay mı? Hakemlerimiz rezalet ya.
0: Evet hocam.
1: Ya
0: ama olmayan
1: penaltıyı veriyor. Nizami golleri vermiyor. Bilmem ne yani, o dirsekleri vermiyor. Ya çığırından çıkmış ya. Yani ben ne diyeyim? Ya konuşacak şeyim yok. Konuşsam ne değişecek?
0: Hiç
1: şimdiye
0: şey
1: kadar
0: değişmiyor.
1: Konuşuyoruz da ne değişiyor? Allah
0: hiç değişmiyor hocam. Hiç değişmiyor. Haklısın. Haklısın o konuda.
1: Ya konsept ne değişecek, onun için hiç konuşmuyorum yani. Ama üzülüyorum. Harbi üzülüyorum. Yayıncı kuruluş bir alem. Yani hepsi böyle yani, anlatamam sana ya. Yani düzelmesi, ben neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi şu milli ara verilecek bu hafta son, biliyorsun.
0: Evet biliyorum.
1: Çok güçlü maçlarımız var. İnşallah başarılı oluruz orada.
0: İnşallah. Temennimiz o yönde zaten hocam.
1: Yani inşallah başarılı oluruz. Ya başka bir konu. Ya şimdi Arda Güler'i örnek alsın herkes.
0: Arda Güler diyorsun, tamam. Evet. Ne gol attı ya.
1: Adam orada bu Mourinho psikopat bir adam.
0: Normal yani değil Mourinho, normal değil canım, onu biliyoruz.
1: Abi Real Madrid taraftarı Arda'yı kendi evlatları bizden daha çok seviyor. Onu söyleyeyim sana.
0: Doğru.

0: sahip çıkıyor, basın da öyle. Bu herif kendi kendine bir şey yapıyor, Arda'yı koymuyor, son 20 dakikada koyuyor ama Arda onur mücadelesi yapıyor. O gidiyor 23 dakika oynuyor, 23 dakikada başka bir seviyeye getiriyor Real Madrid'i. O 23 dakika oynuyor, maçın futbolcusu seçiliyor 23 dakika.
1: Oyunu, evet abi, dediğin doğru. Dediğin
0: ondan
1: doğru.
0: Sonra gene oynuyor 60 küsur dakika, 67. dakikada mı ne çıkartıyor Arda'yı, gene maçın futbolcusu seçiliyor, biliyor musun? Arda orada onur mücadelesi, yani biraz da futbolcularımızda, yani tek taraflı düşünmüyorum. Kardeşim, siz o büyük formaları giyiyorsunuz, daha çoğunu vermeniz lazım. Hiç kusura bakma. Doğru. Bak adam gitmiş İspanya'da dünyanın en büyük takımında oynuyor. Orada kimleri Arda oynadığı zaman hangi futbolcular yedek kalıyor onu da düşün. Kamavinga'sı bilmem nesi, bir sürü futbolcusu var. Ben Nando Silva'sı var, bilmem ne var. Onları yedek bırakıyor. Arda bu mücadeleyi veriyor. Bu karakteri ortaya koyuyor. Sizler de daha fazlasını yapmanız lazım. El kol hareketleri değil, gidip orada tribünlere oynamayacaksınız kardeşim. Bırakın hakemle mahkemle dalaşmaları. Siz kendi bir işinize yapın. Burada bütün Fenerbahçe için konuşmuyorum. Bütün
1: genel anlamda söylüyorsun hocam sen. Genel anlamda söylüyorsun.
0: Evet, burada futbolcular sağlı hakemleri dövüyor ya.
1: Evet ya.
0: Evet. Bu kadar mı bu yani aşağılara düştüğü çıta?
1: Uzun köprüden
0: sen buna ceza veremiyorsun.
1: Veremiyor. Uzun köprüden Murat demiş, selamlar iletmiş hocam size. Teşekkürler sevgili Murat kardeşimize de. Aygün ve hakemler hata mı yapıyor yoksa hata yaptırılıyor mu demiş dinleyicim. Artık bunları konuşmaktan bıktık ya.
0: Biz onu bilemiyoruz. Yani ama şunu söyleyebiliriz yakışan bu. Kötü. Hakemler kötü.
1: Kasım Çelik de aynı şeyi söylüyor. Kopenhag'dan Kasım Çelik'e de sevgilerimizi iletelim. Klimacı arkadaşlar montaja gidiyorlarmış. İnşallah Beşiktaş iyi bir sonuçta akşam galibiyetle ayrılırlar diyor. Klimacı Fatih'e de selamlarımızı iletelim. Onlar da yolda bizi dinliyorlar hocam.
0: Trabzon başkanı
1: Ertuğrul Başkan dün akşam konuştu. Evet.
0: Konuştu. Ya o da kardeşim bir Niyaga'ya takılmış. Artık 10 sene Niyaga. Her Galatasaray maçından önce bir şeylere takılıyor. Ertuğrul Başkan'ı biz seviyoruz ya. Ha, gerek yok. Geçen sene oynanan maçta da biliyorsun Uğurcan Çakır'a takılmıştı.
1: Evet, doğru.
0: Kardeşim siz verdiniz 30 küsur milyon euro para aldınız. Bunlara gerek yok artık. Saygılı olun ya. Tutsaydın. Futbolcunun mukaveresi var. Daha 3 sene daha Uğurcan Çakır'ın, sen parayı almak için gönderiyorsun. Sen gitme dersen gidebilir mi o?
1: Satmasan gidemez tabii ki.
0: Bunları yapmayın. Bakın Trabzonspor hakemlerden şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe şikayet ediyor. Galatasaray şikayet ediyor. Beşiktaş şikayet ediyor.
1: Ama değişen bir şey var mı?
0: 4 tane büyük kulüp. Ya oturun beraber bir deklarasyon yapın. Yani samimiyet var mı burada? Onu da bilmiyorum.
1: Ben samimiyetli olduğuna inanmıyorum. Açık ve ne söyleyeyim sana? Ben hep söylüyorum
0: onu. Ben de sana onu söylüyorum.
1: Değil, samimiyet değiller. Samimiyet içinde değiller.
0: Hadi oturun beraber. Bir karar alın. Federasyona baskı yapın. Ya yabancı var hakemi gelecek de onun da kalitelileri gelmiyor. Var hakemlerini.
1: Adam hayatta bir kez vara çıkmış adam, bizim ülkemizde şu anda dördüncü veya beşinci vara çıktı adam. O kadar kalitesiz adamları doldurdular ülkeye.
0: Ya Macaristan'da şoförlük yapıyor adamı getiriyorlar buraya beni konuşturmak için diyor. Yani işin kimisi çıkmış. Bunu ben düzeltemem.
1: Kimse düzeltemez.
0: Kibarca tenkit ediyoruz burada. Ama madem bu kadar büyük transferler yaptırıyorsun. Bak Muhammed Salah geldi. Evet, Beşiktaş'ı öyle. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı. Kimler geldi? O zaman abi bu kulüplerin canı yanıyorsa, ki yanıyor diyor değil mi?
1: Yanıyor.
0: O zaman oturun hep beraber. Bir karar verin. Bin federasyonun tepesine. Ne yapıyor başkanı ya? Sıkı mı birisi değiştirsin onu?
1: Mümkün değil.
0: He?
1: Mümkün değil. Hadi değiştiremiyor. Mümkün değil. O yüzden diyorum değiştiremiyor.
0: Ama bu dört büyük kulüp yan yana gelirse samimi olur. Samimi değiller, kusura bakma. Taraftara kimse oynamasın abi. Burada bu futbol da en masum insanlar taraftarlar,
1: taraftar
0: abi.
1: Doğru.
0: Geliyor, formasını alıyor, biletini alıyor, cebindeki ekmek parasını veriyor, harçlığını veriyor kulüplere. Yani bir maça gitmek kolay mı Allah aşkına söyle ya.
1: Ciddi paralar hocam. Ciddi para. Sadece maçta kalmıyorsun. Hadi gitmişsen çocuğun diyor ki baba diyor şunu al, baba bunu al diyor. Storlara bir giriyorsun, maaşı bıraktın.
0: Tabii, maaş gitti. Ergen, bana diyorlar ki, şimdi gene iki tane siparişim var. Abi ne olur forma. Ya kardeşim dedim, forma da forma. Futbolculardan biz kulüpten kimle bugüne kadar bir çayını içmedik.
1: Aynen ben de alayım abi.
0: Ben 5000 lira verip de formamı nasıl alayım diyorum. Abi yine yani öpeyim de. Forma alıyorsun. Bir de imzalat diyorlar.
1: Evet hocam, bende şu anda 3 tane var öyle maalesef.
0: Ya bir de imzalat yani. O kadar kolay ki biz sanki kulübün içindeyiz. Bize ne derler?
1: Sanki Feneryumlar bizim yani. Storlar bizimmiş gibi zannediyor arkadaşlar.
0: Galatasaray ya, ben Galatasaray'la ilgisiyorum. Ya Fenerbahçe de öyle ya. Geldiler. Yani Allah razı olsun o Tunç Elimoğlu'dan.
1: Bizim
0: rica Tunç'tan. Ettiler, götürdüm. Abi sürelerin yarısı Fenerbahçe'de.
1: Doğru. Doğru.
0: O bölgesemde götürüyorum. Bir de imzalı istiyorlar. Yani artık kıramayacağım. 100 kişiden bir kişiye sevgili Aydın.
1: Doğru hocam. Vallahi Allah yardımcımız olsun o anlamda. Hocam.
0: Vallahi bayağı bir para veriyoruz yani.
1: Hocam 6000 liradan başlıyor formalar. İsim evet. İsim yazdırdım. Allah yardımcın olsun.
0: Evet.
1: Bunu söyleyeyim yani net. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Osman Şener hocam?
0: Vallahi yok yani bilmiyorum. Yani biz burada seninle biraz dertleştik sabah. Hani böyle yayın gibi değil de.
1: Güzel geçti ama.
0: Ama bu sıkıntılar var yani var. Her kulüpte
1: her
0: var
1: bu
0: sıkıntılar.
1: Var. Maalesef var.
0: Dilerim düzelir yani şu. Şimdi bu hafta oynanacak son maçlar. Ondan sonra milli takımın 3 tane maçı var. Ondan sonra dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları var.
1: Ve ligimize döneceğiz ondan sonra da. Allah ondan yardımcımız olsun.
0: Kolay değil yani bu süreç.
1: Doğru, doğru hocam. Peki. Çok teşekkürler hocam. Kendinize
0: İyi
1: çok iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda futbol aradan Nurgül Günaydın var. Nurgül yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Valla ben açık ve sana şöyle söyleyeyim. Thomas Reis ismi açıklandığı zaman Trabzonspor bulabileceği en iyi teknik direktörü buldu diyenlerdenim. Neden? Samsun Spor'da yaptıklarını biliyoruz. Ülkeyi tanıyor, futbol iklimini tanıyor. Takımları çok iyi analiz ettiğinden dolayı gelebilecek en iyi isim diyorum. Bilmiyorum sen aynı düşüncede misin? Farklı isimler var mıydı kafalardan? Neler söylersin sevgili Nurgül Günaydın?
2: Çok doğru söyledim. Ben senin bu konudaki paylaşımını da gördüm. Tabii ki yani son dönemde de Trabzonspor'da o kadar çok hoca ismi gündeme geldi ki bazılarını biz bile kaçırdık. Herkes bir şeyler yazdı, çizdi. Çok isim gündeme geldi. Kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da dün zaten bir canlı yayına çıktı, orada söyledi kimlerle temasa geçtiklerini, kimlerle görüşme yaptıklarını, hangileriyle hani Trabzonspor'la çalışması anlamında görüştüklerini hepsini anlattı tek tek zaten. Biz de tabii bu arada gazetecilik yaparak işte gündeme gelen bazı isimleri duyum olarak aktarmaya çalıştık ama günün sonunda baktığımız zaman 2-3 gün önce sabah Thomas Reis ismiyle uyandık. Sürpriz oldu mu? Evet oldu aslında. Çünkü Pioli isminden
1: çok fazla
2: konuşuldu. Çok fazla konuşuldu. Çok gündeme geldi. O kadar çok konuşuldu ki yani Pioli'nin rakamları üzerinden anlaşma sağlanmaya çalıştığı ifade edildi. Hatta 4,5 milyon eurolardan bahsedildi hocanın talebinden. Trabzonspor'un bu rakamı 3 milyon euroya indirme çabalarından falan bahsedildi. Sonra bir ara Igor Tudor'a döndü İbre. Igor Tudor'la temasa geçildiği yönünde. Tabii yerli olacaksa da mutlaka Şenol Güneş olur dendi. Böyle bir gitgeller içerisinde bir sabah kalktık. Thomas Reis ismiyle karşılaştık. Senin de söylediğin gibi bana göre de
1: gelebilecek en iyi isimlerden bir tanesi.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben hep seninle de zaman zaman konuşuyorduk. Ne kadar ne olursa olsun bir Alman disiplini denen bir şey var futbolda, biliyorsun futbolda bu çok önemli. Ki Trabzonspor'un böylesine yıldız transferleri yaptığı bir sezonda bu kadroyu belki kaldırabilecek, yönetebilecek, onu taşıyabilecek isimlerden bir tanesiydi. Bana göre de doğru bir tercihti. Yani Türk futboluna Süper Lig'e yabancı bir teknik adam değil, biliyorsun Samsunspor döneminden ligi, deplasman şartlarını, şehir takımlarını, bu şehirdeki beklentiyi, özellikle Karadeniz'de futbolun nasıl yaşandığını gerçekten çok iyi biliyor.
1: Oranın havasını solamış bir insan. Yani Samsun'da oraya havayı solamış bir insan yani. Karadeniz
2: tabii iklimini ki,
1: solamış
2: tabii ki. Bir yani insan. Geldiği zaman da mesela ben hatırlıyorum Trabzonspor'la maçları olduğu zaman Samsunspor'un maç sonu basın toplantılarında oldukça ılımlı ve güzel mesajlar da vermişti. Her zaman Trabzonspor'a övgülerde de bulunmuştu Thomas Wright. Yani profesyonellik bunu gerektiriyor aslında her hoca için de. Ona göre örnek alınması gereken bir tablo bu. Çünkü yarın ne olacağı belli olmaz. Kaderin sizi nereye savuracağını hiç bilemezsiniz. Böyle de bir döngü. Yani şimdi beklenti çok yüksek gerçekten Thomas Wright'tan. Ki önemli bir maç içeride Trabzon şey Galatasaray, dışarıda Samsunspor. İlk deplasman maçı evet. Kaderin cilvesi mi diyelim. Hani birisi derbi maç, birisi de
1: eski
2: kendi eski takımı Türkiye'de en fazla çalıştığı işte burayı tanımasına vesile olan şey ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi Samsunspor. Orada zaten kendini ispatladı. Bugün Trabzonspor'a gelmişse de bana göre bunu tabii Samsunspor'daki başarısına bağlamak doğru olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sayın Ertuğrul'dan Yüksel Yıldırım'dan bir referans almış olabilir mi? Sormuş olabilir mi? Yani öyle bir şey duydun mu hiç? Şimdi aklıma
2: ben
1: geldi.
2: Çok, yok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerek yok zaten. Araştırmaları önerilmiş olabilir. Yani oradaki tablosu ne bilmiyorum ama sanıyorum lig ikincisiydi. Oynadığı ligdeki takımı.
1: Tabii şampiyonluk mücadelesi veriyordu şu anda.
2: Evet bu haftada hatta derbi maçları vardı onların da. Doğru. Galip gelirse birinciliğe yükselecekti. Sanıyorum belki bir menajer aracılığıyla ya da işte araştırma sonucu ama yani Yüksel Yıldırım'dan ben böyle bir referans aldığını düşünmüyorum. Öyle bir şey de olmadı.
1: Bakıyorum sorulara, gelen sorulara da bakıyorum bir yandan Nurgül ama hı-hı. İstersen kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili hı-hı. Nurgül Günaydın'la sohbetimiz ancak çok kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, futbol aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimiz devam ediyor. Dün Sayın Başkan Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in A-Spor'da sorularını yanıtladı. Çok da güzel bir yayın olduğunu söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan'ın en çok sevdiğim yönlerinden biri ne biliyor musun sevgili Nurgül? Her şey net cevap veriyor. Ya futbolcu soruyorsun.
2: Ne spontane konuşuyor. Yani o an ne gerekiyorsa, ne cevap vermesi gerekiyorsa onu söylüyor.
1: Benim en beğendiğim yani. Özelliği bu Sayın Başkanım. Ben birkaç basın toplantısına katıldım. Zorlu'da yapmış olduğu toplantılara gittim. Evet. Sağ olsunlar beni de davet ediyorlar. Ne sorarsan cevap veriyor. Yani isimler soruyorsun. Evet vardı, yoktu, şuydu, buydu.
2: Evet, net.
1: Net. Yani, bu çok önemli bir şey.
2: Yok. Ya da hani bir metne bağlı kalıp konuşmuyor. Tamamen spontane konuşuyor. Sorduğunuz sorulara da bana göre çok şeffaf cevap veriyor. Ben de bugüne kadarki bütün toplantılarda buna şahit oldum. Ben hiçbir zaman Ertuğrul Doğan'ın bir kağıda bakarak bir basın toplantısı düzenlediğini görmedim açıkçası.
1: Doğru. İyi yayınlar Aygün abi. Serkan ben ağır ağırlı dersen Nurgül Hanım tanır nereli olduğumu. Thomas Reis hocamız Savic önlem alacak mı acaba? Gerçekten büyük bir sorun. Defansta takım için her maçta büyük hatalar yapıyor. Bu hafta statta olacağız. Hocamıza ilk galibiyeti alacağına inanıyoruz demiş ama hocamız ismiyle bizim oralarda iş yapar Reis. Thomas Reis. Ne diyorsun? Çok zor bir maç aslında baktığın zaman. Galatasaray maçı da zor bir maç. Büyük ihtimalle Osimhen de sahada olacak.
2: Yani Osimhen evet Osimhen'in ben de okudum.
1: Oynayacak yani.
2: Oynamak için her türlü fedakarlığı yapacağını söylemiş sanıyorum. Tabii ki geçtiğimiz yıl Trabzonspor güzel bir galibiyet almıştı Galatasaray'a karşı burada. Yine Trabzon'da ilk maç önemli bir maç. Bana göre çok zor bir başlangıç belki olacak hoca için. Ama ilk maçtan Trabzonspor'a çok radikal şeyler ezberletmeye çalışacağını düşünmüyorum ben. Çünkü takımı yani önce tanıyacak tabii. Bugün hatta biz bunu bekliyoruz. Yani hocanın açıklanmasını bekliyoruz ki çünkü dün akşamki antrenman teknik direktörsüz geçildi basına. Bugün tabii evet dün sanıyorum işte takımla tanışma ve oyuncularla şey yapma bir araya gelme zaten Salah'la görüşme yaptı özel olarak o da basına düştü zaten fotoğrafları. O yüzden iki günlük bir çalışma süreci olacak. Bugün ve yarın çok kısa bir çalışma süreci olacak. Evet gerçekten zor bir maç olacak. Yani üstelik de taraftarın yönünde olacak olması da çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz bu maçta galibiyetle başlaması iç sahada taraftarın önünde böylesine büyük önemli bir maçta galibiyetle başlaması çok önemli. Çünkü hem hoca için hem takım için hem yönetim için herkes için çok önemli bir maç. Ertuğrul Doğan da zaten dün izledin sen de çok emin konuştu. Takımına hocasına olan güvenini belki de orada dile getirdi. Kazanacağız dedi. Çok net olarak bunu ifade etti. Ben aslında çok seviyorum böyle net duruşları. Ben de paylaştım bunu. Hı hı. Galatasaray maçı soruldu kendisine. Evet zor olacak. Dediğim gibi takımı ancak tanıyabilecek belki 2 günlük süreçte. Milli ara aslında Thomas Saiz için ilaç olacak. Yani bu 21 günlük süreç hoca için çok büyük bir avantaj olacak. Neleri yapması gerektiği, takıma nasıl bir kurgu oluşturması gerektiğine daha iyi karar verecek. Tabii eleştiriler var, bazı oyuncular bazında eleştiriler var, taraftarın özellikle Savic'e yönelik eleştirileri devam ediyor. Ama tabii ilk maçtan hocanın böyle bir tasarrufta bulunmasını beklemek de bence haksızlık olur. Hani hiçbir şey görmeden, hiçbir şey bilmeden hocanın da biraz daha tanıması gerektiğini düşünüyorum. En azından oyuncuların antrenmanlardaki temposunu. Çünkü ben şöyle hatırlıyorum, Fatih Tekke özellikle son taktik antrenmanlarına çok önem veriyordu. İlk 11'i oluşturmak için. Hı hı. Yani hoca da takımı tanıyacak. İşte Trabzonspor'un sanıyorum önceki maçlarını da izledi. Özellikle son iki maçını izlediği yönde de bilgi var bize.
1: Ama iyi kadrosu var Trabzonspor'un. Ben sana söyleyeyim. Kadro iyi.
2: Çok iyi. Yani kadro çok iyi. Evet.
1: Bu anda da şanslı aslında baktığın zaman Thomas Reis.
2: Kesinlikle. Yani kesinlikle çok şanslı. Böyle bir kadroya kim sahip olmak istemez. Aynen. Yani size böyle bir kadro, yani dediği gibi dün Ertuğrul'a ben çok katılıyorum. Şimdi Salah gibi bir dünya yıldızı sizde ama yani Fabinho da çok büyük bir yıldız bana göre ve o belki biraz onun gölgesinde kaldığı için çok konuşulmuyor. Kaldı ki ben Konyaspor maçında hem beğendiğim oyuncuydu sahada, onu da ifade edeyim. Aral Şimşir'le birlikte Fabinho sahanın en iyisiydi. Hani o günü Salah günüydü, değildi belki Salah, çok çok iyi değildi ama sadece Salah değil, işte Fabinho, Frankelino Ju ismini de artık ezberlemeye başlayacağız. Şimdi Çibuke'den sonra bir de Ju geldi. Hatta hoca havalimanına geldiğimiz zaman karşılamaya gittiğimizde arkadaşlar şey dedi. Abla hemen şey soralım. İsminin telaffuzunu. Bunu bilir. Reis mi? Reis mi? Reis mi? Ne diyeceğiz hocaya? Reis.
1: Ne hoca dedi hoca? Ne dedi?
2: Sormadı çünkü. Hiç soru almadan direkt gitti. Yani sadece görüntü ve fotoğraf aldık. Sanıyorum basında bir buluşma gerçekleştirilecek. Öyle bir program da düşünülüyor. O yüzden orada sadece görüntü ve fotoğraf verildi. Tabii soracaktık onu. Hatta şimdi böyle Temel Reis diyenler de oldu böyle. Reis olduğu için böyle güzel esprili yaklaşımlar da oldu. Ama dediğim gibi kendisi için çok belki dezavantaj, belki avantaj ama saha seyirci avantajı bana göre hocanın.
1: İlgi nasıl maça şu anda Nurgül?
2: İlgi çok çok çok yukarılarda yani. Hı-hı. Geçen yılki Galatasaray maçı atmosferinde de seninle konuşmuştuk.
1: Doğru.
2: Hatırlıyorsan yani Galatasaray maçlarına artık çok çok daha fazla ilgi gösteriyor Trabzonspor taraftarı. O yüzden ben bu maçta kapalı gişeyi de geçin dışarıda da bir o kadar taraftarın olabileceğini düşünüyorum. Hatta bize de az önce ben hatta sizin bağlanmadan önce ben dinledim biraz oradaki son
1: Osman abi yorumcu Osman Şener'e mi diyorsun? Kimi diyorsun?
2: Evet galiba oydu. Yani o kadar doğru şeyler söyledi ki bize bile bilet için ya inanılır gibi değil ama benden o kadar çok bilet isteyen var ki yani ben kendi çocuklarım gerçek söylüyorum kendileri paralarını verip bilet maça gidiyorlar. Ben hiçbir şekilde talep edemiyorum ama bana o kadar çok talep geliyor ki bu konuda. Yani bizim hiçbir şey yok. Yani işte misafir biletiniz yok mu? Yok yani basına böyle bir ayrıcalık yok. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum bazı...
1: Ya ben neler belki, yaşıyorum formalarından
2: bazıları, bir şey tabii. Belki ikili ilişkilerinden dolayı yönetimle hani yönetimle rica edebilir ama ben öyle bir şey talep etmedim. Ha şöyle olmuştur. Deplasmanda ya da işte yurt dışından şunu hatırlıyorum. Amerika'dan gelecek bir Trabzonsporlu vardı. Birisinin vasıtasıyla bana ulaşmışlardı yıllar önce. Belki de şampiyonluk sezonuydu. Biletini de VIP tribününden ücreti mukabilinde aracı oldum ve aldı maça girdi. Ama bu şekilde. Yoksa ben hani açıp da yöneticilere ya da birisine hani forma verin, bilet verin hiçbir zaman
1: bizim
2: bulunmadım.
1: Bizim öyle işlerle olmaz zaten işim.
2: Çok sıkıntılı. Dedin ya Feneryum benim diye. Ben hep şunu diyorum buna benzer. TS Club tırı geziyor Türkiye'yi mesela. O tırlardan bende iki tane olsa bana yetmez. Hani böyle taleplere yetişemem. Gerçekten söylüyorum. Şimdi imzaya döndü iş. Salah'ın imzası ki bu konuda çok sıkıntılı. Salah imza konusunda çok ketum.
1: Öyle mi? Daha

0: konusunda
1: Vallahi
0: işte
1: güzeldi.
0: biraz daha esnek fotoğraf konusunda, ama dediğim gibi sana gelen, bize gelen talepler, hani keşke imkanımız olsa da biz de bu konuda taraftarları, hani gerçekten ihtiyacı olanlara yardımcı olabilsek,
1: Doğru.
0: ama
1: Doğru.
0: bizler de sadece bir akreditasyon kartıyla girebiliyoruz, biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Hatta bazen bana o kartını bana ver, ben maça gireyim diyenler
1: Benden
0: bile
1: de çok
0: oluyor.
1: isteyen oluyor. Maça
0: Bana
1: girerken.
0: da bir tane çıkar diyenler oluyor. Yani.
1: Nurgül, gelen sorular da var. Rafet Şahin diyor ki, Hüseyin Hoca diyor, futbolcu portföyü iyi transfer ekibine dahil olur mu diyor. Ne diyorsun Hüseyin Çimşir'le ilgili? İyi
0: Yani
1: portföyü
0: Hüseyin
1: var
0: Hoca,
1: diyorlar. Hı.
0: tabii, şöyle zaten bir teklif yapıldı kendisine bildiğim kadarıyla. Altyapı koordinatörlüğü teklif edildi kendisine. Düşünmek için süre istedi hoca. Ancak burada ben sportif direktörlük de isteyebileceğini düşünüyorum hocanın. Yani tabii bu scout konusunda, scout ekibi konusunda da Ertuğrul Doğan da söyledi, hocamızın bu anlamda şeyi çok iyi, background'u da çok iyi diye. Ama ben Hüseyin Çimşir'in belki sportif direktörlük de talep edebileceğini düşünüyorum. Öyle duyumlar da var, ama asıl işte dediğim gibi altyapı koordinatörlüğü teklif edildi. Şu anda süre istedi düşünmek için. Bugün yarın o konuda netleşir, ama gerçekten Hüseyin Hoca bana göre her zaman kulübe katkı vermek için elin taşın altına koyan bir isim. Kulübün içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Mustafa Demirkaya diyor ki, Nurgül Hanım vasıtasıyla Trabzon'da başarılar dilerim diyor. Bir küçük kızımız var diyor. Salah forma imzalatacak, olmadı diyor. İşte demin söyledi ya.
0: Evet, ben onu
1: Ha, kızımız hayal
0: görüntülemiştim.
1: kırıklığı olmuştu diyor. Thomas Reis diyor, kap bildirimi gelmedi diyor. 2 gün var maça
0: Evet.
1: diyor. Ne
0: Evet.
1: diyorsun? Ne diyorsun?
0: Onu bekliyoruz. İnanın sabahın erken saatlerinden beri biz de kap bildirimini bekliyoruz. Hatta dün gelir diye bekledik aslında. Çünkü antrenman vardı, ama antrenmana işte hemen haberine de baktık. Geçilen haberde teknik direktör ismi geçmiyordu hiçbir şekilde. Bugün bekliyoruz açıkçası kap bildirimini. O küçük kızımıza gelince de takımı Konya'da, takımdan önce gitmiştim ben Konya, orada bekledim. Tek karşılığında gazeteciydim orada. O anlara tanık oldum. Yani o kalabalıktı. Tabii Salah biraz daha güvenlik önlemleriyle çıkıyor. O kalabalığa denk geldi. Fark edemedi. Ufacıcık orada, minicik bir kızımız orada. Yani inanılmaz duygusal anlar yaşandı. Çiçek elinde kaldı. Sonra ben otobüs kalkarken fark ettim. Çiçeğiyle otobüsün önünde bekliyor. O anları görüntüledim. Tabii sosyal medyada çok büyük ilgi gördüm. Babasının iletişimini de aldım. Ben eğer kulüpten bir talep gelirse en azından misafir edilebilir. Konya'da yaşıyorlar. Babası Trabzonlu, annesi Konyalı, bir ailenin çocuğu. Ama çok gerçekten sevimli. Çocukların hepsi güzel gerçi. Ama biz orada gördük. O duygusal anlara şahitlik ettik. Taraftarlar da sağ olsun. Taraflı tarafsız herkes çok güzel tepkiler verdi sosyal medyada. Umarım belki kulüpten bir karşılık gelir. Bir maça davet edilir.
1: Bakayım, abi reis deme ya, Rice, Thomas
0: Rice.
1: Rice,
0: Evet.
1: Rice, Rice,
0: Evet. Evet.
1: Rice
0: Tamam.
1: diyelim,
0: Rice.
1: tamam, Rice
0: Evet.
1: diyelim. Ben de reis diyorum, o Rice der, tamam, fark etmez.
0: Yani. Evet.
1: Thomas, Nurgül Hanım'a sorar mısın demiş. Fatih Tekke'nin böyle bir ortayla bile dile başlaması hata değil mi diyor, herhalde dönüşüyle alakalı. Fabinho son dakika alındı, Serkan Ağasarlı, Ağasarlı. Ne diyorsun? Fabinho son dakika alındı diyor. Alo. Nurgül
0: Ya
1: gitti mi şu an?
0: duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. İşitiyorum. Şimdi soruyu anlamaya
1: Ben
0: çalışıyorum.
1: de anlamaya çalıştım ama anlayamadım ben de zaten soruyu.
0: Yani Fatih Tekke'nin böyle bir ortayla dediği, ortayla dediği orta saha mı acaba
1: Orta sahayla
0: dedi.
1: alakalı ben demek istedi. Orta sahayla başlaması hata değil mi? Ha? Ortayla dediği orta sahayla başlaması hata değil miydi? Fabinho son dakika alındı demiş. Doğru söylüyorsun. Şimdi senin dediğin gibi oldu. Orta
0: Yani.
1: sahayla başlaması hata değil mi diyor. Maçla alakalı. Onunla alakalı söylüyor. Tahmin ediyorum. Bir şey de
0: Anladım.
1: diyemiyorum. Neyse, geçelim. Anlayamadım.
0: Yani şöyle, yani
1: Anlayamadım.
0: hata değil de
1: Anlayamadım. Anlayamadım.
0: hocaların yani 11'leri yani bizim kafamızdaki
1: Orta
0: gibi
1: saha
0: değil.
1: demiş.
0: Yani
1: Orta saha.
0: tamam,
1: Orta saha.
0: orta sahadır o. Şöyle yani orta saha kurgusu her hocanın
1: Farklı.
0: ben az yayının başında da söyledim. Fatih Tekke özellikle bize bir basın toplantısı ifade etmişti. Taktik antrenmanlarında çok baz alıyor benim öğrendiğime göre. Çünkü biz buradan hani kendimiz işte hocanın çıkardığı 11'i beğenmeyebiliriz, ya da bir başkası bizim bir 11'imizi beğenmeyebilir. Herkesin farklı kafasında 11 vardır. Orta saha kurgusu da yani hocanın belki kendi oradaki en sona taktik antrenmandaki görüntüye göre karar vermiştir. Ona tabii çok bir yorum getiremeyeceğim, ama Fabinho son dakika dedi, nihayet

0: öncesinde bu takıma Fabinho gibi bir yıldız oyuncu kazandırıldı.
1: Doğru.
0: Ben bunların bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. Fatih Tekke zaten ben bu takımla Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi finali oynamak hayalim dediği noktadan buralara nasıl geldi ben onu anlamlandıramıyorum. Çünkü ben o ifadeyi kullandığı paneldeki iki gazeteciden biriyim. Ben Trabzonspor'la hayaliniz nedir diye sorduğunda öğrenciler Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi finali oynamak demişti. Oradan işte çok kötü bir kadrom var, zayıfladım, 10 kilo verdim, sonrasında bu kadro çok iyi ama ben olmalı kadro. Yani bu psikolojiye, bu mentaliteye ne ara geldi, nasıl oldu? Öyle bir büyük hayalden buralara nasıl evrildik ki sen sezonu kupayla kapattın?
1: Doğru, doğru.
0: Yani.
1: Sevgili Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğim bir şey
0: evet,
1: var mı?
0: Evet, hafta sonu güzel bir maç olacak inşallah.
1: İnşallah.
0: Dediğim gibi şunu da söyleyeyim hemen. Ertuğrul'dan kulüp başkanı gerçekten çok güzel bir ifadede bulundu dün yine. Taraftarlar gelecek, Galatasaray taraftarına biliyorsunuz yasak yok. Ben dedi yasakların hepsi ne dedi? Yani, anlamıyorum dedi. Yani Türk emniyeti dedi her zaman tedbirini alır dedi. Hiçbir takımın hiçbir şekilde yasak koymamasından yana görüşlerini dile getirdi ki bana göre çok doğru. Herkes her yere gitsin. Trabzonspor Ahmet'e gitti. Ahmet buraya gelecek. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına gitmedi ya. Bu yani komşusunun maçına düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar bana göre bu zihniyet artık olmamalı. Yani bu yasak zihniyeti özellikle herkes takımını olduğu yerde gidip desteklemeli. Herkes gelsin.
1: Sonuna kadar
0: buraya gelsin.
1: Aynen.
0: Trabzon şehrine de gelsin. Trabzon şehri de gitsin orada maçını izlesin.
1: Aynen.
0: Nasıl Trabzon'u izleyebiliyorsa onlar da gelsin izlesin.
1: Fener, Beşiktaş, Galatasaray kendi aralarındaki maçlarda taraftan nasıl geliyorsa Trabzon maçına
0: yani
1: da
0: gelsin,
1: Fenerbahçe,
0: hepsi
1: Beşiktaş, Galatasaray taraftarı
0: bu,
1: gidecek.
0: Bizi,
1: onlar
0: bizi
1: da gelecek.
0: Yapan,
1: bu kadar.
0: Yani bizi biz yapan Türk toplumunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yapan, bizi biz yapan değerler, misafirperverliğimiz, hoşgörümüz. Ya gelsinler, herkes bu şehirde dolaşsın, ya bu şehrin esnafı da kazansın, herkesin yüzü gülsün. Ha, türbünlere gidince de orada rekabet olsun,
1: doğru,
0: karşılıklı tezahüratlar olsun. Şimdi ben hep şunu derim, Aygün Aziz Bey, çok sıra açmayalım da, türbünlerde şimdi Trabzonspor deplasman taraftarı gelmediği zaman sadece kendi kendine bazen modu düşebiliyor.
1: Doğru.
0: İşte ama deplasman taraftarı olduğu zaman o ayakta tutuyor.
1: 90 dakika boyunca karşı taraf bağırdığı zaman bu taraf da bağırma isteği
0: tabii
1: duyuyor.
0: Çok
1: doğru söylüyorsun.
0: Sinerji de veriyor
1: doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Deplasman taraftarı. Fenerbahçe de gelsin, Trabzonspor da Fenerbahçe'ye gitsin, Beşiktaş da gelsin.
1: Galatasaray da
0: gelsin,
1: hepsi gelsin. Peki.
0: Aynen. Aynen.
1: Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda futbol aranadan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu akşam ne var? Bu akşam Beşiktaş Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Şimdiden Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi ters köşede kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Arada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün neredeyse program yapamadık. Önce Dursun Özbek, ardından Italiano. Hat-trick saatine denk geldi. Üzüldük mü derseniz biraz üzüldük Dursun Özbek'te ve bir karar aldık. Mert'le de beraber dinlerken içeride Batıkan'la da konuştuk. Bundan sonra divanlarda iş futbol takımına gelene kadar divanları vermemeye karar verdik.
8: Evet, yani orada projelerden bahsediyor Dursun, evet. Özbek. Mecidiyeköy, Florya, Riva, Aslantepe. Şimdi yeni bir bu kafe açma projesi de var biliyorsun Galatasaray'ın. Ondan bahsetmiştin. Onlar da çok ilgi çekmiyor genel olarak. Yani o gerçekten sadece oradaki üyelerin daha çok ilgisini çekebilecek noktalar. Zaten onlara hitap ediyor Dursun Özbek. Aslında kamuoyuna ve taraftara değil. Ama veriliyor. Biz de alışkanlık olarak hep verdik ama bana da çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Evet.
7: Bundan sonra öyle yapacağız. Daha dikkat edeceğiz. Ne zamanki futbol takımıyla ilgili Dursun Başkan konuşacak, o zaman divana bağlanacağız. Yani içeride artık Batıkan dizisini izleyemeyecek bir süre. Netflix dizisini. Dursun Başkan'ı dinleyecek. Ondan sonra devam edeceğiz.
8: Peki aynı tabii şey diğer başkanların divan konuşmaları için de geçerli. Onlar hafta sonu olduğu için bizi engellemiyor. Ama onlar tabii da ki, hafta sonları
7: tabii
8: olduğunda
7: ki onlar için de aynı şey geçerli.
8: Projelerden bahsediyorlar.
7: Ne zamanki iş futbol takımına gelecek ya da spora gelecek, sporla ilgili bir şey gelecek. Sadece futbol takımı da demeyelim. Sonuçta bu işin basketbolu, voleybolu, diğer sporları da var. O zaman döneceğiz. Bununla birlikte az önceki programda Burak Alaca Radyo Spor'un Çin'de frekansı olduğunu düşündü. Bu beni biraz üzdü. Derinden yaraladı.
8: Nereden
7: normalde enerjiyi sana sorardım ama Burak'ın öyle bir şey düşünebilmesi benim enerjimin %27'sini falan ya, bir anda ya şey yaptı. Aydın Çin'den bir dinleyici mesaj attı. Ondan sonra önce kendisini Çin'de zannetti. Ondan sonra

0: radyosporun içinde frekansı olduğunu zannetti. Zaten Burak'ın yaklaşık olarak 8 kişilik bir kitlesi vardı. Üçünü falan orada kaybetmiştir diye düşünüyorum.
1: Yapma ya.
0: Evet. Böyle bir şey yaşandı az önce radyosporda.
1: Yani frekans dedi mi? Frekansımız var içinde gibi bir ifade mi çıktı?
0: Radyospor içinde frekansı olduğunu bilmiyordum dedi.
1: O zaman mesela Burak bizi Almanya'dan dinleyenlerin de frekansı olduğunu.
0: Ama Hamburg'da 97.6 mesela.
1: Eyvah.
0: Münih'te 97.7. Hannover'de bilmiyorum. Hannover'i unuttum. Hannover'i unuttum. Kaç olduğunu frekansı bilmiyorum.
1: Fazla yerde varız ki.
0: Bir bakmak lazım. Evet, bu da oldu. Peki dönelim. Bugün Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk sınavına çıkacak. Saat 22'de Marsilya'yı ağırlayacak. Konuşacağız. Orkun'la ilgili gelişme de yansıdı medyaya. Ondan da bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama dönelim. Bakalım Mert'e enerjisi kaç? Batıkan biraz seni şeyde hırpaladı.
1: Çok
0: enerji düşmüş.
1: Ya, evet.
0: Cart dedi, cürt dedi. Ben de söyleyeyim sana, %70'in altı. Orası
1: olabilir,
0: kesin.
1: Evet.
0: %60'ın da üstü. %63 derim bugün sana. Sen kaç hissediyorsun?
1: Vallahi 50'ler falan ideal ya.
0: 50'ler falan ideal. Artık tabii. Perşembe günü gene.
1: Ya dün
0: bu sorunun gününü değiştireyim ben ya.
1: Dün sorsaydım bu arada 35-40 falan derdim.
0: Bugün ha, dün öyle miydi?
1: Tabii dün öyleydi. Dün program olmaması beni bayağı kurtardı.
0: Hadi ya.
1: Evet. Dün eve gittim. Böyle bir saat vakit geçirdikten sonra hani bir ufak kestireyim dedim. Alp uyanana kadar. Bir saat olmuştu.
0: Alp senin altını değiştirdi. Gazını çıkardı. Seni yatırdı.
1: Vallahi
0: sen bir saat kadar dinlendin.
1: Hayatına devam etmiş. Ben bir saat kadar uyumuşum ve o bir saat nasıl geçti tabii hiç anlamadım ben. 5-10 dakika.
0: Bayağı yorgunmuşsun.
1: Bayağı evet. Dün birikmiş. Bugün daha iyiyim tabii ki düne göre de. O kadar yüksek değiliz.
0: Yarın Aykut Aydın'ın geliyor olması Sabah Spor'una seni ve Batıkan'ı heyecanlandırıyor mu?
1: Şimdi gelmeden La Liga özetlerini izliyordum.
0: Hı hı.
1: Şeyi düşündüm. Ya Aykut abinin sesine denk gelmedim hiç. Bu hafta yine mi yok acaba? Yine bir şey mi oldu, bir izin mi kullandı, bir şey mi var diye düşündüm. Ama geliyor diyorsun.
0: Geliyor geliyor. Hatta Aykut'un maçını değiştirdik ya. Aykut'un maçı dün vardı.
1: Hangi maçtı?
0: Daha yeni yaptık o değişikliği hatta. Ya da bugün var. Bugün var bugün. Manchester City maçı var.
1: Ha, ben La Liga baktığım için özellikle.
0: Bugün Manchester City maçını Aykut anlatacak.
1: Manchester City Norwich maçı.
0: Evet, bugün Aykut'ta o maç.
1: La Liga'da maçı var mıydı bu hafta için mesaisinde?
0: Çarşamba vardı, değiştirdik işte.
1: Ha, onu da değiştirdik.
0: Çarşamba vardı, Aykut'un maçı.
1: Orada da duyamayınca ben özetleri izliyorum. Orada bir Aykut abi
0: yok,
1: aldım.
0: Yok yok, bu hafta burada. Ondan sonra da bir yere gitmeyeceğim dedi ama bakalım.
1: Belli olmaz, o bir organizasyon bulur.
0: Evet, Mustafa Demirkaya demiş ki Burak Alaca yalnız değildir. Çok yoğun çalıştığı için böyle bir hata oluştu.
1: Güzel.
0: Evet. Erkan Taşkıran dinleyicimiz bence çok güzel bir karar vermişsiniz demiş. Dün gayrimenkul konusu beni benden aldı demiş. Evet, dün tabi haklı olarak birkaç mesaj geldi. Biz de bir süreden beri farkındayız da orada tabi şöyle bir durum var. Tüm başkanların konuşmalarını yayınlıyoruz diye bir direkt kararımız var. Şimdi Dursun Başkan'ın konuşmasını vermemek, hele size bir şey söylemeden vermemek olmazdı. O yüzden bütün kanallar verirken biz de veriyoruz. Ama tabii işte bundan sonra divanlarda daha dikkat edeceğiz. Yusuf Yel de Dursun Başkan'ın konuşmasını verdiğiniz sırada sıkıldım. Müzik açtım demiş. Gerçek hat-trick dinleyicisi olarak da kendini tanımlamış. Biraz önce dinlediniz mi demiş. Burak Bey ve Ercan Bey'in Dünya Kupası'ndayken programları çok güzeldi. Burak Bey'in engin futbol tecrübesinden birazcık daha faydalanıp Ercan Bey'in daha önce Ateş Arabaları diye bir formatlı programı vardı. Onu yapsanız herhalde de süper olur demiş. Burak Bey derken Burak Alaca'yı kastediyor.
1: Tabii bir ara yaptı ya Ahmet abi yokken programları.
0: Ve Ercan Taner'i kastediyor. Burada Burak Alaca'nın engin futbol tecrübesinden.
1: Tabii engin.
0: Engin futbol tecrübesi derken hani oraya karıştı. Ercan abinin engin futbol tecrübesi yazmamış. Burak Alaca'nın engin futbol tecrübesi yazmış. Yani şöyle söyleyeyim. Söylemeyeyim neyse.
1: Daha yeter gömdün zaten. Çocuk kadar bir daha.
0: Neyse. Onu söylemeyeyim ama tabii Burak bizim için çok değerli. Bugün değeri biraz borsa gibi çakılsa da

0: %9,8 değer kaybetse de Burak bugün yaptığı şeyle, Burak çok değerli. Ne zaman biri olmasa Burak o programa giriyor. Çok da iyi yapıyor. Çok da başarılı. Ben de çok beğeniyorum ama işte borsanın da arada böyle inişler çıkışları var.
1: Tabii hayat düz bir
0: Herkeste var.
1: çizgiyle ilerlemiyor. İnişler çıkışlar olur. Böyle
0: Mehmet Ünlü niye
1: hatalar.
0: Avrupa Ligi müziğiyle açılış yapılmadı sorusunu sormuş. Avrupa Ligi müziği Şampiyonlar Ligi müziği etkisi yapana kadar Avrupa Ligi müziğiyle açılış yapmayacağımız için. Ne zaman ki Avrupa Ligi müziği öyle bir insanlarda hava yaratır, tüylerini diken diken yapar. Abi ne iyi oldu diye bu müziği çaldığımızı söylerler, o zaman olur. Bir arkadan verir misin Avrupa Ligi müziğini?
1: Hazır mı şu anda?
0: Ne?
1: Hazır mı ki?
0: Avrupa Ligi müziği hazır olur. Bakayım bir Avrupa Ligi müziğini sana bir hatırlatayım. Sen de o heyecanı yaratacak mı?
1: Ben...
0: Daha çok Yüzüklerin Efendisi'nin girişi gibi. Şu an jenerikte şeyi görüyorum. Bak düşün. Şu an o şey Paramut Dağı geldi. Ya da o aslan geldi. MGM'in aslanı geldi. Film başlıyor.
1: Bir coşku yok ya. Bunda yükselen bir şey yok.
0: Yani şimdi
1: Çok
0: elinizi
1: düz bir
0: vicdanınıza
1: şey.
0: koyun. Bu müziği çalsak ne olur, çalmasak ne olur? Ne diyorsun?
1: Yok ya, çok düz bir çizgide gidiyor. Öyle bir coşku bir şey olsa şu ana kadar yok. Şampiyonlar Ligi böyle yükseliyor bir falan. Başka bir etkisi var. Peki Şampiyonlar Ligi müziği hep mi böyle tüyleri diken diken ediyordu? Bir yerden sonra mı etmeye başladı? Mesela hani Avrupa Ligi
0: Girişte de çok beğenildi.
1: o
0: Girişte de
1: zaman
0: çok
1: bu
0: beğenildi
1: şarkının
0: ama
1: hiç şansı yok.
0: bir yerden sonra efsane oldu.
1: İşte bunda o şey de yok.
0: Sana katılıyorum ben. Öyle başlamadı Şampiyonlar Ligi müziği ama zamanla daha da şey oldu.
1: Bir yerde daha
0: Hype
1: popülerleşti.
0: yükseldi. Evet.
1: Ama bunda mesela o başlangıcı kıyaslarsan bunda o başlangıç heyecanı da yok.
0: Bir baştan bu Avrupa Ligi müziği mi bu arada? Ha? Avrupa Ligi müziği değil bu. Şu olması lazım. Nerede o? Vatikan bizi trollüyor şu an.
1: O kısım vardı Avrupa Ligi müziğinde.
0: Evet. Bu
1: Ama
0: Avrupa
1: bu
0: Ligi müziği değil bu. Bu Vatikan'ın herhangi bir şeyi...
1: evde
0: Sen
1: yaptı.
0: nasıl şöyle yaptı Vatikan, nasıl şimdi Avrupa Ligi müziğini kimse bilmiyor,
1: Valla evet.
0: ben ne olsa şey yaparım diye bunu geçirdi. Bu Avrupa Ligi müziği değil ya Vatikan. Ben de ne zaman o bölüm gelecek diye bekledim. Bu Avrupa Ligi müziği değil.
1: Ya bunun bir versiyonu belki olabilir. Versiyon değişiyor olabilir. Mesela Şampiyonlar
0: Yani
1: Ligi'nin
0: Avrupa Ligi için yarışmaya katılan elenen şeylerden biri olabilir.
1: olabilir.
0: Müziklerden biri olabilir. Yani Vatikan da bizi trollüyorsa artık Burak Alıcı neler yapmaz diye düşünüyorum. Peki WhatsApp hattımız açık dedik. 0538 052 1487. Kestirmeden söyleyeyim. Orkun Kökçü kadroda olacakmış.
1: Evet. Bu iyi bir haber. Yani
0: Çok iyi bir haber bence.
1: başlamasa dahi yedekte olması, oyuna girebilecek düzeyde olması durumunun Beşiktaş'ın pozitif bir gelişme. Trossard'ın yokluğunda sonuçta Orkun da bu takımın diğer bir hücum aklı demek lazım. Bugün ben açıkçası yine beklemiyorum öyle ilk 11'de. Şeyi
0: 11'de olmaz
1: Orkun
0: mı diyorsun?
1: Kökçü'yü beklemiyorum açıkçası. Ben bilmiyorum. Çünkü Mustafa Korkusuz'dan gördüm, TRT Spor muhabiri kadroda olacak diyor mesela. Başlayacak diye bir şey de çıkmadı. Senin okuduğun kaynakta başlayacak diye mi çıktı
0: Yok.
1: mesela? Sanki öyle bir hava olsa başlar ya da başlayacak 11 derlerdi. İtalyan onun da pek niyeti yok. Hani duruma göre belki oyuna sokup çok riske etmek istemeyebilir gibi geldi. Ben öyle yorumladım en azından.
0: Milli maçlar da sanki tehlikeye girdi. Öyle gözüküyor.
1: Değil mi? Milli maçlar için neler dedik burada?
0: Parmakta kırık diyorlar çünkü.
1: Salih,
0: Çatlak
1: çatlak.
0: diyorlar.
1: Ben kolumu kırdığımda okumuştum ama doğru mu bilmiyorum. Çatlak kırıktan daha iyileşmesi zor gibi bir şey denmişti. Ne derece doğru bilmiyorum, hani araştırmadım
0: Bugün
1: üzerine.
0: Radyospor'da söylenen hiçbir bilginin geçerliliği
1: Vallahi
0: yoktur yani. Çin'de frekansımız yok. Avrupa Ligi müziği bu değil. Az
1: çatlak
0: önce Mert'in
1: kırıktan.
0: söylediğiyle alakalı emin değilim. Bugün çok şey yapmayın.
1: Yani bildiğimiz yerden gidelim.
0: Vatikan bulabildi mi müziği? Gerçekten mi? Bu kez trolleyecek misin bizi?
1: Nereden buldu peki?
0: İnşallah budur diyor. Hadi çal bakalım bir bulalım. Teşekkür ederim. Benimki müziği nasıl bize Avrupa Ligi müziği diye yedirdin Vatikan? İki
1: O
0: buçuk
1: acaba
0: dakika.
1: değişti mi sonra mesela? Böyle öyle de şimdi böyle mi?
0: Neyse, işin özünde hani Yani bu deminkinden daha iyi. Ama demin ölümü gösterdi. Şimdi bizi sıkmaya razı ediyor. Gerçekten. Bir şey yok bunun işte. Gerçekten hani bunu program öncesi çalsan
1: yok. Bir şey Beşiktaş olmaz. Taraftarı böyle havaya girecek. Yok,
0: yani Beşiktaş taraftarı şey diyebilir. Hattrick'in fonu mu değişti? Şeyle bize gelebilir yani. O yüzden evet. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsun ben parmağımı çaptım.
1: Evet.
0: Çatlak yok, kırık yok, bir şey yok. Bir gün ayakkabı giyemedim. Hatta 1,5 gün ayakkabı giyemedim.
1: Giydikten sonra?
0: Giydikten sonra da bir ayakkabıda bir problem olmadı. Başka bir ayakkabıda böyle şey olduğunu hissettim. Parmağın sıkıldığını, sıkıştığını hissettim. Şimdi çatlak varsa ben yani orayı tabii çok acayip sarıyorlar. Farkındayım, biliyorum onu. Parmağı sarıyorlar, sabitliyorlar, hatta iki parmağı galiba.
1: Yani
0: pek hissetmiyorsun ama şey açısından söylüyorum, milli maçlar açısından evet. söylüyorum. Zor diye düşünüyorum. Yani bir süre herhalde antrenman yapamaz diye Orkun. Bugün de eğer ihtiyaç olursa belki ona göre oyuna girecek. Evet, Beşiktaş 22'de Marsilya'yı ağırlayacak. Trossard'ın olmayacağını dün zaten Vincenzo Italiano dile getirmişti. Kalede Nübel'in olması bekleniyor. Sol bekle alakalı olarak baktı mı muhtemellere?
1: Vallahi Rıdvan'ı okuyorum. Yorum yapan Beşiktaşlıları görüyorum. Böyle televizyonda Semih Duras'ı gördüm. Evet, Espor'a çıkmış. Hı hı. Rıdvan üzerinden okuyordu mesela.
0: O zaman solda Rıdvan, sağda Murillo diyelim. Stoperlerde ben Emiron'u gördüm.
1: Hı, sen iddia yazını da gördüm.
0: Evet. Mantıklı mı?
1: Olabilir. İki faal yapabilir.
0: İki Emiron. Faal yapabilir değil mi? Benim iddiadaki yazımda Emiron iki faal. Minimum iki faal yapar hı. üzerineydi. Onun yanında Agbadu olabilir. Orkun oynamazsa Ndidi büyük ihtimalle 11'de başlayacak. Bu durumda Ndidi, Olaytan ve Salih merkezi Beşiktaş'ta. Trossard'ın yokluğunda İlhan, sağ taraf Çerni, ileride de Vlahović Beşiktaş'ın muhtemel 11'i olarak gözüküyor. Mesajlara bakacağız, Marsilya maçını konuşacağız. 14-17 ilk aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-19 verdiğimiz bilgiler arasında maçın 22'de başlayacak kesindir, doğrudur, onu söyleyelim. Birkaç yanlış üst üste gelmiş olabilir ama bu doğru. Saat 22'de başlayacak karşılaşma. TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. Orkun'un yerine oynarsa Kartal oynar diye düşünüyorum. Bir dinleyicimizin mesajı. Ndidi'yi daha çok Salih pozisyonu için değerlendiriyor hoca demiş. İsmi de Tufan. Kartal oynatır mı zannetmiyorum. Kartal'la başlayacağını bu karşılaşmaya. Benim düşüncem Ndidi'nin oynayacağı. Ama tabii beklemek, görmek gerekir.
1: Değişikliklerde Ndidi her zaman Kartal'dan önce oyuna giriyor veya başlangıçta Ndidi ve Kartal arasında Ndidi'yi tercih ediyor şu ana kadar. Değiştiğini ben görmedim. O yüzden bugün Ndidi başlar. Orkun olmazsa.
0: Şampiyonlar Ligi müziği ritüel gibi demiş. Dünyanın ritüel müziği gibi, dini ritüel müziği gibi demiş bir dinleyicimiz. Tayfun Karaman. Tüyleri diken diken ediyor ama Avrupa Ligi müziğini de çok gömmeyin. O kadar da kötü değil demiş. Herhangi bir takımımız Avrupa Ligi'ni alsa bu müziğe aşık olur. Telefonlara melodi yaparız değil mi demiş. Bilmiyorum. Ben yapmam.
1: UEFA Kupası zamanı hiçbir şey yok muydu ya? Galatasaray'ın kazandığı zaman.
0: Yoktu o zaman, bir şey yoktu.
1: Yok muydu?
0: 2000 yılında yoktu bir şey.
1: Sonra mı akıllarına gelmiş müzik yapmak?
0: Bir dakika, 2000 yılında Şampiyonlar Ligi müziği var mıydı acaba? Bilmiyorum
1: yani. Şampiyonlar Ligi müziği daha eski ya, 90'larda değil miydi?
0: 90'ların ortasından mı?
1: Ama bakmıştık Avrupa... bir ara, bir ara konuşmuştuk.
0: Böyle Avrupa Ligi müziğini bilmiyorum. Avrasya Tüneli'nde en ufak cızırtı bile olmadan çekmenizi sağlayan ekibinize teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Bilmiyordum ben orada o kadar öyle çektiğini.
1: Geçtin mi arabaya, geçmişinde gelsin?
0: Yok, çok Avrasya Tüneli benim rotam olan bir yer değil.
1: Hiç mi geçmedin?
0: Bir ya da iki kere geçmişimdir toplamda.
1: Ben ilk geçtiğimde çok korkmuştum. Sonra alıştım.
0: Sonra alıştım.
1: Şu an rahat rahat geçiyorum. Ama o psikoloji çok zor gelmişti ya. Direkt denizin altı, kumun da altında galiba, o denizin altı, kumun altı diyebiliyorum.
0: Tabii Mama'nın üzerinden gidiyorsun orada.
1: Öyleymiş.
0: Bilmiyorum. İşte. O kadarını. Endi değil, Miretti olacak ilk 11'de diye bir mesaj gelmiş. Miretti'yi de sabah biraz Mert'le konuştuk. Miretti'nin bir sakatlığı vardı, tribündeydi. Zaten çok da hazır gelmedi gibi.

0: Beşiktaş'a. O yüzden direkt oynar mı? Onda da emin değilim. Bakalım, bunlar tabii tahminler. Hep beraber göreceğiz akşam kimin 11'de çıkacağını. Bir dinleyici demiş ki aynı şey bana oldu. Kırık çatlak yok dediler. Bazen filmde çıkmıyor ama ağrı devam ederse MR çektirin. MR'da kırık çıkmış dinleyicimizde. Hafif kırık da olsa sızısı geçmezse anlarsınız onu demiş ama bende bir şey kalmadı. Benim ben sağlara dönebilecek durumdayım artık. Bir şey kalmadı. Burak acaba Genco abiyle çok oturup kalkıyor, ondan olabilir mi demiş Burak'ın başına gelenler.
1: Çok oturup kalkıyor mu ya? Hafta içi değil de hafta sonu bilmiyorum.
0: Etkilenmiş olabilir. Etkilenmiş olabilir. Peki Mert, her şey bir tarafa. Muhtemel 11'i söyledik. Marsilya'nın sezona galibiyetle başlasa da sonra üst üste puan kayıplarından sabah bahsettik. Sen dedin ki transfer yapamadılar. Yaptıkları transferler zaten hani kiralık olarak oynayan, ondan sonra bonservis alan oyuncular gibi gözüküyor. Üstüne oyuncu kaybettiler. Önemli oyuncular kaybettiler. Böyle bir Marsilya ile Beşiktaş iç sahada karşı karşıya geliyor. İddiadaki oranına bakmışsındır. İddiada da Beşiktaş bayağı favori.
1: Aynen.
0: 1.70'in altında. Evet. Beşiktaş'ın oranı.
1: Ben senin gibi ben de değerlendirmedim o oranı.
0: Ve Orkun ve Trossard'dan dolayı. Diğer tarafta Beşiktaş'ta da Trossard kesin yok. Orkun kadroda olacak. Taraftar tabii maç için çok heyecanlı. Bu akşam bayağı iyi bir tribün olacağını anlıyoruz. Ama nasıl bir maç gelişir? Her ne kadar sen maç önlerini konuşmayı sevmesen de kısa bir yorum alalım senden.
1: Valla hava olarak bakarsak iki takım arasında çok büyük fark var. Yani Beşiktaş hem Avrupa Ligi elemelerinden bir hava yakaladı sezon başında, hem lig başlangıcı olarak bir Alanya maçında tökezlese de Çorum galibiyeti, üzerine derbi galibiyeti, bu haftaki galibiyetle birlikte Beşiktaş bambaşka bir noktaya geldi şu anda. Marsilya'da tam tersine transferlerle bir hava yakaladı. Beşiktaş işte Trossard, Vlahovic, Salih'in performansı, diğer takviyelerle birlikte bir hava. İşte Marsilya'da ne o var? Transfer havası, ne performansla ilgili bir hava var. Tam tersi, hocanın üzerinde de bir baskı var. Gönderebilecek isimlerden biri olarak düşünülüyor Genesio. 3 maç üstte kaybetti. Bu maçı da kaybederse 4 olacak. Bir de bu maçın dönüşünde de Paris Saint-Germain maçı dedik değil mi seninle geçen gün? Paris Saint-Germain'le oynayacaklar. Yani onlar için gerçekten zor bir dönem. Deplasmana geliyorlar. Burada işte tek artı Trossard ve Orkun'un, yani Trossard'ın kesin olmaması, Orkun'un da ben başlayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş orada bir güç kaybedecek. Belki bir de İtalyano'nun yapacağı rotasyon, artık yapacağı yere göre Beşiktaş'a sıkıntı çıkarabilir. Mesela hani stoperde rotasyon yapması çok garip değil. Ama sağ bekte yaptığında yedekte bayağı fark ediyor. Taylan'la Murillo arasındaki fark. Bugün yapar mı onu da bakalım. İtalyano değişik bakıyor bu işlere. O Beşiktaş'ın dezavantajını olabilir ama onun haricinde sağ içi organizasyona baktığımızda istek, motivasyon, formda oyuncu sayısının fazlalığı Beşiktaş'ta çok yüksek. Marsilya'da öyle bir şey yok. İşte sağda Greenwood yerine Harit oynuyor. Harit de geçen yıl Başakşehir'de gördük. Hani yetenekli ama bir Greenwood seviyesinde olan bir oyuncu değil. Bir de okuduğum kadarıyla Semih Duras'ı az önce söyledim, HTS Spor'a çıkmış, Marsilya'yı analiz etmiş. Topa sahip olmayı seven, kanatlardan gitmeyi seven bir takım demiş analiz olarak. Topa sahip olmayı sevmesi bence Beşiktaş'ın iyi bir şey. Beşiktaş'ta ön alanda baskı yapıp o oyun kurulumunda baskıyla toplar kazanıp direkt sonuca gidebilir. Tek dezavantaj, kanatları seviyorlar. Murillo kanadını acaba iyi işleyebilirler mi? O bir dezavantajı olabilir Beşiktaş açısından. Ama Murillo'nun da Fenerbahçe maçında gördük, istedi mi de yapıyor. Konsantre oldu mu yapamayacağı bir şey yok aslında. Pek niyeti olmuyor genelde. Bu maç bir Avrupa Ligi maçı olduğu için
0: eski takımına karşı oynuyor.
1: Bir de eski takımı iyi de ayrılmadığını anlıyoruz.
0: Evet, iyi ayrılmamasının sebebi de takım değilmiş. Hı hı. Dün söyledi, teknik direktör yüzünden evet. Ayrılım dedi.
1: O da hani ufak çaplı belki motivasyonla beraber savunma da iyi gözükebilir. Yani çoğu gösterge tabii ki Beşiktaş galibiyetini gösteriyor bu karşılaşmada. Valla galip gelirse Beşiktaş'ın yine havaya hava katar. Kesin. Galibiyet. Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak. Ligde bir seri. Ahmet maçına da bir doping etkisi yaratır. Valla Beşiktaş'ın önü

0: de çok fırsatlar geliyor. Şu ana kadar genel olarak çok iyi kullandı bu fırsatları. Hep lehine gelişti. Bakalım bugün nasıl olacak. Ben iddiada yine de çok güvenemedim. Trossard ve Orkun'un olmaması sebebiyle. Ben daha golsüz bir ilk yarı geçer diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 gol altı tercihini yaptım. Ama umarım Beşiktaş tabii ki kazanır.
1: Evet, Beşiktaş zor bir fikstür çekti. Hepinizin malumu Avrupa Ligi'nde. Bu karşılaşmanın sonrasında milli ara dönüşünde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hoffenheim deplasmanına gittikten sonra yetmeyecek. Bir de Trabzon deplasmanına gidecek. Sonra içeride Crystal Palace'ı ağırlayacak. Bugün Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar var işte. Biz de iddia yazıyoruz. Ben de şöyle bir baktım takımlara. Ne oluyor ne bitiyor diye birkaç karşılaşmayı yazdım. 36 takım içerisinde Palace'ın kadro değeri Juventus'tan sonra ikinci sırada. Yani İngiliz takımları bu farkı çok kolay yaratıyorlar Avrupa kupalarında. Hele Konferans Ligi ve Avrupa Ligi seviyesinde baktığında hani Palace kupayı kazanır mı? Kazanmayabilir. Geçen sene Konferans Ligi'ni kazandılar ama bu sene o kupayı kazanmayabilirler hatta. İhtimal düşük ama kadro değeri olarak, kalitesi olarak en iyilerden bir tanesi. O fikstür de bayağı zorlu olacak Beşiktaş için. Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı, içeride Palace, sonra içeride Başakşehir'le oynayacak. Hoffenheim deplasmanından sonra tabii arada karşılaşmalar var. Bir deplasmanı daha var. Celtic deplasmanı. Ardından Hapoel Berşeva karşılaşması var. İçeride gözüküyor ama nerede olduğu, nerede oynanacağı belli değil.
0: Gürcistan dendi galiba.
1: O
0: Doğru mu hatırlıyorum?
1: karşılaşmanın, bilemiyorum artık ben.
0: Konuşuldu o bir
1: Öyle
0: ara.
1: mi?
0: Evet.
1: Ben bilmiyorum. İstanbul'da oynanır mı? Çok emin değilim. Böyle bir fikstür olacak. Beşiktaş'ın şu ana kadar Beşiktaş tabii oynadığı rakipler üzerinden de konuşuldu ve değerlendirildi. Özellikle eleme turlarındaki rakipler ki Michelin önemli bir rakipti ama o maçlardaki kırmızı kartlarla beraber, ligde oynadığı takımlarla beraber Beşiktaş biraz eleştirildi. Böyle referans olarak alabileceğimiz iki maç, Alanya deplasmanı ve Fenerbahçe deplasmanı vardı Beşiktaş için. Orada Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında çok iyi oynayarak kazandı. Alanya deplasmanında da genelde biraz hakem mağduru olduğunu söylemek herhalde pek yanlış olmaz. Mesela Anthony Taylor şeyi değerlendirmemiş, değil mi? O karşılaşmada Oh'un attığı golü.
0: Yok.
1: Yok. Onu da ben değerlendirmesini isterdim.
0: O karşılaşmada bir de Alanya'nın beklediği bir Agbadu'nun dirseği vardı galiba. O maçtaydı değil mi? Yine penaltı beklendi ikinci yarıda. Onu da tartıştığımızı hatırlıyorum. Sanki o maç olması lazım.
1: O maç
0: Hatırlıyor musun
1: olabilir.
0: pozisyonu
1: Mesela
0: bilmiyorum.
1: orada hani Vlahovic'in pozisyonundan bence daha önemli bir pozisyon. Oh'un attığı gol. Vlahovic pozisyonu değerlendirmiş çünkü.
0: İki tane işte Vlahovic pozisyonu. Bir ceza
1: İki
0: sahasına girerken
1: pozisyonu
0: bir ceza
1: değerlendirmiş.
0: sahası
1: Onu
0: için gelirken.
1: değerlendirmemiş mesela. Oh'un attığı golü değerlendirmemiş.
0: Aynen.
1: Anthony Taylor'a bak ya. Bak şimdi aklıma geldi. Hiç hoşuma gitmedi bu.
0: Yani bilemiyorum. Demek ki çok büyük bir şey görmüyor orada.
1: Evet.
0: Olmalı.
1: Tartışılacak bir durum olmadığını düşünüyor
0: Yani
1: demek ki.
0: hakem kararı saygı duyuyor herhalde gibi düşünebilir miyiz bilmiyorum da. Hani bu kadar olayın arasına almadıysa
1: Ben hep
0: o
1: söylüyorum
0: pozisyonu.
1: daha net bir pozisyonda o bence. Evet, Beşiktaş'taki durum bu. Beşiktaş'ta Orkun 11'de olacak mı olmayacak mı? Önemli bir tartışma. Trossard kesin yok. Onun dışında az önce sizlerden de birkaç mesaj geldi. Acaba merkezde hani direkt olarak Ndidi mi dener? Yoksa Kartal, Miretti gibi alternatiflere gider mi? Ben zannetmiyorum. Direkt Ndidi başlar diye düşünüyorum. Onu da akşam hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi 14.31 oldu saatlerimiz. Hemen bir ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz. Hoş geldin Thomas Rice. Trabzonspor 5 dakika önce bu paylaşımı yaptı sosyal medya hesabından. Bordo mavi iki kalp ve ondan sonra bir mesaj daha, o da bir paylaşım daha, o da yeni atıldı. Teknik direktörümüz Thomas Rice için saat 15.45'te As Başkanımız Zeyat Kafkas'ın katılımıyla Papara Park'ta imza töreni

0: düzenlenecektir. Dün zaten Thomas Reis geldi, antrenmana çıktı, Salah'la görüştü. Başkan Ertuğrul Doğan iki farklı platformda açıklamalarını yaptı. Resmi açıklama gelmemişti. Resmi açıklama da geldi. Thomas Reis Trabzonspor'un yeni teknik direktörü oldu resmen. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Thomas Reis'in de Samsunspor'dan sonra çalıştırdığı Türkiye'de ikinci takım oldu. Türkiye Kupası'nda şu an Amasya ile Çankırı karşı karşıya geliyor. Dakikalar 6 oldu. Amasya'nın 2-0'lık üstünlüğü var. Peki bunu neden söyledim? Çünkü gördüğüm kadarıyla Çankırı neredeyse U19 takımıyla çıkmış gibi
1: Şöyle bir şey söyleyeyim.
0: karşılaşmaya.
1: Çankırı'nın takımı böyle.
0: Zaten 3-0 oldu 6. dakika. Yani bu maç çok acayip bir yere gidiyor eğer durmazsa.
1: Çankırı gücü sayfasına girdim. Kalecileri 17 ve 15 yaşında gözüküyor. Altyapı değil yani bu ana takımın şeyi. Savunma 17, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17. Orta saha benzer. Forvet. Bir 19 yaşında biri var en
0: O
1: tecrübeli.
0: yaşlıymış ya. 19
1: Hüseyin
0: yaşında
1: Doğan.
0: nasıl aralarında barındırmışlar onu 19 yaşında?
1: 11 numara oynuyorsa eğer bilmiyorum. Kadro böyle. Şu anda profesyonel liglerde gözükmüyor. Üçüncü lig dahil yok böyle bir takım. Nerede oynuyorlar onu bulamadım. Ama rakip Amasya üçüncü ligde mücadele ediyor ve 6. dakikada 3-0 oldu karşılaşma.
0: 1-4 ve 6. dakikada 3 gol geldi. Nereye gider?
1: Valla 6 dakikada 3 olduysa 90'da 45-0'a kadar yolular bu karşılaşmanın. Bugün Barcelona öyle bir hesap yapmışlar gördün mü? 7 maçta 33 gol, sezonda işte 50 küsür maç var, 200 küsür golle bitirebilirler diye bu gidişle Opta yapmış haberi. Ama bu da 15-16'ya gider.
0: Tabii şimdi Amasya duracaktır, yavaşlayacaktır. 3-0 oldu maç. Bilmiyorum nereye kadar gider ama enteresan bir karşılaşma. A Spor bu karşılaşmayı canlı olarak veriyor. Amasya'nın da stadının arkasındaki görüntü çok güzeldi coğrafi olarak. Onu bir ara Mert'le konuşuyorduk. Meğer Mert de tabii bir şehzade olarak Amasya'da yapmış askerliğini,
1: Evet.
0: kısa süreli askerliğini. Ben unuttum, sen buradayken askere gitmiştin.
1: Tabii
0: Ha,
1: 2017-18 falan
0: aynen.
1: o zaman
0: Onu
1: olması
0: unuttum
1: lazım.
0: ben.
1: Bedelli. Çok güzel yer ya Amasya. Ben ilk defa gittim hayatımda da. Coğrafi olarak çok güzel bir yerde. Soğuktu tabii ben Mart ayında gittim. Ama görüntü olarak çok güzel.
0: Evet. Bakalım Amasya Çankırı maçında dakikalar 8 oldu. 3-0. Amasya önde. Az önce Mert söyledi. Zaten Çankırı'da oyuncuların suratlarından da ne kadar genç oldukları anlaşılıyor. Kadrodaki en tecrübeli oyuncu 19 yaşında gözüküyor Çankırı'da. Enteresan bir durum. Hep beraber göreceğiz nereye doğru gidecek. Evet, Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi. Dün şöyle bir şey aklıma geldi. Mesela Thomas Reis'in Salah'la konuşması iyi bir şey mi? Normal bir şey mi? Olması gereken bir şey mi? Garip bir şey mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Thomas Reis'in Salah'la konuşması normal bir şey. Thomas Reis'in sadece Salah'la konuşması anormal bir şey. Dünkü algı sadece o fotoğraf servis edildi. Muhammed Salah'la konuştu. Diğer oyuncularla konuşup konuşmadığını aslında
0: Yani
1: bilmiyoruz.
0: sanki öyle yapınca Salah'ın böyle iznine tabi gibi bir şey mi oluyor yani? Onu mu çıkartıyoruz? Nasıl bakmak lazım? Hani Salah'la konuştu, planlarını anlattı. Salah'ın aklına yattı. Tamam mı oluyor? Öyle mi? Nasıl oluyor yani?
1: Ama zaten dün olmuştu ki.
0: O zaman
1: Yani gelmişti. Zaten
0: ilk
1: görüşmüştü
0: görüşmesini
1: zaten.
0: Salah'la yaptı mı demek daha doğru olur.
1: Belki. Yani sen
0: Yani
1: mesela
0: o görüşmeye göre bir zaten karar değişmeyecekti.
1: yok. Sen öyle biraz düşünmüşsün ama ya belki öyle de olabilir. Bilemiyorum şimdi tam perde arkasında. Bana daha çok hani zaten iş bitti. Sonra artık neler yapılabilir bu saatten sonra? Salah nasıl kullanacak? Salah ne talep ediyor? Karşılıklı bir fikir alışverişi olarak ben düşündüm. Direkt böyle birebir görüşmeyle başlamak mı doğru? Takımı toplayıp önce böyle genel konuşup sonra tek tek konuşmak mı doğru? Bu fotoğraf niye servis edildi? Nasıl edildi? Kim çekti? Kimden çıktı? Diğer oyuncularla
0: Amaç
1: görüşme
0: neydi, değil mi?
1: varsa evet niye
0: Amaç neydi?
1: paylaşılmadı varsa?
0: Hani Salah'la görüşebilir. Mesela bunun bizim bundan haberimiz olmayabilirdi.
1: Tabii olmazdı yani. Birçok teknik direktör belki o görüşmeleri yapıyor. Biz ruhumuz bile duymuyor olabilir. Ama dün o anı servis edildi. Başka bir anı ben görmedim sosyal medyada. Ama sonuçta sen de gitsen Trabzonspor'a, evet, o takım kimin takımı? Salah'ın takımı. Yani Salah'a bir ayrıcalık olacağı da açık. Hani Galatasaray'da Icardi'ye yok muydu ayrıcalık? İşte Mbappe'ye yok mu? Ronaldo'ya, Messi'ye yok mu? Var. Salah'da olacak tabii ki. Ama bunu da belli bir düzeyde yapmak, diğer oyuncuların da gönlünü hoş tutmak gerekiyor. Bütün takımı yönetmek lazım. Rice da bunu yönetebilecek herhalde, yani insan olarak bu tecrübede bir isim. Orada sadece Salah'la görüşmemişti diye ümit ediyorum.
0: Peki Rice'ın gelişi Galatasaray maçını etkiler mi Mert?
1: Rice'ın gelişi Galatasaray maçını etkiler mi? Valla Trabzon'u izlerken bu iki karşılaşmada Hüseyin Hoca'yla şunu düşündüm tekrar. Yani çok sık başımıza gelen bir şey aslında bu Türkiye'de, hoca değişimleri ve geçici hocalar. Yani sezona yaz döneminde bir hocayla başlıyorsun. Onun bir bakış açısı var. O tekrarları yapıyorsun sürekli. O hoca gidiyor. Geçici bir hoca geliyor. Hiç bilmiyorsun. Ekipten de değil. Dışarıdan biri o geliyor. İki maç seni o antren ediyor. Antrenmanları o yönetiyor. Başka bir büyük ihtimal antrenman seti. Bambaşka tekrarlar. Bambaşka bir oyun planı. Sonra o gidiyor. Şimdi üçüncü bir hoca geliyor. Thomas Reis. Yani onun da aynı olmayacağı açık. Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir. Onun da kendi bir bakış açısı olacak. Beklentili olacak. Ve maça da kaç antrenman? Dün bir, bugün iki, yarın üç. Üç antrenmanla çıkacak. Yani ne kadar etkisi olabilir?
0: Motivasyon olarak.
1: Bilmiyorum.
0: Motivasyon olarak etkisi olur.
1: Motivasyon olarak olur. Ama Galatasaray'da daha hazır bir takım. Hani hocasıyla, antrenman teknikleriyle, ezberleriyle daha hazır bir takım. Normalde hani Türkiye olduğu için bu kadar yeni hocalar bence fark ediyor da o kadar kısa sürede bir dokunuş olamıyor olması lazım bence genel olarak.
0: Taktiksel anlamda.
1: Taktiksel anlamda. Ha burada şunu diyebilirsin. Ne diyebilir misin? Diyemezsin. Fenerbahçe için derdim de neyse. Trabzon için demeyeyim. Hani bu sezon çok iyi bir başlangıçta genel olarak yok tabii. Üzerine koyar mı diyecektim ama yok. O yüzden hani ben çok dramatik bir etki açıkçası Thomas Reis'ten Galatasaray maçında beklemiyorum. Galatasaray'ı ben çok daha avantajlı görüyorum. Belki sonrasında milli ara Rice'a geçirilip sonrasındaki karşılaşmalarda o etkiyi daha fazla hissederiz. Ama Galatasaray maçı özelinde hani galip gelebilir tabii ki Trabzonspor. Ama Rice etkisi üzerinden ben okumam o galibiyeti.
0: Salah ile direkt görüşmesi Batuhan Kolak yönetecek maçı.
1: Aa.
0: Şimdi hakemlerde açıklandı demek ki. Altyazı geldi.
1: Vay vay vay, Batuhan Kolak'la ilgili sabah konuşmuştuk. Bu demek haftada ki, maç alamazsa falan
0: demek
1: dedik.
0: Demek ki cezalı değil.
1: Adam çat diye en önemli maça atandı. Batuhan Kolak, vay be. Hızlı yükseliş onunki de.
0: Şaşırdın.
1: Şaşırdım tabii abi. Yani bu merak için şaşırtıcı değil aslında. Bu merak için normal bir atama.
0: Evet ama... Süper Lig'de 6. haftayı yarın başlayacağız. Ve 6. haftanın en önemli maçı Trabzonspor Galatasaray mücadelesi. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak oldu. Batuhan Kolak en son hangi maçı yönetmişti?
1: Lig'de 3. haftada bir maç. 4. haftada mı yönetti? İlk Galatasaray Çorum'u yönetti de geri kalan 2 maçı aklımda tutamadım.
0: Beşiktaş maçı yönetmedi mi? Yönetti.
1: Beşiktaş maçını 4. hakem derbide Fenerbahçe maçında da Beşiktaş maçı da mı yönetti? Sabah okudum da aklımda kalmamış.
0: Yok, yönetmemiş. Galatasaray Çorum, Göztepe Gençler Birliği, Gaziantep Rize maçlarını yönetmiş Batuhan Kolak bu sezon. İlk 5 haftada 3 karşılaşması var Batuhan Kolak'ın. Geçen sezona baktığımız zaman Batuhan Kolak neler yaptı diye Süper Lig'de 15 karşılaşması olduğunu görüyoruz Batuhan Kolak'ın. 5. hafta Eyüp Galatasaray maçını yönetmiş. 20. hafta ki aslında hani yönettiği maçların büyük bölümü ligin ikinci yarısında olmuş. Onu söyleyelim. Ligin ilk yarısında 1-3-5-7 11. haftalarda maç yönetiyor. Yani sadece 5 maç yönetiyor ligin ilk bölümünde. Daha sonra ligin yarısı geçildikten sonra kalan bölümde 10 maç yönetiyor. Hatta şöyle söylemek lazım. 19, 2 haftayı düş, 15 haftada 10 maç yönetiyor.
1: Gayet iyi.
0: Yani sezonun sonunda tamamen bambaşka bir şey oluyor. MHK'nin prensi oluyor adeta.
1: Ama genel hakem yorumcuları da beğeniyordu, övdüler.
0: Evet. 20. hafta Beşiktaş Konya'yı yönetmiş geçen sene. 26. hafta Galatasaray Başakşehir. 27. hafta Beşiktaş Kasımpaşa. 30. hafta Gençlerbirliği Galatasaray. 31. hafta Beşiktaş Karagümrük. Çok enteresan bir şey var.
1: Ne var abi? Ben çok dinleyeyim, başka bir şey araştırıyorum da.
0: Fenerbahçe maçı yönetmemiş mesela. Geçen sene. Trabzon maçı da yönetmemiş. Mesela Beşiktaş'a 3 kez vermişler Batuhan Kolağ'a. 3'ü de iç sağ olduğu maçlar Batuhan Kolağ'ın. Galatasaray'a da 1-2-3 kez verilmiş gene. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı yönetmemiş. Tesadüf mü?
1: FETAS'a sormak lazım.
0: Ne bölgesi hakemi? Trabzon bölgesi hakemi değiller herhalde. Antalya bölgesi hakemi. Antalya.
1: Ondan açıklayamaz.
0: Alakası yok.
1: Zaten Fenerbahçe'yi onunla açıklayamaz.
0: Evet, tablo bu. Batuhan Kolağ. Sezonun ikinci yarısında yükselişe geçen bir hakem. Sezonun ikinci yarısında 15 haftada 10 maç yönetiyor. 3 Galatasaray, 3 Beşiktaş maçı. Ortada Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı yok. Bu sene 5 haftada 3 maç ve Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının hakemi oluyor. Batuhan Kolağ'ı sen beğeniyor musun?
1: Beğeniyorum.
0: Beğeniyorsun.
1: Vücut dilini, kendinden emin oluşunu beğeniyorum. Batuhan Kolağ'ın bence vücut dili de otoriter bir isim. Ben o yüzden beğeniyorum. Kolay faal düdüğü çalmak istemeyen bir hakem. Beğeniyorum. Bu maça atanmasını da çok anormal karşılamıyorum ben. Sen büyük ihtimal karşılayacaksın. Tecrübesiz olduğu için, böyle bir maç için erken diyeceksin.
0: Beni yanlış tanımışsın. Beni çok yanlış tanımışsın. Ben hakemlere sürekli destek veren.
1: Tamam, destek ver de bu maç, sen işte hakemlere desteği bu tarz maçlara atanmayarak
0: destek vermeye çalışıyorum.
1: Evet. Atanmamasını sağlayarak çalışıyorum.
0: O zaman haftanın programını hakemlere de söyleyeyim.
1: Bir detay daha verebilir miyim?
0: Aradan çıksın tabii ki.
1: Bu maçla ilgili. Dördüncü hakem de Gürcan Hasova. Trabzon Galatasaray'da Beşiktaş maçında son tartışılan değil mi Gürcan Hasova? Ben beğendiğimi söylemiştim. Karşılaşmada genel yönetim tarzını, ki barajdır vesairedir, hatalar da tabii ki yaptı. Ona da bir önceki derbide işte Batuhan Kolağ dördüncü hakemlik. Burada Gürcan Hasova, yani Gürcan Hasova da yavaş yavaş hazırlanıyor gibi karşılaşmalara.
0: Evet, haftaya yarın Cuma günü Kasımpaşa Konya Spor mücadelesiyle başlayacağız. Davut Dakul Çekil. Çekil.
1: Davut şey Dakul Çekil.
0: tekerleme gibi. Davut Dakul Çelik yönetecek karşılaşmayı. Kasımpaşa Konya Spor mücadelesini. Cumartesi günü 17'de Çorum Alanya Spor karşılaşması var. Alper Akarsu. Gene aynı saatte Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü, Halil Mutmeler atanmış bu karşılaşmaya. Ve cumartesi günü derbi, Trabzonspor Galatasaray Batuhan Kolağ dedik. Cumartesi günü aynı saatte 20'de Başakşehir Gençlerbirliği mücadelesini de Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlayacak. Kadir Sağlam verilmiş maça. Aynı saatte Erzurumspor Samsunspor, Abdullah Buğra Taşkınsoy. Pazar günü 20'deki iki maçla Süper Lig'de 6. haftayı bitireceğiz ve milli araya gireceğiz. Ahmet, Beşiktaş maçında Ali Şansalan.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Bilmiyorum, sen söyle bir şey.
0: Ben her şeyde olduğu gibi Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum, dediğim.
1: Öyle diyeyim ben de, yardımcılar olsun.
0: Evet.
1: Eski gözlem Ali Şansalan.
0: Eski göz ağrın, doğru.
1: Tabii.
0: Göztepe Çaykur Rizespor'da Oğuzhan Çakır bu karşılaşmaya verilmiş. Göztepe ve Çaykur Rizesporlu oyunculara da şimdiden Allah kolaylık versin. Milli araya zor bir şeyle girecekler. Maçla girecekler.
1: Ben dördüncü hakemlere de bakıyorum. Hı-hı. Mesela Erzurum Samsun'da Muhammed Ali Metoğlu bir ara çok popülerdi. Süper Lig maçları yönetiyordu. Kesik yiyen isimlerden biri son 1,5 yıldır. Burak Pakkan Fenerbahçe maçında dördüncü hakem. O da uzun zamandır kesik yiyor. Sürgünde gibi. alt ligde ve dördüncü hakemlik olarak şans

0: veriyorlar. Bir de şeye baktım. Trabzon Galatasaray'da yardımcı hakemlerden İbrahim Çağlar Uyarcan derbide de daha yeni görev almış. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yardımcı hakemmiş. Bu maça da Batuhan Kolağan ekibine dahil edilmiş. En deneyimli herhalde yardımcımız şu anda bu iki maça üst üste atandığına göre.
1: Bu arada Batuhan Kolağan yönettiği geçen sezon 6 tane karşılaşma var. 3'ü Beşiktaş'ın, 3'ü Galatasaray'ın. Galatasaray Batuhan Kolağan yönettiği tüm maçları kazanmış. Beşiktaş da 3'te 2 yapmış. Karagümrük'le golsüz berabere kalmış. 31. haftada 0-0. Onu da söylemiş olalım. Yani büyük takımların çıktığı 6 maç var Batuhan Kolak'la. 5 galibiyet, bir beraberlik. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı henüz yönetmedi. Bu sene Galatasaray da tabii Çorum'la berabere kaldı, 2-2. Onu da koyarsak Galatasaray 4-3 yapmış oluyor. Yani Batuhan Kolağan kariyerinde 4 büyük takımın 7 maçı var. 4'ü Galatasaray'ın, 3'ü Beşiktaş'ın. İlk Trabzonspor maçı olacak. Artı Galatasaray'da 5. maçı olacak Batuhan Kolağan. 2025'te var mıdır Süper Lig'de maçı?
0: Yoktur.
1: 3 tane maç yönetmiş Süper Lig'de.
0: Varmış.
1: Gene bir Galatasaray maçı yönetmiş.
0: Son hafta falan mı?
1: 37. hafta Göztepe Galatasaray maçı yönetmiş.
0: Şampiyonluk belli olmuştu herhalde o karşılaşmada.
1: Çok enteresan. Sürekli Galatasaray'a veriyorlar hakemi. Garip değil mi?
0: Garip 4-3-0-0'lık dağılım garip tabii. Hani 4-3-1-1
1: Bu
0: falan
1: 5.
0: olsa.
1: maçı oldu. Galatasaray'la önceki sezon bir tane,
0: Tamam
1: geçen
0: işte.
1: sezon 3 tane, bu sezon şimdiden bir tane. Ne oldu? 5 oldu.
0: Ha 6. maçı mı
1: Bu
0: oldu?
1: 6. maç olacak
0: Hmm.
1: Galatasaray'la alakalı olarak. Mikrofonu biraz kaldırmanı rica ediyor içerideki Batıkan arkadaşımız.
0: Daha ne yapmış?
1: Kendisi.
0: Peki.
1: Belki gene trollüyordur, bilemezsin.
0: Normal her zaman duyduğum
1: Bilemezsin.
0: sesim de az gitti.
1: Batıkan bu, istediğini yaptırır. Yasin Kol nerede diye bir mesaj gelmiş. Bakalım, belki 1. ligde bir karşılaşmaya vermiş olabilirler. Keçiören Gücü Sivas maçına Mehmet Türkmen'i vermişler. Direnç Tonusluoğlu Pendik Bodrum maçına atanmış.
0: O da
1: Yasin Kol
0: kesici
1: yok.
0: yerlerden.
1: Yasin Kol izne çıkmış.
0: Her hafta da maç oynayacak hali yok adamın ya.
1: Aynen. Bu hafta Yasin Kol'a Süper Lig'de ve 1. Lig'de karşılaşma verilmemiş. Evet, Süper Lig'de haftanın hakemleri de açıklandı. Derbiyi Batuhan Kolak yönetecek. Ahmet Beşiktaş yine haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Ali Şansalan düdük çalacak o karşılaşmada ve Fenerbahçe maçının hakemini de Kadir Sağlam olarak tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe'de Eyüpspor'u pazar günü 17'de ağırlayacak. Orada da Kadir Sağlam düdük çalacak. Evet, hakemler bu şekilde. Beşiktaş-Marsilya maçından bahsettik. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasında Orkun'un kadroda olacağını hatırlatalım. Türkiye Kupası'nda enteresan bir maç başlangıcı olmuştu. Amasya-Çankırı mücadelesi. İlk 6 dakikada Amasya 3-0 öne geçmişti. Gencecik çocuklardan oluşan, futbolculardan oluşan Çankırı karşısında. Dakikalar 24'e geldi. 3-0'lık sonuç, skor şu an için karşılaşmada devam ediyor. Saat 19'da da Ordu Spor'la Torul Belediye Gençlik karşı karşıya gelecekmiş Türkiye Kupası'nda. Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz sezonu dün açtık. Dün 9 karşılaşma oynandı. Bugün de 9 karşılaşma var. İki mücadele 19.45'te başlayacak. Diğer karşılaşmalar Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu grup saat 22'de sahaya çıkacak. Şöyle bir bakarsak Real Sociedad Bournemouth mücadelesi bugün ön plana çıkan karşılaşmalardan bir tanesi. Bununla birlikte Torense diye bir takım var. Portekiz kupasını geçen sene kazandığı için ikinci lig takımı bu. Direkt olarak Avrupa Ligi lig aşamasından başladılar ve 100 yıllık tarihlerinde kazandıkları tek büyük kupaymış. 35 yıldır en üst seviyede mücadele etmiyorlarmış lig olarak ve tarihlerinde ilk kez Portekiz dışında bir toprakta maça çıkacaklarmış.
0: Resmi maç herhalde.
1: Evet, bayağı enteresan. Diğer tarafta Lillestrøm'de

0: bayağı zayıf olacak Juventus'un. O karşılaşma söylenebilir. Celtic, Trabzonspor'u ve Twente'yi eleyen French Varoş'u sahasında ağırlayacak. Palace'tan program içerisinde bahsettik. Juventus'tan sonra Avrupa Ligi'ne katılan 36 ekip içerisinde en değerli kadroya sahip. Bugün Lech Poznan'ı ağırlayacaklar. Program bu şekilde genel olarak. Beşiktaş'ın rakiplerinden de, hatta bir sonraki rakibi Ofi, Krete deplasmanında olacak. Alman temsilcisi Hoffenheim, onu da söylemiş olalım. Hatta yeri gelmişken Mert'in bir başka eski göz ağrısı Salzburg'un da Levski Sofia deplasmanında olacağını söyleyelim. Bugün Avrupa Ligi'nde İngiliz futbolunu sevenler için 21.30'da Manchester City Norwich Lig Kupası karşılaşması var. Bu karşılaşmayı Esport Plus'tan Aykut Aydın'ın anlatımıyla canlı olarak takip edebilirsiniz. Onu da söyleyelim. La Liga'da da iki mücadeleyle birlikte hafta içi programı, hafta içi fikstürü tamamlanacak. 20'de benim sevdiğim takım Betis Hetafe'yi ağırlayacak. Yener mi?
1: Büyük ihtimal yener ama Hetafe olduğu için ben başka bir şey önerdim.
0: 0.5 0 biter bu karşılaşma. O şekilde bitebilir ancak.
1: Yani yine Betis gol bulur. Bir de 5 korner
0: Öyle mi
1: olur.
0: yaptın?
1: 1 artı 5 yaptım. Hani Hetafe belki bir gol bulur. 1-1 böyle bitebilir.
0: Hetafe'nin oyunu değişti mi? Hala o
1: Aynı.
0: aynı değil mi? Savunmaya
1: Aynı.
0: yönelik
1: Aynı.
0: oynuyorlar.
1: Oranlar hep düşük. Gol
0: 22.30'da
1: oranları.
0: da Malaga Villarreal ile ağırlayacak. La Liga'daki programda bu şekilde. Evet, akşam Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Beşiktaş umarız Marsilya'yı mağlup eder. Biz de yarın sabah bir aksilik olmazsa hep beraber Aykut Aydın'la da birlikte maçı değerlendirmeye başlarız. Az sonra Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Mert, ağzına sağlık. Teşekkür
1: Eyvallah abi,
0: ediyoruz.
1: senin de.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Sizlerden de tabii ki soru, görüş, önerileri alacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Nasılsınız? İyi misiniz?
4: İyi abi, sen nasılsın?
3: Gayet iyiyim. Keyifli bir gün. Bakalım sabah saatlerinde yağmur vardı ama sonrasında İstanbul'da güneş açtı. Hava biraz daha ısındı. Biraz önce de konuştuk yayından önce sizle beraber. Bakalım nasıl olacak? Herhalde maç saatinde de çok ciddi bir yağış beklenmiyor İstanbul genelinde. Bugünün gündemi de tabii ki haliyle Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşması. Olympique Marsilya ile karşılaşacak. Saat 22'de bu karşılaşma. Hepsini konuşacağız. Yine çalıştım Ercan abi. Olympique Marsilya'ya çalıştım. Beşiktaş'a karşı nasıl oynayabilirler? Beşiktaş temsilcimiz nasıl oynayabilir? Onları da konuşacağız. Aynı zamanda yavaş yavaş da derbinin de, daha doğrusu derbi yanlış kelime oldu, büyük maçında ateşini yakmaya başlarız diye düşünüyorum. Hafta sonu cumartesi günü Trabzon'da çok önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Evet. Fenerbahçe'den konu başlıkları var. Onları da konuşacağız. Aynı zamanda tabii konuşmak istediğim sizle Avrupa'dan bazı önemli gelişmeler var ki silindir gibi geçen bir takım var artık bu sezon. Herkesi 5 atıyor, 6 atıyor, 7 atıyor herkese. Herkesin üzerinden silindir gibi geçen bir Barcelona var. Dün yağmur gibi yağdılar yine. 15 dakika özet olur mu Ercan abi? Maçın özeti 15 dakikaydı. Yani o kadar pozisyon vardı ki, her pozisyonu da tabii ki haliyle almak gerekiyor, önemli pozisyonları. Adeyemi'nin yıldızlaştığı karşılaşmada ki tabii ki rakip Racing Santander çok iyi bir takım değil, kabul, ama her takıma 5 atıyorlar, 6 atıyorlar, 7 atıyorlar. Maalesef korkulacak bir takım oldu Barcelona, evet, bu sezon için. Onu da konuşacağız diyelim. İsterseniz genel bir değerlendirmeyle bu akşamki karşılaşmaya ile başlayalım. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Önemli bir takıma karşı çıkacak ama Marsilya lige iyi başladı aslında. 4-0'lık Salzburg galibiyetiyle başlamışlardı lig 1'e. Fakat sonrasında gelen 3 tane mağlubiyetle 13. sıradalar ve ciddi manada bir problem yaşıyorlar. Oyun anlamında son karşılaşmaları, Ren karşılaşması kötü değildi ama maalesef kendi atlarına 1-0 yenildiler. Evet. Bizim için iyi bir durum moral bozuklukları olması, ama sonuçta tehlikeli de bir takımdan bahsediyoruz. Yılların Olympique Marsilya'sından bahsediyoruz. Evet. Genel olarak nasıl bir maç bekliyorsunuz?
4: Bu karşılaşmada dün basın toplantısında da söyledi. Ligde şans veremediği bazı oyuncular oynayacak. Şimdi Marsilya'nın zayıf tarafı kalan 3 maçta savunmasının merkezi. Burada pozisyon bilgisi yüksek ama ağır stoperleri tercih etmesi Genesio'nun şu anda Marsilya'nın 3 mağlubiyetinde en büyük sorunlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Bu ısrarda pozisyon veriyorlar. Çünkü pozisyon bilgisi yüksek, orta alana yardımcı, kompakt bir takım kurmak ister her zaman. Bunu şu ana kadar başardı mı? Şu ana kadar başaramadı. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz.

0: topu rakibe bırakma diye bir cümle var ya. O topu rakibe bırakma ama daha sonra alamama ve dayanıklılığın istediği konuma gelmemesi takımda. Şu anda Marsilya'yı zor durumda bırakan problemler. Bunu halletmesi bekleniyor kendisinden ama belirli bir maç, yani daha işte Paris Saint-Germain'le oynayacak Beşiktaş maçından sonra. Buradaki tercihi bence çok önemli Ahmet. Bu maçta da sahada daha önce lig başladığından beri şans vermediği birkaç oyuncuyu oynatacağını söyledi. Biz de bunu göreceğiz hep beraber. Marsilya'nın şimdi tercihi ne olacak? Meselemiz bu. Oyun olarak yine aynı kompakt yapı mı? Yoksa daha değişken, evet biz de risk alacağız, biz de hücum yapacağız yapısı mı? Ama Genesio'nun şu ana kadar çalıştırdığı bütün takımlarda biz bunları göremedik. Genelde hangi oyunla başlarsa o oyunla devam eden bir yapısı var. Fransa'nın elit teknik direktörlerinden biri.
1: Bunu önemli bir teknik direktör.
0: Evet. Fakat takım istediği gibi şu anda gitmiyor. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim.
1: 60 yaşında önemli bir teknik direktör ki çalıştırdığı takımlarda genelde iyi oyun oynatan teknik direktörlerden bir tanesi. Daha önce Türkiye'ye de takımlarıyla beraber geldi. Takımlarımızla Avrupa Kupalarında karşılaştı ki o karşılaşmalarda da nasıl oyun oynattığını az çok futbol severler biliyorlar, yani ülkemizdeki futbol severler biliyor. Bu arada Olympique Marsilya yani öyle yabana atılacak, evet kötü sonuçlar alıyor ligde ama yabana atılacak da bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Ercan abi. Bilinen isimler var. Tabii ki kadrosundan çok önemli isimleri kaybettiler ki en önemli bence ismini Fenerbahçe'ye transfer Fenerbahçe transfer etti. Greenwood çok önemli bir isimdi Marsilya için.
0: Forvet'te.
1: Geçen sezon çok çok iyi işler yapıyordu. 39 milyon avro Fenerbahçe'ye bu sezon başında gönderdiler. Aynı zamanda yine çok önemli bir isim. Quinton Timber Crystal Palace'a gönderildi o da. 20 milyon avro civarında bir bedelle. Yine Facundo Medina Leverkusen'e gönderildi. O da önemli isimlerden bir tanesiydi. Bunu da aktarmış olalım. İlerleyen dakikalarda zaten Marsilya'yı detaylı bir şekilde sizlerle de paylaşacağım. Beşiktaş bu moral motivasyonuyla beraber ve kendi seyircisi önünde bence çok daha avantajlı olarak gözüküyor. Rakibin çok handikapı var. Evet. Moral olarak da çökmüş durumdalar. Oyun anlamında da istenilen seviyede değiller. Aynı zamanda şimdi kimlerle oynayacaklar? Önemli isimleri yedek kulübesinde görebiliriz. Dünkü açıklaması ki direkt teknik direktörlerinin Genesio'nun basın toplantısında sizlerle paylaşırız ilerleyen dakikalarda. Beşiktaş için de çok güzel cümleler kullanıyor. Daha önce buraya bu stada geldiğini ve bu stattan çıktıktan sonra 2-3 gün kulaklarını ciddi manada sıkıntı, kulaklarında sıkıntı yaşadığını söyledi. Nasıl bir atmosfer olduğunu net olarak bildiğini aktardı. İlerleyen bölümde zaten detaylı bir şekilde onun da basın toplantısını sizlerle paylaşırız diyelim. WhatsApp numaramızı da paylaşalım. 0538 052 1487, 0538 052 1487. Soru görüş önerilerinizi bizimle WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz? Skor sizce ne olabilir? Hemen bunları da bizimle paylaşabilirsiniz WhatsApp üzerinden 0538 052 1487. İki tane eksiği var Marsilya'nın. Kondogbia ve Enadi maçta olmayacak sakat oldukları için. Beşiktaş'ta da Trossard ki rafine futbol severler biraz üzülüyor. Trossard'ı izlemek istiyorlar çünkü. Bazı futbol severlerle de konuştum. Beşiktaşlı olmayan, biz Trossard için Beşiktaş'ı izliyoruz diyen bazı futbol severlerle karşılaştım. Onlar açıkçası üzüldüler sakat olduğu için. Onu da izlemek istediler. İlerleyen haftalarda tekrardan izleyebilirler Trossard'ı diye düşünüyorum. Çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum Trossard'ın. Ama
0: Ben de.
1: Bu karşılaşmada yer almayacak. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Satılmış Bey, bugün günlerden Beşiktaş. Beşiktaş'ımıza canlı gönülden, canlı yürekten başarılar diliyoruz diye yazmış. Yine ben Fenerbahçeliyim ama bugün Beşiktaşlıyım yazan Kaan Bey var. Marsilya kötü bize gelir ama Barcelona gibi oynar diye yazmış. İşte dikkatli olmakta fayda var. Bir de yani şöyle bir durum var. Ligde oynayıp da kaybettikleri maçlarda oynattığı oyuncuları yediye çekip hiç oynatmadığı oyuncuları oynatırsa işte orada da Beşiktaş için bir handikap olabilir. Aç oyuncular sıkıntı yaratabilir ama baktığınızda Beşiktaş daha iyi gözüküyor

0: kadro yapısı olarak da daha iyi gözüküyor Marsilya'ya göre. Konuşmaya da devam ederiz. Yine Osman Bey, Marsilya'nın yedek oyuncularla çıkma sebebi Beşiktaş'ı zayıf rakip olarak görmesi midir diye soruyor. Zannetmiyorum. Çünkü ligde 3 karşılaşmayı kaybettiler. Üst üste 3 karşılaşmayı kaybettiler. Hatta hemen paylaşalım. İlk hafta yendiler 4-0'lık bir skorla açılışı yaptılar. Fakat sonrasında Monaco'ya ikinci hafta 2-0 kaybettiler. Ki Monaco bence kötü bir takım değil.
1: Bence de.
0: Bu sezon ses getiren takımlardan bir tanesi Fransa'da. İlk maçı Salzburg'u 4-0 yendiler. Hemen onu da belirtelim. Paris Futbol Kulübü 3-2 kaybettiler. Ve 4. maç Rennes maçı 1-0 kaybettiler. Bu arada çok da yanıltmasın Rennes maçı. Rennes maçında bayağı bir baskılı oynadılar. Bayağı bir şut denemesi yaptılar, hücum denemesi yaptılar. Enteresan bir şekilde golleri atamadılar. Onu evet. da belirteyim. Ve 1-0 kaybettiler. Rennes bir iki kere geldi. Bu iki gelişinde değerlendirdi. Maçın sonuna doğru daha iyi oynayan taraf Rennes gibi gözüküyordu. Ama maçın başından itibaren ciddi bir baskı kurdu Marsilya. Bunu da aktarmış olalım. Yine gelen diğer mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Bu akşam çok keyifli bir maç ve atmosfer olacağına inanıyorum. İnşallah farklı kazanacağız diye Musa Bey yazmış. Hocaya ve takıma gerçekten inanıyorum diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz mesajları okuyorum diye Serkan Bey yazmış. En sevdiği yayıncı benmişim. Mesajları okuyorum diye.
1: Sağ olsun.
0: Elimizden teşekkürler bu arada. Elimden geldiğince mesajları da tabii ki başka noktalara gitmeyecek mesajları okumaya çalışıyorum. Başka noktalara gidecek mesajları da okumuyorum. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Ya da işte bazı durumlar var. Hakem çok konuşmak istemiyoruz. Dinleyenler bilirler. Hakem genelde konuşmuyoruz. Hakemle alakalı mesajları da çok fazla okumamaya çalışıyorum diyeyim. Çok teşekkürler bu arada gönderdiğiniz mesaj için. Beşiktaş'a da başarılar dileklerini iletmiş yine bir kez daha. Beşiktaş Ahmet maçına en iyi kadrosuyla çıksa bile Ahmet'i yenebileceğinin garantisi var mı yok mu diye bir dinleyicimiz soruyor. Ve bu karşılaşma sonrası Ahmet karşılaşması sıkıntı yaratır mı diye soruyor. İki karşılaşma.
1: Yaratabilir. Her türlü ihtimal var. Neden olmasın? Çünkü zor olacak bu akşamki maç. Oradan Ahmet maçı. Fakat işin gerçeği şu. Artık futbol böyle. Bunu kabul edelim. Öyle değil mi?
0: Yani zaten Ercan abi kadrolar da onun için kuruluyor. 3 günde bir maç yapmak için kurulan tabii. kadrolar var. Çok sayıda oyuncu var bu kadrolarda. Haliyle artık şunun şimdi şöyle bakmak lazım. Bir takım ya hazırdır ya değildir. Yani bazı oyuncular hazırdır, bazı oyuncular hazır değildir değil. Bir takım olarak bakmak lazım böyle durumlara. Bir takım teknik direktörü bir takımı ya hazırlar ya da hazırlayamaz. Yani olay budur. Ve takım olarak hazır oldukları takdirde 3 günde bir, 4 günde bir rahatlıkla maç yapabilecek potansiyele sahip oyuncular bu oyuncular. Avrupa'dan gelen oyuncuların tamamı zaten buna hazırlıklı bir şekilde geliyor. Altyapılarda böyle eğitimler alıyorlar. Bu sebepten dolayı da çok ciddi bir problem, özellikle büyük takımların çok ciddi problem yaşamaması gerekiyor. Kadro yapıları bunlara müsait. Yani öyle transferler yapılıyor. Avrupa'da da oynayan takımlar böyle. Ülkemizdeki Avrupa'da oynayan takımlar da böyle. Yani 3 günde bir, 4 günde bir maç yapan kadrolar bu kadrolar. Evet. Gelen oyuncular da öyle. Şimdi baktığınızda Vlahovic'e bakıyorsunuz. Juventus'ta yıllarca Şampiyonlar Ligi hafta içi oynayıp hafta sonu lig maçı oynadı.
1: Yani güzel, bütün takımlar için bu geçerli. Gayet güzel bir konu açtın. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadrolar dediğin gibi buna göre hazırlanmış durumda. Şimdi Tosar yoksa Beşiktaş Poku'yu aldı. Orta alanda bir problem varsa Miretti'yi aldı. Takım ona göre bir değerlendirme yapıyor. Teknik direktör de ona göre bir değerlendirme yapıyor. Eksik olan bölge ya da oyuncu varsa işte önünde Ocak transferi var. Yapabilirsen belki Ocak'ta yaparsın ya da seneye yaparsın. Bu yüzden de arka arkaya maç oynadık, yorulduk, yıprandık. Geçen sene dün Mehmet'le yaptığımız programda da bu konu devreye girdi. Değerli dinleyicimizin gönderdiği soruyla beraber buna da yanıt vereceğiz. İşte Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde 13 puan kaybetti. İşte bu matematiksel bir gerçek. Çünkü bir hafta içinde iki büyük maçı oynayınca her türlü sonucu açık oluyor bu maçlar. Ama, buna dikkat edeceksin.
0: Ama bunu Galatasaray geçen sezon devre arasına kadar ciddi sıkıntı yaşadı. Çünkü kadro yapısı öyle bir kadro değildi Ercan abi. Devre arasındaki kiralık oyuncularla beraber biraz Okan Hoca'nın eli güçlendi. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde daha rahat sonuçlar alma ihtimali doğdu.
1: Bir de elendi.
0: Elendi. Bir de elendi. Yani böyle de bir durum söz konusu. Yani kadro mühendisliği buna göre yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Baktığınızda mesela Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Bartu ile oynadı. Şimdi yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Bartu'yla maça çıktı. Çünkü sakat oyuncuları vardı. Kadro yapısı tam istenilen seviyede değildi.
1: Evet.
0: Bu noktaya geldi. İsterseniz
1: bu futbolun acı ama kabul edilmesi gereken gerçeği.
0: Gerçeği bu. Durum bu. İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen bir sürü mesaj var. O mesajları da tabii ki okuyacağız ama isterseniz bir detaylı Olimpik Marsilya bilgiseli yapayım diyorum Bercan abi.
1: Bir yine, zamanlar Marsilya diyebiliriz.
0: Bir Konya'da zamanlar Marsilya ama
1: Bernard Tapie başkanken Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmış. Daha sonra yapılan yolsuzluklar ve bazı maçlarda şike iddiaları üzerine kupa elinden alınmış, kupayı vermemiş, şampiyon olarak hala kabul edilen kupa birden bahsediyorum Marsilya için. Ama başkanın durumu, o zamanki başkan tabi Avrupa'da bayağı tanınan bir isim, işte onun yine para aklama, rüşvet, yolsuzluk gibi davalardan bir süre hapiste kalması, Bernard Tapie'nin daha sonra çıkması, Marsilya'nın zor bir dönem atlatmasına yol açtı. Şöyle söyleyeceğim, konu zorluktan açılmışken ben Marsilya'da maç anlattım.
0: Gittiniz biliyorum, söylemiştiniz.
1: Marsilya'da bir süre kaldım, maç anlattık. Yani uzun bir süre değil ama şehrin genel yapısı, çok göçmen var.
0: Göçmen şehri.
1: Ve Marsilya'da her an her şeyin olabileceği bir havayı hissediyorsun.
0: Liman şehri bu arada.
1: Liman şehri, her an her şeyin olabileceği derken
0: her türlü olayın.
1: Tabii bu hırsızlık
0: çok büyük zaten olaylardan bir tanesi o.
1: Bu zaten hala şikayet ediliyor. Ondan sonra gasp, soygun, ara sokaklara girmemesi konusunda zaten bir değerlendirme yapılmıştı. Gitmeden önce aramızda biliyorduk olayı. Mesela yıllar önce giden bir arkadaşımın kiraladığı arabanın 4 lastiğinin çalındığını biliyordum ben oraya gittiğimde. Ya gidiyor bir restorana oturuyor arkadaşlarıyla beraber, pizzacıya. Onlar akşam pizzayı yedikten sonra bir dönüyorlar, lastikler yok.
0: Yok.
1: Ya bu Marsilya'da gayet doğal karşılanan bir husus. Zor bir şehirdir Marsilya. Şimdi zor şehirler deyince hemen Avrupa'da akla gelen bir Napoli, iki Marsilya, buralar zordur.
0: Tribünleri de o yüzden zordur.
1: Zordur, evet.
0: Ve bu akşam gelemiyorlar cezalarından dolayı İstanbul'a.
1: Ceza almış durumda taraftarı. Taraftarım. Doğru. Benim gittiğim maçlara taraftar cezalıydı yine. Seyircisiz oynanmıştı. Marsilya Fenerbahçe. Hatta Fenerbahçe kazanmıştı maçı. Şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın en zor taraftar gruplarından biri Marsilya. Yani Lyon'a zor diyorsun. Öyle bir değerlendirme yaptık. Marsilya ondan daha zor.
0: Biraz tırnak içinde söyleyeceğim. Biraz rahatsızlar diyebilirim taraftarları için.
1: Zor bir yer.
0: Zor. Göçmen şehri olduğu için de çok zor bir yer. Her türlü olayın ayaklanmanın da çıktığı yerlerden bir tanesi. Evet. Fransa'daki ayaklanmaların başlangıç yerlerinden bir tanesi.
1: Huzursuzluğun olduğu bir yer. Genelde işte bu göçmen olayı, kentin o dış mahalleleri diyeyim, baroşlar deniyor. Banliyolar. O bölgelerde içeriye doğru gelişlerdeki yaratılan problemler. Bunlar Paris'te de, Paris'in banliyolarında da var aynı şey. Ya Paris dünyanın moda merkezi, sanat merkezi, harika bir yer olarak değerlendirilir. Ama banliyolarına gittiğiniz zaman Paris'in kendinize dikkat edeceksiniz.
0: Sıkıntılı yerler olabilir.
1: Evet, sıkıntılı yerler olabiliyor. Çünkü Fransızların dışında dediğim gibi göçmenlere ve onlar da kendilerine iyi davranmadığı için onlar da bu sefer Fransızlara iyi davranmıyorlar ve arada böyle büyük problemler oluyor.
0: ciddi sıkıntılar olabiliyor diyelim. Enteresan bir yer. Zaten biraz da renkli olmasının sebebi de bu kadar göçmenin o şehirde olması. Evet. Aynı zamanda hem suç çok artmış durumda o. Çok tabii, fazla tabii. suç var. Ama aynı zamanda da renkli bir şehir. Liman şehri olmasının da çok büyük avantajları var. Bu konuda çok sayıda ülkenin vatandaşının da bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden futbol anlamında da ben genelde Marsilya takımlarında çok sayıda yabancı oyuncu da görürüm. Vardır. Şu anda da mesela 22 tane oyuncusu var Marsilya'nın. 18'i Fransız değil.
1: Ya yani. Şimdi şöyle bir rakam var. Bunu çıkarmıştım. %70 suç oranı Marsilya'da. Avrupa'nın suç oranı en yüksek ve en tehlikeli şehri.
0: Marsilya.
1: Bu bir de istatistiklerde ortaya çıkmış durumda. Maalesef çete şiddeti, hırsızlık ve kapkaçta Avrupa'nın en tehlikeli kenti olarak değerlendiriliyor.
0: Filmlere, dizilere konu
1: tabii,
0: olur.
1: Tabii tabii. Şimdi gündüzleri diyor turistik merkezler yapılan analizde ve raporda turistik merkezler genel olarak güvenli ama genel diyor. Yani net olarak güvenli diyemiyor. Marsilya öyle bir yer. Gitmek isteyenler olabilir, merak edenler olabilir. Bunları da söylemek zorundayız.
0: Bilgileri de vermek durumundayız. Frankofon arkadaşlarım da hep aynısını söyler. Marsilya'ya gideceksen mutlaka Marsilya'yı bilen Marsilyalı birisiyle dolaşmanı tavsiye ederiz diye hep söylerler bunu. Evet, her bunu, seferinde de bunu
1: güzel
0: duymuşumdur.
1: Bir değerlendirme o. Ama maç İstanbul'da.
0: Maç İstanbul'da. Evet. O en büyük artımız bu. Maç İstanbul'da ve taraftar da gelmeyecek cezalı oldukları için.
1: Bireysel
0: olarak belki gelebilir. Bireysel olarak belki gelebilirler ama işte taraftar olarak gelemiyorlar. Onu da aktarmış olalım. Olimpik Marsilya 22 oyuncunun 18'i yabancı, bu arada Fransız değil. Yaş ortalaması biraz yüksek, 27.2 yaş ortalaması var Ercan abi.
1: Doğru.
0: Yaşlı bir kadrodan bahsediyoruz. Güncel amili 7 tane oyuncusunu amili takımlara gönderiyorlar. Transfermarkt kadro değeri olarak 181.85 milyon avro olarak ölçülmüş son olarak. Fransa'daki bu sezon özellikle bir kenar sıkma politikasına Marsilya'da girmiş durumda. Artı bilançoya sahip olması gerekiyordu. Yoksa ciddi cezai işlemler uygulanacaktı diğer takımlar gibi. Orada Paris Saint Germain'i ayırıyorum. Paris Futbol Kulübü'nü de ayırıyorum. O ikisini ayırıyorum. Onun haricindeki kulüpler biraz kıskaçtalar. Ekonomik anlamda kıskaçtalar. O yüzden de artı değer üretmek zorundalar bilançoda. Transfer bilançosunda 14 oyuncu satışı yaptılar. 90 milyon avro kazandılar. 13 oyuncu gelişi transferi yapıldı.
1: Bir de satmak zorundaydılar zaten.
0: Satmak zorundalardı. 13 oyuncu gelişinden 40.10 milyon avro aldılar. Toplamda 49.90 milyon avro artıda transfer bilançosu. Toplam bilançoda artıya geçtiler. Ekside değiller. Bruno Genesio işte 60 yaşında Fransız teknik direktör. Genelde 4-2-3-1 dizilişiyle oynatır takımlarını. Fakat son Rennes karşılaşması 4-1-4-1 oynattı. Çünkü iki mağlubiyeti vardı ligde. Üçüncü mağlubiyeti de aldılar. 4-1-4-1 biraz enteresandı. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Kalede Jeffrey de Lange oynuyor. 28 yaşında Hollandalı. Sol bekte Emerson Brezilya asıllı İtalyan 32 yaşında. Sağ bek yeni transfer hepimizin tanıdığı Veya'nın oğlu Timothy Veya, Amerikalı. Evet. Aslen Liberyalı ama Amerikalı. Babası Liberya'nın başkanıydı. Milan'ın unutulmaz kadrolarında oynayan
1: tabii, tabii.
0: forvet oyuncusu Veya'nın oğlu Timothy Veya takım kaptanı yaptılar. Juventus'tan transferi bu arada Marsilya'nın. 26 yaşında 20 milyon avro transfer değeri var şu anda. Sol stoper Naef Aguert Faslı 30 yaşında. Sağ stoper İngiliz CJ Egan Riley 23 yaşında. Ön libero Pierre-Emile Højbjerg Danimarkalı 31 yaşındaki tehlike arz eden oyunculardan bir tanesi.
1: Genelde defansif anlayışı iyi olan, gerçi bu konuyla ilgili bir bilgi olarak paylaşalım. Göndermek istediler Højbjerg. Dediler ki yani senin maaşın yüksek, bir de takım kaptanıydı biliyorsun. Hı hı. Ben gitmiyorum dedi o da.
0: Hatta ben, Beşiktaş ismi dolaşıyordu.
1: Ön plana çıkmıştı transfer dönemi. Ben gitmiyorum dedi. Kaptanlığını aldılar. Kaldı. Ondan sonraki gelişmeler belki Ocak'ta gönderirler. Çünkü bir an önce şunu da düşünüyorlar. Yaş 31. Hı hı. Biz bu oyuncuyla işte bir sene daha anlaşırız. Ona o maaşı vermeyiz. kabul ederse eder, etmezse bence Ocak'ta gönderirler.
0: Gönderme ihtimalleri var. Bu arada hiç hemen gönderiyorlar. İşte bazı oyuncular, işte Quentin Timber Crystal Palace'a gönderildi. İkinci hafta kadrodaydı. Oynuyordu. Yani evet. Monaco maçında kadroda 11'deydi. Böyle bir durum söz konusu. Sol orta saha Angel Gomez, 26 yaşında İngiliz, Portekiz asıllı İngiliz diyelim. Sağ orta saha Cezayirli Himat Abdelli. Orta saha zaten Højbjerg, Angel Gomez ve Himat Abdelli üçlüsünden oluşuyor. Yani 4-2-3-1 oynadıklarında da orta

0: Sağ kurgusu bu yönde. Sol açık olarak ki bence en tehlikeli oyuncuları Igor Paşao, 26 yaşında Brezilyalı, 35 milyon avro değerinde ki onu satmayacağız dediler. Evet. O da transfer piyasasını biraz hareketlendirmişti. Marsilya oyuncu satmak zorundaydı. Acaba Paşao'yu satacaklar mı diye konuşuluyordu. Satmadılar ki satmayacağız dediler. Sağ açık Amin Harit Faslı, 29 yaşında o da. Ve forvette de Amin Guri Cezayirli, 28 milyon avro değerinde bir oyuncu. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. En çok gol atan oyuncu Guri, 4 golle. En çok asist yapanlar da birer asiste işte Amin Harit, Angel Gomez ve Igor Paşao birer asiste oynadılar. Ren maçına bakarsak, Ren maçında çok gol kaçırdılar. Bunu da söyleyelim. Özellikle Hobierkin dikine adam kaçıran paslarında sağ taraftan genelde hücum etmeye çalıştılar.
1: Evet.
0: Dikkatli olmakta fayda var. Beşiktaş'ın sol tarafının dikkat etmesinde fayda var. Bu arada Beşiktaş'ta Murillo hiç yabancılık çekmeyecek. Tanıdığı takım, geçen sezon devre arasında Marsilya'dan transfer edildi.
1: Mourinho De Zerbi ile anlaşamadı. Hı hı. De Zerbi'nin oyun sistemi ve bireysel olarak karşılıklı ilişkilerinde De Zerbi ile arasının bozulduğu için Beşiktaş bu fırsat transferini mükemmel değerlendirdi.
0: Çok iyi.
1: Yoksa
0: transfer oldu.
1: De Zerbi de zaten sezon sonunda gitti. Hı hı. Sezon sonunu bile beklemeden Premier Lig'e, Tottenham'a gidip ligde bıraktı ama şu andaki başlangıçta rezalet tabi.
0: Ya De Zerbi zaten Ercan abi.
1: Adı güzel.
0: Yani
1: şöyle demiştim dün. Ya böyle güzel gömlek, ayakkabı, saat markası gibi değil mi? De Zerbi
0: tabi.
1: Fakat aldığı sonuçlara baktığında rezalet sonuçlar.
0: Moda markası gibi De Zerbi, evet. Ama değil yani. De Zerbi savunanlara da biraz bakmaya çalıştım bu son dönemde. Artık onlar da savunamıyorlar. Eskiden işte ayağa pas yapan, değişik taktikler uygulayan bir teknik direktör, çok sayıda pas yaparak bu işi halledebilecek bir teknik direktör gözüyle bakılıyordu. Ama yani gittiği her takımda problemli.
1: Ya şimdi genel anlamda teknik direktörler şöyle savunulur. Kariyerinde finali var mı? Kupası var mı? Şampiyonluğu var mı? Onları bir kenara atalım. Elindeki kadroyla istikrarlı biçimde, kadro iyi olmasa bile takımı ilk dörde sokabiliyor mu? Birkaç yıl o da. Esas mesele bu Ahmet. Bunları değerlendirebiliyor mu?
0: Geçen sezon işte Tottenham'ı ligde tuttu. Ama Marsilya'da
1: bu sezon başlangıcı.
0: Bu sezon çok kötü başladılar. Düşme adayı şu anda.
1: Evet.
0: Big Six dediğimiz, en büyük altı dediğimiz takımlardan bir tanesi yine düşme adayı. Geçen sezon olduğu gibi.
1: Liverpool'a da kaybettiler lig kupasında da. Geçmiş olsun.
0: Lig kupasında Manchester United da kaybetti. Dün. Hmm.
1: Brighton'a. United'da iyi başlamadı.
0: United'da kötü. 4 puanda ligde çok kötü durumdalar.
1: Değil. Yine
0: bence
1: olmadı. Kerik,
0: bence Kerik'i de gönderecekler gibi geliyor. Onlar da teknik direktör arıyorlar gibi. Ercan
1: olmadı.
0: Abi. Olmadı. Diyelim, bir iki mesaj daha okuyalım. Gelen mesajlar daha fazla birikmesin. Dinleyicilerimiz de çok fazla beklemesinler. Halil Bey, akşamki maçta Orkun kesin var mı diye sormuş.
1: Şu andaki haberlere göre var. Ya
0: muhtemelen 11'de gözüküyor.
1: Parmağında bir ağrı hissediyor. Bakıyorlar. Ya bunu net olarak kadroya alındığına göre demek ki oynamasına engel bir ağrı değil. Ayak parmağından bahsediyorum. Yani dün de takımla antrenman boyunca birlikte olmuş. Ona da baktım. Yoksa da yapacak bir şey yok artık. Bu sakatlıklar konusunda ya da olmama konusunda bunu kabul etmek lazım. Üç günde bir maç olunca böyle problemlerin çıkması doğal.
0: Doğal. Beşiktaş bu akşam ciddi anlamda dikkatli olmalı diye yazmış dinleyicimiz Zafer Bey. Ren maçını takip ettim. Gerçekten Marsilya'nın hak ettiği bir maçtı, fakat atamayınca Ren fırsatı değerlendirerek galip geldi ki pozisyon da, yani şimdi Beşiktaş bunu değerlendirmeli. Beşiktaş defansı Marsilya'nın dengesiz yakalanabiliyor. Sağdan soldan yapılan soldan sağa, sağdan sola atılan paslar ya da işte ortalarda özellikle bekler hücumu düşündükleri için Marsilya'da geride boşluk bırakabiliyorlar ve yerlerine almada problem yaşayabiliyorlar. Beşiktaş bunu değerlendirebilir.
1: Stoperler de ağır bence.
0: Bence de.
1: En başta söylediğim gibi.
0: Stoperler de o konuda biraz ağır, yani dengesiz yakalayabilir temsilcimiz, o yüzden bunları değerlendirmeli. Ren fırsatı değerlendirerek galip geldi, isim isim bakmamak gerekiyor. O nedenle bir Avrupa maçı kesinlikle çok dikkatli olunmalı demiş, evet. Zafer Bey.
1: Katılıyorum Zafer Beyciğim. Yani her maç Avrupa'da problem meydana getirebilecek maçlar. Saint-Gilloise maçı mesela, değil mi, Galatasaray'ın? Kağıt üzerinde neydi maç? Galatasaray favoriydi.
0: İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış arası sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İtalyano'nun dün yaptığı maçı için basın toplantısı var maç öncesi. İsterseniz İtalyano'nun basın toplantısını bir dinleyelim. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vincenzo Italiano, Beşiktaş Teknik Direktörü'nün maç öncesi basın toplantısını evet. dinledik. Marsilya'ya alakalı lig ayrı, Avrupa ayrı. Avrupa'da farklı bir macera. Avrupa farklı bir kulvar.
1: Her şey
0: dikkat
1: ayrı.
0: Etmekte fayda var benim yani, anladığım.
1: Rakiplerin oyun düzeni ayrı, hakemlerin yönetim tarzı ayrı. Tamamen farklı bir ligde oynuyorsun.
0: Çok
1: bu maça
0: farklı
1: da
0: bir
1: lig. Öyle bakacaksın.
0: Maça da öyle bakmak lazım.
1: Keyif alacaksın maçı izlerken.
0: Zaten
1: puan maçı tamam ama bir Avrupa maçı.
0: Yani Avrupa maçlarını keyifle oynamak gerekiyor. Keyif alarak oynamak gerekiyor.
1: Futbolcu olsam, gerek yok.
0: Futbolcu olsam çok hoşuma gider. Çünkü çok iyi de vitrin Ercan abi. Ya bir futbolcu olsam bu maçları ben hayal ederim, oynamayı hayal ederim. Ve oynamak için de elimden geleni yaparım. Çünkü çok güzel bir vitrin. Avrupa'ya gitmek isteyen yerli oyuncularımız için çok güzel bir vitrin.
1: Mesela İlhan bu akşam oynarsa Fransa 2. liginden Beşiktaş'a geldi. Ve ortaya çok iyi bir performans koyarsa yine Fransa'da konuşulup hakkında olumlu yorumlar yapılacaktır.
0: Kesinlikle. Yani o yüzden de çok önemli karşılaşma. Tüm oyuncular için çok önemli karşılaşma. Bir de sonuçta 5 büyük ligin takımlarından bir tanesiyle oynuyorsunuz. Yani Marsilya öyle sıradan bir takım değil. Yani bunu
1: değil,
0: bir ilk bölümde ve ikinci bölümde anlatmaya çalıştık biraz. Çok sıradan bir takım değil. Hatta özel Avrupa futbolu için özel takımlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden de bu karşılaşma bence çok güzel de bir vitrin olacak. Bir de her şeyden önce Avrupa Ligi'nin açılış maçı.
1: Evet.
0: Kendi evinizde oynuyorsunuz. Beşiktaşlı oyuncular için çok bulunmaz bir fırsat diye düşünüyorum.
1: Ya bütün biletler satılmış. Rakip takım taraftarlarının gelmediği bölüm bile Beşiktaş taraftarları rahatlıkla girebilecekler. Her yer siyah beyaz Beşiktaş olacak. Kara Kartal bu akşam hiç rakip taraftarda olmadan muazzam bir seyirci desteğiyle bu karşılaşmada en iyi sonucu almak için mücadele edecek.
0: Maçta temsilcimiz galip gelirse maç sonrası Fransız basını ya da Avrupa basını da az çok tahmin ediyorum işte Boğaz'da Beşiktaş için harika bir gece diye Marsilya için çok kötü bir gece diye böyle başlıklarda atılacak gibi gözüküyor diyelim. Gelen mesajları da biraz daha eritmek istiyorum. Bu bölümün sonunda da rakip takım Marsilya teknik direktörü Genesio'nun basın toplantısını da sizlerle paylaşacağız. O da çok bence Avrupa futbolu için önemli isimlerden bir tanesi. Onu
1: kesin
0: da
1: öyle.
0: Belirtmeden geçemeyeceğim. Enteresan da bir isim. Ben Türk takımlarının başında da görmek istediğim antrenörlerden bir tanesi Ercan abi. Ya onu da belirtmek istiyorum. Yani büyüklerimizin bir tanesinde ileriki dönemde görmek istediğim antrenörlerden bir tanesi.
1: Evet, o oyun yapısı ya da sistemiyle başarılı sonuçlar aldı şu ana kadar. Fakat dediğim gibi o kompakt yapının şampiyonluğa oynayacak, zirve mücadelesi yapılacak takımlarda oturması için kendisine süre verilmesi lazım.
0: Kendisine biraz zaman ayrılması gerekiyor.
1: O da Türkiye'de yok biliyorsun.
0: Adana'dan Lütfi Bey, Beşiktaş şu an ligde en iyi oyunu oynayan takım. Fenerbahçeliyim ama artık Beşiktaş maçlarını izleyip keyif alacağım. Başarılar diliyorum, net galibiyet alacak umuyorum diye yazmış. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj. Akıcı konuşmayla alakalı Kadir Bey yazmış. Çok teşekkürler güzel mesajlarınız için. Kitap okumak. Yani ben elimden geldiğince kitap okumaya çalışıyorum akıcı konuşmak için de. Fatih Bey yazmış. Beşiktaş bu akşam ilk yarıdan fişi çeker. Kartalıma başarılar diye yazmış. Sakarya'dan. Bu arada Sakarya'da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Fethi Bey yazmış. Bugün Trossard yokluğuna oyunu soldan değil sağ kanattan ağırlıklı kuracağımızı düşünüyorum. Çerni bu yoğunluğu sizce kaldırabilir mi diye sormuş.
1: Ben iki taraftan da aynı yoğunluğu kurmak istediğine eminim. Çalışmalar çünkü bu yönde. Hem sağ hem sol. Tabii Trossard olduğu zaman ister istemez hücum gücünün orada koordinatörü oluyor. Bu yüzden Trossard ön plandaymış gibi gözüküyor. Ben ama iki yönden de yine de Beşiktaş'ın hücum gücünü sadece Çerni değil kim oynayacaksa Poku mu İlhan mı bunu değerlendirecekleri kanaatindeyim.
0: Poku'yu oynatır mı bilmiyorum Ercan abi yani
1: belli olmaz.
0: Belli olmaz ama yani çünkü geç yani tam anlamıyla hazır değil açıklamaları var. Ligde de az süre veriyor. O dişli diyor, makinenin dişleri diyor. Tam hazır olmadan diyor çok da oynatmak ya istemiyorum tarzında geçtiğimiz lig maçında yaptığı bir açıklama vardı.
1: Ama Poku'nun ilerleyen anlarda da şans bulacağı kanaatindeyim.
0: Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum Poku'nun Beşiktaş'a vereceklerini, merak ediyorum. Bir dinleyicimiz Trossard'la alakalı yazmış. Liverpool'u bırakıp neden Beşiktaş'a geldi?
1: Liverpool değil.
0: Arsenal'de
1: bıraktı. Arsenal'de oynuyordu.
0: Ya da Arsenal neden serbest bıraktı? Sözleşme inilemedi. Bu oyuncuların hepsi Galatasaraylı Sané gibi olacaktır diye düşünüyorum diye yazmış.
1: Görüntüsü öyle değil.
0: Çaptan düşmüş oyuncuları yıldız diye tanımlıyoruz bizler. Her takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray diye devam etmiş. Şimdi zaten belli bir konumda bazı oyuncuları alamıyorsunuz. Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Evet. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Gelmiyorlar. İsteseniz de gelmiyorlar. Şimdi Lamine Yamal'ı siz Türkiye'ye getiremezsiniz şu anda. Hiçbir şekilde, yani dünya para verseniz de gelmez.
1: Evet.
0: Yani kazandığının 10 mislini 20 mislini verseniz de gelmez. Gelmez. Evet. Yani böyle oyuncuları alamazsınız. İşte ne zaman alabilirsiniz? Belli bir yaşa geldiklerinde. Artık futbolu bırakmaya yaklaştıklarında. Artık daha diğer takımlar, Avrupa takımlarından daha çok para verdiğinizde o yaşlarda. Ancak o zaman getirtebiliyorsunuz bu oyuncuları. Bu arada Trossard dediğiniz oyuncu aklıyla oynayan oyuncular. Ya programı açarken şöyle bir cümle kullandım. Rafine zevkleri olan bazı futbol severlerle bu dönemde konuştum. Rafine, yani biz takım tutmuyoruz ama ya biz futbolu izliyoruz diğer evet. insanla birkaç futbol severle görüştüm ve hepsinin söylediği Beşiktaş maçlarını izlemek istiyoruz çünkü Trossard var, aklıyla oynuyor ve oyun zevki var her şeyden önce, bize o zevki veriyor diye konuştular. Ya baktığınızda her takımı izlemiyorlar, her oyunu izlemiyorlar. Bazen işte geçen sezon ne demiştik? Asensio'nun tribünü olur demiştik. Ya yani sol ayağının tribünü olur. Oldu mu oldu? Asensio'yu izlemek için çok sayıda futbol sever Fenerbahçe maçlarını takip etti. Trossard izlemek için çok sayıda futbol sever Beşiktaş maçlarını takip ediyor. Osimhen'i izlemek için çok sayıda futbol sever Galatasaray maçlarını izliyor. Tabii. Ya bildiğim Galatasaraylı olmayan ama sırf işte Galatasaray maçlarını takip eden Osimhen için isimler tanıyorum ya. Yani, insanlar tanıyorum.
1: Tabii.
0: Var. Ya yani böyle durumlar var. O yüzden de ya bu kadar da kötülememek lazım. Evet, yıldız mıdır? Yıldızdır. Ama Avrupa'da artık sönmüş bir yıldız denilebilir. Fikirlere saygılıyım. Ama Türkiye için yıldızdır. Yani bunu da öyle söyleyelim. Abartmayalım diye yazmış dinleyicimiz. Tabii ki her fikire de saygılıyız ama ya, çok çok özel oyuncular.
1: Dediğim gibi Yamal'ın, Haaland'ın gelmeyeceğine göre şu anda biz niye konuşuyoruz ki ya? Beşiktaş Dünya Kupası'nda forma giymiş bir oyuncuyu transfer etti. Öyle, Dünya Kupası'nda oynadı.
0: Ve Türkiye Ligi'nde Trossard gibi bir oyuncu yok şu anda. Yani onu da söyleyeyim. Yani bir şahsi fikrim bu. Çünkü farklı bir oyun kurucu yani. Kanatta oyun kurucu yok. Yani
1: Greenwood'u da yok.
0: Greenwood'u biraz koyabilirsin evet. ama Greenwood da çok oyun kurucu.
1: Dünyada da arıyorsun değil. Bulamıyorsun.
0: Az yok yani.
1: Hatta Henry demişti ki erken Arsenal'den erken ayrıldı. Ben şaşırdım demişti. Hı hı. Thierry Henry.
0: Yine bir başka dinleyicimizden gelen mesaj, onu da okuyayım. Paris'ten yazmış dinleyicimiz. Marsilya'yı çok doğru özetlediniz diye, aynen bu şekilde diye paylaşmış. Çok teşekkürler. Paris'e de Fransa'ya da selamlar bu arada. Beşiktaş'ı Euroleague'de nerede görüyorsunuz? Euroleague basketboldaki Euroleague mi yoksa Avrupa ligi mi?
1: Basketbolda diyor Euroleague. Transferler Euroleague. Yaptı Beşiktaş. Bir başlasın bir görelim, ondan sonra daha iyi değerlendirebiliriz.
0: Bu daha önce Burak'ın programına gelmiş Ercan abi. Ha. Ben biraz başka bir mesajı var, onu paylaşayım. Lens'te taraftarıyla oynayan zor bir deplasmandır diye yazmış.
1: Doğru.
0: Doğrudur. Onu da aktarmış olalım. Yine bir Beşiktaş taraftarı olarak Marsilya kulübüne hoş bir karşılaşma yapalım. Misafirperverliğimizi gösterelim. Ama elleri boş, gönülleri hoş gönderelim diye yazmış Önder Bey.
1: Tabii tabii. Sahada futbolun gerekliliklerini yapmak gerekiyor. Onun dışında başka bir şeye zaten ihtiyacı olmaz Beşiktaş'ın.
0: Ercan abi, Beşiktaş Şobierk'i çok istedi. Stadı da görüp acaba devre arasında gelmek ister mi? Çok faydalı olur. Ne dersiniz diye sormuş ya, dinleyicimiz.
1: Faydalı olabilir. Bu akşam bir daha izleyeceğiz. Devre arasında kendisi ayrılmak istemedi Marsilya'da. Onu söyleyeyim de.
0: Marsilya göndermek istedi.
1: Bayağı gidersen iyi olur dedi. Ama bir türlü olmadı.
0: Bruno Ginasio basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar da var. Hemen onları da paylaşalım. Alamayacağımız kalitedeki genç oyuncuların en efektif bir başka opsiyonu var mıdır? O ne olabilir diye Nevzat Bey sormuş. Biraz önce dedik ya Lamin Yamal. Alamayız. Onun yerine işte daha alt kalite oyunculara gidiyoruz ama işte bizde mesela onu da daha önceki programlarda konuştuk. Ercan abi de yorumlarında paylaştı. Ben de paylaştım yorumlarımda. Biz mesela genç oyuncu transferi yapamıyoruz. Yani yok.
1: Hay yapsan
0: çok itiraz geliyor.
1: Hem itiraz oluyor hem riske giriyor. Şimdi Galatasaray genç oyuncuya yatırımı yaptı. Kim o? Singo.
0: Hı hı. Devre arası satacak diye haberler var.
1: Şu anda var. Neden? Oyuncu arka arkaya 4 kere sakatlandı. Bundan 3 tane Singo alsan ben bir şey diyemem. Ya bütün yatırımını öyle yapsan. Çünkü Singo'yu aldı gencecik bir oyuncu. O zaman kulüplerde endişe ediyorlar. Yani Singo geldiği zaman kaç tane forması satılmış Singo'nun bir baksınlar Galatasaray sonra. Geçen onlardan da gelirler elde etmeyi düşünüyorlar. Barcelona, Real Madrid gibi takımlar genç oyuncuları alıp yetiştirip hemen piyasaya sürdüklerinde ve oyuncular dikkat çektiğinde o oyuncularla ilgili çok iyi medya çalışması da yapıldığı için PR diyorlar buna.
0: Mesela Real Madrid şu anda Arda'yı yapıyor Ercan abi.
1: Evet, o oyuncuların
0: Arda forması yok satıyormuş.
1: Ya o oyuncuların forması hem iki türlü kazanıyor kulüpler. Ama bunu başaran kulüpler var. Siz bunu ancak özenebiliyorsunuz. Fakat sonuçta bu özenmekle kalıyor. Bir tane oyuncu alabiliyorsunuz böyle. İşte Singo örneği aklıma geldi. Ya da Beşiktaş Güney Amerikalılar aldı iki tane. Bir tanesi kar yağışını ilk defa Türkiye'de gördü. Beş ay sonra hemen kaçtı. Gitti oyuncu.
0: Şimdi Macaristan'a mı gitmişti?
1: Bir tanesi Romanya. Macaristan'da, bir tanesi Brezilya. Brezilya'da oynuyor zaten. Bu oyuncuları alınca bu oyuncular nasıl vakit geçirecek, ne yapacak, yanlarında kim olacak? Ya yani genç oyunculara yatırım sadece oyuncuyu aldın, imzaladın, hadi çık oyna demek değil ki. Her şeyle ilgilenmek gerekiyor. Ya bu imkanları da dünyada ortaya koyan ülkeler Fransa, İngiltere,
0: İspanya
1: bunları gayet, Portekiz,
0: İtalya yapamıyor mesela.
1: Olmadı. Uğraşıyorlar, olmadı. İtalya'da uğraşıyor. Bir türlü gerçekleştiremediler. Ve bu yüzden de ulusal düzeyde milli takımlarını kastediyorum. Başarıları şu an itibariyle düşmüş durumda.
0: Gelen mesajları da şöyle bakıyorum. Vincenzo Italiano'nun çalışma yöntemleri inşallah ligimizdeki diğer teknik direktörlere referans olur diye bir dinleyicimiz yazmış. Birçok çalışma yönteminden gerçekten çok ilgi çekici diye devam etmiş ki bir görüntüsü var. Kameramanın yanına gidiyor. Kameramanla beraber oturuyor. Antrenmanı, kamera çekimi takip evet. ediyor. Öyle bir görüntüsü var. Kendi ekibiyle geldi zaten. İtalyan, bütün ekibi İtalyan. Evet. Öyle de bir durum var. Yani kendi ekibiyle beraber devam etti. Ayrıldığı kulüp ciddi sıkıntı yaşıyor bu arada İtalya'da.
1: Şimdi bu Mancini, Prandelli, en son Italiano geldiler ya, antrenmanları kameraya çekiyorlar. Neden çekiyorlar? Antrenmanları bile oyuncularla antrenmandaki performanslarıyla ilgili sonra değerlendirme yapıyorlar. Hı. Antrenmanların özelliği, ya ben antrenmanı yaptım hadi tamam bitirdim oradan eve gidiyorum değil de antrenmanda gösterdiğin performansla kadroya girip maçta oynama performansını teknik direktör bizzat oyuncularla değerlendiriyor. Bu dünyanın genelinde zaten önemli liglerde yapılması gereken bir uygulama.
0: Luis Enrique kale arkasından izliyor mesela evet, maçları. Evet. Ben diyor kale arkası, son dönem kale arkasından izle. Geçen sezon özellikle kale arkasından izleyip takımın bütün durumunu, tüm görüşü, takım olarak nasıl oynuyorlar, takımın ne yapıyorlar, duruşu, evet. Savunmada nasıllar, hücumda nasıllar, bir taraf aksıyor mu, onlara bakıyorlar. Önemli yani, gerçekten teknolojiyle kullanıyorlar, drone uçuruyorlar, drone'la çekim yapıyorlar antrenmanlarda. Yani bunları kullanmak gerekiyor, teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Bir dinleyicimiz

0: yazmış. Marsilya efsanesi Valbuena Fenerbahçe'de de oynadı. Beşiktaş deplasmanı inanılmaz bir şey ve uyumaya gittiğimde hala ıslık sesleri geliyor kulağıma dedi. Ne dersiniz bu açıklamaya?
1: Ben biraz önce okudum.
0: Teknik direktörü de Marsilya'nın gerçekten 2-3 gün kulaklarımda sıkıntı vardı açıklamasını yaptı.
1: Bugün okudum, evet, o açıklamayı yaptı. Zordur diyor Valbuena Beşiktaş maçları. Beşiktaş'ta dolu taraftarı önünde oynamak kolay değildir diyor.
0: Bir dinleyicimiz konuşmuştuk ama sormuş. Beşiktaş Marsilya maçında kanat İlhan Fakıl olması bekleniyor. Trossard hücum aksiyonlarının %60'ını sağlıyordu. Bence eksikliği nasıl hisseder Beşiktaş? Orkun'da olmazsa nasıl bir oyun bekliyorsunuz diye yazmış.
1: Ben aynı. Beşiktaş'ta oyun kişilere endeksli değil artık. Beşiktaş'ta takım oyunu var. İyi olur kötü olur bilemem ama o oyunu Beşiktaş takımı oyuncularına öğretmiş durumda. Şu an itibariyle teknik direktör. Kişiler değil, bir takım olarak oynuyoruz. Kaybedersek takım, kazanırsak da takım. Beşiktaş'ta bu hava var.
0: Teknik direktör takımı Beşiktaş. Yani evet. Bireysel oyunculardan ziyade bir teknik İtalyano takımı. Yani bir İtalyan takımına evrilme noktasında Beşiktaş. Bunu sezon başında da söylüyordu.
1: Sert bir İtalyan takımına doğru gidiyor.
0: Yani şu anda da o evrilmeyi görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Endide 6 numara olarak alındı ama alakası yok. İtalyano 8 numarada görece daha verimli oynatıyor ki ön elemelerde bunu gördük. Bugün de öyle olacak gibi diye yazmış Bozkurt Bey.
1: Olabilir.
0: Bir de yeni transferlerin 5-6 hafta geçmesine rağmen hazır olmaması en irite edici durumlardan biri. Miretti bu maç hazır olmalıydı. En azından gönül rahatlığıyla kadro hesaplarına dahil edilmeliydi diye yazmış.
1: Ya Miretti geldi. Daha gelir gelmez de forma şansını buldu biliyorsun. Adele sakatlığı yaşadı. O yüzden hazır değil.
0: Futbolda gerçek yatırım kendini aracı yaklaşımı olamaz diye devam etmiş bir dinleyicimiz. Nevzat Bey, biraz önce de bu genç oyuncularla alakalı sormuştuk. Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Amasya maçı 9-0 olmuş Ercan abi. Yani
1: durmadan gol oluyor Amasya'da, değil mi? Türkiye Kupası.
0: Türkiye Kupası karşılaşması durmadan gol oluyor. Amasya gol olup yağdı. İşte gazete başlıkları konuşuyorduk ya. Beşiktaş eğer yenerse işte Boğaz'da Beşiktaş'ın gecesi gibi başlıklar. Burada da şöyle bir başlık atabiliriz. Amasya gol olup yağdı 9-0.
1: Tabii canım 9.
0: Dakika 77, yani enteresan. Çankırı hiç mücadele, Çankırı gücü mücadele edemedi. Enteresan işte Türkiye Kupası'nda enteresan skorların olduğu karşılaşmalardan bir tanesi. Bir dinleyicimiz yazmış, bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ımıza yürekten başarılar diliyorum. Söz konusu Avrupa olunca rekabet ligde kalmalı. Destek hep destek diye de devam etmiş. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe bir teknik direktör değişikliği olursa Roger Schmidt nasıl olurdu diye soruyor. Sizce oynattığı oyun Fenerbahçe'ye uyar mı ve kısa sürede başarılı olabilir mi diye sormuş. Yani
1: şimdi, ben hiçbir şey diyemem şu anda Roger Schmidt'le ilgili.
0: Roger Schmidt bu sezon bir takım çalıştırıyor mu? Yok. Önce onu da çalıştırmıyor diye biliyorum.
1: Roger Schmidt'le
0: Benfica'da bir
1: evet, olmadı.
0: Olmadı. Ama sonrasında yani
1: zor, bence zor.
0: Bir teknik direktör olacaksınız, Barcelona gibi yapacaksınız. İşte trenle teknik direktörünü aldılar. Almanya'dan trenle gitti Barcelona'ya. Sabrettiler ve şu anda yani Ercan abi ben yenecek takım zor gözüküyor Barcelona'yı. Evet zayıf rakipler ama Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'a attılar. Yani 5 taneden az atmıyorlar.
1: Yani şu andaki görüntüleri
0: maalesef bizim
1: çok korkutucu.
0: Için, korkutucu, maalesef korkutucu. Yani
1: rakipleri için korkutucu, onu söyleyelim.
0: Yani Galatasaray temsilcimizle oynayacak, Galatasaray'la oynayacak. Biraz korkmaya başladım o karşılaşmayla alakalı. Tabii ki futbol bu. İstanbul'da her an her şey olabilir diyeceğim ama yani dün şunu gördüm. Lamine Yamal yıldızı, süper yıldızı, dünya futbolunun yıldızı dün yoktu sahada Ercan abi. Ona rağmen yani 7 tane attılar ki Lamine Yamal da bir gol attı. Adeyemi en sonunda...
1: Adeyemi'nin son golü değil mi?
0: Adeyemi'ye attırdı. Yani Adeyemi attırdı Lamine Yamal'a.
1: Son gol.
0: Son gol. Baktığınızda penaltı kaçırdı Lamine Yamal. Ona rağmen dalga dalga geldiler.
1: Penaltıyı kaleci dahil izleyenler de anlamıştı nereye atacağını. Merak edenler izleyebilirler. Kötü penaltı tercihi kullandı.
0: Kötü penaltı tercihi. Kötüydü dün Ercan abi. Yani
1: olabilir. Daha 3 günde bir maç. La Liga enteresan gidiyor. NBA gibi.
0: NBA gibi.
1: Dikkat edersen 3 günde bir maç var.
0: Hafta içi mesaisinde işte salı günü Arda'yı izledik. Evet. Dün İşte Lamine Yamal'ı izledik Barcelona. Ya gerçekten kelime bulamıyorum. Öyle bir oyun mesela Olmo yoktu karşılaşmada Ercan abi. Ama asistleri var karşılaşmada. Yani çok çok enteresan. Rafinha geçen sezon çok eleştirildi. Brezilya milli takımında eleştirildi. Ama 3 gol attı dün.
1: Bu sezona
0: fırtına gibi girdi.
1: Çok iyi başladı. O yaşadığı mali anlaşmazlıklar ailesiyle yaşadığı, o demek ki çözülmüş. Ya o iç dünyasında o işi halletmiş. Öyle gözüküyor. Çünkü Brezilya milli takımında bir anda durdu Dünya Kupası'nda. O aileyle yaşadığı mali problemler, işte bir ev alımında ödeme yapamaması derken, ama şimdi demek ki her şeyi halletmiş.
0: Şimdi baktığımızda yani çok enteresan bir futbol anlayışları var. Gordon yedekte oynamıyor. Dün maçta biraz yüzü düşmüştü gördüm.
1: Evet.
0: Yedek kulübesinde. Yani daha oynatmadığı oyuncular var. Rodri zaten cuk oturmuş Barcelona'ya. Yani her topu alıyorlar.
1: Evet, Gordon bir de o da inanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Ne olacak bilmiyorum.
0: Bir de şimdi Julian Alvarez'i almayı düşünüyorlar forvet hattına devre arasında. Haaland konuşuluyor Barcelona için.
1: Olabilir.
0: O Rivaldo'lu Barcelona'yı tekrar yakalamaya çalışıyorlar Ercan abi.
1: Yani Ronaldinho'lu.
0: Ronaldinho'lu, Messi'li, evet. O kadroları tekrar yakalamaya çalışıyorlar.
1: Ona doğru bir hamle olması gayet doğal. Çünkü stat kapasitesi de bayağı yükseldi. Yeni yapımı, o stadın üstü de kapanacak. Ve o stat'tan büyük gelir elde ediyorlar. Bunu da değerlendirelim. Ya full kapalı gişe oynanıyor. Üstü de kapandıktan sonra tamamen bir futbol show zaten devam ediyor. Böyle oynaması lazım o 100 bine yaklaşan taraftar alan stadında, Nou Camp'ta. Öyle değil mi?
0: Bu arada bu hafta başında The Athletic'te bir haber başlığı okudum Ercan abi. 1 milyar 840 milyon avro borcu var Barcelona'nın bilançoda.
1: Evet.
0: Fakat şöyle bir şey var. Real Madrid'den sonra 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ikinci takım Barcelona.
1: Bence onlar
0: İspanya'da.
1: Hepsi kapanır Ahmet. O belli oldu.
0: Yani evet, 2 milyara yakın borcu var ama 1 milyar civarında da ciro yapıyor. Yani gelir elde ediyorlar.
1: Ve o borçların kapanacağını görürsün ondan sonra da.
0: Çok ciddi bir borç yüküne sahip. Ay. Ama hayat devam ediyor Barcelona'da. Yeni oyuncular transfer edebiliyorlar. Adeyemi'yi 25 milyon avroya aldılar.
1: Gelir ve gider esasında büyük uçurum gördüğün gibi olmuyor.
0: 80 milyona işte Gordon'u aldılar.
1: Tabii.
0: Yani 120 hatta 150 milyon avro Alvarez için ödeyebiliriz dediler Barcelona. Böyle bir durum söz konusu diyelim. Burhan Bey diyor işte iki maç kaybetsin yerden yere vurursunuz diye yazmış teknik direktörü. Üç maç iyi oynayan oyuncu ya da oyuncuyu anlamadım. Çabuk tüketiyoruz diye yazmış daha önceki mesajında. İngiltere İspanya Ligi'ne gönderilir. Gerçekte ortada hiçbir şey yok. Bence Türk yorumcular rüzgara göre yön değiştiriyorlar diye yazmış.
1: Bunun bizim bir programla ne ilgisi var onu anlamadım.
0: Ben de anlamadım açıkçası. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bizi beğenerek dinliyormuş. İbrahim Bey yazmış. Geçen haftaki Gaziantep maçı teknik direktör Orhan Ak Fenerbahçe puan kaybettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı futbolcularıma motive ettiğim diyerek böyle bir açıklama yaptı. Şunu diyemez miydi? Puan veya puanla almak için oyuncularımı gerektiği gibi motive ettim dese kimseye yaranamayacak ama böyle dediği zaman başka camialara şirin kalacak diye devam etmiş. Yani
1: bu hep böyle devam ediyor.
0: İletişim başka bir durum. Yani iletişim için bence bazı teknik direktörlerin gelecek düşünüyorlarsa eğitim almaları gerektiğini inanıyorum iletişim konusunda Ercan abi.
1: Evet, 10-0 oldu bu arada. Türkiye Kupası mücadelesi Amasya Spor 10 Çankırı Gücü 0.
0: Dakika 84.
1: Bir gol daha olur mu?
0: Al, böyle böyle gidiyorsa olur Ercan abi. Dalga dalga geldiler.
1: 10-0.
0: 10-0.
1: Evet.
0: Rafinha'yı forvette nasıl buldunuz diye sormuş. İdare eden iyi miydi dersiniz yoksa eski pozisyona döner mi diye sormuş. Marcelo.
1: Ben Rafinha'yı her türlü beğeniyorum. Onu söyleyeyim.
0: O çıktı. Yeni aldıkları Gabriel Jesus girdi. O da gol attı.
1: Ya ben Rafinha'yı her türlü beğeniyorum.
0: Bir Brezilyalı çıktı. Diğer Brezilyalı girdi. Bir de eleştirilmişti. Niye Gabriel Jesus alındı diye. Julian Alvarez alınamadığı için alındı.
1: Tabii.
0: O da girdi. O da golünü attı. Yani Böyle çok çok formdalar.

0: çok Barcelona ayarında da bir takım değil ama yani Feyenoord'a da aynı tarifeyi uyguluyorlar. Yine diğer ligdeki diğer takımlara da aynı tarifeyi uyguluyorlar. Yani enteresan bir durum söz konusu.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani ve maç seçmiyorlar. Her maçı aynı iştahla oynuyorlar.
1: İştahın hiçbir şekilde azalmaması bir takım için, rakipleri için çok büyük tehlike.
0: Diyelim Beşiktaş akşam maçı için başarılar diliyorum. Her şeyden çok Vincenzo Italiano'ya güveniyorum diye bir mesaj göndermiş Süreyya Bey. Çok teşekkürler. Evet. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Ercan abi, bir dinleyicimiz yazmış. Ben Amasya Spor Teknik Direktörü olsam rakibime, yani çocukları 10 tane kesinlikle attırmam. Kayseri'den Mehmet Bey yazmış. Ama futbol bu, yani profesyoneller. Öyle bakmamanız lazım.
1: Profesyonel sonuçta, dünya.
0: Profesyonel dünya ve hatırlanacak durum. 10-0 yenilen takımda evet üzülecekler ama hatalarını da görmüş olacaklar. Ona göre de hareket
1: tabii
0: edecekler. Var,
1: nerede
0: bunlar
1: hata
0: var
1: yaptık? Ne oldu?
0: Bunlar var yani birincilikte.
1: Sporda var.
0: Var. Oldu bunlar. Hep karşımıza çıkan skorlar oldu, böyle yüksek skorlar oldu. Ya futbol bu yani. Yapacak
1: Türk,
0: bir şey yok.
1: Bizim lig tarihinin en farklı skoru aklıma geldi. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0. Türk futbol tarihinin en farklı skoru.
0: Mehmet Özdirek, Şifo Mehmet.
1: Metin Ali Feyyaz.
0: Metin Ali Feyyaz. Evet. Dortmund'dan selamlar. İyi ki varsınız diye yazmış Metin Bey. Beşiktaş'ımıza başarılar diye de devam etmiş. Fenerbahçeliyim, Beşiktaş'ımıza akşam başarılar diliyorum. Efsane Başkan Süleyman Seba'dan dolayı Beşiktaş'ı seviyorum diye yazmış. Geçtiğimiz bölümde Burhan Bey'in bir mesajı vardı işte. Çok yorumcular, Türk yorumcular rüzgara göre yön değiştiriyorlar diye. Yorum size özel değil, genel olarak değerlendiriyorum diye yazmış. Bir dinleyicimiz, bu arada büyük maça geçeceğiz. Galatasaray-Trabzonspor maçına geçeceğiz ama.
1: Daha da var maça, 2 gün var.
0: Daha var yani.
1: Değil mi? 48 saat bileden fazla var.
0: Fazla var. Cumartesi akşam 8'de karşılaşma. İzmir'den Oktay Bey yazmış. Arda Real'de çok iyi işler yapıyor. Ancak Bellingham ve söylentilere göre diğer birkaç oyuncu Arda'ya karşılar. Arda bunu kafaya takmıyor gibi ama sürekli olursa ne olur? Mourinho bunu çözemeyecek gibi diye yazmış.
1: Bu Real Madrid gibi takımlarda normal. Arda Real Madrid'in artık bütün havasını, suyunu, huyunu, her şeyini öğrendiği için bazı oyuncularla olan ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini zaten biliyordur. Arda bir de çok genç yaşta gitti. Sanki genç takımda Fenerbahçe'de oynadı, büyük bir camia. Gençler Birliği'nden yetişme, o da büyük bir camia. Arda oradan da Real Madrid gibi çok önemli bir taraftar grubu olan bir kulübe gitti. Bu yüzden Arda'nın fazla etkileneceğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Bir kere ben Bellingham da karşı çıksa, işte Vini de karşı çıksa, Mbappe'nin karşı çıkmadığını biliyorum. Mbappe destekliyor. Çünkü
1: orada karşı çıkmayan en önemli kişi kim biliyor musun?
0: Mbappe, çünkü Mbappe'yi beslediği için Mbappe'nin hiçbir itirazı yok.
1: Kim biliyor musun orada bir numara? Florentino Perez. Real Madrid başkanı. Bu yüzden geri kalan her şey pasifist olur.
0: Şimdi istedikleri kadar uğraşsınlar ki, geçen sezon da konuşuyorduk bunu. İşte Bellingham'ın babasının bir maalesef bir sosyal medya ağı var. Çok konuşuluyor. İşte kulübe gittiğini, çok şikayet ettiğini ve Bellingham'ın oynatılması gerektiğini, başka işte oynamaması gerektiğini, Arda'nın oynamaması gerektiğini gibi böyle çok söylenti de dolaşıyor ama ben şunu söyleyeyim. İşte siz Florentino Perez dediniz. Ben de Real Madrid taraftarı. Real Madrid taraftarı Arda'yı oynattıracak. Yani bu iki kere iki dört yani. Bu
1: oynattırıyor zaten.
0: Oynattırıyor. Daha da oynattıracak. Yani şimdi Mourinho denge politikası gütmeye çalışıyor işte. Vazgeçilmez değil diyor. İşte 68'de oyun ondan alıyor şu bu. Mecbur oynatacak Mourinho. Mecbur.
1: Bir de o kadar çok maç var ki. Bazı maçta 11'de oynayacak. İşte 68'de çıkacak. Bazı maçta oturacak. 66'da oyuna girecek. Yine golünü atacak. Yani Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ye tur atladığını düşün. 75-76 tane, bir de İspanya'da Copa del Rey, Kral Kupası oynadığını düşün. Belki 80 tane maç var. Daha da fazla. Ya bunların bazı her maçında 11 oynamana imkan yok.
0: Arda'nın görüşü gibi, oyun görüşü gibi görüşü olan oyuncu da yok doğru düzgün.
1: Evet.
0: Şimdi evet, Bellingham bu sezon fırtına gibi girdi. Kabul, çok iyi oynuyor. Ama bir Arda'nın oyun görüşüne sahip değil. Son biraz işte Valverde'nin ara paslarını görmeye başladık ama genelde hep offside'a takılıyor Mbappe. Ama Arda'nın attıkları offside'a takılmadan gidiyor. Evet. Yani Arda artık onu öyle bir mekaniğe almış ki, ya yani robotlaşmış ki, öyle bir pas atıyor ki Arda, tak, offside pozisyonda değil oyuncu.

0: sol kanat savunma Kukureya'ya attığı muhteşem bir pas var.
1: Bekledi bekledi attı bir de Ercan evet. abi. Bekledi evet. bekledi attı evet. pası.
0: Onu tam derslik bir pas.
1: Derslik pas. Direkt iki oyuncuyu oyundan düşürüyor. Kanadı düşürüyor. Rakip takımın kanadını tamamen oyundan düşürüyor. Öyle bir pas attı. Milimetrik pas dediğimiz pası atıyor. Yani free kick kullanıyor. Milimetrik bir şekilde direğe çarpıyor.
0: Evet.
1: Kaleye giriyor. Ya baktığınızda artık öyle bir sol ayak kullanıyor ki. Yani raket gibi kullanıyor ayağını. O yüzden diyorum yani mecbur oynatacak. Mourinho mecbur oynatacak. Zaten Real Madrid taraftarı istiyor artık. Arda'yı istiyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Göze hoş gelen futbolu istiyorlar. Ve göze hoş gelen futbolu kim oynatıyor? Arda oynatıyor takıma.
0: Real Madrid'in zaten o genetiğinde her zaman vardır.
1: Ya bunu istiyorlar yani. Zaten talep etmeye başladılar. Edecekler de.
0: Ya şimdi neden talep ediyorlar? Ben bir futbol severim. Aynı anda iki maç var. Barcelona, Real Madrid. Futbol estetiği anlamında Barcelona şu anda Real Madrid'i geçiyor. Çok rahat geçiyor hem de.
1: Baktığınızda mesela diyor ki Mourinho işte son karşılaşmada Arda'yı çıkardım çünkü oyun düşüyordu. Arda'yı çıkardıktan sonra iki tane gol yedi Real Madrid. Şimdi bunu da konuşalım. Her iki son karşılaşmalardaki bir dinleyicimiz de yazmış. Bence Arda Hoca'yı gönderecek. Real iki maçı son dakikada kazandı diye. Evet son dakikalarda maçı çeviriyor Real Madrid. Ve çok ciddi bir düşüş oluyor Real Madrid'de ikinci yarılar üzerinde. Arda mesela oyuna giriyor. Son 20 dakikada oyunu değiştiriyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Real Madrid taraftarı da görüyor bunu.
0: Barcelona hiç zorlanmadan Elche'ye 4 tane gol attı. 4-2. Maç 3-2'ye geldi ama zorlanmadı. Sonra 4 oldu. Burada Elche zorladı Real Madrid. Son saniyede gol olmasa puan veriyordu Real Madrid. İki takım arasındaki farkı anlatmak için bu örneği verdim.
1: Daha tam anlamıyla Mourinho futbolunu zaten 3 ay dedi. Daha 3 ay bitmedi. Mourinho 3 ay izin istedi Real Madrid taraftarından.
0: Evet.
1: Bana dedi 3 ay verin takımı ona göre kuracağım dedi. Daha 3 ay bitmedi. Bazı maçlar iyi oynuyorlar. Bazı maçlar çok oyundan düşüyorlar. Vini'deki düşüş inanılmaz boyutlarda. Vini geçen sezon evet geçtiğim eskinin ekmeğini yedi. Eski Vini'nin ekmeğini
0: yani
1: yedi.
0: Yani bunu şöyle derler. Sermayeden yiyor.
1: Bu değil sezon mi? Sermaye de kalmadı Ercan abi. Yani Arda'nın attığı kaç tane asistini yediler. Özellikle Vini kaç tane asistini yedi
0: evet.
1: Arda'nın. Yani hala inatla o eski günlerine geri dönecek diye bekliyor Mourinho ve Real Madrid cephesi. Ama bence Vini'nin ciddi manada bir geriye çekilip yani yedeğe çekilip hatta kadroya alınmayıp bir tekrardan rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Öyle gözüküyor.
1: Çeneye hala vurmuş durumda yine çok konuşuyor.
0: Evet.
1: Hala yine rakiple ve hakemle oynuyor. Hala oynuyor.
0: Oh yani, huy artık huy çıkmaz.
1: Eski sureti kalmadı. Kalmadı eski sureti. O bildiğimiz Vini sureti yok. Ya geçen sezon Benfica'ya attığı gol nedeniyle mi acaba Mourinho hala değiştirmeden ilk 11 gol
0: acaba
1: atıyor?
0: Aynısını tekrar yaşayabilir miyim? Vini'yi düzeltebilir miyim? Şu anda uğraştıkları husus bu. Bir süre sonra senin dediğin yöntemi de tercih edebilir.
1: Yani şimdi Diomante'yi sola monte edebilirsin. Yeni aldıkları işte geçtiğimiz Elche maçında da fena değildi. Asisti var ilk asistini de yaptı. Biraz hızlı bir oyuncu ama daha çok alışması gerekiyor. Çok genç ve alışması gerekiyor.
0: Bence alışır.
1: İşte oyuna da alışması gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz daha vakti var diye düşünüyorum ama onu oynatabilir. Yani enteresan bir durum söz konusu. Bakalım Real Madrid'de durumlar bu. Ama Mourinho eğer 3 ayda istenilen seviyeye getirmezse çanlar onun için çalabilir. Eski Mourinho değil Ercan abi. Değil.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani Real Madrid'deki Mourinho değil. Onu görüyoruz.
0: Ama şu var. Yine de tercih edilmesi demek ki bu takımı düzelteceğine Real Madrid yönetim kurulu inanmış.
1: Perez inanmış bence.
0: Yönetimle de ilgili bir değerlendirme yapmış. Bu takımda yalnız çok problemli oyuncu var. Problemli oyuncularla ilgilenme konusunda da Avrupa'daki uzmanlardan biri Jose Mourinho. Çok problemli oyuncu var.
1: Yani
0: ya egosu çok şişik oyuncu var normal olarak Real Madrid'de. Mourinho'nun da bu problemleri halledeceğine inanıyor Perez.
1: Bunu daha önce söylemiştim ama yani bir babysitter yani bebek bakıcılığı, çocuk bakıcılığı biraz sanki Mourinho öyle geldi Ercan abi. Yani o nokta için öyle getirildi. Ya bakamadılar. İşte evet. Yıldızları yönetemediler. İşte Xabi Alonso üzerine Albelo

0: öyle olmadı. Yapamadı, beceremediler.
1: Xabi Alonso öyle hiç olmadı.
0: Zaten
1: şaşırtıcı.
0: Ancelotti bıraktı. Bir başka yaşlı, tecrübeli, evet, isimli Ancelotti. O bıraktı. Ondan sonra beceremediler. Yeni jenerasyon genç antrenörlerle yapamadılar. Ve direkt yine eskiye döndüler. Eski bilindik yönteme dönelim ve Mourinho'yu getirelim. Perez bence istedi ve getirdiler. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Yani o yüzden ben Arda'yı tabii ki takip ediyorum ama açık ve net Türkiye'de de çoğu insanın böyle yaptığını okudum, duydum, öğrendim. 11'de değilse Real Madrid maçları izlenmiyor Türkiye'de. Arda tabii, varsa tabii izleniyor, Arda yoksa izlenmiyor Ercan abi.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Durum diyelim. Bir Avrupa konuştuk, İspanya konuştuk. Biraz İngiltere'de konuşalım. Biraz giriş yapmıştık zaten. Ya yani bu bölümü böyle devam edelim. Sonra da büyük maça geçeriz. Galatasaray Trabzonspor cephesini konuşuruz.
1: Zaten konuşulacak o maçla ilgili de bayağı şey var.
0: Bilgi var elimizde. İngiltere'de Lig Kupası var. Lig Kupası'nda enteresan sonuçlar var. İşte Tottenham'ın elenmesi, ki ligde de
1: Tottenham'ın artık elenmesi ve yenilmesi haber değil. Değil mi? Öyle
0: yani
1: diyebiliriz.
0: Dezerbi'yi yani konuştuk ama Dezerbi için herhangi bir gelecek var mı? Onu sorayım Ercan abi.
1: Bilmiyorum. Şu anda Tottenham bence bu hafta da kaybederse işi zora girer. Ben takımı seyrediyorum. Hiç ışık vermiyor. İşte bu haftayı bir görelim bakalım.
0: Zor. Manchester United yine.
1: Bak Tedesco'yu dayanamadılar. İşte
0: onu soracağım. Onu soracağım Ercan abi. Tedesco Bologna'dan gönderildi.
1: Neden? İşin gerçekleri artık o kadar sonuçlarla ilgilidir teknik direktörlük. Çıktığı maçlara bakalım. 4 maç. Aldığı sonuçlara bakalım. 3 mağlubiyet. Bu takımın geleceğinde
0: bir beraberlik.
1: Bir beraberlikle. Bu takımın geleceğinde ben başarılı olamam mesajını kulübe vermiş.
0: Şimdi biraz Tedesco ile alakalı çok geniş bir ve ayrılışı konusunda çok geniş bir değerlendirme İtalyan basınında okudum. Bir İtalyan gazeteci, Bologna'yı da takip eden bir gazeteci yazmış. Şöyle diyor, verilen sözler de çok fazla tutulmadı diyor. Orta saha kurgusunu kuramadı diyor Tedesco için. Orta saha çok hafif kaldı. Hele Orsolini transferinde sakatlanmasından sonra ve Rowe'nin gitmesinden sonra elindeki en önemli oyuncuları da kaybedince diyor, ciddi manada bir bunalıma girdi oyun anlamında diyor. Ve orta saha kurgusunu İtalya'da kaybettiğiniz anda diyor, zaten kazanma şansınız yok. Ve gelecekte normalde gelecekte vaat etmiyordu Tedesco'nun o kadroyla oyunu
1: ya,
0: dedi.
1: Bir de şu var, teknik direktörün heyecanını kaybettiğini de anlarsın. Bir konuşursun neden böyle olduğunda, olmuyor demek ki, değil mi?
0: Yani bazı işte teknik direktörler olmadı. Bunu şuna bağlayacağım Ercan abi bu konuyu. Tedesco çok genç bir teknik direktör ama çok maalesef kariyerinde sıkıntılı durumlar da var işte. Fenerbahçe'den sezon bitirmeden gönderilmesi, ondan önce Belçika milli takımından gönderilmesi
1: var işte, var. Schalke olmadı.
0: Schalke'de ilk sezonu çok iyiydi. İkinci
1: sonra
0: olarak ligi bitirdi ki bence Almanya'da çok iyi işlere imza attı. Evet. Hatta lig kupasını zannedersem aldılar. Öyle de bir durum söz konusu orada. Fakat sonrasında olmadı. Baktığınızda yani olmuyor. İşte Nagelsmann Almanya milli takımında olmadı. Bayern Münih'te olmadı. Genç jenerasyon teknik direktörlerde
1: bazen olmuyor.
0: Olabilen kim var diye bakıyorum şu anda. İşte bir Ferdi'nin Brighton'daki teknik direktör, o da çok genç. O fena değil gibi duruyor ama ben
1: ama
0: de
1: takım Brighton.
0: Takım Brighton.
1: Daha şimdi burada mesele Manchester United'da ne yapıyorsun? Liverpool'da ne yapıyorsun? Barcelona'da geldin, gençsin. Ne yapıyorsun?
0: Yani yeni jenerasyon teknik direktörler biraz ilk başta vay iyi gidiyor, iyi olabilir, yeni jenerasyona da güvenelim diye Avrupalı takımlar verdiler takımları ama çok istenilen seviyeye gelmedi hiç. Hemen eski mesela Jürgen Klopp Almanya milli takımı Klopp'a döndü direkt. Eski
1: olmadı.
0: Bilinen, tecrübeli, yapın, ne yapacağını bilen bir teknik direktöre geri döndüler. Dünya Kupası'ndaki fiyasko sonrası Almanya adına. Baktığınızda öyle işte Bologna'ya hemen Tedesco

0: Orozco'yu 4 maçta gönderdiler.
1: Evet.
0: Yani yeni jenerasyon teknik direktörlerin daha işte biraz daha herhalde olmaları beklenecek gibi geliyor Ercan abi. Hamlar diye düşünmeye başladı Avrupalılar. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle bakalım. Bu düşünceler geçici olabilir Ahmet. Çünkü bazı teknik direktörlerin gerçekten sistem içinde başarılı olabileceğini söyleyebilirim. Hı. Örnek olarak
0: Company.
1: Tabii.
0: Tek örnek o var şu anda elimizde.
1: Örnek
0: abi.
1: Olarak Company. Bu Bayern Münih'in ona görev vermesi ve Bayern Münih'te bence çok oyun olarak da iyi işler yapması. Fakat ben teknik direktör olsam, genç teknik direktör, bir Flick'i incelerim. Flick neler yaptı Barcelona'da diye. Öyle değil
0: Hansi
1: mi?
0: Flick. Ha, ya işte
1: ben incelerim. Ya böyle bir oyun nasıl oynanıyor?
0: Bugün vardı sosyal evet. medyada, kusura bakmayın. Elinde bir valizle, trenle Almanya'dan Barcelona'ya trenle gitti. Öyle evet. hiç ne bir karşılama var ne bir şey var, öyle gidildi. Ve şu anda geldiği nokta ki bakalım ne yapacak? Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Onu da merak ediyorum.
1: Mesele tabii Şampiyonlar Ligi.
0: Farioli ismi
1: 10 yıldır yoklar.
0: Farioli Porto'da şampiyon oldu ama Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar.
1: Mağlubiyetle başladı.
0: Mağlubiyetle başladı ama tabii ki Manchester City yani kaybettikleri takım da biraz o. Yani önemli bir takım.
1: Ama yine de tekrar söylüyorum, içeride oynadılar. İşte çok önemli Avrupa şampiyonluğu yakalamış, finali olmuş bir takımda çalışıyor Farioli, Porto'da. Öyle değil mi? Kendi evinde oynuyorsun, en azından yenilmeyeceksin.
0: Bayern'in kendisi Kampen'in 5. tercihiymiş bu arada Bayern Münih'in. Öyleydi. Bayern Münih'in yönetiminden yapılan açıklamada son tercihlerimizden bir tanesiydi diye açıklamaları var. Böyle bir durum söz konusu. Genç teknik direktörler büyük takımlarda yıldız oyuncularla karşı otorite sorunu yaşıyor olabilir mi diye İzmir'den Oktay Bey söylemiş. Bu arada yani genç diyebileceğimiz mesela Xabi Alonso da genç teknik direktör. İşte Arbeloa da genç teknik direktör.
1: Tabii canım.
0: Şimdi İngiltere'de onları görüyoruz. Bakalım neler yapacaklar.
1: Arbeloa Liverpool deplasmanında puan aldı. Hı-hı. Fulham'ın teknik direktörü olarak ama lige iyi başlamadı, bunu söyleyelim. Alonso da Hull City karşısında az daha yeniliyordu.
0: 2-2.
1: 2-2 bitti maç.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık büyük maçın ateşini de yakmaya başlayalım. Daha var tabii ki cumartesi günü karşılaşma evet. ama önemli karşılaşma. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında Trabzon'a gidecek cumartesi evet. günü. Victor Osimhen'in bugün salonda çalışmalara başladığı yönünde güçlendirme kuvvet çalışmaları yaptığı yönünde haberler de var. Victor Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı bu karşılaşmada bir soru işareti olarak duruyor. Acaba
1: ben zor görüyorum Ahmet.
0: Cuma günkü son antrenmanda acaba oynar mı oynamaz mı, takımla beraber antrenman yapar mı soruları var. Ben de biraz zor görüyorum. Yani milli arayı da değerlendirecekler gibi geliyor bana. Milli arada tam hazır olacak
1: geçtiğimiz
0: gibi düşüncesi var.
1: Geçtiğimiz haftalarda da bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Osimhen sakatlığı ile ilgili. Kasık sakatlıklarında tabii araştırıp bakıyorsun nedir. Kasık durumu, sakatlığı oyuncularda, sporcularda. 21 gün aktif olarak maça çıkmaman gerekiyor. Hı hı. En ufağında. Bu derecesini bilmiyorum. Hı. Ben sadece en hafifinden bahsediyorum. Ağrında bu 3 aya kadar, 4 aya kadar giden sakatlıklar var. Hı. Bu yüzden biraz dikkat ederler gibime geliyor.
0: Ben de açıkçası hemen bir tekrardan büyük sakatlık olmaması için
1: yani nüksetmesinden bahsediyorsun.
0: Bir benzeri de Fenerbahçe'de Asensio. Asensio da takımla ısınma çalışmaları yapmış bugünkü antrenmanda. Sonra bireysel olarak çalışmış. Evet. Maçta kadroda olacak deniyor Fenerbahçe'den yapılan açıklama.
1: Oynar mı acaba? Yine
0: ama ben oynayacağını düşünmüyorum. Onun da milli maç arası bekleniyor. Onun da tam anlamıyla iyileşmesi için tam kendine yani dört dörtlük gelmesi için tabii diyebiliriz. Ki. Sağlığına kavuşturuyor. kavuşması için diyebiliriz. Yani bu yıldız oyuncuların dört gözle bekleniyor yıldız oyuncular. Hem teknik direktörler bekliyor, hem taraftarlar bekliyor. Çok önemli takımlar için bu oyuncular ve bekleniyorlar. O yüzden de hemen taraftarlar da takip ediyorlar antrenmana çıktı mı çıkmadı mı diye. Biz de bu bilgileri de dinleyenlerimizle paylaşmış olalım. Aynı durum işte Beşiktaş için de geçerli. Trossard ne olacak? Vlahovic eğer sakatlanırsa Vlahovic ne olacak ki bu maç için Orkun da soruldu. Orkun oynayacak mı oynamayacak mı? Yıldız diyebileceğimiz oyuncular için böyle durumlar var. Taraftarlar sabırsızlıkla bekliyorlar, oynamalarını istiyorlar. Sakatlık durumlarında da ne zaman dönecekler diye sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu durumu da bir kez daha paylaşmış olalım. Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray için puan farkını iyice Trabzonspor'la iyice açabileceği bir karşılaşma. Trabzonspor için de geçtiğimiz pazartesi bunu biraz konuşmuştuk. Ölüm kalım maçlarından bir tanesi olarak görüyorum ben.
1: Şu anda Thomas Reis'in açıklamaları var. İmza oldu bugün. Hayırlı olsun Trabzonspor için tabii. Yani, Thomas Reis yeni teknik direktör. Öyle dileklerimizi iletelim. Az laf çok iş diyor. Benim temel prensibim. İyi bir taraftar. Çok iyi bir taraftar. Pozitif anlamda söylüyorum diyor. Çılgın bir taraftar ruhumuz var diyor. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız. İlk maç diyor. Ve biz de tekrar tekrar Trabzonspor'u en iyi yere getirmeye uğraşacağız diyor özetle Thomas Reis. Samsunspor'da oynattığı futbolu ikiye ayırıyorum. Samsun'da oynadığı maçlarda çok başarılı sonuçlar alan, iyi futbol oynayan, rakipleri zor durumda bırakan Samsunspor'u izledik. İstanbul'da İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları ya da Trabzon'da Trabzonspor, Samsunspor maçlarında Thomas Reis'in oyununu izlediğimizde kesinlikle bir numaralı prensibi defans güvenliği. Trabzonspor aynı oyunu oynar mı? Trabzonspor taraftarının hoşuna gitmeyeceği için bunu Reis de biliyor. Ona göre bir formül bulacaktır. Trabzonspor'un deplasmanda da nasıl oynaması gerektiğine dair.
0: Ben defansif oynatmayacağını düşünüyorum.
1: Aynı kanattayım.
0: Disiplinli bir oyun oynayacak, kompakt bir oyun oynatacak diye düşünüyorum ki zaten genelde takımlarına hep böyle kompakt bir oyun oynatıyor. Onu görebiliyoruz. Samsunspor'da da gördük, diğer önceki takımlar, Şalke'de de gördük. Evet. Yani öyle bir durum var ama ben taraftarlarıyla beraber bütünleşebilecek disiplinli ama hücumu düşünen bir oyun anlayışı olacağını düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ki fırsat olarak görüyor kendisi içinde. Böyle bir taraftarı sahip bir takımla ki İstanbul takımlarında, büyük takımlarında çalıştırmak istediğini daha önceki röportajlarında söylemişti. Yine büyük bir takımla imzaladı Trabzonspor.
1: Evet.
0: Bu ligin en büyük takımlarından bir tanesi. Avrupa'da da olan bir takımla imzaladı. Bakalım Samsunspor'la çok bence güzel işlere imza attı ama Samsunspor'un da öyle bir kadrosu vardı ve başkanlığı iyi anlaşıyordu diye düşünüyorum. Sonradan arada problemleri olduğunu düşünüyorum. Ama ilk başlarda ve bir dönem iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadroya sahipti Samsunspor'da.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'da nasıl...
1: Şöyle bir hatırlatma yapayım Ahmet. Samsunspor'da görev aldığı anda Samsunspor'un transfer tahtası kapalıydı. Buna rağmen o takımdan bayağı başarılı işler yapan bir takıma doğru yöneltti rotayı. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bir başarı. Samsunspor'da başarılı oldu. Sonraki dönemler Avrupa'dan sonra ligde istediği sonuçların alınamaması, işlerin biraz ters gitmesi, iki tarafında tamam yeter bu kadar deyip karşılıklı anlaşarak ayrılmasıyla sonuçlandı. Ama Rice'ın başarılı olma ihtimali için bayağı çalışacağı kanaatindeyim. Trabzonspor'un da gerçekten hiç de kötü olmayacak kadrosu var sakatlarda iyileşince.
0: Bu kadroyu görünce hep o programda da söylemiştim. Bir kere dillendirmiştim. Alman bir teknik direktör. Disiplinli Alman bir teknik
1: Alman
0: direktör.
1: Sistemi.
0: Alman sistemi gerekir demiştim. Hem Türkiye'yi bilen, çok iyi bilen, hem Karadeniz'i çok iyi bilen, hem de Alman, hem de disiplinli bir teknik direktörle anlaştı Trabzonspor. Bence çok başarılı bir işe imza attılar Fatih Hoca sonrası, Fatih Tekke sonrası. Bence çok doğru bir isme gittiler.
1: Evet.
0: Bu kadronun biraz disiplinli bir teknik direktöre ihtiyacı vardı Ercan abi.
1: Disiplinli oyun yapısını...
0: Oyunda çünkü o disiplinsizliği anlayabiliyorsunuz. Bazı oyuncularda o disiplinsizliği görebiliyorsunuz.
1: Ya sezona başlangıç tarihsizlik oldu.
0: Deplasmanlarda özellikle.
1: Evet, sezona başlangıç biraz tarihsizlik oldu. Yoksa ben Fatih Tekke geldi, işini yaptı. Geçen sene çok başarılıydı. Bunu kabul edelim. Hiç kimse Trabzonspor'un ligde son bölüme kadar şampiyonluk kovalayacağını, onun dışında lig başlarken ki durumu söylüyorum, kupayı alacağını, müzesine götüreceğini değerlendirmiyordu. Ama bunu başardılar. Fakat o kadrodan giden oyuncuların yeri dolmadı. Mesela orta sahada olmadı.
0: Folcorelli ve Olay. Yani
1: Folcorelli sakat. Sakat. Tamam, Olay'ı dolmadı.
0: Dolmadı. Milli maç sonrası Folcorelli dönüyor. Gelen haberler bu yönde.
1: Ya şimdi Savic'in mesela savunmada vazgeçilmez bir oyuncu mu? Böyle ağırlığa devam ederse bence vazgeçilebilir. Ya onunla rota kulübeye gidebilir. Alternatifler var mı? Artık bunu Rice çözecek. Embubu da bozuldu bu sene. Neden? Çünkü bayağı bir transfer olma ihtimali vardı. Biraz kafası karışmış
0: 30
1: gibi.
0: 30 milyon Fulham'a transferi konuşuluyordu.
1: Evet, konuşuluyordu, değerlendiriliyordu. Onun da kafası öyle karışmış durumda.
0: Yani bakalım nasıl olacak? Defansif kurguda Batagov da dönüyor. Yine milli maç sonrası ama nasıl dönecek? Çok ciddi bir sakatlıktan ve çok uzun süre oynamadan geliyor. Folcorelli de öyle. Nasıl dönecekler?
1: Şimdi bu oyuncular form tutma yavaş yavaş olur.
0: Orta sahadaki o sertlik gitmişti Ercan abi. Trabzonspor'un bu sezon başlangıcında orta sahada sertlik yoktu.
1: O çok önemli olan Olay'ın
0: ve Folcorelli'nin vermiş olduğu sertlik yoktu.
1: Olay'ın o iki yönlü başarılı oyunu, onu söyleyeyim. Trabzonspor onun gibi bir oyuncu bulamadı. Bulmak da kolay değil zaten oyuncu. Hemen Fiorentina kaptı.
0: 30 milyon 61 euro ile evet, aldı. Böyle bir durum var. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey, ben şimdi yola çıktım. Maça gidiyorum. Sizi de dinliyorum. Oradan rica ediyorum. Beşiktaş maçına gidenlerden rica ediyorum. Herkes biletine baksın. Siyah kısa siyah, beyaz da beyaz giysin. Okursanız sevinirim diye okudum. Buyurun.
1: Evet.
0: Bayrampaşa'dan Ramazan Bey genelde mesaj gönderir. Genelde paylaşırım, okumaya çalışırım. Genelde bütün mesajları okumaya çalışıyorum bu arada. Genç antrenörlerle alakalı Nuri Hoca'dan beklentilerin altında kaldı. Beklenti büyük olmuştu. Dortmund'da erken şans buldu. Fikiriniz nedir bu konuda diye sormuş Ankara'dan Tufan Bey.
1: Dortmund'dan sonra dinlenmeyi tercih etmedi. Çalışmaya devam etti. Ve şu anda işler iyi gitmiyor. Bazen olmaz. Bu sebepten ben biraz beklemedeyim. Durumu ne olacak bilmiyorum. Ya Başakşehir'den destek açıklaması geldi. Yola devam ediyorlar. Ama takım inanılmaz defansif problemler yaşayan bir takım. Bu hafta Ahmet Spor'dan yediği golleri gördün mü? İzlemişsindir herhalde.
0: Kendi kalesine sonra dağıldılar.
1: Yani Başakşehir dağıldı. Bir de şu var, iki gol var, üç pasta gol oluyor.
0: Tabii, dağıldı.
1: Ceza sahasına giriyorsun, üç pasta, parkta dolaşır gibi. Ya yedikleri iki gol halı saha golü. Hı hı.
0: Dağıldılar yani kadro olarak dağılmış durumdalar.
1: Bunu kabul edelim.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Dortmund'da Edin Terzic başarılıydı Dortmund'da diye İspanya'ya gitti. İspanya'da çalışıyor.
1: Bilbao'da çalışıyor. Bilbao'da da Bilbao'da iyi sonuçlar alamıyor.
0: Bilbao zordur bu arada. Bilbao Bask bölgesi takımı değil mi Ercan abi?
1: Evet.
0: Zordur.
1: Mesela bu hafta da kazanamadı. Ya şöyle bir şey var. Terzic Dortmund'da son hafta şampiyonluğu kaybetti. Geçmişte. Uzun süre onun şokunu yaşadı. Geri dönüşü de Bilbao ile oldu şu anda. Bakalım başarılı olacak. O da genç nesil. Şampiyon olsa genç yaşında Bayern Münih'i geride bırakıp Almanya'da şampiyonluğu yakalamış teknik direktör unvanını alacaktı. Son hafta elleriyle şampiyonluğu verdi.
0: Onun için de onun kariyeri için de çok ciddi bir sıkıntı bu.
1: Uzun süre unutamayacağı bir şey Ahmet. Kolay değil.
0: Genç antrenörlerin böyle bir sıkıntıya düşmesi problem. Yani Belki ilerleyen dönemde tecrübeli bir antrenör olsa bunu atlatabilme ihtimali yüksek, ama genç antrenörlerin maalesef yani bu tarz sıkıntıları, son hafta şampiyonluk kaybeti kendi eline vermesi büyük bir yıkıma neden oluyor kariyerleri için.
1: Ya şimdi Borussia Dortmund'un her şeyi Nuri Şahin, yetişme anlamında. Yetiştiği takım. Ve hiç kimseye kolay kolay gelmeyecek bir şans geldi. Antalyaspor'dasın.
0: Antalyaspor'da da kötü değildi Ercan abi. Evet. İyiydi. Ama iyi bir kadroya sahipti. Ben Başakşehir'de o kadar iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Savunmanın ortası çok kötü.
0: Kötü.
1: Poku, değil mi? Emin. Eski Galatasaraylı. Çok ağır iki tane savunma oyuncusu var.
0: Yani bir bilmiyorum yani.
1: Ya stoperler kötü, ben söyleyeyim.
0: Sıkıntılı bir kadroya sahip. Yani dengesiz de bir kadrosu olduğunu düşünüyorum Başakşehir'in.
1: Kaleci Muhammed de sakatlandı. Olmuyor yani, o Muhammed'in boşluğunu da hissediyorlar bence.
0: Ayhan Bey, Amespor'un Başakşehir maçı Beşiktaş maçı için ölçü olmaz, doğru mu düşünüyorum diye sormuş.
1: Her maçın tabii ki senaryosu farklı. Doğrusu güzel bir soru. Her maç öyle olsa, bunu gerçekleştiren bir takım var ama, Barcelona. Her maç belli oluyor şu ana kadar. 5-6-7 gidiyor.
0: Ceza sahası, rakip ceza sahasının çevresinde 8 tane oyuncu olup ve bunların çoğunun da çok özür dilerim bu tabirim için, köpek balığı olduklarını düşünürseniz,
1: evet.
0: Büyük köpek balıkları, hatta orkalar olduğunu düşünürseniz, orka en büyük köpek balığıdır, en vahşi, evet. Köpek balığıdır. Hoş, insana saldırmıyorlar bu arada orkalar, enteresan bir şekilde. Bütün rakibi o yok ediyorlar Ercan abi. 8'i birden yok ediyor. Öyle bir presle boğuyorlar ki bir anda topu kapıyorlar ve bir anda ara pası zaten işi bitiriyorlar. Zevkle oynuyorlar.
1: Olur,
0: yani
1: evet.
0: Asıl rakiplerinin düşünmesi gereken, ki temsilcimiz Galatasaray'da karşılaşacak. Onun Galatasaray'ın da düşünmesi gerekiyor. Zevkle oynuyorlar Ercan abi.
1: Oynadığı oyundan keyif alan bir futbolcu topluluğu.
0: Maalesef ciddi sıkıntı. Problem. Galatasaray'ın geçen sezon yenemediği iki takım vardı. Birisi Kocaeli, birisi Trabzonspor. Geçen hafta Kocaeli engeli aşıldı. Sıra Trabzonspor'da. Galatasaray Rice'e hoş geldin der. Hoş geldin
1: Rice,
0: yapar.
1: Evet.
0: Diye yazmış bir dinleyicimiz Serkan Bey.
1: Yenerse Trabzonspor için tabii zor bir kovalamacı olacak. Öyle diyeyim. Bayağı geride kalacak. 9 puan.
0: İzmir'den Oktay Bey. Siz ne kadar iyi olursanız olun, elinizdeki malzeme kötüyse çuvallarsınız diye yazmış.
1: Evet tabii canım.
0: Başarı kupa ya da futbolcu yetiştirmek, satmak mı? Thomas Reis hangisini yaptı diye soruyor Yavuz Bey. Şampiyonlukta birincisen, şampiyonsun, ikincisen hiçbir şeysin diye devam
1: ama
0: etmiş.
1: Ama Thomas Reis o kadroyla üçüncü oldu.
0: Yani Samsun Spor gibi bir kadroyu Avrupa'ya götürmek.
1: Üçüncü
0: Avrupa'da
1: oldu. Kimin aklındaydı o?
0: Yani Samsun Spor düşme adayı diye konuşulurken bir yatırım yaptı ve ligde kaldı. Sonrasında işte
1: üçüncü
0: Thomas Reis'le beraber üçüncü oldu. Yani bence çok yabana atılmayacak bir başarı diye Samsun Spor'la yaptığı küçük bir görece küçük. İşte oyuncu kalitesi olarak, işte lige yeni katılması olarak görece diğer büyüklerden küçük bir kadroya rağmen bu işleri yaptı. O yüzden de çok da kötü görmemek lazım.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir düzeltme yapalım. Dinleyicilerimiz de düzeltmeyi yapmışlar. Orka bir köpek balığı değil. Balina. Katil balina hatta. Dinleyicilerimiz de yazmışlar. Sağ olsunlar. O düzeltmeyi de yapayım. Köpek balığından hemen hızlı düşününce orkayı da söylemek istedim. Yani Barcelona'yı biraz öyle adlandırmak lazım,
1: evet.
0: Gibi geliyor bana. Katil balinalar gibi bekliyorlar arkada. Rodri ile de beraber.
1: Evet, benim uzmanlık alanım değildi. Ben bir şey diyemem.
0: Yani evet, ben yanlış yaptım. Evet. Söyleyeyim, Orka'nın Osman'ın evet bir balina olduğunu biliyorum. Memeli bir balina. Dinleyicilerimiz Mehmet Bey yazmışlar. Sağ olsunlar. Mustafa Bey yazmışlar. Seattle'daki dinleyicimiz memelidir, balinadır diye yazmış. Çok teşekkürler. Biliyorum evet. Benim hatam. Hızlı düşününce bazen bu hataları yapabiliyoruz. Çok teşekkürler. Düzeltmeyi de hemen yapmış olalım. Yine gelen mesajları da şöyle bir bu saat sonuna doğru eritmek istiyorum. Ülke puan açısından bu önemli maçta Cumhur Bey yazmış. Beşiktaş'a başarılar diliyorum diye yazmış. Yine çok teşekkürler. Genç teknik direktörlerden Arda Turan'ın bu şekilde devam ederse daha iyi yerlere gelir. Ne dersiniz diye yazmış.
1: Olabilir. Neden olmasın?
0: Şimdi Arda Turan'la alakalı gerçekten çok zor bir iş yapıyor. Niye zor bir iş yapıyor? Bu arada Shakhtar çok iyi bir takım. Hiçbir lafım yok. Çok iyi yönetilen bir takım. Ama savaş var orada. Sığınaklara koşuyorlar.
1: Beşinci yıl değil mi?
0: Beşinci yıl füze saldırısı diye sığınaklara koşuyorlar. Yani bir insan psikolojisini düşünün. Bir düşünün. Kendinizi bir onun yerine koyun. Yabancı bir ülkedesiniz ve o ülkede savaş var. Ve siz o savaş için sığınaklara füze saldırısı var diye sirenler çalıyor, sığınaklara koşuyorsunuz. Gününü herhangi bir saatinde olabilir bu. Trenle saatlerce yolculuk yapıyorsunuz, saatlerce ülke değiştirmek için maalesef.
1: Yani şartlar zorlu Ahmet.
0: Arda'nın şartları, Arda Turan'ın, Arda Hoca'nın şartları çok zor, çok zor. Ve ona rağmen şampiyon yaptı geçen sezon takımını. Shakhtar çok iyi yönetilen bir takım. Bir kere her şeyden önce yıllardır bilinen bir takım. Yıllardır.
1: Tabii.
0: Ve Brezilya'da çok iyi tanınıyor, çok iyi oyuncular alabiliyor. Güney Amerika'dan çok iyi oyuncular çekebiliyorlar.
1: Orada çok iyi scoutları var bence ve razı ediyorlar oyuncuları.
0: Yani bir gelenek var orada. Evet, i̇yi de para veriyorlar bu arada.
1: Ama tabii bu savaş böyle sürerse o pazar bile şüpheyle bakabilir artık. Onu söyleyeyim.
0: Yani
1: durmadan devam edecekse bu bazı oyuncular tercih etmezler.
0: Ya böyle bir durum ama zannedersem savaşla bitecek. Sanki onun durumu var Ercan abi. Bir
1: bitmez savaş yapmışlar gibi oldu. Çünkü 5 yıl oldu.
0: Bu arada yani Rusya ekonomisi de çok kötü durumda. Bu ya Trump'ın açıklamaları var. Şeyi patlatmayın diyor. İşte
1: Rafinerileri
0: patlatmayın, evet. Enerjiyi patlatmayın ki fiyatları siz arttırıyorsunuz. Bizim İran'la savaşımız ya da Hürmüz Boğazı değil diyor. Kendini bir korumaya almaya çalışıyor. Yani enteresan durumlar. Allah göstermesin, savaş çok kötü. Savaş çok savaşın her hali çok kötü. O yüzden de bir an evvel savaşın bitmesi gerekiyor ki. Ama bence Arda Turan çok başarılı bir işe imza atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yapacak.
1: Londra'da oynayacaklar maçları.
0: Londra'da oynayacaklar. Evet. Bakacağız, göreceğiz. Mustafa Bey, siz harikasınız. Çok teşekkürler güzel dilekleriniz için. Gerçekçi bakmak gerekirse diyor bir dinleyicimiz. Barcelona Galatasaray maçı sizce üste gider mi diye nereye sormuş. Üst yani işte çok sayıda gol olur mu? Ben
1: o gider bir maç oynanmadan ama zor iş yani zor bir maç.
0: Çok zor maç işte her an her şey olabilir, futbol bu diyeceğiz ama çok zor maç. Bakalım hangi kadroyla gelecek ama az kadrosuyla gelecek gibi gözüküyor.
1: İkinci maç şimdi Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandıkça kulübün kasasına da gelir geliyor. Bunu niye geride tutsun ki? Kazanan beraberliğe bile bir gelir var. Para kazanıyorsun.
0: Hı. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş Ahmet maçında zorlanmaz. İlk yarı bitirir. Beşiktaş'a bugün kolay gelsin diye yazmış. Salı günü tekrar yazacağım bunu diye de devam etmiş.
1: Hatırlatacak
0: evet. Büyük ihtimalle pazartesi hatırlatırsınız, pazar günü maç çünkü.
1: Evet.
0: Yine bir başka dinleyicimiz orka bir yunus sürüdür diye Serkan Bey yazmış. Tartışma devam ediyor dinleyicilerimiz arasında. Teşekkürler. Veteriner bir dinleyicimiz, Seattle'daki dinleyicimiz yazdı o balina türü diye. Olabiliyor diye. Bir saatte işte hata yapan bazı yayıncılar da var diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
1: Yayın demek hata demektir.
0: Olabilir. Yani ne hatalar yaptık bugüne kadar, neler neler Yaptık. Canlı yayın. Canlıyım bu ya. Her türlü hataya müsait. Kimler ne hatalar yaptılar öyle diyeyim. Maalesef olabiliyor böyle durumlar tabii, canlı yayında. Barcelona ön tarafı çok iyi ama arkada açıklar veriyor. Bunu değerlendiremez miyiz Galatasaray olarak diye yazmış.
1: Ya şimdi değerlendiren takımlar var. İki gol atıyorlar. Haklı dinleyicimiz ama 7 tane yiyorlar. Ya iki gol atıyorlar ama 4 tane yiyorlar. Var. Barcelona bunu da kabul ediyor. Fakat dediğim gibi işte 2 atıyorsun, bir bakmışsın 6 taneymişsin.
0: Yani şimdi evet arkada boşluk veriyor da 3-0'da veriyor, 4-0'da veriyor ya da 2-0'da verip 2-1 oluyor. Bir anda heyecan gelir mi diyorsunuz?
1: 4-1 oluyor.
0: Bir anda 4-1 oluyor. 2 tane

0: hemen hızlı hızlı golleri atıyorlar ya da penaltı alıyorlar, değerlendiriyorlar ya da değerlendirmeyip üzerine bir penaltı daha alıp değerlendiriyorlar. Yani maçlarına baktığınızda maalesef böyle bir durum var bu sezon. Maalesef diyorum çünkü gerçekten rakip olmak istemediğim bir takıma bürünmeye başladılar.
1: Messi'li dönemden mesajlar var. O zaman da çok kolay ve farklı galibiyetler alıyorlardı ya.
0: Yani bu arada Messi bir kupa daha aldı dün. Son bu milli maç arasında son milli maçına çıkacak.
1: Evet.
0: Onu da belirtelim. Hatta milli maçı milli takımı bıraktı. Neden milli takım listesinde açıklandı diye bazı başlıklar vardı. Son artık oynayacak. Son veda maçını
1: veda
0: oynayacak.
1: Maçı, evet.
0: Milli takımda son kupayı aldı. Bu arada çok enteresan bir kadroya sahip oldu Inter Miami. Ercan abi, Casemiro oynuyor, işte forvette Uruguaylı neydi? Suarez oynuyor, Messi oynuyor. Yani çok çok acayip bir kadro. Depol oynuyor Arjantinli. Yani baktığınızda çok enteresan bir durum söz konusu diyelim. Bir yarış aramız var. Yarı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Vedat'a da hoş geldin diyelim. Batıkan gitti, Vedat geldi, görev değişimi oldu. İyi çalışmalar dileklerimizi iletelim Vedat'a da. Şimdi gelen bazı mesajlar var. Tabii ki bir önceki bölümle de alakalı mesajlar vardı. Yapılan hatalarla alakalı. İşte canlı yayın hata olabilir demiştik. Herkes hata yapabilir. Önemli olan uzmanlık alanında hata yapmamak diyor. Antalya'dan Erdal Bey, tabii ki bazı uzmanlıklarda yapılmaması gerekiyor. İşte doktorların hata yapmaması gerekiyor ya da minimum hata yapılması gerekiyor. İşte bazı çok önemli iş dallarında o hataların yapılmaması gerekiyor. Yani bunu kabul ediyorum. Ama işte canlı yayında hata oluyor. Ya yani normal. Bunlar hayatta olabilecek durumlar. Hepimiz yaptık ki bir duayenle, bir ustayla yayın yapıyorum. Ercan abi ki o da kendi hayatında vardır illaki hatalar. Benim bende de var. Var oluyor ya. Yani. Normal bu. Ama tabii ki hatayı düzeltmek önemli. Dilimiz döndüğünce de düzeltmeye çalışıyoruz. Ama anladığım kadarıyla çok dinleyicilerimiz arasında da bir işte nedir, mutabakat sağlanamadı. Bu balık konusunda, orkalar konusunda. Ama işte böyle de bir durum söz konusu. Seattle'daki dinleyicimiz bu savaşla alakalı zannedersem konuşmamla alakalı bir mesaj göndermiş. Bazı doğal kaynaklar insanların kullanımına açık olmalı. Yani dünyanın neresinde olursa olsun paylaşım ve ortak yarar olmalı. Zorlama ile o topraklardan alınmamalı. Ve buna dünya tek olarak düşünmeli ama nerede diye yazmış. Gerçekten öyle işte ama durum biraz farklı maalesef. Başka bakılıyor. Gücü olan işte futbolda da öyle yani, güçlü olan işte en iyi oyuncuları alıyor. İngiltere'de mesela Manchester City bu sezon inanılmaz bir transfer yaptı. Nereden nereye bağladım işte bizim işimizi, evet. Durumu da bu. Nereden nereye bağladım? Manchester City çok güçlü, hemen çok ciddi bir ekonomik güce sahip, hemen transferleri yaptı Ercan abi. Yine aldı. İşte Big Six dediğimiz İngiltere'de Premier Lig'de en çok harcama yapan 6 takım ve bu sıralar çok tartışılıyor. Çok haber başlığı var. Ben dünya basını, özellikle İngiltere basını çok takip ediyorum. Orada çok haber var bu konu hakkında. Acaba doğru mu yapıyorlar diye. Yani işte en iyi oyuncuları alıyor. En iyi 6 dediğimiz, en çok harcama yapan 6.
1: Şu mantıkla
0: bizde de öyle mesela. 3 büyük 4 büyük en iyi oyuncuları alıyor.
1: Ya şu mantık var. İngiltere'yi söylüyorum. NBA'de bazı takımları var biliyorsun. En iyi oyuncular hep onlarda. Basketbolcular. NBA'nin dünya markası olmasından biraz konuyu açmak istedim ve bunu Premier Lig'e bağlıyorum. İspanya'da Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, ama İngiltere'de bu rakam 6 hatta 7 takımlar anlamında. En iyi markaları ve en iyi oyuncuları kadronda bulundurmak, fakat şu da var, statların zemini, mimari yapısı. Luton Town diye bir takım geldi, hatırlıyor musun? Böyle evlerin arasından stada giriyorsun ama o evler
0: benim için çok özel bir takımdır.
1: Neden biliyor musun? O evler gecekondu değil.
0: Değil.
1: O evler tarihi dokusuyla oynanmamış evlerin arasından Yine
0: klasik İngiliz evleri,
1: klasik bu arada. İngiliz evlerinin arasından eve gir, stada giriyorsun. Ve o takımın evi orası.
0: 7. ligden çıka geldiler Premier Lig'e. Düştüler tabii ki ama
1: o ayrı. Fakat ışıklandırması olsun, zemini olsun hiç problem yok.
0: O yüzden benim için çok özeldir. Ama bahsettiğiniz Premier Lig'deki bütün sahalar öyle Ercan abi.
1: Tabii.
0: Sağ çok iyi. Ya dün mesela bunu da konuşalım. Yani yapan yapıyor. Barcelona'nın sahası yeni yapıldı. Hatta bir Türk şirket yaptı, evet. Biliyorsunuz Barcelona'nın.
1: Daha da üstü kapanacak.
0: Daha da kapanacak.
1: Tamamen
0: sıkıntılar
1: değil
0: var. Basın tribününde yağmur yağıyor diye sıkıntılar söyleniyor falan ama şahane bir stat yapıldı. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yüz binin üzerinde insanı ağırlayan bir stat yapıldı. Şöyle bir durum var. Çime bir bakmanızı istiyorum. Barcelona'nın çimine. Halı gibi çimleri var. Dün o kadar yağmur yağdı ki son dönemde çok yağmur alıyor Barcelona ve her gördüğümde o kadar güzel bir çimleri var ki ve üstü, evet, daha kapanmadı. Evet, Real Madrid'in üstü kapanıyor. O yüzden de rahatlar.
1: O yağmur ayrı yağdığında, bir
0: stat. Apayrı bir stat Real Madrid'in statı. Ama Barcelona'nın ya bunu yapabiliyorlar. Yani bunu daha önce bizim uzmanlarımız gittiler. Eskişehirspor'un İşte uzmanları gittiler, oradan eğitim aldılar, evet, geldiler, yaptılar. Ya bunu niye yapamıyorsunuz? En son örneği işte pazartesi günü oynanan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı. Yani o kadar kötü bir sahada oynandı ki. Yani görmek istemedim o sahanın durumunu. Top çünkü başka yerlere gidiyor, oynanamıyor. Net oynanamıyor Ercan abi. Yazık. Yani Fenerbahçe'ye de yazık ki ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü'ne de yazık. Gaziantep Futbol Kulübü kötü bir kadroya sahip değil.
1: Tabii. Şey maçını izledik. Eyüpspor Çaykur Rize. İşte o zemini gördük. Olmaz ya. Şimdi 2027'ye gireceğiz artık. Ya şu zemin işini halledin Ahmet. 100 kere konuşuyoruz bu konuyu. Bu kadar zor olmamalı. İnsanların göz estetiğini kimsenin bozmaya hakkı yok. O zeminlerle maç zaten insan seyre ne yapıyor? Kumandasıyla, futbolla meraklıysa normal bir geliri de varsa düğmeye basıyor, Premier Lig'e ya da La Liga'ya geçiyor. Hı hı. Ben diyor zemine bakar, maçımı seyirci dolu, hava harika, seyrederim diyor. Futbol severler bir de artık böyle seçiciler.
0: Çok imkan var. Çok imkan var. Değiştirebilecekleri çok imkan var. Hatta yani değiştiremiyorsa başka bir şey izliyor. Futbol izlemiyor, diziye dönüyor, filme dönüyor Ercan abi. Onda da çok imkan var. Eskisi gibi artık tek kanallı ya da birkaç kanallı durum ortadan kalkmış durumda. Platformlarla beraber milyonlarca neredeyse seçeneğiniz var.
1: Tabii dünyada neler yaşanıyorsa senin de izleme şansına sahipsin. Ben spor organizasyonlarından bahsediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden iyi, çok iyi çalışmaları lazım. Bizim ligimizin değeri bu değil. Fakat o bak, biz zemin konusunu bile halledemiyoruz.
0: Hiç halledemiyoruz. Maalesef halledemiyoruz. Zemin konusu benim içimde yaradır. Gerçekten yara. Ben halı gibi zeminlerde maç izlemek istiyorum bir futbol severi olarak bu ülkede. Bu ne kadarsa yapılır. Rize Spor bunu yaptı. Rize Spor'un çok kötü bir sahası vardı. İlhan Palut, kulakları çınlasın. Rize yönetimine şunu söyledi. Ben bir oyuncu eksik alınsın bana ama bu sahayı yapalım dedi. Ve çok güzel bir sahaları vardı. Son dönem ne oldu bilmiyorum. Son dönem yine çok kötülenmemiştir o zemin.
1: Yo, ben ama baktım iyi yani şu anda.
0: O zemin iyidir. Yani ya bu yapılabilir bir durum. Yani becerilebilir. Kulüplerin, madem eğer kulüpler buna para ayıramıyorsa federasyon elini taşın altına koyacak ve bunu yapacak. Federasyon yapacak Ercan abi. Bu oyunculara yazık. İzleyenlere yazık, herkese yazık bu. Sonra sakatlıklar oluyor işte, bir sürü oyuncu, bir sürü yıldızı önemli maçlarda göremiyoruz. Niye sakat? Niye sakatlandı? Kötü zeminden sakatlandı. Evet. Örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Örnek veriyorum. Ondan sonra taraftarlar üzülüyor. Aa, yıldız oyuncumuz yok. Niye? Çünkü sakatlandı. Kötü zeminlerden dolayı. Yani bunları şikayet ediyoruz. Ya bunu yapın. Yani zor bir, artık zor değil. De bu bilim kullanılabiliyor, teknoloji kullanılabiliyor, yapılabiliyor. Yapılmazsa anlayacağım ama yapılabiliyor. Bunu yapın artık ya. Ya bu zor bir şey değil. Süper Lig'e geldiniz. Adı Süper Lig ya. Bunu gösterin. Takım yönetimleri bunu göstersin. Ama evet, ekonomi çok önemli. Kabul. Bunları kabul. Ama yani şu sahaları yapın. Sağları yaptığınız zaman daha iyi olacak her şey. Olacak. Herkes mutlu olacak. Yani izle-

0: derken. Oyuncular mutlu olacak oynarken. Gerçekten çoğu futbolcu bunu daha önceden futbolcularla konuştuğumda, röportaj yaptığımda genelde bazen soruyordum. Özellikle bazı abilerim vardı işte toprak zeminden çim zemine geçildiği dönemlerde. O zaman o abilerime de soruyordum. O
1: Evet.
0: zaman çok küçüktüm. O zaman soruyordum. Fark nedir? Halı gibi. Oh diyorsun derlerdi. Çim zemine geçtiklerinde. İyi zeminde futbol oynamak çok güzelmiş diye kaç kere futbolcunun ağzından duydum. Ya bunları yapın. Zor bir
1: Futbolu
0: şey değil.
1: geliştirmek için en önemli unsur tesis ve zemin. Tesisin var harika, zemin kötü. Şimdi tesisler var. Ama onların demek ki bakımı ve onarım alanlarında bazı aksaklıklar yaşanıyor.
0: Para vermek istemiyorlar Ercan abi. Bu bir kalem. Yani bu bir maalesef bir harcama. Bu bir harcama. Yani para vermek istemiyorlar. Tabii başka durumlar da var. İklim durumlarından dolayı sulamalan sıkıntı, işte suyu, verilen suyun içindeki maddelerin, materyallerin durumu, çimlere iyi geliyor mu, gelmiyor mu, çim seçimi gibi gibi gibi. Ama uzmanları var. Uzmanlar tıkır tıkır bunları zaten yapıyorlar. Bu bir artık mesela Barcelona'da bilim dalı gibi bakılıyordu. Oraya giden uzmanlar eğitim alıyorlardı. Eskişehir Spor gitti. Eğitimini aldılar, geldiler ama işte
1: evet.
0: Maalesef dinleyicimiz yazmış, evet, katil balina okyanus yunusları ailesinin en büyük ve en iyi üyesi orkalar, çok
1: Evet.
0: teşekkürler bu arada. Yine her şeyden önce Süper Lig'e gelen takımların seyirci ortalaması kriteri getirilmesi lazım ve tabii ki sahanın iyi olması lazım demiş bir dinleyicimiz. İlyas Bey, aynı fikirdeyim. Yani belirli %70 tribünleri dolduracak takımların gelmesi gerekiyor minimum.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu. Yine Abdülkerim'in attığı golde zeminle alakalıydı diyor Murat Bey yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz. Beşiktaş'ın bugünkü hocası olsaydı. Ercan abi, siz bugünkü hocası olsaydınız. Bugünkü maçı mı önemserdiniz yoksa hafta sonu oynanacak lig maçını mı diye.
1: İkisini de.
0: Eğer büyük takım teknik direktörüyseniz ikisini de.
1: İkisini de kazanmak isterdim ve kazanmak için oynardım. Ki zaten böyle olması lazım.
0: Trossard hakemlerin göz yumduğu sertlikten sakatlandı. Zeminden değil diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Ben
0: onu zaten örnek vermedim.
1: Evet.
0: Yani o, yani yıldız futbolcu olarak hemen ona gitmeyin. Yani başka yıldız, başka takımların başka yıldız oyuncuları da var.
1: Tabii. Bir haber var. Tanimir Stoylov, Göztepe'nin teknik direktörü, sözleşmesi 2027-2028 sezonuna kadar uzatılmış. Evet, öyle bir haber
0: Ramazan
1: var.
0: Ramazan Bey de son dakika olarak onu paylaşmış. Evet. Çok teşekkürler bu arada. Ercan abi, size de teşekkürler. Son dakika bir ikisini paylaştınız. Belhanda'yı hiç sevmezdim. Zeminle ilgili kulüp başkanını eleştirildiği için gönderildi. Ve yıl 2026, durum ortada diyor dinleyicimiz. Yine bir önce mesaj göndermişti. Beşiktaş'ın Marsilya'yı, Barcelona'nın da bizi, yani Galatasaray'ı rencide edeceği fikrindeyim diye yazmış.
1: Evet.
0: Öyle demeyelim.
1: Ben elinden geleni yapacaksın canım. Yani çıkıp maç oynanmadan önce teslim olunmaz.
0: Mehmet Bey, Seattle'daki dinleyicimiz, ben ziraat mühendisiyim diyor. Türkiye'de birçok ziraat mühendisi başka iş yapıyor. Bence her sahaya bir mühendis atanmalı ve onun izlenimiyle çalışmalar yapılmalı. İşte bilim kullanılmalı.
1: Evet.
0: Uzmanı kullanılmalı. Ama yok yani. Stat sorumlusu her şeyden anlıyor, her durumdan anlıyor. Bazı statlar öyle. Ben geçen pazar Almanya 3. liginde bir maça gittim diyor dinleyicimiz. Wiesbaden şehri stadı. AFAM'dan devre arasında hemen nerede bozukluk varsa hemen ilgileniyorlar. Fark burada ortaya çıkıyor. Bünyamin Bey yazmış.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Onu da aktarmış olalım. Yani böyle bir başka dinleyicimiz yazmış da. O ona yaptı, bu buna yaptı. Bununla gidemeyiz maalesef. O ona dedi, bu buna dedi, şu şuna dedi, şu şöyle dedi. Böyle gelişme olmaz, maalesef olmaz. Bunu bir kez daha paylaşmış olayım. Olmuyor, maalesef olmuyor diyeyim. Tekrardan bu akşamki karşılaşmaya denelim. Son olarak muhtemel 11'i sorayım Ercan abi size.
1: Klasik 11, Salih, Orkun, Olayten. Ben İlhan bekliyorum. Lavoviç, sağda Çerni. Hı hı. Savunmada da Agbado Emirhan.

0: sağda Mourinho, solda Vattar olabilir. Bir tek Rıdvan Vattar mı diye bir ikilemdeyim ama Vattar olabilir.
1: Son dönemde Akbatu forma alıyor. Evet. Akbatu artık formasını aldı diyebilir miyiz Ercan abi?
0: Yakın diyebiliriz. Ya Akbadu son maçta çok beğendim mesela.
1: Çünkü yani ilk başta Dünya Kupası sonrası geç gelen oyunculardan bir tanesi,
0: evet,
1: Beşiktaş'a
0: form tutamadı.
1: Form tutamadı, hazırlık maçları dahil ve ligin ilk daha doğrusu Avrupa Kupası mesaisinde eleme maçlarında çok da oynatmıyordu. Yedek olarak oynatıyordu.
0: Yedek
1: Cala oynuyordu onun yerine.
0: Evet.
1: Yani bu sebepten dolayı da oynamama durumlarından dolayı işte küsmedi de, ben öyle düşünüyorum ki.
0: Bence de.
1: Beşiktaş geçen sezon çok ciddi bir yatırım yaptı ona da.
0: 18 milyon euroluk bir transfer. O da az bir transfer değildi tabii. Onu da söyleyelim.
1: Yani o yüzden de formasına küsmeden geri döndü ve şu anda bank olarak o oynuyor gördüğüm
0: öyle
1: kadarıyla.
0: Gözüküyor. Ya kadroyu böyle bekliyorum.
1: Karede Nubel bu arada Alman milli takımı için de
0: kadroya
1: seçildi. Fakat evet, birinci kaleci olur mu sorusu?
0: Birinci kaleci, bugün Jürgen Klopp röportajı var, onu okudum. Ter Stegen.
1: Evet. Ter Stegen düşünülüyor birinci kaleci. İkinci kaleci olur mu Nubel?
0: Nübel olacak ikinci.
1: Nübel yani, bakalım. Evet. Onu da
0: şu anda aday kadroya davet edildi.
1: Aday kadroda kendisine yer buldu. Bekletmek lazım.
0: Zaten 3 kaleci davet ediyor Jürgen Klopp. 3 kaleci de kulübede, biri oynuyor, ikisi de kulübede oturuyor biliyorsun.
1: Dün Barcelona'da da 3 kaleci vardı. Livakovic de vardı yedeklerde. Kaleciyi değiştirdi. İkinci yarı eski kalecisine döndü.
0: Şezni'ye
1: döndü. Evet. Şezni de çok acayip bir gol yedi bu arada. Ayağında çok top tuttu. Kaybetti topu baskıyla. Ve Livakovic'i de kameralar gösterdi. Ama oynamadı. Bakalım. Belki ilerleyen haftalarda oynayabilir. Kadroya da girebilir. Topun oynamda kalma süresi Türk futbolunda çok az ve o süre maç sonuna eklenmiyor. Hakemler sürekli düdük çalarak oyunu yavaşlatıyor diye yazmış.
0: Topun oyunda kalma süresi tabii taca gidiyor, alta gidiyor. Ama sakatlıklarda artık oyuncular bir şey yapamıyorlar. Fazla zaman geçmiyor. Ama taca giden, alta giden, kale vuruşu olan toplarında hakemler kronometreye basmazlar. Zaman, oyun devam ediyor çünkü.
1: Ankara'dan Kaan Bey, bazı takımlar zemini bilerek bozar rakip oynamasın diye yazmış. Ama işte artık bunun yapılmaması gerekiyor.
0: Bunun modası geçti artık.
1: Geçti. Eskiden de o. Poku ve Miretti bir aydır buradalar sanırım. Kenar süsü olarak alındı bu iki oyuncu diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
0: Acele etmeyin. 50-60 maç var daha.
1: Daha var. Daha bir sürü maç var. Bekleyip görmek lazım.
0: 5 tane maç oynanmamış. Bu oyuncular da işte daha bir ay bile olmadı geldikleri. Acele etmemek lazım.
1: Marsilya eski gücünde değil, Beşiktaş'ın puan alacağını düşünüyorum. Milli ara sonrasında da Barcelona'nın ritminin bozulacağını, Galatasaray'ın da puan alacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Barcelona sonra 17 maç işlediğinde da gol yedi. Galatasaray'ın bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Son bir mesaj okudum. Dinleyicimizin Umut Bey göndermiş zannedersen mesajı. O mesajı da sizlerle paylaştım. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var mı?
0: Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş'a başarılı akşam.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Beşiktaş'a, temsilcimize bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü tekrar bu frekansta ve bu yayında görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor!
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Radyospor, sporun tek adresi.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Beşiktaş-Marsilya maçıyla başlangıcı yapacağız. Dün Siyah Beyaz ekip Avrupa Ligi'nde lig aşamasında ilk karşılaşmasına kendi evinde çıktı. Çok iyi bir hazırlık yaptı Beşiktaş taraftarı karşılaşmaya. Futbol takımının da zaten bu sezonki performansı ortada. Şu ana kadar bence büyükler arasında en hazır görünen, en iyi oyunu ortaya koyan takım Beşiktaş'tı. Dün özellikle ikinci yarıdaki oyun, ki ilk yarıda da bölüm bölüm Beşiktaş'ın baskısını, etkisini gördük. Ama ilk yarıda geriye de fazla koştu Beşiktaş. Kalesinde golü de gördü. Birkaç belki pozisyon verdi ama genel olarak çok iyi oynanmış bir 90 dakika ve ikinci yarıyla birlikte farka giden bir Beşiktaş oldu. İlk karşılaşmasını Beşiktaş 4-1 kazanmayı başardı Marsilya önünde. İlhan Fakılı'nın 15. dakikada attığı golle Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Olaytan asisti yapan oyuncuydu. 29'da kaptırılan top sonrası Marsilya hızlı hücuma çıktı. Abdallah'la beraberliği buldular. İlk yarı bu skorla sona erdi ki ilk yarının sonunda da Beşiktaş Orkun Kökçü ile çok net bir gol pozisyonundan da yararlanamadı. Ama ikinci yarıya öyle bir başladı ki Beşiktaş maçın adeta tek hakimi gözüktü. 56'da Černý ile 2-1'i buldu. 59'da kornerden Murillo'nun kafa golüyle 3-1'e geldi ve 3-1'den sonra da Marsilya'nın pek reaksiyon veremediğini gördük ki onlar da bu karşılaşmaya ufak çaplı bir rotasyonla çıktılar. As santrforlarını ve sol kanatlarını yedek başlattılar. Sonradan oyuna girdi bu iki isim, Guiri ve Paşa. Ama o değişiklikler de Marsilya'ya pek yaramadı. 81'de de Olaytan'ı yine sürükledi atakta. Poku'yla Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Son bölümde farkı daha da arttırabilirdi Beşiktaş, hiç durmaya niyeti yok gözüküyordu ki bu çok olumlu bir durum bence Beşiktaş açısından. Bulmuşken böyle bir rakibi farkı arttırmaya çalışmak çok güzel, çünkü Avrupa Ligi'nde iş averaj hesabına da kalabilir. Beşiktaş da ilk maçtan artı üçlük bir averajı yapmayı başardı. Şu anda güncel puan tablosunda lider Juventus, onlar dün 5-0 kazandı Nijmegen önünde. Beşiktaş da 4. basamakta haftayı tamamlamış oldu. Birazdan detaylı şekilde maçı konuşacağız. Dün 8 maç daha vardı Avrupa Ligi'nde. Birini söyledim, Juventus 5, Nijmegen 0. Gecenin diğer bir farklı skoru Crystal Palace'dan geldi. Lech Poznan'ı 4-0 mağlup ettiler. Saint-Gilloise Victoria Pilsen'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi Hoffenheim, Yunan ekibi Ofil'e 2-0 kaybetti. Celtic 1, Ferencváros 3. Lillestrøm 1, Torreense 2. Portekiz 2. lig ekibi Torreense ilk Avrupa maçında deplasmanda galip gelmeyi başardı. Ve Real Sociedad 1, Bournemouth 2. Dün Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar bu şekildeydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları da dün itibariyle sona erdi. İki maç oynandı. İki maçın skoru da 10-0. Amasya Spor Çankırı Gücü'nü, Ordu Spor'da Torul Belediye'yi 10-0 mağlup etmeyi başardı. La Liga'da iki maç oynandı. Hafta içi mesaisi de La Liga'da bitti. Real Betis Hetafe'yi 1-0 mağlup ederken Villarreal'da Malaga deplasmanında 3-1 kazandı ki bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti yoktu Villarreal'in. İlk galibiyetini geri düştü karşılaşmada 1-0. 3-1 ile almayı başardılar. Ve son olarak da Manchester City Lig Kupası 3. tur maçında Norwich'i konuk etti. Bayağı rotasyonlu bir kadro çıktı ama farklı da bir galibiyet geldi City'den 5-0 ile. City adını bir sonraki tura yazdırdı. 16 takım kaldı şimdi Lig Kupası'nda, eşleşmelerde belli. Orada da büyük bir heyecan olacak.
Bugün artık günlerden Cuma, Süper Lig'de 6. hafta başlayacak. Saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor maçıyla başlangıcı yapacağız. Dün Süper Lig'de haftanın hakemleri de açıklandı. Bu hafta Trabzonspor'la Galatasaray oynayacaklar. Batuhan Kolak bu karşılaşmada düdük çalacak isim olarak açıklandı. Onu da söyleyelim. Trabzonspor Galatasaray maçına dair detayları da konuşacağız. Galatasaray'da Osimhen ve Lemina hala takımla birlikte tam olarak çalışabilmiş değil. Salonda çalışmalarını sürdürdüler. Bakalım bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışabilecekler mi? Çalışamazlarsa da oynama ihtimalleri çok düşük. Hatta belki de götürülmeyecekler. O gün içerisinde Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olacak. Trabzonspor'da da dün Thomas Rice'la resmi sözleşme imzalandı. Kapa'da bildirim yapıldı. 2 yıllık anlaşma oldu. Thomas Rice'la 900 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek Bordo Mavili ekip. Hocayla da ilk yıl için 1 milyon euro, ikinci yıl için de 1,2 milyon euroluk maaşla anlaşma sağlandı. Öğleden sonra bir imza töreni düzenlendi. Rice'ın açıklamaları oldu. Onları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyeyim. Fenerbahçe'de ise bu hafta Üsspor maçı var. Fenerbahçe'de de gözler Marco Asensio'da. Fenerbahçe 2 gün önce Asensio ile ilgili bir açıklama yaptı ve dün beklendiği gibi Asensio antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bugün de bir bölümünde çalışması planlanıyor ve yarın da maçtan önceki son gün antrenmanın tamamında takımla çalışıp maç kadrosunda yer alacağı söyleniyor Marco Asensio'nun. Şu ana kadar programa uygun bir ilerleyiş var Marco Asensio'da. Dünün önemli gelişmelerine tekrar bir göz atacak olursak, biliyorsunuz İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Dün de tanıtım toplantısı yapıldı. Ve yarı final ve final karşılaşmalarının hangi statlarda oynanacağı da resmen belli oldu. Barcelona Atletico Madrid Fenerbahçe stadında, Real Madrid Real Sociedad da Beşiktaş'ın stadında yarı final karşılaşmanı oynayacaklar ve finalde Galatasaray'ın stadyumunda olacak. Dün de açıklamalar oldu. Onlara göz atacağız ki dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yan yana oturdular. Böyle bir sohbet içerisinde olduklarını da gördük. Pozitif bir hava vardı dünkü tanıtım toplantısında. Ve bir de yayın ihalesi konusu, Ocak ayında ihale yapılacak. Dün de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı kulüp başkanları Riva'da yayın ihalesi için bir araya geldiler. Orada da tabii hedef en az bir 400 milyon euroluk anlaşma, ama olabilecek mi? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Göztepe ligin şu anda en sıkıntılı takımlarından birisi. Şu anda puan tablosunda son basamakta yer alıyor Göztepe. Galibiyeti olmayan tek takım Süper Lig'de. Dün teknik direktörü Stanimir Stoylov'la 2028 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmayı duyurdu. Hocasına güvenini gösterdi Göztepe. Bakalım nasıl bir geri dönüş olacak Göztepe futbol takımından. Bu hafta Göztepe pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Şu ana kadar 3 mağlubiyet 2 beraberlik çıktı Göztepe'den. İlk galibiyetini bu haberle birlikte alabilecekler mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Ve son olarak da dün Alman milli takımında teknik direktör Jürgen Klopp yeni kadroyu açıkladı. 44 futbolcu çağırdı, çok alışık olmadığımız şekilde ikiye böldü milli takım. İki maç bir takım, iki maç diğer takım oynayacak. Nübel seçildi fakat bir numaralı kalecinin de Ter Stegen olacağını resmen duyurdu Klopp. Galatasaray'dan ise Leroy Sané davet almadı. Şu an tam ritmini bulamadığını düşünüyor Jürgen Klopp. O da bu arada Galatasaray'da kalacak, Galatasaray'la çalışacak. Belki bir sonraki arada fikri değişebilir Klopp'un, ki dün açıklanan kadronun öyle nihai bir kadro olmadığını, herkesin şansı olduğunu da paylaştı başarılı teknik direktör. Evet, benim
paylaşacağım haberler bunlar. Şimdi şarkı reklamlarımıza gideceğiz. Aradan sonra da uzun uzun dünkü Beşiktaş-Marsilya maçını konuşacağız.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hyundai Beyond ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Umran Oto Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor!
8: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7-18 saatlerimiz sabah sporunda. Cuma sabahı 3 kişi uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Aykut abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Özlemişim ya.
0: Özlemiş misin?
1: Valla tam da böyle şeyle, kısmetiyle geldik hani, değil mi? Efsane bir geceden sonra.
0: Evet, güzel bir gece. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın. Ben yeni tanışıyorum, hatırlamıyorum kendisini.
0: Ben de
2: bayağı uzun süre oldu.
0: Zorlandım sesini
2: bir
0: nasıl,
2: de dün. İçeri nasıl girdi acaba?
0: Dün şöyle andım seni.
1: Kartım hala çalışıyor, kartım onu söyleyeyim önce.
0: La Liga özetleri izledim işte bu hafta içi. Senin sesini duyamadım. İki hafta oldu değil mi iki program? Aykut abi gelmeyeli.
2: Valla Aykut en son geldiğinde Şenol Güneş Beşiktaş çalıştırıyordu.
1: Ben en son geldiğimde Beşiktaş Avrupa'da değildi, onu söyleyeyim.
2: Öyle düşün yani, hani ben hiç hatırlamıyorum.
0: Bir ara bir şey mi oldu dedim Ali abiye sordum dün ama yok dedi.
2: Galatasaray'da forvet hattında şey vardı. O Yunan kimdi? Mitroğlu vardı.
0: Bildiğini söyle bari. Yunan kimdi diyorum. Bir komis
2: bunu
0: falan
2: mı
0: de.
2: Mitroğlu yok muydu?
0: Mitroğlu
2: tamam,
0: vardı.
2: Doğru söyledim ben. Yani bilmiyorum. Hoş geldi yani. Hoş şu anda geldin. İyi bir arkadaştır.
0: Bakalım performansını göreceğiz bugün.
2: Aynen.
0: Dün gerçi o da maçtaydı.
1: Beşiktaş maçının büyük şeyi sizde. Ben sonradan özetini izleyebildim.
2: Sen Manchester City Norwich maçındaydın.
1: Evet. Bir tane çok tuhaf bir arkadaşla tanışma imkanı buldum ama.
2: Kim?
1: Vallahi 17 yaşında bir santrafor. İlerleyen dakikalarda anlatacağım size onu.
2: Hmm. Samba.
1: Eski stoper Samba vardı, hatırlıyor musun? Onun oğlu.
2: Onun oğlu mu gerçekten?
1: Evet.
2: Vay arkadaş.
1: Yani tuhaf bir arkadaş geliyor aşağıdan. İlk kez A takımda oynadı. Yani iki gol attı ama ben santraforum diyor.
0: Bu Aston Villa'daki genç arkadaş gibi mi?
1: Hayır, onun gibi falan değil. Bu bildiğin tek, yani öyle devasa cüsseli tam değil. Boyu posu falan iyi ama santrafor yani, kıvrak. Hı. Akıllı, oyun zekası yüksek. Sadece böyle geleyim gücümle oynayayım falan değil. Tuhaf bir arkadaş.
0: Hadi bakalım, yine yeni bir cevher çıkıyor demek o zaman.
1: Abi adamlardan çıkıyor, 17 yaşında diyorum ya.
0: 17 dediğin 2009 doğumlu.
1: Evet.
0: 15 Ocak 2009 doğumlu. Şaka gibi. Neyse, biz tabii ki Beşiktaş'ta bugün başlangıcı yapacağız. Dün Avrupa Ligi'nde ilk maçı Beşiktaş'ın. Formda bir Beşiktaş. Derbi galibiyeti almış. Üzerinde Erzurumspor'u farklı mağlup etmiş. Daha da farklı mağlup edebilecekti. İşte golleri sayısı, o espri artık sürekli yapılıyor. Ali abi de dün espri devam ettirmiş. Goller sayıldı. 4-1'lik galibiyet geldi diyor o da Twitter'da. İyi bir Beşiktaş vardı. Dün bazı tabii soru işaretleri olmadı değil benim kafamda. Belki taraftarın da kafasında. Trossard'ın olmaması, Orkun'la ilgili işte o sakatlık haberi, ayak parmağındaki çatlak, ama Orkun söyleniyordu da hani fedakarlık yapıp oynamak istiyor diye. Dün takımını yalnız bırakmadı. Az kadrosuyla Beşiktaş, yani çıkarabileceği en iyi kadroyla dün sahaya çıktı. Ve daha ilk dakikadan itibaren Beşiktaş üstünlüğünü Marsilya'ya gösterdi. Baskıyı kurdu. Pozisyonlara girdi. O baskıdan ilk bölümde hemen bir gol çıkmadı. Sonrasında bölüm bölüm Marsilya'nın da geldiğini gördük. Ki Beşiktaş'ın hatalarını da Marsilya iyi değerlendirdi. Bitiremediği hücumlarda kontralarla Marsilya'da tehdit yarattı. Ama Beşiktaş ilk bölümde İlhan'la golü bulmayı başardı. Tabii golleri konuşurken hakemi de konuşmak lazım. Hakem de maçı çok iyi yönetti. Birçok kişinin de dikkatini çekmiş İtalyan hakem. Herkes Süper Lig'e bekliyor bu hakemi.
2: Ben aslında o yüzden yazdım, biliyor musun? Gerçekten onu. Yani hakem hakikaten olağanüstü bir maç yönetti.
0: Mesela ilk golden önce faul çalabilirdi. Marsilya oyuncu kendini yere bıraktı ama Salih'le mücadelesinde hakem kolay faulü çalma niyetinde değildi, zaten gösterdi bunu maçın devamında da.
2: Ama bir de süzdü. Yani doğru da süzdü.
0: Hı hı.
2: En önemli şey, hani seninle konuşuyoruz ya zaman zaman. Hakemlikte beceri ikili pozisyonları süzmekten geçiyor diye düşünüyorum ben. Hani oynatmaya çalıştığı pozisyonların çoğunda da haklıydı.
0: Hı hı.
2: Belki %95'inde haklıydı.
0: Son golde de yani. Dördüncü golde de Olaytan'a erken bir düdük çalıp atağı kesebilirdi. Kesmedi, bekledi. Olaytan ayağa kalktı. Orada da yine gol bir yandan da hakeme yazılabilir. İki golde.
1: Şimdi önümüzde de özeti var. Dikkat ederseniz şimdi Poku vuruşu yapıyor. Hakeme bakar mısın? Hemen oyuncuların arkasında. Hı. Dakika 81. Yani hakemin zaten fizik kondisyonu olayın içinde ne kadar müdahil ol. Baksana her pozisyonda hakem oyuncuların hemen arkasında ya. Ya yani böyle 20 metre falan değil yani. Zaten bence hakemlik biraz da o. Olaylara çok hakim.
0: Maç sonu Salih'e de hemen yanına gitti. Onu sakinleştirmeye çalıştı ki Salih de bayağı agresif. Orada bir problem yaşadı rakip oyuncuyla ama onu bile engelledi hakem.
1: Oyunculardan çok koştuğuna eminim ben hakemin. Hı hı.
0: İyi bir hakem performansı. Abi tabii çok daha iyisi Beşiktaş'tan geldi genel 90 dakikaya baktığımızda. 1-0'dan sonra bölüm bölüm kendi kalesinde problemler yaşadı Beşiktaş. Yerleşimde, ileride top tutmakta zorlandı. Kalesinde pozisyonlar buldu. Onlardan birinde çok dengesiz yakalandı Abdallah. Adeta bomboş kaldı. Emirhan Abdallah'ı bırakıp diğer oyuncuya gidince Abdallah boş kaldı. O attara gene kadar da Abdallah zaten vuruşunu yaptı. O bölüm çok tempolu geçti yani. Bir o kalede bir bu kalede sanki böyle son 90 dakika iki takımın da gole ihtiyacı varmış gibi bir oyun vardı. İzlemesi keyifliydi. Ama böyle dakikalar geçtikçe bende bir endişe arttı. Beşiktaş sanki kontrolü biraz fazla kaybetti o bölümde diye hissettim. Buna rağmen ilk yarının son bölümü uzatmalar yine iyi oynandı. Beşiktaş o bölümde 2-1'i bulabilirdi. Önce Olaytan'da bir şuttan yararlanamadı ki Olaytan'ın da çok iyi bir maç çıkardığını söylemeliyim. Ama onun da en büyük işte defosu o son vuruşlar. Dün o ayağına gelen fırsatı yine çok iyi değerlendiremedi. Onu da yapsa zaten şu an tutmak da kolay değil bu arada Olaytan'ı Beşiktaş'ta. Her şeyi yapıyor o son vuruşlar haricinde. Dün yine iki asistini yaptı. İlk golde İlhan'a verdiği pas yani çok basit gözüken ama çok bence zor bir pas o kadar kısa mesafede. Kaleciye gitmeyecek top, savunma girmeyecek araya direkt İlhan'la buluşacak. Bunları çok iyi yapıyor Olaytan. Ki Göztepe'de izlerken açıkçası bu yönünü ben çok keşfedememiştim. Daha çok dribling becerisi dikkatimi çekmişti ama Beşiktaş'a geldikten sonra özellikle İtalyano'yla çalıştıktan sonra bu pasör özelliğini de Olaytan'ın gördük. İlk yarı dediğim gibi Beşiktaş öne de geçebilirdi. Olmadı. İkinci yarıda Agbadu çıktı ki bir sarı kartı vardı. Savunmada da risk almak istemedi riskli oyunda. İtalyano Calo'yu aldı. Güzel bir değişiklik oldu. İkinci yarı açıkçası Marsilya'nın pek sahada etkinliğini ben göremedim. Özette de koymamışlar hiçbir pozisyon ikinci yarıda Marsilya'nın. Yok, sıfır pozisyon. Şutları var ama benim de öyle aklımda kalmadı. İlk yarıdaki gibi Marsilya tehdidi. Beşiktaş Çenli ile golü buldu. 3 dakika sonra Murillo ile attığı golle de bir daha arkasına bakmadı. Rahat bir 90 dakika geçirdi geri kalan bölümde. 4. golü de buldu. 5. golü de bulabilirdi. Beşiktaş hani 3-1'i buldum geriye çekileyim demedi. Bastırmaya devam etti. Çift forvete döndü maçın son bölümünde. Ohu da Vlahovic'in yanına aldı İtalyano. Bu da güzel. Hani gol atmaya devam etmesi, gol arama niyetinin devam etmesi son bölüme kadar Beşiktaş'ın. Yani zaten taraftar müthiş başladı. Takım biraz ilk yarıda sallanınca taraftarın enerjisi de düştü ama ikinci yarıda artık 3-1 olduktan sonra da Beşiktaş taraftarı maçtaki en iyi şovlardan birini yaptı. Gerçekten o bölüm tribünleri izlemek çok keyifliydi. Sosyal medyada da bayağı görüntüsü var Beşiktaş tribünlerinin. Ben valla tüylerim diken diken oldu sabah tekrar video izlediğimde. Hatta şöyle söyleyeyim, gözlerim bile doldu. Ben çok seviyorum böyle atmosferleri. Taraftar öyle sırtını dönüyor. Büyük bir koro halinde yani herkes ortak. Kimse yüzünü dönmemiş, herkes sırtını dönmüş. O ortaklaşa görüntüler bilmiyorum beni duygulandırıyor sabah da. Valla gözlerim doldu ne yalan söyleyeyim. Üzerine bu galibiyet valla Beşiktaşlılar için uzun yıllardır aradıkları tablo şu anda karşılarında. Geleceğe dair de çok iyi sinyaller var. Hani geçici bir durum değil gibi Beşiktaş'ta. Mesela o Rafa Silva'lı Immobile dönem de çok iyi başlamıştı. Galatasaray 5-0 galibiyet, lig maçları çok iyi sonuçlar ama o kadro için endişeler vardı. O kadro o kadar derin değil. İşte şampiyonun güçlü adayı olmayabilir deniyordu. Fakat bu kadro için öyle bir durum da söz konusu değil. Yani şu an kimse kadro o kadar iyi değil demiyor. Bu kadronun yedek oyuncusu İlhan Trossard'ın yokluğunu aratmıyor. Dün çok iyi bir maç çıkardı İlhan Fakılı. İşte Brace olarak hani Uattara hariç demek lazım yine herhalde dünden sonra. Öyle sallanan bir oyuncu çok fazla yok. Yedekleri de bu takımın çok hazır, çok diri gözüküyor. Çerni mesela ilk 2-3 maçta çok eleştirildi ama şu anda o da formunu yükseltti. Kesilmiyor adam. Hani arkasına Poku geldi, İlhan formda ama Çerni'den vazgeçmiyor İtalyano. Salih Orkun, Olaytan için zaten konuştuk. Yani onlar çok yüksek bir teste devam ediyorlar. Vlahović, o da dün çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Sırtı dönük topları aldı. Yüzünü döndüğünde dripling becerisi, şut becerisi, kendi şutunu yaratması komple bir santrfor olduğunu gösterdi. Yani gerçekten Beşiktaş'la ilgili öyle çok kötü bir şey söyleyemiyorum. İşte ilk yarıdaki biraz o sallanan oyunu dün için söyleyebiliriz ama o kadar da olur. Sonuçta rakip de Marsilya. Genesio deneyimli bir teknik direktör. Karşısında Beşiktaş'ın iyi bir takım var. Bölüm bölüm öyle dönemlerde olacak. Ama genel tablo Beşiktaş'ın gerçekten çok ümit verici. Beşiktaş'ı dünkü galibiyetten, oyundan ötürü tebrik ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkardıkları için. Yani dün Beşiktaş kulüp olarak taraftarıyla, takımıyla, hocasıyla, başkanıyla çok iyi bir sınav verdi ve geleceğe de daha umutla bakıyorlar artık. Diyeyim ben 7.30. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra ben pası Ali abi atayım.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonlar son düzlükte.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Radyo Spor.
12: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.33 saatlerimiz Beşiktaş Marsilya maçını bir de Ali abi senden dinleyelim.
1: Vallahi sen çok güzel özetledin. Sen çok güzel özetlediğin için ben ne desem diye düşünüyorum deminden beri. Nereden başlasam, nasıl anlatsam diye karşılaşmayı. Öncelikle kritik bir oyuncu olmadığı noktada onun yerine oynayacak olan ismin performansı bu tarz karşılaşmalarda belirleyici olabiliyor. Dün İlhan'la ilgili konuşuyorduk. İşte Montella dedik, milli takım kadrosunu açıklayacak. Gene tartışmalar beraberinde gelecek dedik. Ondan sonra ben şöyle bir şey söyledim. Yani İlhan iyi performans gösterdi ama dedim hani şu performansı milli takım performansı değildi. O yüzden İlhan seçilmese ben çok garipsemem dedim. Dün herhalde beni duydu. Beşiktaş'taki en iyi performansını ortaya koydu İlhan. Neden çok kritik, çok önemliydi? Neden Trossard'la ilgili çok konuştuk bugüne kadar? İşte dün gördünüz. Yani hücuma çıkıyorsunuz. Kalabalıksınız. Baskı yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat bir hata, bir top kaybı. Sen ne dedin sabah açılışı yaparken? Beşiktaş ilk yarıda çok geri koştu dedin. Gerçekten çok geri koştu Beşiktaş ve bunun tabii sadece o geri koşmaları, pozisyonu savuşturdunuz. Ondan sonra gol olmadı diye bakmamak lazım. Maçın ilerleyen bölümündeki fiziksel yorgunluk da çok önemli. Üst üste karşılaşmalar oynuyorsunuz. Çok geniş bir kadroyla oynamıyorsunuz. O kadar fazla geri koştuğunuz noktada ikinci yarıda fiziken tükenme ihtimaliniz var. O yüzden o kadar kritik. Dolayısıyla Trossard'ın yokluğu karşılaşma öncesi benim için en büyük soru işaretiydi Beşiktaş'ta. Trossard topu tutacak, Trossard faul olacak, Trossard atak bitirecek. Böylece Beşiktaş daha rahat bir karşılaşma oynayabilir diye düşünüyordum. Ve o noktada İlhan dün gerçekten herhalde kariyer maçlarından birini oynadı. Müthiş işler yaptı. Zaman zaman hatalar yaptı. Ama gencecik bir oyuncu. Trossard'ın yokluğunu ancak bu kadar doldurabilir zaten. Oradan Beşiktaş bence büyük bir kazanım elde etti. Bu maç özelinde söylüyorum. Zaten İlhan büyük bir kazanç ayrı ama bu karşılaşma özelinde İlhan'ın bu performansına gerçekten ihtiyaç vardı. Černý dikkat edin, pozisyonları aldığında genelde hep en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Yani bir topu illa bir çekecek, bir iki kişiyi paralel geçecek, bir onun derdinde. Onu zaman zaman iyi yaptı. İşte gol de çekti, vurdu. Müthiş bir gol attı.
0: Golden önce de yine çekti. Savunmadan döndü.
1: Savunmadan döndü önce. Bir pozisyonda. Ama dikkat edersen o oradaki dripling, oradaki bir en iyisini yapayım düşüncesi zaman zaman top kaybına sebep olabiliyor ve geri koşuyorsun. Dolayısıyla işte Beşiktaş'ın sol kanadının biraz daha topun değerini bilen bir kanat olması gerekiyor. İlhan gencecik bir oyuncu ama oyunu olgun. Zaten biz bunu ilk stadyumda izlediğimizde de hemen herkes gibi fark ettik. Bir kere sorumluluk almaktan çekinmiyor. Rakibin üzerine gidebiliyor. Rakibin üzerine gittiği zaman şut atabiliyor. Gerektiğinde çalıma gidebiliyor. Gerektiğinde pas veriyor. Zaman zaman tabii o tercihlerde bazı sıkıntıları var ama sezon içerisinde İtalyano ile beraber daha iyi olabileceğini yine burada seninle konuşmuştuk. Bence kilit nokta o oldu. Trossard'ın yokluğunda İlhan'ın bu performansı oldu. Dün dediğim gibi hani milli takımı çok hak eden bir performans değildi Beşiktaş performansı demiştim. Şimdi pek öyle düşünmüyorum. Şimdi milli takıma çağrılsa hiç kimse için İlhan'ın milli takıma çağrılması Montella tarafından sürpriz olmaz. Tabii ikinci kritik ve önemli nokta da Orkun'un oynamasıydı Beşiktaş'ta. Dün Orkun da oynayınca zaten parça tamamlanmış oldu. Beşiktaş'ta maçın genelinde girenler ve çıkanlar dahil iki oyuncu aksadı. Agbado aksadı, bir de Ouattara aksadı. Ouattara tabii o koşularda genelde onun kanadından geldiği için çok zorlandı. Yalnız kaldı o koşularda. Ama pek de gene müdahale yapamadı. Yani bir iki pozisyonda rakibe yaklaşmaya çalıştı. Ama müdahaleleri güçsüz ve yetersizdi. Hatta ikinci yarıda acaba dedim bir Rıdvan değişikliği yapar mı?
0: Yapmadı
1: o değişikliği. Demek ki Rıdvan tam olarak hazır görmedi.
0: Bu arada Yasin'i veya Ümit'i de alabilirdi. Sol bek Ümit sol bek oynayabilecek de bir isim.
1: Ümit biraz ağır kalmaz mıydı? Yani o kadar şeye koştu ki Marsilya direkt sırta
0: bence
1: böyle
0: kalmaz
1: koşular.
0: olabilir.
1: Ümit'i hiç düşünmedim ben açıkçası. Yani ağır kalabilir diye.
0: Üçlüde
1: Aklıma
0: de
1: bile
0: çünkü sol
1: gelmedi.
0: bek gibi de oynuyor Alanya'da. Bayağı kulvarı kullanıyor.
1: Olabilir. Şimdi zaten bu tarz karşılaşmaları kazanmak için belli bir seviyeyi oyuncu olarak tutturmanız gerekiyor. Beşiktaş onu tutturduktan sonra iş oyuna kaldı. Hani o kısmı Beşiktaş kapattı. Tamam, orada bir iki tane oyuncu aksadı. Ama onun dışındaki her oyuncu yüksek performans gösterdi. Ondan sonrası oyun. Oyuncuların performansından sonra oyun nasıl da oyun çok iyiydi. Beşiktaş adına oyun çok iyiydi. Marsilya teknik direktörü diyor ki kornerden yediğimiz golden sonra zaten maç bizim için bitmişti. Gerçekten Beşiktaş orada maçı bitirdi. Artı ilk yarıda tabii baskın yapmaya çalışan taraf kimdi? Marsilya'ydı. Bunu zaman zaman başardılar. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ikinci golü nasıl? Beşiktaş set hücum etmiyor. Beşiktaş hızlı hücumla. Geçişle ikinci pozisyonda Černý'i buldu. Černý gol attı. Üçüncü gol. Duran
0: Kon.
1: top. Dördüncü gol gene baskın. Bu da çok değerli Beşiktaş açısından.
0: Üçüncü golün kornere gidişi de galiba baskın olabilir bu arada. Çarlı
1: Yani,
0: tarafından.
1: doğru. Doğru. Onu tam
0: Onu
1: bilmiyorum.
0: dengesiz yakalamış olabilir.
1: Yani Beşiktaş ilk yarıda tehlike yaşadığı konuda ikinci yarıda Marsilya iki gol birden attı. Bu bence çok değerliydi. İlk yarıda herkes fark etmiştir. İşte Beşiktaş'ın golünden sonra bir 3-4 dakika daha oyun normal gitti. Ondan sonra bir Marsilya'nın tehlikeli geldiği bölüm, gol attığı bölüm oldu. Ama 40. dakikadan sonra Beşiktaş yine toparladı. İlk yarının son 5 dakikası. Orada mesela sete hücum ederken Orkun da çok net bir pozisyon buldu. Ne demek istiyorum? Beşiktaş sete hücum ederken pozisyon buldu mu? Buldu. Geçişte pozisyon bulup gol attı mı? Attı. Duran toptan gol attı mı? Attı. Zaten daha ne yapacaksın? Fiziksel anlamda ikinci yarıda o geri koşuşlara rağmen Beşiktaş fiziki direnç olarak rakibin gerisinde de kalmadı. Ve Marsilya'yı kırmayı başardı. Normalde biliyorsun Avrupa maçlarında biz kırılan taraf oluyoruz. Böyle karşılaşmalarda moralimiz çabuk bozuluyor, oyun düzenimiz bozuluyor. Beşiktaş 90 dakika boyunca bildiği oyunu oynamaya çalışırken Marsilya'nın oyun içerisinde Beşiktaş yüzünden geriye gittiğini ve bir noktada artık maçı kazanamayacağını düşündüğünü gördük. Bence bu da Beşiktaş adına çok önemliydi. Genelde bunu bize yaparlar. Biz böyle coşkulu başlarız, iyi başlarız, iyi oynadığımız bir bölüm olur. Ama gol yeriz, kırılırız, bozuluruz, geri dönemeyiz. Beşiktaş Marsilya'yı o duruma soktu ve 90 dakika boyunca o 15-20 dakikalık bölüm haricinde orada oyun biraz daha dengeye geldi. Biraz daha Beşiktaş tehlike yaşadı. Ama 90 dakikanın genelinde tam olarak düşündüğünü uygulayan, bunu uygularken üst seviye fiziksel güç gösteren, bunu 90 dakikaya yayan, oyuna soktuğu oyunculardan da çok iyi katkı alan bana göre. Mesela Agbadu Jalo değişikliği ki Jalo'nun ikinci yarıda iki tane çok kritik müdahalesi var. Maç için bayağı önemli diye düşünüyorum. Mesela Miret de girdi. İlk kez bence Miret'in farkını gördük. Merkezde o da iyi işler yaptı. Poku golünü attı. Girenler de Beşiktaş'a katkı verince ortaya böyle Beşiktaş adına çok çok iyi bir gece çıktı. Sen girişte söyledin ama tekrar etmekte fayda var. Gerçekten her gol fark yaratabilir. O yüzden 3 farklı bir galibiyet de Beşiktaş adına önemli oldu, kritik oldu. 10-11 puan hedefin var. 3 puanını aldın. Şimdi geriye tabii 10-11 puan hedefi ilk 24 için söylüyorum. Belki
0: Artık hedef yükseltecektir Beşiktaş bence bu galibiyetle.
1: bilmiyorum o daha ilk maç ama hani ilerleyen haftalarda belki 3. 4. haftadan sonra Beşiktaş başka bir şey konuşabilir ama öncelikli hedefin 10-11 puanı toplamak. Basit bir matematik yaparsan geride kalan 7 maçta maç başı 1 puan ortalaması tuttursan zaten 10 puana yaklaşıyorsun. Ama Beşiktaş açısından böyle başlamak, bu oyunu maçın büyük bölümünde ortaya koyabilmek, taraftarı tam olarak maçın içine sokmak ve gene havanı ve özgüvenini yükselterek bu karşılaşmadan ayrılmak çok değerliydi.
0: Aykut abi sen hani çok takip etmedin ama yine tabii senden de Beşiktaş'la ilgili belki genel de olur bir yorum alalım.
2: Vallahi öncelikle bence tarihi bir galibiyet. Taraftarın çok kısa sürede takıma tekrar bu kadar büyük moral vermesi. Dün şov yaptı tribünler. Sonrasında ben tribünleri, senin de yayının başında söylediğin gibi, seyretmek gerçekten büyük keyifti. Sosyal medyada da çok güzel kesitler var. Yani Marsilyalı oyuncular da son 20-25 dakika seyretmiş tribünler.

0: sadece bir 10-15 dakikası var ilk yarının son bölümünde. Dünkü performansından uzaklaştı. Onda da muhtemelen yediği golün moral bozukluğuyla bir 10-15 dakika Marsilya direnç gösterdi ama sonrasında ya ikinci yarı Marsilya hiçbir şey yapamamış. Zaten kondisyonu zayıf bir takım. Eski gücünden de uzak bir takım. Gelenek bozulmadı diyeyim. Çünkü Marsilya'nın bugüne kadar Türkiye ziyaretlerinde, deplasmanlarında işte Göztepe'den Eskişehir'e, Konya'ya kadar galibiyeti yok.
1: Öyleymiş.
0: En son Galatasaray'la oynamışlardı galiba 5 sene önce. Fatih Hoca'nın teknik direktörü olduğu dönemde. Orada da 4 tane yemişlerdi. Dün de 4 tane yediler. 4 taneye dua etsinler öyle söyleyeyim. Çünkü daha büyük bir hezimette karşı karşıya kalabilirlerdi. Ben yine beraberdik. Hatırlarsan Ali var mıydı o yayında hatırlamıyorum. Ali belki de o hafta izindeydi. Ya da Genco ile birlikte olabiliriz. Sen de yoktun. Genco Boran'la birlikte burada yine bir Beşiktaş maçı sonrasında ben Beşiktaş taraftarlarına demiştim ki biraz erken yargılıyoruz oyuncuları. Olaytan ve Çerni'ye çok ciddi bir tepki vardı o karşılaşmada. Sadece onu hatırlatmak istiyorum. Yani birazcık sabredelim. Birazcık bu oyuncuları biraz prim verelim ya. Bunlar kötü oyuncular değil. Bakın o ilk maçta iki tane vuramadığı top var, hatırlıyorsun değil mi? Beşiktaş'ın ilk resmi maçı. Olaytan'ı yerin dibine soktu taraftar. Çerni'yi yerin dibine soktular. Bu kadar ön yargılı olmayalım. Beşiktaş iyi takım. Olaytan iyi oyuncu. O günden sonra Beşiktaş takımının bence en istikrarlı ve üzerine koyarak devam eden adamı Olaytan. Ama diyeceksin ki İlhan Fakılı değil mi? Trossard değil mi? Salih Özcan değil mi? İşte Agbadu değil mi? Agbadu'yu hadi bir kenara koyalım. Çünkü tam hocanın kafasındaki ideal benim stoperim dediği adam o değil. Calo da bir iki maç böyle bir sendeledi. Orada bir sıkıntı var ama onun dışındaki oyuncular, Attara siz de söylediniz işte orada bir, zaten Rıdvan normalde iyileştiğinde zaten birinci tercihi o.
1: Evet.
0: Ama idare ediyor. Yani bir yedekleme yapabiliyor orada. Onun dışındaki oyuncuların Çerni de dahil olmak üzere. Şimdi ben mesela dün karşılaşmadaki en kritik olayın Çerni'nin attığı gol olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Marsilya çok düşüyor desek de 60'tan sonra, mesela o golü atmasan dağıtamazsın o takımı. O gol beceriyle atılmış bir goldür. Orkun'un zamanında ayağından çıkarması. Buna rağmen Marsilya bence iyi kapattı. Yani Çerni iyi vurdu. Adamın da ayağından sekip tam köşeye gitti top. Ya bu beceriyle atılabilecek bir gol. Bu yetenekli oyuncunun atabileceği bir gol, maçı çözüyor sana. Zaten Çerni sana burada lazım. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın oynadığı büyük maçlara bakın. İşte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanı da dahil olmak üzere kritik maçlarda düğüm çözücü golleri atan adam Çerni'ydi. Beşiktaş'a Çerni bu yüzden lazım. Poku bambaşka profilde bir oyuncu. Ki şunu görüyorsun, yani ben de Ali ile hemfikirdim. Ya Trossard'ın yokluğunda acaba mı diyordum ama Marsilya o bizim aklımızda kalan Marsilya değil. Yani geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'i kendi evinde yenen ya da işte Fransa'da bir dönem çok iyi gidip ki geçen sezon da ligin ikinci yarısında bir anda çakıldılar. O Marsilya değil artık. Çok ciddi bir ekonomik problemi var. İyi oyuncularını elden çıkarmak durumunda kaldılar. İşte buna Greenwood da dahil olmak üzere bayağı güç kaybetmişler. Ve Beşiktaş çok haklı, çok da yani zaten Marsilya'nın hocası Genesio'nun açıklamalarını dinlediğinde her şeyi anlatıyor. Beşiktaş çok iyi bir takım. Böyle bir performans onlardan bekliyordum. Çok daha ileri gidebilir diyor. Ben şimdi dünün diğer karşılaşmalarına da baktım. Yani tamam, Juventus'un zaten kazanmasını bekliyorduk. Nijmegen karşısında Juventus iyi kadrosu var. Crystal Palace'ın kazanmasını bekliyorduk. O da sükseli bir galibiyet aldı. Valla fazla belki abartı olacak ama ben onlarla da içeride ben Beşiktaş'ın herkese yenebileceğini düşünüyorum. Dünkü taraftar bütünleşmesini gördükten sonra, ki ben her maçta daha da üzerine koyarak devam edecek bir Beşiktaş bekliyorum. Milli ara öncesinde çok zor ve kritik bir deplasmana gidiyor. Oraya da

0: alayım. Süper Lig açısından. Ahmet de çünkü kendi evinde gerçekten iyi futbol oynayan bir takım. Eğer orayı da kazasız geçebilirse Beşiktaş, o zaman başka hayaller kurabilir. Zaten pik yaptığı bir dönem vardı. Italiano'nun burayı iyi kurguladığını düşünüyorum. Yani kondisyon olarak şu anda ligin uzak ara en iyi takımı Beşiktaş. Ve bu milli ara uzun bir milli ara. Doğru mu? 3 hafta değil mi? Ya bu 3 haftalık arada tekrar oyuncularını şöyle bir sakinleştirip sonrasında tekrar yukarı çıkartabilirse Beşiktaş başka hayaller kurdurabilir. Ya da şampiyonluk söylemi, şampiyonluk iddiası, Avrupa'da sonuna kadar gidebilme iddiası daha yüksek sesle dillendirilebilir.
1: Ali abi sen devam et istiyorsan.
2: Nereden devam edeyim?
0: İlhan Fakılı'yı konuşalım biraz.
2: Maçla ilgili konuştuk İlhan'ı ya.
0: Hayır, İlhan... şu yüzden soruyorum. Dün ben çok şey yorumları gördüm. Yani ne? Kenan'ın da Barış Alper'in de, şimdi milli takım seçmeleri de olacak ya, Montella'da maçlaydı, dün seyretti. Şu anki performansıyla önünde. Herkesin ortak fikri bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani ondan daha formda bir kanat oyuncusu ben de düşündüm. Milli takımımızda zaten Kenan sakat. Barış formda değil. Oğuz kısmen formdaydı ama İlhan kadar uzun soluklu bir form olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can zaten formda değil. Aral mesela dün bizim es geçtiğimiz oyunculardan biriydi. Aral da o kadar formda değil. Yani şu an İlhan'dan formda bizim kanatta oynayan bir oyuncumuz sanki yok gibi.
2: Ya burada tabii İlhan için en güzel olan taraf geçen sene At Lig'de oynayan bir oyuncunun bu sene Avrupa seviyesinde bu performansı gösterebilmesi. Şimdi bazı oyuncular biraz daha ürkek, biraz daha çekingen olabiliyorlar. Mesela ben bunu Galatasaray'da Batrakov'la alakalı olarak söyledim. Şimdi Batrakov geldi. Lokomotiv Moskova'da çok iyi istatistiklerle geldi. Ki o istatistikler tesadüf değil. Yani adamı izlediğin zaman ceza sahası çevresinde her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Ama mesela Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da şu an biraz ürkek. Daha böyle garanti oynamaya çalışıyor. Bakıyor, pas vermesi gereken yerde hemen pası veriyor. Çok zorlamıyor oyunu. Şimdi bu eleştiri değil. Bu oyuncu profiliyle alakalı bir durum. Ama mesela İlhan Batrakov'dan farklı olarak geldiği günden beri, oynadığı ilk maçtan beri o cesareti gösteriyor oyun içerisinde.
0: Direkt gidiyor, direkt kaleye gidiyor.
2: İşte onu anlatmaya çalıştım az önce. Yani rakibiyle birebir kalıyor, rakibini geçmeye çalışıyor, rakibini bir tarafa çekip uzak köşeye bırakmaya çalışıyor. Bunlar İlhan'ın oyununda çok büyük artı onun için. Bu yaşta bu cesarete sahip olması, özgüvene sahip olması. İşte zaman zaman ne yaptı? Zaman zaman tercih hataları yaptı. Fakat orada da tabii çok genç bir oyuncu olduğu için onu biraz daha beklemek gerekiyor. Yani kariyeri nasıl çok daha iyiye gider? Eğer kararları, İlhan'ın son pozisyonlardaki kararları daha doğru olursa zaten Beşiktaş İlhan'ı da tutamaz. Mümkün değil. Yani böyle bir kanat oyuncusunu tutamazsın. Çünkü topu ayağında öldürebiliyor. Tekrar söylüyorum, çalımı var, şutu var, pası var. Bir de bu kararlar doğru olursa nasıl tutacaksın bu oyuncuyu?
0: Ağzına adeye mi?
2: Tabii yani bu, bir de hızı da var. O da var. Artı mesela ufak tefek ama güçlü. Öyle omuz koyup hemen yere düşürebileceğim bir oyuncu değil İlhan. Birçok özelliği var. Bütün bunları beraber düşündüğünde işte Beşiktaş için inanılmaz bir piyango oldu. Zaten mesela İtalyan'ın ilk söylediği oyuncu da İlhan'dı. Beni olumlu yönde şaşırttı diye. Ama hani Beşiktaş takımını izlediğin zaman da, İlhan'ı izlediğin zaman da zaten hani bu çocukta bir şey var, bu çocukta bir şey olabilir hissiyatını herkes alıyordu. Orası da işin gerçek tarafı. Ama işte bunu, örnek veriyorum, hazırlık maçlarında yapmak var. Süper Lig maçında bir iç sahada yapmak var. Ama bir de Avrupa seviyesinde aynı oyunu gösterebilmek var. Bence o yüzden dün İlhan için bir eşik oldu. Ben öyle düşünüyorum. Montella da tribündeydi. Yardımcısı telefonuyla uğraşıyordu da Montella görmüştür diye düşünüyorum. Yardımcısı ne zaman gelse telefonuyla ilgileniyor. Gördünüz mü?
1: Ben dikkat etmedim.
2: Aynı ben. Direkt ne zaman baksan telefonuyla ilgileniyor. Montella görmüştür, fark etmiyor.

0: maçtır. Bugün herhalde milli takım açıklanacak. Bugün milli takım açıklandığında artık ben de dünden farklı düşünüyorum. İlhan'ın milli takımda olabileceğini, davet alabileceğini en azından. Hani geniş kadroda gel bir havayı kokla diyecektir bence Montella.
1: Aynen, yani İrfan Can'ı alabilir, Oğuz'u alabilir, işte Aral girebilir, İlhan'ı da alır. Dediğin gibi fazla oyuncu olmasını göze alıp İlhan'ı da alır bence o havayı koklatmak için. 7.54 saatlerimiz, araya gidelim, aradan sonra Beşiktaş'ı konuşmaya devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
2: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

7 ile 9 saatlerimiz Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Taraftar tabii şu anda mest olmuş durumda, büyük bir keyifle. Herhalde spor programlarını dün gece itibaren takip ediyorlar. Twitter'ı takip ediyorlar. Şimdi ben de birkaç tweet okuyunca o sana özel kısmımda full Beşiktaş.

0: sebebi var. Gelmeye çok da var. Keyifli. Yani biz çok anekdot var tabii, bizim maç esnasında yakalayamayacağımız, maç sonu yakalayamayacağımız detaylar var. Onları görüyorum.
1: Ne gibi mesela?
0: Blažević mesela maç sonu birini azarlıyor kendi takımından, Beşiktaş'tan. Somurtuyorsun diyor vücut diliyle. Gül biraz diyor böyle. Dudaklarında şey yapıyor. Gül işareti yapıyor. O var. Artık kimdi o mesela, merak ettim. Kimi azarlıyor? Morali bozuk kim olabilir Beşiktaş'ta, ya da böyle vücut dili kötü. Yedek kulübesinden bir oyuncu olması muhtemel. Onu gördüm. Salih Özcan, hani biz Orkun'un agresyonunu genelde konuşuyoruz. Oyun planına çıkıyor ki dün Orkun da karşılaşma sonunda ben haksıza gelemiyorum ve Beşiktaş'ın hakkını korumaya devam edeceğim. Evet, tabii ki zaman zaman çok da sinirleniyorum, hani karta yakın oluyoruma getirdi. Ona da dikkat etmem lazım dedi ama hakkını savunmaya devam edeceğim dedi. Salih de şu an kaptan gibi bence takımda. Maç içinde, maç sonunda dün Höybiyerk'te Miretti bir tartışma yaşıyordu. Salih geldi, direkt olarak Höyberg'i itti. Mesela kartı görebilirdi. Gördü mü? Gördü değil mi? Orada.
2: Sonunda Miretti gördü. O görmedi.
0: Miretti gördü, Salih görmemiş mesela. Görebilirdi. Ama hani sahada isyan eden derler yani. Öyle bir futbolcu. Ve bunu yerliden buluyor Beşiktaş. Kaptanı Orkun, işte Salih Özcan. Bu da Beşiktaş'ın yıllarca aradığı bir şeydi. Yerli rotasyonun Beşiktaş'ın ne kadar zayıf olduğunu, hem kalite olarak hem belki bu şey üzerinden konuşabilirdi. Konuşabiliyorduk Beşiktaş'ın. Orkun'a Salih o açığı da hem kaliteleriyle hem sertlikleriyle, mücadeleleriyle gösteriyorlar. Yani Orkun tam bir kaptanlık yapıyor. Dün maça giriş videosunu da gördüm. Messi gibi, hani öyle arkasındaki oyuncular böyle koşarak önce çıkıyorlar. Son kalanlar yürüyerek çıkmış gerçi ama o liderliği gösterdiğini hissettiriyor bence Orkun. Salih de ona eşlik ediyor. Aralarında çok iyi bir uyum var. Ben nereden buraya geldim? Beşiktaş'tan mutlu dedim.
1: Anekdotları gördüm dedin sosyal medyada.
0: Aynen. Hani dünkü oyuna bakıyorum. Italiano tabii ki bunda en büyük pay sahibi. Yani o olmadan başka bir hocayla bu olmazdı. Italiano'nun hakkını veriyoruz. Italiano'yu kim buldu? Önder Özen buldu. Onun hakkını veriyoruz. Önder Özen'i kim getirdi? Serdal Adalı. Yani burada bu başarıda gerçekten herkesin payı var. Yani Serdal Adalı Önder Özen'i getirmese böyle Beşiktaş çıkma ihtimali bence çok zayıf. Hem oyuncu tercihleri konusunda, yani İlhan Fakılı'yı alır mıydı Beşiktaş? Haberi var mıydı? Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin haberi var mıydı? İlhan'dan yeterli gördüler mi? Ama Önder Özen gördü ve gitti, aldı, geldi. Yani tam bir ekip işi şu anda Beşiktaş'ın. Hani bireysel olarak da öne çıkan oyuncular var ama daha çok takım Beşiktaş'ta. O uyum şu ana kadar çok iyi gözüküyor. Tabii şu ana kadar işler yolunda gitti. Bir de yolunda gitmeyeceği dönemlerde olacaktır. Orada da görmek lazım. Oradaki tepkisi nasıl olacak Beşiktaş'ın? Hani bu sezon bir iki maçlık Zalgiris Alanya oldu. O sayılır mı bilmiyorum. Zalgiris sonuçta rövanştı. Kaybetse de problem olmayacak bir maçtı. Alanya maçı sıkıntıydı ama Çorum işte derbi galibiyeti falan derken Beşiktaş orada ilk sınavı geçti. Ama daha sınav gelecektir. Orada da kırılmazsa Beşiktaş, ki bu hafta Ahmet maçı öyle bir karşılaşma. Orayı da galibiyetle geçerse hani güçlenerek gitme ihtimali gerçekten çok yüksek bu takımın.
1: Senle programlarda benim sürekli olarak tekrar ettiğim, Radyo Spor dinleyicilerinin de duyduğu bir şey vardı, tespitim vardı. Ben hep şunu söylerdim, hani sporda, futbolda doğruları yaptığın zaman başarı kaçınılmaz. Yani bir yerde o başarı gelir diye burada defalarca söyledim. Tabii bunu söylerken ben biraz daha uzun vadeli olarak söylüyordum. Yani doğruları yaparsanız üst üste bir noktada başarı gelir. Peki neden bundan önceki dönemlerde Beşiktaş ya da başka takımlar doğru giderken bir anda tepe taklak oldu? Çünkü sürekli olarak o kırılganlık, camialardaki kırılganlık takımları bozdu diye düşünüyorum ben. Çünkü işte gene seninle sürekli olarak konuştuğumuz konu, insanımızın aşırı duygusal olması, çok fazla duygusal tepkiler vermesi ve bizi akıl ve mantıktan ziyade duyguların yönetmesi. Bu spor dünyasında da çok farklı değil. Spor dünyasında da duygularla

0: hareket eden bir şeyiz, toplumuz. Şimdi öyle olduğu noktada, yani normal şartlarda hangi taraftar takımının sezon boyunca tüm karşılaşmaları kazanacağını bekleyebilir. Ama bizde bir mağlubiyet, bir beraberlik, 5 puan kaybet. Bak bakalım ondan sonra aynı şekilde devam edebiliyor musun? Ondan sonra ortalık yangın yeri. İşte oralarda hep kırılıyor takımlar. Mesela doğru işleri yapan, aslında o bir iki haftalık kötü gidişe rağmen yükselebilecek takımları bence el birliğiyle kaybettik. Ben öyle düşünüyorum. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray için çok söylemiyorum çünkü sportif anlamda en başarılı takım Galatasaray ve genelde Okan Buruk döneminde de zaten işte geçen gün açıklandı galibiyet yüzdesi %80 mi neymiş ligde, ya olağanüstü bir şey o rakam. Şimdi bunu neden söyledim? Beşiktaş mutlaka sezon içerisinde kötü bir iki hafta, belki üç hafta geçirecek. Ama üç haftayı geçirdikten sonra nasıl tepki verdiği Beşiktaş'ın geleceğini belirleyecek zaten. Eğer siz o kötü üç haftada İtalyano teknik direktör değil, futbolu bilmiyor noktasına getirirseniz, ya da bu takım çok yetersiz. İşte Aykut ne dedi? Ben Beşiktaş taraftarını anlatmaya çalıştım dedi. Černi ile alakalı olarak, bir de olay tanla alakalı olarak biraz zaman vermek gerektiğini söyledim burada dedi. Aynı hesap. Yani siz o kötü gideceğiniz olası 2-3 haftada, ya bu takım çöp, bu takımlar hiçbir şey olmaz duygusunu eğer genele yayarsanız zaten gerçekten bir şey olmuyor. Bu en büyük problem takımlarda. Beşiktaş'ın o yüzden bu sezona gerçekten yukarıda başlaması gerekiyordu. Ya bu kaçınılmazdı. Çünkü bu mantaliteyi 2 günde değiştiremezsiniz. Örnek veriyorum, Beşiktaş Midtjylland'e elense. Değil mi? Senle burada konuştuk. Kim bilir neler olacaktı. Kim bilir neler söylenecekti. İtalyano hakkında, Önder Özen hakkında. Zaten Önder Özen anladığım kadarıyla pek sevilmiyor. Yani böyle Önder Özen'i yok etmeye hazır bir şey var gibi, kitle var gibi sosyal medyada.
1: Beşiktaş'ın içinde mi?
0: Beşiktaş'ın içinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Medyada da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani o da ne yazık ki sürekli başarılı ve iyi gitmek zorunda olan bir futbol adamı. İtalyano zaten yeni geldi. Korumasız. Yabancı. Hani zaten onu bizim şey çok kolay yer. Söyle ismini. Bizim futbol dünyası çok kolay yer. Futbol iklimi çok kolay yer. O yüzden yukarıdan, çok yukarıdan başlaman gerekiyordu. Çok yukarıdan başladı. Ufak bir sendeledi. Şimdi devam ediyor. Fakat Beşiktaş taraftarının da işte uyanık olması lazım. Bu takıma, bu teknik direktöre, bu sportif direktöre uzun süreli destek verilmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani iş aslında Beşiktaş taraftarında. Beşiktaş taraftarı da yarın öbür gün kötü bir 2 hafta, 3 hafta geçtiğinde tamam sakin, bu takım toparlar, bu ekip toparlar, bu oyuncu grubu toparlar diye düşünmesi gerekiyor. Asıl test oralarda olacak Beşiktaş için. Yani eğer genele yersek Fenerbahçe ve Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Şu an kaybedilmiş bir şey yok hiçbir takım için. Ama oralarda nasıl tepki verecekler onu göreceğiz. İşte Beşiktaş çok yüksekten başladığı için o havayı da alabiliyorsunuz. Mesela Süper Lig'in ya da Türk futbol ikliminin diğer nasıl söyleyeyim, liglere göre avantajı da bu. Aynı zamanda dezavantaj, fakat avantajı da şu: sonuçta bunlar büyük takımlar. İşte o havayla beraber mesela sonuna kadar gidebiliyorlar. Yani bugün Beşiktaş şöyle söyleyeyim sana, 13. 14. haftada ligde zirvede olsun, zirveye yakın olsun, Beşiktaş şampiyon olmak için her şeyi yapar. Adaydır. Taraftarı da onu hisseder. Basın da onu hisseder. Oyuncu da onu hisseder. Bu da bir avantaj. Çünkü normalde yeni kurulan, bu kadar yeni kurulan bir takımdan hani 12-13 hafta lider gitti diye yurt dışında çok şampiyonluk beklemezsin. Aa, ne kadar iyi bir takım oluşmaya başlıyor dersin. Arteta şey yapsa, takımı yönetse, İşte 2037-2038 sezonunda şampiyonluk hedefi koyarsın. Şaka bir tarafa ama işler böyle. Yani onlar biraz daha zamana yaymayı bildikleri için, aa bu takım olmaya başladı, bu takım iyi gider, bu takım başarılı olabilir diye yorumlarlar. Ama sen 13-14. haftaya gir bakalım, lider ya da liderin bir puan gerisinde, sen şampiyonluk adayısın. Bu da bence büyük bir avantaj.

0: taş. Çünkü buna ihtiyaç var bu futbol ikliminde. Tekrar söylüyorum, duyguları bir günde kenara bırakamayacağımıza göre o duyguyu vermen gerekiyor taraftara ve takıma. Hatta futbol kamuoyuna. O duyguyu aldığı zaman, o zaman işte iş farklı bir noktaya geliyor. Zaten ondan sonra bir 10 hafta daha idare et. 25. haftaya gel. Ondan sonra da şey deniyor. Artık bu saatten sonra önemli olan futbol değil, sonuç almak. O haftalar geliyor. Onu da zaten büyük takım olduğun için yarışın sonuna kadar götürebiliyorsun. Yani Beşiktaş için bu sezon yüksekten başlamak çok önemliydi. Onu başardı. Fakat işte insanlar hep şunu söylüyor. İşte göreceğiz Beşiktaş'ı Fenerbahçe maçında. Gördün Beşiktaş'ı Fenerbahçe maçında. İşte Marsilya maçını göreceğiz. Gördün Marsilya maçını, ama bu değil. Beşiktaş'ın testi bunlar değil. İnsanlar yanlış yerden bakıyorlar. Yani Beşiktaş, Marsilya maçı test maçı değil Beşiktaş için. Beşiktaş için test 2-3 hafta işler kötü gittiğinde ondan sonra nasıl tepki vereceği. Sizin nasıl tepki vereceğiniz. O yüzden yanılıyorlar. Hep böyle maç seçiyorlar. İşte göreceğiz o maçta ne olacağını. Ya olabilir, Beşiktaş kaybedebilir. Şu ana kadar o testleri geçti. Ama o değil ki. Onu kaybetti, ötekiyle berabere kaldı. Ötekinde mağlup oldu. 3 maçlık kötü bir seri. Ondan sonra nasıl tepki vereceği bu takımın geleceğini belirleyecek. İtalyan'ın geleceğini belirleyecek. Geçmişteki gibi kırılacak mı, kırılmayacak mı? Şimdi oyun da kuvvetli olduğu için kırılma ihtimali daha düşük gözüküyor. Ama bilemiyoruz. Çünkü işte futbol iklimi ortada.
1: Ama Rıdvan da çok iddialıydı bu konuda. Hatta daha o kırılmaya gelmeden bu takım hani kolay kolay kırılmayacak. Birkaç maç puan kaybetse de biz toparlarız. O hissiyatı evet. Zaten İtalyano soyunma odasında antrenmanla vermiş futbolcu grubuna.
0: Yani geçmiş umarım. Yani. Umarım.
2: Hani
0: umarım.
2: Var mı vaktimiz?
1: Var var. Tabii. Bekle. Buyur.
2: Biraz şimdi benim o özlenen şey bölümüne geleyim de birilerine sallama, birilerini kime övme bölümüne. Şimdi bir kere İtalyano'nun hakkını şöyle verelim. Beşiktaş çok iyi bir teknik direktör takımı oldu. Bunda hepimiz hemfikiriz değil mi? Yani birinci yıldız bence İtalyano. Ki ben yıllarca Fiorentina'da ve Bologna'daki İtalyano yönetimlerini anlatmış biri olarak, mesela Fiorentina'da ve Bologna'da bu kadar iyi müdahale ettiği ya da her oyuncusuna dokunduğu bir sezonu hatırlamıyorum. İki kere Konferans Ligi'nde final oynatmasına rağmen. Yani Fiorentina'nın çok geniş kadrosu vardı. 30'a yakın oyuncusu vardı ve hepsi birbirine hemen hemen eşdeğer seviyede oyunculardı. Bologna, Fiorentina'nın da bir tık üzeri kalitede ve zenginlikte bir takımdı. Her ne kadar stadyumu vesairesi eski olsa da. Ama şimdi geçtiğimiz sezon bir Beşiktaş efsanesi olan Sergen Yalçın ve dokunamadığı ya da verim alamadığı, yönetemediği oyunculardan yola çıkın. Bir de şu anda hem geçtiğimiz sezondan kalan hem de yeni gelen oyuncuların haline bakın. Bu çalışmayla olur. Çok çalışkan bir teknik direktör. Sergen Yalçın çok tembel bir teknik direktördü. Çok büyük bir efsaneydi. Büyük bir futbolcuydu. Ama eli belinde bir tane şu hocanın sağ kenarında yaptığı bir maç performansını gördük mü? Soruyorum size. Yorumlarında Avrupa şu anda da yorumculuk yapıyor değil mi? Yine tuhaf tuhaf yorumlar yapıyor, seyrediyorum. Yani herhangi bir şeyi takip de etmiyor. Bu arada teknik direktörken de takip etmiyordu zaten. Mesele burada, onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, yorumcuyken dersin ki ya Süper Lig'i yorumluyorum ben. En azından buradaki maçları seyredeyim. Avrupa'da zaten viral olmak için söylüyor belki de onları. Tamam, işte Haaland'ın saçıymış. İşte Ronaldo niye saçını boyamış. En son öyle yorumlar falan görmüştüm. Onlar önemli değil. Onlar artık popüler olmanın gereksinimleri belki de. Onu yapmak durumunda hissediyor. Ya da karşısındaki yorumcu işte sunucu hocam bir şeyler söylesin diye belki de mahsus ateşin altını yakıyor. Ama yani bir taraftaki figüre bakın, diğer taraftaki figüre bakın. Geçen sene yönetemediği Rafa Silva, ya şimdi bir teknik direktör bence çalışkan ve pozitif, uyumlu olsa buraları yönetebilirdi diye düşünüyorum. Bak geçen seneye geri dönüyorum. Çok uzağa gitmiyorum. Şimdi bakıyorsun Geçen sene neredeyse doğru düzgün forma giymeyen Jalo

0: şu anda Agbadu'nun önünde. Agbadu acaba sezon başında gider mi, bu kadar yatırım yapıldı dendi. Girdi değil mi rotasyona? Oynuyor. Çerni gider mi dedi. Girdi, oynuyor. Geçen sene Salih aşağı, Salih yukarı, şu Salih'i alın orta sahaya dediler. Hoca dedi ki yok ben istemiyorum. Şu anda Salih 10 yıldır sanki Beşiktaş'ın kaptanı gibi, Necip gibi oynuyor şu anda. Bağlılık anlamında söylüyorum bunu. Orkun zaten üzerine koyuyor. Vidovic gelmiş, olaya dahil olmuş. Mourinho gelmiş. Mourinho geçtiğimiz sezon devre arasında geldi. Kaç golü vardı Beşiktaş'ta? Var mıydı golü?
1: Bilmiyorum.
0: Belki bir tane vardır.
2: Geçen sene mi? Attı ya.
0: Devre arasında. Azdır. Şu anda geçmiştir mesela bu sezon. Geçtiğimiz sezonun yarısında attığı golü. Yani her oyuncunun, Rıdvan mesela geçen sene var mıydı hiç ortalıkta? Bana bir söyleyin. Bu sene diyoruz ki Rıdvan yok işte, Ottara acaba nasıl olacak? Ki ben inanıyorum birkaç hafta sonra Ottara da o istediği seviyeye gelecek. Çünkü Ottara öğreniyor. Yani savunma yönü gerçekten zayıf bir oyuncu bu arada. Ama hücumsal özellikleri fazla. Ondan da başka şekilde verim alacak belli. Ya da işte hep arada mesela bu kadarda da bir tane şey olabilir diye düşünüyorsun. Kalecin zaten iyi. Şimdi başka atıyorum işte Beşiktaş yorumcuları, isim de vereyim de sonra öyle ortaya sallıyor gibi. Mesela Tümer Metin seyrediyorum. İyi bir oyuncuydu değil mi? Beşiktaş'ta da çok iyi işlere imza attı. İşte 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın, Tümer Metin. Doğru mu? Ya seyrediyorum. Arkadaş takip etmiyorsun bari, olaylarla ilgili tuhaf tuhaf cümleler kurup insanların aklını karıştırmayın ya. Avrupa futbolundan örnek veriyorlar. O, takip etmediği ve bilmediğini o kadar anlıyorsun ki. Sırf ortaya laf kalabalığı. Ne? Benim adım Tümer Metin. Öyle değil abi futbol. Futbol geçmişteki isimlerle, futbolculuğumuzla devam ettirilebilecek bir şey değil. Yorumculuk da böyle değil. Teknik adamlık da böyle değil. Italiano, Fiorentina ve Bologna'da yaptığından çok daha farklı bir metotla burada değişik bir şey yapıyor. Ve çalışıyor adam. Maç bitiyor, ohu yanına almış, 4-1 kazanmışsın. Tribünler son 20 dakika şov yapıyor, Marsilyalı oyuncular izliyor. Oha bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra seviniyor. Ve ne kadar sevildiğini de görüyor. Diyor ki ben bu kadar seviliyorsam daha da üzerine koymalıyım, daha da çalışmalıyım. Futbolcular için de aynısı geçerli. Beşiktaş'ta eksik olan şey buydu. Ve şu çok kısa zamanda bu. Tabii ki sonuçlar bunda çok önemli. Katılıyorum. Midland maçları böyle bitmeseydi şu anda belki de bu havayı yakalaması 2 ay daha sürecekti. Ama yakaladı mı yakaladı. Bakın Galatasaray 13. bitirdiği sezondan sonra sil baştan takımı yapıp aynı hocayla 4 kere üst üste şampiyon olmadı mı? 13. bitirdi ya takım. Ne oldu? Sihirli değnek mi değdi? Bir şey yapılabiliyor demek ki. Yapılmış, daha önce örneği var. Beşiktaş'ın da işi kolay değil hala. Çünkü yani tamam böyle havaya giriyorsun, yapıyorsun ama maç trafiği arttıkça bazen sendeleyeceksin tabii ki. Bazen de vuracaksın, girmeyecek mesela. Rakip gelecek, atacak. Şimdi Marsilya dün çok mu gol atacak bir havası vardı golü atana kadar. Ama ondan sonra da 10 dakika bayağı baskı yaptı. Bazen olacak, futbolda var çünkü bunlar. Her takım her maçı kazanamıyor. Ama Italiano'nun getirdiği şevk, ben Italiano performansıyla o tribünlerin o kadar coşkulu olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında Önder Özen dersin, başkan dersin. Sonuçta bir tercih var. Ve en başından beri bak ne yaptı Beşiktaş? Muhammed Salah transferinde Trossard'ı açıklarken taraftar başkana tezahürat yaptı. Belki hiç planda yokken başkan bir baksak mı acaba dedi. O zaman da konuştuk. Bence hem Italiano hem Önder Özen başkan yapma dedi. Başkan yapma dedi. Tamam para var, verebilirsin. Gelebilir ama biz burada başka bir şey yapıyoruz dedi. Muhammed Salah'ı alırsan bizim kurmaya çalıştığımız bu takım oyununu bambaşka bir noktaya getirirsin. Bence bizim planlarımız bozulur dedi. Yani Beşiktaş'ın belki de işi çok uzatması ya da maddi anlamda biraz daha olayı istediği seviyeye çekme girişimi bence oradaki o aradaki fikir ayrılığından dolayı kaynaklandı ve Beşiktaş kadrosu itibariyle de doğru olanı yaptı. O yüzden ben aslan payını İtalyano'ya veriyorum. Şu anda oyuncuların neredeyse tamamı formda. Bu bir teknik adam başarısıdır. Hem çalışıyor hem çalıştırıyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Ama şunu da söyleyeyim. Yani taraftar da biraz daha şey olsun. Böyle sakin. Yani büyük cümleler kurmak için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Radyo Spor. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz Beşiktaş Marsilya karşılaşmasını ve Beşiktaş'ı genel olarak konuşuyoruz. Herkesin hani bir öne çıkardığı nokta oluyor. Dünkü bireysel performanslar, hocanın performansı gerçekten etkileyiciydi. İlhan iz bıraktı. Olay Tan kesinlikle iz bırakmaya devam ediyor. Dün iki asist yaptı, ayakta kaldı, devam etti dördüncü golden önce. Pası belki Vlahovic'eydi ama Poku orada hızıyla yetişti. O pası gole çevirmeyi başardı. Vlahovic mesela dün 4 birlik

0: galibiyet geldi ve takımın santrforu gol atamadan maçı bitirdi. Ama hani Vlahovic'le ilgili dün övgü dolu sözler söylenir. Acayip bir karşılaşma oynadı. Sırtı dönük, kaç kere topu tuttu, takımı yerleştirdi, takım arkadaşlarına iyi paslar verdi. En eleştirilecek noktası o Černý'e veremediği pas. Černý'in arkasında kalan pozisyon ilk yarıda. Ki orada topu yine çok iyi tuttu Vlahovic. Şu ana kadar olağanüstü bir performans ortaya koyuyor ve benim de yaz döneminde de birkaç kez tekrarladım. Dün takip ettiğim insanlardan da yorum gelince tekrarlamakta da fayda görüyorum. En anlamadığım şeylerden biri bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Vlahovic'e gitmemesi. Vlahovic yerine Romelu Lukaku'yu istemesi, öncesinde Vedat Muriç'e gitmesi. Neden Vlahovic gündeme gelmedi? Vlahovic bu performansı göstermeye devam ederse Fenerbahçeliler ve Lukaku da bu performans henüz Vlahovic seviyesinde değil, çok konuşur. Dün de başlamışlar. Bunu gördüm. Ben gerçekten anlam veremedim. Hani birinci santrfora ihtiyacım var. Vlahovic boşta, serbest. Neden hiç gündeme dahi gelmedi? Mesela Beşiktaş Salah'a gitti. Almadı. Fenerbahçe'nin gittiğine, ilgilendiğine dair tek bir haber görmedik Beşiktaş.
1: Bir ara galiba en başlarda vardı çünkü, ya da o şey de olabilir, Asparagas da olabilir. Çünkü
0: öyle olgunlaşan bir şey hiç olmadı Aykut.
1: Elinde bonservisi olan oyuncuları herkese yazdıkları için, hatta bir ara Galatasaray'a da Osimhen'in işte yedeği Vlahovic diye de yazdılar.
0: İşte yani, inandırıcı bir haber görmedim diye. Görmedim evet. Hani Girassi hep konuşuldu Aziz Yıldırım döneminde, Vedat Muriç konuşuldu. Vlahovic değildi ana hedef.
1: Doğru.
0: Watkins geldi gündeme. O tarz birkaç oyuncu, ama böyle Vlahovic hiç ciddi şekilde gündeme gelmedi ama pişman ediyor.
1: Ya anda. Belki de orada biraz şimdi şeye de bakmak lazım. Bütçeler diyeceğim ama alınan oyuncular da ucuz oyuncular değil ki.
0: Fenerbahçe'nin aldığı.
1: Tabii. Hayır, en son mesela şimdi sonuçta 32 yaşında Muriç'e 15 milyon euro bonservis verildi. Doğru mu? Kendisine verilen maaş diğerlerinden daha makul. Lukaku'ya yanlış bilmiyorsam 6 milyon euro bonservis verildi. Kendisinde maaşı 6 milyon.
0: Tabii.
1: Yani istense alınabilirdi Vlahovic. Beşiktaş'ın açıkladığı şartlarda.
0: Aynen.
1: Belki o etapta düşünmediler. İşte hangisini oynatırız? Yedek kalmayı düşünür mü? Yedek kalmayı ister mi? Böyle şeyler de konuşulmuş olabilir. Bilemiyorum şimdi onu. Hoca belki istememiş olabilir. Var ya orada, çünkü Fenerbahçe'nin şu anda benim gördüğüm, geçince zaten konuşuruz, bayağı yaşlı bir kadrosu var. Bir takım şeyleri değiştirmeye uğraştığında o enerjiyi bulabilecek mi Fenerbahçe? Bence en büyük soru işareti bu. Ama şeye ben de sana katılıyorum. Yani illa santrafor'un gol atması gerekmiyor. Ben Mourinho'nun kafa vuruşunda bile o Vlahovic'in yükselişinin birçok şeyi yanılttığını düşünüyorum. Yani orada bile bence payı var.
0: Olabilir, ben dikkat etmedim. Olabilir, bozmuş olabilir.
1: Mesela Mourinho'nun kafası normalde kalecinin tutabileceği yavaşlıkta, böyle çok şey değil, sert bir kafa vuruşu değil. Ama Vlahovic bir yükseliyor, neredeyse değecek zaten topa.
0: Eliyle de böyle bir hamle yapıyor, kaleciyi şaşırtmış olabilir, doğru.
1: O yüzden her zaman gol atmasına gerek yok ama etrafını o kadar çok pozisyona sokuyor ki, Orkun o kadar rahat geliyor ki, Olaytan o kadar rahat geliyor ki, yani stoperleri alıp götürdüğünde bunu Fenerbahçe maçında da gördük değil mi? Alıyor, iki kişiyi götürüyor abi. Zaten santrafonun yapması gereken o değil mi? Mesela Kocaeli Spor maçında Deniz Gül'ü ben çok beğendim. Onu yorumlayamamıştık ama Deniz Gül de şu yüzden beğeniyorum. Santrafor özelliklerini gösteriyor. Yani sırtı dönük topu alıp dönebilip kaleye gidebilip, her zaman vurduğun gol olmuyor tabii ki. Ama santrafor özelliklerini görüyorsun artık. Ve diyorsun ki ulan bir sene sonra hani milli takımda santrafor bulamıyoruz ya. Bu çocuk pişerse milli takımın bir santraforu olabilir. Şimdi İlhan Fakılı için ne diyoruz? Bak Kenan bir senedir ortada yok. Şu an Juventus'ta da hala bir türlü kendine gelemedi çocuk ya. Barış hala toparlayamadı. Var bir alternatifimiz, şimdi bırakalım çocuğu oynasın. Tabii ki ilk maç kolay olmaz. Bir de Fransa ile oynayacağız değil mi? Haftaya Cuma.
0: Evet.
1: Ucelli'de. Yani Fransa maçına gitsin, işte Kunde'nin içinden geçsin demiyoruz İlhan Fakılı için. Bu arada geçebilir de. Tam da geçeceği adam ha. Oynarsa. Ama git de Fransa'yı devir. Hadi İlhan. Yapmayacağız tabii ki. Ama bu rotasyonun içine şu an formdaysa girsin kardeşim. Deniz de girsin. Salih Orkun birlikte orta sahada oynasın.

0: Hakan yine milli maç geldi, bir sakatlığı var. Değil mi? Hakan olmayacak gibi
1: olmayacak
0: sanki.
1: Olmayacak deniyor. Sonra dönecek denmiş.
0: Salih Orkun eğrisi doğrusuna denk gelecek. Bu kadar mesela Rıdvan düzelirse, ki herhalde düzeliyor. Dün kadroda vardı.
1: Evet, yedekti.
0: Yani var artık, geliyor. Bunlar iyi hareketler. Bakalım, milli takımda da bir kabuk değişikliğine zaten ihtiyaç vardı. Fransa'da tam kabuğu değiştirebileceğin tarzda bir rakip. Yani Fransa'dan 3 tane yesen, 4 tane yesen kim sana ne diyecek? Çok da normal değil mi? Olise. Ne City'de daha dün anlattım. Neydi on numarası Çerki, yürüyerek ya. Adam geçen. Çerki.
1: Ama oynamaz o ilk 11.
0: Ya hadi yedeği olsun. Olmaz. Yedeği olsun.
2: Çünkü teknik adam değişti.
1: Şimdi de Deschamps için geçerli ama doğru olabilir.
0: Şimdi ben sadece sana top cambazlığı yüzünden söylüyorum. Olise, Çerki, Dembele, Mbappe. Öndeki dörtlü bu.
1: Barcola var, Due var saymadın.
0: Onlara hadi geç Barcola'yı falan.
1: Geç mi? Neyse.
0: Geç dediğim yani yedeğine de say onu. Birini de yedek, Çerki'yi yedekten aldım içeri. Hı hı. Uluslar Ligi maçı Çerki ile başlasın dedik. Tamam. Ben çünkü öyle bir dörtlüğü anlattım da, Fransa muhtemelen yine Uluslar Ligi olabilir. Hmm. Geçen sene Ali. Ya dalga geçmekten ilk yarı hiçbir şey yapmadılar. O ona veriyor. Şimdi Çerki iki tane adım yürüyerek geçiyor tekrar. Hatta burada da anlatmıştım onu yayında. Tekrar şeye veriyor. Olise'ye veriyor. Olise biliyorsun zaten adam ruhsuz. Yani adam hayatının golünü atıyor. Kıpırdamıyor abi adam. Dönüyor. Bayern Münih 10 tane atmış, tribünlere gelip herkes seviniyor, o lise duruyor falan. Tuhaf bir herif yani.
1: Röportajda da garip onun.
0: Öyle öyle yani, hep garip. Garip. Yani böyle sakin, soğukkanlı.
1: Düz yani, böyle hiç robot gibi adam.
0: İbrahimovic bile ondan daha hisli
2: gol
0: yani.
2: Vuruyorum gol oluyor diyor. Kalelere gidiyor.
1: Şaka gibi.
0: Mbappe şimdi böyle şova girdiklerinde, Dembele zaten şovmen. Mbappe de bunlara ayak uydurduğunda, rakip kimdi hatırlamıyorum, zayıf bir rakipti. İlk yarı 0-0. Ya dedim ne yapacak bunlar? İkinci yarı bir 5 dakika ciddiye aldılar. 4-0 oldu bir anda maç. Böyle güçte bir takım. Ha, biz daha önce Fransa yine buna benzer kadrosuyla yendik mi? Cengiz Ünder'le yendik hem de. İyi hatırlayın. Şenol Güneş döneminde. Deplasmanda da berabere kaldık. Yenilmedik. Olur mu olur. O ayrı. Ama şu maçlarda görelim ya. Oynatın çocukları, görelim. Bizim zaten elimizdeki mevcutlardan ne olduğunu biliyoruz kardeşim.
2: Dün biraz onu konuştuk. Montella'nın iyi sonuca ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. O yüzden pek senin dediğin gibi yapmayabilir. Çünkü çok zorlu rakiplerle oynayacak. Bir anda senin dediğin gibi maçlar enteresan noktalara gidebilir. Ama Dünya Kupası'ndan da bayağı yaralarak çıktığı için, şimdi burada da özellikle bu ilk 4 maçta istediklerimizi yapamazsak çok tartışılacaktır. Dolayısıyla sanki biraz böyle tekrar kendini hatırlatmaya ihtiyacı var Montella'nın. Ben buradayım demeye ihtiyacı var. Ben buradayım demek için de bu 4 maçta ne bileyim böyle bir 2 galibiyet falan değil mi? Montella'nın ihtiyacı var gibi.
0: Ben Montella'dan daha çok federasyonun ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mesela o iyi sonuçlara.
2: Neden?
0: Federasyon başkanının daha büyük baskı altında olduğunu düşünüyorum. Milli takım anlamında.
2: Özür dilerim. Federasyon başkanının hani baskı altında olduğu konu milli takım özelinde değil.
0: Hayır ama işte Dünya Kupası'nda düşününce hani mentoru benim takımın falan gibi açıklamaları hatırlıyoruz değil mi?
2: Ama şey Montella direkt koltuğu kaybedebileceği için.
0: Kaybedebilir. Montella koltuğu kaybeder. Yarın başka bir kulüp takımında çok rahat hemen yeni koltuk bulur. Onu söyleyeyim sana. Öyle bir endişesi olduğunu hiç zannetmiyorum. Federasyon başkanı olur da koltuğu kaybederse öyle kolay bir koltuk bulabilir mi? Bu yetkinliğiyle. Bence orası daha tartışılır.
1: 8.33 saatlerimiz. Az önceki Vlahovic yorumumla hem Beşiktaşlıları hem Fenerbahçeleri kızdırmayı başardım gibi
2: ya hissettim. Tabii şimdi ben de okudum yorumları.
1: Beşiktaşlar niye alındı ben onu anlamadım ama.
2: Tabii bazen kafanda planladığın söylediğin insanlara geçmeyebiliyor da sen bunu ilk kez burada söylemedin. Dünden bugüne bu senin tespitin değil. Yani sen bunu yaz aylarında da dile getirdin. Vlahovic gibi bir adam boşta. Fenerbahçe neden gitmiyor dedin.
1: Birinci santrafor arıyor bir de iki takımda.
2: Evet. Sen dün mesela Vlahovic performansına etkilenmişsin. Ondan sonra

0: aklıma tekrar bu soru geldi. Tabii bazı dinleyiciler anlamamış ama
1: yok, sen... takip ettiğim Fenerbahçeli biri yazdı direkt. Bu yazın en büyük hatalarından biri işte Vlahovic varken
0: tabii canım,
1: Lukaku'ya
0: zaten
1: gitmek
0: bu
1: gibi.
0: Doğru bir tespit yani.
1: Yani
0: burada
1: onu
0: garip bir
1: gördüm
0: durum yok ama işte bazen insanlar anlayamayabiliyor. Geçmişini bilmiyor o tespitin. Ondan sonra işte Beşiktaş 4-1 kazanmış. Sen Fenerbahçe'den bahsediyorsun'a getirmişler. Tabii öyle değil. Burada normalde yapmamama seni %100 korurum.
1: ben. Bu arada
0: Çünkü
1: Fenerbahçe'ye de getirebilirim. Ne var bunda yani?
0: ne olduğunu biliyorum yani.
1: Anladım.
0: Onun kötü bir niyetli
1: Aynen.
0: olmadığını biliyorum. Yani buradan alıp sağ olsunlar Saati Saran'a bağlayan var.
1: Yani evet,
0: Tebrik ediyorum
1: bir
0: kendisini de yani
1: hiç
0: ona da o
1: alakası yok
0: bağlamayı
1: yani.
0: yaptığı için. Ama tabii bunun öyle olmadığı net. Ne olduğunu, nasıl olduğunu, sürecin nasıl geliştiğini ben burada adamın bir metre yanında oturduğum için net şekilde biliyorum. O yüzden geçiniz.
1: Bir de klasik eleştiri, maçı konuşsanıza biraz diye gelmiş 8.30 küsürde.
0: Yok ya, Beşiktaş Marsilya maçıyla ilgili bir şey konuşmaya gerek
1: Konuşmadı. Biz buradan
0: yok.
1: başladık.
0: Aynen, direkt
1: Fenerbahçe niye
0: evet,
1: almadı?
0: Fenerbahçe Vlahovic'i neden almadığıyla
1: Allah
0: başladık.
1: Allah. Ya bunu
0: Gündemin
1: artık,
0: konusu buydu.
1: valla hani ben daha sakin biriyim buradaki insanlara göre de, beni de bu dönemde çok karşınıza almayın bence.
0: Hadi.
2: Nam
0: Bam bam
1: Valla
0: bam.
1: yok yani hani
0: Sinirlenme ya, bir şey yok ortada.
1: tabii ki bugüne Beşiktaş'ta
2: Maçı
1: başladık. Maçı
2: sadece 1
1: konuştuk.
2: saat 10 dakika konuştuk. Bu
1: Evet.
2: yüzden kınıyorum sizi.
1: Dün Kerim abi de gelmiş öğlen yemeğinde. Kızını bırakıyor işte okula. 8-10 geçe civarı dönüş yolunda ancak radyo açabiliyormuş. Beşiktaş'ı 8-10 geçeden itibaren konuşabilir misiniz diye bir ricada bulundu.
0: Anladım.
1: Dedim dikkat ederim ama yarın hani mecbur 7'ye 10 geçe başlayacağız yani Beşiktaş'ı
2: Bu
1: konuşmaya.
2: arada zaten Beşiktaş'a gidiyoruz açtığımızdan beri.
1: Tabii.
2: Çünkü dün maçı olan tek takımımız oydu. Dolayısıyla da gayet normal orada gitmemiz. Ve enine boyuna her şeyini konuşturduk. Yani eski teknik direktöründen eski futbolcusuna, yorumcusuna daha kime sallayayım ben abici, bir yeter ya. Ne yapayım yani?
0: Ya işte bazen oluyor yani, insanlar yakaladığı yerden dinlediği için.
2: Federasyon, milli takım, biz de insanız yani burada şimdi. Vlahovic, bak Bolonya diyorduk. Şimdi Bolonya'da çalışmak kolay mıymış?
1: Gitti hemen
2: Oradan
1: Pires.
2: 4 haftada gitti işte.
0: Bir İtalyan gazeteci onunla alakalı olarak güzel bir şey yazmış ya, demiş hani neye göre bir teknik direktörü 4 haftada gönderirsiniz? Çok güzel bir tespit bence. İtalyanlar da çünkü teknik direktör konusunda bize en yakın ülke olduğu için o da öyle bir sağduyu mesajı vermiş. Hani bu adamdan ne bekliyorsunuz bu kadar kısa sürede de adamı gönderdiniz. Bundan sonra ne olacak diye. Şeyi de sevdim. Tedesco'yu da sevdim. Gönderildikten sonraki açıklamasını. Bir şey
1: Ne
0: yok diyor.
1: demiş?
0: Futbol bu diyor yani. O da biliyor neler olabileceğini. Gerçekten futbol bu ama çoğu kulübün de özellikle tabii işte İtalya'da çok sık yaşanıyor. Bizde çok sık yaşanıyor. Olayın sadece teknik direktör olmadığını artık biraz daha hani eğer teknik direktörle alakalı çok büyük bir sıkıntı yoksa, teknik direktör işte oyuncuyla kavga ediyordur, oyuncular çok mutsuzdur, öyle yani çok anormal bir durum yoksa, olayın saf teknik direktör üzerinden okunması artık biraz 1980'ler kaldı gibi geliyor bana futbolda yani. Doğru teknik direktör seçtiysen artık kötü dönemlerinde de, belli kötü dönemlerinde de Başakşehir gibi sahip çıkacaksın teknik direktörüne. Ciddi söylüyorum ya.
2: Ya da Göztepe gibi.
0: Ya
1: Göztepe gibi, bravo.
0: 10 maç Çağdaş Atan kazanamadı biliyorsun. Ondan sonra Çağdaş Atan'la devam ettiler yani. Şimdi Nuri Şahin'le devam edeceğiz diyor. Göksel Gümüş'te. Hani normalde Başakşehir tam olarak böyle hani benim eleştirmeyi çok sevdiğim bir kulüp. Ama mesela bu konuda baskı olmamasını da iyi kullanıyorlar. Teknik direktör üzerinde bir baskı olmamasını, herhangi bir baskı olmamasını iyi kullanıyor yani. Şimdi eğer Nuri Şahin çok anormal işler yapmadıysa içeride, Nuri Şahin'i gönderip daha iyisini getirme imkanı çok yüksek değil.
2: Guardiola kadar kredisi var ya onların.
0: Evet.
2: Guardiola City'de artık kendi kendini tırmalamaya başlamıştı hatırlıyorsan. Yani
0: Aynen.
2: kaç şampiyonluk kazandırdıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ni de aldıktan sonra çözemediği için artık kendini çizmeye başlamıştı. Bir yerden sonra yeter dedi, artık aileme zaman ayıracağım. Eşinden de ayrıldı galiba değil mi? Ya yani zaman biraz
0: Ayrılmış.
2: geç kaldı zaman ayırmaya da.
0: Ayrıl ayrıl.
2: Belki tekrar barışmışlardır, bilmiyorum yani. Teklifleri reddediyormuş ya, aileme zaman ayıracağım diye. O yüzden bilmediğim için söylüyorum onu. Ama dediğin gibi bu sabır işi belki de orada şey yani, hoca yapıyor ama biz mi acaba biraz da hata yaptık ya da hocanın istediklerini alamadık.
0: Genelde bir
2: Biraz
0: kan
2: zaman
0: değişimi için
2: olur.
0: yapıyorlar bence Aykut. Yani
2: Evet.
0: bu kararı veren yönetimler aslında hani kulübü o kaostan çıkartacak kararın sadece teknik direktörü göndermek olmadığını biliyor. Senin benim kadar iyi biliyorlar. Hatta bizden çok daha iyi biliyorlar ama orada bir kan değişikliğine de bazen ihtiyaç oluyor ya. O zaman da en kolay kimi feda ediyorsun? Tabii ki teknik direktörü feda ediyorsun.
1: 8.39 maçla ilgili not olarak konuşmadığımız Çerni sakatlandı karşılaşma içerisinde. Oyundan çıktı. Maç sonu da yarın
0: ya aslında ben şunu söyleyecektim. Yani Salih Boş dedi. Fenerbahçe niye?
1: Bravo bu arada.
0: Seni sinirlendireyim şimdi biraz daha. Doğru. Dinleyenleri de biraz daha sinirlendireyim.
1: Galatasaray. Ha? O Lesi'yi alacağını Salih alamaz mıydı?
0: Evet yani Salih bu boşta orada duruyordu ya, yani. Neden almadınız kardeşim? Değil bak mi? Adam nasıl futbol oynuyor şimdi. Şaka bir tarafa. Evet sen ne diyordun?
1: Çerni. Derin bir kramp girdi bence demiş. Hani çok ciddi bir sakatlığım yoka getirmiş. Ama bakalım Ahmet maçı kadrosunda olur mu?
0: Kaleci ayağına dokunduğunda canının nasıl yandığı o kramptan belliydi. Hı. Kaleciden yardım istedi. Tabii. Marsilya kalecisinden. Kaleci bir dokundu. Orada surat ifadesini gördüm. O büyük ihtimalle kramptı. Çerni ile alakalı olarak İtalyano'da maç sonunda çalışmaya devam ediyor demiş. Meğerlen özet olarak. Zaten onu da anlayabiliyorsunuz. Mesela özgüvenin de bir oyuncu üzerinden kadar fark ettiğini de anlayabiliyorsunuz. Çerni eleştiriler sebebiyle Beşiktaş'ta özgüvenini kaybetmeye böyle çok yakın bir oyuncu haline gelmişti. Sonra anlıyoruz ki vazgeçmemiş, çalışmaya devam etti. Yalnız çalışmaya devam ettikçe de şöyle de bir gerçek var. Performansı da yükseldi. Onu da gördük. Bunu Beşiktaş taraftarı da gördü. İtalyan onu erken oyundan alıyordu ama benim de statta olduğum 2-3 karşılaşmada Çerni oyundan çıktıktan sonra taraftar tarafından alkışlandı. Onun bence pozitif etkisi oldu. Belli ki daha çok çalıştı. Şimdi Beşiktaş'taki en iyi dönemini geçiriyor. Kaç gol oldu bu sene?
2: Ve çok kritik goller. Bak daha da önemlisi goller. Kritik goller. Yani belirleyici golleri atan adam.
0: Artı bir de saha içerisinde yapmaya çalıştıklarından da özgüvenin de arttığını görüyorsun, anlıyorsun. İşte bu biraz böyle destek. Ama sen destek verdiğin zaman oyuncu da taraftar beni alkışladı tamam demiyor. Çalışmaya devam ediyor. Daha çok çalışıyor. Onu zaten görüyorsun hemen sahada. Yani fizik olarak, mental olarak oyuncunun yukarıya doğru gittiği ancak ekstra performansla, ekstra çalışmayla oluyor. Çerni de onu yaptı yani.
2: Bir kere şuna direkten kesin, döndü bence. Kesin hemfikiriz değil mi? Yani İtalyano'nun takımında 11'de çıkabilmen için senin zaten çalışıyor olman lazım. Oynayamazsın abi, oynatmaz. Abi
0: fizik olarak aynen.
2: Oynatmaz. Bu kadar basit. Bu birinci kural olarak oraya yazılmış. Hı-hı. Yani hani hı-hı, şeyler vardır ya, sizi buraya getiren yeteneğiniz bundan sonra sizin burada kalıcı olmanızı sağlayan işte çalışkanlığınız, azminiz. Bu bence asılmış oraya. Bunu görüyoruz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Opel Combo 600.000 TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.45 saatlerimiz Beşiktaş Avrupa Ligi macerasına 4-1'lik galibiyette başladı. Şimdi milyar öncesi son maç Ahmet deplasmanında olacak pazar günü. Sonra uzun bir milli ara ve milli aradan dönüşte ligde önce kendi sahasında Beşiktaş Kocaeli Spor'u konuk edecek ki Kocaeli Spor'da şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı. 2 mağlubiyeti de deplasmanda Başakşehir ve Galatasaray'a karşı geldi. Az gol atan ama az gol de yiyen bir takım. Değişik bir maç olabilir Beşiktaş açısından milli ara dönüşü. İlk kez böyle bir şey test edilecek 3 haftalık aradan sonra nasıl olacak ilk karşılaşmaları. Merak
1: 20'sinde ediliyor. Maç oynayacak takımlar. Ondan sonra Beşiktaş'ın maçı 11'inde mesela. Tam 21 günlük bir ara. Senle konuştuk. Büyük ihtimalle orada hazırlık maçları da oynanır. Olur. Normalde bazen takımlar milli aralarda tek hazırlık maçı yapıyorlardı. Bu kez bence tek garanti. Belki iki de hazırlık maçı alan takım olur.
0: Olabilir. Daha bile fazla olabilir. Beşiktaş Kocaeli Spor maçı sonrası hemen o hafta içi Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hoffenheim dün Yunan ekibi Ofi deplasmanında baskılı
1: değil mi ya?
0: Gözükse de oyun istatistiklerde kaybetti 2-0'la. Sürpriz. Büyük bir sürpriz. Ve Hoffenheim için de Beşiktaş maçı daha da kritik hale geldi 2-0 yapmamak için. İyi mi oldu, kötü mü oldu Hoffenheim'in kaybetmesi? Bir taraftan hani kırılgan olduğunu, yenilebilecek bir takım olduğunu görüyoruz ama onlar da çok motive olacaktır. Çok da gol atan bir takım normalde kendi liginde. Gollü maçlar oynuyor. Dün gol atamadan maçı bitirdiler. Sonra Beşiktaş'ın hemen bir hafta içinde hafta sonu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Hoffenheim deplasmanından sonra hemen ondan sonraki hafta içinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Yani Beşiktaş'ın test edilebileceği yer o bölüm olabilir. Üst üste yoğun fikstürde puan kayıpları olursa ki çok da şaşırtıcı olmaz bu rakiplerle birlikte. Trabzon, işte Hoffenheim ve Crystal Palace maçları zorlu bir fikstür. Ondan sonra ufak bir Avrupa arası oluyor. Büyük ihtimal kupa maçları girebilir. Başakşehir maçı var içeride. Kasımpaşa deplasmanı var ve sonra da Celtic deplasmanı diye gidiyor. Beşiktaş'ın fikstürü. İlk 4 maç Avrupa Ligi'nde daha zorlu Beşiktaş'ın. Bayağı o yüzden zor. Dün biraz söylemeye çalıştım. Hani beraberlik tabii Ali abin dediği gibi yenemiyorsan yenilme, berabere kal ama yense çok daha iyi olacak bir fikstür var. Hoffenheim, Palace ve Celtic. Ki Celtic de gerçi dün kaybetti değil mi?
1: Kendi dün evet evinde, evinde French Forest'a kaybetti Celtic.
0: Pamide ile Yusuf yine
2: harika gol attı.
0: 60 golünü bir savunmaya da çarpıyor da.
2: Güzel gol attı.
1: Yani
0: savunmaya çarpmış da adam
2: dün baktım adam yanıyor maça, ya. Beni yanıyor. Alın. Ben 3 milyon 4 milyon euro bandında bonservisi olan yetenekli bir futbolcuyum diye 2 yıldır bizim takımlarımıza göz kırpıyor ama göremiyoruz. Vardır herhalde bir bildikleri.
0: Bakalım.
2: Yaşlar. Bu arada ben Hoffenheim deplasmanından sizin kadar çekinmiyorum. Çünkü Hoffenheim'in çok gerçekten savunması çok problemli. Hücumu iyi. Buna katılıyorum. Almanya tabii zordur falan ama
1: Hoffenheim kurulduğundan beri savunması problemli.
2: Hoffenheim
1: ortalama 2 gol falan iyi savunma yapıyor diyen birini görmedim hayatımda.
2: Hoffenheim'la Villarreal bak bu sene itibariyle Villarreal'de ortalama genelde ilk haftaları hep ben anlattım. Bu kadar kötü savunması olan bir takım ben hiç görmedim. Büyük takımdan bahsediyorum. Yani öyle zaten hep kaybeden Avrupa'da yani Dortmund maçında zaten 3 tane yediler. Ligde de dün Malaga'dan yine yediler. İlk galibiyetlerini aldılar. Düşün ki Villarreal ne kadar pahalı bir takım.
0: Az önce bu arada Beşiktaş'ı konuşurken Černý'den de istatistik olarak bahsedeyim. 12 maçta 4 golü ulaştı. Şu anda Vlahovic'le birlikte takımın en golcü oyuncusu. 3'er gollü Murillo takımın sağ beki. Orkun ve İlhan var.

0: Birer gollü de Emirhan, Oh, Rıdvan, Semih, Raşitsa, Trossard ve Poku var. Bayağı farklı oyunculardan da 12 olması lazım yanlış saymadıysam. Gol katkısı gelmiş Beşiktaş'ta. Bu da güzel haber. Şu ana kadar Salih'ten. Ki Salih'in de ikinci yarıda bir seken top ayağına geldi. Çok kötü vurdu.
1: Tam
0: Oturmadı
1: kalenin
0: ayağına.
1: karşısındaydı.
0: Evet. Vlahovic'e doğru gitti top.
1: İyi bir
0: Oturmadı
1: şut,
0: ayağına.
1: kesin gol olurdu orada, olmadı.
0: O da bunları denerse, başarılı olabilirse ekstra gol katkısı Beşiktaş'ın çok iyi olacaktır. Olaytan henüz golle tanışamadı. O da pozisyonlara giriyor. Genelde hazırlayan taraf ama bitirici olarak da şu an istediği seviyede değil. O da bir gol atsa belki açılacak. 6 asist gözüküyor Transfermarkt sayfasında. 12
1: Sayısı
0: karşılaşmada.
1: çok iyi, evet.
0: Bayağı formda bir oyuncu. Peki 8.51 saatlerimiz. Beşiktaş'ı bu saate kadar konuştuk. Artık Beşiktaş defterini kapatıp şimdi kısaca bir Trabzonspor diyelim. Dün Thomas Reis transferi resmi olarak duyuruldu. Hocayla bir imza töreni de yapıldı. Zeyat Kafkas törende hazır bulundu. Hatta antrenman öncesi de takıma kısa bir konuşma yaptığını dün antrenman haberinden gördük Zeyat Kafkas'ın. Rice'la 2 yıllık bir anlaşma kapa bildirilen sözleşmede. 900 bin euro sözleşme fesih bedeli. İlk sezon için 1 milyon euro maaş, ikinci sezon için de 1,2 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak Bordo Mavili ekip. Ekibi yavaş yavaş belli oluyor. Hüseyin Hoca ekipte yer almıyor, antrenör ekibinde. Onun için daha farklı bir planlama düşünmüş. Altyapıyı emanet etmek konuşuluyor şu anda. Yardımcı ekibinde yeni takviyeler gelmesi bekleniyor ki Jerome Boateng, Alman milli takımı oyuncusuydu hatırlayacaksınız. Antrenörlük yapıyor şu anda. Onunla ilgileniyormuş Trabzonspor. Hasan Tüncel'in dün aktardığına göre. Başka isimler de var. O ekibi
1: Rice'ın
0: bayağı
1: kendi
0: geniş
1: ekibi
0: tutacak.
1: yokmuş yani o zaman, öyle mi?
0: İki isim de geldi.
1: İki
0: İki isim de
1: yardımcısı
0: geldi. İki
1: geldi.
0: isim de
1: Ha.
0: geldi ama
1: Ekibi
0: ekibi daha da
1: tamamlıyorlar.
0: genişletme niyeti olduğunu anlıyorum. Ergin Keleş dün, o da fotoğraf paylaşmış. Ekipte gözüküyor. Böyle kalabalık. Genelde kendi getirdiği isimler üzerinden bir ekip düşündüğünü anlıyoruz. Dün o da basın toplantısında konuştu. En tabii benim hoşuma giden kısım kendi felsefesini şöyle açıklıyor. Az laf, çok iş. Ben her zaman bu felsefeyle yola çıkarım diyor. Ki %100 benim de tuttuğum bir felsefe. Çok konuşmak iş yapmadıktan sonra pek bir anlam ifade etmiyor. Hocanın işi de sahadaki takımı, performansı, onu yükseltmek. O da iş odaklı bir isim. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla. Bakalım Trabzon'da bir sıçrama yapabilecek mi? Salah'la alakalı olarak da dün bir soru geliyor kendisine Thomas Reis'a. Reis da diyor ki Salah'la görüştük. Bu tarz bir dünya yıldızıyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi, bir tanesi. Maçı kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacımız var. Ondan elbette savunma yardımı da zaman zaman bekleyeceğiz. Hücumda elbette serbestlik vereceğiz. Ama topları hızlı kazanıp diri tutup onun ön taraftaki kalitesinden faydalanacağız. Kendisini izlediğinizde savunmaya ne kadar yardım etmek istediğini gördüğümüzde onun rol model olduğunu ve başarılı olmak istediğini
1: Ama
0: de
1: herhalde
0: görüyorsunuz
1: burada
0: diyor.
1: şey olarak söylüyor. Savunma yardım etmek istediğini görüyorsun. Mental olarak istiyor mesela Salah. Hani fiziksel olarak değil ama mental olarak yardım etmek istiyor. Keşke arkadaşlarıma yardım etsem,
0: O
1: ben de
0: hissediliyor
1: geriye
0: ekranda.
1: koşsa. Onu hissediyorsun da fiziksel olarak çok hissetmiyorsun. Tabii oyuncusuyla ilgili kötü bir şey söyler mi?
0: Savunmaya gelmiyor
1: Aynen,
0: falan diyecek
1: Salah
0: hal yok.
1: savunma yapmıyor, yapmak istemiyor der mi? Bunu söyleyecek. Ama tabii biraz abartmış yani. Hani izlediğin zaman maçları savunmaya ne kadar Hücumda
0: yardım
1: serbestlik
0: ettiğini.
1: vereceğim diyor ama bak.
0: Diyor da işte
1: Verecek tabii canım.
0: zaten öyle olacak
1: Aynen.
0: yani. Şu an
1: Salah
0: Fatih
1: nasıl kullanacak?
0: Tekke'nin ve Hüseyin Çimşir'in kullandığından farklı
1: Her
0: kullanmayacak.
1: teknik adam Salah'ı o şekilde konumlamak isteyecektir. Yani Salah'ın yarattığı savunma zafiyetini nasıl çözebilirim? Salah da serbest pozisyonda nasıl fayda verir? Bu son derece doğal. Yalnız Rice'ın da şimdi tabii zor bir fikstüre başlıyor. Fakat milli ara dönüşü de ilk maç mesela Samsun deplasmanı. Samsun milli ara sonrası daha iyi olacaktır. Kesin. Şu an çok sıkıntılı, farkındayım, ama milli ara sonrası Samsun sıkıntılı, sıkıntılarını biraz aşar. Sonra bir Finlandiya deplasmanı. Ondan sonra içeride Beşiktaş'la. Sonra içeride Hearts'la. Sonra Rize deplasmanı. Ve içeride Antep'le devam ediyor. Çok kolay bir fikstürü yok.
0: Karadeniz'den

0: çıkmıyor ki birlikte. Deplasmanlarda
1: neredeyse
0: oradan
1: öyle
0: gidiyor.
1: Evet. Karadeniz turu yapacak Trabzon'da. Sonra da 5 Kasım'da Freiburg maçı var ki Freiburg maçı da Konferans Ligi fikstürü içerisindeki en zor mücadelesi olacak. Bakalım yani Thomas Reis tabii iyi başlamak isteyecek Galatasaray maçıyla. Çünkü mesela şu an işler Trabzonspor'da istenildiği gibi gitmedi. Hı hı. Ama şöyle düşün. Galatasaray'ı yendin. 13'e 10 yapıyorsun. Bir anda hiçbir şey yok. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ama kaybedersen
0: 9
1: çok şey kaybediyorsun. Öyle bir maç.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra da biraz o zaman Trabzon Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
8: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
8: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.59 saatlerimiz bu hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma yarın oynanacak. Saat 20'de başlayacak Trabzonspor'un ev sahipliğinde. Thomas Seiss'ın da ilk mücadelesi olacak. 3 antrenmanla Galatasaray karşılaşmasına çıkacak Rice. Bakalım kadro planlamasında, kadro seçiminde farklı olarak bir şey görecek miyiz? Gerçi çok öyle bir hareket alanı yok. Hüseyin Hoca'da şunu gördük. Cabral yerine Pina'yı tercih etti ki karşılaşmada, sağ bekte. Orta sahada Melih'i değil, Ozan'ı tercih ettiğini gördük. Onun haricindeki tercihleri Savio da yeni sakatlıktan çıktı. Onu açıyor sağlıklı. Beklendik yani 9

0: oyuncuya dokunmadı Hüseyin Hoca. Bakalım Rice nasıl dokunacak. Ben açıkçası bir Pina sever olarak performansı da beğeniyorum. Pina'ya dokunmasını beklemiyorum. Ama orta sahada Melih tercihi yapabilir mi Galatasaray orta sahasına karşı? Biraz daha sert bir orta saha mı ister? Salah'ın varlığında ona daha az iş yükü düşmesi için. Başka da şunu yapabilir gibi geliyor. Onu aç yerine Franculino ile daha fiziksel seviyesi yüksek bir takım. Atletizm seviyesi yüksek bir takım. Galatasaray geri koşturmayı düşünebilecek bir takım acaba yapar mı? Onuachu'nun da yine ufak bir sıkıntısı olmuştu. Fakat antrenmanlarda yer alıyor Nijeryalı oyuncu. En büyük sürpriz herhalde Onuachu'yu kesmesi olur ama bakalım göreceğiz.
1: En iyi golcünü geldiğin ilk maçta kesersen biraz sıkıntı yaşarsın sonra. Hı-hı. Eğer sakatlıkla ilgili bir durum yoksa. Ne diyorsun Aykut?
2: Ben valla diğer santraforu da çok beğeniyorum ya.
0: İşte ben de o da hani bir şeyler gösterdi ya.
2: Franculino muydu?
1: Tabii burada bu cesur cesur konuşun. Orada gidin bakalım orada onu açığa diyebilecek misiniz seni yedek bıraktım
0: tabii
1: diye.
0: Burada konuşulur da evet.
2: Valla ben şahsi yorumum şöyle. Tam daha uyum sağlamadı. Tam hazır değil. Ya kondisyon olarak hazırdır bence de. Çünkü oynuyordu zaten Midland'da.
1: Oynuyordu.
2: Ben 2-3 hafta sonra eğer tek santrafor oynayacaksa Trabzonspor alacağını düşünüyorum.
1: Formayı kapacağını düşünüyorsun.
2: Yani Franculino az santrafor olur. Onuachu da girdikten sonra bence daha çok katkı verir. Yani Franculino çünkü şimdi Onuachu fizik olarak iyi ama o yıpratıcılığı eskisi kadar yok. Ona topu getireceksin o vuracak. Hı hı. Franculino her şeyi yapıyor. Abi çok boğuşuyor. Birebir de bence daha kuvvetli. Daha kısa olmasına rağmen daha kuvvetli. Ayağı var, şutu var. Mesela 60 dakika onun yıprattığı bir savunmaya Onuachu girdikten sonra çok daha etkili olabilir. Bunu mesela ben hoca konusunda da biraz değineyim. Hem ligi biliyor olması hem de ya maddi şartları da bence fena değil. Ki tazminat da ödemene rağmen değil mi normalde?
1: Orada bir araya gireyim mi? Basında 1 milyon euro civarında çıkmıştı. Sonra Ertuğrul Doğan 500 bin eurosunu biz 500 bin euro civarında bir para biz ödeyeceğiz.
0: Rice ödemeyi teklif
1: etti. Rice'ın maaşından kesilecek dedi. Şimdi açıklama gene 900 bin euro.
0: Evet.
2: 900 bin euro sözleşme feshi bedeli Ludogorets'e değil mi? 1 milyon euro kendisine evet. Öbür yılda 1.2 milyon. Gayet evet. Makul. Yani bizim ligimizde şu anda büyük takımlardan çalışan bir hocanın bir yıllık maaşı gibi düşün onu. İki yıllık maaşı artı tazminatını toplamda. O yüzden bence makul. Ligi biliyor, yöreyi biliyor. Bak bunlar hepsi önemli şeyler. Şimdi Trabzonspor'un bence bu kadrosunda hem bir yabancı teknik adam gerekiyordu hem de ligi bilen, oraları bilen bir teknik adam gerekiyordu. Bence nokta atışı bir transfer. Umarım başarılı olur.
1: Ama aramamışlar Rice. Rice'ın menajeri Trabzon'un kapısını çalmış.
0: Dün gerçi Zeyat Kafkas bir yıldır Ertuğrul Doğan'ın işte
1: bence
0: listesinde
1: öyle,
0: falan.
1: Onu söyledikten sonra o biraz daha iletişimi toparlama çabası olabilir diye düşünüyorum.
2: Yani bu Samsun'un Doğan iyi gittiği, belki Avrupa'da da iyi gittiği dönem dikkatini çekmiş olabilir. Bir şey diyemem ama
1: ama aynı zamanda Ertuğrul Doğan şunu da söyledi yani. B planımız yoktu dedi çok net bir şekilde.
2: Tabii zaten.
1: Hiçbir çalışmamız yoktu. Biz de şoka uğradık dedi zaten Fatih Tekke istifasından sonra. O yüzden bence o biraz şeyi kurtarma durumu.
2: Ama sonuç itibariyle ya da durumu. Böyle artıları eksileri yazdığında bence iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani şunu bir kere hepimiz kabul edelim. Çıktığı haberler doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum. Gazetelerde yazdı. Hem de Sayın Başkan'ın ağzından yazdı. İşte Conte ile görüşü 25 milyon euro istedi diye. Doğrusu yalanı onu bilmiyorum. Yani velev ki verdin geldi Conte. Daha başarılı olamaz. Şu anda bu sene çünkü başarı istiyor ya Trabzonspor. Ligi tanıyacak, oyuncuları tanıyacak. Conte kısa dönemde verim alabileceğim bir teknik adam ama zor bir yer Trabzon. Kolay değil. Şimdi Samsun'dan zaten o bölgeyi deneyimlemiş yabancı bir teknik adam ki bence çok da iyi işler yaptı. Yani bir kötü bir 3-4 maçlık bir periyot biraz erken vazgeçti Samsun gibime geliyor. Şimdi bak o takımdan parlayan oyuncular, ki bence bunda Thomas Rice'in payı büyük. Nereden baksan 30 milyon euro gelir elde etti Samsun Spor. Bir taraftan saha içi sonuçlar kötü ama en son Muadil Maci de gitti herhalde 9 milyona. Değil mi?
0: Evet.
2: 30 milyon euro Samsun Spor gibi bir kulüp için büyük rakam. Ha diyeceksin ki sahada şu anda bir şey kalmadı. O da bir tercih.
1: Rice'la alakalı olarak şunu da söyledi başkan. Bence o da arada kaynamasın. Övgüye değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Görüştüğümüz diğer teknik adamlar hep Galatasaray maçı sonrası milli arada geleyim istemiş. Başkanla ilk görüşmesinde Rice hemen başlamak istemiş. O da mesela başkan etkilemiş. Mesela böyle cesur hocalar her zaman için bence etkileyici oluyor. İşte Mancini bunu Galatasaray'la yapmıştı.
0: Mustafa Denizli yapmamıştı daha
1: yapmamıştı,
0: önce değil mi?
1: Aynen. Mancini merhaba deyip Juventus deplasmanına gitmişti. O zaman da Juventus Juventus'tu yani. Hani şimdiki gibi bir Juventus değildi. En etkili olduğu
2: tabii.
1: dönem.
2: 2-2'lik maçı diyorsun.
1: Tabii tabii. Ya, pat diye adam gitti mesela hiç. Öyle bir herhangi bir çekincesi yok. Bir de Mancini bir dönem görev aldı değil mi? Hı hı. Yani öyle takımı bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor yani Galatasaray'la alakalı olarak. Renkleri sarı kırmızı onu biliyor. Merhaba deyip maça çıkmıştı. Juventus deplasmanına gitmişti. Thomas Rice da mesela dememiş yani milli ara sonrası siz bu maçı oynayın ben milli ara sonrası geleyim falan. Mesela ben de başkan olsam ben de mesela seninle görüşüyorum. Sen bana Galatasaray maçı öncesinde desen ki siz şu maçı oynayın ben ondan sonra geleyim, ekşir suratım. O yüzden Ertuğrul Doğan'ı anlayabiliyorum. Yani belki daha şey hocasın, nasıl söyleyeyim, popüler hocasın, daha büyük hocasın, daha kariyerin büyük ama sen öyle yaklaşıp öteki tamam ben geliyorum hemen gelmek istiyorum dediği zaman değişir duygun.
0: Kesinlikle.
1: Hocaya karşı.
0: Dün Rice da hani hani baskıyla alakalı bir ifadesi vardı. Hani baskıyla ilgili miydi? Ya da benim aklımda öyle kalmış. Hani baskıdan korkuyorsanız hani burası doğru bir yer değil. Ama hani onu seviyorsanız da doğru bir yer. O tarz bir ifade. Şimdi çok kötü de kullanmış olabilirim de yani çekinmiyor adam. Meydan okumaları seviyor. Galatasaray maçıyla da başlayacak. Bence de çok ideal değil. İlk maç hani bir ara varken Galatasaray'ı oynamak, orada yıpranmak olası bir kötü sonuçta istemezsin ama Rice cesur, bir İtalyano etkisi bakalım yaratabilecek mi bir yabancı hoca olarak şu anda İtalyano o şeyi kırdı gibi. Bir yabancı teknik direktör olarak sezona çok iyi başladı. Yerli hocalara karşı şu an daha ön planda. İtalyano Rice'ı da izleyip göreceğiz. Samsun'da iz bırakmıştı. Trabzon'da da benzerini yapabilecek mi? Trabzon'da Malinovski antrenmanda hala yok. En son haber buydu. Olsa bile herhalde ilk 11 başlamayacak. Onarçu da takımla birlikte çalışıyor. Trabzon'daki durum bu. Galatasaray'da ise dün itibariyle Osimhen ve Lemina hala takımla birlikte çalışmadılar. Salonda bireysel olarak çalışmışlar. Bugün son idman ve seyahat artık Galatasaray'da. İki oyuncunun da olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Her ihtimal açık benim okuduğum kadarıyla. Götürülüp oynamama ihtimalleri de var. En düşük ihtimal götürülüp ilk 11 başlamaları şu anda. Osimhen Lemina konusunda. O yüzden Deniz Gül Galatasaray'da santrforda tercih edilecek gibi gözüküyor. Osimhen için en iyi senaryo yedekten oyuna girmesi ki kendi yine oynamak istiyormuş. Ama teknik heyet milli arada geliyor, milli takıma da seçildi Osimhen. Çok riske girmek istemiyor deniyor. Bakalım maç günü nasıl bir karar çıkacak Galatasaray'da.
1: Lemina herhalde mesela Osimhen oynayabilir diye düşünüyorum ben ama Lemina zaten fizik olarak pek hazır değil. Ben onu burada canlı izlediğim karşılaşmada da görmüştüm. Çok zorlanmıştı 45 dakika. Stoper performansı neredeyse bitirmişti onu. Daha tam fizik olarak toparlanamadan ki o maçtan sonra biraz üzerine koymuştu. 2-3 karşılaşmada daha fizik olarak iyi gözükmüştü ama tekrar sakatlandı. O yüzden zor bence Lemina'nın hani iyileşse de bu karşılaşmada süre alması, 11 başlaması. Bence Okan Buruk pek onu tercih etmeyecektir. Bir de son mücadelede Leslie oyuna girip iyi işler yapınca sonuçta Leslie de Galatasaray'daki en iyi dakikalarını oynadı son maçta. Çünkü onunla da ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı ama en azından bir şeyler gösterdi.
2: Rendeki performansından bir kesit izletti.
1: Evet, bir şeyler gösterdi net şekilde. Şimdi o direkt 11 başlar demiyorum da

0: Büyük ihtimalle Galatasaray zaten hani gene Torreira Sara. O şeyi merkezi o şekilde yapacaktır. Ama Leslie'nin de o performansıyla beraber Lemina'nın çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Osimhen konusu bence ortada. Hani Osimhen bir kere fizik olarak istese de Lemina kadar gerileyemez. Bir de biraz daha bu konularda gözü kara bir adam olduğu için hani Osimhen yarın 11'de başlarsa bana acayip çok büyük bir şey gelmez. Sürpriz olmaz. Galatasaray'da bir istemeyecektir. Doğal olarak senin dediğin gibi. Herhangi bir sakatlık riski Osimhen üzerinde. Ama Osimhen olabilir diye düşünüyorum. Herhalde Galatasaray'da Sané gene kesik yiyebilir.
1: Evet, onu soracağım. Kanatta mesela bugün ve bugün diyorum yarın kimi bekliyorsunuz? Yunus
0: Barış Alper,
1: da bir alternatif.
0: Barış Alper, Leo ve Deniz Gül'ü bekliyorum. Deniz Gül'ün arkasında da Yunus'u bekliyorum.
1: Batrakov?
0: Batrakov da olabilir. Parantez açayım.
1: Saran'ın yerine Batrakov olur mu?
0: Olmaz. Yapmaz.
1: Aykut abi, sen nasıl bir kadro
2: bekliyorsun? Valla ben de Ali'ye katılıyorum. Bence Leo, Deniz Gül, Barış konusunda biraz şeyim var. Barış Sane olabilir. Onu tam şey yapamadım.
1: Yunus olmaz mı?
2: Yunus forvet arkası.
1: Batrakov?
2: Batrakov yedek.
1: Niye? Batrakov niye yedek iki maçtır?
2: Batrakov bence yani 11 oynatacağı maç iç sahadaki bir maç olacak. Ha. Ben yedekten getirip bir şey olmaz. Ya yedekten Batrakov'la Osimhen'i duruma göre sokabileceğini düşünüyorum. Ama ya Barış'ın bu hale devam eder. Şimdi Sane kötü, Barış kötü. Bakınca. Kötüleri bir değiştireyim diyebilir. Biri artık bir kendine gelsin, bir kıpırdasın diye. Ama Leao, Sane ve Osimhen'in birlikte oynayacağı bir şeyde Sane de tekrar kendini toparlayabilir diye düşünüyorum. O zaman işte Okan Hoca'nın eli rahatlar. Osimhen konusunda Ali'ye katılıyorum. Mesela bugün bir antrenmana çıkarsa oynamak ister kesin. 3 hafta milli ara varsa ben zaten hocam toparlarım diyebilir.
1: Ama milli takıma gidiyor abi işte.
2: Milli takıma gitsin.
0: Sane konusu da enteresan mesela. Klopp çağırmadı. 44 oyuncu arasını almadı. Şöyle söyledi. Sane ile daha konuşmadım ama konuşacağım. Abi konuşsana.
1: Aynen, garip geldi bana.
0: Adamla bir konuşsana önce. Ben seni hani almıyorum ama şey dedi sonra, bu nihai karar değil dedi. Bu oyuncularla alakalı olarak. Çünkü Sane, Baumann,
1: Deniz Undav.
0: Evet, Deniz Undav. 3 oyuncu daha önce Alman milli takımında Dünya Kupası kadrosunda bu 44 kişiye çağırmadılar. Bu oyuncularla ilgili nihai karar değil, değişebilir dedi. Tamam, güzel. Ama Sane işte ritmini bulamadı. Tamam, farkındayız. Ama konuşmadım konuya. Konuşsana kardeşim, adama söylesene. Böyle böyle olduğunu adam da bilsin. Açıklandığı zaman morali bozulmasın. Bir garip geldi herhalde. Çok fazla oyuncuyla şey olduğu için, ilgilendiği için.
2: Normal ama ya. Bir kadro. Mesela Sane'nin şu performansıyla Almanya'ya
0: normalde önce konuşmaz mısın? Hani ben sen Leroy Sané olsan, ben seni milli takıma almayacak olsam, şimdi komik oluyor. Kulübe iş öğretmek gibi oluyor da garibime gitti yani. Yani konuşacağım diyor, sonraya bırakıyor.
1: Yüz haklısın bence.
0: Önceden ararım yani ben Leroy Sané'yi, derim ki yani böyle böyle düşünüyorum. Sen şu an çok iyi değilsin ama bu nihai kararım değil. Merak etme, sen çalışmaya devam et. Ben seni alacağım. Çünkü Nagelsmann da aynısını yaptı. Yani Nagelsmann da almadı adamı. Sonra Dünya Kupası'na çağırdı. İstediği seviyeye gelince. O bakımdan hani Sané'nin morali de bozuk olabilir.
1: Tabii.
0: Çünkü şeye girememek ayrı bir şey. Milli takıma girememek ayrı bir şey. 44 kişilik bir milli takıma girememek ayrı bir şey mesela. İki tane ayrı milli takım çağırdı.
2: Havuza giremiyorsun ya. Ha,
0: oraya sokma. Bir de sana bir şey söylenmiyor. Sen sadece televizyondan bakıyorsun, bu adam benim için ne diyecek diye yani. Biraz garip.
1: Bu maç öyle bir toparlanma maçı falan zor o zaman. Sané'nin tekrar hani kendine gelmesi.
0: Ya Okan Buruk'un da çok memnun olmadığını biliyoruz.
2: Ben de aksine bunu Sané'yi kamçılayabileceğini düşünüyorum.
0: Olabilir.
2: Yani Okan Buruk'un yapamadığı kamçılamayı belki de Jürgen Klopp bu açıklamasıyla Sané'ye yapmış olabilir. Mesela iyi bir performans sergileyip beni nasıl göz ardı edersiniz, Alman milli takımının belki de en kariyerli 3 oyuncusundan biri.
1: Aktif oyuncular arasında.
2: Aktif oyuncular arasında.
1: Peki Galatasaray'la alakalı olarak tabii maçı konuştuk. Maçın hakemi de Batuhan Kolak oldu. Dün biz öğlen değerlendirdik. Aykut abi, sen Batuhan Kolak ismini duyduğunda ne düşündün?
2: Vallahi tanımıyorum. İlk düşündüğüm şey bu oldu. Batuhan

0: Kulak kim dedim. Hatta yanımdaki birkaç arkadaşa sordum. Onlar da tanımıyor. Umarım iyi bir maç yönetir. Ya bilmiyoruz çünkü hakikaten yeni hakemlere güvenelim diyoruz ama yani her hafta gördüğümüz hakem performansları, gelen tuhaf VAR hakemleri. Dünkü İtalyan hakem gibi hakem gelsin, kimse ağzını açmaz kardeşim. Ya biz buraya yabancı hakem gelsin, okey, buna şeyiz, para da veriyoruz, gelsinler ama ben Avusturya'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın 3. sınıf kendi liglerinde bile maç yönettirmedikleri hakemlerini burada istemiyorum. Üşenmedim. İlk hafta ya da ikinci haftaydı. Bizim futbol kulübü programında Ali, gelen hakemleri çıkardım. İşte bir tane Polonya'dan gelen hakem var. VAR hakemi. Adlarını bilmiyorum. Bakabilir dinleyenlerimiz. Muhtemelen ikinci hafta, bu tartışmaların başladığı haftanın hakemleri. Polonya'dan gelen hakem, baktım. Kariyerinde 3 tane Lech Poznan maçı yönetmiş. Yani Polonya'nın içindeki büyük takımların maçlarını da çok yönetmemiş. Bir tane Hollanda'da hakem vardı. Ona baktım. Kariyerinde, yanlış hatırlamıyorsam, dinleyenlerimiz zaten takip ediyor, biliyorlar onu. 2 tane Ajax maçı yönetmiş. 1 ya da 2 tane Alkmaar maçı yönetmiş. Feyenoord maçı yönetmiş. PSV Eindhoven maçı yönetmemiş. Bak kariyerinde PSV Eindhoven'un maçını
1: yönetmiş. UEFA organizasyonlarında maç
0: alıyorlar.
1: Alan hakemler mi?
0: Baktım, onlara da baktım. Öyle büyük aman aman maçları yok.
1: Ama en azından UEFA organizasyonuna çıkıyor.
0: 40 yaşlarında olanlar almışsın vakti zamanında. Hı. Ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer biz gidip zaten yabancının vasatını para verip buraya bize bir şey öğretsin diye getireceksek, bu yanlış bir yöntem. Bırak bizim bilmeyen genç kardeşlerimiz burada, onlar da yapsın hatayı, yapa yapa öğrensinler o zaman. Madem bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ama en baştan kurulan düzen yanlış. Hakemler oyun kurallarını bilmedikleri gibi, gelen VAR hakemi de o kapasitede olmayınca yanlış yanlış 2 eksi 1 artı olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bir tane önerim var. Bunu dinleyenlerimize sormak istiyorum. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bizim VAR merkezi nerede?
2: Riva'da.
0: Riva'da değil mi?
1: Hı-hı.
0: Maçlar nerede oynanırsa oynansın, Riva'ya geliyor sinyal ve çekilen görüntü. Doğru mu? Bizim bu yabancı hakemlerimizi de Avrupa'dan getiriyoruz. Riva'da bakıyorlar. Doğru mu merkeze? Biz bunu Riva'ya yapmayalım. Madem yabancı VAR'la uğraşıyoruz, biz bu merkezi Almanya'da yapalım. Hani hakemleri getirip götürmekte zorlanıyoruz ya. Ya da başka bir pilot ülkede, Avrupa bloğunda, oraya yapalım merkezi. İsviçre'de yapalım. O zaman o Almanya'nın, Hollanda'nın ya da işte kimi istiyorsak, hangi ülkenin hakemini, iyi hakemini oraya getirebilir miyiz? Ne kadar süre kaybederiz mesela VAR merkezi Almanya'da olsa? Zaten bekliyoruz. Enteresan pozisyon olunca 1 dakika 2 dakika. Bari Almanya'da kimse, onu getirelim. En iyi hakemi kim mesela? Yönetti maçını. Buyur gel kardeşim, VAR bak merkez burada. Zaten genelde onlar gündüz oynuyor. Saatleri de bozmaz.
1: O bu kez şeyler devreye girecek. Aykut, AVAR'lar.
0: Girsi de
1: AVAR'lar yerli ya.
0: Hayır hayır.
1: Orada operatör devreye girecek. Yani şimdi burada VAR merkezi içerisinde AVAR'lar artı operatör var. Hı-hı. Operatöre söylüyorlar. Operatör ayarlıyor şeyi. Şimdi orada zannedersem 3 ya da 4 kişi oluyor. Artı bir hakem geliyor. Şimdi sen hakem için orayı yapıyorsun. Teknolojik olarak yapılabilir. Problem yok ama oradaki ekibi
2: Oradan AVAR, oradan teknolojik ekibi bulacaksın.
0: Daha iyi değil mi? Her şeyi, bütün teknolojiyi onlara teslim edeceksin. Buyurun kardeşim.
1: Yani AVAR'ları da falan da mı oradan bulacaksınız? Full şey, yabancı kadro.
2: Ama bu sadece tabii 2-3 maç için, belki haftada. Hepsi ya bu için zor.
0: Benim sadece önerim. Bir tane merkezi oraya
1: daha koyalım. Daha iyi hakem için diyorsun.
0: Daha iyi hakemleri de oraya getirmemiz daha kolay olur. Yapılamaz mı? Bence takımlar bunların hepsi okey der. Buraya gelen hakemlerin seceresini dökelim.
1: O zaman biz maçları Almanya'da oynasak iyi orta hakemleri getirebilir miyiz?
0: Şimdi İstanbul'daki görüntünün ya da işte
1: onunla ilgili hiçbir problem olmaz.
0: Trabzon'daki görüntünün İstanbul'a gelmesiyle Trabzon'daki görüntünün Berlin'e gitmesi arasında hiçbir fark yok.
1: Onunla bir şey yok abi.
0: Bir saniye iki saniye oynar.
1: Onunla ilgili hiçbir fark yok.
0: Anladın mı? Ama en azından kaliteli hakemleri oraya getirebiliriz. Bundesliga hakemlerini getirebiliriz. Ben gidip Avusturya 1. liginde benden daha düşük seviye liglerin ya toplam değeri 20 milyon euro etmeyen bir ligin hakemini gelip burada benim karar vericim olarak istemiyorum açıkçası. Doğru olmuyor çünkü. Bizim hakemlerimiz de eğitilmiyor. Yanlış karar verilerek ya da tartışılacak bir hakem istemiyoruz en azından ya. Götürelim İtalya'ya kuralım ya da.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
2: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin şu anda 77.611 dolardan işlem görmekte. Dün 76.000 dolar seviyesindeydi. Oradan yeni günde 77.000 üzerine çıktığını görüyoruz. TL olarak da 3.753.367'de.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9.24 saatlerimiz, Trabzonspor Galatasaray maçı dedik. VAR'la ilgili Aykut abinin bir önerisi oldu. Tabii şu an böyle bir planlama mümkün gözükmüyor ama ileriki dönemde belki uzun vadede gündeme gelebilir. Şu an tablo bu şekilde: yabancı bir VAR geliyor, AVAR yerli, işte operatörler yerli. Gelen VAR en az 2 maç yönetip gidiyor, yaptığı hatalar da olsa, fahiş hatalar da olsa herhangi bir yaptırıma maruz kalmıyor. Bu da çok eleştiriliyor mesela. Ama bu konuda da bir geri adım olmadı şu ana kadar. Bu hafta da Trabzon Galatasaray maçında %99.9 yabancı bir VAR görev alacaktır. Yarın yabancı VAR ataması da açıklanacak. Hakemler dün itibariyle açıklandı ve Batuhan Kolak o maçta düdük çalacak. Dördüncü hakem olarak da Gürcan Hasova tercih edildi. Bakalım nasıl bir maç yönetimi olacak. Pazartesi günü biz de burada konuşacağız diyelim. Buradan yola çıkarak maçı konuştuk. Hocaları bu programda konuştuk. Stoylov haberinden de bence bahsedelim. Göztepe dün Stanimir Stoylov'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandık dedi Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen yaptığı yazılı açıklamada. Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunu farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple Stoylov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz diyor Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen.
1: Bize de helal olsun demek düşüyor.
2: Şöyle, ben helal olsun demiyorum. Ben farklı şeyler söyleyeceğim.
1: Farklı şeyler söyleyecek. Ben şöyle düşünüyorum. Çok alışık olduğumuz bir şey değil.
0: Tabii hiç değil.
1: Ama zaten Göztepe biliyorsun bir şirket gibi yönetiliyor. Dolayısıyla istikrardan yana adım atmaları normal. Oyuncuların eğer teknik adamla alakalı kafalarında bazı tilkiler dolaşıyorsa bunu da engellemek amacıyla yapılmış bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Beyler, ayağınızı denk alın. Hocayı yemeye çalışmayın. Kendi kendinizi yersiniz. Böyle bir mesaj olarak algılayabilirim ben bunu.
0: Hı hı. Sen neyine karşı çıkıyorsun abi?
2: Şuna karşı çıkıyorum. Daha geçen gün Göztepe'de en üst seviyede açıklama gelmedi mi? Göztepe'nin içinde bulunduğu durumla alakalı olarak. Orada taraftarların bir takım çekincelerine, bir takım serzenişlerine cevaplar verildi. Nedendi? Çok da sizin istediğiniz gibi olmayacak. Çok da beklediğiniz gibi olmayacak. Yani biz Göztepe'yi kendi bildiğimiz gibi yöneteceğiz. Kendi bildiğimiz gibi başarılı hale getirdik. Bundan sonra da plan programda bir değişiklik olmayacak dendi özet olarak, değil mi? Hı hı. Şimdi bu da hemen ikinci adımı oldu. Bu ne anlama geliyor? Sözleşme kaç yılına kadar uzatılmış? 2030 mu? 2028. Yani 2 sene daha Göztepe uzamayacak.
1: Belki yok ya, kısalabilir. Son yılıymış. 1 yıllık opsiyonu tamam işte, kullanmışlar.
2: Belki kısalabilir Göztepe ama uzamayacak. Onu anlıyoruz.
0: Yani ama sen mesela hocayı gönderseler farklı oynatacak bir hoca getireceklerini mi zannediyorsun? Farklı bir oyun mu gelecek zannediyorsun?
2: Ben eğer zaten planları o olsa, planlarında biraz o olsa,
0: yok.
2: Bunda böyle mührü vurmuşlar gibi oldu. Anladın mı? Ben hala bir şeyim vardı. Göztepe taraftarının tepkisiyle beraber acaba biraz daha iyi bir takım kurma niyetleri olabilir mi? Biraz daha oyunu değiştirme niyetleri olabilir mi diye düşünüyordum. Bu böyle mührü vurdular.
0: Ama abi senin o açıklamada da biz bu oyunu planladık, bu oyuna devam edeceğiz var. oyuncu konusunda da yine aynı şeyi söylediler. Yani Stoylov'un imzası bence çok farklı bir şey değil yani.
2: Valla benim içimde bir şey vardı
0: Sen
2: dediğim gibi.
0: Göztepe biraz kuruldun gibi hissediyorum ben.
2: Göztepe'ye kurulmadım. Göztepe yönetenlere kuruldum.
0: İşte yani yönetenlere kuruldun gibi hissediyorum
2: Evet evet
0: ben daha
2: kuruldum
0: doğrusu.
2: zaten. Söylüyorum bunu açık açık. Yani bu anlayışla birlikte Göztepe taraftarı aynı şeyleri izlemeye devam edecek. Mutlu olacaklar mı? Bence kesinlikle hayır.
0: Benim de savunduğum şey şu. Stoylov'u gönderdi. Hadi güvenmedi. Bu maçı da kaybetti. Rize maçını gönderdi. Yine aynı oyunu oynatacak bir hoca getirecek zaten. Göztepe olay Stoylov'un kalması uzaması değil. Göztepe bu bakış açısı da zaten aynı oyunu
2: Şey
0: oynayacak bir
2: açısından
0: hoca
2: oldu. Benim
0: getirecek.
2: son umudumdu. Anladın mı? Hani belki teknik adam değişikliğiyle beraber daha farklı bir anlayışı en azından belki kadroda dedikleri gibi oyuncular tercih edebilirlerdi gene. Potansiyel açısından söylüyorum. Satıp tutma anlamında söylüyorum ama belki oyun olarak belki bir şey umuyordum yani bu tepkiler üzerinde onu okuyabilirler diye düşünüyordum. Bu karar. Ama ben şunu da şey yapmadım yanlış anlamayın. Hani Stoylov'u göndersinler hemen orada değilim. Öyle, ağzımdan öyle bir şey çıkmadı zaten. Göztepe kötü giderken de ama Stoylov sonrası hoca için belki fikirlerini biraz yumuşatabilirler diye bir şey vardı kafamda. Düşünce vardı. Biraz da umut vardı. Şimdi Stoylov'la beraber uzatınca ben de tamamen anlıyorum ki Göztepe ne yazık ki uzamayacak. Kısalabilir. Bakın onu söyleyeyim. Ama uzamayacak. O bakımdan biraz üzgünüm açıkçası.
1: Valla ben de şunu ekleyeyim. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra bu hafta Rize ile oynuyorlar bildiğim kadarıyla içeride. Diyelim iyi bir sonuç gelmedi. Milli ara dönüşünde de iki maçta da yine galibiyet gelmedi. İyi sonuç gelmedi. Bu sefer işte uzatmışken bize benzerse o zaman da Ankersen'den masallar olur. Değil mi? Ankersen miydi
2: Ama yok artık şey
1: başkanlar?
2: Mert'in dediği doğru. Yani bunları yaptıktan sonra örnek veriyorum. Stoylov olmayacağını anladıkları noktada Stoylov'un klonunu getirirler zaten.
0: Tabii.
2: Anlayış olarak. O
0: Gönderirler.
2: değişmeyecek yani.
0: Bu arada Rice da Samsunspor'dan gitmeden önce yanlış hatırlamıyorsam Yüksel Yıldırım sözleşmesini uzatacağız dedi o güveni vermek için. Rice'a ama sonuçlar değişmeyince göndermek
2: Ya burada
0: durumunda
2: olay
0: kaldı.
2: zaten şey değil.
1: Onu
2: Stoylov
1: çok
2: değil.
1: gördük
2: Hani
1: ya.
2: Stoylov'la çalışır çalışmaz uzatır uzatmaz o değil. Orada anlayışın nasıl devam edeceğinin bence son noktasıydı. Kapıyı
1: Dünya
2: kapattılar tamamen diye düşünüyorum
1: genelinde
2: artık.
1: de bu böyledir. Yani o rüya şampiyonluğu hatırlarsınız. Ranieri ile Leicester'ın. Değil mi? Ertesi sezon ortasında devam edemedi. Bu hep böyledir. Dünya genelinde de böyledir. Ama mesela şey iddialı. Göztepe'nin başkanı. Demek ki kurduğu düzene inanıyor. Hocaya da inanıyor. Zor zamanlarda bak bunlar güzel. Ahde vefa vesaire falan. Ama bazen de mesela içinden çıkılmayacak bir duruma gittiğinde de bir şey yapamazsın zaten. Bir puanla geldin 10. haftaya. Ne yapacaksın?
2: Tabii canım.
1: Başkan kendini mi feshedecek? Aman o kalıyor, ben gidiyorum mu diyecek?
0: İlk tabii dokunuşu devre arasına kadar hocaya yapabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Ya da kadro dışı kararları çıkartıyorsun. Hocaya destek olmak için. Bundan ötesi bir de kadro dışı kararı çıkması olur Göztepe'de. Başka mümkün değil. Ben de genel olarak beğendim bu açıklamayı. Benim de hoşuma gitti. Ali abinin eleştirilerini yapan eminim çok sayıda Göztepe taraftarı vardır. Biz de dinlediklerini biliyorum. Onlar da yazabilirler bu arada mesajlarını. Bu oyun anlayışı, takım içinde bulunduğu durum, dünkü sözleşme uzatma konusu. Ben biraz Ali abiden farklı
1: Şey
0: bakıyorum.
1: Göztepe taraftarlarına soralım. Ben de merak ediyorum. Mesela hocadan memnunlar mı? Devam kararı onları mutlu etti mi?
2: Hoca değil, anlayışı sormak lazım.
1: Anlayış değişmiyor zaten.
2: İşte o anlayışı bence Göztepe taraftarı pek kabul etmiyor artık. Yani bir yere kadar o anlayış Göztepe'yi getirdi. Göztepe daha fazlasını isteyen, talep eden bir kulüp olduğunu düşünüyorum ben. Daha büyüyebilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum Göztepe'nin her anlamda. Ama sanki böyle Danimarka mı şeyi? Danimarkalılar böyle Göztepe'nin üzerine kapattı, zıplamasını engelliyor bir yere kadar. Yani biz bu şeyden memnunuz, bu düzenden memnunuz. Bu düzenden açılırsak çok fazla zarar edeceğiz. Onu istemiyoruz. Yapmak istemiyoruz böyle bir şey. Zaten 4-5 milyon euro gibi bir rakam mı söylemişti? Her
0: Zarar
2: sene
0: ediyorsun.
2: eksi olarak değil
0: Faaliyet
2: mi?
0: zararı.
2: Bunun fazlasını istemiyoruz. Biz şey oyuncu bulup
1: Romulo gibi.
2: Aynen, yüksek fiyata satacağız, bu şekilde devam edeceğiz. Bunu kabul edine getirdi yani, bu durum böyle artık, bunu anlayın, özümseyin, bu iş böyle dedi. Ben Göztepe değilim, ben isyan ettim. Göztepe'liler bilmiyorum ne düşünüyor. Siz daha farklı bakıyorsunuz, olabilir, normal. Bakalım, zaman gösterecek.
0: Valla ben de evet Göztepe'li değilim. Bana çok öyle batmıyor. Taraftar olsam benim de hoşuma gitmezdi büyük ihtimalle. Ben

0: futbolsal olarak farklı tipte takımlar olabileceğini düşünüyorum. Yani Göztepe gibi Süper Lig'de bir takım olması bence iyi bir şey. Yani harcama konusunda bu kadar dikkatli olması, fazla açılmaması, Türkiye'deki örnekleri de bildiğimiz için bence olumlu da bir örnek. Bu kadar büyümemesi, tabiri caizse o daha cevherleri bulup yıldızını parlatıp satması. Sonuçta bu takım dört büyüklerle mücadele edebilecek bir takım değil. Kabul etmek lazım. Öyle bir bütçe yaratamaz Göztepe hiçbir şekilde. Trabzon zorlandı bunu yıllarca. Diğer takımlar zaten hani Bursa ne kadar sürdürülebilir bir yapı kurabildi şampiyonluktan sonra olmadı. Açıldı ve batma noktasına geldi. O yüzden Göztepe belli bir standart buluyor. Bence güzel. Samsun'un ki Samsun da Göztepe'den şu an çok farklı değil şey konusunda. Harcama konusunda, takımı geliştirme konusunda benzer gidiyorlar. Açılmıyorlar başarıya rağmen. Daha isimsiz oyuncular. Çok para harcamıyor. Çok sattı ama bonservise çok para harcamadı. Oyunu biraz daha farklı Göztepe'den. Daha keyifli. Genel olarak seçtiği hocalarla birlikte.
1: Peki
0: Orada
1: bu
0: ayrılıyor.
1: anlayışla beraber Göztepe taraftarı neden tribüne gidecek? Mesela.
0: Bugüne kadar niye gidiyordu Göztepe? Başka bir hoca mı çalıştırıyordu? Başka bir başkan mı vardı?
1: Bugüne kadar belli bir noktaya geldi takım. Başarılı oldu.
0: Tamam.
1: Ama o başarıyı sağlayan oyuncular gitti. Yeni oyuncular geldi. Yeni oyuncuların gelmesiyle beraber aynı şey devam edemedi. İvme devam edemedi. Ondan sonra tribünde homurtular çıkmaya başladı. Şimdi Göztepe'yi böyle ya da bu tarz potansiyeli olan kulüpleri bir şeye, bir kalıba sokmaya çalıştığınızda taraftar da bir süre sonra bence terk eder. Göztepe'nin stadı çok küçük kutu gibi, o şu bu deniyor, doğru. Fakat bir süre sonra yani taraftar sürekli olarak sahada çırpınan ama bir şey yapamayan bir takım gördüğünde de doğal olarak bence bizim ülkemizde sonuçta öyle bir futbol kültürü olmadığı için bence vazgeçer. Öyle bir tehlikenin olduğunu da düşünüyorum.
0: Nerede vazgeçmiyor ki taraftar?
1: İşte
0: Türkiye'de.
1: biraz belli bir seviyede tutabilirsen şimdi Göztepe dört büyüklerle yarışmasın ama Göztepe bu ülkede, bu ligde her sene Avrupa yarışında olabilecek kapasitede bir kulüp. Göztepe'nin bu var. Genlerinde var. Bunu yapabilir Göztepe. Göztepe bunu yaptığı sürece çok da
0: Göztepe'nin
1: büyük.
0: gelinde ne var abi? Yani büyük camia da hani Avrupa
1: Avrupa'da ilk yarı
0: tam
1: final oynayan kulüp ya Göztepe.
0: tamam da sürdürülebilir ne var? Başarısı var ben de
1: Tamam
0: biliyorum.
1: yani.
0: Geçmişte efsane isimleri var Göztepe'nin.
1: Tamam aynen.
0: Küçümsediğimden değil de istikrar olarak nerede Göztepe?
1: Tamam istikrar
0: Neredeydi
1: olarak
0: 5 sene önce?
1: tamam 5 sene önce bir yerde yok ama söylüyorum sen Göztepe'yi alıp bir noktaya getirdin. Zaten burada herkes sana çok büyük şey verdi. Hakkını verdi. Takdirini kullandı. Ama Göztepe sınırlayabileceğim bir kulüp değil diyorum.
2: Ya bir
1: Anlatmak
2: de
1: istediğim o.
2: şöyle
1: Kendi
2: biraz
1: genleri itibariyle yani sen Göztepe'yi tekrar başarılı günlerine geri getirdin. Tamam artık bu seviyede kalacağız. Bu seviyenin üzeri biraz zor dediğin noktada Göztepe onu kabul etmez diyorum ben. Bunu başka bir kulüpte yapabilirsin.
2: ben mesela şeyin de değiştiğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz o konuda? Hocanın ilk sezonu hiç böyle defansif bir oyun anlayışı yok. Romulo'nun falan olduğu dönemde gayet böyle kora herkesi oynayan, hücumu gayet düşünen bir takımdı.
0: Ya bir yine topa az sahip oluyordu. Yine
1: Gene çok
0: uzun
1: uzun top
0: oynuyorlardı.
1: oynuyorlardı.
2: Ama daha böyle tehditkar bir takımdı.
1: İşte oyuncu kalitesiyle alakalıydı biraz o.
2: Yerlerini doldurmadıktan sonra mesela Başakşehir için de aynı tehlike var. Bunlar başaltı takımlar bizim ligimize. Ya belli bir bedelin üzerine kurulmuş takımlar. Başakşehir'in kadrosu gayet iyi bir kadro. Kimse kusura bakmasın mesela o kadro öyle şimdi gidip Finlandiya takımına mı elenmişti? Oraya elenecek bir takım değil ya. Daha sezon başında zaten falsolarla başladı. Bakalım görelim tamam biz istikrarı seviyoruz. İyi
1: Ne diyor
2: güzel de.
1: mesajlarda?
0: Bir araya gideyim aradan sonra
1: Tamam.
0: bakayım 9.39 saatlerimiz son aramız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
5: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Radyo Spor.
8: Reklam.
7: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, dinleyici mesajlarını okuyayım, sıradan okuyayım. Özgür Uyanık, St. Pauli seyircisi niye stada gidiyor diye kısa bir mesaj göndermiş.
1: Ya, Türkiye'deki futbol kültürüyle Avrupa'daki futbol kültürünü lütfen şey yapmayın. Özellikle seyirci konusunda kıyaslamayın.
0: Anlayıştan memnunduk, başka bir mesaj. Ama artık Ali abin dediği gibi bizim burası yeter, orta hali takım olalım deme durumumuz yok. Biz bir camia takımıyız. Türkiye'nin en büyük 3 şehrinin 4-5 takımının en büyük camiasıyız. Hocadan genel olarak memnunuz. Bu kadroyu iyi disipline ediyor. Ama hocanın en büyük sıkıntısı alternatif oyun planı yok. Her maç, her skorda aynı stratejiyle oynuyor. Şu an mesela 3 stoper eksik. Hoca hala 3'ü defans oynuyor. Geçen sene forvetimiz eksikken yine 2 forvetle çıkmaya çalışıyordu. Konya, Bursa, Kocaeli gibi tek şehrin takımı değiliz diyor. Daha devam ediyor dinleyicimiz. Onu sonra okurum. İzmir'den Turan Bey, bu yönetim taraftarı kaybederse Göztepe küme düşmeye kadar gidebilir demiş. Taraftarın maça gitmemesiyle alakalı, herkes tatilde, evlerinde değil, okullar kapalı, okullar açıldığında bu tribün yine dolar deniyordu bize gelen mesajlarda. Bu hafta göreceğiz bakalım, Rizespor maçında pazar günü tribünler dolmuş mu değil mi, pazartesi konuşuruz tekrar. Antalya'dan Selim Bey, bugüne kadar herkes başkanları eleştirip kendi ceplerinden para harcamıyorlar, kulübün zararını borca sokan başkanlar ödesin denmiyor muydu? Alın size doğrudan başkanın cebinden para çıkan Göztepe ve Samsun Spor. Şimdi neden şikayet ediliyor diye bir mesaj göndermiş. Murat Ertaş, başkan da bu anlayış devam ettiği sürece ve de iyi oyuncu transfer edemedi bu sene, maalesef küme düşmeye doğru gidiyoruz Göztepe olarak diyor. İzmir'den Ercan Bey, biz Göztepe'liler Ali Bey'in dediği gibi daha ilerisini düşünüyoruz. Avrupa kupalarına gitmemiz gerekirken gidemedik. Biz bunu masaya yatırıyoruz. Hocanın katkılarından ötürü taraftar grupları artık teşekkür etmeli. Hoca ile yollar ayrılmalı. Başkan da yeni bir sistem getirmesi gerektiğini anlamalı. Buranın İzmir, Göztepe olduğunu hala anlayabilmiş değil diyor. İzmir'den Cemal Korkmaz, Göztepe taraftarı hedef ister diyor. Hocamızın yeni bir sistem geliştirmesi, yönetime doğru yerde doğru transfer yaptırması gerekmektedir. Parlayan oyuncuların satıldığı bir sistemde sürekli nasıl fayda sağlarız? Her şey para mı? Diye mesajını göndermiş. Evet, mesajlar Göztepe ile alakalı olarak gelenler, bunlar hepsini
1: sanki
0: okudum.
1: Sanki şey gibi, %50-50 gibi. Hı-hı. Değil mi?
2: Ama böyle bir belirsizlik var.
1: Ya işte,
2: güven oyu yok daha doğrusu.
1: Zaten şu an %50-50 gibi ise geçmiş olsun demek.
2: Şimdi bir aradan sonra, şimdi iki maça bakar bu işler. Bakalım.
0: Göztepe Rize ile bu hafta oynayacak. Milli ara dönüşü de iki deplasman üst üste. Eyüp ve Kocaeli Spor. Sonra iç sahada bir Çorum maçı. Yani 4 maçlık fikstür. Kocaeli deplasmanı tabii zor. Kocaeli iç sahada bayağı iyi ama diğer 3 maç kazanabilecek karşılaşmalar. 4 maçtan 9 puan çıkarsa Göztepe rahat bir nefes alır.
1: Rize yener mi sence Göztepe?
0: Yenebilir. Alanya maçında da bir kıpırdanma oldu. Sonuçta kendi evinde oynayacak Göztepe. Dendiği gibi taraftar da giderse desteğe memnuniyetsiz olabilir ama takıma da destek verebilir yani, memnuniyetsiz olup. O atmosferi yine yaratabilir. Bir hava yaratabilir. Hocasını maç önü çağırabilir. Futbolcuları çağırabilir. Onlara bir moral verebilir.
1: Bir de şey yanlış anlaşılmasın. Şu an Göztepe taraftarı takımı bıraktı, tribünden ayrılıyor demedim ben. Bu şekilde devam ettiği sürece kan kaybı başlar ve o zaman olur. Şu an için söylemedim ben. O okul hikayesi falan çok bana geçmiş hikaye değil.

0: Türkiye'nin bir riski. Ama Göztepe'yi hani şu ana kadar farklı kılan o atletlerde de o desteği göstermiş olması. Şu an Enis Üge gelince ve burada da kalıcı olacağını anlayınca sanki taraftar da böyle biraz rehavete kapıldı gibi. O eskisi gibi hani o zorlu dönemler birleştirir ya insanları. Göztepe şu an biraz keyifte gibi. Hani her şey yerli yerinde. Süper Lig'deyiz. Öyle kenetlenmemizi gerektiren bir durum yoka doğru döndü. Ya bu takım alt ligde böyle kötü gitse desteğe devam ederdi. Etmiştir de büyük ihtimal bu gelene kadarki
1: Katılır mısın
0: süreçte.
1: bana bununla ilgili?
0: Süper Lig'de
1: Buna bir şey
0: şu
1: demem.
0: an biraz fazla kapris diyeceğim ama sanki kapris gibi geliyor bu taraftarınki de hani. Biraz.
1: Nankörlük diyorsun yani taraftarın yaptığını.
0: Nankör demedim. Kapris dedim lütfen.
2: Ama bu iş böyledir. Şimdi sezon başını hatırlayın. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. 26.
0: Öyle de öyle doğru.
2: yıldızı takmış. Galatasaray aynı hocayla
0: 26.
2: devam
0: yıldızı mı?
2: ediyor. Pardon, 26.
0: O çok.
2: 26. şampiyonluğa ulaşmış. İşte 5 yıldızı formasını yapmış. Ya daha ne olabilir mesela? Son 4 yıl her şeyi almış, değil mi? Hocası duruyor. Neden transfer yapılmadı diye Ren ve Villarreal maçları kaç kişi oynadı Ali? 3000 5000 kişi oynadı Galatasaray o maçları ya. Yani tepki taraftar her türlü gösterir. Başarı da olsa istediği gibi bir şey göremediği zaman her zaman gösterir. Ki sezon başı kamp yemiş bir Osimhen var. Yani daha ondan iyi nasıl bir transfer olacak ki orada? Geçen sene ben hep şunu diyorum işte. Mesela Dursun Başkan taraftara deseydi ki ben Osimhen'in bonservisini alıyorum 75 milyon euro. 3 yıl benden transfer istemeyeceksiniz. Herkes kabul ederdi.
1: Ederdi.
2: Ama öyle bir çıtayı yukarılara taşıdı ki şimdi dünkü açıklaması da eğer biz bunu bir ay önce yapmış olsaydık bu transferleri 50 milyon euro daha fazla ödeyecektik diyor. Sayın Başkan bunu iş işten geçtikten sonra ne yapıyorsun? Bekleyin. Biz şimdi alırsak daha çok ödeyeceğiz. İş bitti. Üzerinden bir ay geçti. Şimdi açıklama yapıyorsun. Kimse rahatladı mı? İçine bir su serpildi mi?
0: Yok, geçmemiştir.
2: Abi taraftar şeye bakar mı sence? Aa 50 milyon euro daha az ödemişiz görüyor musun başkan? Taraftar bunlara bakmaz.
0: Peki son bölümde haberleri ben hızlıca bir toparlayayım. Dün İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı vardı İstanbul'da. Kulüp başkanları da bir araya geldi. Serdar Adalı işte en sağda, ortada Dursun Özbek, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek'in de samimi denebilecek sohbeti ekranlara yansıdı. Açıkçası ben bunu belki kura çekimi de olabilir diye düşünüyordum. Aziz Yıldırım mesela oraya katılmadı. Lyon deplasmana gitmesine rağmen katılmamıştı. Oğuz Çetin orada hazır bulunmuştu. Dün samimi bir görüntü vardı benim gördüğüm video kaydında. Maçların yerleri belli oldu. Yarı final karşılaşmaları Çobani ve Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe'nin stadında Barcelona Atletico Madrid, Beşiktaş'ın stadında Real Madrid Real Sociedad, finalde Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta olacak. Tabii burada futbol severlerin beklentisi bir El Clasico. Türkiye'de bir El Clasico da gerçekten heyecan yaratır. Bilbao
1: Şansımıza Real Sociedad Bilbao finali olur.
0: finali mi?
1: Şey,
0: Atletico.
1: Atletico finali olur.
0: Diğer tarafta. O yani keşke El Clasico olsa.
1: Tabii canım, El
0: Müthiş
1: Clasico
0: olur.
1: olursa harika olur. Müthiş
0: Galatasaray
1: olur yani.
0: stadında bir El Clasico. Bayağı güzel olabilir. O ümitle maçları, yarı finali takip edeceğiz. Atletico'da ve Sociedad'da öyle bizden biri de yok değil mi? Türk böyle destekleyeceğimiz biri yok. Real Madrid'de Arda Güler. O da Fenerbahçe stadında maç yapamayacak. Beşiktaş stadı yarı final. Galatasaray eğer final çıkarsa da Galatasaray stadında final olacak. Bakalım onu göreceğiz. Haftayı kapatırken şimdi bugün Cuma ve Cuma günleri de genelde hani futbolda oluyordu ama operasyon günü gibi. Bugün de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında adli işlem başlatılmış. Bunu neden söylüyorum? Çünkü içinde sporla ilgilendiren isimler olduğu için söylüyorum ve resmiyete döküldüğü için de isimleri paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Hasan Şaş, Galatasaraylı ve milli takımın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenör, adli işlem başlatılan ve gözaltı kararı çıkan isimlerden bir tanesi. Bir diğeri de Yağız Sabuncuoğlu,

0: Türkiye'nin şu anda tahminimce en çok takipçiye sahip gazetecisi sosyal medyada. O da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi oldu. Onun haricinde sanat camiasından oyuncu ve şarkıcılar var. Onlar tabii magazinin daha çok konusu, oraya girmeyeceğim, ama böyle bir operasyon da bugün tekrar yapılmış. İsimler de spor camiasını ilgilendiren bunlar. Onu da kapatmadan söylemiş olayım. Bu hafta sonu artık milyardan önceki son hafta sonu. Süper Lig'de 9 maçla birlikte haftayı kapatacağız. Programı bir ben hatırlatayım. Bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor maçıyla başlayacağız. Yarın 17'de iki maç var. Çorum Alanyaspor ve Kocaelispor Gaziantep. 20'de Trabzonspor Galatasaray ve Başakşehir Gençlerbirliği. Pazar 17 iki maç: Fenerbahçe Eyüpspor ve Erzurumspor Samsunspor. Pazar 20'de de haftanın kapanışında Ahmet Beşiktaş ve Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak. Pazartesi günü de dopdolu bir gündem olacak bize. Bu hafta sonu siz tabii yine bana destek olabilirsiniz, ama cumartesi günü öğlen Championship'te bir derbi maçı var. Millwall'la West Ham United, filmlere konu olan bir rekabet. En son da bundan 14 yıl önce bir resmi karşılaşmada oynamış bu iki takım. Ve West Ham'ın küme düşmesi, Millwall'un da yukarı çıkamamasıyla birlikte Championship'te buluştular ve 14 yıl sonra ilk kez derbide karşı karşıya gelecekler. Esport Plus'tan da mücadele yarın 14.30'da canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı hatırlatmak istedim, önüme düştü.
1: İyi hatırlattın. Championship'in yayın haklarını Esport Plus aldı. Bundan sonra Championship severler Esport Plus'tan Championship'i takip edebilirler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii maçları vermeye çalışacağız. Bugün aslında ilk karşılaşmayla Championship'i vermeye başlıyoruz. Aynı zamanda İngiltere Lig Kupası'nı da aldı Esport Plus. Hafta içerisinde işte Aykut da en son Manchester City'yi anlattı. Bugün 22'de Bristol Watford karşılaşmasıyla beraber Championship macerası da başlıyor. Ama tabii asıl olay yarınki mücadele. İki ekip arasında çok çok büyük bir rekabet var. Çok sert bir rekabet var. Biraz holiganizm var işin içinde. Millwall taraftarlarını bilen biliyor. Yarın iki
2: Filmlere
1: buçukta
2: konu olan bir holiganizm
1: aynen.
2: var.
1: Yarın 2.30'da karşılaşma. Eğer yanılmıyorsam 100. karşılaşmalarıymış aynı zamanda bu iki kulübün. Yarın 14.30 tabii iyi bir saat çalışmayanlar için, çünkü karşısında çok da önemli bir maç olmayacaktır. O bakımdan açıp Esport Plus'ta bir karşılaşmaya bakabilirsiniz. Erim Dereli anlatacak mücadeleyi. Bir aksilik olmazsa da Engin Kiyerli de yorumlayacak. Yani güzel bir kadro da kurduk o karşılaşma için. O yüzden futbol severlerin aklında olsun. Senin dediğin gibi hatırlatman iyi oldu. Yarın 14.30 Championship'te Millwall West Ham derbisi.
0: Fenerbahçe'de bahsetmedik bugün, ama Asensio dün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bugün de bir bölümünde çalışıp yarın tamamında çalışıp Eyüpspor maçı kadrosunda olacak. Fenerbahçe'nin açıklaması bu yöndeydi. Şu ana kadar buna uyarak gidiyor Asensio. Bugün bir önüme düştü. Oğuz Çetin de yolları ayıracak Fenerbahçe diye Sözcü Gazetesi'nin haberiymiş. Erdem Akbaş, Anspor muhabiri, de az önce tweet atmış. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi yok. Oğuz Çetin de yolları ayırmak gibi. Oğuz Hoca görevine devam ediyor. Herkes eksiksiz şekilde görevinin başında denmiş. Bir bu eksikti Fenerbahçe'de açıkçası, böyle bir haber. Oğuz Çetin de yolların ayrılması haberi çok
2: Ben de
0: çabuk
2: gördüm onu.
0: yalanlandı. Bugün herhalde sabah çıkmış değil mi?
2: Evet, ben de gördüm onu. Hatta yerine isimleri de zikretmişler
0: Öyle
2: o
0: mi? Onu
2: haberlerde.
0: görmedim.
2: Ama kabul etmediği söyleniyor. Neyse, bunlar gerçekleşirse onu biz konuşuruz.
0: Tabii program da artık bitti.
2: Tabii.
0: Aykut
2: Şu
0: abi.
2: Samba'yı unutmayalım ama, bak, Samba'yı takip edelim.
0: Tamam.
2: City'nin 17 yaşındaki 2009 doğumlu
0: Yazdık.
2: Samba'yı takip edelim. Bir de Mekidu diye bir adam var. O da 18 yaşında. Kanat, pırpır kanat. Bu iki ismi takip edelim.
0: Mekaidu ve Samba. Bu iki ismi yazdık bir kenara. Aston Villa'daki oyuncunun adı neydi? Ben sabah andım ama ismini
1: Vallahi onun
0: unuttum.
1: 17
0: Onu
1: yaşında ve
0: da
1: çok iri olduğunu biliyoruz.
0: Takip
1: Aklımızda
0: edelim.
1: öyle kaldı.
0: Gördüğümüzde tanırız
2: Ben de
0: zaten.
2: lakabı var da şimdi söylemeyeyim burada. Ayı Boğan diyelim biz ona ya.
0: Evet.
2: Ayı Boğan.

0: olan.
1: Söylemeyeyim dedi, söyledi.
0: Hayır, o değil. Başka lakabı var.
2: Peki. Gün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
4: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Sesi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese bonjour, günaydın diyoruz. Neden böyle diyoruz? İşte Beşiktaş'ımız dün efsaneydi ya, şahaneydin Beşiktaş. Tebrik ediyoruz Kara Kartal'ımızı bir kez daha, 4-1. Şimdi Lyon'da herkes bu tarihi yenilginin Marsilya'da tabii bu tarihi yenilginin faturasının kime çıkacağı konuşuluyordur. İşte medyasındaki haberleri de çok merak ediyorum. Ama tabii şimdi ne yapalım? İsterseniz bir telefon hattını açalım. Özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar, dün özellikle maça gidenler, bak maça gidenlere de öncelik tanıyalım. Maça gidenler, atmosfer bir kere inanılmazdı. Bir kısım beyaz, bir kısım da siyahtı. Hakikaten tribünler efsaneydi. 90 dakika boyunca inanılmaz bir coşku vardı. Tabii ara ara hoş olmayan bazı tezahüratlar da vardı. Dün ben hatta Twitter'dan da şey yazdım, yani tebrik ederim Beşiktaş dedim. Sen nasıl Beşiktaş'ı tebrik edersin falan filan. Ona küfür edildi, buna küfür edildi falan filan dedi. Böyle tepkiler oluştu ama sonuçta Beşiktaş ülke puan açısından çok çok önemli bir zafere imza attı. Evet, 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuz şu an itibariyle açılmıştır. 10.30'a kadar dinleyeceğiz. 10.30'dan sonra da bağlantılara geçeceğimizi söyleyelim. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Dün Beşiktaş maçının kaç kaç alır falan ben 2-1 demiştim. Bazı dinleyicilerimiz 3-1 vardı. Hatta WhatsApp'tan 4-1 falan yazanlar da vardı. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Muhteşem Beşiktaş. Harikasın Beşiktaş. Avrupa'nın amiri Kartal. Avrupa'ya Kartal geldi. Kartal parçaladı. Acımasız Beşiktaş. Muhteşem Beşiktaş. Buldozer Beşiktaş. Beşiktaş Marsilya'ya sahayı dar etti. 4 golü muhteşem galibiyet. Bunlar bugünkü gazetelerde 3 aşağı 5 yukarı manşetlerdeki haberlerdi. Anonslar böyle yapılmıştı. Hakikaten Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah beyazlar Avrupa kupalarına 3 puanla başladığını belirtelim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Tayyip ben İstanbul'dan.
1: Tayyip hoş geldin.
2: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim. Gerçekten Beşiktaş'tan bir 8-4-4 takım olmuş abi.
1: Aynen.
2: Çok istekliler. Belki Fenerbahçe Galatasaray'dan kadro olarak kuvvetsiz gözüküyor ama birebir futbolculara baktığınız zaman. Ama takım oyunu olarak çok iyiler. Ve bu sene benim büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk adayım Beşiktaş abi.
1: Ben söylüyorum, benim adayım da Beşiktaş. Çok iyi çünkü. Ben de söylüyorum. Ben de şampiyonluk adayım Beşiktaş diyordum. Hep söylüyorum, her yerde söylüyorum. İyi bir kadrosu var, bakma sen. Belki ara transferde bir iki takviye yapabilirler tabii ama şu anda kadro çok iyi.
2: Abi yani şimdi İlhan diye bir genç bir kardeşimiz almışlar yurt dışından. İkinci ligden, Fransa ikincisinden herhalde.
1: Evet.
2: Demek ki bulunabiliyor. Yani gidip.
1: Önder Özen iyi takip etmiş.
2: Evet. Önder Özen'in alınması, seninle konuştuğumuzda söylemiştik zaten. Oğuz Çetin'in Önder Özen neden gelmedi diye.
1: Evet abi. Futbol aklı Önder Özen. Neyse Oğuz Çetin diye, neyse başka bir şey söyleyecektim, vazgeçtim.
2: Oğuz Çetin'e yollar ayrılıyormuş herhalde abi, böyle bir
1: ben bile çok plak aldı sevgili kardeşim, çok plak aldı, açık söyleyeyim çok plak aldı. Ne katkı
2: Hasan
1: sağladı
2: Hasan Çetinkaya teklif
1: Hasan herhalde. Çetinkaya kabul etmemiş,
2: Oğuz Çetin, yani Oğuz Çetin bilmiyorum, tamam bizim çocukluğumuzda Fenerbahçe'nin
1: Fenerbahçe'nin şu anda ama... futbol aklına ihtiyacı var mı?
2: Yok abi. Yani şey olarak yok. Yani bu saatten sonra artık ben abicim...
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani transfer bitmiş, her şey bitmiş, anladın mı? Yani o anlamda söylüyorum.
2: Abi bilmiyorum. Gerçekten Fenerbahçe taraftar olarak bu sene ben daha öncesinde yıllarda tabii şampiyon oldum. 13 senede şampiyon olmuş ama ben bu seneki kadar böyle karamsarlı, küçük, yani genel olarak çevremdeki bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımla, taraftar arkadaşlarımla konuşuyorum ama birçoğu şu anda kafa olarak sezonu kapattı abi, ben dahil. Yani çünkü görüyoruz şimdi hoca istifa ediyor, geri geliyor, yapılanlar, bir amatör kulüpte yapılmayacak olan hatalar. Seninle konuşmuştuk abi, hatta sen de aynı fikirdeydin o zaman. Karışka sakın gönderilmesin, sen de söylemiştin.
1: Aynen.
2: Semedo, yani Semedo gitmesi lazım Karışka'nın yerine.
1: Ne oldu ama... şimdi Semedo'ya gönderme kararı almışlar devre arasında. Osterwald ve Semedo. Niye peki Semedo'yu tutmak için Talisca'ya gönderdiğini sormak lazım.
2: Peki abi.
1: Devre arasında Semedo'yla yolların ayrılma kararı alınmış. Öyle haberler var bugün gazetelerde.
2: Sayın Başkan açıklama da yapmış. Sonuç ne olursa olsun senin sonunda görevi o zaman neden geldin abi yani? Bir senelik böyle geleceksen neden geldin? Yani ben gerçi inanmıyorum. Şampiyon olsa bir takım ben gideceğini zannetmiyorum ama.
1: Ben şampiyonsa Aziz Bey'i bırakacağını ihtimal bile vermiyorum. Aziz Bey'le yani ilgili işte. Söylüyorsun değil mi Safa?
2: Evet Aziz Yıldırım'la ilgili. Sen Aziz Yıldırım'la ilgili. Ben bırakacağını
1: bir yandan mesajlara da bakıyorum da ondan ama. Dolayı ara ara kaçırabilirim.
2: Ama şampiyon olacağını zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğun Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum.
1: Trabzon'da katıl arkadaşlar.
2: Trabzon'da arkadan zorlayabilir ama ben gerçekten...
1: Katın abi katın. Trabzon'da hesaba katın. Trabzon'da yaban atmayın katın.
2: Evet iyi bir hoca aldılar.
1: Çok iyi. Thomas Reis. Reis. Ben Reis diyordum. Reis diyeceksin dediler. Dün beni uyardı bir arkadaş. Reis diyeceksin diyor. Peki Reis diyelim. Thomas elimizde, Reis.
2: Elimizde bir fırsat geçmişken Sayın İsmail Kartal ya istifa etmişken arada milli ara da vardı. Neden bir
1: milli ara önümüzdeki hafta itibaren başladı.
2: İşte olsun abi iki maçı Fenerbahçe çıksaydı. Hocasız da çıksaydık biz. Gaziantep karşılaşmasını beraber.
1: Murat Sekigir öyle yani. Çıkmadım da kimle çıkarsak çıkalım.
2: Abi o yüzden ben bilmiyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak pek umudum yok peki. Sene.
1: Çok.
2: Artık önümüzdeki sene diyelim abi.
1: Çok teşekkürler. Kendine çok
2: görüşürüz
1: iyi bak.
2: Görüşürüz abi. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Evet Marsilya eski Marsilya değil. Fatih kardeşim bunu yazınca aklıma geldi. Öyle derler ya şimdi. Marsilya ya eski Marsilya değil ya. Normal dört atması Beşiktaş falan filan. Böyle de bu başarıyı, zaferi bile küçümsemeye çalışanlar olabilir. Ben size söyleyeyim var ya. Aygün abi günaydın. Beşiktaş tebrik ediyorum. Tarihin en kötü Marsilya'sını yendiği için demiş. İroni yapıyor tabii kardeşimiz. Ama oynatmadı ki Beşiktaş ya. Bak ben sana söyleyeyim oynatmadı. Helal olsun. Ya şöyle diyeyim ben size. Yani yerinden kalktığın an böyle hani bir yere gidiyorsun. İlk yarı tabii şeydi 1-1 falan. İkinci yarı tabii devre arasında ne konuşuldu bilmiyorum. Ne oldu ne bitti ama ikinci yarı muhteşem. Yani yerinden kalktığın an pozisyonları kaçırıyorsun. Öyle bir Beşiktaş maçını izledik yani. O yüzden oturduk tamam mı? Yerimizden kalkmadık. Totemimizi yaptık. Beşiktaş'ımıza maçı kazandırdık. Ama tekrar söylüyorum. İnanılmaz bir tribün vardı. Helal olsun Beşiktaş taraftarına. Helal olsun. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Müdavimi Serdar. Nasılsın?
1: Serdar iyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim iyiyim. Beşiktaş'la gurur duyduk abi dün akşam.
1: Şahaneydi helal olsun.
3: Bir takım hocasıyla, aynen. Takımının oyunuyla, taraftarlarla nasıl bütün olur gösterdi bütün herkese.
1: Aynen.
3: Ben kendi açımdan Fenerbahçe taraftarıyım. Belki herkes biliyordur sürekli bağlanırız biz sana. Biz de bazen yapıyoruz bizim taraftarlarımız da özellikle deplasmanda Avrupa'da. Şu Türkiye Süper Lig takımlarına küfretmeyi bırakalım abi. Orada biz gurur duymaya çalışıyoruz takımla. Oynuyor Beşiktaş. Golünde gol diye bağırıyoruz. O kadar küfür hak etmediğimizi düşünüyorum ki tribünde Fenerbahçe çocuklar da vardı. Ara ara.
1: Evet hem Fenerbahçe hem de kısa da olsa Fenerbahçe ve Galatasaray küfeler olmuş. Hoş değil tabii bunları evet, da söyleyelim.
3: Olmasın.
1: Onu yok, söyleyelim. Gerek yoktu yani gerek akşam. Yoktu. Aynen. Zaferin tadını yaşar. Doğru.
3: Evet. İnşallah örnek alır bizim takımlarımızda. Nasıl bütün olunur gösterir herkes. Bu arada abi küçümseniyor galiba ama ülkemizde bu akşam Süper Kupa maçımız var Fenerbahçe'nin basketbol.
1: Evet.
3: Euroleague şampiyonu.
1: Euroleague evet doğru.
3: Evet ya böyle bir turnuva var. Kimsenin de haberi yok. Ben radyoları dinliyorum sabahtan beri. Kimse
1: Sport'u takip haber. Edersen her şeyden haberin olur. Radyo Spor'u takip edersen her şeyden haberin olur.
3: Evet ya olsun abi zaten de lütfen herkes birazcık böyle o tarafa da baksın. Bu akşam Fenerbahçe'mize canı gölden başarılar diliyorum. Hem hazırlık hem de şey açısından prestij açısından o kupa çok önemli. Doğru. İnşallah alır geliriz.
1: İnşallah.
3: Bir sözüm de İsmail hocama. Hı. Ya Allah aşkına şu takımı hani bırak da oynasın ya. Yani taktik vermeye gerek yok vallahi bizim futbolculara. Yani biz niye birlik olamıyoruz ben bunu anlamıyorum abi. Şimdi Oğuz Çetin mesela bıraktı diyorlar. Ya ligin kaç puan var abi şu anda bizim Galatasaraylarımızda? 6 puan var.
1: Hayır, 6 puan yok. 22 puan var kardeşim. Öyle hesaplayacaksınız. Böyle bir şey yok. Senin önündeki takımlarla aradaki puan farklarını topladığın zaman 22 puan var. Senin önünde 6-7 takım var. Öyle yok. Ben ona göre öyle bakar. Bak öyle hesaplayacaksın.
3: Ama Aygün abi 29 bak, hafta var daha ya.
1: Ama önündeki puan 22. Senin sadece rakibin Galatasaray değil. Senin sadece rakibin Beşiktaş değil. Trabzon şimdi, var. Hepsini evet, sayacaksın. Üstteki takımlarla puanları sayacaksın ona göre. Aygün 22 abi, puan.
3: Lider diye ben onu kastettim. Yoksa ben sadece Galatasaray'la çekişiyoruz diye demedim.
1: Dedim anladım ama liderle aranda iyiydi ama diğerleriyle arandaki puanları topladığın zaman 22 puan var sevgili kardeşim. Toplam 22.
3: Eğer öyle bakarsak az önceki dinleyici arkadaş gibi, o zaman biz daha bir dükkanı kapatalım, daha Fenerbahçe.
1: Ama öyle bakacaksın. 22 puan nedir? Yani sen önündeki 7 maçın hepsini kazanacaksın. Senin üstündekilerin 7 maçının hepsini kaybedecek. Ancak o zaman kafa kafaya geliyorsun. Anladın mı demek istediğimi?
3: Yani inşallah ben kafam
1: bak, biraz bir karıştı. Puan cetvelini aç. Ben sana puan cetvelini aç. Üsttekilerle aradaki puanları tek tek topladığın zaman toplam anlamına baktığında 22 puan yapar.
3: Ama her hafta bir maç yapıyorlar abi. Şimdi bugün Beşiktaş, örnek veriyorum, Ahmet'e gidecek. Galatasaray Trabzon'la oynayacak şimdi. Üsttekilerden mutlaka puan kaybı. Fenerbahçe'nin haftası olabilir bu hafta. Onu kastettim ben.
1: Sen ne demeksin? Ama gene de tamam, ben senin ne demeksin çok iyi anladım. Onu ben de anlıyorum. Ama toplam anlamına, total anlamına baktığın zaman senin üstle hepsiyle arandaki puan farkı 22. Neyse, ben anlatacağım bir ara sana.
3: Tamam, tamam, ben gene de kafamı
1: sen gene
3: ben umutlu Fenerbahçelilerdenim abi.
1: Sen gene aradaki puan farkı 6 de. Ama 6 tamam. Değil 22.
3: Bekliyoruz abi. Bek. İnşallah bakalım neler olacak. İyi hafta sonları diliyorum
1: abi. Kendine iyi bak. Bir anda yandı, beyin yandı değil mi? 22 puan. Ben öyle bakarım. Yani ben şimdi kimse kusura bakma. Sen tamam, Galatasaray puan farkını 6-7. Beşiktaş da 6-7 atıyorum. Topla hepsini, topladığın zaman 22 abi. Onu söyleyeyim. Yani sen her hafta kazan, yani bu 22 puanı eritmen için, üsttekilerle puanları eritmen için senin öndeki 7 maçın kazanman lazım. Senin üsttekilerin hepsinin de 7 maçı kaybetmesi lazım ki kafa kafaya gelesin. Öyle bakacaksın. Kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Günaydın Sinan, ben öncelikle Beşiktaş'ın mücadelesini ve galibiyetini tebrik ediyorum. Bir sorum olacak daha ligin başındayız ama şimdiden Ocak ayı transfer konuşulmaya başlandı. Takım zaten istediğimiz gibi bitmiyor. Bu haberin astarı nedir demiş. Normal zaten, yani eğer sezon başı transferlerinde beklediğin performansı alamazsan ara transfer dönemi, yani şu an Eylül-Ekim itibariyle yavaş yavaş başlar. Eksikler belli oluyor zaten. Fenerbahçe hala 8'de bir 10 numarası yok arkadaşlar. Bakmayın siz yani. Fenerbahçe'nin kadro planlaması çok kötü yapıldı. Geçen sene ve ondan önceki Fenerbahçe'nin kadrosunu çok daha kötü noktaya getirdiler. Kimse kusura bakmasın. Günaydın.
10: Günaydın abi.
1: Kime görüşüyoruz?
10: Fırat, ben İstanbul'dan.
1: Biliyorum Fırat da işte sevgili kardeşim. Milyonların seni dinleyebilmesi anlamında soruyorum. Fırat hoş geldin.
10: Hoş bulduk abi. Beşiktaş'ı kutluyorum. Beşiktaş'ın hocası
1: Marsilya, eski Marsilya değil ama biliyorsun. Hani vardı Liverpool, eski Liverpool diye.
10: Tarihin en kötü Marsilya'sı abi.
1: Tarihin en kötü Marsilya'sı.
10: Yani biz
1: Liverpool eski abi, Liverpool değil biliyorsun. Marsilya eski Marsilya değil.
10: Değişik bir milletiz bence. Yani,
1: bence de değişik bir milletiz.
10: Liverpool eski. Ya hiç kimse eski değil ki abi baktığın zaman. Yani şimdi şöyle, dünya değişiyor, takımlar, futbol değişiyor. Real Madrid eski Real Madrid mi sence abi? Osasuna'ya yeniliyor mesela. Eski Real Madrid önüne geleni yenerdi. İşte Barcelona yıllardır kötüydü. Son iki senedir toparladı.
1: Evet,
10: yani hiçbir takım eski takım değil zaten.
1: Doğru, doğru.
10: Bence bu kadar eskiye takılı kalmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı da işte neydi o Anelkalı zaman diyor. Ya. Yani abi Anelkalı zaman, yani kaç sene geçti artık, biraz önümüze bakmaz. Mesela hiçbir Galatasaraylı'nın ya Drogba'yı çok özledim dediğini duymadım. Niye? Çünkü adamlar Osimhen'i getiriyor. Drogba'yı kimse özlemiyor.
11: Doğru. Doğru söylüyorsun. Yani üstüne katarak gidiyor.
10: Tabii ki önümüze bakmalıyız. Onun dışında Beşiktaş'ı kutluyorum. Bence İtalyano İsmail Kartal'dan çok çok iyi bir hoca değil ama bence nasıl oynatması gerektiğini, elindeki kadroyla ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Beşiktaş çok iyi önde basıyor. Topu kaybettiği an inanılmaz bir baskı yapıyor. Foul yapıyor. Mesela Fenerbahçe son Gaziantep maçında foul yapmamış. Evet. Bu inanılmaz bir istatistik abi.
11: Evet, doğru.
10: Ya ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak çok üzülüyorum. Yani İsmail Hoca'yı seviyoruz. Bunu daha önce de seninle konuştuk.
11: Evet,
10: ama takım oynamıyor. Bazı şeyleri de görmezden gelmemek lazım. Aziz Yıldırım hep neşteri erken vurmasıyla bilinir. Bence bir hata yaptı İsmail Kartal tekrar takıma geri döndürerek. Bence artık burada bir neşter vurup yeni bir hoca getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu dikiş tutmayacak.
11: Ben hep şunu söylüyorum. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım'la şu andaki Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var arkadaşlar.
10: Kesinlikle katılıyorum abi. Yani çıkıp konuşmuyor. Maçtan sonra iki tane penaltımız verilmedi mesela ilk maçta Gençler Birliği. Yani hiçbir yönetici çıkıp eskisi gibi konuşmadı. Ya garip bir durum var. Ben de çözemedim ama biz mutsuzuz Fenerbahçe taraftarı olarak. Buradan sesimizi duyuralım. Artık duyanlar gerekli aksiyonları yapsın abi. Biz istiyoruz. Beşiktaş gibi oynamak istiyoruz. Önde basan, ileride baskı yapan, isteyen bir takım istiyoruz abi. Biz de Greenwood dışında isteyen bir oyuncu göremiyorum ben. Sen görebiliyor musun Aygün abi?
11: Yok, yok, yok. İstemiyor hocayla takım. Hocayla kulübü arasında problemler olduğu gözüküyor.
10: Bir iletişim kopukluğu var.
11: Var.
10: Yani
11: bak senin benim gördüğümüzü
10: sorun yaşıyor abi İsmail Kartal. Evet. Ben bunu anlamıyorum yani.
11: Senin benim gördüğümü yönetimin görmesi lazım. Futbol aklı dediğimiz Oğuz Çetin'in görmesi lazım ama
10: abi görmüyorlar. O biraz zor abi. O
11: görmüyorlar. Zor. Görmüyorlar. Evet, görmüyorlar.
10: Şimdi çok fazla da konuşmayayım o konuda her gün abi.
11: Neyse ne demek istediğini anladı herkes.
10: Anladım abi.
11: Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Aygün Hava Yeliyenar. Kolay gelsin. Dünkü Beşiktaş maçındaki 3-1'i demiştim hatırladınız mı diyor da maç 4-1. Evet dedim ya ben demin bazı dinleyicilerim 3-1 dedi. Hatta dün WhatsApp'ta 4-1 yazan falan filan da vardı. Helal olsun tebrik ediyorum. Medet Durdu'yu da tebrik ediyorum. Ben 2-1 dedim açık ve net söyleyeyim. Ama valla 4-1'i ben beklemiyordum açık ve net söyleyeyim. Yani 2-1 ideal kafamdaki skor 2-1'di ama helal olsun 5 de olurdu 6 da olurdu arkadaş. Tribünler zaten dün 5-5-5 diye bağırıyordu. Günaydın.
12: Günaydın abicim. Hayırlı cumalar. Alcan'a Selçuk ben abi. Nasılsın?
11: Sağ ol Selçuk. Abi? Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.
12: Vallahi iyi demeyelim de iyi diyelim abi. Bu Fener'le ne kadar iyi olunur, ne kadar olunmaz bilmiyorum abicim. Vallahi bilmiyorum abi. Bize günaydın olmuyor, günaydın olmuyor. Alacakaranlık abi bize. Ne siyah, ne beyaz. Ne çok karanlık, ne çok gündüz güneşlik. Yok abi. Yemin ederim 2 gün önce annem ameliyat oldu abi.
11: Geçmiş olsun kardeşim.
12: Sağ olsun abi, Allah razı olsun. Hani ona müzileyim, fenerime takayım kafayı. Ya bu işin içinden...
11: Sağlık her şeyin abi. Başına gelir arkadaşlar söyleyeyim. Sağlık
12: çok
11: her şeyin
12: söylüyorum.
11: Başına gelir.
12: Ha bak bir şey daha söyleyeyim abi. Beşiktaş maçından sonra saat 11-11.30 sonra akşam ben fena başladım, yalan yok. Gece 3-4'e hastane dedim, 2 tane serum yedim. Geçmiş o kadar stres yaptım ki abi, o kadar stres yaptım ki anlatamam sana. Yani Aziz Yıldırım başkanımız geliyor... Seviniyoruz, olmuyor. Her bir yardım butonunda basıyoruz, İsmail Kartal Hoca geliyor. Ya akıl hocamız Oğuz Çetin, o apayrı bir şey zaten. Yemin ederim abi, bir gün sen buradan gidersen senin yerine İsmail Kartal gelecek diye ben korkuyorum. Yorumcu olarak. Yemin ediyorum, olur mu olur yani.
11: Yorumcu
12: yani her şeyi bekliyorum abi. Ne diyeyim abi daha ben yani. Gülünecek hali, ağlanacak halimize gülüyorum.
11: Ama ben burada söyledim ya. Bak bunu hep söylüyorum. Eskiye rağbet olsa Bitpazar'ın Nur Yağı dedim ben defalarca uyardım.
12: Dedim,
11: hala
12: dedim abi,
11: söylüyorum.
12: Dedin abi.
11: Bizim
12: bak,
11: artık bunlara geçmemiz lazım diyorum.
12: Doğru
11: diyorum,
12: diyorsun
11: diyorum,
12: abi.
11: Diyorum,
12: haklısın.
11: Diyorum.
12: Sonuna kadar haklısın. Bak ben ne azizliyim. Ne Ali Koç'uyum. Başkanımız
11: sen
12: olarak.
11: Sen Fenerbahçe'lisin. Bizler doğru
12: ben
11: söylüyorsun.
12: Ben Fenerbahçe'lim abi. Kravatlar gider, at kıllar kalır. Biz kalıyoruz abi.
11: Doğru.
12: Sefa'yı çeken de biziz, Sefa'yı süren de biziz.
11: Doğru.
12: Ama 12 yıldan beri Sefa süremiyoruz abi.
11: Doğru söylüyorsun.
12: Lyon maçında özür dilerim, o maçında doğru. Beraber kalıyoruz. Daha sonra İsmail hocamız 2 dakikada bütün şevkimizi yerle bir ediyor.
11: Kırıyor.
12: Ne diyeyim abi ben daha yani.
11: Bir daha geri dönmemek kaydıyla deyip dönüyor sonra.
12: Gitsin abi gitsin. Vallahi gitsin billahi gitsin. Çok samimi söylüyorum gitsin. Ama Aykut'a da dönülmesin. Ersun Yanal'a da dönülmesin. Hani Beşiktaş'ta da oluyor bu. Yok Şenol Güneş Trabzon'da da oluyor bu. Galatasaray'da da oluyor. Eski isimlere dönülmesin. Bak Beşiktaş hoca, Beşiktaş aslanlar gibi hoca buldu. Takım hocası. Oynatıyor. Kim biliyordu ismini abi? Kimse bilmiyordu. Eğer oturup doğru konuşalım
11: hiç kimse
12: yani.
11: Bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu.
12: Yani abi. Yani doğru Beşiktaş'a da tebrik ederim. Aslanlar gibi akşam çıktı. Belki de farkı kaçırdı.
11: Aynen.
12: Yani Artı bir son bir şey daha söyleyeyim. Ben kapatacağım abi. Ben Beşiktaş yönetimini artı ayrıca da istifaya davet ediyorum abi.
1: Kimi istifaya davet ediyorsun?
12: İstifaya davet ediyorum abi Beşiktaş yönetimini.

0: Neden diyeceksin? Neden? Abi Nubel'i göremiyoruz ya. Nubel'i göremiyoruz abi.
1: Kaleci gör.
0: Aynen öyle abicim.
1: Peki.
0: Neyse abim, görüşürüz. Sağ ol,
1: kendine çok iyi bak.
0: Eyvallah.
1: Kendine çok iyi bak.
0: Eyvallah, görüşürüz.
1: Bir şarkıyla sizi selamlamak istiyorum demiş dinleyicimiz. Bak ne kadar güzel, bak inanılmaz zekice bir şarkı. Fırat Okya'ya teşekkür ederim. Hatıralar sardı dört bir yanımı diyor. Ben var ya, hakikaten helal olsun be. Dün şey çalıyordu. İtalyano. La Chanta mi cantare sono chitarra in mano. Değil mi, oydu değil mi? İtalyano çalıyordu dün. Tribünlerde maç bittikten sonra. Ama bu da bak çok güzel şarkı bak. Bunun da aklına gelmiyor. Hatıralar sardı dört bir yanımı. Bunu tribünün söylemesi lazım aslında ya. Helal olsun kardeşim. Vallahi zekice, helal olsun. Fırat kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Okey kardeşimizi. Günaydın.
2: Günaydın abi. Nasılsınız?
1: İyiyim İsmail Bey. O abi neredesin sen ya? İlan verdik seninle ilgili abi. İsmail abi nerede diye.
2: Şimdi geçen işe Cezayir Bey'e bağlandım.
1: Kime bağlandın abi?
2: Cezayir Bey var ya Radyo Spor'da. Radyo Trafik'te.
1: Radyo Trafik'te. Ha, Cezayir Bey'e bağlandı.
2: İsmail abi seni kaybettik dedi. Niye dedim? Dedi ki Aygün Bey'in programına gidiyormuşsunuz. Dedi. Dedim orada
1: kıskanmış mı Cezayir?
2: Yok dedi, orada görürüm seni dedi. Devamlı dedi. Güldük biraz. Senin selamla yolladım.
1: Aleykümselam. Söyledi. Cezayir abi söyledi yemekti. Beraber yemek yiyoruz onda çünkü. Yani söyledi abi.
2: Aynen. Selam söylersin.
1: Söylerim tekrar.
2: Şimdi hakemlerimizi beğenmiyorsun ama hakemlerimiz dünya tarihine girdi.
1: Ne anlamda dünya tarihine girdi abi? Şimdi merak ettim.
2: Yani dünyada rekor kırdı hakemlerimiz. Çünkü dünya tarihine uzun yıllar futbol oynadım. Bir 5 yıllık futbol hayatım var. Artık iyi bir izleyiciyimdir. Sen beni iyi biliyorsun.
1: Evet.
2: Kornel'den offside veren Türk hakemleri.
1: Taçtan offside verdiler abi. Kornel'den
2: taçtan offside veren bir Türk hakemi.
1: Var hocam.
2: Artı penaltı atılırken ikinci futbolcu oyuna girip gol atıyor. Bunu da Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun. Yani, doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun.
2: Yani, ondan çıkıyor birisi diyor ki işte tamam diyor, burada hata yapmışık diyor. Belki hata yapmışsa adamın gitti puanını. Nerede olacak bu?
1: Ya.
2: Ve maçtan iki gün önce çıkıyor diyorsun ki şu takım lehine karar vermeyin diyorsun. Bunu yalanlamadı.
1: Yalanlamadı onu maalesef. Yalanlamadı abi.
2: O ne açıklama yapıyorsun? Bir gün sonra maç oluyor, katliam oluyor. Şimdi ondan sonra başkan çıkıyor.
1: Ya İsmail abi, bir şey sana söyleyeyim.
2: Başkanı sevk ediyorsun.
1: Güzel insan, bir şey sana söyleyeyim mi? Biz aslında kulüp olarak, kulüpler olarak söylüyorum. Bu kulüp başkanları tribün oynamayı bırakıp gerçek anlamda sen hiç kimsenin ağzından duydun mu MHK başkanı istifa etsin, TFF başkanı istifa etsin?
2: Yok.
1: Duyuyor musun?
2: Yok.
1: Duyuyor musun abi?
2: İsteseler bugün gönderirler.
1: Bak isteseler şu dakika gönderirler.
2: Tabii ki bugün gönderirler isteseler.
1: Bak bugünü bırak, şu an itibariyle gönderirler. Gün için günü katmıyorum, bak şu saniye gönderirler.
2: Aynen.
1: Tribün
2: aynen.
1: Oynamayın arkadaşlar. Bak halk neyin ne olduğunu biliyor, insanlar neyin ne olduğunu görüyor. Ya bir tanesi demiyor abi ya. Gidiyorlar ibra ediyorlar abi.
2: Aynen.
1: Hem eleştiriyorlar, gidiyorlar ibra ediyor. Etmeyin abi ibra. Etmeyin. İbra ediyorlar abi. Ne diyeyim şimdi ben sana İsmail abi?
2: İşte biz oturup burada Ahmet'le Mehmet'le birbirine giriyoruz.
1: Aynen
2: i̇şte
1: abi.
2: Oldu, bu gibi. Ama gerek yok.
1: Gerek
2: hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani birbirini üzmeye, birbirini kırmaya
1: gerek yok
2: futbol yok ki.
1: Yok tabi abi. Bak kendi söylüyorsun.
2: Onlar da çıkıyor. Eskiden kendilerimizden biri çıkıyor işte şöyle olsaydı böyle olurdu da şöyle olsaydı böyle. İşte de bir hakemimizi dinledim. Kendim de hakemini çok iyi biliyorum. Çıktı dedi ki o Deniz Sürüs'ün işte kartı sarı olacaktı dedi. Ben de direktörümüz olacaktı. O niye kırmızı? Şeye basıyor. Diyor ki işte ayağını katladı. Ya kardeşim katladı. Sen daha önce aynı pozisyonu birbirimizi katladın. Nasıl olacak?
1: Ya bunların hakemliğini biz biliyoruz hepsinin. Hepsinin hakemliğini de biliyoruz. Bugün o triyodakilerin neler yaptığını da biliyoruz. Hepimiz biliyoruz İsmail abi. Çıkıp da şimdi hakem kesen eski hakemler var. Çoğu kanallarda çıkan. Onların da neler yaptığını biliyoruz. Doğru mu?
2: Aynen. Senin kanalına bağlanıp da benim sordum sana daha cevap veremeyen hakem var.
1: Evet. Veremezler.
2: Galatasaray maçını belki hatalardan sordum ki şunu sordum ona. Doğru yaptığın karar neydi? Dedi ki ben dedi sana sen sordun, kendi sordun cevabını. Dedi ki ben yaptığımın arkasından doğru yaptığı kararın biri kendi gördü, kırmızı kartı.
1: Ya.
2: Penaltı veriyor. Adam arasında Trabzonspor arasında bak 1,5 metre mesafe penaltı veriyorsun. Nasıl veriyorsun penaltıyı? Bunu niye görmüyorsun? 1,5 metre var. Bugün biraz izliyorum. Gerçekten 1.5 metre mesafe var orada. Nasıl görmüyorsun bunu? Adam çimene takıl bir yere düşüyor. Başka bir maçta çimene takıl adam yere düşüyor. Trabzon Üstü'nü sarı kart görüyor.
1: Ya işte.
2: Yani bu kadar bizim.
1: Biz konuştuğumuz zaman ya yeter diyen arkadaşlar vardı bizi dinleyenlerden bazıları. Ama işte görüyorsunuz.
2: Ben sana hiçbir zaman
1: yok, sen için demiyorum abi. Genel anlamda. Aynen abi. O anlamda yani, söylüyorum. Senle alakalı
2: değil abi. Spor bilen insanım ben.
1: Doğru.
2: Kimin ne yaptığını iyi bilen insanım.
1: Doğru.
2: Günümüz bu kadar bizim deniyor. Kusura bakma, zamanınızı aldım.
1: Saygılar abi benim.
2: Saygılar söylüyorum.
1: Çok iyi bak abi. Sen de Allah'a emanet ol abi. Dikkat et kendine. Aygün abi günaydın. Hakikaten dünkü maçın hakemi, onu da sevgili Ali Kunak ikinci bölümde, ikinci kısımda bağlanacak Ali Hocam. Ya keşke bizim MHK Başkanı da bunları izliyor mu acaba bilmiyorum da. Bir alt kattan üst katlara çıksalar da izleseler. Dün ne kadar güzel hakem maç yönetti, gördün değil mi? Abi günaydın, İstanbul'dan Mahmut Zorer ben demiş. Hakemler normal olunca dünkü maçtaki gibi takımda nasıl akıyor? Bol gollü geçiyor. Artık hakemler ligdeki şampiyonu belli etmesin. MHK ile birlikte topluca istifa etsinler. Beşiktaş'ımı da kutluyorum. Bütün ters köşe ailesine selamlar. İşiniz rast gitsin demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim Mahmut, kardeşim benim. Allah razı olsun. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Mahmut Bey'e de katılıyorum. Gerçekten güzel mesaj almış arkadaş.
1: Mahmut,
3: bütün hakemleri istifaya davet ediyorum. Ben de Ankara'dan arıyorum. Bir Beşiktaş taraftarıyım.
1: Tebrik ediyorum. Kimle görüşüyoruz efendim? İsim alalım mümkünse.
3: İsmim Soner benim.
1: Soner Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Alanya maçında gördük. Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında gerçekten Fenerbahçe'ye yapılan hataları gördük. Yani açıkçası hani taraf bir yana bırakalım. Herkese aynı şekilde adaletli şekilde yaklaşmaları gerekiyor. Vallahi dün de o kadar içim rahattı ki abi. 1-1 olduktan sonra dedim ya Beşiktaş bu maçı alacak. Çünkü bana öyle bir izlenim verdi. Öyle bir keyifli bir futbol verdi bana. Ben vallahi gerçekten çok mutluyum. Siz bu sene Beşiktaş'ı nasıl biliyorsunuz? Avrupa'da bir yerlere kadar gidebilir mi?
1: Bence gidecek Beşiktaş. Bak, ara transfer döneminde 1-2 de takviye yaparsa Beşiktaş bu sene çok iyi gidiyor. Maşallah diyelim. Nazar değdirmeyelim Beşiktaş'a. Benim İnşallah. Zaten şampiyonluk favorilerimden hep söylüyordum. Bu sene benim şampiyonluk favorilerimden bir tanesi Beşiktaş diyordum. Onu da gösterdi. Evet. Hoca çok iyi. Uyum çok iyi. Çok iyi transferler yaptılar. Kalecisinden bak, omurgayı çok iyi kurdu Beşiktaş.
3: Evet,
1: omurga
3: evet.
1: Dediğimiz kaleciden forvete kadar kısmı çok iyi kurdu. Tebrik ediyoruz Önder Özen'i. Başkanı tebrik ediyoruz. Yani tribünleri tebrik ediyoruz. Efsane tribünler. Dün de mesela inanılmazdı. Stat inanılmazdı.
3: Yıllardır bir lafınızı valla kestim. Yıllardır bir kaleci sıkıntımız vardı bizim. İlk
1: onu
3: defa kalede kaleciyi gördük yani Beşiktaş tarafı. Gerçekten hani refleksleri de çok iyi. Hani
1: Nübel'in maaşını anında... indireceklermiş ama onu duydum. Top gelmiyor diye.
3: Doğru. Çünkü savunmacı da artık biliyor ki arkada güvenlik gibi hani kale gibi kalecimiz olduğunu onlar da biliyor artık.
1: Ha şey soracağım. Bak unutma. Ya efendim Beşiktaş işte bu ligde böyle de işte bir zorlu bir takım çıktığı zaman Beşiktaş'ın ne olacağını gördük diyenler de dün herhalde görmüşlerdir. Doğru mu? Bir de böyle yorum yapan arkadaşlar vardı. Diyorlardı işte ya Beşiktaş tamam böyle böyle ama hele bir çıksın bakalım Avrupa'dan bir takım çıksın bakalım ne olacağını göreceğiz diyenler acaba şimdi ne diye düşünüyor? Ne diye düşünüyor onu da merak ediyorum.
3: Bu sefer de diyecekler ki Marsilya eski Marsilya
1: değil. Değil, eski Liverpool da eski Liverpool değil, Marsilya da eski Marsilya değil.
3: Muhtemelen öyle diyeceklerdir yani.
1: Öyle diyecekler.
3: Başkaları bizim ülkede küçük görüyorlar yani, küçümsüyorlar. O yüzden yani hayırlısı diyelim.
1: Teşekkürler.
3: Ondan sonraki Beşiktaş'ıma da başarılar diliyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun, kendinize bakın, görüşmek üzere.
3: Sağ olun, görüşürüz.
1: Evet, 70'in üzerinde şu anda, 71 oldu. Mesaj bekliyor. Günaydın yeniden Aygün abicim. Beşiktaş'ımızı tebrik ederim. Allah başta Fenerbahçe olmak üzere her takıma İtalyano gibi teknik direktör versin. İzmir'den Musti demiş. Sevgili Musti'ye de tebrik, teşekkürümüzü iletelim. Bir iki mesaj okuyayım, şu mesajları azaltmam lazım ya. İnsanlar emek veriyor, yazıyorlar. Biz de okuyamıyoruz. Abi ne bu ya? Meyve geldi abi. Nektarın erik almaya ayvalar olmak üzere. Buyurun her zaman demiş Eyüp. Eyüp Bey'e sevgilerimizi iletelim. Ayvalara baksana maşallah ya. Hakikaten şimdi var ya. Bak yutkundurdun bizi, yemin ediyorum. Bak sabahın 10.30'unda yutkundurdun bizi ya. Ayvanın da tatlısı falan filan da efsane oluyor, ayva tatlısı. Var değil mi, ben öyle hatırlıyorum ya, yedim çünkü. Yanlış şöyle söylemedim değil mi? Günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Ben İstanbul'dan Metin Altunboğa. Beşiktaş hakkında çok erken konuştular. Bence günün sonuna bakmak lazım. İyi günler demiş. Teşekkürler. Saygı duyuyoruz düşüncenize. Metin Bey'e de saygılarımızı iletelim. Ama şu an itibariyle 5 yaşın iyi olduğunu her seferinde söyleyelim. Aygün Bey günaydın. Her şerde bir hayır vardır. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması oradaki en büyük hayır da sonsuza dek Aziz Yıldırım Bey'den kurtulacağız. Yalnız büyük kulüp bir borç altına sokarsa bu sefer aday bulamayacağımız için Aziz Yıldırım'ı mahkum kalabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi büyük kulüplerimiz her zaman başkan bulur. Kulüp ne kadar borç batağı içinde olursa olsun bu camialar büyük camialardır. Ve bu büyük camialar içinden çok önemli isimleri çıkartırlar, başkan olarak söyleyeyim. Aygün abi, Oğuz Çetin'i yollayıp Aykut Kocaman'ı zemin mi? Aykut Kocaman, arkadaşlar, sevgili Aykut hocamız hayatta gelmez. Bakın net söyleyeyim, bu dönem hayatta gelmez. Devrim Kocaman'a teşekkür edelim. Reis'in Almancası pilav demek abi diyor. Reis'in Almancası pilav demekmiş. Dün yayına mesaj atan Emre Bey'e selamlar. Beşiktaş'ın yenileceğini yazmıştı. 4-1 yenileceğini yazmıştı. 4-1 skoru ona gelsin demiş. Almanya'dan Yavuz Baysal. Vay be, Yavuz abi de onu da takip etmiş. Kaçırmışım ben demek ki. Okumuşum ama kaçırmışım. Abi kolay gelsin yayınlar. Seni dinlemekten keyif veriyor. İnsana tarihin en kötü Marsilya'sını yenen Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Akari 36. Ya hakikaten bir de bu çıktı şimdi ya. Tarihin en kötü Marsilya'sını yiyenler, bunlar havaya girmesin diyenler de var maalesef ya. Kısa bir araya gidelim.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Dinleyici almaya devam ettiğimiz, tekrar söyleyelim, hatlarımız yanıyor. Dinleyici alacağız Batı kardeşimizden. Birazdan Hürsel Tekin Oktay hocamız bize bağlanacak. Dün akşamınki o güzel zaferi konuşacağız. Ama özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar, yani telefon hattını bugün sizler için özel açtık. Beşiktaşlı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Beşiktaş, dün özellikle maça giden, o atmosferi yaşayan, o 4-1'lik... Marsilya, eski Marsilya diyenlere inat. O atmosferi bize anlatın ya. Ben maça gitmedim. Ben televizyon başında izledim. Ama televizyon başında izlerken keyif aldım. Bir yandan çayımı içtim. Bir yandan Beşiktaş'ın efsane futbolunu izledim. Şahane futbolunu izledim. Seversin sevmezsin beni, düşünün, beğenirsin beğenmezsin. Ama bence Beşiktaş şu anda ligin en iyi pozisyonunda, en iyi futbolunu oynayan, en iyi görüntü veren takımı. Onu da söyleyelim. Günaydın.
3: Alo.
2: Günaydın.
3: İyi günler. İzmir Alsancak'tan taksiye Ayhan ben.
2: Ayhan'cığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin kardeşim?
3: İyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş'tayım.
2: Keyfin yerinde.
3: Çok sağlıklı bir Beşiktaş'tayım.
2: Bugün taksimetre açmayı unutma keyiften. Unutursun unutursun.
3: Valla çektim gölgeye. Haziran ayından beri arıyorum da yeni düşürdüm.
2: Dinliyoruz seni.
3: Öyle de öyle içimde şeyler birikti ki ama hepsi gitti. Gazı kaçtı.
2: Boşver, gaz kaçsın. Şimdi bak dünün keyfini yaşayalım.
3: Ya evet ya. Ya çok iyiydik. Her şey çok güzeldi. Bakın bizim Türk hakemleri bir akşamki maçını seyretsin, maç nasıl seyretilir?
2: Abi onlar Rıva'da pastanede şey yiyorlardı. Kek ve pasta yiyorlardı. Maç izlemiyorlar biliyorsun.
3: Değil mi Aygün? Şimdi adam da kaç tane gol attı? Hepsini verdi. Ama bizim burada öyle olmuyor. 5 tane attı mı 3 tanesini falan veriyorlar.
2: O yüzden takımlar bol atması lazım diyorsun.
3: Evet, bol gol. Özellikle Beşiktaş'ın, bu sene çok gol atması lazım. Yoksa
2: hangi hakemdi ya? Hangi hakemdi böyle golü iptal etmek için uğraştı ya? Bir maçta hangi hakemdi? Ya Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin ya Trabzon'un da Galatasaray maçında mıydı? Bir maçta ya golü iptal edeyim diye VAR'daki oradan ver, buradan ver, iptal etmek için, yani VAR kararını iptal etmek için her şeyi yaptı ama en son beceremedi. Hangi hakemdi ya? Eğer hatırlayan varsa yazsın ne olursunuz. Ya buyur sevgili, yani seni dinliyoruz.
3: Biraz Fenerbahçeli bir arkadaş bağlandı da olsun diye söyleyeceğim yani İsmail Kartal dedi, Beşiktaş'ın antrenörü İsmail Kartal'dan daha iyi değil diye bir şey söyledi. Ben yanlış mı anladım?
2: Hayır, daha iyi dedi.
3: Şey olarak iyi dedi ama oyunu oynatıyor dedi sadece dedi. Ama şey, o kalite olarak dedi mesela.
2: Yok,
3: öyle
2: kalite
3: anladım,
2: öyle bir şey söylemedi, yanlış anladın. Öyle bir şey söyledi.
3: Ben yanlış anladım.
2: Yok, öyle bir şey söyledi.
3: Onu düzelteyim diyeceksin.
2: Çünkü hatta dedi ki yani bak nasıl buluyorlar dedi, bizimkiler niye bulamıyor tarzında söyledi arkadaşların bazıları.
3: Anladım. Çünkü görünenkleri kurulu istemez biliyorsunuz.
2: Tabii. Öyle bir şey söylenmedi, bilgin olsun. Belki yanlış anlamışımdır o anda.
3: Yanlış anlamışımdır. Ben düşünüyorum neyse. Çok teşekkür ediyorum.
2: Kendine çok iyi bak. Dikkat et bugün. Bugün keyifler yerinde çünkü taksimetre açmayı unutma. Taksimetre açmayı unutma. Bugün keyfin yerinde, unutursun, dalarsın, balarsın. Taksimetre açmayı unutma.
3: Yok. Kendinize iyi bakın.
2: Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz. Günaydın Aygün abi. Dünkü hakemi gördükten sonra bizimkiler biz ne yapıyoruz demişler midir acaba? Dördüncü golde nasıl hakemlik yapılır ders olarak gösterilir mi bizimkilere demiş. Aydın kardeşimize doğru söylüyor. Ya aslında bunları toplayacaksın Riva'ya. Tamam, bu tip maçlarda bu hakemlerin hakemlerle maçları falan izleyeceksin. Yani işte mesela dün akşam Beşiktaş'ın maçı veya ne bileyim X bir maç toplayacaksın, tamam mı? Diyeceksin bak ne yaptı, ne etti, görüyor musun falan filan diye konuşacaksın. Ama nerede bizimkiler? Bizimkiler sadece aşağı insin, girişteki pastanede pastalarını, keklerini yiyip hesabı bize yazdırsın. Biz ödüyoruz çünkü. Vergilerimizden ödüyoruz oranın giderlerini de, onu da söyleyeyim. Onlar yiyorlar ama bizim vergilerden gidiyor. Günaydın Aygün abi. Beşiktaş tarihinin en kötü Fenerbahçe'sini ve Marsilya'sını yendi diyenler var mıdır acaba? Hayırlı cumalar Serkan Akyiğit. Dinici mi? Günaydın.
4: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız? Hayırlı cumalar.
2: Teşekkürler Ünal Bey, hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde bugün Ünal Bey.
4: Ya Beşiktaş'ımız yendi, nasıl keyfimiz? Ama tarihin en kötü
2: Marsilya'sı.
4: Marsilya'sı mıdır, Paris'i midir, nedir? Ya böyle diyenlere aklımla şaşıyorum yani. Ya arkadaşlar, bir futbol takımı bu, bir de Türk takımı. Sempati duyduğumuz yabancı takımlar da var. Yani onun bile yenmesini isterken bizim öz kendi vatanımızın takımı, kim ne derse en ufak takımdan en güçlü takıma. galibiyet için oynar. Yenler yenilir, berabere kalır ama yendiğimiz zaman da bu keyfi lütfen şey yapalım, devam ettirelim. Değil mi?
2: Doğru. Doğru
4: yani
2: söylüyorsun.
4: Dün ben maçı o kadar net izledim. Hatta Allah'tan tek başımaydım evde. Hatta hanım dedi, ben dedi şeye geçiyorum dedi, bir börek çörek yapayım. Yine yemeğe girdim. Allah kahretmesin. En çok kimi beğendim? Bakayım bilebilecek misiniz? Sizce maçın en iyisi kimdi? Sinan Fakıllı da güzeldi ama bence maçın en iyisi forvet Vialovic.
2: Ha, Vialovic ama yani genel anlamda
4: Yok şöyle demek istiyorum. Mevki olarak demek istiyorum.
2: O anlamda söylüyorsun.
4: Çok boş alan yarattı. Bir forvet stoperleri sırtını alıp nereye götüreceğini bilip arkadan golleri nasıl atıldığını gördük.
2: Çerni ile ilgili bu, acaba Sergen Hoca izliyor mudur maçları? Çerni ile ilgili neler düşündüğünü çok merak ediyorum.
4: Çerni çok iyi ama ilk yarıyı anlatırsa, ilk yarıda son final paslarını yapsa ilk yarı zaten 4 oluyordu.
2: Ama çok iyi ya, ben beğeniyorum onu.
4: Yok, Çerni iyi. Zaten benim kanımca soyunma odasında bir haşlama geldi teknik direktörden, İtalyanlardan. Niye geldi? Son final pasları dikkat ettiyse ikinci yarı daha güzeldi. Daha dikkatliydi.
2: Doğru, doğru.
4: Yani gerçekten İtalyan'a çok iyi. Hatta bu maç çok güzel geçti. Kimse Trabzon Galatasaray maçını bile konuşmuyor. Demek ki Avrupa'daki güzel galibiyetlere hasret kalmışım.
2: Doğru, doğru, doğru.
4: Hafta sonu da Trabzon Galatasaray maçı bence çok zor geçecek. İnşallah Okan Buruk Patrokov'u oynatır diyorum. Yani Patrokov Avrupa maçı en son oynadığımız Kocaeli maçında hiç yer oynatmaz zaman topu nasıl baskılı oyun oynadık ama Patrokov bence Galatasaray'a gerekli ve ısınması gereken bir futbolcu. Patrokov'dan bas geçmemesi lazım. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar.
2: Sağ olun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ankara'dan Cengiz Çetin demiş ki hoca değişikliği olsa en ciddi aday Sergio Conceição demiş. Conte veya Sergio Conceição'dan ikisinden biri zaten Fenerbahçe'ye gelecekti. Sayın Saadettin Saran devam etseydi, söyleyeyim ben size. Bakın net söylüyorum. Bunlar net bilgiler. Aygün abi selamlar, Fenerbahçe Erdal, ben senin gibi düşünüyorum abi, Fenerbahçe ligin sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edecektir diye düşünüyorum demiş. Eski Marsilya'ya 2 atmıştık, yenisi zayıf çıktı. İngiltere'den Erkan bu da güzel. Erkan Bey'i tebrik edelim. Günaydın. Alo, günaydın. Bugün dinleyiciye biraz yoğunluk gidelim ya. Günaydın. Alo.
5: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
5: Sağ olun, Cem ben, İstanbul'dan. Çarşamba günü görüşmüştük sizlerle.
2: Doğru, sesten atım. Cem Bey hoş geldiniz tekrar. Buyurun.
5: Hoş bulduk abi. Sağ, benden önce de aranlı yalnız bugün. Hakemler konusunda bağlanmaya çalıştım. Dünkü maçı hakemine alıp ismini bile ağzıma almak istemedim. MK Başkanı'na.
2: Ferhat
5: Bey. Hakemleri fazla Ferhat Bey'i toplayacaklar abi.
2: İzletecekler.
5: Bütün hakemlerimizi. Bu maçın hakemi bak ana ders başlığı olarak yazacaklar abi. Yanlış mıyım abi?
2: Sonuna kadar haklısın. Sonuna kadar haklısın.
5: Adam 4. gol atacağı zaman olaytan düşüyor, kalkıyor, çekiyor. Bak düşün abi. Devam ettiriyor adam. Niye? Çünkü topu avantajı hala olaytan'da görüyor.
2: Görüyor çünkü.
5: Orada geliyor ve 13 olaytan'a yardım ediyor. Tekrar olaytan'a veriyor. Ara pas, toplu gol.
2: Acaba bu dünkü maçın hakemi Türkiye'ye gelse bu Ferhat Bey buna maç verir mi?
5: Abi vermez.
2: Vermez.
5: Vermez. Çünkü adaletli maç yöneteceği için vermez.
2: Vermez. Vallahi vermezler. Bir hafta verirler abi. İkinci haftadan sonra buna da bir eksi puan yazdırırlar. Tabii. Tamam mı? Ondan sonra
5: dinlendirirler.
2: Aynen, vermezler.
5: Abi 4-4'lük galibiyet. 4-4'lük taraftar.
2: Doğru söylüyorsun.
5: 4-4'lük bir hakem performansı. Beşiktaş hayırlı olsun. Ve bütün takımlarımıza da, Avrupa'da temsil eden bütün futbol takımlarımıza da böyle onlamasıyla, böyle dedikleriyle sözü kapatıyorum Aygün Bey.
2: Doğru. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
5: Sağ olun, kolay gelsin Aygün Bey. Günler.
2: Aygün abi günaydın. Fransız basında Marsilya'nın ağır yenilgi aldı ve Beşiktaş tarafından küçük düşürüldü haberleri var. İyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Ha, Yusuf Özbakıcı'ya teşekkür ederim. Yurt dışından yazmış o da. Normal ama yani. Hakikaten darma duman yaptık ya adamları. 5-6 olurdu maç. Bak 5-6 olurdu. Murat Koca Adam abi, biliyorsun Fenerbahçe'nin ironi yapacağını paylaşmışlar. Eski Marsilya değil ama gerçek şöyle bir eski Beşiktaş da değil abi. Doğru söylüyor. Hakikaten baktığımız zaman daha önceki dönemlerde bu işte bu dönemlerde Beşiktaş biraz ne yapıyordu? Umutsuzluğa kapılıyordu Beşiktaş taraftarı. Gene mi erken lige havlatacağız tarzı, ama şu an herkes mutlu. Beşiktaşlar keyifli. Beşiktaş tribünleri keyifli. Beşiktaş camiası keyifli. Beşiktaş başkanı keyifli. Biz de keyifliyiz. Güzel maçları izliyoruz. Özellikle Avrupa'da iyi maçlar izliyoruz. Biz de keyifliyiz. Dün hakikaten güzel bir 90 dakika izledik. Teşekkür ediyoruz Beşiktaş'ımıza. Günaydın.
6: Günaydın.
2: Kimle görüşüyoruz?
6: Mehmet, ben İstanbul'dan. Nasılsınız?
2: İyiyim Mehmet Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun efendim.
6: Beşiktaş'ı Kara Kartal'ı tebrik ediyoruz.
2: Biz de tebrik ediyoruz. Hakikaten güzeldi. İyiydi. Buyurun efendim.
6: Ama fazla abartmayalım.
2: Peki, filmin abartmayalım.
6: Sonunu, filmin sonunu görelim.
2: Tamam, görelim.
6: Hep öyle. Lig de öyle. Ben Fenerbahçeliyim. Kaçıncı haftadayız?
2: 5.
6: 5. 30 hafta var değil mi?
2: 29-30 hafta var, evet.
6: Yani bu İspanya Kartal'la niye bu kadar uğraşılıyor? Ben hala çözemedim. Neden uğraşılıyor?
2: Siz devam etmesini yarından mı düşünceniz? İsmail Kartal'ın.
6: Gitsin mi?
2: Hayır, ben size soruyorum. Bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum.
6: Hı. İşte siz Fenerbahçelisiniz de.
2: Siz de Fenerbahçelisiniz de. Siz düşüncenizi soruyorum ben. Devam etsinden yönünden mi düşünüyorsunuz?

0: Ula tam
1: peki,
0: ileri
1: Galatasaray,
0: durak.
1: Peki Galatasaray. Galatasaray.
2: Oradan oraya geçiyoruz.
1: Ne? Peki Galatasaray. Ya ben ben işin benim kendi fikrimi söylüyorum.
2: Tabii hem fikrin yani saygı diyorum fikrine.
1: Benim işim benim fikrim futbolun, oyunun yani takım oyunlarının sahada kazanıldığına inanıyorum ben. Bu oyuncunun karakteriyle ilgili. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. İşte Oğuz Aydın 2 maç var 5 maç yok. İsmail 2 maç var 3 maç yok. İşte Mert Müldür 5 maç var 4 maç yok. Yani Fener'de futbolcu istikrarsızlığı var.
2: Yani bunun şimdi sebebi işte, futbolcu diyorsunuz.
1: Hı-hı. Ya futbolcu %70'ini futbolcu katıyor. Şimdi Okan Buruk Osimhen'e ne anlatabilir? Icardi'ye ne anlatabilir? Ne bileyim işte Mertens'e ne anlatabilir? Torreira'ya Okan Buruk mu koş kardeşim diyor. Adam içeride oynayan oyuncu da bitiyor iş. Ya biraz da oyuncu oynayacak. Bakıyorsunuz ben hasta Fenerliyim. Hı hı. Ya hayalet gibi futbol oynuyorlar. Kamyonla geçiyorlar öbür sahaya. Hoca öyle mi diyor? Kamyonla mı geçin diyor.
2: Anladım. Peki.
1: Ya orta sahadan bir stoper geri pas verir mi hocam ya? Orta sahadan geri pas verir mi ya? Ya Ederson adam bakıyor bir top atıyor. 4 kişi oyundan düşüyor. Ya bir stoper atamıyor mu ya pası? Atamıyor mu ya? Kaleci atıyor da sen niye atamıyorsun? Ya bu insan yani İsmail gitti öbürü geldi. Aynı şey olacak. 2 maç mağlup olacak o da gitsin. Peki. Fenerbahçe'de oyuncular çok hoca gönderdi. Çok. Çok gönderdiler. Yani aşırı tamam bir 2-3 tane hocamız iyiydi. Vardı bir 2 tane vardı. İşte Jorge Jesus iyi hocaydı. O da bir senelik yaptığı için işte sözleşme aldı gitti. Yani düzelecek daha 29 hafta var. Düzelecek.
2: Peki.
1: Kötü de oynamıyoruz. Çok gol kaçırıyoruz.
2: Peki.
1: Çok kaçıyor yani.
2: Peki. Çok.
1: Ama yani bu kadar
2: yüklenmemek lazım diyorsun. Peki.
1: Yani bu kadar yüklenilmez daha. Yani 29. hafta bir durun bakalım. Fenerbahçe 11 puan geriden gelip şampiyon oldu. Başkan Aziz Yıldırım bunu unutmayalım.
2: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
1: Güle güle.
2: Saygılar. Selamlar, kolay gelsin Sayın Özübek. Günaydın. Bir Fenerbahçe olarak 5 yaşı kutluyorum abi demiş. Talişko'nun gol gördüğümü çok üzgünüz. Gaziantep'ten Hasan demiş. Kısa bir ara gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Radyo Spor!
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Haftaya varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, saatlerimiz şu anda 10.51'i gösteriyor. Hürsel hocamızın tabii sağlık probleminden dolayı bir bağlantı yapamadık. Onu da söyleyeyim. Seslerinde bir sıkıntı olmuş, faranjit olmuş. Şimdiden geçmiş olsun diyelim Hürsel hocamıza. Mesajlar okumaya devam edeceğim. Tabii şu an hattımızda MHK eski genel sekreteri ve FIFA eski yardımcı hakemi sevgili Ali Kunak hocam var. Hocam günaydın, nasılsınız?
1: Günaydın, günaydın. Sevgili Aygün, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. Marsilya eski Marsilya değil hocam. Ne diyorsunuz?
1: Liverpool da öyleydi. Dinleyici öyle diyor. Bu güzel geldi.
0: Liverpool da eski Liverpool değildi hocam. Ama hakikaten şimdi hocam baktığın zaman yani belli bazı küçümsemeye çalışıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Yani neden bunu yapıyoruz? Ben onu anlamış değilim. Marsilya eski Marsilya değil. Tamam da gördük işte darmaduman oldular. Niye böyle yapıyoruz hocam? Neden biz böyleyiz ya?
1: Bardağın dolu tarafından bakmayı bilmiyoruz. Hep böyle boş taraftan. Ya da işte bir yerde bir nifak sokacak, bir fitne sokacak bir şey nasıl buluruz falan. Oradan bakmaya çalışıyoruz yani. Evet, tamam, eksikleri görelim de iyi niyetle bakalım, iyi niyetle görelim. Yani burada şimdi geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet, bir beraberlik almışız. Evet. Gruplardaki ilk galibiyetimizi Beşiktaş almış.
0: Doğru.
1: Yani bu başarıyı
0: ülke puanına katkı sağladı, doğru.
1: Tabii yani bu başarıyı küçümseyecek bahaneler üretmenin ne futbolumuza faydası var, ne gündeme faydası var. Bence fazla da üzerinde durmamak lazım ya.
0: Hakemi nasıl buldun?
1: Çok kötü. Ya şöyle. Hayır, alışmadığımız bir yönetim tarzı vardı. O
0: ne yaptı garipsedik hocam ya, hakikaten ya. Çok kötü yönetti ya. Biz böyle şeyle alışmamışız hocam.
1: Garipsedik yani böyle. Allah Allah falan. Bu maç böyle mi yönetiliyor falan diye.
0: Kolomba bize gelse maç alır mı hocam?
1: Ya biraz önce bir dinleyicim söyledi. Vermez dedi değil mi? Vermez dedi. Hocam bak. Bu hakemi bugünlere getirmek önemli. Şimdi bu hakem daha önce mesela Trabzonspor'un Gençler Ligi'ndeki final maçını da yönetti. Geçen sene.
0: Andrea Colombo.
1: Yani bunun birkaç senesi var yani. 2024 FIFA'sı bu çocuk. İki seneden beri de güzel bir şeyle gidiyor. Maç trafiğiyle gidiyor. Yani maç zorluk seviyesi her maçı yaptıkça hafif hafif artarak. Şimdi bak bu çocuk bu sene olmazsa seneye Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maç alacaktır. Bak, takip edin bu çocuğu, takip edin. Bu çocuk 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda da yer alacak.
0: Final bir oynatabilir diyorsun değil mi?
1: Ya 8 sene sonra daha 30 küsur yaşında, daha yeni yetişmiş. Yani daha bunun 15 sene hakemliği var. O yüzden bunun 7-8 sene sonraki iki Dünya Kupası sonraki Dünya Kupası'nda final de yönetir. Ama bunlar ne oluyor biliyor musun? Bir plan program dahilinde basamakları birer birer çıkartıyorlar. Birer birer çıkartıyorlar. Öyle veriyorlar maçları.
0: Yani direkt bunlar bizim gibi 6 maçtan sonra MHK başkan olmuyor yani. 7 maçtan sonra. Doğru söylüyorsun. Bunlar en alttan başlayarak geliyor. Doğru. Doğru. Hak ederek ya, geliyor.
1: Basamakları birer birer çıkartıyorlar. Şimdi şimdi daldan dal atlıyoruz gibi.
0: Hocam gitti. Hocam gitti ama bağlantıyı kuracağız, söyleyeyim. Ankara'dan Tulağan Güler demiş ki gözümüzü kapatmadan izledik, tebrikler Beşiktaş demiş. Bir puan kaybında İsmail Kartal gider demiş. Şimdi bak deminki söylediğim şey 22 puanı şöyle anlatmıştı. Bak şampiyonluk şansı anlamında söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Puan farkı var 22 diyorsun ya. Beşiktaş Galatasaray hangisinin şampiyonluk iddiası var diyorsun. Bak onu demiyorum. Üsttekiyle en alt yani Fenerbahçe en üst arasındaki toplam puan 22 dedim. Yani işte biriyle 1 puan var, öbürüyle 2 puan var, kimiyle 5 puan var, kimiyle 6 puan var ama topladığın zaman 22 puan. Demiş olduğum nokta o. Yani şunu söylüyorum. Evet şunlar 6 puan fark var. Tamam 2 maç diyorsun ama senin öndeki 7 maçı kazanman lazım o puan farkını eritmen anlamında söylüyorum. Bu en önemli kısım bu. İzmir'den Ahmet Bey de teşekkürlerimizi iletelim. Sınıfta kaldın diyor. Matematikte sınıfta kaldın diyor. Matematiğim de fena değildir aslında ya. Aygün abim önünde 15 takım olsa hepsiyle aralığında 6 puan fark olsa 2 maç kazansan onlar 2 maç kaybetse aynı puana gelmiyor. Bak. Günün sorusu. Günün sorusu. İyi yayınlar dilerim Aygün abicim. Bayrampaşa'dan Klimacı Cengiz kolay gelsin abi demiş. Teşekkürler Cengiz. Sevgili kardeşimizle de tebrik edelim. Onların da işleri kolay değil. Ya özellikle o yüksek binalarda falan filan Allah yardımcınız olsun ya, o klima takmalar falan filan gerçekten çok zor, kolay iş değil. Ki bende de yükseklik korkusu var. Mesela ben 5. katta oturuyorum, ben balkondan aşağıya bakamam, net söyleyeyim. Yani Allah hakikaten yardımcınız olsun. Günaydın Aygün, Ankara'dan Nihat. Bence Tedesco devam etmeydi, çok da iyi olurdu demiş. Devam edelim. Aygün abi iyi yayınlar. Bence bu hafta İsmail Hoca'nın son maçı milli, arada yeni bir hoca gelir demiş Yusuf Bey. Abi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim. Ahmet Ertaş, ben Galatasaray dün konuştuk abi, hatırlarsan doğru. Rahat kazanacağını dedim ama dün ya bir kişi yazdı tahmin ediyorum ya WhatsApp'a. 4-1 yazdı. Onu da tebrik edelim. Vallahi helal olsun. Bu konuda iyi inşallah. İddia yaptıysa da parayı almıştır. Aygün Bey günaydın. İyi programlar. Ben Aydın'dan. Ömer DB'ye sormuşlar. Nerem doğru ki demiş. Benim yaşım 65. Bu kadar kötü yönetilen bir Fenerbahçe bu zamana kadar denk gelmedim. Tamam, bazen takım iyi, antrenör kötüydü, bazen antrenör iyi, takım kötü, ama hepsinin bir arada bu kadar kötü olduğunu ilk sefer görüyorum demiş. Ya bunu Fenerbahçe, bunu Ömer Bey, bunu hep söylüyorum ya. Fenerbahçe bunu tam anlamıyla yapamıyor. Ya iyi bir hoca, kötü takım, ya kötü takım kötü takım, ya kötü hoca iyi takım, ya kötü takım iyi hoca. Bir türlü iyi denk getiremedi Fenerbahçe. Aygün abi hiçbir yere gidemezsin şakası bile kötü demiş. Bir yere gitmiyorum arkadaşlar, buradayım. Buradayım, bir yere gitmiyorum. Bugün konu Fenerbahçe olmasın lütfen, zaten her gün Fenerbahçe. Abi konuşuyoruz işte sevgili Hüseyin. Bir sürü dinleyicimiz de bağlandı. Şunları eritmem lazım. Çok fazla mesaj var çünkü bekleyen. Hocamızla bağlantı kuruyoruz değil mi Batı? Kuruyormuşuz. Sevgili Aygün Özpek, eski Beşiktaş değil. İyi yayınlar. Beşiktaş eski Beşiktaş değil. Hakemlerimiz de dünkü maçı seyretselerdi hakemlik öğrenirlerdi biraz demiş. Valla ben şöyle söyleyeyim. Onların bir değil en az 50-100 maç izlemesi gerekiyor. En az. Hani 40 yıllık 40 fırın bilmem ne derler ya, öyle bir şey var ya. Hazımsızlık yapma Aygün Bey. Resmi olarak istifaya çağıran tek takım Galatasaray'dır diyor. Kimi çağırdı? Ferhat Bey mi? Ben duymadım Galatasaray yönetiminden Ferhat Gündoğdu istifa diye. Eğer varsa öyle bir şey, özür dilerim. Açık söyleyeyim. Aygün Bey İstanbul'dan Oğuz, ben hakem konuşmamak çok güzel demiş. Hakikaten konuşmadık dün. Dünün hakemi konuşulmadı. Kolombo. İstatistiklerine baktım, hakikaten herif çok çok iyi. Devam edelim. Maç sonucu 4-1. Resimler atmış dinleyicimiz. Günaydın Aygün Bey diyor. Bir fotoğraf daha var. Kendi değerini insanların büyütmemiz lazım bunu abi, bir dakika, bu resmi ufak atmışsın. Kendi değerini insanların gözünde arama, çünkü sen Rabbimin bir tanesisin demiş. Teşekkürler, bir de herkese hayırlı cumalar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İzzet Şener Aygün abi, meğer arkası o kadar güç var ki ne federasyon başkanı görevlileri ne de kulüp başkanları istifaya çağırmıyor demiş. Vallahi ben kulüp başkanı olsam, X bir kulübün başkanı olsam, yapacağım çok net arkadaşlar. Bak, takım sahaya çıkarken parası neyse öderim, cezası neyse veririm arkadaş. Böyle bir tane pankart yaptırırım. Bütün şeye, takım futbolcuları çıkarken o pankartta çıkarttırırım. Bu MHK başkanı istemiyoruz diye. Tribünlere pankartlar koydururum. Bak, yapacak olsam. Maça 10 dakika 20 dakika geç çıkarım. Boykot anlamında. Sahaya futbol takımı çıkartırım. Topa dokunmayın derim. Tamam, dokunmayın topa derim. Böyle yaparsın yani. Yapmak istesen neler yaparsın. Ama bizimkiler yapmak istemiyor. Yapmak istemedikleri için bu noktadayız. Yayınlar Aygün abi, Trabzonspor Galatasaray maçına verilen hakemi 6 kez büyük olarak sadece Galatasaray maçlarına verilmiş. Hakem doğru mu demiş. O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe turumuz ile devam edecek.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla demin ufak bir bağlantı kesintisi oldu hocam. Rakipler de sesimizi kesmeye çalışıyor. Acaba Riva'dan mı kesmeye çalışıyorlar hocam, ne diyorsun?
1: Aynı şey aklından geçti de.
0: Riva olabilir mi hocam, ne diyorsun?
1: Bak, ortada bir şey yok ya, insanları suçlamak, ilan almak yanlış olur ama aslından da geçmedi değil bu konu.
0: Aynı şeyleri aynı anda düşünüyoruz hocam ya. Hocam hakemi, evet. Dünkü hakemi konuşuyorduk. Hakikaten
1: Ya hat kesilmiş. Ben de böyle konuşuyorum. Karşıdan ses gelmedi.
0: Yok, son cümleniz gitti hocam. Onlardaki Colombo ile ilgili, hatta birkaç yıl sonra çok daha farklı yerlere gelecek cümlelerine kadar söylediniz hocam.
1: Tabii. Şöyle bak, bir örnek vereyim ben sana. Plansız hakem yetiştirme konusunda en son örneği biz yarın göreceğiz ligimizde.
0: Pardon, bir dakika. Çok önemli manşeti verdin. Detayını açman niye? Lazım. Niye?
1: Şimdi bak, Batuhan Kolak yarın derbide, değil mi? Derbi diye. Yani dört büyük
0: maç. Dört büyük maçlardan bir tanesinde, doğru.
1: Dört maçlardan bir tanesi. Çok önemli bir maç bu maç. Ve Batuhan Kolak maçı rakibi. Batuhan Kolak daha önce kariyerinde Trabzon maçı yönetmiş mi? Baktın mı hiç?
0: İlk kez bir derbi maçına görevlendirilecek hocam. İlk kez bir derbi maçında. Öyle biliyorum ben.
1: Trabzon maçı yönetmiş mi?
0: Yok.
1: Yani tamam, Derya maçında ilk kez Trabzon maçı yönetmiş. Ona baktım ben düdük olarak.
0: Bakayım hemen tekrar. Sen söylersen bakarım ben tekrar. Batuhan Kolak.
1: Bulursan beni yanlış, ben yönettiğini hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum ama bakacağım şimdi tekrar hocam.
1: Kardeşim, derbi yönetmek Türkiye'de kolay bir şey değil. Haftanın en zor maçı, herkesin gözünün önünde olduğu maç.
0: Hocam en son ne maçını yönetmiş biliyor musun? Söyleyeyim mi? Vardaymış. Muğla Spor Kulübü artı değer Van Spor Kulübü futbol maçını yönetmiş. 6 Eylül 2026 var. Fenerbahçe Beşiktaş maçında 4. hakem. Ama Trabzon maçı görmüyorum hocam.
1: Görmüyorsun değil mi?
0: Görmüyorum. Ya,
1: ben de görmüyorum.
0: Görmüyorum. Trabzon maçı.
1: Şimdi kariyerinde ilk defa Trabzon maçında, Trabzon stadında görev yapacak adamı sen Trabzon Galatasaray maçına nasıl verirsin ya? Ateşli oynuyorsun arkadaş sen. Ayıp denen bir şey var ya. Yarınki maçta eğer hakemle ilgili bir şey olursa bunun sorumlusu Batuhan Kolak değildir. Bak, kulüp başkanlarımız, Sayın Ertuğrul Doğan, çıkıyorsunuz oraya. Evet, eleştiriyorsunuz. Laboratuvar diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Ama Ferhat Gündoğdu'nun adından bahsetmiyorsunuz. Bu atamaları kim yapıyor abicim? Şimdi biz burada yayın yapıyoruz. Sen bir programcısın ve konuk olarak beni alıyorsun. Ben burada hata yaparsam, sen burada hata yaparsan bu radyonun yöneticilerinin kabahati yok mu yani?
0: Var tabii.
1: Sadece sen, ben mi kabahatliyiz abi? Bizi görevlendiren radyonun yöneticisi değil mi? Ali Erim değil mi? Yani onu da gündeme getirmek lazım. Ama bakıyorum Ferhat Gündoğdu'nun fesini adına ağzına almıyor Sayın
0: Şimdi başına. Şöyle sana söyleyeyim, Trabzon medyasında baktım şimdi hocam. Batuhan Kolak'ın Trabzon maçına atanması, Kolak maça bu psikolojiyle çıkarıp Trabzon aleyhine baskı altına alınmak mı isteniyor soruları sorulmaya başlandı diye haberler var şu anda Trabzon medyasında.
1: Tabii ki, yani şimdi bu çocuğun da ruh hali şu anda hakikaten zor. Ben şimdi bir yerde yaşayan bir insan olarak, bir hakem olarak da düşündüğümde, ya şimdi Trabzon takımının, Trabzon camiasının, Trabzon yönetiminin hakemler üzerindeki baskısı malum. Geçen sene Arda kardeşlerin hakemliği bir gecede bitti. Ozan Ergün hakemliği FIFA'dan gidiyor. Ama bu baskı altında bir kalmayayım görüntüsü verirken, bu defa işler tersine dönüyor. Trabzon aleyhine de kararlar çıkıyor.
0: 2025-2026 sezonunda Gençler Birliği Galatasaray maçta VAR'daydı bu arkadaş, biliyorsunuz. Yunus Akgün'ün golünü coğrafi offside sözleriyle iptal etmişti. Ne diyorsun hocam?
1: Evet, onu gördüm. Düşmüş.
0: Evet.
1: Coğrafi offside yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi VAR'da konuşmanın belli bir terminolojisi vardır.
4: orada konuşulacak kelimeler bellidir. İşte offside'ımsı, coğrafi offside falan filan. Çıkarttınız mı bu işler olmaz yani. O zaman işi siz ciddiye almıyorsunuz demektir. Kendi kafanıza göre yapıyorsunuz demektir. Dün akşamki maçın hakemini tüm dinleyicilerimiz dediler ki bizim hakemlerimiz seyretsinler. Ya bak, bizim hakemlerimiz maç seyretmiyorlar.
0: Bence de seyretmiyorlar.
4: Belki yayıncı kuruluşun üyesi bile değiller. Bak, yemin ederim. Bu konuda ben daha önce yöneticilerimde bir ikisine şahit oldum da zorla üye yaptım onları. Dedim ki Mahmut Zor bana getiriyor. Ya adam Süper Lig'de maç yönetiyor. Yayıncı kuruluşun şeyi değil, abonesi değil, biliyor musun? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir lakaytlık var mı? Ama niye? Baştan kokar.
0: Hocam ben gazetede çalışırken o zaman tabii bu gazeteler daha çok satışlar vardı. Sabah mesela ben evime 3 veya 4 tane gazete alırdım abi hocam. Ben size söyleyeyim, bakardım ne oluyor, ne bitiyor diye. Okuyordum çünkü, ama bunlara kadar eğer bu doğruysa, ki doğru olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Büyük skandal hocam bu ya. Hakikaten skandal. Yok, ya.
4: Büyük skandal tabii ya. Yani olacak şey değil. Bizim hakemlerimiz son dönemin yöneticileri artık böyle işte sen benim dediğimi yap, benim tarzımda gerekli icraatlarını yap, maçlarını al. Yöntem bu. Şimdi geçen hafta ligin en çok tartışılan maçı ne maçıydı? Beşiktaş maçıydı değil mi? Beşiktaş'ın iki tane iptal edilen golü var. Bir tane de verilmeyen penaltı.
0: Verilmeyen penaltı var. Doğru.
4: Tüm spor otoriteleri şey mi var? Bir ağız birliği yaptı mı?
0: Evet. Evet.
4: Hatta Beşiktaş kulübü de işte biz yendik ama bunu bir kenara bir şey yaptık falan diye öyle paylaşımlar yaptık.
0: Doğru, doğru.
4: Maçın hakemi kim? Gürcan Asova. Gürcan Asova bu hafta nerede?
0: Hemen bak.
4: Derbide 4.
0: Dördüncü evet.
4: Derbide 4. Arama.
0: Derbide 4.
4: Ya derbi diyoruz da işte
0: yani dört büyük arasında işte, ama yine yani. Dört büyükler arasında maçtan bir tanesi. Yani tam şehir anlamında değil ama ya, bence derbi diye geçmesi demek gerekiyor ki, hocam. Hı, buyurun.
4: Demek ki buradan şu alana çıkıyor. Geçen haftaki verdiği kararlar doğruymuş bu çocuğun ya. Yani o iki tane iptal edilen goldeki kararı doğruymuş. Şey doğruymuş. Vermediği penaltı pozisyonu doğruymuş. Buradan bu çıkıyor. Hatta bunu perçinleyen bir şey daha sana. Geçen haftaki maçın gözlemcisi, Gürcan Hasova'nın gözlemcisi kimdi?
0: Kimdi?
4: Bakayım.
0: Erol Ersoy'du.
4: Erol Ersoy. Peki Erol Ersoy bu hafta nerede?
0: Gene mi söyledi?
4: O da yarın derbide ya. Derbi diyorum. Çok özür dilerim.
0: Yok.
4: Trabzon Galatasaray maçında. Derbi diyeyim ya, fark etmesin. O da şeydi. O da Trabzon Galatasaray maçında. Bu nasıl bir şey ya? Bunların bir izahı yok. Yani ağam bizimle dalga geçiyor ya. Hakikaten dalga geçiyor ağam. Böylesine
0: önemli bir maç.
4: Kamuoyunun hemfikir olduğu pozisyonlarla ilgili ciddi hata yapmış çocuğu evde oturtmak. Emin ol, o çocuğa katkı sağlar. Bak katkı sağlar. Şimdi Gürcan Osman o hafta evde otursaydı düşünürdü. Ha, ben bu hafta niye evdeyim? Ha, o pozisyonları bir daha seyredeyim. Ya evet, bir daha seyredeyim falan. Böyle bir bakardı, düşünürdü. Şimdi o derbiye 4 oldu ya. Ben dedi doğru yaptım ya. Aslan.
0: Demek ki ben işimi iyi yapıyorum diye düşünüyor.
4: İyi yapıyorum dedi. Artı Gürcan Osman'ın bu sene birinci hafta düdük çaldığı maç hangi maç abi? Kasımpaşa Trabzon maçı. O maçta Trabzonspor aleyhine çok tartışılan bir penaltı verdi de maç 1-1 berabere bitmedi mi?
0: Evet.
4: Yarın o çocuk şeydi abi, Trabzon'da sağ kenarında.
0: Ne yapmaya çalışıyor? Hayır bak şimdi hocam, bu tip atamalar yaparsan ne yapmaya çalışırsın? Şimdi sen MHK'de işte çok önemli
4: kaos yaratmaya çalışıyorsun abi. Ben öyle derim.
0: Kaos
4: ya yaratmaya arkadaş çalışıyor. Sen kaos yaratmaya mı çalışıyorsun ya? Yarın sen maç öncesinde maç esnasında saha kenarında dördüncü hakemle Trabzon kulübesi, Trabzon seyircisi arasında yerimi arttıracak davranışlara çanak tutmaya mı, tutup da ortamı karıştırmaya mı çalışıyorsun arkadaş? Ayıp denen bir şey var.
0: O zaman çok kısa bir ara verelim mi hocam? Aradan sonra şu Anthony Taylor, bir de şimdi bu haftanın maçlarındaki bazı hakemleri de soracağım size. Bir de Anthony Taylor'ın açıklamaları var biliyorsunuz hafta içerisinde. Anthony'yi de bize benzettik gibime geliyor. Çok kısa bir ara, aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Batuhan Kovak'la ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Bu dördüncü hakemken özellikle kulübedeki hocaları biraz daha tahrik etmeyi seven, bu tabii benim kendi yorumum. Siz daha iyi tanırsınız Batuhan Kovak'ı. Tahrik etmeyi seven, hatta onlara karıt göstermek için uğraşan bir yapıda olduğu konuşuluyor. Böyle bir bilgi geldi. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Tabii bu bir iddia diyelim. Batuhan Kovak'la ilgili düşünceniz ne hocam? Neler söylersiniz sevgili Ali Kunak hocam?
7: Şimdi bunu çocuğun böyle bir şeyinde, davranış şekillerinde bir şeylik var, itişlik var. Dışında konuşmalarında falan bu konuda bir iletişim eğitimi alması gerekli. Kesinlikle bunu alması gerekiyor. Hatta Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da doğruluğunu bilmiyorum ama işte hakeme İsmail Kartal beni itti demiş de hakemde duymazdan gelmiş gibi bir söylemiş.
6: Halil Umut Meler'in duymazdan geldiği yönde bazı dedikodular var. Doğru hocam.
7: Dedikodular var. Ha bak, eğer böyle bir şey varsa ben şimdi bir dördüncü hakem olacağım. Teknik adam gelecek, beni ittirecek. Ben hakeme söyleyeceğim. Hakemde duymazdan gelecek. Abi bırakırım orada her şeyi, girelim soyunma odasına.
6: Ha, dördüncü hakem anlamında söylüyorsun değil mi? Doğru anlıyorum değil mi?
7: Abi canım sen de ya. Arkadaş, senin kişiliğin yok mu? Seni bir adam itiyor. Dördüncü hakem, bir teknik adam geliyor seni itiyor. Sen hakeme söylüyorsun, hakem de duymazdan geliyor. Ya hadi ya, geç bu işte. Ya bunu bak, daha önce de başka bir platformda ben bunu söyledim. Arkadaş, çıkın deyin ki böyle bir şey olmamıştır deyin. Bir kapatalım konuyu.
6: Ama Halil Umut Meler bu hafta maç aldı. Demek ki yani sıkıntı olsaydı Halil Umut Meler maç vermezlerdi. Kocaeli Antep maç aldı Halil Umut Meler.
7: Bak şimdi entry çok başka bir konuya girdim, biliyor musun? Şimdi geçen hafta Sivasspor'un bir maçı vardı. Çok ciddi bir VAR'da sıkıntı vardı.
6: Sıkıntı vardı.
7: VAR'la ilgili bir sıkıntı vardı. Maçtan sonra Sivasspor başkanı açtı ağzını yumdu gözünü.
6: Doğru.
7: Yerden yere vurdu.
6: Doğru.
7: Bu arada kim vardı?
6: Hemen bakayım. Halil Umut Meler vardı.
7: Şimdi Halil Umut Meler'e bu hafta maç vermişler.
6: Evet.
7: Demek ki o zaman Sivasspor başkanına
6: şu mu çıkıyor hocam?
7: Seni tak mı?
6: Kulüpler Birliği'ndeki...
7: Acaba Meclur Bey ile ilgili de, Meclur Bey'in de federasyonda son dönemde Ferhat Gündoğdu'yla diyaloğunun iyi olmadığı, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Otyatmaz soğumasında
6: etkili olduğu mu?
7: Önemli faktör olduğu,

0: çok şeyleri böyle puzzle'ları birleştirdiği zaman bir yerlere oturuyor da bu kadar şüpheci olmayayım diyorum ya.
1: Ama bu iddialar...
0: Ama bak geçen hafta hakikaten çok önemli hataydı. Halil Umut Meler'in Varda yaptığı. Ona rağmen şimdi Halil Umut Meler düdük görev aldı. Süper Lig'de maçı var. Geçen sene bir Sivasspor maçından sonra ne olmuştu? VAR'da hata yapan iki tane hakemi, VAR ve AVAR'daki hakeme havaalanında hakemlik bırakma dilekçesi verdirttiler.
1: Doğru.
0: Bunu da kim açıkladı biliyor musun? Federasyon değil. Sivas Başkanı açıkladı.
1: Sivas Başkanı açıkladı. Doğru. Sivas Başkanı açıkladı.
0: Şimdi unutuyoruz zaman geçince olayları, birçok şeyleri ama
1: ama hocam yaşıyoruz? Filler tepişiyor, takımlar gidiyor. Çimlerde bulunan takımlar ya, darma duman oluyor, eziliyor. Çimlerin tepişmesi, yukarıdakilerin tepişmesi kulüpleri mahvediyor hocam.
0: Yazık, hakikaten yazık. Acı bir şey yani. Bir de şimdi ya kulüpler var orada, işte kulüplerin de ter döken çocuklar var. Onlar ekmek parası peşinde geziyorlar. Orada faaliyet gösteren bir sürü insan var. Onlar rızıklarının peşindeler. Ama yukarıda enteresan şeyler oluyor, gelişmeler oluyor.
1: Evet, şeye ne diyorsun? Kadir Sağlam Fenerbahçe Eyüp maçı.
0: Sağlam bir adam olmuş.
1: Ne anlamda sağlam? İki taraf açısından mı sağlam, ne anlamda sağlam? Hocam çok enteresan, bak bazı şeyler söylüyorsun, beni böyle taca atıyorsun hocam, ters köşe yatırıyorsun beni, programlık şey gibi.
0: Bak şimdi.
1: Söyle hocam.
0: Bundan iki hafta önce Kadir Sağlam Başakşehir Beşiktaş Galatasaray maçına atandığı zaman, hı-hı, burada seninle bir yorum yaptık. Dedim ki arkadaş, dedim ya, bak yarın akşam Kadir Sağlam'ın hakemliği bir yere kadar geldi, şimdi geri gidiyor. Yani. Yarın akşam da sıkıntılı bir yönetim izleyeceğiz ve işte tartışılan penaltı şu bu falan, hatta Galatasaray takımda şey gösterdi, tepki gösterdi.
1: Evet, doğru.
0: Enteresan yani, tuhaf uygulamalar var sahada. Göbeğini biraz küçültmüş, onu şey yaptım yani, farkına vardım, varmadım değil.
1: Korse ama mi takmış?
0: Hala korse takıyor.
1: Ha, bak ben de aynısını söyledim, korse takmıştır dedim.
0: Umarım iyi maç olur ama geçen seneki Fenerbahçe Eyüp maçından sonra Eyüp futbolcunun Fenerbahçe tribünlerine yapmış olduğu hareketler falan, maç öncesi gerginlikler var, onlara dikkat edip baştan tedbir alması lazım.
1: Maçı kaçırmaması lazım diyorsun.
0: Tabii.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru. Bu haftanın en önemli maçlarından bir tanesi de şey hocam, Ahmet Beşiktaş maçı, Alişan Salan. Bence çok önemli maç.
0: Evet ya, şimdi ligin ikincisiyle üçüncüsüne maçı var.
1: Evet, çok önemli maç.
0: Ahmet üçüncü şaka.
1: Evet. İyi de oynuyor hocam. İyi de oynuyor. İyi transferler yaptı. İyi de kadro kurdu.
0: İyi de oynuyor. Evet. Ama şimdi bak Beşiktaş da başka yani. Şimdi dün akşamki da izledik. Şimdi pazartesiye kadar da dinlenme zamanları var takımda. Az çok yaşlı sakatları falan da var da. Ben Trabzon Galatasaray maçından daha güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş maçı olarak.
1: Ama Beşiktaş tabi biraz yorgun morgun da söyleyelim hocam. Çok önemli bir maçtan çıktı. İyi bir fizik anlamında biraz da tabi biraz düşük yaşayabilir. Düşme yaşayabilir. Ahmet hazır.
0: Ya,
1: çok zor bir maçtan.
0: Çektir, dikkat ediyorsan oyunda işte maç 3-1 olunca İtalyano dinlenme amacıyla çekti herhalde onları. Ya futbolcunun şeyi bu hocam. Yani haftada iki maç oynayacaksın ya. Dünyada futbolcular oynuyor bütün dünyada. Bizimkiler de oynayacak. Yani sen üç büyük takımda, bizim dördüncü büyüğümüz de Trabzon'da, onun da haftaya maçları başlayacak. Konferans liginde sonra, milyaradan sonra. Haftada iki maç oynayacaksınız arkadaş, yani buna alışacaksınız. Bunun için yorgunluk şu bu değil. Ya, yeter ki sakatlık olmasın. Ama Alişan Salonu'nda böyle... Ya bunu söylemek istemiyorum ama söyledim. Ne şiş yansın ne kebap tarzında,
1: evet,
0: bir yönetim tarzı var biliyor musun?
1: Evet ya, aman sıkıntı yaşamayayım, doğru mu?
0: Bu beni üzüyor. Bak şimdi Ali'yi de severiz. Yani bir dönem hakikaten düzelmişti hakemliği.
1: Çok iyiydi ya, bir ara iyiydi.
0: Bir ara yapıyordu. Hatta FIFA olma aşamasına geldi. Lisan probleminden dolayı olamadı. Gerçi hani önemli değil. Ferhat tutsaydı Onu yapardı Lisan'a rağmen. Yapardı da Ferhat da tutmadı.
1: Tutmadığından dolayı olmadı.
0: Ha, olmadı ama o da geri gitti şimdi. Umarım iyi bir maç yönetir.
1: Hocam
0: Taylor.
1: Ona gelecektim. O yüzden oraya gelebilir miyim diye soracaktım size müsaade ederseniz. Anthony Taylor.
0: Ha, çünkü o zaman da
1: evet ilerliyor. Anthony Taylor açıklamalarda bunun tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı. İstersen şeyden başlayalım hocam. Mert Müldür'ün pozisyonundan başlayalım. Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla ilgili ne diyorsun?
0: Ya arkadaş bak futbol oyun kuralları da çok net bir şekilde.
1: Penaltı olmadığını ifade etti Anthony Taylor, onu söyleyeyim. Bak, penaltı değil dedi.
0: Rakibe yapılan hareketlerde aranacak en önemli konu ne biliyor musun? Hakemin teknik ceza verebilmesi için topun oyunda olması. Top vurduktan sonra yaptı, bilmem ne yaptı falan filan. Böyle bir şey hiçbir yerde yazmıyor, ben görmedim. Ne ifatta yazıyor, ne eğitimlerde yazıyor, ne bir şey yazıyor. Abi sen şimdi topa vurmuş ama sen indir kafa kol makasa al ayaklarında omuzuna bindir adamı yatır yere. Bir şey yok diye topa vurduktan sonra yapılmış. Bak Anthony Taylor için bu hafta da yazdım Türk'ünde. Tamam hakemlik kariyerine ben saygı duyarım ama senin yayında da bunu daha önce söyledim. UEFA'dan herhangi bir hakem eğitimi almış mıdır? FIFA'da böyle bir eğitim görmüş müdür?
1: Yok.
0: Anthony Taylor'ın eğitimci sertifikası var mıdır?
1: Yok.
0: Adam Amerika'da hakemlik yaptı. Hop 15 gün sonra hoppa güppa getirdiler bize Elis hakem direktörü diye şey yaptılar. Tamamıyla bir vitrin süslemesi. Bak tamamıyla bir vitrin süslemesi. Şimdi Anthony Taylor'ın yorumları hakkında da bizim hakemler de ufak tefek kendi aralarında fısıldaşıyorlarmış ha.
1: Ne diyorlarmış? Yani,
0: yorumların şey olmadığı konusunda sağlıklı olmadığı konusunda.
1: Hı-hı.
0: Kendi aralarında konuşuyorlarmış. Çünkü adam pot kırıyor. Ya şunu sen arkadaş hadi ya yapmayın gözünü seveyim. Ya bir de şu var. O maç hangi tarihte oynandı? Tabii. 14 Ağustos.
1: 14 Ağustos.
0: O, 14 Ağustos. Hangi tarihte siz açıklıyorsunuz abi? 15 Eylül, 16 Eylül. 33 gün sonra.
1: Ya hocam birilerine sormuş demek ki Anthony. Cevap beklemiş.
0: 33 günde mi gelir abi cevap?
1: Ya hocam ama yani mailleşmiştir. Tam anlayamadım bir daha yaz demiştir falan filan. Ne bileyim hocam yani. Bilmiyorum.
0: Hocam geçen hafta pazar günü Premier Lig'de bir maç oynadı. Benchtir.
1: Hemen anında karar çıktı. Doğru söylüyorsun.
0: 3 saat sonra çıktı.
1: Anında çıktı ya. 3 saat. Aynen anında çıktı, doğru söylüyorsun.
0: Bizimkiler 33 gün beklediler. Adamlar 3 saat sonra açıkladılar.
1: Belki gelen yazı bir yere gitti. Orada okundu. O çevirme yaptılar. Oradan öbür tarafa gitti. Onay çıktı.
0: Yok abi bak.
1: Aynı bina içerisinde.
0: Birilerine sorsalardı. Evet bu penaltı der denirdi ona. Birilerine sorsalardı. Çünkü doğru yorum penaltı orada ya.
1: Penaltı doğru.
0: Kimse bana izah edemez abi. Yok top geçmiş de ondan sonra yaptılar. Geçin o işleri kardeşim. Top oyundaysa bir oyuncu top oyunda olduğu sürece yapmış olduğu hareketlerden dolayı eğer bir serbest vuruşu gerektirecek bir hareket varsa ve top oyundaysa direkt serbest vuruş ya da en direkt serbest vuruş verilir kardeşim. Topa vurmuştu, rakip topa vurduktan sonra yaptı falan, böyle bir şey hiçbir eğitimde, dünyanın hiçbir liginde uygulayamayan bir şey.
1: Şut çekme ve kafa vuruşunu etkilemediğinden dolayı demiş.
0: Allah Allah. Ya kafa vuruşunu etkileme. Abi topsuz alanda o zaman vur tekmeyi. Topsuz alanda yapılan şeyler de hep serbest o zaman bundan sonra. Çünkü niyet şey.
1: Etkilemiyor.
0: Nasıl olsa etkilemiyor abi. Oyunu etkilemiyor. Şut çekmeyi etkilemiyor. Böyle bir mantık var mı ya? Dünyanın neresinde var? Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu teknoloji devrinde bu insanlar dünya futbolunu da takip ediyorlar. Ha şu olur bak. Topa vurduktan sonra çok hafif bir temas olur. Göz ardı edilebilir bir temas olur. Ha o topa vurmuştu. Topa vuruşu engelleme diyebilirsin. Belki onu da. Ama burada abi adamın sen omuzuna kafayla çıkıyorsun. Ayaklarına çıkıyorsun. İndiriyorsun aşağı. Makas yapıyorsun falan. Bu göz ardı edilemez bir durum.
1: Galatasaray Göztepe maçıyla ilgili ne diyorsun? 59. dakikadaki kazandığı penaltıyla alakalı. Osimhen'in sağ ayağını top ile rakibin sol ayağının arasına yerleştiği, Osimhen'in topa dokunuş olsa da oyuncular arasındaki temasın savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığı, bacakların birbirine bir miktar temas ettiği ancak gerçek anlamda bir çelme ihlali oluşmadığı, hücum oyuncusunun teması abarttığını dile getirmiş Taylor. Penaltı olmadığı yönde görüş bildirmiş. Ne diyorsun? Anthony Taylor.
0: Bu doğru. Bu doğru. Bunu ben ilk günde söyledim.
1: Sen bunu söyledin. Doğru.
0: Orada teması Osimhen alıyor.
1: Osimhen alıyor, doğru.
0: Osimhen alıyor orada teması. Ha şimdi oradaki pozisyonda hakem devam ettirdi olayı. Hah dedik ya, iyi bari bunda doğru devam etti. VAR çağırdı, verdi penaltı. Şimdi o VAR'ı niye siz ertesi gün tekrar oturttunuz şeye? Hani performansa göre Galatasaray Anthony Taylor, hani performansa göre görevlendirme yapılıyordu? Eğer o söylediğin doğruysa o varı ertesi gün evine gönderecektin abi sen.
1: Gönderemiyorlar hocam ya. Niye biz kaç senede bir programı yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Bizden fazla konuşan yok hocam. Bak, bizden fazla konuşan yok. Doğru mu?
0: Köyün delisi bilir miyiz abi?
1: İşte. Kulüplerde tribüne oynuyorlar. Tribünler çıkıyorlar, maçtan sonra açıklama yapıyorlar. Bir tanesi, ya duydun mu hocam sen? İbrahim Hacı Osmanoğlu görevini bırak. Ferhat Gündoğdu görevini bırak diyen cümleyi duydun mu hocam? Son sorumu olsun.
0: Yok,
1: başkanların ağzından duydunuz mu sevgili Ali hocam? Duydunuz mu?
0: Bunu söyleyemiyorlar abi.
1: Niye söyleyemiyorlar hocam? Niye söyleyemiyorlar? Abi,
0: Mahmut Özgener istifa, Haluk Ulusoy istifa, Yıldırım Demirören istifa, yer gök inliyordu ya.
1: E ne oldu şimdi?
0: Çerez Bey, ta Çerez Erzik zamanında. Çerez Erzik istifa diye neler yaptılar ya?
1: Doğru.
0: Ama şimdi yok böyle bir şey diye.
1: Evet, işte o yüzden çok fazla şey yapamıyorum.
0: Ondan sonra şeye de gel abi. Bak bu kafayla giderse bu yeni dönemde de İbrahim Hoca Osman'ı seçerler, ben sana söyleyeyim.
1: Yok, orada farklı bir isim dolaşıyor hocam. Mustafa Eröğüt ismi, çok fazla ön plana
0: çıkmış. Mustafa Eröğüt zaten bir şey yani, daha önceki dönemlerde yönetim kurulunda da görev aldı. Futbol yöneticiliği konusunda da.
1: Başakşehir'de görev yaptı. Başakşehir'de de görev yaptı.
0: Kulüp yöneticiliği de var kendisi de bir yere. Kulüp CEO'luğu da Nisan'da yaptı.
1: Nisan'da var. Üniversite mezunu. Yüksek lisansını yapmış.
0: Tabii.
1: Onu da söyleyeyim. Hocam sonra gitmeyecek.
0: Bir dakika müsaade et.
1: Buyurun hocam. Buyurun.
0: İspanya Süper Ligi'nin lansmanında herkes konuştu. İşte federasyon başkanımızla konuşurken önündeki hazırlanmış metni okurken ki takılmalarına böyle bir dikkatimi de çekti. Böyle bir o geldi aklıma.
1: Benim de aklıma geldi hocam işte. Neyse. Öyle kaldı. Akıllarda kaldı. Yapacak bir şey yok hocam. Akıllarda daha neler kalıyor hocam? Akıllarımızda daha neler kaldı hocam da? İcraat yok işte hocam maalesef. Doğru mu hocam? Doğru mu?
0: İnşallah güzel bir hafta sonu olsun.
1: İnşallah hocam.
0: Bu arada pazartesi gününden itibaren Bengi Türk TV'de tekrar programa başlıyoruz.
1: Ha soracaktım hocam. Yayın başlıyor değil mi tekrar?
0: O yeni yayın dönemi. Yeni dönemi. Pazartesi, her pazartesi liglerin olduğu haftalarda gündüz saatinde 15-16 arası Bengi Türk TV'de olacağım. Orada haftanın genel değerlendirmesi, hakem kararları konusunda paylaşımlarımızı yapacağız inşallah. Peki. Bekleriz efendim.
1: Peki hocam. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, hattımızda MHKS Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Umran Oto Expert.
5: ekspertiz. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese selamlar sevgili dinleyenler. Bugün 18 Eylül günlerden ise Cuma. Son düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler, Bursa'da 7 koşulu bir yarış programı var ve 7 koşulu yarış programının ilk koşusu saatler 15.00 gösterdiğinde Maiden mücadeleyle start alacak. Sonrasında İstanbul'a gideceğiz. Veliefendi İpodromu'nda European Breeders' Fond koşusuyla günün birinci koşusu start alacak. Şartlı 5 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler saatler 17.15'i gösterdiğinde 9 koşulu yarış programına merhaba diyeceğiz. Ama öncesinde Bursa'yı yorumlamak için sevgili Cemal Süberk hattımızda. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
4: Günaydın sevgili Ufuk. İyi yayınlar.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün Bursa'da fazla kalabalık da olmayan gayet de keyifli mücadelelerin bizi beklediği bir yarış programı var. İstersen yavaş yavaş günün ilk koşusundan başlayalım. Maiden evet. Mücadeleyle start alacak gün 2 yaş İngilizler 1200 metre çim pistte koşacak ve 8 isim var bu koşuda. Neler söylersin günün açılışında?
4: Hem 7'li Ganyan hem de 7'li Plesen'in ilk ayağı. Maiden 2 yaş İngilizce. Zorlu bir yarış ama sikletine rağmen 1 numara Yonaguni, arasına rağmen 3 numara Kaşif Kaptan, tecrübeli isim Tatlı Akyüz, 6 numara ve son olarak son yarışında çimde 4. kalan Bolt Nonstop ilavesiyle koşuyu bitireceğim. Yani sıralama 1-3-6-2, bu 4 ismin ayrımsız kupalara yazılmasını öneriyorum.
3: Evet, günün birinci koşusu sevgili dinleyenler hem 7'li Plase hem de 7'li Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor. 8 isim koşacak demiştik. Sevgili Cemal Süberk der ki 1 numaralı Yonaguni, 3 numaralı Kaşif Kaptan, 6 numaralı Tatlı Akyüz ve 2 numaralı Bolt Nonstop. 1-3-6-2 birinci koşuda sıralaması. Evet, şartlı 5 mücadele ikinci koşu 3 yaş şarapatları dişilere mahsus 1300 metre çim pist ve 6'lı Ganya'nın bu koşuda başlıyor. Bugün bir altılı var sevgili dinleyenler. İki altılı yok. Altılı sadece bir tane var. O da günün ikinci koşusunda başlayacak. Neler söylersin günün ikinci koşusunda?
4: Evet, tek altılımız var. O yüzden dersimizi daha iyi çalıştık. Daha iyi konsantre olduk. 3 yaşlı Arapların şartlı 5 mücadelesi. 9 numara Güreka Hanım. Ben de ilk şanslı isim. Ama gördüğü yarışlar sonrası bugün çok farklı koşmasını bekledim. 2 numara İnci Parem. Daha sonra 3 numara Onçiçek. Bu 3 isim ilk şanslı isimlerim benim. 9-2-3. Daha sonra ise 4 numara Özbey'in Rüzgarı geniş kurgular için. 6 numara Dinamiko. Ve bir isim daha var, inandığım bir isim. 7 numaralı Şengül Sultan. Son olarak da çok geniş kurgulara 1 numara Taylan Gül diyeceğim. Zor gördüğüm bir yarış ama iki gruba ayırdığım bir yarış. 9-2-3, daha sonra 4-6-7-1.
3: Evet sevgili dinleyenler, günün ikinci koşusu altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor demiştik. 9 numaralı Güreke Hanım'ı favori olarak

0: verdi sevgili Cemal Süper ki %2'lik oynanma oranı var bu ismin. 2 numaralı İnci Parem ve 3 numaralı Kon Çiçek 3. sırada ilk 3 isim olarak önerdi 9-2-3. Sonraki sıralaması ise 4 numaralı Özbey'in Rüzgarı, 6 numaralı Dinamiko, 7 numaralı Şengül Sultan ve 1 numaralı Felhan Gül'ü dedi. İkinci koşuda ilk ayağında sıralama 9-2-3 öncelikli, sonrasında 4-6-7 ve 1. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 5 mücadelede yamak 1 statüde aprantiler start alacak. 4 yukarı Araplar 1800 metre kum pist, neler söylersin?
1: Ben bugün gün özelinde en fazla isme bu koşuda şans tanıdım ama sıralamam var. Zorlu geçecek bir koşu. İlk sıradan Ali Yadigar önereceğim. 8 numaralı Ali Yadigar. Nedenini sorarsanız süratten faydalanmasını beklediğim bir isim. 8 numaralı Ali Yadigar. Daha sonra 5 numaralı Havzalı. 4 numaralı Kaşıkçı Bey'i. 7 numaralı Egetay. Bu 4 isim olmazsa olmaz. 8, 5, 4, 7. Ama geniş kurgular ben burada hepsiye kadar da götürebilir tarafındayım. Çünkü iki tane net bankom var. O yüzden daha sonra 9-2-1-6-3 numaralı isimlerine yazılması tarafındayım.
0: Evet, günün üçüncü koşusunda sevgili dinleyenler 8 numaralı Ali Yadigar, 5 numaralı Havzalı, 4 numaralı Kaşıkçı Bey, 7 numaralı EGT ve 9 numaralı Sinsin Ateşi. Öncelikli isimler, küçük kurgular bu değerlendirmede bu 5 ismi yazabilirler ama daha geniş oynuyorsanız ayrımsız hepsine kadar gidebilir dedi bu koşu sıralamasında. 2-1-6-3 de sonraki sıralama 8-5-4-7-9 öncelikli, sonrasında 2-1-6-3, yani kısacası 8-5-4-7-9 ya küçük kuponda yazılacak ya da hepsi denilecek bu koşuda. Dördüncü koşuya geldik. Kısa vade 8 mücadele 3 yukarı İngilizler 2200 metre çift pist.
1: Burada net bir bankom var sevgili Ufuk. Savade 8, 3 ve yukarı İngilizler mücadelesine. Ben Prendel Dello'nun Nevzat Avcı idaresinde kazanmasını bekliyorum. Banko tercihim olacaktır.
0: Evet, gün dördüncü koşusunda 5 numaralı Prendello banko dedi. Nevzat Avcı ile start alacak. %52'lik oynanma oranına sahip bu isim. 5 numaralı Prendello banko. Geldik günün 5. koşusuna. Oğuz koşusu grup 3 mücadele 3 yaş Arap atları 1400 metre çim pistte start alacak 11 isim var. Bu koşuda bakalım sevgili Cemal Süberk bizlere neler söyleyecek.
1: Son 2 yarışımda grup 2 mücadelede koştu bu söyleyeceğim isim. Bu da bir diğer bankom olacak. Ama bir evvelki İstanbul yarışı zaten müthişti. İkincilik yaparken. Bugün de etkili pilotu Mehmet Salih Çelik'le ben gün özelinde bir der banko Bozkır Yiğidi diyeceğim. 4 numara Bozkır Yiğidi bir der banko tercihim olacaktır.
0: Evet, Bozkır Yiğidi sevgili dinleyenler, 4 numaralı Bozkır Yiğidi bundan 2 yarış önce satış koşusundan satın alınan bir isimdi. 4 numaralı Bozkır Yiğidi grup 3 mücadelede sevgili Cemal Süberk'in ikinci bankosu, %36'lık da oynanma oranına sahip bu isim. Şu an itibariyle 4 numaralı Bozkır Yiğidi %36'lık oynanma oranına sahip ve banko isim. Geldik günün 6. koşusuna. Sevgili Cemal Süberk maiden mücadelede 2 yaş İngilizler 1200 metre çim pistte start alacak. Burada da toplamda 9 isim var. Köstenceli Bey'i %32'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Neler söylersin bu koşuda?
1: Ben bu yarışı ikiye ayırdım sevgili Ufuk Demir. 2-3 şeklinde önereceğim. İlk ismim son başarılı yarışı dişi olmasına rağmen Delicias Turkas. Daha sonra bir türlü verildiği halde bir türlü beklediğimiz yarışı yapamayan bir 5 numaralı Olgard var. Yani 5-6-6-5 ayrımsız tüm kuponlarda olması tarafındayım. Küçük ve orta ölçekli kuponlar ama geniş kuponlara 2 numaralı Toncesi, 1 numaralı Köstenceli Bey ve 3 numaralı Baba Giray ilavelerini önereceğim. Ama ilk 2 ismim 5-6-6-5, daha sonra 2-1-3.
0: Evet, günün 6. koşusunda 6 numaralı Delicias Turcas ve 5 numaralı Old Guard rakiplerinden daha ön planda olduğunu söyledi. 6-5-5-6 günün 6. koşusunda öncelik, ama 2 numaralı Son Cesi, 1 numaralı Kösten Celi Bey ve 3 numaralı Baba Giray yazarak bu koşuyu rahat izleyebiliriz dedi. Sıralaması günün 6. koşusunda 5-6 öncelikli, sonrasında 2-1-3. Geldik günün kapanış ayağına. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda günün son koşusu handikap 15 mücadeleyle start alacak. 4 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte, toplamda da 12 isim var. Neler söylersin bu zor koşuda?
1: Bizi en çok zorlayan bu koşuda mesafenin 1200 olması. Keşke biraz daha uzun olsaydı, elimiz daha kolay vardı. Ama ilk ben bu koşudaki tahminlerimi iki gruba ayırdım. İlk grupta 6 numaralı Gülümse Biraz, takip ismim 10 numaralı Hümalı Kız ve yarışlar gören 14 numaralı Mürdün Kız. 6, 10, 14 mutlaka tüm kuponlara yazılması gereken isimler. Ama daha sonra yine formda bir isim, 2 numaralı Ercan, daha sonra son yarısını kazanan Aycasa ve sonra bence bu sefer tam mesafesinde koşacak olan 5 numaralı Gülecanoğlu diyeceğim. Son koşudaki sıralamam 6-10-14 önceliğim, daha sonra 2-4-5 şeklinde olacak sevgili Ufuk.
0: Evet, kapanış ayağında 6 numaralı Gülümse Biraz, sonrasında 10 numaralı Hümalı Kız, 14 numaralı Mürdün Kız. Bu 3 isim öncelikli dedi, ama 2 numaralı Eğrican, 4 numaralı Aycasa ve 5 numaralı Güleycanoğlu da yazarak bu koşuyu geçebilirler. Sıralama 6-10-14 öncelikli, sonrasında 2-4-5 sevgili dinleyenler. Bursa'da kapanış ayağında tekrar ediyorum 6-10-14 öncelikli, sonrasında 2-4-5. Cemal Süberk'in önerisi bu yönde. Çok teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Ufuk Demir. Herkese bugünkü yarışlarda bol şanslar dilerim. Senin de eline emeğine sağlık.
0: Peki, çok teşekkür ederiz, hoşça kal. Evet sevgili dinleyenler, Cemal Süberk hattımızdaydı. Kendisi bizlere Bursa'yı yorumladı ve Bursa yarışlarını değerlendirdi. Baktığımız zaman keyifli bir program bizleri bekliyor. Eğer radyo yayınını yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız, yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzlük uygulamasını aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresine girerek oynayabileceksiniz ya da aplikasyonlardan indirebileceksiniz. İndirdikten sonra yeni üyelere özel 5000 TL'ye varan bonus fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Yine altılı ganyanda 100 TL'ye varan ekstra kazanç sizleri bekliyor. Ve altınınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye varan iade fırsatından yararlanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Oynadığınız kuponlarda 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası sabit ihtimallerde bu kampanyada sizleri bekliyor Son Düzlük'te. Evet, yayını tekrar diye diyorum kaçırırsanız bu sefer şunu da yapabilirsiniz. Radyo Spor'un YouTube kanalına girip oradan Foto Finish'in tekrarını dinleyebilme şansına sahipsin sevgili dinleyenler. Radyo Spor'un YouTube kanalında Foto Finish'i dinleyebileceksiniz. Twitter adresim ise @ufukan2734 @ufukan2734. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, İstanbul'da keyifli bir yarış programı bugün bizleri bekliyor. Dün yağış yoktu, ondan bir gün önce vardı ama biliyorsunuz çim pist bir gün önce tehir edilmişti. Sentetik pistte koşulmuştu yarışlar, ama bugün herhangi bir pist değişikliği söz konusu değil. 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Günün açılışı European Breeders' Fount koşusuyla start alacak. Şartlı 5 mücadelede dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede boy gösterecek. 2 numaralı My Back, sevgili dinleyenler, bu isim gerçekten de maşallahlı koşuyor. Son ikinciliği birazcık sert gruptaydı, ki daha doğrusu sert bir ata karşıydı, öyle söyleyeyim, daha doğru cümle bu. Cosa della Vita'ya karşı, ki sonlarda bastırdı geldi ama netice alamadı, ki aynı rakibi bugün kendisine Yine rakip ve rövanş mücadelesinde bence Maybach rakibinin bugün için bir tık önde. Neden? Sentetik pistte daha avantajlı. 3 numaralı Sané en ciddi ikinci rakibi olacaktır. 3 numaralı Sané'yi önerebilirim. 1 numaralı Cosa della Vita'dan zaten bahsettik. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Son olarak da 4 numaralı Drevion diyeceğim. 45 günlük aradan sonra sentetik piste çıkacak. Kağıdına baktığımız zaman bu pisti sanki daha iyi yapacak.

Sert alacak. 5 numaralı Torok Av'dan bahsetmek istiyorum. Natihan Komor, kısrak babası Avustralya. Sevgili dinleyenler, ilk yarışından ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Kartal'ın arkasındaki Kartal o günden sonra biliyorsunuz bir yarış daha kazandı ve 2'de 2 olarak yoluna devam ediyor. Torokov bugün sentetik pistte ilk birinciliğini bana göre almaya yakın olduğunu düşünüyorum bu ismin. Bana göre bir aksilik olmazsa kazanır ve bugün ikinci koşuda 5 numaralı Torokov'u sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci koşuda 5 banko. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu da bir satış 3 mücadele. 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik pistte start alacak. 7 isim var bu koşuda. Evet, Şafak Ateş çok sık koşuyor ama istikrarlı koşuyor, iyi koşuyor. Önce Adana'ya gitti, orada kazandı, geldi, dördüncü oldu İstanbul'da ve bir hafta arayla yine sahnede göreceğiz o ismi. Satış 3 mücadelede ki %60'lık oynanma oranıyla da koşunun favorisi. En ciddi rakibi bana göre 4 numaralı Alameti Farika olacak ki o da 19 günlük aradan sonra piste çıkacak. Pist ve mesafe lehine en ciddi rakibi bence 4 numaralı Alameti Farika. Ama bir hat daha önereceğim sizlere. Bugün iyi koşmasını bekliyorum. O da 1 numaralı Çilo sevgili dinleyenler. Bir çarpı da 10 atarsak keyifli bir yarış izleyebiliriz. 3. koşuda benim sıralamam 3 at şeklinde olacak. 3, 4, 1 bana göre bu koşuda yeterli. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Dördüncü koşuda ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturuyor. 2 yaş İngilizler maiden mücadelede 1200 metrede piste çıkacaklar. Burada da toplamda 10 isim var sevgili dinleyenler. 6 numaralı Okami, müthiş bir tay benden söylemesi. Bugün bir aksilik olmazsa, bu benim görüşüm, İdman pistinde ve aldığım duyumlar neticesinde ki şu an %10'luk oynanma oranı var sevgili dinleyenler. Eğer kombine o bahis ya da sabit ihtimalle oynuyorsanız kaçırmayın. 6 numaralı Okami bana göre bugün kazanmaya en yakın isim. Ama en ciddi rakibi kim derseniz 4 numaralı Leperu diyeceğim ki bu da ilk defa piste çıkacak, start alacak yarış hayatına. Bu koşuyla başlayacak Leperu. Halis Karataş'a piste çıkacak. Bu iki isim rakiplerinden birer tık önde, hatta ikişer üçer tık önde diyeyim ben bu isimleri. 6 numaralı Okami ve 4 numaralı Leperu'yu. Ama yanına bu iki isimler eksik koşarsa kimi yazmalıyız? 3 numaralı Bay Mentor ve 7 numaralı Şahap Başkan. Bu isimleri ekleyip rahat bir, keyifli bir yarış izleyebiliriz. İkinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Sıralamam 6-4 öncelikle, sonrasında 3 ve 7 yazabiliriz. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Aydın Tat koşusu. Handikap 21 mücadelede 4 yukarı Araplar 1600 metre Çin pistte start alacaklar. Sevgili dinleyenler, keyifli bir koşu bizleri bekliyor. Bu koşuda mümkün olduğu kadar fazla at yazmakta fayda görüyorum ki gerçekten de keyifli bir yarış. Sürprize açık da bir yarış olarak değerlendirebileceğimiz bir program bu koşuda. Evet, zor koşu demiştik. Kontrol ettiğim zaman bazı isimlerin burada yarışlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulunacağım ki şöyle, 5. koşuda 1 numaralı isim ki Girdab'ın oğlu öncelikli, sonrasında 2 numaralı Has Heybetli ve 7 numaralı Balder rakiplerinin birer tık önünde görüyorum bu isimleri. Ama daha geniş oynuyorsanız 8 numaralı Bay Umut ve 9 numaralı Doğu Yurdu da muhakkak değerlendirelim. 5. koşuda İstanbul'da sıralamam sevgili dinleyenler 1-2-7 öncelikli, sonrasında 8 ve 9 yazabiliriz. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Cahide koşusu sevgili dinleyenler,
dişilere mahsus grup 3 mücadele 1400 metre çim pist 21 isim koşuya katılıyor.

0: Son derece zor bir mücadele. Bir numaralı Albastı Tay, erkek rakipleriyle bile müthiş koştu bu isim. Bugün dişi hemcinsleriyle start alacak. O yüzden rakiplerinin bir tık önüne geçiyor performansıyla bir numaralı Albastı Tay. İki numaralı Aylak Kız, o da keyifli bir isim, keyifli bir yarış atı ki o da erkek rakipleriyle start aldığı yarışından ikincilikle ayrılmıştı. Dişlerin içerisinde daha etkili koşar. Beş numaralı Boluraz. Sevgili dinleyenler, ben bu ismi bugün bir aksilik olmazsa ilk ikinin içerisinde olacağını düşünüyorum. Boluraz'ı gerçekten de bugün hem kağıt olarak kağıdı, çünkü çok güçlü gelip Boluraz yana, hem de Özcan Yıldırım'la start alacak bu isim. Bence ilk ikiyi bozmaz, benden söylemesi 5 numaralı Boluraz. 17 numaralı Şöhret Hanım ve 15 numaralı Serdade. Küçük kuponlarda yeterli ama daha geniş oynuyorsanız 19 numaralı Temre ve 20 numaralı Umut Dolu da yazabiliriz. Sıralamam günün 6. koşusunda 1, 2, 5, 17, 15, daha geniş kurgular 19 ve 20 yazabilirler 6. koşuda İstanbul'da. Evet, günün 7. koşusu kısa vade 8 mücadelede 4 yukarı Arap atları 1500 metre sentetik pistte start alacaklar. 1 numaralı Saçan Şah. Sevgili dinleyenler, baktığımız zaman kendisi için uygun grup diyebiliriz buradaki isimlerin performansına baktığımızda. Bu pistte daha doğrusu söylemek daha doğru olabilir, daha uygun bir grup diye. Bir numaralı Saçan Şah'ı hiç uzatmayacağım. Ben bugün banko olarak önereceğim, kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Saçan Şah 7. koşuda İstanbul'da benim bankom. Evet, günün 8. koşusu Yusuf Dikman koşusu. Kısa vade 6 mücadele, 2200 metre sentetik pist, zor bir koşu. 3 isimle geçeceğim ben bu koşuyu. 4 numaralı Real Trouble, 3 numaralı Katarsis ve 2 numaralı Fro Fro yazarak bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu 3 isimi ayrımsız önereceğim. Sıralamam günün 8. koşusunda 4, 3 ve 2 şeklinde. Evet, geldik günün kapanış ayağına sevgili dinleyenler. Günü noktalayacağımız ayak saatler 21.30'u gösterdiğinde 15 handikap dişilere mahsus 1900 metre çim pistte koşulacak. 14 isim var. 5 numaralı Mariscal sevgili dinleyenler, iyi koşuyor, etkili koşuyor. Bugün de boş çıkmayacak bir isim olduğunu düşünüyorum Mariscal'ın. 1 numaralı Deep Iron, 3 numaralı Steel Rock, 2 numaralı Arnavut Kız ve 8 numaralı Southern Sacred. Bu isimleri de diğer şanslı isim olarak değerlendirebiliriz. Günün 9. koşusunda sıralamam 5, 1, 3, 2 ve 8 şeklinde değerlendirebiliriz. Evet sevgili dinleyenler, günü noktaladık bugün de. Yarın hafta sonu cumartesi ve pazarın yarışlarını saatler 11.00'ı gösterdiğinde konuklarımızla değerlendireceğiz. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
3: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
3: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken

0: Gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
1: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
2: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka radyo sporu açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
3: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo!
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı kendi sahasında 4-1 mağlup etti. Çok güzel bir oyun vardı. Hatta ilk yarısı 2-0 3-0 da bitebilirdi. Karşılaşmayı yerinde Radyo Spor Bağcan Spor adına takip ettim. Güzel bir maçtı, keyifli bir maçtı. Özellikle de Olaytan ve Olaytan'la birlikte İlhan Fakılı günün en önemli isimlerindendi. Her iki futbolcuyu da kutluyorum, Beşiktaş'ı kutluyorum. Sevgili dinleyenler, yollar açık olsun. Tüm takımlarımızın Avrupa'da yolu açık olsun. Avrupa'da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Gelecek haftada UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlayacak. Bunu da paylaşmış olalım. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlayacak sevgili dinleyenler. Gelecek hafta içerisinde bunu da hatırlatalım. Hemen kontrol ediyorum. Özür diliyorum. UEFA Konferans Ligi milli aradan sonra başlıyor. Özür dilerim. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Trabzonspor'a da şimdiden başarılar diliyorum. Dün karşılaşma bittikten sonra Kerem Öztürk, Mustafa Kayıcıoğlu ve ben, Radyo Spor'dan mesai arkadaşlarım, Radyo Trafik'ten, Saran Holding'den, karşılaşma bitti. Bir hayli trafik vardı. Trafikte çok yani böyle nasıl diyelim, şans eseri bir taksi bulduk. Taksideki abimiz de bizleri dinliyormuş. Halil Bey, Halil Okut. Bizleri de dinliyorsa şu anda selam olsun. Hatta şaşırdı Radyo Spor'dan Salim Manav dememe, Kerem Öztürk demesine, Kerem abinin. Bayağı da mutlu oldu. Halil Okut'a da selamlarımızı gönderelim. Dün söz vermiştim. Hatta mesajlarım arasına da kaydetmiştim. Bizleri de dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Süper Lig ve birincilikte milli ara öncesinde haftalar oynanacak. Bugün heyecan başlıyor. Bugün çok önemli bir maç var. Süper Lig'de saat 20'de Kasımpaşa'nın rakibi Konya Spor sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birincilikte ise saat 16'da Bandırma Sporu Ümraniye Sporu konuk ediyor. Saat 20'de Muğla Spor Iğdır FK'yla

0: karşılaşıyor. Toplamda Türkiye liglerinde bugün Süper Lig'de bir, birincilikte iki olmak üzere toplamda 3 maç var. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Kasımpaşa Konyaspor maçına herhangi bir aksilik olmazsa yerinde takip edeceğim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Konyaspor geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Güzel, mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorum. Şu an için karşılaşmayı yerinde takip edeceğim. Herhangi bir aksilik olmazsa karşılaşmaya gideceğim sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da okuyalım. Hemen kontrol ediyorum. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin Salim abim. Batıkan kardeşime de selamlar olsun. Yunus abiye, Mustafa Demirkaya'ya selamlarını iletmiş. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Akşam oynadıkları futbol için, aldıkları sonuç için saygıyla önlerinde eğiliyorum. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Salim abi iyi yayınlar. Ben Adana'dan Erhan, Adana Demirspor'u bir iş insanı alacakmış. Bu konu hakkında araştırma yapıyormuş. Bilgim var mı? Henüz bu konuyla ilgili Erhan Bey bilgim yok ama araştıracağım. Hatta reklam arasında da bu konuyla ilgili bilgi almak için çabalayacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Merhaba Salim Bey, hakem süperdi. Umarım bizim hakemler de maçı seyretmiştir. Dördüncü golde hakem inanılmazdı. Oyunu durdurmayarak bir gole katkı sağladı. Bizim hakemlerimiz de inşallah kendilerini geliştirirler demiş. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Teşekkür ederim mesajı için. Şimdi ilk reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte Süper Ligi ve Birinci Ligi konuşacağız sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var, bunları da kontrol edelim. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Türkiye Kupası'nda iki maç, yani tam mesaj düşmüş, 10-0'lık maçtan bahsediyor. Sence normal mi demiş? Bence normal. Yani 10-0'lık skor normal, yani bu olabiliyor zaman zaman. Benim mesela izlediğim stadyumda farklı galibiyetler. Yıllar önce Adana Demirspor İzmir Spor maçı vardı. 9-1 bitmişti. Ligin son haftasıydı. İkincilik A kategorisiydi o dönem. TFF birincilik, ikincilik A kategorisi olarak geçiyordu. 9-1 bitmesi lazım. Toplamda 10 gol olmuştu.

0: ligin son haftasıydı. İzmir Spor da küme düşmüştü. Hatta bakalım, yanlış da olmasın, 9-1 bitti diyebiliyorum o maç. Evet, 2003 yılında, 24 Mayıs 2003 yılında karşılaşma 9-1'lik skorla bitmişti. Ben de o maçı stadyumda takip etmiştim. O dönemin önemli golcülerinden birisi Taner Demirbaş, Adana Demirspor'daydı. Birinci ligi takip eden gurmeler mutlaka bilecektir. Taner Demirbaş ve Mustafa Diliçık hat-trick yapmıştı karşılaşmada. Beşiktaş Adana Demirspor maçı 10-0 bitmişti. Evet. Beşiktaş'ta Metin Ali Fey yazın olduğu sezonda. İstanbul'dan Yusuf Yerli yayınlar Salim Bey. Dün Instagram'dan Reels videon çıktı. Birkaç kişi dışında hayırlı olsun diyen olmamış. Ben de dün öğrendim. Hayırlı olsun, güle güle kullan. Allah tekerine taş değirmesin demiş Yusuf kardeşim. Teşekkür ederim Yusuf. Hemen kontrol ediyorum. Dinleyenimize teşekkür ederim Semih Bey'e hatırlattığı için. Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Önemli maçlar var milli ara öncesinde. Milli takımımızın da gelecek hafta Cuma günü önce Fransa ile ardından da Pazartesi günü İtalya ile maçlarının olduğunu söyleyelim. Milli arada iki önemli maç var milli takımımızın, iç sahada oynayacağımız. Önce rakibimiz Fransa, maç Kocaeli'de oynanacak. Ardından İtalya maçı ise Bursa'da oynanıyor. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bunu da aktarmış olalım. İki önemli maç. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Adana Spor'u sormuş Mustafa Bey. Adana Spor'la ilgili gelişme var mı? Adana Spor'la ilgili bir gelişme yok. Kulüp Ergin Göleli üzerine hala bir şirket. Hatta benim araştırdığıma göre Ergin Göleli aile bireylerinden birisine devretmiş şirketi, Adana Spor'u. Bundan dolayı herhangi bir gelişme yok. Adana Spor da çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Adana futbolu bitiyor. Adana futboluna indirgemeyelim. Güneydeki futbol bitti. Yani Akdeniz bölgesindeki, güney bölgesindeki futbol bitti. Antalya Spor geçtiğimiz yıl küme düştü. Sadece Süper Lig'de o bölgeyi temsil eden Gaziantep FK var. Ve Gaziantep FK ile birlikte Alanya Spor var. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman olacak. Taner Karaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig ağırlıklı konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum. Dünkü maçla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. İlk yarıda skor 1-1 bitti ama 2-0, 3-0 olabilirdi. Beşiktaş'ın oynadığı futbolu çok çok beğendim. Gittiğim için de mutlu oldum. Keyif aldım. Bunu da paylaşmış olayım. Hattımızda birazdan konuğumuz Taner Karaman olacak demiştim. Birazdan kendisiyle bağlantı sağlayacağız. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman. Taner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk sevgili Talip. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Taner abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak olan Kasımpaşa Konya Spor maçıyla perde açılacak. Hem Süper Lig yorumunu alacağım, hem de dünkü maçı takip ettin. Beşiktaş'ı da yürekten kutluyorum. Temsilcimiz çok iyi başladı. 4-1'lik bir galibiyet. Neler söylersin?
1: Valla şöyle söyleyeyim, ligi biraz da arkaya atayım çünkü gerçekten Beşiktaş'ın oynadığı oyun da ve ortaya koydukları da, gösterdiği mücadele de bence öncelikli konuşmayı hak ediyor ve evet. Beşiktaş gerçekten iyi oyun ortaya koyuyor Salim. Yani bazı otoriteler Avrupa Ligi'ndeki performansının ya da daha doğrusu ligdeki performansının Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çok şeyler getirebileceğini vaat ediyor, söylüyor. Avrupa'da bu arada, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum ve ilk oyun bunu gösterdi bize. Yani oyunun gidişatına bakıyorsun, Beşiktaş o gittin. Evet, oyun içerisinde belki 10-15 dakika, ki bu çok normal. O da ilk yarının zaten son böyle 20 ila 30 dakikası arasındaydı. Ama gerçekten belki de çok uzun yerden sonra bir Fransız takımına karşı bu denli üstünlük sağladığımız bir müsabaka izledik. Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum. Vincenzo Italiano'nun gösterdiği performans, ki ligdeki karnes

0: de zaten ben buraya geliyorumu gösteriyordu. Doğru planlama yapan bir futbol kulübünde neler olabileceğini bize gösterdi. Ve gerçekten de Beşiktaş'ın Önder Özen'le birlikte girdikleri ilk yolda işte bu futbolun hani denilir ya Türkiye'de işte sportif direktörlük olmuyor, futbol direktörlüğü olmuyor. Oluyor sadece. İşte eğer yönetimler bu tarz doğru isimlere teslim ederse kulüpleri oluyor ve Beşiktaş şu anda çok iyi giriş yaptı. Dünkü performanslara bakıyorum. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın gösterdiği performans 1.94 gol beklentisi. Rakibine verdiği sadece bir tane büyük şans var. İkinci yarıda hiç yok. Ve bu kadar üstün bir oyunu da ortaya koymak bence kıymetlidir. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi de biz şunu görüyorduk Avrupa müsabakalarında. Rakiplere karşı takımlarımız etkin olabiliyorlar. Evet. Ama nereden etkin oluyorlar kısmı çok önemliydi. Beşiktaş dün ne yaptı? 18 tane şut attı ama bu şutların neredeyse işte 5'i 6'sı dışında hepsi ceza sahası içi performansıydı. Yani içeriye girdi, topa hükmetti, farklı yerleri denedi ve farklı pozisyonlardan, farklı oyunculardan iyi şeyler yapmaya çalıştı. Ve bu gidişat açıkçası Beşiktaş adına bence çok önemli şeyler vaat ediyor. Ve bence başka önemli nokta da şuydu sevgili Salim. İtalyano maçın gidişatına göre oyunun dengesi de değişti. Mesela ilk 30 dakikaya bakıyorsunuz maç içerisinde. İlk 30 dakika içerisinde hava hakimiyeti sağlayamayan, rakibine hava toplarını veren bir Beşiktaş var. İlk 30 dakikada İtalyano bir anda oyunun dengesini değişti ve yerden oyuna dönüş yaptı biraz daha. Ve
1: Evet.
0: yerden ikili mücadele performansıyla rakibi avantaj sağladı hava hakimiyetini. Geri plana itti. Ve bir diğer taraftan fizik kapasite geçtiğimiz yılın kadrosuyla bu yılın kadrosunu böyle düşündüğümüz zaman aslında devasa farklar yok kadroda. Evet var değişiklikler çok kritik isimlerde ama özünde oyunun dinamiğini bir teknik direktörün ne kadar değiştirebileceğinin en temiz örneğidir Beşiktaş ve ben hem ligdeki gidişatlarına hem de Avrupa'da oynanan bu oyunu sürdürülebilir kılarlarsa ben Beşiktaş adına çok iyi günlerin daha da geleceği düşüncesindeyim sevgili Salih.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz sürüyor. Taner abi, Süper Lig'de heyecan başlıyor. Kasımpaşa Konyaspor maçıyla her iki takım da geçtiğimiz haftayı galibiyetle tamamladı. Bu maç özelinde neler söylersin? Bugün saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşma.
0: Evet. Tabii şöyle bir şey var sevgili Salim. Oyunun gidişatıyla alakalı baktığımız zaman geçtiğimiz hafta oynanan maça bakalım. Konyaspor, pardon Kasımpaşa yani
1: Gençler Birliği deplasmanında.
0: Gençlerbirliği deplasmanı böyle 75 dakika maçı izledim ve en son dedim ki herhalde daha fazla dayanamayacağım dedim ve televizyon kanalı değiştirdim. Diğer tarafta biliyorsun Iğdır maçı vardı bir yandan da oynanan eş zamanlı oynanan maçlar vardı.
1: Evet.
0: TF 1. Lig'e döndüm. Yani bir Süper Lig maçını kapatıp TF 1. Lig maçına döndüm ve Iğdır Mardin diye yanılmıyorsa Iğdır Mardin maçı vardı. Burada da sonra son 15 dakikada uzatmalarla birlikte 20 dakika içerisinde çok baskın oynayan ve bence sürpriz diyebilirim. Evet oyuna hükmetmeyi başarmışlar. Topa daha doğrusu hükmetmeyi başaran bir Kasımpaşa vardı ama nihayetinde 5 maçlık periyotta yenilgileri yok sadece. Yani öyle ya da böyle şu an ligin namağlup takımı durumunda bulunuyorlar. Ve Galatasaray'la birlikte yenilmeyen tek takım Kasımpaşa. Böyle bir tabloda evinizde oynuyorsun ve Konya'nın da tablodaki yerine baktığım zaman 5 maçta 4 yenilgi. Konya adına zor bir maç. Kasımpaşa serisini sürdürebilir. Ama bu seriyi sürdürmek geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla çok zor. Yani o geçtiğimiz haftanın son 15-20 dakikasında oynadıkları oyunu biraz daha 90 dakikaya yayamasalar bile 60-70 dakikaya yaymak gerekiyor gibi gözüküyor. Ve eğer böyle bir oyun oynanırsa evet Kasımpaşa Konya Spor karşısında kazanmayı başarır.
1: Aslında Konyaspor'un geçtiğimiz hafta kazandı ama ifade ettiğin gibi Taner abi, ben Trabzonspor maçını canlı izledim.
0: Evet.
1: Trabzonspor maçını ilk yarıda geçişten pozisyonlar bulan bir Konyaspor vardı. İkinci yarıda çok çok baskı yedi.
0: Öyle sevgili Salim %29'du maçın ilk yarısında Konyaspor'un topa sahip olması. İkinci yarıda da gerçi %29'du ama topu çok fazla Trabzonspor'a teslim etti. Evet, maçı kazandı doğru. Fakat bu denli az topla oynayarak her maçı almanız çok mümkün değil. Biraz da Trabzonspor'un da açıkçası evet ikinci dakikada gelen gole bir reaksiyon veremedi Trabzonspor. Trabzonspor'dan beklenti de daha fazlası. Şimdi bakıyorsun maçın koşu mesafelerine. Trabzonspor maç içerisinde 92.8 kilometre koştu sevgili Salim. Yani yenik durumda olduğunuz bir karşılaşmada gösterdiğiniz mücadelenin 0.92 gol beklentisiyle sonuçlanmaması lazım. Üretkenlik problemi vardı. Yani bunu acaba Konyaspor mu Trabzonspor'a bu oyunu oynattı kısmına bakıyorsun. Yani görece öyle ama görece biraz daha Trabzonspor aslında maça belki de iyi hazırlanamamak. Evet, topa sahip oldular. Çok fazla pas yaptılar ki iki katından fazla Konyaspor'a karşı Trabzonspor topla oynadı. Pas yaptı. Ama bu pasların yapıldığı yere bakıyorsun. Üçüncü bölge pasından daha çok ikinci bölgede git gel pasları sürekli. Şimdi bugün ya daha doğrusu o karşılaşmada Konyaspor oynadığı oyun biraz Trabzonspor'un da dersine iyi çalışamamasını verdiği bir etkiydi. Evet, Trabzon Konyaspor'un o ön alanda daha doğrusu merkez orta sahada oynayan oyuncularının biraz daha o işte Jetovic'in vesaire karşılaması ki Adil'in de yine bence iyi oyunu görece vardı. Önemliydi ama işte Melih'le Jevtovic'le o merkezde rakibi kapatan Konyaspor Kasımpaşa deplasmanında biraz daha üretken olmaya ihtiyacı var. Bu kadar Kasımpaşa'ya verirlerse kazanmaları çok zor olabilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz devam ediyor. Taner abi, Süper Lig'de heyecan başladı. Milli ara öncesinde iki teknik direktör değişikliği yaşandı. Thomas Reis geldi Samsunspor'a, Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK'da Orhan Ak geldi, Radomir gitti. Bunun dışında kontrol ettiğimde dün Göztepe Stylo'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Böyle bir gelişme de yaşandı Stylo konusunda. Göztepe'de henüz galibiyetle tanışamadı. 2 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. Sıra dışı bir olay. Normal şartlarda böyle bir sonuç alan teknik direktörle yollar ayrılır. Sebebi ne olabilir?
0: Taraftara bir hafiften bir mesaj. Danimarkalıların verdiği bir mesaj var burada sevgili Salim. Yani bir kulübü günlük sonuçlarla yönetmiyoruz'un mesajını verdi aslında Danimarkalı
1: Evet.
0: yatırım grubu bu hamleyle. Çünkü Göztepe taraftarı yavaş yavaş homurdanıyordu, istifa sesleri vardı, bilirsin sen de takip ediyorsun zaten Göztepe gündemini de ve bu gündemi hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için yapılmış olan bir hamle. Doğru bir hamle midir? Doğru bir hamle. Yani ben şunu söyleyeyim, 5. haftada teknik direktör göndermeyi doğru bulmuyorum. Üstelik kamp geçirmişsin, o kadar kampın üstünden gidip 450 dakikalık bir performans, hadi uzatmalarla 500 dakikalık bir performans sonrasında hoca göndermek, hoca bir kamp sezonuna da bir ihanet aynı zamanda. Ha, hocan gitmek ister. Gördük işte Fatih Tekke durumundaki gibi. Bunu anlarım. Fakat teknik direktörü yapamıyorsun sen diye göndermeyi ben doğru bulmuyorum. Bir diğer taraftan da bugün Göztepe'nin attığı gol sayısına bakıyorum. Dedim sen 9 gol bulmuş durumda. Yukarıya doğru gidelim. Kimler 9 golün altında? Sana söyleyeyim. Kasımpaşa, Rize, Kocaeli, Gaziantep, Alanya, Trabzon'un 9 golü var. Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir, Samsun, Erzurum, Konya,
1: Evet.
0: Eyüp. Bak Göztepe bu saydığım takımların Trabzonspor dışında hepsinden fazla gol atmış. Trabzonspor'la da aynı gol sayısına sahip. Şimdi buradaki sorun ne? 13 gol yemiş. Yani ligin
1: Evet.
0: en fazla gol yiyen takımı. İşte bunu çözecek. Yani bu sezon Stelio'nun belki yapması gereken en temel şey takımın bu kadar takım savunmasında problem yaşıyor olmasının çözümünü bulursa zaten Göztepe bugün attığı gol sayısı ligin üst sıralarında performans gösteriyor. Yediği golle alakalı sorununu çözdüğü anda yukarıya sıçrayacak zaten yine. O yüzden
1: Evet.
0: ben yönetimin yapmış olduğu hamleyi doğru buluyorum. Takdir edilesi bir hamle ve taraftarın da buna saygı duyduğunu düşünüyorum.
1: Böyle bir karar alındı. Bunun da altını çizmiş olalım. Ve Danimarkalılar futbol şubesini direkt yönetiyor futbol aklı olarak. Mehmet Bey onursal başkan olarak devam ediyor. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Oyuncu satışlarından sonra biraz kadro yapısı da derinliği azaldı gibi Taner abi. Samsunspor için de aynı durum söz konusu. Katılır mısın?
0: Katılıyorum ama iki kulüp de biraz ticari işletme gibi faaliyet gösteriyor sevgili insan. Yani evet,
1: Evet.
0: sportif başarı arzusu elbette var ama bugün sahiplik sistemine de olan kulüplere baktığımız zaman bak Samsun, Göztepe, Başakşehir de buraya dahil edebiliriz. Şimdi bu kulüpler özünde temel amacı evet sportif başarı sağlamak ama sportif başarıya sportif başarıya dahil olmanın ötesinde bir diğer taraftan da

0: satış yapıp para kazanmak. O yüzden evet, bu satış yapıp para kazanma konusunda da Samsunspor bir talip çıktığı zaman ne yapıyor? Satıyor. Göztepe kez aynı şekilde. Başakşehir de kez aynı şekilde satış yapıyor. Ve finalinde de önemli olan şey, buradaki en önemli şey sportif başarıyla satışı dengelemek. Şimdi Göztepe bunu şu an için yapamadı. Katılıyorum sana. Bence Samsunspor da yapamadı. Gönderdiği oyuncuların yerini tamamlayamamanın verdiği etkiyle birlikte de sezona kötü başlangıç yaptılar. Ama bu transferler daha sürer. Kış transfer sezonunda iki kulübün de yapacağı hamleler mutlaka olacaktır. Ve bu hamlelerin sonucunda da ben toparlanacakları kanısına bir sevgili saygım.
1: Peki dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Bunlara da göz atıyorum. Reis Trabzon'a gitti. Başarılı olur mu demiş dinleyenimiz Thomas Reis.
0: Valla Trabzonspor taraftarları çok mutlu sevgili sen. Yani burada Thomas Reis'dan önceki görüşülen isimlerle alakalı da bence önemli işler yapabilecek isimler aralarında vardı. Ama Thomas Reis konusu benim beklemediğim yerden geldi. Ama finalinde hoca çok istekli. O bölgeyi biliyor. O bölgenin insanını tanıyor. Süper Lig'deki performansı bence başarılı bir performanstı. Ve Trabzonspor kadrosu da son yılların en iyi kadrosu. Buradan mutlaka önemli bir iş yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki ilk maç Galatasaray'la Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda teknik direktör değişikliği yaşayan takımlar 3'er puan aldılar. Mesela Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir geçici antrenördü. İlk maçında Gençler Birliği'ni mağlup etti farklı bir skorla. Orhan Ak Göztepe'yi mağlup etti Gaziantep FK'da. Bu haftaki maç özelinde neler söylersin? Yani bu mümkün mü Taner abi?
0: Sevgili Selim, tabii ki mümkün ama bilimsel olarak bir gerçek var. Teknik direktör değişikliklerinden sonra takımlar ilk 5 maçlık periyotlarında bir çıkış yakalıyorlar. Bu çıkışın altındaki sebeplerle alakalı yapılmış çalışmalar bir futbolcunun teknik direktörüne kendini ispat duygusuyla daha fazlasını ortaya koyması. 2 teknik direktörün yönetime karşı olan kendini ispat çabasıyla farklı bir diyalog içinde olması. Bir diğer taraftan da biliyorsun küme düşme hattında olan takımların son haftalarda yaptığı hamlelerle ligde kaldıklarını görürüz genelde. Bu ligde kalmak aslında bunun bir sonucudur ve 5 maçın sonrasında yatay bir denklem oluşur. Sonrasında aşağı doğru bir iniş ortaya çıkar. Burada da yine benzer bir durum var. Ama ben bu çıkışın da daha kalıcı olacağı kanısındayım. Çünkü sezonun kalan kısmında iyi performans verebilecek oyunculara sahipler. Ama tabii ki rakibiniz bir Galatasaray'sa, bir Fenerbahçe'de, bir Trabzon'sa, bir Beşiktaş'sa bu oyunun önceden öngörülmesi çok da mümkün olmuyor. Ama güzel oyun olsun ve üstüne sonrasında da oyunu konuşabileceğimiz bir futbol ortada olsun inşallah.
1: Taner abi çok teşekkür ediyorum. Aktarmak istediklerim var mı? Birinci ligi de takip ediyorsun. Birinci ligde de heyecan çok çok fazla. Bunun da altını çizmiş olalım. Şehir takımları çok çok fazla. Her maçta goller oluyor. Ne dersin oradaki yarışla ilgili son olarak? 3 takım aynı
0: spor,
1: ve Batman Petrolspor 16 puana sahip.
0: Şimdi orada tabii sevgili Salim, Kayseri Spor'dan bekliyorduk çıkışı. Bursa Spor keza zaten doğal bir şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Batman'ın bence yakaladığı iğme çok kıymetli. Oyunun gidişatında daha bunu sezonun geneline yayacak gibi gözüküyor. Çünkü şehir de çok inanmış durumda. Yani şehrin takıma ve gerçekten de bu ligdeki oyunculara karşı da bence çok iyi bir direnç gösterdiklerini görüyorum. Daha doğrusu oyunun içerisindeki kaliteleri çok kıymetli. Ama Bursa Spor ve Kayseri Spor muhtemelen üst turu ya da üst ligi bir şekilde çıkacaklar gibi gözüküyor lige. Üçüncü takım kim olur da konuşuruz sevgili Selim. Yani burada bir sürpriz beklemiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdın Taner abi. Sana da mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Spor, sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emrah Yıldız. Emrah abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sağlıcığım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Emrah abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Her zaman.
0: Etimesgut'ta devam ediyorsun futbol direktörü olarak. İstersen oradan başlayalım. Bir değişim oldu. Başkanlık değişimi oldu. Evet. Yeni sezona dair hedefler nelerdir? Ve önemli işlere de imza attınız. Yurt dışına giden, denenmeye giden oyuncular vardı. Onlarla ilgili de bilgi verirsen çok sevinirim.
1: Şimdi Ömer Başkanımız bıraktı. Yerine yine yönetim kurduğumuzda Levent Başkanımız kulüp başkanı oldu. Genel kurulu yaptık. Levent Onuk Başkanımız da bu konuda tecrübeli. Daha önce de Ankara gücünde yöneticilik yaptı. Böyle bir değişim içinde bulunduk. Tabii ki hedefimiz bu sene Allah izin verirse şampiyon olmak. Hedefimiz tamamıyla şampiyonluğa kurduk kadromuzu. İyi, dinamik. Üstliklerle ve altliklerde bu ligi bilen tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek iyi bir kadro yapılanması yaptık. Yine geçen senek hocamızla devam ediyoruz, Aykan hocamızla. Onlara çok iyi bir sezon başı hazırlık dönemi geçirdiler. Ama tabii burada Levent Başkan'ın futbola vermiş olduğu önem çok önemli. Yani biliyorsunuz özellikle altliklerde tesis, stadyum gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ama biz kulüp olarak biraz bu liglerin üzerinde bir kulüp vizyonumuz var. Başkanımız da bu vizyon anlamında bize gerçekten ciddi destekler veriyor. Hem teknolojik hem bilimsel olarak gerçekten sezon başından bugüne kadar çok iyi yerlere geldik. Bu konuda da isteklerimizi hiçbir zaman kırmıyor. Türk futbolunun içinde de tabii ki futbolu seven, futbola yatırım yapan başkanların olması gerekiyor. Kulüplerde de futbol aklı çok önemli. Neden? Çünkü kulüpler hep zarar eden bir fabrika. Kim zarar eden fabrikayı bırakın bir yıl, iki yıl finanse etmeyi, bir ay, iki ay finanse etmek istemez. Bazen Samsunspor Başkanı bu konuda çok eleştiriliyor. Ama bence yani doğru şeyler yapıyor. Belki zıt bir görüş belli, söyleyeceğim ama niye? Cebinden parayı koyuyor. Yanlış duymadıysam 2-3 ay önce 75 milyon euro gibi bir para harcadım dedi. Bu sene tabii ki futbolda inişli çıkışlı grafikleri olacak. Ciddi anlamda oyuncu sattılar. Oyuncu gelir elde ettiler. Yani Türkiye'de bu tür başkanlarımızın olması gerekiyor. Kendi bazen içindeki duygularını belki futbolun dilinde söylemiyor olabilir ama herkesin, yani başkanın söylediği laflar da herkese doğru veya doğru gelmeyebilir. Yani bu konuda bu tür kulüp başkanlarına bence destek olmak lazım. Çünkü yayın gelirleri belli Salimciğim ortada. Biz bile yani bu sene tahminim federasyon 8 ile 10 milyon arasında bir gelir elde edeceksin diyor. Ama sadece deplasman ve kulübün içindeki personel maaşları bu rakamları buluyor. En minimum bir takım kursan 3. ligde giderin 35 milyon civarında.
0: Evet.
1: Gelirin 8 milyon. Nasıl bu işle sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olacaksın ki? O yüzden bence futbola yatırım yapan başkanlara tamamıyla hem spor camiasında hem olduğu şehirde hem de futbol ailesi olarak destek olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani bu satışlar Anadolu kulüplerine nefes aldırıyor.
1: Tabii ki yoksa öz sermayeden tüketecek. Öz sermayede başkanlarımızın yapmış olduğu ticaretten de efendime söyleyeyim bir kısmını spora aktaracak. Farkındaysan biz seninle 2 sene önce konuştuğumuzda artık topun oyunda kalma süresinin Türkiye'de çok 50 dakikaların altına iniyordu neredeyse ve Avrupa'da biz 13. sıradaydık. Slovenya bile bizim üstümüzdeydik. Biz hep dedik ki hakemlere bu konuyla alakalı eğitim verilsin dedik ve seninle yapmış olduğumuz bu radyo bağlantılarını bunu hep dile getirdik ve 2 sene sonra artık FIFA bu tür kararlar aldı. Sakatlanan oyuncu dışarı çıktığı vakit işte 1 dakika beklenecek dedi. Biz seninle bunu konuştuk hatırlıyorsan. Dedik ki sakatlanan oyuncu dışarıya çıktığı vakit handboldaki gibi kenarda beklesin. Efendime söyleyeyim, sahanın kenarına bir şey koyalım, skorboard gibi bir şey koyalım, top kalecinin eline geldiğinde kaleci direkt orada 5 saniye veya 7 saniye yansın. Yani biz bu hafta bir maç oynadık, tamam hakem hep futbol oynatmak anlamındaydı ama yani hakem 5'e kadar sayıyor, elini indiriyor, ondan sonra kaleci top oyuna sokuyor. En az 4-5 defa oldu. Artık teknolojinin bu kadar üst düzey kullanıldığı yerde koy sahanın kenarına bir tane skorboard, 7 saniye dolduğunda ötsün abi dıt diye kaleci elinden topu çıkarsın. Ben hep söylüyorum bunu, bazen federasyondaki başkanlarla veya oradaki direktörle de konuşuyoruz ya, statü ve talimatların değişmesi gerekiyor. Yani sakatla adamın kafası yarılmış saha kenarında, anlatabiliyor muyum? Oyun durunca efendim oyuna girecek. Sakatlandı. Çıktı. Oyuncu değişikliği yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Oyun durunca girecek ya. Yani sakatlanan oyuncuyu hakem topun uzak olduğu bölgedeyken oyuna davet edebiliyor. Oyuncu değişikliği yapılırken de dördüncü hakem baksın, devam etsin veya offside kuralı. Eğer rakip %100 topla alakalı tehlikeli bölgede değilse bu offside düdüğünü kaldırma. Ben gördüm de. Yani artık biz Avrupa'da futbol kalitemizi belli bir süreye getireceksek, ya biz Türkiye'de bazı radikal kararlar alalım, FIFA bunu bizden görsün, FIFA uygulasın. Yani benim bu söylediklerimi biz 2 sene önce söyledim. Biz bunları bir sene sonra, örnek veriyorum, U19 takımlarında pilot olarak bunları yapsak, daha sonra A takımlara çıkarsak veya Türkiye Kupası'nda uygulayıp bunları çıkarsak, anlatabiliyor muyum? Daha da yenilikçi olarak dünya futbolunda gündeme geliriz. Ya o kadar çok yenilik var ki, yani futbolda niye çift vuruş var? Ben anlamıyorum. Futbolun amacı gol. Gol neden var? Futbolun güzelleşmesi için. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Artık yani çok fazla o konuya kafa yoruyoruz Salimciğim. Mesela offside kuralı. Artık dünyada niye hep kompakt futbol oynanıyor? Bu 40 metrelerden başladı, 25 metreye kadar düştü. Artık gözümüze futbol seyri, iyi futbol maçları oynamıyoruz. Pep Guardiola'nın takımını izlerken artık sıkılıyoruz. İspanya'yı izlerken sıkılıyoruz. Portekiz'i izlerken sıkılıyoruz. Hep pas, pas, pas. Anlatabiliyor muyum? Yani gerekirse offside çizgilerini biraz genişletip 45-50 metrede offside kuralı uygulanırken bunu, yani ceza alanların futbolda ikinci bölge tabir ettiğimiz iki tane ikinci bölgeden çizgiyi çekip offside bölgesini açtığımızda, anlatabiliyor muyum? En azından bu sefer futbol 45-50 metre karede oynanır. Bireysel ve yetenekli futbolcular daha ön plana gelir. Yani işte basketbolda yıllarca topu 7 saniyede orta sahaya getirmiyordu basketbolcular. Öndeyken hep top çeviriyorlardı. Ama şimdi 7 saniyede orta sahaya geçirmen

0: gerekiyor. Eğer teknoloji futbolun içine bu kadar girdiyse, bana göre güzelleştirmek anlamında daha farklı radikal kararlar alınabilir.
1: Yani bu yapılabilir, ifade ettiğin gibi. Zaten FIFA'nın da Dünya Kupası'nda buna yönelik yeni kuralları vardı. Bence iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kurallar yani, topun oyunda kalma yani, süresi için.
0: Ümit Özat'ın bir lafı vardı ya, işte Quaresma yapınca neydi, Trevela, ben yapınca bilmem ne diyorlardı. Yani bu biraz gerçekten Avrupa'dan ve dünya futbolundan Türkiye'ye geldiği vakit durum biraz farklı oluyor. Ama biz yapalım, Avrupa bizden örnek alsın. Tamam, İngilizler futbolu buldu, Almanlar geliştirdi. Şu an İspanyollar bunu tam zirvede yapıyor. Her zaman böyle bir dünya futbolunda bir ülke bu konuda o dünya futbolunu domine edebiliyor. Ama biz de bunun bir kenarından, ucundan tutalım. Ya biraz daha, tabii ki biz burada federasyonu eleştirmiyoruz. Federasyonu işte Almanya'daki gibi futbolun içinden gelen birisi yönetsin dediğimiz vakit hemen konuyu değiştiriyorlar, ama en azından bu tür kuralların, talimatların, statülerin değiştirilmesinde de futbolun içinden gelen teknik adamlar ve sportif direktörlerle bir iki gün, üç gün çalıştay yapılsın. Her sezon bitince Mayıs ayının sonu, Haziran ayının sonunda futbolun gerçekten bir Ar-Ge'sinin olması lazım. Ar-Ge'si olmazsa sen Türk futbolunu mevcut bu şartlarda geliştirme ihtimalin yok. Herkes İlhan Cavcav'ı örnek veriyor. Ya tamam, ben İlhan Başkan'la çalıştım. Hem de en zor dönemlerde çalıştım. Gittiğimde takım lig sonuncusuydu. O takımı biz kümede bıraktık. Daha sonra Niyazi Başkan'la çalıştım. Yine lig sonuncusuydu. Yine kümede bıraktık. O zaman İlhan Başkan Afrika'dan oyuncu buluyordu. Ya şu an Avrupa'daki bütün takımların Afrika'da akademi takımı var. Hangi Türk takımının Avrupa'da akademi takımı var? Tamam, Samsunspor Başkanı Fransa 2. liginden bir takım aldı. Eskiden futbolcuyu bulabiliyordun Afrika'da. Ama şimdi Afrika'da bütün akademi takımları var. Bütün Avrupa dünya kulüplerinin orada scoutları var. Yerleşik scoutluk yapıyorlar. 11 ay, 12 ay orada yaşıyorlar. Adamlar hemen futbolcuyu alıp takımına götürüyor. Biz daha Afrika'daki U17, U18, U20 Afrika şampiyonasına scout gönderemiyoruz. Nasıl futbolcu bulacaksın? Hep hazır oyuncu alacaksın. Hazır oyuncu almanın da bir maliyeti var. Ben çünkü daha önce de seninle konuştuk. Vitinha'yı, Kriyavashvili'yi, Travis'i, ben bunların hepsini Başakşehir'deyken gittik, izledik, hepsiyle görüştük. Ha, transfer olmadı. Ha, belki o zaman bir Galatasaray, bir Fenerbahçe'nin şef scout olsa belki 7-8 milyona euroya Vitinha'yı alabilecektik. Ama o zaman duruyorlar, diyor ki ya 19 yaşında, 18 yaşında, bu bizde oynar mı, oynamaz mı gibi soru işaretleri çıkıyor. Yani burada gerçekten futbol aklı bana göre çok önemli Salimciğim.
1: Peki Etimesgut'tan yurt dışına denenmeye giden oyuncular vardı. Son durum nedir onlarla ilgili?
0: Ya bir tane oyuncumuzu gönderdik. Onlar da tabii ki beğendiler. Ama dediğimiz gibi yabancı kontenjanına takıldığından dolayı tekrar siz de oynasınlar, biz oynasın, üçüncülükte tekrar takibini yapalım dediler.
1: Hangi oyuncu durdu? Yeni Mersin Manyurdu'ndan gelen oyuncu diyebiliyorum.
0: Daha evet, Serhat.
1: Serhat. Hatta çok iddialı bir söylemim vardı. Yerli Kante demiştim oyuncuyla alakalı.
0: Beyaz Kante, evet. Gerçekten öyle. Ama dediğimiz gibi burada 2007 doğumlu Serhat. Bana göre Türk futboluna da uzun yıllar hizmet edecek. Bu sene fiziksel olarak nasıl Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittiğinde fiziksel anlamda farklı bir boyuta geldiyse, Serhat'la alakalı da bu sene gerçekten dediğimiz gibi başkanımızın futbola bakış açısından dolayı ayrı bir atletik performans birimi kurduk. Burada fiziksel olarak oyuncularımızı farklı bir duruma getiriyoruz. İnşallah bu kardeşlerimiz 4-5 ay sonra fiziksel olarak daha farklı bir duruma gelecek. Hem mental olarak hem fiziksel olarak bu kardeşlerimizi hazırladığımızda Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceklerini düşünüyorum.
1: Peki bu tarz genç yetenekler var mı takımınızda ya da liginizde?
0: Ya şimdi

0: U21 var, ne U23 var, ne de rezervlik var.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda Avrupa'da birçok takımın İngiltere'de rezervlik var. Ve Portekiz'de, İspanya'da, Hollanda'da da ikinci takımlar var. Ama bizim Türkiye'de hiçbir takımın ikinci takımı yok. Artı milyon euroluk bütçelerin olduğu yerde üçüncü ligden hiçbir takım alınmıyor. Şimdi biz Melih Bostan'ı, kaleci Ertuğrul'u, Yiğit Efe'yi almasaydık Fenerbahçe'den gençlerine belki bu kardeşlerimiz futbolu bırakabilirdi. Özellikle bu 4-5 tane takımın Türkiye'de Trabzonspor dahil müthiş bir U19'u var. Ama bu çocuklarımız U21 ve 3. ligde bir profesyonelliği tatsalar, bunu şeyin yaptığı gibi, Gençler Birliği'nin yaptığı gibi Hacettepe takımı vardı bilirsin. O zaman tabii ki Oftaş'tı. Orada oyuncu U19 oynayıp Gençler Birliği'nde, Hacettepe'de oynamadan tekrar Gençler Birliği'nin A takımına gelmiyordu. Ahmet Çalık, rahmetli Ahmet Çalık hariç, onu da mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: O hariç her oyuncu Hacettepe'de oynamıştır. Ahmet Oğuz, İrfan Can, Ali İbrahim, anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden kesin onun yapılması gerekiyor. Ya şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 100-200 milyon euroluk bir bütçesi var. Ama 1 milyon euroluk bir bütçesi olacak. Burada bir tane oyuncu belki oynayıp 15-20 milyon eurolara satılacaklar. 15 yılını kurtaracak ama bir tane düşünükte takımları yok. Ya pilot takım uygulamasını kaldırmalı lazım. Niye pilot takım uygulaması olmuyor? Diyor ki ben sana 5 tane oyuncu vereyim oynat diyor. Ama bu oyuncular da orada yeterince ne yapıyor? Süre alamıyor. Yani o mevcut olan takımın oyun kültürü, o takımın antrenörü, o takımın sistemiyle oynayacak, o takımın aynı duygusuyla orada yaşayacak bir takımın olması gerekiyor.
1: Evet. Yani direkt ifade ettiğin gibi bu şekilde olması gerekiyor. Aynı fikirde.
0: Kesin. Kesin. Çünkü kulüpler, Türkiye'deki 3-4 tane kulübün sahibi var. Diğer kulüplerin hepsi spor kulübü oldu. Evet. Kanun değişikliğinden sonra. Şimdi herkes Aziz Başkan'ı eleştiriyor. Ama gerçekten finansal anlamda bunları da çok fazla söylemiyor Aziz Başkan. Finansal anlamda çok ciddi problemi olan bir dönemde Aziz Başkan tekrar başkan oldu. İşte taraftar diyor şu transferi yap, bu oyuncuyu al, şunu gönder, bunu getir. Ama finansal fair play buna müsaade etmiyor. İçin bana göre bunların da açıklanması lazım. Eğer Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olamasın, bu finansal tabloda gerçekten çok kötü bir duruma gelecek. Galatasaray'da alıp oynamayan oyuncuları Türkiye'de başka bir takım alsa ligi ya birinci bitirir ya ikinci bitirir Salimci.
1: Evet.
0: Şimdi alınan sağ bekler, alınan sağ açıklar, sol açıklar, Ziye, Nene, Zaniola, bak bunların üçü şeye geldi, Galatasaray'a geldi. Çoğu oynamadan gitti. Bir tarafta Barış Alper Yılmaz, bir tarafta Kerem Aktürkoğlu oynadı. Şimdi sen bu üç tane oyuncuyu Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Kasımpaşa'ya versen, Samsun Spor'a versen, Frangowski geldi sağ bek, dört tane sol bek geldi, anlatabiliyor muyum? Nelson stoper oynamıyor. Yani bunları hiçbir şey yapmaya gerek yok. Al takımına koy. Zaten ya birinci ya ikinci bitirirsin.
1: Evet.
0: Osman'ın olduğu yerde Icardi yedek oturdu. Bunların maliyetlerinin bütçelerine baktığın vakit bu gelir işte Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde, maç kazandığında veya şampiyon olduğunda, oraya adım attığında ve Türkiye'de şampiyon olduğunda aldığın parayla şu an finansal tabloyu götürüyorsun. Tabii ki bir de ciddi anlamda inşaat projelerinden gelirler elde etti. Ama finansal fair play'i disiplinli bir hale getirmezlerse Galatasaray'da şampiyon olamadığı anda gerçekten çok büyük bir ekonomik olarak sıkıntıya girecek. Tamam, Fenerbahçe'ye hep Saadettin Saran dönemi hariç, Ali Koç başkan olsun, Aziz Yıldırım başkan olsun, parası olan, ticareti iyi yapan zengin firma sahiplerinden yönetim oluşturup kaynak bulabiliyor. Bakalım Galatasaray bu sefer bulabilecek mi? Yani o yüzden biraz
1: aslında
0: daha
1: aslında burada Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir önemli. Şampiyon tamamladığınızda Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir çok çok önemli. Yayın gelirleri artacak.

0: şeklinde bilgiler paylaşılıyor. Var mı bununla ilgili bir bilgin?
1: Ya yayın gelirlerinin artabilmesi için burada oturup çalışılması lazım. Yani Aziz Başkan burada çok büyük destek verdiydi pazarlık aşamasında. Ben hep söylüyorum abi, Türk futbolunu Kulüpler Birliği'nin içindeki bir şirketin yönetmesi gerekiyor. Federasyonun temsil makamı olması gerekiyor. Federasyon milli takımla uğraşsın. Federasyon işte ziyaretlere gitsin. FIFA ile olan toplantılara katılsın. Anlatabiliyor muyum? Federasyon bunu yapacak. Ama yayın gelirleri, paranın paylaşımı, anlatabiliyor muyum? İşte farklı şirketler kurup marka değerini Avrupa'da ve dünyayı ön plana çıkartmak gerektiğini, İngiltere modeli var. Yani gidip İngiltere'de bu şirketi yöneten CEO'nun yardımcısını getirsen Türkiye'ye, biraz sabır göstersen finansal anlamda, futbolu bilen birisini de onun başına koysan, hep söylüyorum işte Mustafa Eroğlu, Başakşehir'de yakaladığımız başarı ortadaydı. Yani gerçekten kaç sene şampiyon olamadı, Allah bize nasip etti, gittik şampiyonluk yaşadık ve ciddi bir Şampiyonlar Ligi'nden para geldi. Türkiye'de şampiyon olduğun için federasyondan ciddi bir gelir geldi, ekonomik olarak ciddi bir rahatlama oldu. Ama şimdi sen yayın gelirini Türkiye'de ilk Türkiye'yi Avrupa'da ilk beşlikten birini yapmazsan, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok ciddi destek veriyor. Beyin Spor geldi. Yani burada açık bir ihale yöntemiyle gelir arttırıcı projeler yapmadığımız sürece gelirler artmaz. Çünkü neden? İnsanlar yani tamam asgari ücret almasın, 35-40 bin lira maaş alsa, bir Anadolu şehrinde bu insan nasıl bir maça gidip gelecek? Farkındaysan tribünler boş. Bu tribünlerin dolması lazım. Bu takımların gelirlerinin artabilmesi için forma satışı, sponsorluk gelirleri, stadyum gelirleri, haber zirveye çıkıyorsun. Şimdi bir forma olmuş 2000 TL. Yani bir asgari ücretle çalışan adam çocuğuna nasıl forma alacak? Nasıl evet. maça gidecek?
0: Evet.
1: Yani gerçekten bir 10 yıllık bir proje yapmak lazım Türk sporu ve Türk futbolu için. Başka türlü bunu bir türlü düzeltemeyiz. Yani ben hep söylüyorum ya, Fenerbahçe'nin şampiyon olması kadar kolay bir şey yok. Sağ olsun Başakşehir, git Emre hocam dedi, Avrupa'da bol bol oyun izle dedi. Gittik, izledik, getirdik. Evet. Sağ olsun Okan hocayla da çok iyi bir uyum sağladık. Yaptığımız transferlerden o takım o sene şampiyon oldu. Bir ekip olarak bunu başardık. Evet. Ben iddia ediyorum yani Fenerbahçe kulübünde o kadar futbol oynamış eski futbolcular var.
0: Evet.
1: Yani 3 tanesini güzel böyle scout bölümüne getirsen, anlatabiliyor muyum? 3 ay 4 ay Avrupa'yı geçse, dünyayı geçse, Fenerbahçe 3 sene 4 sene şampiyon olur. Yani büyük konuşmuyorum da, ben Ocak ayından Mayıs ayına kadar Avrupa'da maç izleyeyim, Fenerbahçe 2 yıl 3 yıl üst üste şampiyon olacak kadrosu kurulur. Çok zor değil.
0: Evet, yani Avrupa'da bunu başarabiliyorlar. Emrah abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Görüşmek üzere.
1: Cumaya gideceğiz.
0: Evet, çok hayırlı cumalar. Mutlu hafta sonları. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emrah Yıldız'dı. Yayınımızı toparlıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar...

0: Bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
5: Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo
6: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumlar için sizinleyim. 7 koşu var. Günün tek altılı yan yana ikinci koşuyla 15.30'da başlayacak. Dişi 3 yaş yarapların 1300 isimde şartlı 5 yarış. Oldukça zorlu bir yarış. En güçlü isimler bir arada. 4 numaralı Özbey'in Rüzgarı, 7 numaralı Şengil Sultan, 2 numaralı İnci Parem, 3 numaralı Kuyun Çiçek, 6 numaralı Dinamiko, 8 numaralı Tokatan'ın Gülür sırasıyla şansı gördüğüm isimler. İkinci ayakta 4 yukarı Arapların şartlı 5 yarışı. Yamak bir yarış. 1800 isimde koşulacak. Yine bir zorlu yarış bizlere bekliyor. 1 numaralı Tarçın Kız, 2 numaralı Yemen Rüzgarı, 4 numaralı Kaşıkçı Bey. Öne çıkaracağım 3 safkan ancak 5 numaralı Havzalı, 8 numaralı Al Yadigar, hatta son yarışlarında çıkış gösteren 7 numaralı Egetay'da kuponlara yazılabilir. 1-2-4 öndelikli 5-8 ile daha sonra kuponlara yazılabilir. 3. ayakta son yarışlarına baktığımızda 5 numaralı Prendello'nun grup ve kısa vade yarışlarda dahi gayet iyi koştuğunu görüyoruz. Bursa'da arka arkaya 4 yarış kazanan bu safkan bugün grubunu buldu, kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. 4. ayakta ise grup 3 Oğuz koşusu, 3 yaş Arapların 1400 isimde start alacağı bu yarışta 4 numaralı Bozkır Yiğidi rakiplerine göre hayli önde. Son 2 yarışı grup 2 olan bu safkan burada grubunu bulmuş. Bence kazanacaktır. Günün ikinci alternatif bankosu olarak değerlendirilebilir. 2 rakip görüyorum. Biri Al Cemal, 1 numaralı Al Cemal. Diğeri 11 numaralı Yurtçu olacaktır. 5. ayakta 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı 1200 isimde koşulacak bu yarışta da 6 numaralı Delicious Turkias, 5 numaralı Old Guard, 1 numaralı Köstenceli Bey ve 2 numaralı Soncesi bana göre eşit şansa sahip. Ayrımsız 1-2-5-6 geçebiliriz bu aya. Son ayakta handikap 15-4 yaş şarapların 1200 kimde koşacağı bu yarışta ben hafif kilo safkanlara tercih edeceğim. 14 numaralı Nürdin Kız, 15 numaralı Hoş Esinti, 16 numaralı İhtimal, 10 numaralı Hümalı Kız ve bu sabah duyumunu aldığım 5 numaralı Güleycanoğlu. 14, 15, 16, 10 ve 5 son ayakta kuponlara yazmamız gereken isimler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere, bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cuma olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca, saatler 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül atıp biraz da basketbol gündeminden bahsedeceğiz. Herkese mutlu sabahlar diliyorum, mutlu günler diliyorum, artık sabahlık bir tarafı kalmadı galiba, yanlış mı düşünüyorum? Herkese keyifli günler diliyorum, ümit ediyorum sizler için de güzel, keyifli ve bugün cuma olmasından mütevellit çabuk geçecek bir gün olur. Herkes muhtemelen hafta sonu izni için şu anda iple çekiyor diye düşünüyorum. En azından birçok kişi özelinde. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler diyelim. Bugün Euroleague'de bir Süper Kupa organizasyonumuz var. Modern dönemde 2001 sonrası ilk kez düzenlenecek bir organizasyon. Temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde burada boy gösterecek. Yani şu açıdan önemli. Dediğim gibi hani bu Euroleague'in süreklilik kazandırmayı planladığı organizasyonlardan biri. Bu sebepten ötürü ilerleyen dönemde de bu devamlı olacak bir organizasyon olduğu için burada ilk şampiyon olmak tabii ki oldukça mühim bana sorarsanız. Hani tarihte önemli bir yer edinmiş olacak bunu kazanan takım. Daha önce Süper Kupa denemeleri vardı Euroleague'in. Modern dönemde değil, geçmişte 80'lerde, yine 90'ların sonunda böyle denemeler vardı ama düzenli olarak regüle edilebilen bir turnuva yoktu. Bu ilk olabilir. Bundan sonra tabii Etihad'la yapılan anlaşma kapsamında bir kere yapacağım diye lafı ağızdan çıktıysa tekrardan yapmama ihtimalleri de yok. Euroleague yönetiminin bu anlamda da biraz daha kalıcılık açısından olumlu sinyaller var. Fenerbahçe tarifini düzeltiyorum. Real Madrid, Olympiakos ve ev sahibi Dubai Basketbol turnuvada yer alacak. Fenerbahçe tarifin son Final Four arenasında yer almıştı. Bir önceki sezonun şampiyonu. Olympiakos son şampiyon. Real Madrid'de son finalist. Dubai Basket'te zengin bir kulüp olması itibariyle bugün burada yer alacaklar diyebiliriz. Turnuva ile ilgili bir analizim vardı. Yine konuşacağız burada detayları ama Burak Alaca YouTube kanalında da bu videoyu izleyebilirsiniz. İyi de bir izlem almış anladığım kadarıyla, genel olarak turnuvaya bir ilgi alaka söz konusu. 15 dakikalık bir video. Şimdiden izleyecek herkese buradan iyi seyirler dilerim. Destek olmak açısından da videoyu beğenip yorum atarsanız, yine kanala abone olursanız da çok makbule geçer diyelim. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınız için 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14.87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz da sohbet etmiş oluruz diyelim. Günaydın, iyi yayınlar. Bugün Olympiakos'u bir adım önde görüyorum. Keşke Fenerbahçe kazansa ama bizden öndeler. Şafak Öztürk yazmış. Buradan öncelikle selamlar kendisine. Şu yüzden Olympiakos önde diyebilirim. Olympiakos net bir takım. Fenerbahçe ciddi bir kabuk değişimine gitti bildiğiniz gibi. Yani 8 yeni transfer, oyuncu profilleri de öncekilere nazaran çok daha farklı şu an Fenerbahçe'de. Şimdi bütün bunları düşünecek olursak da Olympiakos'un biraz daha sezonun ilk etabı itibariyle ön planda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Orada şampiyon kadronun üzerine yapılan çok da üst klasman hamleler var. İşte gittin Thomas Volkup yerine Cody Miller McIntyre aldın. Bence Euroleague'in en iyi iki yönlü guardlarından biri. Çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir playmaker. Asist kralı oldu zaten yakın geçmişte. Yani çok tartışılacak bir yanı yok. Onun haricinde gittin Jan Montero'yu aldın. NCAA'den yıllık 5 milyon dolar dolaylarında teklif almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Euroleague'in geçen sene en iyi genç oyuncusuydu. Bütün bunlara bakınca zaten hazır olan bir takımın üzerine böyle eklemeler bence kıymetli. O yüzden Olympiakos'u bir adım önde görebiliriz. Son şampiyonluğu da tabii ki etkisi var. Fenerbahçe tarafında da yeni oyunculardan Larkin ve Larkin'in durumu belli değildi. Taylor Norton Tucker'ın da oynamayacağı söyleniyordu ama takımda dün idmanda takımla beraberlerdi. Bilmiyorum artık maç saatine kadar bir değişiklik olacak mı bu statüde. Onlar olursa keyifli bir maç olabilir. Bakalım, yani burada merakla bekliyoruz akşamki organizasyonu. Öteki taraftan da Fenerbahçe ve Dubai Basket ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Burada sanki Real Madrid çok bence iyi bir sezon geçirmeyecek. Geçen senelere göre çok daha iyi bir koçları var.
Pedro Martinez hakikaten burada Chus Mateo'dan da Sergio Scariolo'dan da çok daha iyi bir koç ama elindeki kadro çok fazla sürpriz yumurta barındırıyor içinde. İşte bu tempolu basketbolda mesela Pedro Martinez'in ben Okeke'nin çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Oliver Sarr transferi geldi. Mikai Antunen geldi. İşte Max Schulga eklemesi geldi NBA'den gibi. Çok deneysel hamleler var orada. İşte Hezonya'nın yerine Timote Luwawu-Cabarro'yu bir şekilde entegre edip ki benzer profilde oyuncular. Hezonya, Campazzo, Walter Tavares eksenini oradan döndüreceklerdir. İşte yine Gabidek gibi bir oyuncuları var. Onun haricinde yapılan hamleler çok tartışmaya açık bana sorarsanız. Dubai sanki biraz finale çıksın diye orada Olympiakos ya da Fenerbahçe ile eşleştirilmemiş gibi düşünmekteyim. Statü olarak bundan sonraki senelerde hangi takımlar davet edilecek şimdi bu Dubai'de yapılan lige? Kural belirlenmiş mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ben son 4 senenin şampiyonlarını alırdım açıkçası. Mesela şu an Dubai yerini Panathinaikos olsa daha renkli olmaz mıydı? Panathinaikos, Real Madrid, Fenerbahçe, Olympiakos. Ya statünün belli olduğunu düşünmüyorum velhasıl. Ya da resmi olarak açıklandığını görmedim en azından. Belliyse de kapalı kapılar ardında bilemiyoruz. Büyük maçların heyecanını anlatır sesi, usta yorumlarıyla çözer sahadaki dengesi, rakip ne yaparsa yapsın oyunu okur, anlatırken pozisyonları, heyecanı dokunur, kritik dakikalarda sözü hep yerini bulur, aksiyonun içinden çıkar doğru yorumu, lider gibi taşır sporun coşkusunu, aklıyla değerlendirir her taktiği, cümleleriyle büyütür maçın heyecanını, adını duyunca hatırlanır spor yorumculuğu. Ben Osmancık'tan İrfan yazmış dinleyicimiz İrfan Bey. Kime hitap etti bu onu anlamadım. Bana mı? Bana ise teşekkür ederim. Kime ise de yönlendirelim burada. Hangi güzel bir şiir çünkü bunu yazdığınız şahıs bu bilgiden mahrum kalmasın. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum bu arada. Mesajlarınızı bekliyorum. Biraz turnuvayla alakalı sohbet edelim. Genel basketbol sohbetimize de yine devam ederiz. İnteraktif bir program 6. adam. O yüzden çok fazla konuk vesaire almamayı çoğu zaman tercih ediyorum burada sizlerin. Vaktinden yemek. Bir dakika, İrfan Bey yazmış. Şiirin baş harflerini oku. Akrostişmiş, tamam Burak Alaca. Çok teşekkür ediyorum buradan İrfan Bey'e. Sağ olun, var olun. Bizim işte şey neden edebi bilgisizlik, ruhsuzluk, duygusuzluk. Baş harflere o kadar dikkat etmemişim ama çok teşekkür ediyorum. Adım akrostiş hiç yazılmamıştı bu arada. Şakasız. Yani zamanda belki ben yazmışımdır birilerine de bana hiç yazan olmamıştı. Çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğrafını alayım bunun, hatıralara ekleyelim. Böyle bir sürü güzel mesajları bu arada telefonuma da kaydederim. Dönüp baktığımda bana kendimi iyi hissettiriyor böyle şeyler. Çok teşekkür ediyorum buradan. Osmancık'tan İrfan Bey'e. Çorum Osmancık. Buradan bütün Çorum'a da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Bakalım. Kadir Bey yazmış. İyi yayınlar dilerim. Fenerbahçe Lyon'u yendi. Beşiktaş Marsilya'yı, Fransızların Türklerle uğraşmaması gerektiğini umarım öğrenmişlerdir. Valla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Beşiktaş Marsilya'yı dün darma duman etti. Ve şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Beşiktaş tarihinde 3. kez Avrupa'nın 5 büyük takımların 5 büyük liginden takımlardan birine Avrupa arenasında 3 fark attı. 4-1'lik Bilbao maçı, 2000-2001'de 3-0'lık Barcelona maçı. Bu da 3. oldu. Tabi daha farklı işte ne bileyim Porto gibi, Benfica gibi takımlarla da illaki oynamıştır ama hani ya da Ajax gibi takımlarla ama 5 büyüklük üzerinden yorumlamak gerekirse dün Marsilya'yı tarumar etti Beşiktaş. Marsilya kötü bir dönemindeydi. Ben bir bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Lakin Avrupa kültürü olan, başında Avrupa deneyimi fazla olan bir hocanın olduğu bir takıma 4 tane bu kadar dominant bir oyun atmak çok büyük iş. Hakikaten helal olsun. Keyif içinde izledik. Statü belli olmayınca hazırlık turnuvasından hallice ciddiyetten uzak bir görüntü oluşuyor basketbol izleyicisinin kafasında. Vallahi haklısınız. Ya ben bunu şeye benzetiyorum. Sonu benzemez inşallah. FIFA arada toplanıp abi para yapmamız lazım, kulüplere mail atın diye bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası yapıyor ya 5-6 yılda bir. Geçen sene Amerika'da yaptılar. Sumolaları, işte ne bileyim abuk hadiseler, Barcelona'nın, Liverpool'un falan olmadığı bir turnuva izledik böyle mesela. O tarz bir turnuva olmaz inşallah. Ya çünkü Etihad'la yapılan sözleşme kapsamında bunlar maddelere eklenmiş şeyler. Şimdi böyle düşününce de
şeyi düşünmüyor değilim hani.

0: sözleşmeye kaç turnuva dahil edildi, bitene kadar devam edecek mi gibi gibi detayları da düşünmüyor değilim. Burak kardeşim hoş geldin. Bugün baskette Beşiktaş konuşalım. Vallahi kardeşim boş ver. Ha bugün basketi boş ver, Beşiktaş konuşalım. Vallahi boş ver. Bugün basketbol sadece. Beşiktaş'tan devam edelim. Ne maçtı be demiş. İsminize bakmak isterim. Serkan Sarıefe. Vallahi ilginç. Skora katkı yapmayan hücumda mesela Vlahovic bile çok önemli işler yaptı. Bağlantı oynadı, ters koşularla kanat oyuncularına alan açtı. Beşiktaş kanat oyuncularından inanılmaz bir skor katkısı alıyor. İşte İlhan Fakılı. Ya 2 milyon euro nereden bulup aldınız Clermont'tan bilmiyorum ama hakikaten bambaşka bir oyuncu. Çok çabuk, çok akıllı, özgüveni yerinde. Geçen sene eleştiri oklarını hedef alan, hatta sezon başına kadar eleştiri oklarını hedef olan Černý iyi gözüküyor. Vlahovic'in burada yarattığı spacing'in de etkisi var. Ya da işte Olaytan, Orkun gibi oyuncuların savunma arkasına attığı topların önemli etkisi var. Valla çok iyi gözüküyor. Hoca da çok iyi gözüküyor. Dün taraftarı gazlıyordu maç içinde. Hoca maç içinde, maç sonunda da şey dedi, hani bana burada destek olan 42.000 Beşiktaş taraftarının elimden gelse hepsine sarılmak istiyorum falan dedi. Yani inanılmaz bir enerji oluşmuş durumda. Meksika dalgasını gördük tribünde. Herkes koordineydi falan. Tabii bu futbolcuları da iten bir şey. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir reklama gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz hazır ve nazırsanız. Euroleague Süper Kupa ya da Euroleague Super Cup organizasyonundan bahsetmiştik. Bugün maçlar saat 17'de başlayacak, Fenerbahçe Olympiakos maçı ile. Saat 20'de Real Madrid Dubai basket maçı var. Şunu da söylemek lazım, karşılaşmalar Esport ve Sport Plus ekranlarından sizlerle buluşacak. Yine dediğim gibi turnuva ile alakalı bilgileri paylaştığım bir videoda Burak Alaca YouTube kanalında sizlerle birlikte. Onu da izlemenizi ve abone olmanızı rica edebilirim. Yani izlemeyi tabii ki ilginizi çekiyorsa. Orada konuyla alakalı sakatlıklar, transferler, takımların son durumu yine burada da yapacağız. Detaylı analizler var. O tabii görsel bir mecra olduğu için o şekilde bir yönlendirme yapayım. Yine abone olursanız ve videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Burak Alaca YouTube kanalı. Şu an anlık ne kadar, ne durumdayız ona bir bakmak isterim. 1380 Biraz destek olup program sonuna kadar 1400'e çıkartabilirsek de çok sevinirim, çok makbule geçer. Dediğim gibi zaten Burak

yazdığınızda ilk çıkacak kanal, hani şu an görüntü itibariyle bana vakıf olmadığınız için tanımanız zor olabilir ama fotoğraftaki de benim bu arada, onu da söylemek isterim. Bir şekilde tanışmış oluruz belki burada. Ben sizlerin fotoğraflarınızı görüyorum çünkü. Devam edelim, devam edelim. Fenerbahçe tarafında yapılmış açıklamalar var. Süper Kupa öncesi Derya Yanlıer ve Koç Sarunas Yasikevicius'un, onlara bir göz gezdirelim. Bir mesajımız daha var, onu da aradan çıkartalım, sonra mesajları bekleyelim. Bu sene en büyük transfer Önder Özen'dir demiş dinleyicimiz. Yani katılırım. Ya ben şeye eminim, bu kadar nokta atışı transferler, bu kadar bütün oyuncu grubunun yukarı çekilmesi ve her şeyden önce teknik direktör seçimi. Yani Vincenzo Italiano, bakıyorum şu an Napoli'ye, Milan'a. İşte Milan'ın mesela Benfica maçını izledim 2 gün önce Ruben Amorim'le birlikte. Italiano ile daha önce kısa bir görüşme yapıp gitmeyenlerden biri oraya. İşte Napoli daha önce Italiano ile bir prensip anlaşması yapıp sonrasında Allegri, büyük hocaya, ona gitmişti. Sonra işte Milan'ın Benfica maçını izledim. İşte Napoli'nin bu sene maçlarını izliyorum. İşte Inter maçı vardı, 2-0'dan 3-2 kaybettikleri. Arsenal maçı vardı vesaire. Dünkü Beşiktaş'ı, atmosferi, Vincenzo Italiano'yu, oynanan futbolu görünce acaba ne bileyim Milan'lı, Napoli'li, Juventus da çok iyi gitmiyor. Dün Nimegen'i yendiler ama kıstas o değildir. Gibi takımlar acaba tırnak yiyor mu? Vincenzo Italiano'yu nereden kaptırdık diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum yorumunuz nedir ama hakikaten çok büyük hoca. Hakikaten çok büyük hoca. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 diyelim. YouTube kanalına da çağrıda bulunmuştum. 2 tane abone gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şu an 1382 olmuş. Yayın sonuna kadar 1400'e tamamlayabilse hoş olur benim açımdan da. Onu da söyleyeyim. Derya Yanlıer'in açıklamalarına bakalım. Abu Dhabi'de düzenlenecek EuroLeague Süper Kupa öncesinde konuşan Fenerbahçe Tarfin Genel Menajeri Derya Yanlıer. İkinci EuroLeague şampiyonluğumuzu burada yaşamıştık. 2 sene önce yeniden gelince hem oteli hem salonu görmek, hatta havanın sıcaklığını hissetmek bile o hatıraları biraz canlandırıyor. Tabii bunlar artık geride kaldı. Şimdi yeni hedefler için mücadele ediyoruz. Bu sezon ilk kez bir Süper Kupa organizasyonu düzenleniyor. Sezonun henüz çok başındayız. Hiçbir takım tam anlamıyla hazır değil. Biz de %100 hazır olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Fakat orada ortada bir kupa var ve Fenerbahçe her zaman kazanmak için oynar. Dolayısıyla buraya da bu hedefle geldik. 2 günlük bu organizasyonda kupayı kazanmaya çalışacağız demiş. Bana soracak olursanız da Fenerbahçe Olympiakos maçını kazanan taraf kupayı alacaktır diye düşünüyorum. Dubai çok iyi takım kurdu bu arada, azımsamayalım işte. Xavi Pascual takımın başına geldi. Şengelyalar, Volkaplar, Eli Okobolar vesaire, hakikaten iyi bir takım. Yani orada Dubai'de çok kötü diye değil, Real Madrid çok kötü diye değil ama yani koç takımları ağır basacaktır. Dubai henüz bir koç takımı değil. Real Madrid daha Pedro Martinez'e yeni yola çıktı vesaire. Hani bu hazırlıksız olduğun dönemde oyun alışkanlıkları biraz ön plana çıkar diye düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. EuroLeague Süper Kupası keşke tek maçlı final olsaydı. Hiç yerel ve yabancı medyada ilgi görmedi gibi sanki. EuroLeague resmi sitesi bile maç sayfası açmamış. Valla ben az önce yine bahsedeceğim ama YouTube'da attığım videoda mesela genel ortalamanın üzerine, ortalamaya basketbol videoları için yaklaşan bir video vardı. Yaklaşık 1,5 günde 15.000'e yakın izleme almış ki basketbol videolarında hani böyle yüksek bir talep olmadığını biliyorsunuz. Hani bilmiyorum bir şahsımla mı alakalı yoksa genel ortalama mı böyle ama bu yüzden bence bir ilgi var ya da ilgilenen bir kesim var en azından. Tek maçlı final olsa da kimle kim arasında olacak? Yani son iki finalist arasında oynatamazsın. Saçma olur. Tekrarı çünkü. Euro Cup şampiyonuyla oynatamazsın. Yani Burk Bures'i Olympiakos'un karşısında çiğ çiğ yesin diye niye atasın? Yani başka bir organizasyonun şampiyonuyla Final Four'daki ya ne bileyim son iki sezonun şampiyonu falan da mantıksız bir denklem olur mesela. Nasıl bir şey olabilir? Hani burada bir farklı bir öneri varsa paylaşmak isterim bu arada. Yani ne gibi bir şey olabilir? Devam edelim. Saras'ın açıklamalarına bakalım.
Ne demiş?

Litvanyalı koç. EuroLeague Süper Kupa. Açıkçası henüz tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir organizasyon. Belki bundan sonra her yıl düzenlenecek. Dolayısıyla biraz daha rahat yaklaşmamız gerekiyor. Ama rakibimiz Olympiakos ve maçı kazanmamız gerekiyor. Açıkçası hangi organizasyonda oynadığımızın bir önemi yok. Shea'nin durumu şüpheli, onun dışında hemen hemen herkes kadroda. Burada Taylor Norton Tucker'ın oynayacağına sanki bir işaret edilmiş gibi düşünüyorum. Öte yandan Larkin'in durumu şüpheli ama risk etmek istemeyebilir sezon başında hocaya. Öyle düşünüyorum ki mantıklıdır da bu arada. Yani Larkin olmadan da işte Horton Tucker'la Wade Baldwin'le, bunların hepsi olduğu takdirde zaten kazanabilirsin. Bence risk almaya değer bir durum yok. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Büyük takım hocası olmak nasıl bir kavram? Bana bilgi verirseniz. Neye istinaden? Ben büyük takım hocasıyla alakalı bir şey söyledim de kendime göre mi açıklayayım? Genel kanımı. Ben şöyle açıklayayım. Çok iyi hoca olabilirsen büyük takım hocası olmanın ayırt edici noktası. Bir, baskıyı kaldırabiliyor olman lazım. Küçük takıma nazaran orada çok ciddi bir kamuoyu ve taraftar baskısı oluşacağı için. İki, ego yönetiminin iyi olması lazım. Büyük takım büyük profilli oyuncular demektir. Üç, kriz anlarını yönetebiliyor olman lazım. Yani kritik virajlarda ne kendin panik olmalısın ne de bunu takımın üstüne aksettirmelisin. Dört, herhangi bir takım olmadığını, bütün rakiplerin sana karşı özel önlem alacağını bilerek alternatif çözümler üretmelisin. Öyle güçlü bir çözüm üretmelisin ki sana karşı üretilmeye çalışılan savunma metotları çözümsüz kalsın. Bunlar gibi birkaç parametre birleşince büyük takım hocası oluyorsun bana sorarsanız. Bu naçizane Hakan Bey sormuş. Yani ekstra bir düşünceniz varsa, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa da buyurunuz başımızla beraber. Osmancık'tan İrfan Bey yazmış abone olundu diye. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. 1387 olmuş. 13 kişi kalmış. Burada dediğim gibi 1400'e bugün yuvarlayabilirsek iyi olur. Böyle arada bana da motivasyon oluyor. Eğer programı yetiştirebilirsem, yani işte ben burada, bura haricinde Ajans Spor'da, dışarıda farklı yerlerde farklı işler yaptığım için takvimim yoğun oluyor. Haftada en az bir video atmaya çalışıyorum. Pazar Beşiktaş basketbolla alakalı, bu transfer çalışmalarıyla alakalı ikinci bir video çekmek istiyorum ama yetişecek mi yetişmeyecek mi göreceğiz. Normal sezonu ilk iki sırada bitirenler oynayabilir. Onlar zaten çoğu zaman Final Four'da karşı karşıya geliyor ama ya. Ya burada ne olabilir bilmiyorum açıkçası. Ben dediğim gibi son, yine dörtlü final yapılsın, son dört sezonu şampiyonlar oynasın. Mesela şu an bu bahsettiğim şeyin karşılığında Dubai'nin yerine Panathinaikos olacaktı. Çok iyi olmaz mıydı sizce de? Bence başarılı olabilir, dediğim gibi son dört sezonun Final Four şampiyon takımları oynasaydı hakikaten bayağı iyi olabilirmiş. Devam ediyorum. Burak Bey, NBA tarihinin en iyi ikilisi Shaq ve Kobe Bryant diyebilir miyiz? Yok ya, ben çok severim bu arada ama ya çok da sevmem aslında, çok takdir ederim ama bana sorarsanız, mesela subjektif bir şey söyleyeyim, bunun doğru olmadığını biliyorum bu arada siz söylemeden. Ne bileyim, Larry Bird, Kevin McHale falan diyebilirim. Yani hani o dönemi daha çok sevdiğim için, ya da ne bileyim Larry Bird, Robert Parrish gibi bir şey denebilir. Değil bu arada. Bak mesela bundan daha iyisini söyleyeyim Kobe ile Shaquille O'Neal'dan. Hakim'le Kareem diyorum. Magic Johnson'da Kareem Abdul-Jabbar 1. Jordan Pippen 2. Sonra düşünüyorum. LeBron, Dwayne Wade belki 3 derim. Bundan daha iyi midir tartışılır ama iyidir. İyidir. Ya bu çok tartışmaya çıkan, benim gönlümde bir numara muhtemelen hani Larry Bird'ün olduğu herhangi bir Boston Celtics dönemidir. Ha, totalde de bence en iyisi bu arada Magic Johnson'da Kareem Abdul-Jabbar'dır. İkisi de işte, biri NBA All-Time All-Scorer'ıydı. LeBron James sonrasında geçti. Öbürü senelerce kırılamamıştı bu arada Kareem'in rekoru. Öbürü NBA tarihinden enteresan oyun kurucusu. 2-0-6 boyunda inanılmaz bir top hakimiyeti, asist kabiliyeti. Tam şu Lakers'ın o dönemki Showtime Lakers lakabını alma sebebidir zaten Magic Johnson. Çok da aslında uzun uzun bahsetmeye gerek yok. O yüzden böyle. Larkin'in mutsuz olduğu ve Esenler Erospor ile görüştüğü söyleniyor. Doğru bilgi mi? İsminize bakayım. O.I. Adınızı tam verirseniz tırnak içerisinde sizin ifadelerinizle bunu tweet atmak istiyorum ya. Ortalık bir karışsın. Bana bir şey olur mu bilmiyorum ama. Yani
Tabii ki bu nükte

bir mesaj. Belki biraz sarkazma da kaçmış olabilir, bilmiyorum. Hani şey mi var, yalanda olan bir habercilik yaptık da bir atıfta mı bulunuyorsunuz diyeceğim. Habercilik de pek yapmıyorum ama sağlık olsun. Dediğim gibi isminizi tam paylaşırsanız OI kısaltmalarıyla sizin adınıza tweet atmak istiyorum hani. Kaynak sizi göstererek tweet atmak istiyorum. Bakalım bir zelzele patlatalım, sonra belki ikimizden biri ünlü olur. Nereden bilebiliriz ki? İrfan Şahin abone olun diye yazmış. Teşekkür ediyorum. 1390 olmuş. 10 kişi kalmış. Sağ olun, var olun. Tabii ki 10 kişi de bekliyoruz. Bakalım. En çok para harcayan ve en bütçeli takımlar oynayabilirler. Yok. Ya ben Apoel'i görmek istemem burada. Ya Dubai ve Apoel'i aynı turnuvada göreceksek, yani turnuva Euroleague ile alakalı değil, Asya Lig olur gibi sanki. Öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe hakikaten çok iyi olurmuş. Ha, Dubai de kötü bir takım değil bu arada. Sadece takım aurası yok. Hani o heyecanlı takım ismi olarak uyandırmıyor. Yoksa kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. İşte bakıyorsun Canan Musa'sı, McKinley Wright'ı, Kabengele'si, üzerine alınan Tornike Şengelya'sı, Diakite'si, Blossom Game'i. Ya, hakikaten iyi takım ama dediğim gibi o takım aurası yok. Orada Panathinaikos'un getireceği o ateş burada yok maalesef. Açık söylemek gerekirse. Onur ismim demiş bir dinleyicimiz. Az önceki Larkin'in mutsuz olduğu ve Sener Orukspor'la görüştüğüyle alakalı. Peki size bir soru o zaman. Shane Larkin, Erik McCollum takası gelir mi? Onur Bey'e. Bunlar bu arada şey, parantez içinde ünlem. Sonra ciddiye alıp ne oluyor demeyin. Selamlar bu arada Onur Bey'e. Takılıyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir Larkin McCollum takası gelir mi Esenler Erok'la? Mesela. Düşündüm. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince de seslendirmeye, yanıtlamaya, üzerine sohbet etmeye gayret göstereceğiz diyelim. Bakalım Süper Kupa organizasyonu ile alakalı oldukça konuştuk. Bu akşam 5'ten itibaren neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Shane Larkin'in bu arada Süper Kupa öncesi bir açıklaması var. Ona da değinelim isterseniz reklama gitmeden. Eski takımımdan ayrılma vakti geldiğinde önümde birkaç seçenek vardı. Tüm opsiyonları değerlendirdikten sonra Fenerbahçe'nin en iyi, benim için en iyi seçenek olduğu gibi hissettim. Saras'ın harika bir koç olduğunu düşünüyorum. Kariyerimin bu aşamasında Final Four'da yer almak ve kupalar kazanmak için mücadele etmek her şeyden önemli. Saras temel olarak sistemine sadık kalmamı ve takımın bir parçası olmamı istedi. Efes'teki dönemimde ana yıldızlardan biriydim ve son 8 yıldır her gece yaklaşık 30 dakika süre alıyordum. Buraya geldiğimde bana kendi yönetim tarzının böyle olmadığını açıkladı. Daha az rotasyonlar kullanıyor ve oyuncuları 30 dakika sahada tutmuyor. Skor yükünü çekmesi için tek bir oyuncuya da bağlı kalmayı sevmiyor. Benden takıma dahil olmamı, tecrübemi kullanmamı, liderlik yapmamı, sesimi çıkarmamı ve takımın maçları kazanmasına yardımcı olmamı istedi. Mesele tamamen bundan ibaret demiş. Güzel açıklama. Burada hep bahsetmiştim Anadolu Efes dönemindeki son döneminden daha verimli olacak Larkin diye. Yani doğrusu da bu bana sorarsanız. Neden diye sorarsan, işte hani 35 yaşında, 33 yaşında artık çok fazla sakatlıktan muzdarip olan bir oyuncunun artık biraz daha konsantre kullanılması lazım. Doğru yerde doğru anda kullanırsan Shane Larkin çok faydalı olabilir. Enerjisini doğru kanalize ederse, sakatlık problemlerini az yaşarsa. Ama tutup hani patlayıcı gücünü de çok kullanan bir oyuncu. Her maç 35 dakika verirsen o dizler dayanmaz. Tabi Anadolu Efes'in son yıllarda çok fazla hedefsiz kalması da burada Shane Larkin'i çok irite etmiş ya da ne bileyim işte bulunduğu durumdan rahatsız etmiş olabilir. Bunları da bilmiyoruz ama bütün bunların genelinde Fenerbahçe'de daha başarılı olacağını, son yılların aksine ilk dönemi kadar olur mu bilmiyorum. Olursa başka bir şey olur zaten ama son yılların aksine daha başarılı bir görüntü çizeceğini düşünmekteyim. Shane Larkin isminin diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 diyelim. Onun haricinde yine YouTube kanalında da 1392 olmuş abone sayısı. 8 kişi kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Yayın bitmeden 1400 olursa beni mutlu edersiniz. YouTube'a Burak Alaca yazarak da YouTube kanalıma ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi abone olursanız çok makbule geçer. Çok mutlu olurum.

0: Bir reklamımız varmış. Bir araya gidelim, sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Altıncı adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA tarihinin ikilisi LeBron ve Shaq mıdır? Düzeltiyorum, Kobe ve Shaq mıdır? Sorusu gelmişti ki bu arada Shaq LeBron'la da birlikte oynadı Cleveland'da. Çağlar Bey'den cevap gelmiş, avukat Çağlar Şener. Adem Bona ve LeBron James olacak bu sene. Adem Bona nazara geldi, bir bilek burkulması varmış kendisinde. O yüzden ümit ediyorum, o da erken döner. LeBron James gibi yani oyun IQ'su yüksek, toplu oynamayı seven bir oyuncunun yanında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada Adem Bona için. Bakalım. Sevgili Burak Alaca, abone olmuş. Bana çok kızmışsın ama yine de seviliyorsun. Hayırlı yayınlar demiş. Aa, bir dakika. Dün gelen bir mesaj varmış 14'te. Ne istinaden acaba? Burada Vatikan abi buradaydı, ona sormak isterim. Dün 14'te bir mesaj gelmiş. Vatikan klasikler dinlemekteyiz sayın dinleyiciler. Burak Alaca'ya ne oldu merak ettim. Demiş bana, ne oldu dün ben buradaydım. Ben gittikten sonra arkamdan bir şey mi konuşuldu acaba? İlginç. Kızmadım, kızacak ne durum var onu da anlamadım ama bir daha anlamaya çalışıyorum. Yine de seviliyorsun, hayırlı yayınlar demiş. Heh, açıklama geldi, bir saniye. Ha, okey. Dün ben Radyo Spor'un Çin'de, Şangay'da frekansı var zannetmiştim. Ali abi onu anlatınca yayında galiba bir yanlış anlaşılma olmuş. Vatikan klasikler dinlemekteyiz. Öyle. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Bir mukabele diyelim. Sevgi karşılıklı daha keyifli olan bir şey. İyi hissettiriyor insana. Bu arada 1400 abone oldu an itibariyle. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Yine dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına beklerim. Orada basketbolla alakalı, hatta burada çok ara ara gördüğünüz futbolla alakalı içerikler oluyor. Daha sık da yapmaya çalışıyorum. Haftada bir video en azından geliyor. İş temposuyla alakalı tabii değişkenlik gösterebiliyor ama birinin altına düşmüyor. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Bil mukabele teşekkür ederim yine. Dün Ali abi bizi burada... Ya mesela burada... Kol kırılır yer içinde kalır yani. Şangay'da frekansı mı var acaba diye burada düşündükten sonra o konu halının altına süpürülebilirdi ama burada ekstra irdelenmiş mesela. Gel de bunun üstüne biraz düşünme yani. Enteresan. Sağlık olsun. Demek ki daha çok dikkat edeceğiz artık. İyi yayınlar. Antalya'dan Metin. Son 4 sezonun Euroleague şampiyonları yerine bir önceki sezonun Euroleague ve Euro Cup finalistleri karşılaşsa bence daha güzel de daha farklı takımlar olur gibime geliyor. Ya aslında fikir olarak kötü değil, hani genel işte Avrupa futbolundaki Süper Kupa formatıyla da aynı. Lakin işte şimdi dörtlüyü düşünün. Real Madrid, Olympiakos, Brugge, Beşiktaş. Nasıl yani, hadi Beşiktaş Euroleague takımı oldu, biraz diş geçirdi, kazandı kazanamadı, onu da geçtim de. Brugge orada iç ederler. Yani Euroleague ile Euro Cup arasındaki makas çok büyük olduğu için veto. Yoksa mantıklı yani. Yani her şeyin adil olduğu bir dünyada gayet mantıklı ama dünya öyle bir yer değil bana sorarsanız. Ben de artık abonenim demiş bir dinleyicimiz. Oo, Ercüment Bey ailecek Beşiktaş formalı bir fotoğraflarını gördüm. Beyaz formayı bu sene ben de çok beğendim, güzel gözüküyor. Buradan selamlar, sevgiler. Devam edelim, teşekkür ediyorum. Merhaba Burak Bey, basketbol yorumları ilgimi çekmese de seni seviyoruz. Abone olun da izleyeceğim demiş Selim Bey Antalya'dan. Selim Coşkun Kan, çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Futbol yorumları da var orada, dediğim gibi hani haftada bir getirmeye çalışıyorum. Yeni sezonda belki zaman zaman canlı yayınlar da açarız. Teşekkür ediyorum dediğim gibi. Futbol tarafı da var şu sıralar, işte Euroleague Süper Kupa derken biraz basketbol olacak milli aradan da mütevellit ama... Futbol videoları da var dediğim gibi, zaten biraz hani aşağı doğru kaydırdığınızda karşınıza çıkacak çeşitli olarak. Büyük takım hocası kavramı bana göre söylediğiniz 4 maddede doğru net bir cevap. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı değil. Türkiye'de bir tane var bana göre, o da Fatih Terim. Ben bu arada bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Ben Şenol Güneş'te de olduğunu düşünürüm ama Fatih Terim'de kesinlikle vardır. Bir de bir şey söyleyeceğim, büyük takım hocası olmak şey gerektirir. Bu söylediğim bir şahsi hedef olarak söylemediğimi öncelikle altını çizmek isterim. Gözünüzde biri canlanır canlanmaz onu bilmiyorum. O niyetle söylemiyorum. Büyük takım hocasının bir karizması olması gerekiyor bence. Yani ben mesela o yüzden şey atıyorum, işte bana garip geliyor. İşte Nagelsmann gibi 35 yaşında hocalar, Tedesco gibi 35-40 yaşında, 45 yaşında hocalar, biraz daha genç babyface hocalar ya da aura olarak biraz daha soft bir hissiyata sahip olan hocalar değil de biraz daha işte sert, karizmatik olması gerekiyor bence orada. Yani takım korkuttuğu gibi kenarda bench'e baktığında yine seni korkutacak bir teknik direktör olması lazım. Mesela bence Vincenzo Italiano'da bu var. Ben hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın senelerdir kendi savunduğum ve genel kabul gören bir şeye tersine giderek. Hep söylüyorum ya, herkes söylüyor gerçi, Süper Lig'de yabancı hoca şampiyon olamaz diye. Ben şunu söyleyeyim, hani Okan Hoca artık bu ligin cheat kodunu biliyor. Nasıl kısa yolun olduğunu biliyor. Hani tecrübeye dayanarak söylüyorum. İyi de bir kadrosu var ama. Okan Hoca hariç diğer yerli hoca havuzuna bakıyorum. Hepsi için söylüyorum bunu. Potansiyel barındıranlar elbette var ama bugünkü şartları itibariyle bu ligde bence şampiyon olursa artık hani Okan Hoca'yı tenzih ederek söylüyorum. Çünkü hani 4 kere üst üste şampiyon olmuş bir hocayla alakalı böyle bir şey söyleyemezsin ama Okan Hoca'yı tenzih ediyorum. Yabancı bir sistem hocası gelmesi lazım. Bu ligin dinamikleri dışına çıkabilecek. İtalyan özelinde söylemiyorum. Bence çok iyi bir örnek ama. Bence bu ligde artık yerli hoca furyası biraz bitme noktasına geldi. Böyle düşünüyorum. Yetişmiyor çünkü. Dediğim gibi çok potansiyelli hocalar var. Onlar da henüz büyük takım fırsatı bulamadı vesaire. Arda Turan bence çok büyük potansiyelli. Gitti gibi böyle potansiyelli hocalar var ama bence bu ligin bundan sonra bir süre şifresi yabancı hoca olabilir. Demedi demeyin. Fenerbahçe tarifinde kadro yapısında eksik gördüğün yer neresi? Johnny Juzang ne kadar etki yapabilir? Yani top seviyesi kim gibi olabilir? Yani çok eksik gördüğüm bir nokta yine belki daha farklı profilde bir uzun alınabilirdi. İşte Melli'nin Chris Silva'nın yanında. Chris Silva kısa bir uzun. 2-0-3 falan. İşte Melli 4'ten devşirme bir 5 numara. Marcus Bingham alındı. 2-13 boyunda. Evet ama çok ince yapılı. Mesela hani fiziksellik olarak biraz oraya ağırlık koyacak bir uzun profile iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani. Onlar ise Johnny Juzang'in top seviyesi kimdir? Kimseye benzetemiyorum. Çok keskin bir şutör. Topla çok şansını zorlamayan, verimli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani Saras sisteminde fayda sağlayacaktır kanısındayım. Johnny Juzang için de. Dediğim gibi hani birebir benzetme yapmak mümkün değil ama çok temiz bir şut mekaniği, akıllı, sakin bir oyuncu. Johnny Juzang. Burak abim hoş geldin. İzmir'den taksici Veli ben. Selamlar buradan İzmir'e, taksici Veli Bey'e de iyi mesailer diliyorum, ümit ediyorum bol kazançlı, keyifli bir gününüz olur. Buradan İzmir'e de selamlar. Her gün bu programda da bir İzmir'in adını anlıyoruz. Seviyorum ama Allah'tan hani o yüzden yalan yok, bir aklım gidip gelmiyor da değil İzmir'e. O da bambaşka bir şey. Alın buyurun mesela Batıkan abinin az önce söylediği şeye binaen. İyi yayınlar Burak kardeşim. Radyo Spor frekansımız açık. Ankara'dan Önder ben. Çin'den Çinli kardeşim Chi Yang Chu seni dinliyor demiş. Eyvah eyvah. Dün acaba bu olay nasıl köpürtüldü hat-trick programında? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Stüdyodan çıkınca yapacağım ilk iş tekrarına bir göz gezdirmek olacak. Buradan Çin'den Chunli'ye selamlar. O da herhalde yine Önder Bey'in kıymetli arkadaşlarından biri olsa gerek. Hangi filmden bir replikti? Chunli. Neyse. Burak Bey iyi yayınlar. Bence NBA finalistleri ile Euroleague finalistleri bir turnuvada birleşip maç yapabilirler. İlgi muazzam olur. Yani ilgi muazzam olur da sonuç muazzam olur mu o biraz muamma. Ya bir de NBA'yi uzak tutun ya. Zaten şimdi NBA'in 2 milyar dolarlık bir teklifi var Euroleague'i satın almak üzerine. Bildiğim kadarıyla Ekim ayında hissedarlar toplanıp bir konsensus beyin fırtınası yapacaklar bunun üzerine. NBA Avrupa yapmaya çalışıyorlar vesaire. Hani Euroleague'i belki buna aynı güdüme sokmak istiyorlar falan bilmiyorum ama ya Euroleague'den NBA'yi birbirinden uzak tutun ya. Euroleague böyle bence gayet güzel diye düşünüyorum. Bir de şimdi düşün mesela San Antonio Spurs, New York Knicks, Real Madrid, Olympiakos. Yani Olmadı gibi. Olmadı gibi. Murat Bey merhaba, Zafer ben Polonya'dan. Bugün Evan Fournier 18.5 sayı artı rebound artı asist toplama olur mu? Final Four'da MVP seçilmişti biliyorsunuz Evan Fournier. O yüzden gayet mümkün. Ya burada tabii Montero'nun, Miller, McIntyre'ın ne yapacağına bakmak lazım ama hepsinin toplamında 18.5 fena değil. Ben de kontrol etmedim bu arada. Şu an onlara da bir bakmak lazım tabii. Bakalım neler var. Oyuncu seçeneği var mı? Oyuncu seçeneği yok. Şu an onu söyleyebilirim. Bakacağız, ilgileneceğiz, gerekli müdahaleleri yapacağız ve diyelim devam edelim. Buradan Polonya'ya selamlar. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Geçen sene playoff maçlarında Larkin'in Fenerbahçe serisinde dürüst olduğuna inanmıyorum. Hatta konuşmuştuk. Arkadaş kesin Fener'e gidiyor diye, saygılar demiş. O konuda hiçbir sporcuya öyle şeylerle itham etmem bu arada. Yani bilmiyorum, düşünceniz nedir, saygı duyuyorum ama dediğim gibi böyle şeylerle itham etmek bana çok sağlıklı gelmiyor. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Son 10 dakikamız var. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Şutu J.C. Carroll diyebilir miyiz Cüzenk için? O kadar da abartmayalım. Yani J.C. Carroll'dan kaç tane var ki? Öyle düşünmek lazım. J.C. Carroll bir fenomendi. Öyle bakabiliriz. Selam İzmir'den Levent. Sende 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Şenol Güneş'i eleştiren karizması yok. Şık değil diyenlerdensin. Yo. Karizma derken kenarda bir model oturtalım o yönetsin takımı. Gerçekten bir programcı hocanın karizmasını istemesi benim fikrim çok boş. Benim fikrim bu demiş. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz Levent Bey? Öncelikle sevgiler. Sıkıntı şurada. Karizmayı sadece giyimden, kuşamdan, tarzdan yola çıkarak anlayamazsın. Karizma hani bu aura, kişinin tipiyle bile alakalı olan bir şey neredeyse, ya da davranışlarıyla alakalı olan bir şey. Şenol Güneş'in edebi yönü çok güçlüdür. Kendisinde karizma olmadığını söyleyen de büyük bir cahildir bana sorarsanız. Cahil demeyeyim ama bence yanılgı içerisindedir. Ağır bir söyleme olmasın. Ya burada giyim kuşamla alakalı bir şey söylemedim. Mesela Vincenzo İtalyan örneği verdim. Adam eşofman giyiyor maç. Hani bunun üzerine tasarlayıp bir mesaj yazmışsınız ama hani sadece bunları göz önüne getirseniz aslında kastettiğim şeyin ne olmadığını anlarsınız. Hani bunu söylemek istemiyorum ama büyük takım çalıştıran bir hoca bence süklüm püklüm olmamalı. Burada giyim kuşamdan bahsetmiyorum. Tavırla tarzla alakalı bir şey bu. Bence süklüm püklüm olmamalı. Bir ağırlığı olması lazım. Buna katılırsınız herhalde. Burak abi selamlar, İstanbul'dan erdi. Ben Cuma'nın gelişi Perşembe'den belli olurmuş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir enerji. Başarılarının devamını diliyorum. Tüm takımlarımıza hayırlı cumalar, mutlu programlar dileyerek mesajımı şiirimle bitiriyorum. Burak Alaca derler, futbolun sesi yükselir. Sözün girince yayına, radyo bile neşelenir. Top yuvarlak, yorum net. Enerji desen Alaca. Futbol konuşulunca mikrofon yakışır Burak Alaca'ya. Vay vay vay. Çok teşekkür ederim. Bunun basketbol programına gelmesi de bakın bu bir çağrıdır. Futbol programı yapmama yönelik. Yetkili mercilere sesleniyoruz. Hani burada

denenebilir diye. O anlamda bir base yok bence. Merhaba, Stephen Curry'nin son durumu nedir? Kariyeri ne yönde evrilecek? Golden State Warriors'ta emekli olacağını düşünüyorum. Bundan sonra kariyerinde çok sürpriz bir dönüşüm beklemiyorum, açıkça söylemek gerekirse. Ya dediğim gibi Golden State Warriors'ta emekli olacaktır Steph Curry. Carroll gibi sadece Bost var bence Burak. DeBost mu? Ha, Obst düzeltiyorum. Evet, Jace Carroll gibi ne Tarık vardı gitti, bir de Andreas Obst var, katılırım. Merhabalar, iyi yayınlar sevgili Burak. Abone olduk YouTube kanalına. Dün akşamki maçtan sonra İtalyano'nun maç sonu açıklamaları ile alakalı yorumlarını alabilir miyim? Saygılar, sevgiler, İstanbul'dan Samet ben demiş bir dinleyicimiz. Selamlar. Ya dün de bunu yaptınız. Bakın programın sonuna doğru mesajlar yığılıyor. Burada 30 dakika mesaj bekliyoruz. Şimdi yetiştirmek için rush moduna alacağım. Ondan sonra dilimiz dolanacak, bir şey olacak. Yani bu çok tehlikeli bir durum. Yapmayın lütfen. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok iyi. Çok iyi yani, 42 bin taraftarı tek tek kucaklamak istedim. Burada bana yapılanlar için gece gecemi gündüzüme katarak çalışmak istiyorum vesaire. Ha, ciddi bir sevgi var ve şey olur yani, bazen aşklarda da öyle. Bazı dönem çok yükselir, çok hani yüksek notalara ulaşır ya duyguların. İşte bazı dönemler güzel şeyler olur. O güzel şeylerin şehvetine kapılırsın vesaire gibi, böyle çok duygusal olarak yüksek bir noktaya çıkarsın ya karşılıklı olarak. Şu an Beşiktaş camiası ve Vincenzo Italiano arasında bu var. Karşılıklı duygular oldukça top seviyede. Tabii ki her zaman bu hiçbir aşkta olduğu gibi sonsuza kadar korunamaz ama sürdürmek önemli. Ya bunu sürdürmenin sonu şampiyonluğa gidebilir. Avrupa'da başarıya gidebilir. Şu an dediğim gibi karşılıklı kabaran, karşılıklı sevgi içeren yoğun duygular var. İtalyano da bunu hissettiriyor. Taraftar da onu buna aşılıyor. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben Galatasaraylıyım. İtalyano'yu sevdim. Sağlam hoca demiş Ahmet Bey. Thomas Rice hakkında ne düşünüyorsun? Karizma mı sizce? Bence de Thomas Rice'da bir teknik direktör karizması var. Ya bu karizma dediğim, bakın yanlış yerlere çekilmesin. Bir Şenol Güneş benzetmesi yapmış, bir de beni boş yorum yapmakla mesela bir dinleyicimiz itham etmiş. Karizmadan kastettiğim şey tavır ve tarz, giyim değil. Herkes her şeyi giyebilir. Kimine poşet bile çok yakışır, eğer yeteri kadar o karizmaya, tavra ve tarza sahipse. Bunlar bambaşka şeyler. Altını çizmek lazım. Thomas Rice'da da var aynı. Biraz ne bileyim, asık suratlı olmasının getirdiği bir şey, bir ağırlığı, bir sertliği var. Galatasaray Okan Hoca'ya teşekkür edip Mancini'yi yeniden davet etmeli. Bu kadro onluk. Giyim konusuna katılıyorum. Mancini ve Fatih Terim giyimde ağırlıkta örnek alınmalı. İyi yayınlar. Abi Osimhen iyileşti. Henüz döneceğini zannetmiyorum. Giyime dediğim gibi takılmıyorum ama karizma başka bir şey. Abi basketbolu pek sevmem ama seni sevdiğim için dinliyorum. Saygılar demiş sevgili Kadir Bey. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Sohbet ediyoruz. Burada dediğim gibi farklı eksenlere de konu taşabiliyor zaman zaman. Selamlar kardeşim. Beşiktaş'ı ve seni tebrik ederim. Bence küçümsenmeyecek bir sonuç. Beni üzen sadece ezeli rakiplere neden küfür ediyoruz? O zaten saçmalığın daniskası bu arada söylediğiniz şey. Hakikaten yani ne diyeyim bilemiyorum. Bunu sadece Beşiktaş değil, tüm takımlar yapıyor. Hiç hoş değil hem de. Fenerbahçe taraftarıyım biliyorsun. Hoffenheim maçında orada olacağım destek için kardeşim demiş. Ali Bey Bursa'dan. Eşim de Hollanda'da. Den Haag'da çalışıyor. Amsterdam'dan onu alıp trenle geçeceğiz maça. Hoffenheim maçı ikinci maç bu arada. Ümit ediyorum keyifli olur. Güzel de bir sonuç alırız. Dün Hoffenheim Yunan ekibi Ofi'ye 2-0'la mağlup oldu. Çok iyi bir görüntü yok. İnşallah oradan da bir 3 puan çıkar, iyi başlarız. Ben de Leverkusen maçına 10 Aralık'ta aslında gitmeyi düşünüyordum ama bilmiyorum hani vize durumu ne olur, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? En azından kafamın bir kenarında böyle bir ihtimal var. Selamlar. Beşiktaş çok güzel galibiyet aldı ama dün maçta çok aceleci oynuyor takım. Hiç mi sete set oyununa girmez? Her top kapıldığında bir o kale bir bu kale. Bu oyun sistemi ileride Beşiktaş'ın maçına çok iş açar gibi geliyor bana demiş bir dinleyicimiz. Ya ön alan baskısı, burada risk alıyorsun zaten önde oynayarak, ki bu dediğiniz bir o kale bir bu kale durumu da ilk yarının bir yaklaşık 20 dakikasında oldu. İkinci yarının yaklaşık 50 dakikalık bölümünde Beşiktaş yine oyun domine etti, rakibi çıkartmadı. Yani bu rakibi boğmaya yönelik, yani sete set değil tempo oyunu. Şu an Barcelona'da mesela bunu oynuyor, Paris Saint Germain'de ön alan baskısı ve dikey futbol. Futbolun temposu arttı. Sete seti hani atıyorum çok kapanan bir rakibe karşı yaparsan, ama Marsilya gibi oynamaya çalışan bir rakibe karşı sete seti oturmanın bence çok bir esprisi yok şu an.

Selam İzmir'den Levent Şahin Radyo Spor. Ben Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu değilim, bir Fenerbahçeli olarak Türkiye'ye Dünya Kupası'nda bir apolet sahibi yapan Güneş Hoca'ya o yıllarda TV'lerde, radyolarda karizması yok. Saçlarını yana tarıyor diye yüklendiler. Ben çok kızdım bu zihniyete. İyi günler demiş. O doğru bir şey değil ki zaten. Ben onu savunmuyorum. Ya karizma saç kesimiyle giyimle alakalı bir şey değil bence. Kastettiğim karizma o değil en azından. Neyse. Kardeşim selamlar, seni futbol yayınına almalılar, futbol konuşmanı istiyoruz demiş Yavuz Kızılgöl. Yani bu yöneticilerimizin takdiridir, bu konuda bir yorumda bulunmam hoş olmaz. Burak Bey iyi yayınlar, ben Yalova'dan Harun, seni Yalova'nın Çin mahallesinden dinliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak şanlı bayrağımızın armasında taşıma şerefine nail olmuş güzide kulübümüz Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu yolun sonu kupa olsun darısı. Bu akşam Fenerbahçe'nin Old Boys gengin başına seviliyorsun demiş. İnşallah Fenerbahçe'den de Süper Kupa'da güzel sonuçlar görürüz. Harun Bey'e de selamlar. Burak abi, Şaban ben İstanbul'dan. Beşiktaş taraftarıyım. Biz teknik direktörünüzün biz teknik direktörün elbisesine takılacak durumumuz yok. Sonuca odaklanmalıyız abi. Bu söyleyenleri çok biliyorsa alsınlar bir tane takım elbise versinler kendisine. Ben dediğim gibi takım elbiseye falan odaklanmıyorum. Bakın karizma çok başka bir şey. Mesela 80'lerin rockstarlarını düşün. Jon Bon Jovi'yi düşün. Adam takım elbise giymiyor. Yırtık pantolon giyiyor mesela. Yani anladın mı? Beline şey neredeyse sırtına kadar, beline kadar gelen saçları var. Karizma mı? Karizma abi. İlla bakın işte bu yanlış bir algı. Üzerine biraz düşününce işte saçını yana taramış, takım elbisesi şöyleymiş değil mesele. Karizma başka bir şey. Varsa vardır. Şenol Hoca da bence var bu arada. Burada geçmişte yapılmış farklı bakış açısından yorumlarla hani bunu bağdaştırmayın, ben farklı bir noktadan söylüyorum bunu, onu söyleyebilirim. Ya dediğim gibi şey 80'lere gidiyorsun, 90'lara gidiyorsun, Jon Bon Jovi'ye bakıyorsun. Mesela Cehennem Silahı diye bir film var. Kurt Russell'a bak abi, yırtık pantolon giyiyor, yırtık tişört giyiyor ama adam Kurt Russell, karizma yani. Burada giyim kuşam saç tarzıyla alakası yok velhasıl, orada o ayrımı bence yapalım. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Ben çifte vatandaşım Burak kardeşim diye. Oo, tabii ya. Vize yok, hiçbir şey yok. Her yere rahat giriş çıkış. Vallahi on numara, sevindim adınıza. Benim de çok yakın Asap diye bir arkadaşım. Asap Günel fotoğrafçı. O da çifte vatandaş. Avrupa'yı felik felik geziyor. Vize masrafı yok. Çıktı çıkmadı yok. Onay yok. Hiçbir şey yok. Allah hayat size güzel. Selamlar. Hoffenheim maçına ben de gitmeyi düşünüyordum. O tarihlerde Almanya'daydım ama küfürler hakikaten rahatsız edici Burak demiş. Çağlar Bey. Çağlar abi, yani bunlar her yerde rahatsız edici, yani her tribünde her takıma küfür edilmesi rahatsız edici. Bir de Avrupa maçında birbirimize sallamayalım ya. Ele güne karşı yapılmaz yani, anladınız mı? Kol kırılır ya, içinde kalır diyoruz ya, burada zaten önünü alamayacağız. Ben hoş bulmuyorum. Katılıyorum hepinize bu konuda.

0: Bakalım bakalım. Süremiz bitmiş. Mesaj atan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. 4-5 mesaj daha geldi. Hatta bu arada bir tane daha, Osman Gencoğlu İzmir'den Cehennem Silahı Mel Gibson örneğine katılmış. Çok teşekkür ediyorum katılım sağlayanlara. Cumartesi ve pazar günleri saatler 10-11 aralığında yine buradayız. Burak Alaca YouTube kanalına abone olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap...

0: ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün MotoGP ile başlayacağız çünkü hafta sonunda Avusturya Grand Prix'si var. Sevgili Mehmet Ali Seleşik gene kırmadı, stüdyomuza geldi.

0: yaklaşık bir 10 dakika onunla motor sporlarını, MotoGP'yi konuşacağız diyelim.
1: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mehmet Ali Selışık, dediğim gibi bir kez daha bizi kırmadı, stüdyomuza geldi. Geçen hafta Cuma, öncelikle hoş geldin tabii.
2: Hoş bulduk.
0: Saç stilin aynı bu arada. Geçen haftadan beri değişiklik yok, güzel. Geçen hafta konuşurken San Marino Grand Prix'sini aslında sen çok net bir şey söylemiştin. Toprağın o pistte çok başarılı olduğunu ve mevcut şartlar dolayısıyla iyi bir derece, beklediğin iyi bir derece gelebileceğini söylemiştin. Hı. Zannedersem sezonun en iyi ikinci derecesi geldi, değil mi?
2: Geldi kadar. Ama aslında hafta sonu çok iniş çıkışlıydı. Yani biz o çıkış kısmında yakalamıştık ilk antrenmanlar sonrası, ama resmi antrenman öncesi, resmi antrenmanda tek tur performansını göstermesi gerektiği için yumuşak lastik kullanılıyordu. Ve orada normal şartlarda yarışta elde ettiği derecelerden dahi daha yavaş tek tur dereceleri elde etti. Arka lastiği bir şekilde çalıştıramadı. Sonra pazar günü sevgili Ahmet Köseoğlu iki teker stüdyo programımıza bağlandığında biraz açıkladı, ama gerçekten enteresan olmuş. O yüzden çok sıralamalarda ve tek turlarda kötüydü ama yarışlarda iyiydi.
0: Benim gibi cahiller için arka tekerleği çalıştıramamak nasıl oluyor?
2: Bir şekilde istediği ısıya ve istediği yol tutuşa sağlayan. Normalde tam tersidir. Yani şöyle sıcak, hızlı ısınıp çabuk harcanan lastikler genelde size daha fazla hız verirler. Burada kaybettiğiniz şey uzun vadelilik, lastik ömrüdür. Yani normal şartlarda ısıtılamayan lastikler genelde sert lastikler olurlar hamuru nedeniyle. Ama onları yarış boyunca daha uzun süre bitmeden kullanabilirsiniz. Yumuşak bir lastikte böyle bir şey görebilmek gerçekten çok enteresan bir şeye de denk geliyordu. Çözmeleri gereken bir sorun olmuş. Ama tabii yarışta kullanılan, hem cumartesi kısa yarışta sprintte hem de ana yarışta kullanılan lastik toprağın bizim buraya cuma günü gelip konuştuğumuz ilk antrenmanlardaki daha uzun vadeli lastik olduğu için en azından puan verilen yarışları biraz daha kurtarmış olduk. Ama hafta sonu çok iniş çıkış, çok dalgalı ve fırtınalı bir hafta sonu.
0: Orada işleştiği gibi gitmiyordu ama yarışta tersini çevirdi.
2: Evet, ve 12.liği elde etti. Ve gerçekten ciddi problem yaşayan çok fazla sürücü vardı. Kazalar oldu, hatalar yapanlar oldu. Uzun tur cezaları veya işte pisti ihlal ettiği için sıra cezası, ki toprak da ondan aldı. Aslında bir 3 saniye cezası da aldı. Ona rağmen bu dereceleri elde etti. Ve yani oradan nispeten aslında ne kadar iyi olduğunu gösterecek şekilde yine çıktı. Mizanı iyi bir hafta sonuydu o anlamında.
0: Evet,
2: o anlamda
0: güzel toprak bir hafta sonu oldu. Şimdi önümüzde Avusturya Grand Prix'si var. Zaten heyecan bugün başladı.
2: Avusturya'da da yine yani Yamaha'nın kendini pek gösteremediğini biliyoruz çok uzun zamandır. Yani Yamaha'nın bu sezona özel değil, çok uzun zamandır burada çok büyük bir başarısı yok. Genellikle düzlük hızı, genellikle viraj çıkışı ve düzlük hızında iyi olan motosikletlerin ve çoğunlukla Ducati'nin gerçekten net bir şekilde ön planda olduğu bir pist burası. Ama bu hafta sonu için bizim için önemli olan şey toprak razgatlıoğlu için. Burada bir toprak razgatlıoğlu tribünü var Avusturya Grand Prix'sinde. Hem yarışın sponsoru hem toprağın sponsoru sebebiyle Avusturya merkezde olması nedeniyle yurt dışında yaşayan seyircilerimizi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Toprak Razgatlıoğlu'nu desteklemeye buradan da davet ediyoruz. Toprak da sosyal medyada yayınladı. Yani MotoGP'de, motosikletin zirvesinde sporcumuza özel bir yarışta bir Toprak Razgatlıoğlu tribünü olması bu hafta sonu bizim için en büyük gurur kaynağı. Sonuçtan bağımsız.
0: Güzel, iyi. Bu bilgiyi verdiğin iyi oldu. Ama diyorsun ki bu pist pek yamağlık bir pist değil. Dolayısıyla işte, geçen haftaki gibi beklentiyi çok yükseltmeye gerek yok gibi.
2: Hava şartlarına biraz bakmak lazım. Yağmur cumartesi ve pazar beklenmiyor ama değişebilir. Spielberg'de dağların ortasında ve çok hızlı bir şekilde o hava şartlarının değişebildiği bir yerdeyiz. Geçmişte de burada yağmurlu yarışlar, yarış sırasında yağmurun indirdiği ve pite gelip gelmeme, yağmur lastiğine geçip geçmeme tercihlerinin yarış kazandırdığı veya kaybettirdiği bir yer burası. Belki oradan işte pist şartları, biraz pist soğuk, tutunmanın biraz daha az olduğu, motosikletlerin biraz daha kaydı diyelim, daha basit bir tabirle bir hafta sonu da olabilir. Şartların biraz daha eşitlenebilme ihtimali o açıdan olabilir. Eğer o şartlar eşitlenirse Yamaha'nın dezavantajlı olduğu kısımları biraz daha az görebilme ihtimalimiz olabilir. Yani biraz zorlu şartlar olursa toprağın dezavantajının azaldığı diyelim. Dolayısıyla bir avantaj elde edebileceği hafta sonları da olabilir. Brezilya'da olduğu gibi hep örneği oradan veriyoruz. Ama zor bir hafta sonu olmasını genel manada Yamaha'nın özelliklerinden dolayı bekliyoruz. Fakat toprağın kendi mahareti hafta sonu tersine de çevirebilir.
0: Peki sana şimdi bir zor soru sorayım sevgili Mehmet Ali Selişik. Şimdi pilotlar sıralamasına bakıyorum. toprağın önünde Reese var. Değil mi? 20. basamakta. Onun 24 puanı var. Toprak 18 puanda. Miller 19. 28 puanda. Mesela sezon sonuna kadar Toprak burada mı kalır diye düşünüyorsunuz? Çünkü mesela onun altındaki Vinales mi? Öyle mi telaffuz ediliyor?
2: Evet, Maverick Vinales.
0: O 18, 10 puanda. Hani onun toprağa yakalaması kolay değil gibi gözüküyor.
2: Toprağın... Ya bir sakatlıktan dolayı bir süredir yarışamıyor Vinales. Ne zaman dönecek de tam belli değil. Çok yarış kaçırdı, onu öyle değerlendirmek
0: lazım. Böyle yukarı çıkma yerinin oynama ihtimali var mı?
2: Çok büyük sır. Ya şöyle olabilir. Bir acayip bir hafta sonu olur. Atıyorum Japonya'da yağmur yağar, Toprak dördüncü olur falan. Ekstra oradan şey ekstra puanlar. Normal şartlarda sezonun şu anki gidişatında puan puan değil de yarış yarış bakmamız gerekecek. Çünkü sezona başlayan Toprak'la şu anki arasında da fark var. Eminim ki Toprak bakıyordur bu tarz şeylere, dikkat ediyor. Ama yarışlarda en iyi Yamaha olmaya çalışmak, mümkünse KTM'lerden de birkaç tane geçebilmek aslında hedefimiz.
0: Toprağın
2: her şey 2027'de olacak tabii ki o anlamda.
0: 2027'ye bizi öyle bir kurdun ki 2027'ye tüm MotoGP'lerde biz böyle puan puan diye bakacağız şeye, yarışlara.
2: Bu arada şey de söylemek lazım tabi, Toprak Razgatlıoğlu sıkı bir Beşiktaşlı, şampiyon olduğu zaman da kupasını hatta stada getirmişti. O yüzden onun da şimdi hep diyoruz ya, en büyük rakibimiz Yamaha'nın en iyisi, bir Fransız rakibi var. Fabio Quartararo. Bu hafta Quartararo'yu geçmemiz lazım Beşiktaşlıların, ve Beşiktaş'ın 2'de 2 yapması lazım Fransızlara karşı.
0: Bakalım, inşallah Toprak iyi bir çıkartır.
2: Umuyoruz.
0: Peki sevgili Mehmet Ali, her zaman olduğu gibi senden bir bu haftanın programını alalım. Tabii ondan ki. Sonra tabii arada ona da değinmemi lazım. Daha önce programa gelmeden bir iki dakika önce baktım. İstersen biraz Deniz Öncü'nün de nasıl, ne durumda olduğunu, genelde Toprak üzerinden gidiyoruz ama Deniz'den de biraz bahsedebiliriz tabii sonuçta.
2: Evet, o da bizi Grand Prix gridinde, padonda daha doğrusu, temsil etmeye devam ediyor. İlk antrenmanları geride bıraktık. Birinci serbest antrenmanlar zaten yaklaşık bir buçuk saat önce geride kalmıştı. 16'da antrenman seansı var MotoGP'de. O antrenman seansının da son 15-20 dakikasında elde edilen hızlı turlar sıralama turlarını, yani yarını etkiliyor. Çünkü orada direkt olarak son 12'ye kalma ihtimaliniz olabiliyor. Eğer iyi bir derecede ilk 10'a girerseniz orada bir avantajınız olabiliyor. O yüzden kıymetli bir antrenman seansı. O yüzden de serbest antrenman değil, resmi antrenman da ya da antrenman diye geçiyor. 16'da bugünün son MotoGP seansı, 16 ile 17 arasında olacak. Yarın cumartesi günü 11.10'dan itibaren başlıyoruz. İkinci serbest antrenman, artık sıralama turu öncesinde son ayarların yapıldığı. Oradan sonra 11.50'de sıralama turları başlayacak.
0: 11.50 MotoGP'de. Sıralama turları, güzel, tamam.
2: Moto2'de Deniz Öncü'nün yarıştığı Moto2'de 14.40'da sıralama turları var. Onların da sıralama turu heyecanını sizlere veriyoruz. Daha önce burada Moto3'te yarış kazanmışlığı var Deniz Öncü'nün. Ucu ucuna kaybettiği yarışlar da var. Burada podyumu da var. İyi işler yapmışlığı var. 16'da yarın sprint yarışı olacak. Yani hafta sonunun kısa yarışı MotoGP'de. Sonrasında pazar gününe gittiğimizde, pazar günü zaten dop dolu bir gün oluyor. Çünkü stüdyo programıyla aradaki boşlukları dolduruyoruz. 12'de Moto3 ile başlıyoruz. 13-15'te Deniz Öncü'nün yarıştığı Moto2 mücadelesi var. 14-15'te stüdyo programımız İki Teker. Sevgili İzgecan Günal'la birlikte ki bütün hafta sonunu beraber yapıyoruz. Ekran karşısına geçiyoruz. Aynı zamanda Padova piste bağlanıyoruz. Sevgili Ahmet Köseoğlu oradan bize sürekli toprağın yanında, sürekli Deniz'in yanında bütün o bilgileri, içeriden bilgileri bize perde arkasından çok güzel paylaşıyor. 15'te artık MotoGP'deki yarışa, ana yemeğe odaklanıyoruz ve oradan döndükten sonra da yarış tamamlandıktan sonra 16 civarında artık o podyum ne kadar uzun sürerse iki tekerle gün sonu programıyla günü tamamlıyoruz.
0: Artık onun da zaten belli bir standartı var. Saat söylediği zaman Radyo Spor dinleyicileri de anlıyor. Yarış 15'te, o yarış öncesi sizin program, yarış sonrası sizin program. Dolu. Evet, sevgili Mehmet Ali Selişik bizlerle birlikte, kendisi Esport'ta, Esport Plus'ta, motor sporlarında hemen hemen her konuda sağ olsun dinleyicilerle yayınları buluşturuyor. Şimdi Deniz Öncü dedik. Deniz Öncü ile alakalı da dediğim gibi Toprak'la ilgili çok konuştuk da Deniz'den de biraz bahsedelim.
2: Evet, Deniz geçtiğimiz yıl özellikle sakatlıktan dolayı Moto2 sezonunun bir kısmını kaçırmıştı. Aslında sakatlık öncesinde gayet güzel rüzgarı arkasına almıştı. Yarış galibiyetleri, işte çok keyifli mücadeleler falan derken Moto2'ye iyi alışmıştı. Fakat hem sakatlıkla birlikte sezonun geri kalanını tamamlayamadı. Oradan sonra takım değiştirdi. Mark VDS takımına geldi bu yıl. Ve şasi de değiştirdi aynı zamanda. Hem o takım şasiye alışmakta güçlük çekiyor. Motosikletin ayarları ve sürüş stili neredeyse tamamen değişiyor ve yani o şasiyle başarılı olabilen çok az sürücü var bu yıl Moto2'de. Onlardan bir tanesi önümüzdeki yıl toprağın takım arkadaşı olacak İhsan Guevara. O yüzden çok alışmanın sürecinin de zor olduğu bir yıldı. Şöyle de bir durum oldu. Takımın kurucusu Mark van der Straat'ın hayatını kaybetti. Takım da bu sene sonunda kapatılıyor. O yüzden biraz amaçsız bir hale de geldiler bir taraftan. Öyle olduğu için ayar tutturması, başarılı olması, işte tek turda özellikle hep söylüyor sıralama turlarında iyi işler yapması Deniz için zorlaştı. Ama Deniz'in kalitesini ve Deniz'in kumaşını Grand Prix Padova çok iyi biliyor. Hatta son birkaç yarıştır, geçtiğimiz yarış harici orada biraz ufak bir sağlıkta problemi vardı. O yüzden istediği performans sergileyemedi. Gerilerden başlayıp iki yarış üst üste 8. oldu Silverstone'da ve Aragon'da. O yüzden Deniz'in neler yapabileceğini aslında Padok hala biliyor. Grand Prix Padova'da kalma ihtimali de yüksek görünüyor ama henüz Deniz'den ve cephesinden net bir haber veya açıklama gelmediği için kalan hepsine spekülasyon gözüyle bakmak istiyoruz biz. Fakat önümüzdeki yılda Grand Prix Padova'da olmasını istiyoruz, umuyoruz. Takımlar da aynı şekilde istiyordur. Biz Deniz'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ve görüyoruz zaten.
0: Biraz bir şanssızlık yaşamış.
2: Evet tabii ama bu tarz şeyler genç sporcuların kariyerlerinde farklı spor dallarında çok daha iyi biliyorsun sen. Yaşanabiliyor. Oradan nasıl çıkabildiğiniz ve nerelerde yer bulabildiğiniz aslında bir sonraki adımı belirliyor.
0: Evet, bakalım bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde toprak nasıl bir derece elde edecek. Dediğimiz gibi yarış pazar günü saat 15'te, öncesinde ve sonrasında iki tekeri de Esport ve Esport Plus ekranlarından takip edebilirsiniz. Mehmet Ali, çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Her zaman olduğu gibi sağ ol, buraya kadar geldin. Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi ilk aramıza gidelim.
1: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor.
6: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Umran Oto Ekspertiz. Radyo
4: Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, Etre'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 saatlerimiz. Az önce apar topar bir giriş yaptık. Sevgili Mehmet Ali Seleşık bizlerle birlikteydi. MotoGP'den bahsettik. Şimdi biraz programın ilerleyen bölümlerinde neler yapacağımızı söyleyelim. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız da açık. WhatsApp'tan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Az sonra Doruk Keskin bizlerle birlikte olacak. Esport'un yorumcusu dün Doruk maçtaydı. Beşiktaş-Marsilya maçını yerinde takip etti. Zaten İtalyano'yu da biliyorsunuz Doruk bayağı bir anlatmıştı. Doruk'tan da burada çok bahsettik. Arada Radyo Spor yayınlarına da alıyoruz. Doruk'la Beşiktaş-Marsilya'yı konuşacağız. Bununla birlikte tabii ki Süper Lig'de yeni hafta bugün tek maçla başlayacak ve Trabzonspor Galatasaray mücadelesi de var. O karşılaşmadan da bahsedeceğiz. Eğer sizlerin de sorusu olursa bizlere Radyo Spor'un WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. 0538 052 14 87 WhatsApp numaramız bu. Onu söylemiş olalım. Evet, Doruk Keskin şimdi telefon attığımızda. Doruk, hoş geldin.
1: Merhabalar abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İyi misin? Ne yapıyorsun?
1: Gayet iyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolundadır umarım.
0: Her şey yolunda. Dün Beşiktaş zorlu Avrupa Ligi fikstürüne çok flash bir galibiyetle başladı. İşte ara ara bahsediyoruz biz senden yayınlarda. İtalyano'yu sen Türkiye'ye tanıttın, anlattın.

0: Şu ana kadar da Italiano herhalde senin beklentinin üzerinde de bir performans sergiledi desek yanlış olmaz. Dün Beşiktaş Marsilya karşısında ilk yarının ortasından böyle 40. dakika kadar biraz sallandı ama onun ötesinde, onun dışında çok çok iyi bir 90 dakika çıkardı. Sen dün sahadaydın. Ben sözü sana bırakayım. Neler söylersin maçla alakalı olarak?
1: Abi önceki teşekkür ediyorum. Hem sana hem hocaya yüzümüzü kare çıkarmıyor. Ya biliyorsun Beşiktaş taraftarında son dönemde şöyle bir ister istemez algı, bir anksiyete oldu. Hani sezona iyi başlamak artık bir anlam ifade etmiyor. Sonuna getirebilmek, rekabetçi kalabilmek önemli ki hocanın iyi başlangıcı aynı seviyede devam ediyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Dün stat'taydım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Müthiş bir atmosfer vardı abi gerçekten. Yani yani hem taraftarın birbirine uyumu, işte siyah ve beyaz giymeleri, hem top rakipteyken rakibi baskı altına almaları ve daha da önemlisi maç 3-1'den sonra, 4-1'den sonra çok güzel bir şekilde eğlenmeleri. Yani taraftar o galibiyetin keyfini de çıkardı. Cidden özel bir atmosferdi bence. Beşiktaş'a gelirsek de Beşiktaş iyi durumda. Yani dün sana katılıyorum. Dün bahsettiğin periyot ya da işte 30-50 diyelim ona, ya da 30'dan ilk yarının sonuna kadar taraftarın da biraz düştüğü, oyunun da biraz düşmüş gözüktüğü bir periyotta, ama onun dışında maçın başından sonuna kadar şu benim hoşuma gidiyor. Bence bir Beşiktaş taraftarının da hoşuna gidiyordur. Beşiktaş'ın ne oynadığını biliyorsunuz ve bu oyun her maç ortada yani. Her maç aynı planla, aynı presle, aynı topa sahip olma oyunuyla, aynı yerleşimlerle rakibi etki altına alabiliyor Beşiktaş takımı ve bunu yapmanın da yani nasıl diyeyim, bir beis yok bunda. Hani Marsilya da Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyor ama buna ne kadar önlem alabiliyor? Konu o. Dün yine müthiş bir orta saha üçlüsü vardı. Yani Olayitan, Orkun ve Salih olarak, yani o hatlar dışında sallanan bir oyuncu olduğunu çok düşünmüyorum. Evet, Marsilya çok iyi başlamadı sezona. Bruno Genesio'nun ve Marsilya'nın farklı öncelikleri var. Lige tutunmaları lazım. Çok ciddi bir Paris maçı oynayacaklar. Başta Amin Guri olmak üzere bir takım rotasyonlar da yaptılar ama ne olursa olsun açılış maçında 4 atmak, işte rakip hocaya Beşiktaş'ın ne kadar bu ligde, Avrupa Ligi'nde rekabetçi olduğunu söyletmek ve böyle bir 90 dakika izletmek bence çok keyifli. Yani ben de hocaya olan ilgim ve sevgimden dolayı ayrı bir keyifle, gerçekten yalan yok yani abi. Hoşuma gidiyor şimdi.
0: Sen İtalyan'ın Türkiye temsilcisi gibi oldun yani. Adamın yaptığı iyi şeyler ve kötü şeyler, sen sanki sorumlu olacakmışsın gibi bir durum ortaya çıktı. Sen hocayı çok sevdiğin için, çok anlattığın için. O da ayrı bir espri konusu. Peki Doruk, şunu merak ediyorum ben. Şimdi dün Beşiktaş iyi başladı. Golü de buldu. Skor üstünlüğünü aldı. Sonra merkezde Vlahovic'in kaptırdığı bir topla bir geçiş yedi ve gol geldi. Ama o golün öncesi ve sonrasında da Beşiktaş'ın merkezde ve ileri uçta kaptırdığı toplarla beraber Marsilya tarafından bayağı geri koşturulduğunu izledik ki şu ana kadar, sezonun bu bölümüne kadar Beşiktaş'ı bu kadar geri koşturan bir takım yoktu. Orayı Marsilya ile mi açıklamak lazım? Yoksa taktiksel bir durum mu vardı düne özel? Çünkü hani Marsilya'yı baktık, bayağı 4-5 adamla direkt böyle rakibin üzerine gidebilen bir geçiş oyunu yapabildiler. Bayağı da yaptılar bunu karşılaşmada. Kimi onlar hücumu bitirdi, kimi son pasları veremediler. Buradaki temel problem neydi ya da diğer takımlar bunu bugüne kadar Beşiktaş'a niye yapamadı?
1: Abi yani çok güzel bir konu bence. Bu bir problemden ziyade bir tercih. Yani nasıl söyleyeyim, aldığınız bir risk bence bu. Yani bu oyunda şöyle bir risk alıyor Italiano. Şimdi Beşiktaş'ın çoğu maçında şunu görmüşsünüzdür. İki tane stoper önlerinde, Salih Özcan, bekler çok yukarıda. Yani sadece iki, önünde bir oyuncu ve yedili bir hat. 1-2-1-7. Bu benim son dönemde sana şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan beri mesela 2-1-7 kuran takımları düşünüyorum. Net, aklımda kalan. Bielsa'nın Uruguay'ı. Yani zaten çılgın lakaptı bir teknik adam. Arsenal ve Barcelona şu an dünyanın en iyi takımı. Bu şöyle bir risk. Yani senin bahsettiğin geçişler özellikle kenarlardan gelen Otlar'ın kenar tarafını çok zorladılar. Bekler bu kadar yüksekken ve geride sadece 3 oyuncuyla beklerken bu satın aldığınız bir risk. Buna gerek var mı? Yok. Nasıl yok? Siz ekstra bir oyuncuyu daha, bir beki daha stoperliğin yanında tutup 3-1-6, 3-2-5 gibi de kurabilirsiniz. Ama İtalyan oyunda şöyle bir gerçek var. Bekler yarım alanlarda bir hücumcu. Yani Amir Mourinho'nun şu an bu kadar golcü bir oyuncuya dönüşmesinin sebebi hocanın kullanımı. Yani hoca beklerden dolayı feragat etmiyor. Bunu her maç yapmıyor ama mesela Erzurumspor maçında da gördük.

0: Neden Erzurumspor bunu kullanamıyor da Marsilya kullanabiliyor? Bu da doğal olarak rakibin işte hücumcu kalitesiyle alakalı. Yani atletik oyuncularıyla alakalı biraz da. Sonuçta Erzurumspor'un ön hattında işte 35 yaşında bir santrafor oynarken burada girdiğinde mesela Paço oynuyor. Burada bir kalite farkı var. Hoca bunu düzenli yapmıyor ama yani zaten bence bu tarz şeyleri yapmayı seven, güzel oynamayı seven, domine etmeyi seven bir teknik adamın dünkü atmosferle beraber de o hissi iyice yukarı çekmek adına, onu rakibe vermek adına böyle riskleri aldığını düşünüyorum. Golü de aslında böyle yediler. Ama günün sonunda bu 4-1'in sebebi de bu. Yani bu kadar yoğun bir oyun size bu yoğun skoru getiriyor. Golde de Vlahović için bir hatası var ama ben genel olarak yani Vlahović konusunda şu çok konuşulur. Hani bağlantıcılık kalitesi yeterli bulan var, yetersiz bulan var, formunu yeterli yetersiz bulan var. Yani biraz tartışmalı bir santrafordur aslında ama ben iyi bir bağlantıcı olduğunu düşünüyorum. Dün de o hatası dışında ki sadece ona yazamam o hatayı, genel olarak bağlantıcılık konusunda çok iyi iş yaptığını düşünüyorum. İlk yarının sonunda kaçan pozisyonu yanılmıyorsam o verdi.
1: Tabii o verdi.
0: Mesela müthiş bir servis.
1: Pası o verdi.
0: Harika bir servis. Yani bir santraforun egolarından ne kadar arındığını da gösteren bir servis. Genel hatlarıyla bence bu bahsettiğin geçiş savunmasının sorunu hocanın aldığı, bilinçli aldığı riskten kaynaklı ve bek kullanımından kaynaklı bence.
1: Peki şöyle de enteresan bir durum oldu. Beşiktaş'ın 2 ve 4. golü de bu kez Beşiktaş'ın geçişlerinden geldi. Yani ilk yarıda Marsilya Beşiktaş'a bunu yaparken ikinci yarıda 2 ve 4. gol direkt Beşiktaş'ın geçiş hücumlarıyla bulduğu goller oldu. 3. gol de duran toptan geldi. Beşiktaş'ın hücumda o silahı da var. O da mesela benim çok hoşuma gitti dünkü karşılaşmada. Yani Beşiktaş ilk yarıda daha çok baskın yemeye yakın taraf gözükürken ikinci yarıda 2-1'i de baskında bulması bence çok değerliydi.
0: Evet, katılırım. Yani şöyle şimdi tabii anlar oyunu abi futbol ama aslında her şeyde bir plan program çerçevesinde oluyor. Beşiktaş'ın oyuncu tercihlerinden de bunu anlayabilirsiniz. Yani kenar tercihleri ki ben İtalyan'dan bahsederken hep bunun altını çizmişimdir. Farklı karakterli oyunculardır. Yani yaratıcı oyuncular var, atlet oyuncular var. Dar alanda iş çözen oyuncular vardır. Hep Fiorentina'sında, Bologna'sında daha geniş alan oyuncuları vardır. Normalde Trozar bu takımın ilk 11 oyuncusu ve Trozar'ın derbide de gördüğümüz, Erzurumspor maçında da gördüğümüz özelliği daha oyun kurucu bir kenar olması, merkezleşebilmesi, daha hazırlayıcı olması. İlhan'sa uzayabilen, çalımcı ve daha böyle uçurtma tipi bir kanat oyuncusu. Sağda da bence öyle yani. Vaklavçani ile Trozar'ı karşılaştırmıyorum ama Enes Poku'ya göre Enes Poku'nun atletizmi çok daha yukarıda. Ki hoca ben maç önünde bir yayında da söylemiştim. Enes Poku'nun öne çıkan, skor yapmasını beklediğimi çok doğru bir yerde Enes Poku hamlesini yaptı. Bugün Trozar'la başlamış olsaydı yine aynı yerde İlhan Fakır hamlesini de yapacaktı ve oyunun kopma noktasına geldiği yerde bu kez geçişlere başvuracaktı. Çünkü şöyle bir durum var, siz önde basıyorsunuz ve aslında ilk istediğiniz şey topu rakiplere yakın aldığınızda çok kestirme bir şekilde gidip sonuçlandırmak. Dünyadaki büyük topa sahip olma takımlarına bakarsanız hepsinin çok iyi bir kontra takımı olduğunu da görebilirsiniz. Manchester City, Barcelona, Arsenal'ı bunun dışına koyarım tabii ki ama Paris Saint Germain çok yıkıcı bir kontra atak takımı. Beşiktaş oyunun gücünü iki tarafa da böyle biliyor ve dediğin gibi hem geçişlerle sorun yaratabiliyor hem set oyununda sorun yaratabiliyor. Zaten bu keyfi katlayan bir durum aslına bakarsan.
1: Evet, Doruk Keskin bizlerle birlikte esport yorumcusu. Doruk dün maçtaydı. Peki Doruk, maçı canlı izlerken bireysel performans olarak en beğendiğin oyuncu kim oldu Beşiktaş'ta? O hatta zaten herkesin gözüne battı dünkü mücadelede. Biraz o aksadı. Ama iyilerden konuşalım biz. Evet. Dün en çok beğendiğin oyuncular kim oldu sahada?
0: Abi tabii ki birincisi Olayitan. Yani Olayitan'ın geçen seneki hali ve bu seneki haline bakıp bu olumlu anlamdaki dramatik dönüşümü yine ister istemez sisteme, yani hocaya yazabilirsiniz. Bir kere kullanımı çok değişti ve en çok hoşuma giden şey şuydu abi, açlık göstergesi bence. Olayitan'ın yaptığı son asiste, yani ön asiste diyeyim, Poku'nun golünde yıkılmaması. Yani o işte o devam etme azmi. Maç 3-1 iken orada bir faal olup bu kadar tempolu oynayan, yüksek nabızda oynayan bir takımı dinlendirmeyi de tercih edebilir. Ama yani sahada gerçekten müthiş bir efor koyuyor. Zaten Olayitan herkes için şu an pik yapmış durumda, en yukarıdaki durumda. Orkun'un problemine rağmen, yaşadığı soruna rağmen oynaması bence kıymetliydi ama benim diğer öne çıkaracağım oyuncu, yer yer belli hatalar yapmış olsa da Salih Özcan sürekli oynuyor. Arkasında başka bir oyuncu yok. Yani illaki kışın bir transfer yapılacaktır ama Salih'in performansı beni inanılmaz şaşırtıyor. Çünkü oynama alışkanlığını kaybetmiş bir oyuncunun, sadece 70-80 dakika oynamış bir oyuncunun gelip

0: hazırlık maçlarından itibaren bu kadar etki etmesi şu açıdan kritik, en hayati pozisyon orası. Hem oyunu kurmak için hem oyunu bozmak için. Ben tabii ki golcüler var, öne çıkan oyuncular var. Ben Dušan Vlahović'i de bayağı beğendim dün ama sanki olayı tamla Salih'i ayırabilirim bu bahsettiğim sebeplerle.
1: Doruk, bu arada biliyorsun işte biz maç önü maç sonu yayınları yaptık Beşiktaş'ın, evet, karşılaşmalarını eleme turlarına verirken. Orada işte İtalyano da sağ olsun hep maç önü maç sonu yayınlarına geldi. Benim hep sormak istediğim bir soru vardı İtalyano'ya, cebimdeydi. Ama benim denk geldiğim yayında da Trossard sakatlandı. Ondan sonra Çerni 45 dakikada oyundan çıktı. O yüzden sorumu soramadım. Şimdi İtalyano'yu bulamadım ama İtalyan'a en yakın adam Doruk Keskin'i bulduğum için ona sorayım. Şunu merak ediyorum ben. Belki seninle sağ dışında da konuşmuşuzdur da sen onunla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında ki hani sen de bir kısmında görev aldın. Seçtiği rakipler yani neredeyse amatör düzeyde takımlardı. Başladığı rakipler. Mesela orada nasıl bir planlama oldu? Benim hala inan kafam basmıyor bu işe. Yani Beşiktaş Spartak Tırnava ile oynadı son hazırlık maçını. Spartak Tırnava bile büyük ihtimalle Konferans Ligi seviyesinde bir takım. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Biliyorum hani bu sorunun muhatabı sen değilsin de ben bunu çözmeye çalıştığım için herkese soruyorum böyle. Sen ne düşündün o hazırlık maçları programını gördüğünde, rakiplerin gücünü gördüğünde ve hani o rakiplerle hazırlanan Beşiktaş 1-1,5 ayda bambaşka bir takım haline geldi. Yani şimdi bir anda Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya 4 atan bir takım haline geldi.
0: Abi ben de bunu düşündüm. Yani inanır mısın? Hatta bir seyahatte Emre Gül kaynaklarken bunun sohbetini de yaptık. Hatta şöyle tercihlerde bulunmuştu hoca. İki maç alıyordu aynı güne. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani siz artı bir gün yerine bir maçı aynı güne sıkıştırıyorsanız bu şu demek. Daha fazla antrenman yapma isteği. Yani muhtemelen çok ciddi bir yükleme yapıldı. Yani bizim takip ettiğimiz dönemde de bu böyleydi ama genelinde yani şahitlik etmeme rağmen emin hissettiğim konu çok ciddi bir yükleme yapıldı. Bu yüklemenin sonucunda da antrenman gününden feragat etmemek adına bazı maçlar aynı güne kondu ve bu bahsettiğin ben şöyle düşündüm o zaman, yani o işte Slovakya kampındayken bu bahsettiğin rakip takım profilleri bence şundan kaynaklı. Beşiktaş'ın yazın en net oturtamadığı şey şuydu. Adam paylaşımı çok ciddi sorunları vardı. O bahsettiği işte MTK'lar, Spartak Tırnava'lar falan bu hani kötü diyeyim takımlar, vasat takımlara karşı bile çok ciddi adam paylaşımı problemleri yaşadılar. Tırnava maçında yenilen iki gol mesela, İlhan Fakıl'ın adamını bulamaması. Bence böyle sorunları daha rekabetçi takımlarla oynayarak daha farklı sonuçların çıkma ihtimaline karşı bir önlem alarak aldı bence hoca. Ve bu yaptığı yüklemenin de yani bir karşılığı olacak ve o karşılıkta ayakların gitmemesi, önemli takımların sizi son 70'ten sonra 65'ten sonra size üstün gelmesi, ciddi bir rotasyonunuz yok özellikle hazırlık döneminde, bunu bir önlem olarak düşünüyorum. Çünkü hoca da şöyle haklı, yani hoca ne oynatacağını biliyor ve başarılı olacağını bence bilerek, inanarak geldi sonuçta. Kim başarısız olmaya gelir? Başta kötü bir şey vermek, karşı tarafa bir mesaj vermek, taraftara ya biz hazırlık maçlarında iyi gözükmüyoruz demek istememiş olabilirler ama bu tabii ki benim de hani senin gibi yaptığım bir beyin jimnastiğinin ürünü yorum açıkçası.
1: Evet, belki burada uzun bir eleme dönemi oynayacağını da hesaba katmış olabilir. Hani belki 6 tane maç her şartta oynarım diye düşünmüş de olabilir. Yani Avrupa Ligi olur, Konferans Ligi olur. Belki öyle bir düşünceyle beraber, hani zaten o hazırlık karşılaşmalarıyla beraber çok şeyden başladı, dip noktadan başladı. Biraz daha böyle hazırlık maçı kıvamında eleme karşılaşmaları da oynayabileceğini düşünmüş olabilir. Pek öyle olmadı.
0: Ya oynadı.
1: Sonrası Mitchell'den sonra öyle oldu. Hani Mitchell'den elense belki Konferans Ligi'ndeki rakipler öyle olacaktı. Ama inşallah bir fırsatımız olur da İtalyano'yu sorarız. Enteresan bir konu. Peki Doruk, çok teşekkür ederiz ama sana son bir soru sorayım. Senle futbol konuşmak her zaman güzel, keyifli. Hafta sonu Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Trabzonspor'da bir teknik adam değişikliği oldu. Thomas Reis takımın başına geldi. Galatasaray'da da zaten sezon başlangıcı yine puan olarak çok iyi oldu. Ama Osimhen'in durumu belli değil. Lemina'nın durumu belli değil. Kadroda olabilecekleri söyleniyor iki oyuncunun da. Ben Lemina oynamaz diye düşünüyorum kendi adıma ama Osimhen oynayabilir. Osimhen'in oynaması çok büyük sürpriz olmaz. Böyle maçları oynamak isteyen bir oyuncu. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Galatasaray, yeni bir teknik direktör. Arada 6 puan.

0: puanlık bir fark var. Trabzonspor kazanırsa puan farkı 3'e düşecek. Kaybedilmiş hiçbir şey olmayacak. Fakat kaybederse 9 puan Trabzonspor için kapatması zor olabilir. Galatasaray açısından beraberlik çok kötü bir sonuç olmaz. Galatasaray puan ortalaması yüksek başladı. Ama Galatasaray da kazanırsa yine büyük bir avantaj elde edecek. Sen bu maça dışarıdan bakınca neler görüyorsun?
1: Yani sana katılırım. Yani tabii ki Trabzon için çok daha önemli bir maç. Yani hoca değişikliği sürprizdi. Daha doğrusu Fatih Tekke'nin gitmesi sürprizdi ama en azından bu maça hoca yetiştirme talebini yerine getirdi yönetim. Yani kendisinin böyle bir çalışması vardı. Bu kritik çünkü hoca değiştiren takımların bir reaksiyon göstermesi çok olası abi ve şimdi Trabzonspor için hedef maç ve Trabzonspor'un bence bu maça yaklaşımı maçın kaderini belirleyecek. Trabzonspor'un ön hattı şu an özellikle Onuachu'nun duvar olma yeteneği ve iki kenarı düşünürsek ki Aral da bence yükselerek bir oyun oynuyor. Geçiş oynamaya çok müsait. Ama oradaki atmosferde iç sahada Galatasaray'la oynarken taraftarın buna nasıl tepki göstereceği ya da taraftarın rakibi itmesiyle oyunun ne kadar bu seviyede kalacağı bir soru işareti. Aksi takdirde Galatasaray tarafından bakarsak tabii ki Osimhen'in oynayıp oynamaması en büyük değişken. Bu bir gerçek. Ama oynamadığı tarafı da Galatasaray'ın ne oynayacağını biliyoruz. Yani Galatasaray'ın oyun planı belli ve muhtemelen Leao 11 oynayacak. Trabzonspor'un bu bahsettiğim hani daha toplu oynayayım, daha rakibi yarı sahada yenmeye çalışayım, orada vakit geçireyim oyunu Leao'nun, Sané'nin olduğu ortamda biraz risk. Yani ben Trabzonspor'un biraz daha bekleyen, biraz daha alanları talep eden bir oyun oynaması bekliyorum. Onlara daha iyi geleceğini, hocanın da Samsun'da yaptıklarıyla bu profile daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Peki böyle bir durumda Onuachu yerine Franculino başlayabilir mi? Senin senaryonda öyle bir ihtimal var mı sence?
1: Yani ben yine Onuachu'nun başlamasını bekliyorum. Çünkü Onuachu'nun yani şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray çok yüksek basan ve bunu maç boyu yapan bir takım. İki tercihiniz oluyor. Ya ayağa temiz çıkmanız lazım ya da direkt çıkmanız lazım. Direkt çıkmak için bu ligdeki en iyi 3 santraforun ikisi bu maçta oynayabilir. Yani Osimhen ve Onuachu. Bir de Vedat Muriç'i alabilirim ben bunun yanına. Onuachu'nun hani hem bir istasyon olması hem de çevresine yani iki koşucuya kenarlara servis yapabilmesi bence kıymetli. Yani Onuachu şey gibi düşünmeyin. Uzun boylu olduğu için hani bir kontra oyununa ya da bir geçiş oyununa adapte olamaz değil. O hazırlayıcı. Bitiriciliği zaten kenarlar yapacak ya da merkez koşucuları yapacak. O yüzden ben Onuachu'nun bu oyuna tabii Thomas Reis tercih ederse çok uygun olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Bu arada son soru olsun, gerçekten son soru.
1: Yok abi tabii ki.
0: Batrakov'la alakalı olarak ne düşünüyorsun?
1: Abi yani sana söyleyeyim bildiğim bir oyuncu değildi Batrakov. Ben de hani izleyerek biraz görüyorum. Yani şu an net bir fikir bende oluşturmadı. Şöyle bir fikir oluşturdu sadece. Savunma katkısı tarafı yani bir 10 numara Batrakov ama 8 numaradan beklediğiniz savunma katkısını da yapabilir olması bence Galatasaray'ın oynadığı oyuna daha yatkı. Çünkü Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kurgusunun 1-6-2-8 olması gerektiği tarafındayım. Yani net bir 10 numaradan ziyade oyunun iki tarafını da yapabilen o zor maçlarda bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Batrakov da sanki o işleri de yapabileceğini biraz gösterdi ama dediğim gibi geçmişini hiç bilmediğim ve sadece birkaç maçla değerlendirebildiğim bir oyuncu.
0: Evet, bakalım neler olacak. Doruk, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi.
0: Kırmadın bizi, bağlandın. Çok teşekkürler. Görüşmek
1: Ne
0: üzere
1: demek?
0: diyelim.
1: İyi yayınlar abi.
0: Evet, sevgili Doruk Keskin bizlerle birlikteydi. Esport'un yorumcusu dün sahadaydı, stattaydı. O yüzden ona bağlanmak istedim. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasıyla alakalı olarak yorumlarını yaptı. Sonra tabii ki derbiye döndük. Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak bu hafta. Haftanın önemli karşılaşması. Onunla da ilgili kısaca konuştuk. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımız açık. Dönüşte biraz sizin mesajlarınıza bakacağız. 0538 052 14 87.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız,

0: Sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Şimdi şöyle birkaç mesaj bakalım. Sizlerden neler gelmiş. İstanbul'dan İlyas Trabzonspor taraftarıymış. Onuaçu mu yoksa Franculino mu olmalı derbide demiş. Ben biliyorsunuz ben de Onuaçu'yu bayağı beğenen futbol severlerden bir tanesiyim. Onuaçu'nun Süper Lig'in şifrelerini kıran oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de içeride kazanmak istediğim bir karşılaşmada en büyük gol silahımla sahada olmak isterim. Evet, Onuaçu bir önceki hafta Gençler Birliği maçında aslında lige dönüş sinyali vermişti attığı gollerle. Fakat Konya maçında, Konya deplasmanında yine durgun gözüktü. Fakat bu karşılaşmada işte az önce konuştuğumuz yeni teknik direktör faktörü ve Trabzonspor'un kazanma zorunluluğuyla da Onuaçu da elinden gelen her şeyi yapacaktır. Fakat Onuaçu'nun arkasında şu an Trabzonspor'un Franculino gibi bir santraforu, bir alternatife sahip olması da yine önemli bir avantaj. Bu da Trabzonspor için, hani Onuaçu ile başlarsınız, işler istediğiniz gibi gitmez, o zaman Franculino'ya dönersiniz opsiyonunu her zaman canlı tutuyor. Ama ben başlangıç planının Onuaçu olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da sol tarafta yine büyük ihtimalle Aralı olacaktır. Sağ tarafta zaten Salah'ın yeri belli. Merkezde Muçi, Fabinho da zaten garanti yeri olan oyunculardan bir tanesi. Sanki Trabzonspor'da merkezde Fabinho'ya kimin eşlik edeceği ve bek tercihleri biraz değişime uğrayabilir diye düşünüyorum Thomas Reis tarafından. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama Trabzonspor'un da yine hafta içerisinde konuşmuştuk. Ben merkezde Galatasaray karşısında bayağı zorlanacağını düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bu karşılaşmada merkezi alarak maçı da kazanabileceğini düşünüyorum. Benim görüşüm o. Yani Trabzonspor'un merkezde Fabinho'yu kesinlikle yalnız bırakmaması gerekiyor. Ya da Fabinho'nun yanında oynayacak olan oyuncunun mutlak surette iyi performans göstermesi gerekiyor. Trabzonspor orada biraz Folcarelli'nin sakatlığında zorlandı. Bence maçın kilit noktası orası olacak. Merkez orta sahadaki mücadele olacak. Galatasaray'da tabii ki Osimhen başlarsa Galatasaray için ciddi bir avantaj. Ama diğer tarafta Galatasaray Osimhen olmadığında da yine aslında Trabzonspor gibi çok çok iyi bir kadroya sahip. Şimdi yeri gelmişken bir oranlara da bakayım dedim. Ben karşılaşmada oranlara bakmamıştım. Mücadele yarın 20'de oynanacak. Galatasaray galibiyetine iddiada 2.11 verilmiş. Trabzonspor galibiyetine 2.90. Yani Galatasaray burada bir adım önde demek yanlış olmaz. 2.5 gol üstü 1.41, 2.5 gol altı 2.62. Yani iddia risk yönetimi gollü bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi gollü geçer diyor. Onu da hep beraber göreceğiz. Bir dinleyicimiz demiş ki Franculino'yu niye bu kadar abarttınız? Hiçbirimiz yolda görsek tanımayız. Ya tabii Franculino'yu çok abarttığımızı düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi Franculino bayağı iyi oyuncu. Hatta normal şartlarda o ağır sakatlığı geçirmese çoktan Avrupa'nın 5 büyük ligine gidecek yetenekte bir oyuncuydu Franculino. Fakat ciddi bir diş sakatlığı geçirdi. O yüzden de biraz oyuncu geri gitti. Yoksa çok kolay kolay buralara gelebilecek bir oyuncu değildi. Ona rağmen zaten genç olduğu için piyasa değeri de öyle çok fazla etkilenmedi ama oyunu biraz etkilendi. Onu söylemek gerekiyor. İstanbul'dan Cevat Çiftçi, Barış Sağbek önüne sahne sağlam ve güzel olmaz mı demiş. Bunu tabii biliyorsunuz, Radyo Spor'da defalarca konuştuk, defalarca söyledik. Ben özellikle Galatasaray'ın iç saha maçları için Barış'ın Sağbek olduğu bir rotasyonun iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii orada ne oldu? Galatasaray işte Singo'yu aldı. Singo sürekli sakatlık problemleri yaşayınca Şalay'ı oraya devirdi. Aslında bir bakıma aynı şey oldu. Çünkü Şalay da normalde bir sağ ön oyuncusu, bir kanat oyuncusu. Ama o da sağ önde ya da kanatta Galatasaray'ın beklentisi kadar skora katkı veremeyince geri çekildi. Geri çekildiği noktada da Şalay da sağ bek pozisyonunda başarılı oldu. Şu an Şalay sağ bek oynadığında hani Galatasaray'da öyle çok da fazla homurtular yükselmiyor. Hatta genelde olumlu karşılanıyor. Barış Alper için de aynısı olabilirdi ama Barış Alper tabii biraz daha fazla skor katkısı verdi. İşin hücum presi yönünde, fiziksellik yönünde Galatasaray'a çok katkı yaptı. O yüzden geri çekilmesi Şalay'a göre biraz daha zor bir oyuncu. Ama işte bundan bir sene önce kadar biz bunu zaten Radyo Spor'da konuşmuştuk. Hala bu formül geçerli olabilir mi? Yani Galatasaray bence zorunda kalmadığı sürece artık bu şeye dönmez, bu çözüme dönmez diye düşünüyorum. Murat Şengül bir Galatasaray taraftarıymış. Beşiktaş'ı tebrik ederim diyor. Öne geçtikten sonra aynı oyunu devam ettirmesi çok değerli. Bence Türk takımları genelde bir gol atınca yaslanıp devamını getiremiyor demiş. Evet, Beşiktaş için bu söylenebilir. Beşiktaş milli arada Necip için bir veda maçı yapacak demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Herhalde yeni bir haber ki onu ben pek görmedim ama olabilir. Bu milli ara uzun olacak. Beşiktaş'ta 21 günlük bir ara verecek. Bir hazır karşılaşması zaten garanti diye düşünüyorum ben, sabah konuştuk. İki de olabilir takımların planlamasına göre bu uzun milli arada. Bakalım mesajlara başka neler yazmışsınız. Bence demiş bir dinleyici, İtalyano'nun oyunu müthiş bir defans vaat etmiyor ama bugüne kadar oynadığı rakipler Beşiktaş'ı çok fazla zorlayamadı. Buradaki ana konu yediğinden fazlasını atmak, oyun dominasyonunu buraya getiriyor demiş. Beşiktaş'ın oyunu yediğinden fazlasını atmak üzerine değil, onu net bir şekilde görüyorsunuz. İşte az önce Doruk'la da konuştuk. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ı Marsilya kadar geri koşturabilen bir takım olmadı ligde. Ben zaten bu iddiayı uzun süredir sizlerle paylaşıyorum. Yani lig standartlarını düşündüğünüzde büyük takımların aslında böyle standart, hafif standart üstü bir oyunla maçlarında çok zorlanmaması gerekiyor. Bu kadar büyük kalite farkı varken biraz belki onunla da alakalı olabilir ama Avrupa'da tabii iş biraz daha zor. Onu söylemek gerekiyor. Alaaddin Gül Beşiktaş hep iyi olsun demiş. Maçları da Doruk abi anlatsın. Uzun zaman sonra Beşiktaş'ı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor demiş. Genco Boran nerede diye bir soru sormuş. Dinleyicimiz ismi Hamit. Bugün Genco izinli ama en azından sürpriz değil. Öyle düşünün. Tolga Bey ne demiş? Beşiktaş dün resmen kanatlarıyla uçtu. Goller sol açık, iki sağ açık ve sağ bekten geldi. Beşiktaş'ta eksik olan şey senelerdir buydu demiş. Evet, Beşiktaş'ın kanat rotasyonu şu an işliyor. İlhan da orada çok büyük bir fark yarattı. Devam edelim. Bir başka dinleyici Trabzonspor Galatasaray maçı ile alakalı olarak Abdülkerim oynarsa Trabzonspor kazanır diye bir mesaj göndermiş. Dün akşam maçta takımın oyununu, hocanın dokunuşlarını, hakem yönetimini ve her şeyle şahane bir maçı konuştuk demiş. Pazar akşamı yine hakem konuşacağız. Hakemler artık yakamızdan düşsün. Gerçekten bıktık artık demiş. Biz futbol oynamak istiyoruz diye de bir dinleyicimiz eklemiş. Bakalım tabii Beşiktaş'ın pazar günü ligde de çok ciddi, önemli, kritik bir sınavı var. Ahmet'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

0: Pazar günü saat 20'de Ahmet'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Evet, şimdi haftanın programını sizlerle paylaşayım. Ondan sonra bugün biraz erken izninizi isteyeceğiz. Çünkü Radyo Spor Stüdyosu'nda ufak bir işlem var. Onu halletmek için de biraz zamana ihtiyacımız var. O yüzden birkaç dakika programı erken bitireceğiz. Evet, Süper Lig'de bugün saat 20'de Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa yenilgisiz, biliyorsunuz. Diğer tarafta Konyaspor'da geçen hafta Trabzonspor'u yenerek hayata döndü. Enteresan bir maç olabilir. Ben de merak ediyorum sonucunu. Bugün 20'deki bu mücadeleyle Süper Lig'de haftaya başlayacağız. Yarın 17'de iki maç. Kocaelispor, Gaziantep, Çorum, Alanyaspor. 20'de Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir Gençlerbirliği mücadeleleri var. Pazar günü 17'de yine iki maç. Erzurumspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Eyüp ve pazar günü 20'de iki mücadeleyle Ahmet Sportif Beşiktaş ve Göztepe Rizespor karşılaşmalarıyla Süper Lig'de 6. haftayı tamamlayacağız. Milli araya gireceğiz ve milli arada da milli takımımız 4 tane Uluslar Ligi maçına çıkacak. Bugün de herhalde artık eli kulağında, artık Montella milli takım kadrosunu açıklayacaktır diyelim. Evet, böylece programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi Radyo Spor Stüdyosu'ndaki bir işlem için bir iki dakika erken bitireceğiz bugünkü programı. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo
4: Spor. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
2: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
3: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
3: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Sevgili dinleyiciler, birkaç dakikalık bir gecikmeyle karşınızdayız. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma haftanın son Spor Kazanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Dün muazzam bir Beşiktaş galibiyeti Marsilya karşısında. Tabii ki ana gündem maddemiz bu olacak. Ana gündem konumuz bu olacak. Dün futbola doyduk, atmosfere doyduk. Özellikle ikinci yarı muhteşem bir tribün ve saha içi performans. Bunları derin derin konuşacağız hep birlikte. Tabii ki sizlerin de katılımıyla birlikte. WhatsApp hattımız devrede 0538-052-1487. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Evet Ercan abi, Beşiktaş ilk yarısı 1-1 biten maçın ardından, değil mi? İkinci yarıda muazzam bir futbol. Farka giden bir Beşiktaş, kanatlanan bir Kara Kartal. Fransa basınına da baktım, oraya da değiniriz. Rakibi sürklase etti.
1: İkinci yarıdaki oyun, bir ara oyunu yavaşlatmıştı Marsilya. Ya oyunu ben artık kontrol etmeye başlıyorum mesajını takım gösteriyordu. Ama Beşiktaş'ın o ön alandaki pres, gelen ikinci gol, arkasından korner üçüncü golle bütün oyunu Marsilya yarı sahasına yıkmayı başardı. Ve Beşiktaş takımı tam teknik direktörün istediği gibi, zaten ilk golde de antrenmanlarda çalışılmış bir pozisyon var. Ona göre hazırlanmış bir ilk gol izledik. Çünkü Beşiktaş'ın antrenmanlarda şunu biliyorum, çok tekrar, saatlerce çalışma ve bunun sonrasında elde edilen kazanımlar. Bunları başardıktan sonra Beşiktaş takımı bunu sahada uyguluyor ve böylece çok rahat bir galibiyete de imza atmış oluyor.
0: Şimdi tabii tek tek performanslara geleceğiz. Bir dinleyicimiz demiş ki İtalyano'nun en güzel yanlarından biri, maç biter bitmez herkes kutlama yaparken hala oha bir şeyler anlatıyor olmasıydı.
1: Evet, taktiksel anlamda İtalyano şunu da gösterdi bence. Beşiktaş takımında bir ara dikkat edersen Vlahovic ve oh sahadaydı. Yani yeri gelirse ben çift santrafor oynarım mesajını da verdi.
0: Yani bu da güzel.
1: Endesin ve ne yaparsın? Belki defansif olarak bir takviye yaparsın. Hayır, ben bir forvet daha aldım dedi. Oh'u. Oh ve Vlahovic'le beraber. Şu var ikinci yarıda. Tabii ki yine teknik direktörü ve ekibini burada çok olumlu düşündükleri için kutlamak lazım. Agbadu sarı kartı gördü. Hiç beklemeden ikinci yarın başında sahada Jalo vardı. Hiçbir şekilde riske girmedi.
0: Evet, genelde yabancı teknik direktörler bunu yapıyorlar.
1: Hiçbir şekilde riske girmemek şu anlama geliyor. Ben boşu boşuna 10 kişi kalmayayım. Ya Agba diyor istediğin kadar devre arasında uyar, işte aman dikkatli ol, sarı kartım var, ikinci sarıyı görmeye çalışma. Ama bu kesinlikle bir risktir Mehmet.
0: Belli olmuyor ama Ercan abi, dediğin gibi, çünkü pozisyon oluyor. Yani yan yana koşarken ayağına basıyorsun. Sarı kart. Gittin.
1: Ya da elini uzatıyorsun,
0: yüzüne geliyor.
1: Sen elle oynuyorsun. Sarı kartım var. O anda aklına geliyor.
0: Atıldın,
1: pozisyon
0: gitti.
1: İcabı elini uzatmışsın ama. Yapacak. Ya da rakibini çekiyorsun mesela.
0: Evet.
1: Pozisyon icabı. Öyle bir sürü izleyebildiğimiz anlar var. Öyle değil mi?
0: O riske girmedi.
1: Girmedi tabii.
0: O riske girmedi. Teknik direktör Italiano. Şimdi tabii çok itici bir güç tribünler. Harikaydı. Dün herkes bunu gördü zaten. Bu coşkuyla da Beşiktaş çok çok iyi bir futbol oynadı. Devam edeceğiz Beşiktaş'ı konuşmayı. Sizlerden de mesajlar bekliyoruz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder.
2: ödediğinize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert Erdoğan'ın sunumuyla Yol Şarkıları Top 40 her pazar.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Maçla ilgili yorumlar var. En çarpıcı yorumlardan birini dün akşam Nihat Kahveci yaptı. Ercan abi hiç bitmesin istedim dedi. Nihat Kahveci her şey çok güzeldi dedi. Maçın bitmesine üzülmüş mesela.
2: Öyle bir maçtı. Hı. Bu yoruma katılmamak tabii ki mümkün değil. Keşke hiç bitmese devam etse.
1: Evet, gerçekten de muazzam bir futbol akşamıydı. Dolmabahçe'de herkesin yüzü gülüyordu. Tüm Beşiktaşlılar çok çok mutlu ayrıldılar stadyumlardan. Evlerinde olanlar da çok rahat bir uyku çekti. Ercan abim çok güzel bir futbol seyrettirdi Beşiktaş takımı taraftarına diyebiliriz. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, İtalyano'nun bir diğer başarısı da yedek kulübesinden bir stoperi tereddütsüz sahaya atacak kadar hazır tutması olarak değerlendirilebilir mi?
2: Onu yapmaya mecbur zaten. Dediğimiz gibi ya, yayını açarken de belirttik. Onu yapmasa takım durup dururken 10 kişi kalacak. Hı hı. O ihtimal %50'den fazlaydı.
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi en önemli oyuncularını bile teknik direktörler sarı kartlıysa hemen alıyorlar ya, genelde ikinci yarıdan.
2: Şöyle bir hatası var Agbadu'nun. 10. dakikada ya, pozisyon icabı da olsa ne olursa olsun daha dakika 10 o kartı görmeyeceksin. Çünkü yer orta saha.
1: Gerek var mıydı?
2: Bence yoktu. Çok kontrolsüz bir hareketti. Hı
1: hı. Gerek de yok.
2: Ya, biraz daha sert olsa hakeme göre. Hı hı. Bir anda 10 kişi kalabilirdin. Kırmızı bile gösterebilirdi. Çünkü topla hiçbir ilgin yok. Rakibin baldırına yapılmış bir hareket var. Onu kabul edelim.
1: Takımını yani bu kadar hani bir çuval inciri berbat etti deriz ya bazen. Öyle bir şey olabilirdi.
2: Ama olmadı.
1: Evet, ama olmadı.
2: Tedbiri alındı.
1: Evet, tedbirini hemen aldı İtalyano. Şimdi dinleyicimiz İtalyano'ya çok övgü dolu mesajlar var. Dün tribünler de İtalyano'nun hakkını verdi. Maç içinde futbol severler haykırdılar İtalyano'nun ismini. İtalyano bir kimlik de kazandırmaya başladı sanki Beşiktaş futboluna.
2: Ya ne şu diyorsun? Var seçim iyi.
1: Burada doğru seçilmiş bir teknik direktör.
2: Önder Özen'i ve yönetimi kutlamak lazım.
1: Evet.
2: Biz işte nasıl 4 yıl önce risk miydi Okan Buruk'u getirmek? Kimilerine göre riskti. 4 yıl öncesine dönüyorum. Hmm. Beşiktaş bir sürü teknik direktör denemedi mi? Denedi. Hmm. Burada hatta şu konuşuluyordu. Ya Beşiktaş'ın oyun kimliğine, Beşiktaş'ın oyun yapısına, Beşiktaş savunma yapmaz. Beşiktaş işte geçiş ucumlarını pek tercih etmez. Rakip

0: yarı sahada çok adamlı bulunur, pres yapar, baskı yapar. Yıllardır böyle bir teknik direktör arıyordu. Aramıyor muydu?
1: Arıyordu tabii. Arıyordu. Evet.
0: Çünkü bu seyirciyi coşturacak oyun yapısını yönetimler de biliyordu, araştırıyordu. Ama bu yönetim futbol direktörünün önerdiği ismi dinledi, anlaştı. Ve bence bu taraftarı coşturan bu oyun yapısı. Başka bir şey değil.
1: Tabii ki.
0: Ya bu taraftar yıllardır bunu bekliyordu.
1: Takım oynarsa taraftar coşuyor.
0: Yıllardır bunu bekliyordu. Hı-hı. Yani taraftarımız bizi desteklesin diyor ya birçok oyuncu. Ya destekler taraftar. Şimdi diğer takımları da, bütün takımları da hatta işin içine katarak söyleyeyim. Ama sen oynayamazsan, zor durumlarda kalırsan kendi evinde, taraftar seni nereye kadar destekleyecek? En azından maçına gelir ama sessiz kalır, coşamaz bile.
1: Ya tabii takım sahada oynamazsa Ercan abi, takımı gören taraftar da yani coşacak bir şey bulması lazım. Değil mi? Bir futbol görmesi lazım.
0: Bence
1: bir
0: öyle.
1: Dinamizm görmesi lazım. Onu görmezse olmaz. Dinleyicimiz diyor ki Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi başlıklı yazısında hoca ile 5 yıl anlaşılsın, ekibi altyapıya gelsin. Barcelona bunu yapıyor. Çocuklar 10 yaşında A takımdaki gibi oynuyor. 5 sene sabredilsin.
0: Ya bu Beşiktaş'ta uzun vadeli çalışan teknik direktörlerin genel anlamda en son işte Gordon Milne. Beşiktaş takımı 3 sene şampiyon, 4. sene şampiyonluğu kaçırıyor son anda. Bunu yakalamak lazım. Fatih Terim. Hı hı. Dönemi. Bunu yakalamak lazım. Toprağı bol olsun. Fenerbahçe'de Christoph Daum geldi. Uzun süre ama bu Gordon kadar kalamadı. Hı hı. Başarıyı sana gösteren olabilir. Bir teknik direktörün belki son iki hafta şampiyonluğu kaybedebilirsin. Ama bundan sonraki sezon kaybedeceğin anlamına gelmez bu. Devam edeceksin. Buna devam etmen gerekiyor. O zaman bozulmayan bir kadro, şöyle bir örnek verelim. Beşiktaş'ın teknik direktörü neden uzun vadeli çalışmadı? O 99 gol değerlendiriliyor ya Fenerbahçe'de puan. Hı hı. İsmail Kartal'da teknik direktör. O kadro bozuldu mesela. Antrenörle de anlaşılmadı. O kadrodan giden oyuncular da oldu. O sisteme alışmış oyuncular da ayrıldılar. Mourinho geldi. O kadroda oyuncular da gitmese, ısrar edilse, son anda kaybetmişsin şampiyonluğu. Ve o kadroya diyelim ki iki takviye yapılsa, yine antrenörünle devam etsen, daha iyi bir sonuca gitmez misin?
1: Gidersin. Bizde o istikrar problemi var zaten Ercan abi. Yani yakalanması gereken konulardan biri bu istikrar. Devam edilebilirdi. Jesus'la da devam edilebilirdi.
0: Jesus kendi kalmadı.
1: Kendi kalmadı. İşte ne bileyim, İsmail Kartal'ın hani 99 puanlı sezonu, fena futbol yoktu, devam edilebilirdi, denenebilirdi. Mesela aklıma geliyor işte Amorim çok uzun süre kaldı değil mi? Ten Hag çok uzun süre kaldı. Hep beklediler, biz sabrettiler, olur mu, düzelir mi?
0: Evet.
1: Yani eğer ihtimal kalmadığından emin oldukları anda yabancılar değiştiriyor. Düzelme ihtimali tamamen ortadan kalkınca değiştiriyorlar. Çünkü zamanı ihtiyacı olduğunu biliyorlar teknik direktörlerin. Futbolun oturması için, o sistemin oturması için bir zaman var. O zamanı tanımaya çalışıyorlar mümkün olduğunca. Bizde belki işte bulunduğumuz coğrafyanın iklimi bilmiyorum ama çok tez canlılık var. Hemen her şey olsun istiyoruz. Ya çok kısa sürede.
0: Doğru söylüyorsun. Mesela Kovac Borussia Dortmund'a geldi Nuri Şahin'den sonra. Dortmund vazgeçti mi? Geçmedi. Hı hı. Ve şu anda da yine Bundesliga'da şampiyonluğa oynuyor.
1: İnandırsın, devam edeceksin.
0: Tabii ki devam edeceksin.
1: Bir de büyük takımların bir futbol anlayışı vardır. İsmediğinde o futbol anlayışını devam ettirecek teknik direktöre hep giderler.
0: Evet.
1: Öyle olması lazım. Yani Beşiktaş'ın futbolu budur

0: diyeceğin bir anlayışın olmalı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un aynı şekilde. Ve o sistemi oynatabilecek teknik, biz diyelim bugün bir teknik direktörle yolları ayırdın. O sistemi devam ettirecek teknik direktörle devam etmen lazım. Bir sonraki adımın. Mesela Santos gelmemeliydi zaten Beşiktaş'a.
1: Ya oyun sistemi olarak Santos'un ne oynattığı belli.
0: Mesela Fenerbahçe'de Mourinho'nun da gelmemesi lazımdı, örnek veriyorum. İsmail Kartal'dan sonra. Başka bir oyun.
1: Başka bir oyun. O zaman Mourinho'ya devam edeceksin.
0: Ha, ya da getirdin Mourinho'yla devam edeceksin.
1: Ya şu oldu, berabere kaldık, işte bu oluyor. Neden puan kaybediyorsun? Olmadı.
0: Hı hı.
1: Ama devam, ısrarla devam edeceksen bir şeylerin ortaya çıkabileceğini, o istikrarı yakalayabileceğini bilmen gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi dinleyicimiz demiş ki keşke demiş Satılmış Bey Sefaköy'den, imkanım olsa da gidip oradaki herkese, futbolculara, taraftara sarılabilsem demiş, çok mutlu olmuş o da. Bir başka dinleyicimiz Bayrampaşa'dan, Ramazan Bey Çerni'yi çok ağır eleştirdim ama demiş sezon başına göre bayağı bir hareketlilik var Çerni'de.
1: Oyuna katılma, topla buluşma, oyunu kurma. Bu yine teknik direktörde oluyor iş. Ben senden bunları bekliyorum. Şunları yapmasını istiyorum dediğin anda saha içinde. Ve bunları başarıyorsa bir oyuncu, tabii ki oyuncudan vazgeçilmez. Çerni dün oyundan çıkarken ayağına kramp girmişti.
0: Evet.
1: O kadar yüksek efor sarf etti ki. Artık o kanatta oynamak kolay değil biliyorsun. Hem savunmaya geleceksin, sonra ortaya geleceksin, oyun kuracaksın, kaleye şut girişiminde bulunacaksın, ikili mücadeleye girip oyuncu geçeceksin, rakip takımdaki oyuncuları. Bu yoruluyorsun ama bunu başarıyorsun. Çerni'de de bu ortaya çıktı ya, Salih. Salih apayrı bir fayda getirmiyor mu takıma?
0: Getiriyor. Tabii ki.
1: Olayta'nın nasıl faydalı olacağını bulmuş bir teknik direktörden de bahsediyoruz. Ya hiç Olayta'nla hiç uğraşmadı. Ya şöyle ya solda mı deneyelim, biraz sağa mı alalım? Hiç uğraşmadı.
0: Çok formda bu ara bir de Olayta. Maçın yıldızı bence.
1: Olayta'na gerekli özgürlüğü verdi. İstediklerini anlattı. Olayta'nı da sahanın her yerinde görebiliyoruz, dikkat edersin.
0: Her yerde Olayta. Çok doğru transfer. Altını çizelim. Kaç aldı Beşiktaş, şunu hatırlıyor musun?
1: 5 bine.
0: Çok iyi. Bir büyük takım oyuncusu 5 milyona geldi. 11'in değişmez oldu.
1: İlhan'a gelelim şimdi.
0: Oraya gelecektim ben de. Şimdi İlhan
1: 2'yi biraz geçiyor.
0: Şimdi İlhan alt ligden gelmiş bir de. Fransa 2. liginden bulunmuş. Evet. Alınmış. Ve 11'e monte edilmiş, harika bir oyuncu. Ya, zaman zaman 11 oynamıyor tabii Trossard olduğunda ama oynayabilir.
1: Ya, geldiğinde işte boşu boşuna ya yine genç bir oyuncu geldi, Beşiktaş bunları denedi, olur mu olmaz mı diye karşılıklı sorular soruyorduk birbirimize.
0: Evet.
1: Ama oluyor.
0: Yani şu anda fiyat performans açısından baktığımızda ligin belki de en iyi transferi İlhan Fakılı. Fiyat performansa baktığımızda.
1: Bence milli takıma seçilir.
0: Seçilmesi lazım.
1: Bence seçilir.
0: Ya bu formuyla seçilmesi lazım. İlhan, bir çağrılması lazım.
1: İlhan öyle bir oyuncu ki daha çok genç.
0: Barış mı, Kerem mi, İlhan mı?
1: O kadar genç bir oyuncu.
0: Şu anda.
1: Ama oyunda neler yapabildiğini gösteren. Gol pozisyonlarına girdiğinde o ilk gol, bir topu da direkten döndü biliyorsun. Defansa geliyorsun, saha içine bir bakıyorsun İlhan orada. Birebir de ceza sahası içine girişler, rakipleri zor durumda bırakan mükemmel çalımlar. Bunların hepsi kimde var? İlhan'da var. Var.
0: Var var. Goldeki mesela pası verdi, devamında koşuyu bırakmadı, ceza sahasına girdi. Olay tam da iyi gördü.
1: Çok iyi gördü. Ya Vlahovic için bir tane deyince pası var ilk kere biterken. Vlahovic için o pas yollarında da ne kadar iyi ve başarılı olduğunu da gördük dün. Bir özelliğinin daha sahaya, ben zaten biliyordum, sen de biliyordun. Hı-hı. Mesela ters kanada çok ani pas atabiliyor.
0: Büyük oyuncularda var mı?
1: Bitiriyor rakip savunmayı. Dün iki tane pası var öyle. Bir tane de ceza sahası içinde Orkun'a attığı pas. Orkun'un için zaten bir şey demiyorum. İki asisti var. İkinci yarıda da ikinci golde yine oyunda pası başlatan, o pas hareketini başlatan Vlahovic.
0: Şimdi Vlahovic ayrı bir parantez ama İrhan'ı biraz daha konuşalım Ercan abi. Milli takım dedin ya, şu anda bakıyorum o pozisyonda Kenan'ın sakatlığı var. Kerim'in ve Barış'ın formsuzluğu var.
1: Evet.
0: Şimdi orada benim aklıma ilk gelen oyuncu oluyor hatta şu anda formuyla.
1: Ya şimdi ben 4 oyuncu, 4 Türk oyuncu. Emirhan, İlhan, Salih, Orkun. Dördü de bence milli takıma çok yakın. Onu söyleyeyim. Bence.
0: İlerleyen günlerde göreceğiz. Açıklanacak.
1: Sezon başından beri gösterdikleri performansla bence çok yakınlar.
0: Tabii. Çok iyi girdiler bir kere sezona. Şimdi Çerni'de diyor dinleyicimiz, kötü oynarken bile ısrar etti. Ondan bir şeyler çıkaracağını biliyordu İtalyano demiş Çerni için. Ve çıkardı da.
1: Geçen sene Çerni'nin oynadığı bazı maçlarda tek başına galibiyet getirdiği karşılaşmaları hatırlıyorsun. İtalyano yokken.
0: Hı hı.
1: Kupada Fenerbahçe maçı da örnek verebilirim. Yine attı golünü biliyorsun. Gollerini. Bu yüzden ben de teknik direktörün bu kararını çok olumlu karşılıyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Özbey'in rüzgarından o ikincilikte rakibiyle farkı azalttı. İki boy geride üçüncülükte dışta altı numaralı Dinamico belirdi. İçinde iki numaralı İnciparem. İki buçuk boy kadar geride dışta beş numaralı Bilge Hatun. İçte bir numaralı Felhan Gülü. İki boy geride sekiz numaralı Tokat Ağa'nın Gülü. Bir buçuk boy kadar geride üç numaralı Konçiçek. Grubun biraz gerisinde yedi numaralı Şengül Sultan var. Safkanlar bu şekilde son 600 metreye girdi. Dinamico da dışarı açılınca avantaj kaybetti. Lider dokuz numaralı Güreki Hanım. İki boy gerisinde dört numaralı Özbey'in rüzgarı var. Hemen yanına geldi ortadan iki numaralı İnciparem. Bu şekilde safkanlar son düzlüğe çıktı. 9 numaralı Güreke Hanım düzlükte lider safkan. Dışarıdan 2 numaralı İnciparem ataklarını düzlük başında artırmaya başladı. Eniç kulvarda Tokat Ağa'nın Gülü yanında da. Evet, şimdi yine onlara katılma çabasında Felhan Gülü. Safkanlar son 300 metreye girdi. Dışarıdan gelen 2 numaralı İnciparem yarışın liderliğini aldı. Son 200 metreye girildikten sonra farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte Güreke Hanım var, içeride de Felhan Gülü, ancak kalan metrelerde liderliğini sürdüren 2 numaralı İnciparem 2,5-3 boy farkta potaya süzülüyor ve koşuyla 2 numaralı İnciparem kazanıyor. 3 numaralı Konçiçek ikinci, 6 numaralı Dinamico üçüncü, 9 numaralı Güreke Hanım dördüncü, 1 numaralı Ferhan Gülü de beşinci oldu. 2 numaralı İnciparem Salih Çelik de kazandı Bursa'da yapılan ikinci koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Radyo Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız,
6: Altın Yıldız.
5: Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor.
2: En en güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
8: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
8: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Şimdi maçın en güzel noktalarından biri de bence Ercan abi, maçın bu kadar akıcı olmasını sağlayan hakem yönetimiydi.
1: Çok iyi bir konuya girdin. Nasıl maç yönetilmesi gerektiğini bana göre çok iyi gösterdi. Dikkat et, sarı kartlarda bile öyle hırsla sarı kartını çıkarmadı.
0: Evet.
1: Burada neyi demek istiyorum? Pozisyonun olduktan sonra biraz oyuncuların nefes almasını bekledi. 5-10 saniye bile çok önemli bu gibi konularda. İşte oyuncu diyelim faul yaptı, rakip yerde yatıyor. Onun tedavisi yapılırken oyuncuyu sakince yanına çağırdı ve kartı gösterdi. Böyle sarı kartı da işte yüzüne yaslar gibi değil, gayet sakin çıkarttı, gösterdi.
0: Aynen.
1: Hiç oyuncu tahrik olmadan pozisyon geçtikten sonra ikili mücadelelerde o kadar yakın ki kimse itiraz edemedi. Ben bu tabii ki tamamıyla yüksek kondisyona bağlı bir olay. İtalyan hakem Colombo. Yüksek kondisyon. Pozisyonların hep yakınında. Faul yapsan bile itiraz edemiyorsun. Kafayı bir çeviriyorsun, hakem yanında. Böyle dikkat et, bizde birçok hakem orta sahadan faul veriyor.
0: Orta sahadan penaltı veren var.
1: Orta sahadan, evet. Evet. Ne göz var değil mi?
0: Veren var.
1: Şimdi sen o kondisyonu çalışarak geliştirebilirsin. Ya koşan hakem, pozisyonlara çok yakın olan hakem inan bana daha az hata yapar.
0: Dün de öyle.
1: Oyuncunun bariz, da diyecek hiçbir şey kalmıyor.
0: Bariz bir hatası var mıydı?
1: Ya Olaytan'ın attırdığı bir gol var. Gözümüzün önüne getirelim. 3 tane faul var orada Olaytan'a. Hemen atlayıp düdüğünü çalmadı mesela.
0: Bekledi.
1: Bir faul yapıldı, Olaytan ayakta. İkincisi yapıldı, ayakta. Üçüncüde tutmaya çalıştılar, yine dengesini bozuyorlar. Yine düşmedi, ayakta ve pas veriyor. Her şeyi bekledi. Ya bu o tam bir derslik pozisyon. Ya o da faul verse pozisyonda hiçbir şey olmayacak. Ne gol pozisyonu olur ne bir şey olur. Orta saha çünkü. Rakip yerleşir.
0: Tabii.
1: Kendi yarı sahasına.
0: Serbest vuruş kullanırsın, devam edersin. Bu en fazla.
1: Ya o pozisyonlar bence çok önemli Mehmet.
0: Tabii tabii. Yani hakeme ben dün çok beğendim. Maçın yıldızlarından biri de hakemdi.
1: Bence de.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi tabii dün bence Mourinho'yu da konuşmak lazım. Golcü bir sağ bek performansı çiziyor son maçlarda baktığımızda. Hem gol hem asist Mourinho'dan.
1: Erzurumspor maçında attığı bir gol var Beşiktaş'ın. Yine Orkun kullanıyor ceza sahasına doğru korneri. Emirhan atmıştı hatırlarsan. Yine aynı bölge ve yine aynı bölgeye atılmış bir top. Bu sefer kafayı Morilla vurdu. Bu da duran topta çalışmanın karşılığı. Yine aynı bölge. Kale sahasının dışı, penaltının biraz yakını. Gözümüzün önüne getirelim. Bu Mourinho'nun attığı golü. Hemen orada kafayı vuruyor. Daha yeni atılmış bir gol. Orada yine zaten 3-1'den sonra Marsilya teslim oldu. Ya 5 olsa 6 olsa ki oluyordu. Emirhan'ın direkten dönen topu, yine kaçan gol fırsatlarında hatırlarsak. Mükemmel bir başlangıç bence. Mükemmel.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ha şunu da belirteyim yalnız. Maçı ben tabii televizyondan izledim. Maçtan hemen sonra, maç bitiyor ya, biraz o coşkuyu vermek gerekiyor ve yayınların, maç sonu yayınlarının dünya standardında stat'tan yapılması lazım. Avrupa maçları, büyük maçlarda. O stadın içindeki atmosferi göstereceksin. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. O anda neler oluyor? Oyuncuların coşkusu ne? Stüdyoya sonra geçersin. Ya taktiği, tekniği. Daha sonra rahat rahat konuşabilirsin. Ama o an derler ya, o an. İyi ya da kötü. UEFA Avrupa Ligi'nde bir Fransız temsilcisine ki bilinen bir Fransız takımına 4 gol atıyorsun Marsilya. O maçtan sonraki o coşkuyu ben görmek isterdim.
0: Biter bitmez saha içinden yayın. Sıcağına, atmosfer sıcakken.
1: Ha, yayını hiç kesmeden. Ne oluyor o anda? 3-4 dakika versen ne olacak?
0: Onun mutlaka verilmesi lazım Ercan abi. Bir yayıncı olarak bunu söylüyorum. Ama maalesef Türkiye'de buna şey yapılmıyor. Riayet edilmiyor. Hemen maç biter bitmez reklama gidiliyor, o atmosferin tamamı kaçıyor.
1: Ha, sonra da verilmiyor.
0: Sonra da verilmiyor, evet. Öyle onu sosyal medyadan görüyoruz.
1: Ya onu maç sonu neler oldu diye hemen reklamdan sonra o maç sonunu kayıt yapıp ekrana getirmen lazım.
0: Hani reklam anlaşmam yüzünden belki
1: tamam,
0: hemen
1: öyle bir anlaşmam var diyelim.
0: Ama bu anlaşmayı da öyle yapma o zaman, başka türlü yap. 2 dakika sonra ver.
1: Ya o anda yapılmış röportajların bile çok büyük değeri var.
0: Çok, çok değerli. Çok değerli Ercan abi. Şimdi dinleyicimiz pek okumuyorsunuz diyor ama mümkün olduğunca okumaya çalışıyoruz mesajları. İtalyano ile devam edilmeli diyor.
1: Zaten 2 yıllık sözleşmesi var.
0: Evet.
1: 2+1 diyebiliyorum.
0: Hı hı.
1: Şu anda
0: yani dişler kötü gitse bile devam edilmeli.
1: Tabii, tabii,
0: bu sene
1: tabii.
0: Şampiyon olunmasa bile seneye olunur diyor.
1: Ben katılıyorum dinleyicim.
0: Ben de katılıyorum.
1: Ben
0: gösterdi çünkü oyununu gösterdi adam.
1: Ben güzel oyunu çok seviyorum. Keşke bütün takımlar böyle oynasa. Bu oyunu güzelleştiren başka bir etken de Genesio'nun Marsilya'sı. Böyle katı savunma falan yok. Onlar da top oynadı.
0: Oynamaya elinden geldiğince oynamaya çalıştı.
1: Onlar da top oynadı. Yeri geldi maçın içinde bazı bölümlerde oyun olarak, maçta öne geçmediler ama oyun olarak bir üstünlüğü almak istediler.
0: 35-45 diyebilirim.
1: 10 dakika. Evet. Evet.
0: Onlar da futbol oynamaya geldi sonuçta buraya.
1: Keşke böyle bir oyun olsa.
0: Adrenalin dolu bir maçtı diyor dinleyicimiz. Şimdi Beşiktaş'ta bir dinleyici yönetim bir futbol maçından çıkan bir taraftarla röportaj yapılmıştı. O da güzel bir espri yaptı. Diyor ki yönetimden diyor şikayetçiyim diyor. Beşiktaş yönetiminden. Niye diye sordular. Şöyle bir cevap verdi. Nübel'in yanına bir semaver falan koysalardı diyor. Bir çay kahve içse çocuk diyordu. Üşüyor falan yaptı.
1: Doğru.
0: Top gelmiyor Nübel'e dedi. Ya gerçekten takım savunmasını da Beşiktaş'ın biraz konuşmamız lazım. Yani geçtiğimiz yıllarda bu savunma çok kolay geçilen bir savunmaydı.
1: Bu kesinlikle bir takım savunmasının başarısı Mehmet. Mesela ilk golde nasıl takım savunması biraz düşmüştü. Defans
0: evet.
1: Arkaya adam kaçırdı. Uyuduysa Beşiktaş'ın yediği golde. Ama maçın geneline baktığınızda takım savunması o kadar düşmedi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Dün maçın yıldızı bana göre Olay Tan'dı dedim. Sence başka bir isim var mı?
1: İlhan var.
0: İlhan
1: Salih var. O kadar çok var ki esasında.
0: Şimdi Olay Tan'ın istatistiklerine bir göz atalım. 3 kilit pas Ercan abi. 0.65 asist beklentisi. Ceza sahasına isabetli pas. Bu çok zordur. 5'te 4.
1: Evet.
0: Üçüncü bölgede isabetli pas, bu da zordur. %67, 21'de 14. İsabetli duvar pası 2'de 1, ara pas 1, yaratılan büyük şans 2.
1: Evet.
0: İsabetli pas %83, isabetli uzun pas %67, 7 ileri top taşıma, 8'de 6 ileri pas, toplam 1 şut, kazanılan faul 3. İkili mücadele %54. Hava topu mücadelesi %100, 3'te 3. Bakıyorum. Top kapma 3. Yani başka ne istersin ki?
1: Bir orta başka sahadan. Başka hiçbir şey isteyemez.
0: Bir orta sahadan ne istersin ki başka? Muazzam bir performans. Gerçekten. İlhan da muazzamdı. İlhan'ı taraftar da onore etti maç sonunda. Vlahovic klasını yine gösterdi. Biz bunu zaten hep bekliyorduk Vlahovic'den. Onun da %79 pas isabeti. 3. bölgede 12'de 9 isabetli pas. Ceza sahasına isabetli pas 2'de 1. Kafa şutu 1. Ceza sahası içinden 3, dışından 1 şut. Gol beklentisi 0.27. Toplam 4 şutu var. Vlahovic'in de ikili mücadele 6'da 4. O fizik gücünü hep konuşmuştuk zaten. 6'da 4 ikili mücadele kazanmış. Hava topu 3'te 2 kazanmış. Yerde ikili mücadele 3'te 2 kazanmış. Ceza sahasından bir top uzaklaştırmış, bir top kapmış, bir de faul yapmış. Vlahovic de çok iyi bir maç çıkardı diyebiliriz. Vlahovic her ne kadar gol atmamış olsa da, değil mi?
1: Atmasa da
0: maçın içinde her an.
1: İkinci yarı forvette bir oyun kurucu gibi çok iyi işler yaptı. Yani gollerin başlangıcında var. Rakip defansın dengesinin bozulmasında var. Mesela kale arkasındaki kameradan Murillo kafayı vuruyor. Orada Vlahovic'e dikkat ettin mi? Çok önemli bir şey yaptı. Savunmanın sağ kanadında oynayan oyuncularıyla kalecinin önünü hemen kapattı. Hı hı. Murillo kafayı vurduğu anda. Topu göremediler. Ve top ağlara gitti.
0: Aynen.
1: Bu çok akıllı bir hareket. Tam böyle santraforlardan beklediğimiz bir hareket. Kaleci o arada hiçbir şey göremedi.
0: Tabii tabii görmedi.
1: O zaman da top ağlara gidiyor.
0: Biraz da Poku'yu konuşalım. Nasıl buldun? Oyuna girdikten sonra etkiliydi bence.
1: Zaten etkili olacağını tahmin ediyordum ben.
0: Evet evet, Poku oyuna girdikten sonra etkiliydi.
1: Golde de acayip geldi sağ kanattan. Hı hı. Yani o golün olduğunu gayet iyi hissettiriyor. Ya Poku'nun golü, ama öncesinde tekrar söyleyeceğim. Orada Olayita'nın pozisyonunu devam ettiren hakem işte benim her zaman görmek istediğim hakemdir.
0: Hakem tamamen maçın içinde, her şeye hakim.
1: Ya şöyle bir şey var. 65 dakika top oyunda kalmış. Bunun da kimin başarısı var? Hakem. Bak sana söylüyorum. Net kesinlikle hakem başarısı.
0: Net hakem.
1: Var.
0: 65 bayağı yüksek bir sayı.
1: 65 dakika biz oyun seyrettik.

0: Fakat buna rağmen bunu devam ettirmen çok başarılı bence.
1: Ligimizde güzel futbol oynayanlar Avrupa'da da başarılı oluyor bir yere kadar. Yorumu geldi.
0: Değil mi?
1: Evet. Sonuçta güzel futbol oynuyordu ligimizde de. Yeni Atiba Salih Özcan'dır diyebilir miyiz? Demiş dinleyicimiz. Erken
0: Salih
1: mi?
0: Salih ayrı, Atiba ayrı. Değil mi?
1: Evet. Ayrı profiller. Ama Salih de yani bedava gelen bir oyuncu. Bonservissiz aldı Beşiktaş. Evet. Çok faydalı.
0: Bedava bonservisle gelip böyle bir performans gösterici. Zaten tam bir profesyonel. O belli. Tamam, Borussia Dortmund'un oyun sisteminde kendine yer bulamamış olabilir ama yıllardır Almanya'da, Dortmund'da olsun, diğer kulüplerde olsun, bildiğimiz milli takımımızın da direkt oyuncularından biri. Öyle bir oyuncunun bonservisi elinde kaldığında o öyle oyuncuları kaçırmayacaksın. Hı-hı. Ben sana söyleyeyim. Mesela tabii, Can Uzun'un bonservisi kendisinde, Can Uzun işte transfer yapılıyor. Ne yapıp ne edip mesela transfer yapacaksın? Alacaksın Can Uzun'u.
1: Can Uzun'u alacaksın, aynen öyle. Salih'i buldun, alacaksın. Kaçırmayacaksın.
0: Ya böyle oyuncular kaçmaz.
1: Yerli çok değerli bir kere. Bir de milli takım oyuncusuysa hiç kaçmaz. Şimdi Türkiye'de klasiktir. 3 maç kaybettiği zaman hoca iyi mi kötü mü? Bu o zaman da taraftar tam tersini düşünmeye başlayabilir demiş bir dinleyicimiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimizin mesajı yarım kalmıştı. Tabii hoca kötü sonuçlar aldığında da sabır göstermek gerekiyor. Çünkü hoca belli bir oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Zaman ihtiyacı olabilir. Takımın düştüğü günler, haftalar olabilir. Sürekli hoca değiştirmenin bir çözüm olmadığını hep gördük. Hocanın arkasında zannediyorum yönetim duracaktır eğer kötü sonuçlar da alınırsa diye düşünüyorum ben. Evet, İtalyano'dan söz açılmışken İtalyano'nun bu maç sonunda gerçekten önemli açıklamaları oldu. O da atmosferden son derece etkilenmişti. Oyuncuların performansını övdü. Italiano'yu bir dinleyelim.
7: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor.

0: Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da, İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse, bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki o beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: La squadra.
0: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
1: Ci sono partite.
0: Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun, o yüzden daha da önümüze çok yol var, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: İtalyanı bunları söyledi, çalışmaya devam etmeliyiz dedi, durmak yok mesajını verdi taraftarına. Şimdi Beşiktaş ile ilgili mesajlar da geliyor. Tabi performanslara da yavaş yavaş değiniyoruz. Beşiktaşlı oyuncular iyi bir performans sergilediler. Buna şüphe yok ve bu çok büyük de yankı uyandırdı uluslararası basında. Onlara da değinelim kısaca. Fransa basını gerçekten Beşiktaş'ı ciddi şekilde övdü. Mesela ekip diyor ki, Marsilya Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle başladı diyor ekip. Le Figaro, Marsilya Beşiktaş karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi aldı demiş. Beşiktaş mükemmel olmaktan uzak olsa da acımasızca etkili bir Türk takımıydı. Mükemmel bulmamış Le Figaro Beşiktaş'ı, hatta
2: İtalyanlar da şu anda mükemmel değiliz diyor, daha iyi olmalıyız diyor.
1: Evet, Marsilya'nın da kötü bir dönemi. Hatta bir soru da soruldu Fransız basın mensubundan, istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Orayı geçiştirdi Bruno Genesio. Ama Paris Saint Germain maçı da böyle biterse büyük ihtimalle yollar ayrılacak, kesin gözle bakılıyor Fransız basınında. Foot Mercato, Vincenzo Italiano'nun oyuncuları diye başlamış haberine. maçın

0: başından itibaren baskı kurarak büyük bir istek sergilediler. Yaklaşık bir saat boyunca tutarlı bir oyun sergileyen Marsilya nihayetinde savunma zaafları nedeniyle mağlup oldu demişler.
1: Savunmaların ortası çok ağır. Bunu yayında Ahmet'le dün konuşmuştuk takımın analizini yaparken. Bu ağırlığın bedelini ödediler.
0: Le Monde milyonlarca euro ile kurulmuş bir takıma karşı ve nefes kesen bir atmosferde Marsilya zaman zaman umut vaat etti ve hatta yaklaşık yarım saat boyunca iyi bir mücadele sergiledi ama ikinci yarı felaket oldu. Beşiktaş'ın üstünlüğü inkar edilemezdi diyor.
1: Evet.
0: 20 dakika gazetesi Marsilya Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi aldı. 50 dakika iyi oynadılar ancak sürekli gerilim altında olmak sonunda yorgunluğa yol açtı. PSG maçı öncesinde moralsiz bir Marsilya göreceğiz diyorlar.
1: Moralsizlik olabilir. Bunu net olarak söyleyebilirim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Belirdi içeride 2 numarada Yemen Rüzgarı. Onların hemen dışında 5 numarada Havzalı. 1 boy kadar gerilinde 4 numarada Kaşıkçı. Bir yarım boy geride 7 numarada Getay dışında. 1 numarada Tarçın Kız. 2 boy geride içeride 3 numarada Barbuda yanında. 8 numarada Al Yadigar sırasıyla. Atlar 1000 metre start yerinden şimdi çıkıyor. 9 numarada Sinsin Ateşi'nin liderliği sürüyor. 6 numarada Maden Dağı'nın takibi var. Onun dışında 5 numarada Havzalı. 1 boy geride içeride 2 numarada Yemen Rüzgarı. Yarım boy geride 4 numarada Kaşıkçı Bey'i. Onlara 1 boy kadar geriden 3 numarada Barbuda dahil oldu. Hemen dışında 1 numarada Tarçın Kız. 2 boy geride 8 numarada Adi Adigar dışında 7 numarada Getay sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye son viraja girmek üzere. 9 numaralı Sinsin Ateşi liderliğini sürdürüyor. 2 numarada Yemen Rüzgarı ikincilikte. 3. içeriden 3 numarada Barbuda geldi. 1,5 boy geride 4 numarada Kaşıkçı Bey sırasıyla. Atlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 boy oldu fark. 9 numaralı Sinsin Ateşi lider. 3 numaralı Barbuda ikinciliğe sokuldu. Son düzlükte Safkanlar. Tarçın Kız da pozisyon aldı. Son düzlükte, son 400'de Safkanlar lider Sinsin Ateşi. Orta kulvardan 3 numaralı Barbuda yüklendi. Araya azaltmayı başardı. Sinsin Ateşi'nin yanına gelen ve liderliği alan 3 numaralı Barbuda boyun farkıyla öne geçti. Devam ediyor Sinsin Ateşi geriden. 1 numaralı Tarçın Kız'ın içeriden 4 numaralı Kaşıkçı Bey'in atakları var. Son 200 metreye girildi. Sinsin Ateşi pes etmedi. Barbuda devam ediyor mücadele geriden. Tarçın Kız da onlara katılma çabasında. Sinsin Ateşi önde. Tazeledi yeniden. Bir boy yaptı farkı. Sinsin Ateşi kazandı. 3 numaralı Barbuda ikinci oldu. 4 numaralı Kaşıkçı Bey üçüncü olurken 1 numaralı Tarçın Kız ve 7 numaralı Getay'da dördüncülük için potoyu beraber geçtiler. 9 numaralı Sinsin Ateşi Hüseyin Turan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fransa basınına bakıyorduk. Fransa basını nasıl değerlendirdi bu mücadeleyi diye. Mesela RMC Sport demiş ki Marsilya Avrupa Ligi'nde özgüvenini yeniden kazanmaya çalışıyordu ama ağır bir yenilgiyle döndü demiş. Beraberlik golü umut ışığı vermişti ama devre arasından sonra çöktüler diyor.
1: Evet.
0: La Provence diyor ki ilk yarıda iyi bir performans vardı ama ikinci yarı bu ivmeyi koruyamadı. Marsilya ve Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Avrupa'nın en gürültülü stadyumu olarak anılan tribünleri dolduran 42 bin fanatiğin ve üst üste 4. yenilginin sonucu olarak gece eve baş ağrılarıyla döndüler diyor.
1: Doğru.
0: Bu sefer migren, kasvet veya depresyon aşağılayıcı bir sonuçla daha da şiddetlendi demiş La Provence. Bu arada milli takım kadrosu açıklandı Ercan abi. Şimdi bakacağız, sen dedin ya İlhan mutlaka çağrılmalı diye. Aral çağrılmış, onu görüyorum. Aral Çimşir. Şimdi bakacağım ben de, ekrandan da okuyamıyorum, çok uzak kaldığı için bana ekran, amili takım kadrosuna buradan bakacağım. Oradan devam edelim. Hemen söyleyeceğim amili takım kadrosunu. Bakıyorum şimdi. Ercan abi kaleci, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır.
1: Evet.
0: Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demirege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun Denizgül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. İrfan Can çağrılmış. Ne diyorsun?
1: Kendi bilir hocanın. Ne oynadı, ne bekledi, milli takıma uyumlu mu? Bir şey diyemiyorum. Hakikaten bir şey diyemiyorum.
0: İrfan Can için ben de bir şey... Direkt olarak zaten sana İrfan Can'ı sordum. Ben de beklemiyordum.
1: Şimdi oynamayan oyuncular var.
0: Beklemiyordum.
1: Bak kalecilere bakalım. İki kaleci de sakat. Yani sakat derken şu. Muhammed
0: Şengezer.
1: İyileşti mi bilmiyorum. Altay oynuyor mu Celta Vigo'da?
0: Bilmiyorum. Bakmadım son maçına. Hemen bakayım.
1: Oynamıyor. Ben baktım.
0: Ha, oynamıyor mu? Bilmiyorum, ben bakmadım. Peki Mert Günok da bugün yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladı.
1: Mert'e de Türk futbolunda milli takıma yaptığı hizmetler için ben de teşekkür ediyorum.
0: Hı hı.
1: Kendisi gayet iyi hizmetlerde bulundu. Yaptığı çok kritik bir kurtarış var Avusturya maçında. Hemen gözümün önüne o geldi.
0: Hı hı.
1: Ben kendisine teşekkür ediyorum.
0: Şimdi kaleci konusunda tereddütlerim var anladığım kadarıyla. Değil mi?
1: Evet.
0: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Evet. Herhalde zaten Uğurcan'ı oynatacağım deyip diğerlerine bakmadı mı? Bilmiyorum ki.
1: Uğurcan var işte. İdare edecek. Zaten Uğurcan oynayacak.
0: Diyor.
1: Değil mi?
0: Öyle diyor herhalde.
1: Samet oynuyor mu Trabzonspor'da?
0: Düzenli oynamıyor.
1: Çağlar'ı almamış değil mi?
0: Yok, Çağlar yok. Şimdi Altay son maçta yedek. Diğer maçlarına bakacağım. İki kaleci için oynamak çok önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Evet, Radu'nun yedeği Altay. Diğer maçlarda da öyle. Yedek kaleci.
1: Evet.
0: Hep Radu ile oynuyor Celta Vigo. Tüm maçlara baktım.
1: Ben de takip ettiğim için oynamadığını biliyorum.
0: Yani acaba dedim bir tane maçta oynamışlığı var mı? Yok, oynamışlığı yok Celta Vigo. Daha hep Radu. Kaleci hep Radu, onu çağırmış. Tamam, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Savunmaya baktığımızda savunmada Samet Akaydın. Hocanın bazı şeyleri var. İşte yola beraber çıktığı oyunculardan vazgeçememe sanki. Bunu hissediyorum.
1: Evet.
0: Kadro seçimlerinden bu sonuca varıyorum ben.
1: Ben de öyle. Hiç daha farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Milli takıma başarılar dileyelim. Başlasın maçlar, konuşalım. Değil mi?
0: Şimdi bir kez daha söyleyeyim ben kadroyu. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Defansta Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik.
1: Zeki oynuyor. Juventus'un dün golünü de attı.
0: Zeki oynuyor, evet. Şimdi mesela bilemedim. Bertu Elmas, Demirege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Orta saha

0: Arar Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün de forvet rotasyonumuz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Mert Günok söyledik zaten. Milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Mert Günok, çok önemli maçlarımız var. Milli takıma şimdiden başarılar dileyelim tabii ki. Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Çok zor da maçlarımız var Ercan abi. O milli maç zamanı konuşuruz zaten. Ayrıntılı analiz yaparız. Rakip analizi yaparız. Kendi takımımızı analiz ederiz. Dünkü Beşiktaş mücadelesinde atladığımız bir konu var mı? Bakıyorum dinleyicilerimizin de yorumlarına. Bakıyorum. Bakalım. Hiçbir rakipten korkmuyoruz bir Beşiktaşlı olarak demiş Sertaç Bey.
1: Azından İtalyano o havayı verdi.
0: Yani kendi oyunumuzu oynarsak bu takım herkesi
1: yenebilir. Çıkıyorum oynuyorum diyor.
0: Çıkıyorum oynuyorum diyor aynen. Bu açıdan baktığımızda Beşiktaş'ta bir özgüven var kesinlikle. Tabii özgüven kazandıkça artıyor. Özellikle bu tarz tabii yüksek tempolu maçlarda alınan farklı galibiyetler ekstra bir moral oluyor.
1: Evet.
0: Oyuncular için. Bir Ouattara sanki Ercan abi aksayan isimlerden biriydi diyelim.
1: Aksama değil de ben şöyle söyleyeyim.
0: İstediklerini mi yapamadı?
1: Zaman zaman yapamadı ama ilk geldiğinden bu yana Mehmet kendisine gelişme var. Onu gördüm. Bak onu söyleyeyim.
0: Şimdi Ercan
1: abi. Belki ayrılabiliriz.
0: İstatistiklerine bakıyorum. Şimdi bir defans oyuncusu, kazanılan ikili mücadele 7'de 1.
1: Olsun.
0: Sıkıntılı. Hava topu mücadelesi 1'de 0. Yerde kazanılan ikili mücadele 6'da 1. 7 top uzaklaştırması var. 3 top kapması var. Şuta sebep olan hata 1.
1: Çok az değil mi 1?
0: Evet. 61 kez topla buluşmuş. Topu ileri taşıma 1. İsabetli uzun pas 2'de 0. İleri pas 6'da 4.
1: 6'da 4'ü mü?
0: Evet. İleri pas 6'da 4. Güzel. 3. bölgede 4'te 4 isabetli pas.
1: Bu önemli değil mi?
0: İyi. Bu önemli.
1: Ya ne diyorum? İlk üçüncü geldiği bölgede. Dönemden itibaren ben fena bulmadım dün. Çok acayip hareketleri vardı ilk geldiğinde.
0: İşte diğer şöyle gördüm ben de, yani diğer takım arkadaşlar o kadar üst düzey oynadı ki sanki geride, evet, kaldı.
1: Olabilir.
0: O performansın gerisinde kaldı.
1: Ben de toparlanma belirtileri olduğu kanaatindeyim.
0: Emirhan da sahanın en iyilerinden biriydi Ercan abi bence.
1: Evet.
0: Ne diyorsun? İkili mücadele 10'da 9 kazanma.
1: Çok yüksek bir rakam.
0: Olağanüstü. 10'da 9 çok iyi.
1: Ben hani yayını açtığımızda konuştuk ya, Emirhan, ondan sonra İlhan, Orkun vesaire, banko dedim, milli takıma seçilir. Aday kadro açıklandı.
0: Ne de seçildiler. Yerde ikili mücadele kazanma 9'da 8, hava topu 1'de 1. 12 top kapması var Ercan abi. %85 pas isabeti, 3. bölgeye isabetli pas 12'de 8. İsabetli uzun pas 19'da 9, ileri pas 20'de 11. 3. bölgede isabetli pas 12'de 8. 3. bölgede de oynamış topla.
1: Evet.
0: Başarılı top sürme 1'de 1. Yani sahanın en iyilerinden biri. Kesinlikle Emirhan Topçu, istatistikler de bunu söylüyor. Emirhan'ı da unutmayalım. Herkesi konuştuk.
1: Emirhan dün rakip yarı sahada pes yapıp top alan bir stoper görüntüsüyle bayağı Avrupa takımlarında oynayan stoperler gibiydi. Buna dikkat etmek lazım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden

0: POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi. Ercan abi, Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı. 3 ay sonra yani.
7: Evet, 3 ay sonra ihale var.
6: 3 ay sonra yayın ihalesi var. Futbol paydaşlarının yıllık yayın ihale bedelinin 150 milyon dolardan 400 milyona kadar çıkması gibi bir beklentisi var yani kulüpler.
7: Ya şimdi bu hayırlı olsun önce.
6: Hı hı.
7: Biz bu yayın işinde yer aldığımız için şu değerlendirmeleri mutlaka bence yapmamız lazım.
6: Ne yapalım?
7: Yayın ihalesini alacak kuruluşun, şu andaki kuruluş da olabilir, başka kuruluş da olabilir, kuruluşlar da olabilir. 4 yıllık bir imkan vereceksin. 400 milyon dolar istiyorsan, 450 milyon dolar.
6: Hı hı.
7: O kuruluş şöyle bir 4 yıl vereceksin. Sonra şartların ne olmalı? Şartname oluyor ya.
6: Hı hı.
7: Kulüplerin zeminlerinden tut, stattaki kamera platformlarını hazırlamasına. Ya kulüpler de işin içinde olmalı. Sen bana parayı ver, hı hı, ne yaparsan yap mantığıyla yayın ihalesi olmaz. Ben diyelim ki X yayın şirketinin sahibi olarak, hı, ya da sorumlusu olarak diyeceğim ki ben 30 kamerayla çekeceğim maçı. Bana şuralarda platform vereceksin. Ve zeminin Futbol Federasyonu'na da diyeceksin ki ben ekrana çok güzel bir zemin vermek istiyorum. Sararmış zeminlerle maç çekmek istemiyorum. Ben çünkü para veriyorum. Vereceğim. Böyle 3 senede de olmaz bu iş. Çünkü 1 senede ancak kendini toparlarsın.
6: Bir bile yetmeyebilir Ercan abi.
7: Ancak kendini toparlayabilirsin.
6: Evet.
7: Başka bir kuruluş olsa.
6: Hı hı.
7: Ha, kamera sayısını arttırdın. 25 kamera yaptın, 30 kamera yaptın. Hı. Ona göre profesyonel bir ekip oluşturman gerekiyor. Ekipler oluşturman gerekiyor. Bu sadece tabii TFF Süper Ligi için değil. Alt ligi de alıyorlar ya, birinci ligi.
6: Tabii.
7: Aynı durumların orada da olması lazım. Ki bu işin yurt dışına pazarlaması, mesela Salah'ın olduğu Mısır'a ya da diğer Afrika ülkelerine veya Arap ülkelerine bu yayını isteyen çok ülke olabilir, Salahlı kadroyu diyelim. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ya da yurt dışında yaşayıp Trabzonspor'u, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı izlemek isteyenler, belki yabancılar da olabilir.
6: Olabilir.
7: Bunu pazarlaman lazım.
6: İşte bu liyakatte kadrolar var mı Türkiye'de? Mesela bence Arap Yarımadası'na Türkiye Süper Ligi'nin kesin pazarlanması lazım. Getireceksin oradan Arap spiker. Anlatacak.
7: Tabii ki.
6: Kesin pazarlanması lazım. Kesin yani. Bu %100. İşte Avrupa'dan çok önemli yıldızlar gelmiş. Vlahovic
7: gelmiş. Ya gelmesine de gerek yok. Adam oradan anlatsın. Off tip yapsın.
6: Yani mesela, örnek veriyorum yani.
7: Eğer uçak parası
6: demek istediğim bir Arap spikeri anlattır demek istiyorum. Demek istediğim bu. İşte Vlahovic'i gelmiş, Osimhen'i gelmiş. İşte ne bileyim Sanesi gelmiş. Avrupa'ya yayın mutlaka satman lazım, vermen lazım. Yayınlatman lazım.
7: Biraz global düşünün.
6: Global düşünmen lazım. Sadece işte Türkiye ile sınırlandırırsan bakış açını kaybedersin. Paran da çıkmaz. O parayı çıkarmak da kolay değil. 400 milyon dolar bekleniyor.
7: Artık şey işi de bitti. Şu var. Kutu işi bitti biliyorsun dünyada. Yani evet. Kutu derken Nikodur diyorum. Hı hı. Ne oluyor? Smart TV'ler var. Uygulama indiriyorsun. Oraya üye oluyorsun. Öyle değil mi? Hı hı. Onun çıkışını güçlendirmen gerekiyor. Yani senin aplikasyon çıkışını bir anda çökmemesi lazım. Görüntünün donmaması gerekiyor. O garantileri de alman lazım. Öyle değil mi?
6: Evet.
7: Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları oynandığında yoğunluk o kadar fazla olacak ki. Dondu mu görüntü, millet nasıl seyredecek o maçları? Bu garantileri de çok iyi sunman gerekmiyor mu?
6: O özellikle dijital yayıncılıkta büyük problemlerden biri Ercan abi. Bunun altyapısının iyi hazırlanması lazım. Yani şu anda da yayıncı kuruluşun dijital platformu var. Adını işte vermek doğru olmaz. Bazen oradan yazılan şikayetleri ben okuyorum sosyal medyadan.
7: Ya şimdi kulüpler
6: yayın gitmiyor.
7: Kulüplerin donuyor. Mutlaka kulüplerin yardımcı olması lazım. Saha içinde röportajlarda. Ya maç öncesi röportajlara bakıyorum mesela. O takımda o gün forma giymesine imkan olmayan gencecik bir altyapı oyuncusu röportaja geliyor. Hı hı. Ben şimdi bu ürünü pazarlıyorum. Taraftarlar, spor severler izliyorlar. Niye altyapıdan gelmiş hiç kimsenin tanımadığı bir oyuncu röportaja geliyor?
6: Neden? Gelmemesi i̇şte lazım. Yani yayıncı kuruluşun da zaten bir dakika yani benim bu kadar para veriyorum.
7: Hayır, onu kağıda dökecekse.
6: Kağıda dökmesi lazım. Aynen.
7: Ya o takımın kaptanı gelecek. Kaptan o gün yoksa en fazla gol atan oyuncusu gelecek. Gelecek. Yani bunu sağlamak zorundasın. Ya da yıldız oyuncularından biri gelecek. Kanat forvetlerden biri gelecek. Her hafta böyle olmalı.
6: En kötü şunu yazabilirsin. O gün ilk 11'de başlamış bir oyuncu gelecek.
7: Evet.
6: En kötüsü. O gün ilk 11'de başlamış bir oyuncu.
7: Maç sonunda da mutlaka golü atan, pası veren oyuncu, ya yani gol atan, asisti yapan oyuncu spor severlerin karşısına gelecek röportajda. Ya kaybetse de gelecek. Bu dünyada böyle yapılıyor.
6: Şimdi NBA'de mesela milyon dolarlar alıyor oyuncular. Yani Türkiye'deki futbolcuların kazançları bazen işte şu kadar milyon alıyor diyoruz ya, daha da üstüne alıyorlar. Ama yayıncı kuruluş geldiğinde Oliver LeBron James de bekliyor yayıncı kuruluş. Röportajını verip öyle gidiyor soyunma odasına.
7: Evet.
6: Çünkü kural bu. Çok yani büyük bu, ceza alıyor. Bu röportaj vermez.
7: Bu kuralların mutlaka şartnamede yer alması gerekiyor. Hem yayını alacak kuruluşların lehine hem de kulüplerin ne yani? Kulüpler şunu düşünmesin. Ya versinler işte 450 milyon doları da biz işimize bakalım. Mantığı tekrar ön plana çıkarsa, hı hı, boşu boşuna yapılmış bir ihale olacak. Değil yine mi? Aynı problemler devam edecek. Versinler. Bu problemlerin oluşmaması gerekiyor.
6: Aynen aynen.
7: Sen bana mükemmel zemin vaat ediyor musun? Stadyumda maçı çekebileceğim o platformları, kamera açılarını sağlayabiliyor musun ki? Sağlamak zorundasın.
6: Parayı istemeyi biliyorsun, değil mi? O zaman bunları da sağlayacaksın.
7: Ya bazı statlarda ben anlıyorum onu. Var bunu niye çekemedi diyorlar ya. Açı yok ki. O platform hazırlanmamış. Çekemiyor ki. Belki daha net çekebilecek bir pozisyonu. Çekemiyor. Gösteremiyor. Hı hı. Ben biliyorum o işi. Açı olmadığı için, çekemediği için de ortalık birbirine giriyor. Var bunu nasıl çekem, yani maç nasıl çekemez bunu, kurum bilmem. Yo, sen vermemişsin zamanında. Bazı tatların ışıklandırmasında problem var. Loş romantik ortamda maç oynanıyor gibi bir hava oluşuyor bazı tatlarda. Bunu kabul edelim.
6: Mum ışığında maç.
4: Bazen hissetmiyor musun? Öyle bir görüntü oluyor. Evet, hissediyorum.
7: Ya bunu değiştirmek için ne yapacaksın? O ışıkları değiştirmen ve güçlendirmen gerekiyor. Senelerdir bu böyle. Komik değil mi?
6: Komik komik. Ya çözülmesi gereken birçok problem var. Ya hiçbir şey bilmiyorsan, işte yeterli personelin yoksa, kim aldıysa ihaleyi, ya gidersin İngiltere'deki yayıncı kuruluşa, ya siz nasıl yapıyorsunuz bu işi, öğrenir gelirsin. En kötü, hiçbir şey bilmiyorsan.
7: Ama o adam şartlarını söyleyecek, diyecekler ki biz bunu burada yapamayız.
6: Ya yapacaksın, yapamayız diye bir şey yok. Ya burada yani çatladı kapı ülkesi değil ya. Burası da Türkiye yani. Yapacaksın burada da.
7: Hayır, sen 400 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorsun.
6: Hı hı.
7: Ne diyorlar? Naklen yayın arabası deniyor değil mi?
6: Evet.
7: İşte 25 kameralık. O arabalara yapacağın şu andaki yatırım 10-15 milyon dolar. 4 dörtlük yayın yapman için bir sürü araba alman lazım. Sipariş vermen ya da kira, yurt dışından kiralayıp getirmen lazım. Ama yeni arabalar bunlar. Nuh Nebi'den kalma değil.
6: Hı hı.
7: 2000'lerin başının arabası değil. Ya da ortalarının. Değil mi? Yepyeni araba gelmesi lazım. O belirli markalar var. Onları getiremedikten sonra senin aldığın ihale de işe yaramaz. Bu sefer protestoları sen de görürsün. Başkası alacaksa. Bunun başka çaresi yok. Bunu yapman lazım.
6: Kesinlikle yapman lazım ama işte Türkiye'de de genelde derme çatma iş yapıldığı için işte idare edelim. Şununla idare edelim.
7: Vallahi bunun idaresi olmaz.
6: Bununla idare edelim.
7: 2027'ye gidiyoruz. 2027 yılında ihale var. 13 Ocak.
6: 3 ay sonra.
7: 2027.
6: Hı-hı.
7: Yani 2027-2028 sezonu belki başka yayın kuruluşunda olacak.
6: Belki de.
7: Yeni sezonda. Sen bunu bir de çok iyi tanıtmak zorundasın. Şöyle çekeceğiz, böyle yapacağız, ihale bizde. Çünkü insanlar artık kutu işine girmiyorlar. Zaten bunu biliyorlar.
6: Hı hı.
7: Bir zamanların o kutu dolu ortamından artık smart TV'lerle kurtulmuş oluyorsun.
6: Üst üste kutuları dizerdik böyle.
7: O iş bitti.
6: O bitti. Şimdi başka çözümler bulmak lazım. Yayıncılığı geliştirmek lazım. Dediğin doğru Ercan abi ama nasıl yapılacak bilmiyorum Türkiye'de. Bilemedim yani. Yapabilirler mi, yapamazlar mı?
7: Ya ben gördüklerimi söyledim. Yani sen de herhalde gördüklerini söyledin.
6: Aynen aynen. Çok eksik var yayıncılık konusunda.
7: Evet. Tekrar kadroya dönelim mi?
6: Kadroya dönelim Ercan abi. Bir dinleyicimiz demiş ki yani her şeyi taşerona yaptırdıkları için böyle oluyor demiş.
7: Ya taşerona bilmiyorum. Olumlu taşeronsa neden olmasın? Dediğim yepyeni arabalarla personel değil mi?
6: Hı hı.
7: Ama dediğin yayın kadrosu diye, ana yayın kadrosu diye bir ekip oluşturman lazım.
6: Mutlaka.
7: Bazı önemli addedilen işte derbiler, büyük maçlar.
6: Kesinlikle.
7: O senin ana kadron çekmeli onları.
6: Ana kadron çekmeli, ana spikerlerini anlatmalı.
7: Evet. Nasıl elit hakem varsa.
6: Tabii. Elit kadro olacak. Elit spiker, elit yönetmen.
7: Hepsi öyle olmalı.
6: Evet, evet. Ama Türkiye'de yayıncılık şuraya döndü Ercan abi. İşte siyaha düş... Eskiden siyaha düşmekten korkardı yönetmenler. Evet. Siyaha düşmüyorsan yayın başarılı. Günümüz yönetmenlerine göre böyle. Siyah... İşte ben yayından çıkıyorum, rapor yazıyorum mesela. Bu bunlar eksikti, bunlar yanlıştı diyorum. Önemli değil diyor ya, siyaha düşmedik diyor mesela.
7: Değil mi?
6: Ya inanılmaz. Gerçekten. İnanılır gibi değil. Yani Türkiye'de yayıncılığın içi de boşaltıldı. Her şey de olduğu gibi. Akıl almaz şeyler oluyor. İşte ses varsa spikerin Türkçesi doğru mu, yanlış mı, diksiyonu var mı, ona bakılmıyor.
7: Tabii
6: işte canım. Bir ses var. Yayında ses varsa maç anlatılıyor zannediliyor. Böyle giderse de zaten hiçbir şey elde edemeyiz. Bir adım ileri gidemeyiz.
7: Bence de öyle.
6: Şimdi kadroyu yeniden girelim Ercan abi. Var mı kadroyla ilgili söyleyeceklerin? Milli takımın kadrosu açıklandı.
7: Yani açıklandı. Yapacak bir şey yok. Bu arada hemen bakıyorum. Bir de Leao'yu da çağırmışlar.
6: Evet, Leao çağrıldı milli takıma.
7: Portekiz milli takımına, evet. Kadro
6: Jesus
7: belli.
6: Çağırdı.
7: Jesus çağırmış, evet.
6: Bu tamam, milli takımlarla devam edelim bir iki dakika ama yarışlarımız var.
8: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
10: Ki yerini alıyor. Safkanlar box içinde. Saat verildi ve dördüncü koşu başladı. Yarışın liderliğini bir numaralı İspanozal'da çok da süratli olmayan rölanti bir tempoda liderlik yapıyor. Yarışı 6 numaralı Meryon'da ikinciliğe geldi ama tempo artırma niyeti yok. İçeride 4 numaralı Şen Akgüz'de var. Bir boy gerilerinde 5 numaralı Prandello. İçeride 2 numaralı Angel of Gold. Dışlarında 3 numaralı Erduman sırasıyla. İlk 300 metre geçildi. 1 numaralı İspanoz koşuyor rölanti tempoyla sürüklüyor. Takipte 2 isim var. İçeride 4 numaralı Şen Akgüz. Dışarıda 6 numaralı Meryon. 2 boy gerilerinde 2 numaralı Angel of Gold hemen önüne geçti. 5 numaralı Prandello. 1 boy kadar geri. De son sırada 3 numaralı Erduman var. 1600 metre start yerinden çıkılmak üzere. Kır Safkan 1 numaralı İspanos koşu lideri. Arkasında 4 numaralı Şen Akgüz ve 6 numaralı Meryon var. Bu iki Safkan'ın arkasında 2 numaralı Angel of Gold ve 5 numaralı Prandello. Son sırada 3 numaralı Erduman. 1 numaralı İspanoz'un liderliği devam ediyor. 2 boy gerisinde yine ikincilik turunu takip ediyor. 6 numaralı Meryon ve 4 numaralı Şen Akgüz. 1 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Prandello. Prandello'nun yarım boy gerisinde 2 numaralı Angel of Gold. 1,5 boy kadar geride son sırada Kır Safkan. 3 numaralı Erduman. Bir Kır Safkan İspanoz koşu lideri. Liderlik devam ediyor onda. İkincilikte 6 numaralı Meryon var. Üçüncülükte 5 numaralı Prandello dışta belirdi. İçeride 4 numaralı Şen Akgüz. Yarım boy geride ortada 2 numaralı Angel of Gold. Son sırada bir diğer Kır Safkan. 3 numarada Erduman. Yakın aralıklarla koşuyor Safkanlar birbirlerine. 1 numarada İspanoz liderliğini sürdürüyor. 1 boy gerisinde 6 numarada Meryon var. Şimdi 5 numarada Prandello da tempoyu artırdı. 2 boy geride 4 numarada Şen Akgüz. Yanında 2 numarada Angel of Gold. Dışında 3 numarada Erduman sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numarada İspanoz liderliğini sürdürüyor. Dışta 5 numarada Prandello var. Ortada 6 numarada Meryon. Yarış süratlenmeye başladı. 1 numarada İspanoz liderliğini düzeye taşıdı. 5 numarada Prandello hemen dışına çıktı. 1,5 boy geride 6 numarada Meryon. Onun dışında 3 numarada Erduman sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı İspanos düzlüğe kadar idare edildi geldi ve düzlükte artık yarışını yapacak. 3 boy farklı önde, ortadan 6 numaralı Meryon'un, dışarıdan 5 numaralı Prandello'nun, en dıştan 3 numaralı Erduman'ın çabaları var. Farklar azalmaya başlasa da 1 numaralı İspanos lider. Meryon geliyor, Prandello geliyor. İspanos son yüzde yakalandı Prandello'ya. Prandello rakibinden liderliği boyun farkıyla almaya çalışıyor. Bunu başardı. 5 numaralı Prandello İspanos önünde ve beraber potoya giriyorlar. Burun buruna. 6 numaralı Meryon 3. 3 numaralı Erduman 4. 2 numaralı Angel of Gold'da 5. oldu. 5 numaralı Prandello rakibine hakim olmuştu tam aynada. İspanos tekrar verdi. Beraber girdiler potoya.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
11: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takım kadrosunu değerlendirdik, kadroyu paylaştık. Messi'nin de Ercan abi, Arjantin milli takımına veda edeceği bir hazırlık maçı var. O hazırlık maçı Benin'le ve Olaytan'da kadroya çağrıldı. Yani Olaytan Messi rekabetini görebiliriz, evet, veda maçında.
6: Evet.
5: Messi'nin veda maçı, milli takıma veda ediyor. Arjantin formasıyla son kez
6: son
5: sahada.
6: Son kez vedası, Arjantin Benin'le oynayacak.
5: 6
6: bir
5: Ekim'de.
6: Not daha var önümde. Belçika milli takımı da açıklamış. Lukaku'yu çağırmışlar.
5: Hı hı.
6: Trossard, o da çağrılmış.
5: Evet.
6: Bunu da bir not olarak belirteyim.
5: Şimdi Mert Müldür'le ilgili bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
6: Evet, o da yeni haberlerden biri. Geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun Mert Müldür'e. Bugün gelen bir haber bu. Fenerbahçe kulübü açıkladı. Dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır denildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim Mert Müldür'e. Leao'yu söyledik, Jesus çağırdı milli takıma diye. Mert Günok da milli takıma veda etti. Bunu duyurdu kendisi. Trossard'a Ahmet karşılaşması için özel bir program hazırlandı Ercan abi. Ahmet spor maçında sahada olmasını istiyor İtalyano. Çünkü kupa maçında yoktu, yani Marsilya mücadelesi
6: hem
5: yoktu.
6: Dinlendi. O özel program.
5: Tedavi de devam etti.
6: Ben oynayabilme ihtimalini yüksek görüyorum.
5: Oynama ihtimali son derece yüksek. Tabii Bruno Genesio ile de ilgili bazı istatistikler var. Şimdi onun ayrılıp ayrılmayacağı konuşuluyor. Daha önce Olympique Lyon'u çalıştırdığı dönemde de karşılaşmıştı. Beşiktaş'la 2-1 kaybetmişti.
6: Evet.
5: Marsilya'yla da 4-1 kaybetti. Yani pek Dolmabahçe ve Beşiktaş uğurlu gelmiyor.
6: Evet.
5: Ya, bunu
6: evet
5: da söyleyelim. Kaybediyor İstanbul'daki mücadeleleri.
6: Bir haber de Futbol Federasyonu'ndan, yeni bir haber. Bunu da tabii programımızın içinde paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması, 3. lig 3. grupta yer alan Malatyaspor 2 maça çıkmıyor. Federasyon kararıyla bir alt lige düşürülüyor. Artık Malatya ekibiyle sezon sonuna kadar karşılaşacağı tüm maçları diğer takımlar maçları oynamadan hükmen galip sayılıyor.
5: Bölgesel lige gitti yani. 3. ligden.
6: Yani bizim deyimizle amatör kümeye düştü.
5: Amatöre düştü.
6: Nereden nereye, değil mi?
5: Tabii canım. Yani
6: ya yani Serginho'ların,
5: Ederlerin
6: bir zamanlar transfer edildiği Brezilya takımı oyuncuları, kaleci Carlos'un uzun süre ligde ses getiren Malatyaspor'un adı daha sonra değişmişti. Yeni Malatyaspor oldu. Bu takımda yaşayamadı.
5: Evet, bu takım görünen olmadı.
6: O.
5: Yani ekonomik destek bittikten sonra takımlar da doğal olarak Ercan abi bir gerileme sürecine giriyorlar. Artık o gerileme ne kadar sürerse.
6: Ben uzun yıllar
5: sürerse.
6: Mehmet Malatya'ya gidip maçı anlattım.
5: Hı hı.
6: TRT yıllarında, o yıllarda işte Malatya'nın birincilikte çıktığı dönemler. Şehirde son derece sevilen futbol, tribünlerin dolduğu maçlar. Malatya'nın ortamı da güzeldir. Bilmiyorum, eskiden çok fazla kayısı bahçesi vardı.
5: Onlar kayısının yeri site oldu.
6: Oralar site olmuş deniyor. Sen anlatmıştın.
5: Evet. Geçen.
6: Neyse, yine vardır ama.
5: Tabii var. Dışarılarda var. Şehir dışlarında
6: vardır.
5: Var. Ama şehir içine yakın bölgeler site oldu maalesef.
6: Güzel şehirdir Malatya. Ve futbol her zaman sevilmiştir kentte. Artık nasıl tekrar toparlanır? Bu iş tamamıyla mali bir yatırım. Zor ama imkansız değil. Koskoca Malatya'dan bahsediyoruz.
5: Ya toparlanabilir Malatya'nın, işte dediğin gibi zengin iş insanları da var. Ben küçükken mesela Malatya'da belediyenin iştirakinde olan bir market vardı. Oradan alışveriş yaparken hep Malatya Spor'a yardım kutuları da olurdu.
6: Evet.
5: Gönlünden kopan işte 3 lirayı 5 lirayı atabilirdin o kutulara. Halk da sahip çıkardı. Çünkü Malatya gerçekten iyi bir takımdı, Malatya Spor. Dediğin gibi o işte Carlos'lu, Eder'li, Sercinyo'lu dönemler. Ama ondan sonra o bağ da koptu. Yani şehirle takım arasındaki bağ da kopunca her geçen gün kulüp geriledi. Sonrasında tabii alt liglere düştü. Yeni Malatya Spor ismiyle yeniden çıktı. Sonra o takım da yeniden alt liglere geriledi ve şu anda pek Malatya'ya gittiğinde hani futbol pek konuşulan bir konu olmaktan çıktı.
6: Evet.
5: Maalesef
6: evet.
5: Böyle bir durum söz konusu. Çoğu Malatyalı bilmiyor bile takımı kaçıncı ligde.
6: Maalesef.
5: Orada, oraya gel. Kadar geldi konu.
6: Enteresan bir haber daha var. Elit Hakem Direktörü Merkez Hakem Kurulu'nun Anthony Taylor Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği kanalıyla kulüplerden resmi mail adreslerini talep ediyor. Taylor maçlar bittikten 48 saat sonra maçı biten kulübün tüm kritik pozisyonlarla ilgili değerlendirmesini kulübün mail adresine iletecek.
5: Bu çok iyi bir uygulama.
6: Olumlu ve şeffaf, gayet güzel bir uygulama. Kulüpler maçın bitmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz ederse Taylor 24 saat içinde pozisyonlarla ilgili değerlendirmesini kulüplere sunacak.
5: Yani diyor ki öyle boş boş konuşmayın maç sonrasında.
6: Ya bu sayede hakem programlarına gerek kalmadan Türkiye Futbol Federasyonu kendi bünyesinde pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerini kulüplere sunacak. Yani işin özeti, ben diyor hesabını veririm diyor Anthony Taylor.
5: Bu güzel, bunu daha önce biz dile getirmiştik. Yani bu yapılabilir demiştik. Hatta bir YouTube kanalı açılabilir. Orada maç sonunda bir yetkili çıkıp değerlendirebilir sıcağı sıcağı.
6: Evet, haklısınız. Bu pozisyonda hakem yanlış karar verdi.
5: Diyebilir mi? Yani bir yetkili diyebilir. Taylor diyebilir mesela.
6: Taylor da kulüplere diyecek ki burada hakem hata yapmıştır. Özür dileriz.
5: Aynen. Yani nasıl İngiltere'de oldu derbide? Offside pozisyonu.
6: Tabii City United çıktılar.
5: Hata yapıldı dediler. Bitti. Yani Manchester United kulübü başkanı federasyonu basmadı mesela. Değil mi?
6: Evet, hata yapıldı. Hakeme de hem VAR hem de maçın hakemine bu hafta maç verilmedi.
5: Yani bir yönetici çıktı maçın sonunda, muhabirleri toplayıp ver yansın etmedi.
6: Evet.
5: Hakemle ilgili. Resmi Twitter hesabından bir açıklama da olmadı.
6: Hiçbir şey olmadı. Olmadı, evet.
5: Federasyon başkanının işte odasına da gidilmedi.
6: Ya bu
5: bunlar bizde olan şeyler.
6: Gayet olumlu. Sırbistan milli takımının da açıklandı kadrosu. Vlahović de kadroya davet edildi.
5: Evet, Vlahović de kadroya davet edildi. Şimdi baktığımızda milli takım kadrosunda Ercan abi dikkat çeken iki isim var. Çağlar Soyuncu ve Kaan Ayhan. Sakatlıkları olmayıp kadroya davet edilmeyen isimler bu
6: şimdi
5: kez.
6: Şimdi Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 4, Trabzonspor'dan 3 oyuncu dahil edildi. Diğer davet edilen takımlara baktığımızda Braga'dan 1, El Ahli 1, Frankfurt 1, Hoffenheim 1, Celta Vigo 1, Brighton 1, Juventus 1, Real Madrid 1, Samsunspor'dan 1, Konyaspor'dan 1 ve Başakşehir'den de 1 oyuncu.
5: 1. Hakan'ın sakatlığı var, Kenan'ın sakatlığı var, Mert Müldür'ün sakatlığı var. Son dönemde form tutmuştu ama Rıdvan Yılmaz'ın da sakatlığı var ve Kenan'ın da sakatlığı var. Sakat olup da çağrılmayan isimler bunlar. Mert sakat, evet, bugün Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı. Yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. Bunu da söyleyelim.
6: Bir haber daha. Ake'de Hollanda milli takımının kadrosuna davet edildi.
5: Ake'de çağrıldı. Doğru. Evet. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor yarın karşı karşıya girecekler. Lemina Singo ve Osimhen Trabzonspor maçı kafilesinde yer almadı. Olabilir deniyordu. Takımla birlikte olsalar bile oynamayabilirler deniyordu. Giderler 10 dakika oynarlar diyen muhabirler vardı ama kafileye baktığımızda bu 3 oyuncu Lemina Singo Osimhen kafilede yer almadı.
6: Evet.
5: Sevgili dinleyiciler, maç tabii son derece önemli. Rice'ın ilk maçı, iki kulüp içinde sezonun ilk büyük mücadelesi. Biz derbi demiyoruz çünkü iki farklı şehirde olduğu için büyük maç.
6: Büyük maç tabii.
5: Mesela Manchester United Liverpool maçı bir derbi değildir.
6: Evet.
5: O büyük maçtır.
6: Merseyside deniyor.
5: Evet. İşte. Liverpool ile Everton derbidir.
6: Evet.
5: O maç derbidir. Büyük maç ve geçen sene Galatasaray'ı mağlup etmişti Trabzonspor kendi evinde. Bu kez yeni bir teknik direktörle Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Son hafta mağlup oldular. Galatasaray'da Kocaelispor'u mağlup etti. Şimdi ev sahibi avantajını Trabzonspor kullanmak istiyor. Galatasaray'da da eksikler var.
6: Ya bu eksikler şimdi Singo, işte Lemina, Osimhen, Lemina çok önemli eksikler. Özellikle de Osimhen'i ayrı bir yerde tutmamız lazım. Fakat bu oyuncuları da şimdi kadroya alsak, yedek kulübesinde otursa bile milli takıma gitmek zorunda.
5: Şimdi Nijerya'dan da davet aldı bu arada Osimhen.
6: Aldı, tamam aldı. Evet. Gidebilir Nijerya'ya. Tam gider, kontrolleri yapılır ve geri döner. Bu işler böyle biliyorsun.
5: Şimdi Galatasaray'ın da Nijerya Futbol Federasyonu'yla irtibata geçeceği ve Osimhen'in gelmemesini rica edeceği haberleri var. Yani sakat oyuncumuz gelmesi sakatlığının daha da artmasına neden olabilir. Gelmezse daha iyi olur şeklinde bir başvuru sanki olacak gibi.
6: Öyle. Osimhen'in kendisi de söyleyebilir bunu.
5: Evet, Osimhen'in kendisi de söyleyebilir ama milli maç ve milli duygular var ya.
6: Evet.
5: Bilmiyorum orada Osimhen'in nasıl bir reaksiyon vereceğini. Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibinin hazırlayacağı son değerlendirme Osimhen'in kısa vadeli programını da belirleyecek. Haber böyle.
6: Evet. Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Trabzonspor maçı kadrosunda yoklar.
5: Kaan'ın da aşil tendonunda bir sakatlık olduğu söyleniyor. Kaan ve İlkay'la da devre arasında yolların ayrılma ihtimali var Ercan abi. Gelen haberler en azından böyle.
6: Zamanı geldi sanki Mehmet. Acı ama gerçek. Bunu söylemem lazım.
5: Acı ama gerçek diyorsun.
6: Evet.
5: Bakıyorum yine son, ya bugün bayağı bir haber çünkü geldi. Trabzonspor'a karşı da Galatasaray'ın oyun planı nasıl olacak şeklinde muhabirlerden gelen haberler şöyle. Ön alan baskısını Lizbon deplasmanındaki gibi ilk yarıda yapıp skoru almak isteyecek diyor muhabirler.
6: Ya bunu yapabilen bir ekibi var Okan Buruk.
5: Yapabilir.
6: Sağ içinde.
5: Osimhen'siz de yapabildiğini gösterdi.
6: Tabi. Takım bunu zaten yıllardır beraber çalışıyorlar.
5: Özümsemiş.
6: Tabii ki. Teknik direktörle beraber çalışıyorlar. Bu yüzden de ben gayet normal karşılarım böyle maça başlamalarını.
5: Şimdi tabii Çimşir'den sonra, Hüseyin Hoca'dan sonra Rice'ın gelmesiyle şöyle bir beklenti var Galatasaray'da anladığım kadarıyla. Geçiş kovalayacağını düşünüyorlar Trabzonspor'un. Salah gibi isimlerle.
6: Evet.
5: Salah'ı da Jakobs'la durdurma planı var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar karşılıklı.
6: Eğer presi zamanında iyi yaparsa futbolda o baskıyı, geçiş de yemezsin. Geçiş demek ya da pres demek sadece rakip yarı sahada rakip çıkmasın diye yapılan bir baskı değildir.
5: Presi, aynı zamanda savunmadır.
6: Hem savunmadır, bir de presi sahanın her bölgesinde uygulayabilirsin. Orta alanda da uygularsın. Rakip senin yarı sahana geldiği zaman da yakın oynayabilirsin. Derler ya işte çok yakın oynuyorlar, nefes alamıyor forvetler diye. Öyle de oynayabilirsin. Ya pres sadece rakip sayı yarı sahada yapılan baskı demek değildir ki.
5: Şimdi Leao'yla ön hatta Yunus'un yeri garanti görülüyor. Son maçta Deniz de beğenilmiş.
6: Deniz de başlayabilir.
5: Deniz, Leao, Yunus garanti gibi 10 numarada Batrakov başlar mı başlamaz mı, burada bazı soru işaretleri var muhabir arkadaşlarda. Ben başlaması gerektiğini düşünenlerdenim.
6: Artık başlasın değil mi?
5: Evet, Sané ve Barış arasında da bir tercih sanki yapılacak. İkisi de formsuz Ercan abi. Yani Sané de çok iyi bir giriş yapamadı, Barış da çok kötü başladı sezona.
6: İkisi biriyle başlayıp birini oyuna daha sonra alabilirsin tarzında bir düşünce de olabilir.
5: O da olabilir.

0: Değerlendirilebilir. Son maçta Sara da bayağı sallandı. Lisbon maçında da bayağı sallanmıştı.
1: Sara'da düşüş olduğunu kabul edelim.
0: Değil mi? Yani evet. O bayağı bir kendini belli etti. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Trabzonspor rahat kazanır. O kadar rahat kazanabileceği bir ortam bulabilir mi her iki takımda? Zor.
1: Bu maçlar kimsenin rahat kazanacağı maçlar gibi değil. Tabii dinleyicimizin yorum ve görüşleri başımızın üstünde, saygı duyuyorum. Hı hı. Ama bu tarz maçlar öyle değil sanki.
0: Ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un yeni teknik direktör, hep böyle olur. Yeni teknik direktörlerle ilk maçlarda takım bir reaksiyon verir.
1: Ama karşısında da yılların deneyimi bir takım ve teknik direktör var. Böyle maçları 100 kere oynamış bir teknik direktör var.
0: Evet.
1: Stres dolu maçları. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii, çok daha stresli maçlar oynadı Galatasaray. Bakacağız yani hangi takım daha iyi reaksiyon verecek. Kendi evinde olması tabii ki çok büyük avantaj Trabzonspor'un. Kocaeli maçında Galatasaray'ı beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş.
1: Ben beğendim Kocaelispor maçında. Rakip takıma nefes aldırmayan dakika sayısı çok fazlaydı.
0: Şimdi Trabzon'da, Lisbon'da da maçın belli bölümlerinde iyi bir Galatasaray vardı ilk yarı mesela.
1: Evet.
0: Hep birlikte maç saatini bekleyeceğiz. Yarın saat 20'de mücadele.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ameliyat olduğunu duyurdu Ercan abi.
1: Ona da geçmiş olsun.
0: Uzun süredir zaten bir sakatlık süreci yaşıyor.
1: Toparlanamadı.
0: Evet evet. Mücadeleye devam ediyorum mesajını verdi Okay Yokuşlu. Geçmiş olsun. Dileklerimizi kendisine de iletelim. Ameliyat oldu Okay Yokuşlu. Şimdi Arda Güler'in performansı Avrupa'da çok konuşuluyor Ercan abi. Zlatan İbrahimovic de ki yani söylediği her şey manşet olan bir isim İbrahimovic. Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Çok iyi bir oyuncu. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylesem abartmış olmam dedi. İbrahimovic'den bunları duymak da kolay değildir.
1: Ya şimdi hem öyle bir de gerçek.
0: ondan daha iyi olduğunu söyleyebileceğim çok az oyuncu.

0: var diyor. Doğal bir 10 numara dedi Arda Güler için.
1: Katılmıyor musun? Ben katılıyorum.
0: Katılıyorum canım. Tabii ki.
1: Ya istesen de istemesen de Arda Güler şu anda dünyanın en pahalı takımlarından biri olan Real Madrid'de gayet iyi işler yapıyor. Arda 240 milyon euroya İngiltere'ye transfer olsa şaşırır mısın mesela?
0: Florian Wirtz 135'e transfer yaptıysa Arda'nın da bu transferine şaşırmam.
1: Onu söyleyeyim.
0: Şaşırmam. Diyor ki topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını çok severim diyor Zlatan İbrahimovic.
1: Ve bu oyuncuların sayısı da futbolda çok fazla değil. Tam keşke da, fazla olsa.
0: Tam da bu şekilde devam etti. Diyor ki onların nesli yavaş yavaş tükeniyor diyor.
1: Böyle oyunculara tekrar dönmesi lazım.
0: Futbolun.
1: Tekrar aranması lazım öyle oyuncuların. Mutlaka bulunması lazım. O oyuncular tribünleri dolduruyor.
0: Kesinlikle. Mesut Özil örneğini vermiş. Maradona, Messi, Totti ve Juan Mata gibi oyunculardan söz ediyorum diyor İbrahimovic. Arda'nın eskiden 10 numaralarda gördüğümüz bu özellikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor diyor.
1: Evet.
0: Eskiden 10 numara için biz maç izlerdik Ercan abi. 10 numaraları seyredelim diye. Değil mi? Maradona için maç izlerdik hepimiz.
1: E tabi Messi oynadığı zaman.
0: Messi için maç izlerdik.
1: Şu anda Messi Avrupa kıtasında oynasa Amerika'da saatler
0: ters.
1: Çok geç ya, ters ya. Ben futbolu bırakana kadar Messi'nin maçlarını izlemek isterdim. Hı hı. Şimdi ancak özetlerine bakabiliyorsun.
0: Özetlerine bakıyoruz.
1: Çünkü gece saat 3.30'da başlayan maçı oturup nasıl seyredip ondan sonra işe geleceksin değil mi?
0: Bana göre diyor dünyanın en iyi 10 numarası Arda aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna da inanıyorum diyor.
1: En iyilerinden biri olabilir. Neden olmasın? Bunu rahatlıkla hepimiz söyledik zaten.
0: Ligde 6 karşılaşmada görev yaptı. 4'ünü ilk 11'de başladı. 295 dakika sahada kaldı. 1 gol ve 2 asistlik performansı var.
1: Değil mi?
0: Gayet iyi yani 21 yaşındaki oyuncumuz. 8 şut çekti. 21 kez top kazandı. Ve rakiplerine de 8 faul yaptırdı. Yani 3 gollük de katkısı var bu sezon. Sürekli her basın toplantısında da Mourinho'ya soruyorlar zaten Arda'yı İspanyol medya mensupları.
1: Ya evet. Arda kendine has stili olan nadir bulunan oyunculardan biri. Hı hı. Bunu hemen anladığı için zaten Real Madrid'i de tebrik etmek lazım değil mi? Barcelona da biliyorsun bayağı uğraştı Arda'yı almaya.
0: Evet. Yani ikisi aynı anda talip oldu. Real Madrid başardı. Arda Güler'i kadrosuna katıldı.
1: Evet. Diyeyim.
0: Şimdi Arda Güler milli takımda Hakan yokken tamamen liderlik yapacak. Umarım kendisini orta sahanın ortasına koyar. Arkasına da onu destekleyecek oyuncularla beraber güzel bir maç izletir bize diyor. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz mesajı için.
1: Evet.
0: Şimdi olay tam 5 milyona geldi Beşiktaş'a. Batrakov 25'e Galatasaray'a geldi. Bu oyuncular Türk olsa hangisini milli takıma alırdınız diye enteresan bir soru geldi.
1: Zor bir soru.
0: Yani Batrakov'u tam yani %100 analiz ettiğimizi ben söyleyemem. Onaytan tabii geçen senenin transferi ve çok başarılı bir dönem geçiriyor. Batrakov'un da ben başarılı olacağını düşünüyorum şahsen. Yani Galatasaray'ın oyununa sahada olduğu dönemlerde bir akıcılık getirdiğini görüyorum Ercan abi.
1: Ya ikisi de bana sorarsan değerli oyuncu.
0: Tabii yani Olaytan'ın fizik gücü mesela şu anda Batrakov'dan öndedir diye düşünüyorum.
1: Evet ama değerli oyuncu. İkisi de bizim ya benim sevdiğim tarzda teknikleri de iyi.
0: Evet evet yani ikisini de alırız.
1: Neden olmasın?
0: Formdaysa o ilk 11 başlar, diğeri yedek olur.
1: Evet.
0: İkisini de alalım. Ama Batrakov için de ben ümitliyim.
1: Ben de ümitliyim.
0: Batrakov'dan bir şeyler olacak gibi. Ben bayağı gol atacağını düşünüyorum. Hala o ilk golü gelmedi ama

0: ceza sahası koşulu
1: arıyor
0: yani onlar var. Bakalım. 15-20 hakim etrafında lig dönüyor. Bunun da bu havuzun da geliştirilmesi lazım demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Hakemlere değinmiş. Tabii yani bizim şimdi hakemlerle ilgili bir diğer yorum da şöyle, katılıyorum buna. Hep ben bunu söyledim zaten. Konu hakemlerin hata yapması değil, hakem hata yaptığında bilerek yaptığı düşünülüyor bizde.
1: Genelde öyle.
0: Maalesef.
1: Bunu
0: maalesef
1: bizim düzeltmemiz gerekiyor. Ya bizim derken senle benim değil, kendi futbol ailemizin bunu düzeltmesi lazım.
0: Aynen öyle.
1: Bu da çok çabuk düzülecek bir husus değil. Ama dün akşamki maçı yöneten İtalyan Colombo gibi hakemlerin bizlere çoğalması dileğiyle diyebilirim ancak.
0: Hı hı. Tabii hakem programları da ben yani çok karşıyım hakem programlarına ya. Maalesef. Onlar da ateşliyor ortamı.
1: Evet.
0: Bakıyorum. Takımlarında forma bulamayan oyuncular niye milli takıma seçiliyor demiş.
1: Bu soru hep vardır. Bazı milli takım teknik direktörleri, ya bizimki değil sadece, Montella'dan bahsetmiyorum. Böyle bazı oyuncuları oyun sistemine uydukları için davet ederler. Bu konuya da ben bir şey diyemiyorum.
0: Yani o da teknik direktörün tercihi diyoruz.
1: Teknik direktör tercihi.
0: Ben doğru bulmuyorum oynamayan oyuncuların çağrılmasını. Çünkü bu iş bir ritim işi, form işi.
1: Ya ben de pek doğru bulmam. Bu genelde şu olabilir bu tercihlerde. Mesela kaleci kendi takımında uzun süre oynamıyordur ama milli takım için ideal bir kaleci olarak düşünüyordur o teknik direktör. Şimdi Jesus'a bakıyordum. Rafa Silva'yı sormuşlar. Ben onu hiç düşünmedim diyor. Milli takım için mesela.
0: Çünkü onun o baskı oyununa uymayan bir profil.
1: Evet, ben hiç düşünmedim.
0: Profil uymuyor yani.
1: Başka soru var mı diyor. Geçin mi bu soruyu demek istiyor.
0: Evet.
1: Ya ben bana uyan, devamı da var. Benim oyunuma uyan oyuncularla çalışmak istiyorum diyor. Zaten cevabı vermiş. Değil mi?
0: Tabii oyununa dediğim gibi zaten baktığında Rafa Silva uymuyor Jesus'un oyununa. Berke Özer neden kazanılmıyor? Oradaki kopukluğun nedenini de bilmiyorum. Yani bilmiyoruz diyeyim. Değil mi Ercan abi, sen de bilmiyorsun. Bir soğukluk oldu.
1: Soğukluğun nedeni milli takım kampından ayrıldı. Evet. Haber vermedi.
0: Haber vermeden gitmesi. Onu biliyoruz ama o şeyi bilmiyoruz.
1: Ya şimdi Berke'nin başarılarına saygı duyuyorum. Biliyorsun Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Fransa'da başarılara devam ediyor. Fakat burası da milli takım. Bu konu nasıl halledilir? Kendisinin artık net olarak samimi bir şekilde ben hata yaptım, özür dilerim demesiyle halledilir gibime geliyor.
0: Hı hı.
1: Samimi bir şekilde kamuoyuna yapacağı.
0: Onu da yapmadı herhalde.
1: Şu ana kadar duymadım.
0: Aynen.
1: Şu ana kadar duymadım.
0: Şimdi birazdan yarış arasına gideceğiz ama bir başka soru Beşiktaş'ın dünkü mücadelesiyle alakalı Ercan abi. 4-1-4-1 oynuyor ya Beşiktaş normalde.
1: Evet.
0: Çift forvete döndü. Bir bölümde. Orada
1: Oh ve Vlahović.
0: Vlahović beraber.
1: Evet.
0: Orada diyor gereksiz risk almadı mı diyor.
1: Oynayabileceği
0: dinleyicimiz.
1: Ya şimdi futbolda risk alabilirsin de oynayabileceğini gösterdi. Ve bunu da antrenmanlarda da mutlaka test etmiştir teknik direktör. Maçta da bir göreyim dedi. Çünkü rakip tamamen nakavt olmuştu Mehmet.
0: Hı hı. Evet.
1: Rakibin nakavt olduğu anlarda bir bakalım iki santraforla nasıl oynuyorlar diye bakmak istedi.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Ya elinde Oh var. Güney Kore milli takımının santraforu. Vlahović var. Juventus'tan gelmiş. Sırbistan milli takımının işte santraforu. Ben bu arkadaşları bir göreyim dedi. İki forvette ne yapıyorlar diye.
0: Şimdi ağır siklet unvan maçı anlatıyordum ben. Vladimir Klitschko ile Anthony Joshua. Ercan abi. Klitschko rakibi bayağı bir sersem.

0: hamletti.
1: Ha.
0: Anthony Joshua'yı. Dedim ki tamam, bu iş bitiyor. Biraz üstüne gitse nakavt edecek. Ama dedi ki ben zaten dedi şu anda aldım ritmi, o riske girmeyeyim dedi Klitschko. Rölanti de devam etti. İki tane ters yumruk yedi, Joshua kazandı.
1: Evet.
0: Mesela. Şimdi aynı örnek ve dünkü mücadeleye dönelim. Beşiktaş dedi ki rakip düşmek üzere, düşüreyim. Doğrusunu yaptı bence.
1: İyice düşüreyim
0: İyice
1: diyorum.
0: düşüreyim. Ya Klitschko dedi ki ben kazanıyorum zaten derken mesela ters iki tane yumruk yiyip maçı kaybetti. Beşiktaş da bir tane şanssız gol yiyip orada rakibi ümitlendirebilirdi.
1: Tabii kritik o, hadi arkadaşlar biraz geriye çekilmemiz lazım dese teknik direktör, ceza sahasına gömülsen
0: Bitti.
1: gol yersin.
0: Gol yiyebilirsin tabii. Ve bu, yani bu psikolojiyi de iyi yönetiyor. 10 kişi kaldı, forvet attı sahaya mesela. Değil
1: Evet.
0: mi? Kazandı. 10 kişiyken kazandı. Burada ikinci forveti attı. Yani bu bir mesajdır oyuncularına. Biz skor ne olursa olsun defansa çekilmeyeceğiz kardeşim.
1: Bu takım defans yapmayacak.
0: Evet, bu takım devam. Bu takım hücum. Sabaha kadar hücum.
1: Evet.
0: Öyle bir.
1: Ya mesajı bu.
0: Mesajı bu ve çok net, oyuncular da bunu anlıyorlar. Tribünde zaten anlıyor. Çok da güzel bir oyun ortaya çıkıyor neticesinde. Beşiktaşlıyım demiş bir dinleyicimiz. Bizim demiş sürekli başkanlarımız federasyona gidiyor demiş. Belki bu Anthony Taylor'ın uygulaması federasyona gitmelerin önüne geçer diye düşünüyorum.
1: Ya
0: Ben sıcak bakıyorum.
1: kulüp itiraz ederse 24 saat içinde Anthony Taylor cevap verecek. Güzel değil mi?
0: Güzel. Çok güzel.
1: Kimsenin de gitmesine gerek kalmıyor böylece.
0: Fenerbahçe çift forvet oynayamaz mı demiş dinleyicimiz mesela.
1: İsimlere bakarsan
0: Lukaku, Muriç.
1: neden olmasın? Ama formlarına bakarsan olur mu? Biraz zor.
0: Şimdi bu Fenerbahçe sorusundan sonra bugün gündeme düşen bir haber var Ercan abi. Fenerbahçe'de idari yapılanmada bir değişiklik olabilir deniyor. Bugün Sözcü Gazetesi'nin haberi bu. Oğuz Çetin'in yerine eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtilmiş.
1: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu işler böyle gündeme geliyor da
0: Kaynak
1: artık
0: vermişiz.
1: yola çıkmışsın artık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Başa çıkışta grubun 1,5 boy kadar gerisinde kaldı. Yarışın liderliği için en dış kulvardan ön tarafa doğru 3 numarada Başar Soylu hamle yaptı. Ortada 9 numarada Şahin Yürekli var. İçeride de 5 numarada Erhan Han. Liderlik 5 numarada Erhan Han'da. Yarım boy gerisinde ikincilikte 9 numarada Şahin Yürekli var. Üçüncüye de 6 numarada Hızlı Yasin sarktı. Yarım boy gerisinde 4 numarada Bozkır Yiğidi. Onların hemen dışında 3 numarada Başar Soylu. 1,5 boy kadar gerilerinde. Orta kulvarda 1 numarada Al Cemal. 3 boy geride 7 numarada Önaltay. Dışında 8 numarada Pamir Alp. Pamir Alp'in de 1,5 boy kadar gerisinde 2 numarada Arda Paşa sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Liderlik 5 numarada Erhan Han'da. Fark 1,5 boy kadar. İçeriden 11 numarada Yurtçu atak yaptı. Dışında 9 numarada Şahin Yürekli var. 1 boy kadar geride. Ortada 6 numaralı Hızlı Yasin. Hemen içinde 4 numarada Bozkır 7 yanlarında. 1 numarada Al Cemal bariyer dibinde 7 numarada Önaltay sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 5 numarada Erhan Han düzlüğe lider çıkmayı başardı. 11 numarada Yurtçu ikincilikte. Geriden 4 numarada Bozkır 7'nin ortalardan 7 numarada Önaltay'ın atakları var. Al Cemal de dışa çıkmak zorunda kaldı. Yanında Pamir Alp var. Safkanlar son 300 metreye girdi. Orta kulvardan gelen 11 numarada Yurtçu liderliği aldı. Dışından 4 numarada Bozkır 7 en dış kulvardan 1 numarada Al Cemal geliyorlar. Farklar azaldı dışarıdan. Al Cemal geliyor. Rakibi 4 numaralı Bozkır 7'ini yakalıyor. Korakor mücadele. Al Cemal boynunu uzattı. Aldı birinciliği ve koşuyla Al Cemal kazandı. 4 numaralı Bozkır 7 ikinci. 8 numaralı Pamir Alp 3. olurken 7 numaralı Önaltay ve 11 numaralı Yurtçu da 4. lük için fotoyu beraber geçiyorlar. Açık grup 3 mücadele Oğuz koşusunu 1 numaralı Al Cemal Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Avacı. Bugün akşam İstanbul yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuyla gün 2. altılı geleni başlayacak. 2 yaş İngiliz'in Berlin Maiden 1200 sentitikte koşulacak bu yarışta. 3 numaralı Bay Mentor, 4 numaralı Reperuş ve 1 numaralı Speeder arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Geniş oyunlar bu ayakta. 6 numaralı Okami, 7 numaralı Şahap Başkan ve 10 numaralı Yodin Han'la sürpriz arayabilirler. 2. ayakta kısa vade 21 handikap Aydın Tat koşusu, 4 kuvar Arapların 1600 çimde start alacağı bu yarışta da 2 numaralı Haseybetli, 7 numaralı Balder, 9 numaralı Doğuyurt. Bu üçlü rakiplerinin biraz daha önünde olsa da 6 numaralı Asap Baba, 8 numaralı Bayumut da bu üçlünün hatalarını affetmez. 2-7-9-6-8 bu ayaktaki sıralama. 3. ayakta 3 yaşlı dişi Arapların Grup 3 Cahide koşusu 1400 isimde koşulacak bu yarışta 1 numaralı Albastı Tay. Rakiplerine göre çok daha kalite bir isim. Son yarışında Grup 2'de erkeklerle başa baş mücadele etti. 1.31'lik müthiş bir derece elde etmişti. Bugün bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum ve bir banko olarak tavsiye ediyorum. Bir bankomuzda olduğu için burada rakip arayanlar için 5 numaralı Boluras, 2 numaralı Aylak Kız, 7 numaralı Can Elçin ve 19 numaralı Temre'yi rakip olarak önereceğim. Bir alternatif banko 5-2-7.

0: 19 rakip yazılabilecek isimler. Dördüncü ayakta kısa vade 8, 4 çıkaran atların 1500 centlikte start alacakları bu yarışta 3 yarış arka arkaya kazanan çok formda bir isim 1 numaralı Saçansa günün bankosu olarak tavsiye ediyorum. Beşinci ayakta 3 ve yukarı İngilizlerin kısa vade 6 Yusuf Dikman koşusu 2200 centlikte koşulacak bu yarışta da 4 numara Royal Trouble ve 8 numara The Butcher arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bu ikisi Afgan kuponlara yeterli olacaktır. Son ayakta dişi 3 yukarı İngilizlerin 1900 şimdi handikap 15 yarışında yine iki safkan ön plana çıkıyor. 5 numaralı Mariscal ve 11 numaralı Clarissa. 5-11 küçük oyunlara yeterli olur. Geniş oyunlara şu numaralı Steel Rock, 12 numaralı Moonstrayan, 1 numaralı Deep Iron ve 8 numaralı Southern Cyclot ile sürpriz arayabilirler. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, artık son bölümdeyiz. Biraz da Trabzonspor'u konuşalım Ercan abi. Onu açıyor çünkü büyük ihtimalle oynamayacak. Franklinoğlu ki benim beğendiğim genç oyunculardan biri.
4: Trabzonspor Galatasaray değil mi?
3: Evet, çünkü Franklinoğlu hareketli bir isim. Önde biraz daha sanki hareketi artırma düşüncesi olabilir Trabzonspor'da. Tabii Rice'ın reaksiyonu ne olacak? Rakibi şaşırtacak mı? Muhtemel 11 şöyle. Cabral, Savic, Envaivu, Pina savunma dörtlüsü, Melih, Fabinho, Muçi orta saha, solda Aral, sağda Salah, en önde Franklinho, Cu kalede de Onana görünüyor Trabzonspor'da. Bu kadro, şimdi Fabinho çok iyi bir oyun kurucu, çok iyi bir 6 numara ama fizik olarak ne durumda biraz bakmak gerekecek. Galatasaray'ın orta sahasıyla mücadele edebilecek bir orta saha gibi gelmedi bana, açık söyleyeyim.
4: Bence de.
3: Ben biraz zorlanır diye düşünüyorum bu
4: eğer
3: orta saha.
4: Eğer bu kadro çıkarsa.
3: Bu kadro çıkarsa, çünkü muhtemeller şu anda veriliyor televizyon kanallarında, gazetelerde. Şimdi bu orta saha biraz zorlanabilir diye düşünüyorum.
4: Ben de öyle düşünüyorum. Yani şöyle bir baktığımızda kadroya, ne dedik az önceki konuşmamızda? Hı-hı. Baskı, pres yapacak Galatasaray dedik. Öyle değil mi?
3: Evet.
4: Böyle bir şey olduğu zaman da bu kadronun orta sahası, şöyle bir bakalım orta sahaya tekrar. Şimdi Ozan, Fabinho, önlerinde Muçi, Aral oynuyor, Salah, Francolino, Cu oynayacak. Bu orta saha preste zorlanır.
3: Bu burada evet, Trabzonspor'un şu orta saha yapısı, ben Galatasaray'a karşı zorlanabileceğini düşünüyorum.
4: Şimdi Barış oynarsa pres yapar. Yunus pres yapar. Sara yapar ve Torreira pres yapar. Leao da bireysel anlamda yetenekli, onu söyleyeyim. Bu rakip savunmayı bayağı rahatsız edebilir. Deniz de pres yapacak.
3: Evet.
4: Ozan, Fabinho ve Muçi. Biraz zorlanacak bir orta saha var.
3: Ben de aynı kanaatteyim.
4: Yani daha bu kağıt üzerinde bakıyoruz. Fakat bu Galatasaray'ın orta sahası daha güçlü.
3: Ya, tabii, tabii
4: fizik
3: yani,
4: ve mücadele oyununda daha güçlü. Bunu kabul edelim.
3: Bir de Sabic'in biraz hani o bel çevirme olaylarında ben problem yaşamaya başladığını düşünüyorum.
4: Sabic formsuz.
3: Evet, yani dönme konuları biraz ağırlaşmış.
4: Aradan yıllar
3: yaşta geçmiş.
4: Aradan
3: değil mi?
4: Yıllar geçiyor. Ya bunu da tabii ki değerlendirebiliriz. Neden? 35 yaşında bir stoperden bahsediyoruz.
3: Orada biraz ağırlaştığını düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi bakıyorum bir de mesajlara.

0: Beşiktaş'la ilgili tabii çok konuştuğumuz için mesajlar da Beşiktaş'la alakalı. Hemen hemen her soruya cevap verdik Beşiktaş konusunda. Bazen mesajlarda arka arkaya aynı konular konuşulduğu zaman bir dinleyicimizin ismini zikrediyoruz. Sizin mesajları görmediğimiz anlamına gelmiyor bu sevgili dinleyicilerimiz.
1: Evet. Bir de Mehmet şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray diyelim ki Trabzon'da maçı kazandı. 16 puan yaptı.
0: Evet.
1: Kazanırsa. Trabzonspor 7 puanda kalıyor.
0: 9 puan.
1: Bu
0: 9'dan gelip şampiyon olan sadece bir takım oldu galiba ligde. 9 puan farktan. O yüzden yani 66 yılda bir kere oldu
1: 66'da bir
0: bu. Evet.
1: deriz buna. Ya bu o kadar önemli bir istatistik söyledim ki şu anda imkansıza yakın.
0: O zaman öyle bir şey olursa şimdi yönetime de görev düşüyor, taraftara da, takımın Rice yönetiminde bir sistem oturtması için zaman tanımak gerekecek. Diyelim ki yenildi Trabzonspor. Yani yense de zaten bunun için zaman tanıması gerekiyor ama hani biz yarıştan koptuk diye hemen Rice'e bir cephe alınmaması lazım. Onu demek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Yani zaman tanımak lazım
1: Yani
0: teknik direktöre.
1: Rice'ın elinde sihirli değnek yok. Klasik bir cümledir
0: Aynen.
1: bu ama gerçektir.
0: Hı.
1: Onun da bir sistemi, oyun anlayışı, bunları ön plana almamız gerekiyor.
0: Hı. Trabzonspor iç sahada mutlaka galibiyet için sahaya çıkacak. Sayın Ertuğrul Doğan da yeneceğiz dedi. Çok net konuşmuştu. Bakalım yani Galatasaray da formda geliyor. Son maçta ben de fena bulmadım Galatasaray'ı. Belki 1-0'lık bir galibiyet, zor gelen bir gol ama oyun anlamında fena işler yapmadı. Abdülkerim'in formu, Davinson'un formu dikkat çekti. Batrako biraz daha alıştı. Leao bir hafta daha takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Belki kondisyonunu 45'ten 60 dakikaya çıkardı. Bilemiyoruz. Onu da göreceğiz. Belki Sané'nin yeniden sahaya döndüğü, ilk 11'e döndüğü bir mücadele olur. Orada da kararı Okan Buruk verecek. Sol bekte Galatasaray'da tabii Salah düşünülerek Jakobs öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar Jakobs da oynayacak gibi görünüyor. Deniz Gül de bir açıklama yaptı. Trabzon deplasmanı için hazırım, yine her şeyimi vereceğim. İlk golümü atmak için sabırsızlanıyorum dedi. Deniz Gül de beğenildi Ercan abi. Birçokları beklentilerinin üstünde performans gördüklerini söylediler Deniz Gül'le alakalı.
1: Evet.
0: Galatasaray'da bir de zemin problemi var. Zeminin yenilenmesi için de 40 milyon liralık bir masraf yapılacakmış ve Barcelona mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor zemin. Barcelona'da yani üçer, dörder, beşer, altışar, yedişer atarak geliyor Ercan abi. Sıkıntı.
1: Öf. Messi'li dönemden bir başlangıç var. Dün bu konuyla ilgili çok iyi bir araştırma okudum. Aynı zamanda aynı maç sayısıyla o Messi'li harika takımın 25 gol atarak sezona başladığını söyleyeyim.
0: Hı.
1: Ama bu takım 35 gol atmış toplamda. Arada 10 gol fark var. Ya Messi'li dönemde de böyle bir başlangıç var. Atılan gol sayısı 25 toplamda.
0: Bu sefer
1: Bu
0: 34.
1: sezon 35'e çıkmış rakam.
0: Korkutucu değil mi?
1: Tam
0: Rakipleri için.
1: Terminator 1 de o. Bu Terminator 2 oldu.
0: Eyvah. Şimdi tabii bazı kulüplerimize de 3 dönem transfer yasağı geldi Ercan abi. Bu cezalar gelmeye devam ediyor. Biz bu cezalarla ne yapacağız bilemiyorum. Yani kulüplerimiz sürekli ceza alıyorlar.
1: Sarıyer var, Kayserispor var.
0: Evet.
1: Bu takımların içinde 3 dönem yanlış şunu söylüyorlar not olarak FIFA parayı öderseniz ceza kalkar diyorlar.
0: Ödeyebilecekler mi?
1: Bilemem. Bu kulüplerin mali durumu Antalyaspor galiba değil mi?
0: Şimdi
1: Yanılmıyorum.
0: dört takıma transfer yasağı geldi. Şimdi bakıyorum Sivasspor, Kayserispor, Sarıyer ve Serik
1: Evet,
0: Belediyespor.
1: Antalyaspor değil. Ay yakın Serik.
0: Serik Belediyespor'a da
1: Evet.
0: üçer dönem ceza geldi. Bu ya takımlar için çok sert bir ceza yani. Üç dönem transfer yapamayacaksınız. Elinizdeki kadroyla devam etmeniz gerekecek. Bu da kolay kolay başarılabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Evet, milli ara öncesi dev bir randevu. Yarın Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek saat 20'de. Yeni teknik direktörüyle sahadaki yerini alacak Trabzonspor. Galatasaray geçen sene mağlup olduğu Trabzonspor'dan rövanşı almak istiyor. Yarın 20'deki mücadele öncesinde biz de burada değerlendirmelerimizi kısaca yaptık. Ercan abi, ağzına sağlık. Var
1: çok
0: mı ekleyeceğim bir şey?
1: Artık futbol severler için güzel bir hafta sonu olsun, benim dileğim bu. İyi maçlar olsun, oturup zevkle spor severler o maçları izlesinler. Özetle söyleyeceğim, herkese iyi hafta sonları.
0: Evet, tabii tüm gözler yarın Trabzon'da olacak. Trabzonspor Galatasaray mücadeleleri her zaman zevklidir. Bugün de Kasımpaşa ve Konyaspor kozlarını paylaşacak saat 20'de. Yarın Çorum Futbol Kulübü, Alanyaspor, Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir Gençler Birliği ve Trabzonspor Galatasaray mücadeleleri oynanacak. Pazar günü Erzurumspor, Samsunspor'u, Fenerbahçe Eyüpspor'u, Ahmet Spor, Beşiktaş'ı, Göztepe'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek ve milli araya bu maçların ardından gidilecek. Haftanın son spor kazanının da sonuna geldik. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Herkese iyi akşamlar ve sevgiler.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi. Radyo Spor. Reklam. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto
4: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
8: Milyonerle hafta sonu bülteni Cumartesi ve Pazar günleri saat 14'te Radyo Spor'da. Sporla eğlenmenin kardeşi
3: Milyoner. Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Uğurlu Saatler, Cumartesi ve Pazar günleri saat 17'de Radyo Spor'da. Heyecan onda, coşku onda,
9: iddia.com. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı

0: skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatleri'nde sizlerle birlikteyiz. Dün akşam Beşiktaş Avrupa'da önemli galibiyetlerinden birisini elde etti ve Marsilya'yı evinde 4-1 ile geçti. Siyah beyazlar karşılaşmayı konuşacağız. Haftanın maçlarını konuşacağız biraz sonra. Konuğumuz da bizimle birlikte olacak, Emre Zabunoğlu. Gündemi bizler için değerlendirecek. Programın ikinci diliminde de 6'dan sonra da haftanın karşılaşmaları ile ilgili detaylı yorumlarımız, analizlerimiz sizlerle birlikte olacak. Radyo Spor'da WhatsApp hattımız da önümüzde açık. Sizlerin de yorumları, düşünceleri ve tahminleri bizler için önemli. Biz de sizden gelen yorumları yayın süresi boyunca okumaya, dillendirmeye çalışacağız açıkçası. Bugün Kasımpaşa evinde Konyaspor'la karşılaşıyor. Bandırma Ümraniye maçı şu an hali hazırda 73. dakikada ki burada artık bir gol çıkması tercihen ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir gol denemesi yapılabilir. Muğla Spor evinde Iğdır ağırlayacak. Bugün saat 8'de başlayacak karşılaşma. Premier Lig'de haftanın karşılaşmalarından bir tanesi. Haftanın açılış maçı Brentford Chelsea maçı saat 22'de başlayacak müsabaka. La Liga'da Espanyol'a Elche maçı var. Serie A Monza Sassuolo'yu ağırlıyor evinde. Lig 1'in iyi takımlarından, çıkış yapan takımlarından bir tanesi Monaco'da Lens'i konuk ediyor. Lens'da geçen yılın ikincisiydi Paris Saint-Germain'in arkasında. Bundesliga'da Bayern Münih evinde Union Berlin'le karşılaşıyor. Hollanda'da maçlar var. Hepsini değerlendireceğiz. Tabii derbi haftası, aynı zamanda Trabzonspor Galatasaray karşılaşması yine gündemimizde olacak maçlardan bir tanesi. Milli takım arasına giriyoruz. Orada da Fenerbahçe, Eyüp ve Ahmet Beşiktaş karşılaşmaları Süper Lig için bir hayli önem taşıyor. Dolu dolu bir hafta sonu bülteni var çünkü pazartesi günü de karşılaşmalar oynanmayacak. Orada da artık milli takım arasında da tabii ki aday kadromuz da açıklandı. Millilerimize de başarılar diliyoruz. Uluslar Ligi'nde önemli sınavlara çıkacaklar. A Ligi'ndeyiz. Güçlü rakipler Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerle karşılaşacağız. O maçları da tabii ki ilerleyen günlerde yine Radyo Spor'da Nesine Saatlerinde değerlendireceğiz diyelim. Sizlerin de eğer tahminleri varsa WhatsApp hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz sonra da yine detaylandıracağımız konular olacak açıkçası. Bir yarışa pas atalım, sonrasında birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu şekilde oyalandı. Yarışın liderliği için dışarıdan 5 numarada Old Guard geldi. Liderliği alan bu safkan 3 numarada Baba Giray'ın bir boy farklı önünde. Baba Giray ikincilikte, onun bir boy gerisinde 1 numarada Köstenceli ve 2 boy geride 8 numarada Dreamship. Yarım boy gerisinde 6 numarada Delicia Surkas. 2,5 boy geride 2 numaralı Son Jesse, ondan 2 boy geride içeride 7 numaralı Chicok Power, yanında 4 numaralı Full Set, son sırada 9 numaralı Mushu var. Son 600 metreye girildi. 5 numaralı Old Guard yarışın lideri. İkincilikte içeride 8 numaralı Dreamship belirdi. Dışarıda 1 numaralı Köstenceli Bey. Ortada 3 numaralı Baba Giray. 1,5 boy geride 6 numaralı Delicia Surkas sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Liderlik 5 numaralı Old Guard'da. İçeriden 8 numaralı Dreamship yüklendi. Geriden 1 numaralı Köstenceli Bey'in dışa çıkma çabasında olan 6 numaralı Delicia Surkas'ın ataklarıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. 5 numaralı Old Guard rakiplerinin önünde fark 2 boy kadar dışarıdan. 6 numaralı Delicia Surkas geliyor. Son 50 metre liderlik 5 numaralı Old Guard'da Delicia Surkas geliyor. Old Guard koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Delicia Surkas ikinci, 1 numaralı Köstenceli ve üçüncü, 2 numaralı Son Jesse dördüncü, 8 numaralı Dreamship de beşinci oldu. 5 numaralı Old Guard Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih.

0: Sondo.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine saatlerinde yeniden birlikteyiz. Konuğumuz Emre Zabunoğlu. Emre abi hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk Emirhan'cığım, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Tabii gündemi değerlendirmeyi de istiyorum seninle. Bu hafta sonu önemli karşılaşmalar var. Onlara da ayrı bir parantez açarız ama dünün tabii ki Beşiktaş adına önemli ve güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Sen de basın tribünündeydin. Evet. Biraz maçla ilgili de senden bir özet rica edeceğim tabii ki.
5: Bir kere yani maça giderken bile uzun zamandır özlenen bir atmosfer vardı Dolmabahçe'de. Yani bu sezon evet iyi bir tribün var, dolu tribünler, ama dün daha farklıydı. Maç öncesi organizasyon, işte bazı tribünlerin siyah, bazı tribünlerin beyaz, hem görsel olarak da çok iyi, hem de ses olarak eski dönemleri hatırlatan bir Beşiktaş tribünü vardı. Ben her zaman bu yeni statla ilgili diyordum. İşte son dönemde çok böyle haberler çıkıyordu, işte akustiği şöyle, işte eski tribün olmuyor diye. Ben de hep işte Şenol Güneş dönemini hatırlatıyordum, işte Leipzig maçlarını hatırlatıyordum. Yani takım umut verirse bu tribün eski canlanır diye, ve o umudu aldı tribünler İtalyano önderliğindeki takımla birlikte. Bir kere keyif almaya geliyor Beşiktaş tribünü, Beşiktaş seyircisi. Çünkü Beşiktaş hem skorlarının yanına hem de keyif veren bir futbol oynuyor. Yani izleyici geldiğinde o biletin parasının hakkını sonuna kadar alıyor. Dün mesela şey dikkatimi çekti. 4-1, artık maç bitmek üzere, son saniyeler. Vlahovic hala bir pres peşindeydi. Yani bunlar gerçekten Beşiktaş adına, kimliği değiştirme adına, son dönemde özellikle çok erken lige havlu atan bir Beşiktaş var biliyorsun. O anlamda çok keyifli bir Beşiktaş seyircisi vardı. Stat'tan mutlu ayrılıyor Beşiktaş seyircisi. Bu sezon skorlar da tabii bunda katkı sağlıyor. Skor çok çok önemli. Yani mesela dünkü galibiyeti taşlandırmak için Ahmet'te kazanması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü ligde de o yarışın içerisinde olması motivasyonu arttırma anlamında çok çok önemli olacak. Beşiktaş iyi bir ahenk buldu. Yani transferleri seninle daha önce bağlantıda da konuşmuştuk. Yani kaledeki sorununu çözdü Nübel'le. Ön libero'da bir adam arıyordu ki Salih rotasyon parçası düşünürken şu an ana parça oldu ve işte milli takım kadrosu da açıklandı. 11'in bankosu gibi gözüküyor. Yani İlhan gibi genç bir yeteneği çok uyguna buldu. Forvet'te Vlahovic gibi bir ismi buldu. Yani Beşiktaş çok doğru parçalar kattı. Bazen stoperde problemler yaşayabiliyor ama kadrosunu, hem hocanın da tabii şimdi geçen sezon çok da işin içinde olmayan oyuncuları dahil etmesin. Yani bugün Rıdvan'ın sakatlık şeyi olmasa belki milli takımın sol bekiydi şu an. İşte Salih'in çok az maç oynayarak gelip şu an gösterdiği performans. Olaytan'ın evrildiği futbolcu şekli. Yine aynı şekilde Orkun Kökçü için de aynı şeyi söyleyebilirim. Tabii dünkü oyuna şunu da söylemek lazım yalnız. Maçın hakeminin de bu tempoya izin verdiğini söyleyelim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın attığı ilk golde muhtemelen Süper Lig'de Salih'in yaptığı harekete faul çalınırdı ve orada oyun dururdu. Dördüncü golde Olaytan'a yapılan hareketlerde Türkiye'deki hiçbir hakemin avantajı oynatacağını düşünmüyorum. Orada da oyun dururdu. Yani bunların da aslında Beşiktaş'a dün olumlu anlamda yansıdığını düşünüyorum. Süper Lig'de biraz daha hakemlerin düdük çalmayı sevmesi o anlamda oyunu etkiliyor diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş sezona daha önce de seninle konuştuk. Gerçekten iyi başladı ve iyi de gidiyor. Bir Alanya kazası var. Ama onun haricinde yani geçen sezondan gelinen noktanın, atlanan seviyenin çok ama çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten geçen sezonun bırakılan seviyeden şu an gelinen nokta, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir oyuna evrilmiş olması gerçekten, ya Beşiktaş iyi top oynuyor ve izleyelim. Yani sadece Beşiktaşlılar değil, bugün Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu da dün akşam TRT1'de yayınlanan maça bakmıştır göz ucuyla ve Beşiktaş evet iyi oynuyor noktasını bence herkes taraflı tarafsız koymuştur. UEFA Avrupa Ligi içinde galibiyetle başlamak çok çok önemliydi. Çünkü zorluk derecesi yüksek bir maç kağıt üzerinde. Belki eski Marsilya olmasa da Beşiktaş'ın da çektiği kuranın zorluğunu da düşününce alınan her 3 puan ve atılan her gol, yani dün Beşiktaş adına o da çok kıymetliydi bence. Artı 3 avarajla başlamak ki UEFA'nın bu yeni formatında hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem Konferans Ligi'ndeki bu yeni formatta atılan her gol çok ama çok kıymetli. Geçen sezon Benfica son anlarda attığı bir golle ilk 24'e kalmıştı. Bu tarz durumlar yaşanabiliyor. 2 sene önce yine Fenerbahçe bir golle ilk 24'e kalmıştı. O yüzden artı 3 avarajla başlamak çok çok önemli.
4: Evet abi, yani aslında Beşiktaş dün galibiyeti taraftarı en çok mutlu eden akşamlardan bir tanesi bu sezon özelinde derbiyle birlikte, ama milli takım arası öncesi Marsilya galibiyetini taçlandıracak olay Ahmet deplasmanında alınacak 3 puan. Bu bir gerçek. %100. Peki nasıl bir Ahmet maçı olur onu da sorayım.
5: Zor yani, Ahmet gerçekten özellikle kendi evinde çok iyi bir atmosfer kuruyor ve etkili formda oyuncuları da var, yani Orban gibi, yani şu an çok formda Ahmet. Özellikle son sahadaki Samsun galibiyetini de düşündüğümüzde zorlu bir maç olacak. Keyifli, bol gollü bir maç izleyebiliriz. Beşiktaş da çünkü o alanı veriyor. Ahmet de o alanları kullanabilir. Beşiktaş da gol bulur, Ahmet de gol bulur. Ama burada fazla atan doğal olarak kazanacak. Ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ha, genelde de böyle karşılaşmalar çok acayip bir şekilde beklentinin aksine biter, ama ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Beşiktaş adına şu anlamda da kıymetli. İki türlü. Şimdi cumartesi günü Trabzonspor Galatasaray maçı oynanacak. Evet. Bu maçtaki skorların da şöyle bir etkisi olacak. Diyelim Trabzonspor kazandı veya beraber evindeydi. Beşiktaş Ahmet maçına milli araya liderlik için sahaya çıkacak. İkinci seçenek Galatasaray kazandı. Galatasaray'la puan farkı açılmamalı. Milli araya biz en azından Galatasaray'ın dibinde girmeliyiz. Yani Beşiktaş adına Trabzonspor Galatasaray maçının skoruna göre motivasyon da değişecek. Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği senaryoda milli araya lider girmek Beşiktaş adına, yani çünkü baktığımızda sezon başında en ilerlemesi gereken belki de dört büyükler arasında en geride olan takım olup yalnızca 6 haftada milli araya lider girmek Beşiktaş adına çok ama çok kıymetli olur. Ben şöyle düşünüyorum, hatta yalnız söyleyeyim. Eğer Beşiktaş Ahmet maçını, Ahmet faaliyetler maçını kazanırsa devre arasına kadar Galatasaray'la kafa kafaya bir şekilde, bence devre arası yani transfer dönemine lider veya lidere yakın bir şekilde tamamlar diye düşünüyorum. Yani yarınki maçın, işte pazar günkü maçın o anlamda kıymeti var. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'ın kaybettiği bir senaryodaysa yani Galatasaray çok çok çok erken belki bunları konuşmak için, ama çok çok büyük bir avantaj elde eder diye düşünüyorum. Beşiktaş adına Ahmet faaliyetler maçı o anlamda çok önemli. Yani Trabzonspor Galatasaray maçının sonucuna bakmaksızın Ahmet faaliyetler maçını kazanırsa Beşiktaş, ben ligin devre arasına kadar Beşiktaş'ın zirvede yer alacağını düşünüyorum. Yani ya lider ya da çok yakın bir şekilde oralarda olacağını düşünüyorum.
4: Beşiktaş adına zaten uzun süredir en önemli nokta şampiyon olmak değil, yarışabilmek ve bu sezonda sanki bunu göreceğiz gibi duruyor.
5: Yani burada işte kırılma anları, yani bir yerde, çünkü her şey çok iyi gitmez. Şimdi Galatasaray'ın da 4 senelik sürecinde kırılma anlar yaşadı. Az oldu ama kırılma anlar yaşadığı durumlar oldu. Çok çabuk ayağa kalktılar. Beşiktaş'ın bunu yani bir yerde olumsuz, mesela Alanya maçı sonrası çok çabuk reaksiyon verdi takım. Bunu sağlayabilmesi lazım. Bir de Beşiktaş kendini devre arasında zirveye yakın atabilirse, bunu seninle geçen konuşmuştuk. Beşiktaş'ın evet, bence Galatasaray ve Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre bence çok çok önemli bir avantajı var. Herhangi bir oyuncusundan vazgeçmeden takımını güçlendirme şansı var Beşiktaş'ın. Yabancı kontenjan açısından söylüyorum. Rashica'nın kullanılmadığı bir senaryoda şu an Beşiktaş'ın bir kontenjanı boş. Ama diyelim Galatasaray ve Fenerbahçe Ocak ayında, mesela Sayın Aziz Yıldırım Ocak ayını işaret etti. Ama Fenerbahçe şu an oyuncu göndermek

0: zorunda. Evet. Takviye yapabilmesi için. Ve Fenerbahçe'nin şu anki mevcutunda çok gönderebileceği oyuncusu da yok. O yüzden yani Beşiktaş'ın o anlamda eğer devre arasına o yakınlıkta girerse rakiplerine göre bence çok çok önemli bir avantajı var. Yani artı bir kontenjan önemli bir avantaj. Yani Fenerbahçe'de Ederson'u gönderemezsin. Şikminyarak'e kalır. Asensio kalır. Lukaku Vedat'ı zaten Aziz Yıldırım transfer etti. Greenwood kalır. Gönderecek belki bir Semedo olabilir. Bir de artı bir müşteri Fenerbahçe'nin boş. Galatasaray da yine aynı şekilde. Zaten yabancı kontenjan dolu ve genelde as oyunculardan oluşuyor. O yüzden Beşiktaş'ın orada da bir avantajı olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii özellikle ben Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında seninle konuşmak istiyorum ama onu reklam arasından sonraya bırakacağım. Fenerbahçe'nin Eyüp karşılaşmasına da bir parantez açalım abi. Fenerbahçe ligde kötü gidişata dur demek isteyecektir ve milli takım arasına artık bir puan kaybı daha yaparak girme şansı yok gibi gözüküyor. Nasıl bir maç olur sence?
0: Fenerbahçe'nin şu kötü süreçte bence karşılaşmak isteyeceği takımlardan birisi. Onlar da lige iyi başlayamadı. Fenerbahçe adına önemli bir avantaj. Yani daha zorlu bir karşılaşmayla başladım. Bu hafta o karşılaşsaydı daha zor bir takımla Fenerbahçe. Ve işin maçın başında kötü gittiği senaryoda tribünlerdeki uğultu da fazla olabilirdi. Yani Fenerbahçe bence baştan düğmeyi yanlış ilikledi ve onun da sorunlarını çekiyor. Bence kadro planlaması açısından kötü tercihler yapıldı. Para harcanmasına rağmen daha iyi bir kadro kurulabilirdi. Teknik direktöre neredeyse hiç güvenilmediği veya kararlarına hiç uyulmadığı bir senaryoda, ben bunu geçen bir yayında da söyledim. Yani Sayın Aziz Yıldırım eskiden bunlar etki olabiliyordu. Çünkü yerli oyuncu sayısı fazla oluyordu ve bundan yerli oyuncular etkilenebiliyordu. Ama şu anki özellikle yeni futbolcu düzeninde teknik direktörünün çok hükmünün olmadığı bir senaryoda futbolcuların da ona göre davrandığını düşünüyorum. Ben İsmail Kartal'ın çünkü işte Osterwold'e benim sol bekimdi dedi, sakatlanmasa Roma'ya gidiyordu. Talişka kalacak, bir gözümün içine bakıyor dedi, kalamadı. Fred bu takımda banko kalacak dedi, kalamadı. Yani bu atmosferde ben takımla İsmail Kartal arasında çok bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Ve Fenerbahçe yani sezona başlayabileceğinin en kötü şeklinde başladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılım tabii ki önemli. Zaten o da olmasaydı şu an çok daha çalkantılı bir Fenerbahçe görebilirdik. Ben Fenerbahçe'nin bu hafta kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani o kötü gidişe dur diyeceğini düşünüyorum ve galibiyetle ayrılacaktır Fenerbahçe sahadan. Biraz seyircisiyle de barışma
1: yeterli mi abi sence? Yani Eyüp Spor maçında alınabilecek bir galibiyet ki muhtemel favori, sence seyirciyle barışmayı
0: yok,
1: sağlayacak
0: mı? Yok, en azından öyle yani. Bir reaksiyon gelmeyecek. Yani ve sonrasında milli ara olduğu için biraz sular durulur en azından. Sonrasında tekrar lig başlangıcı olur. Yani kazanıldığı senaryo, işte Trabzonspor Galatasaray maçında Galatasaray puan kaybeder, Fenerbahçe kazanır, bir adım daha yaklaştık olur gibi durumlar. Ama en azından kazanıldığı senaryoda olumsuz bir reaksiyon olmaz. Ama Fenerbahçe'nin puan kaybettiği senaryoda bence olumsuz senaryo gerçekleşebilir tribün anlamında. Ben Talişka, bu Talişka olsa da puan kaybedebilirdi belki Fenerbahçe ama kadro planlamasını doğru yaptığını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Yani geçen sezondan yani Greenwood'u katmayalım, Akede gerçeği transfer ama çok aşırı güçlendiğini düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin.
1: Ben mesela hafta sonu rahat bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum abi. Eyüp Spor çünkü göreceli olarak ligin zayıf takımlarından. Evet. Sen bu konuda ne düşünürsün?
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani söylediğim gibi yani Eyüp çok iyi durumda değiller. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
1: Şimdi abi Trabzonspor Galatasaray karşılaşması da tabii haftanın karşılaşması bizim açımızdan. Çünkü ligin de aslında en büyük kısmını etkileyecek durumlardan bir tanesi. Trabzonspor önemli yıldızlar kadrosuna kattı. Orada ligin şampiyonluk yarışında olmak isteyecektir. Galatasaray zaten 4 yılın şampiyonu ve bu sezonda kağıt üzerindeki en büyük favorisi. Belki puan farkı öyle bir noktaya gidecek ki biz Galatasaray'ın rahat şampiyonluklarından birisini mi konuşacağız diye de düşünüyoruz bir nebze. Ben karşılaşmayı seninle değerlendirmek istiyorum ama öncesinde bir reklama gidelim. Daha sonrasında da Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını konuşalım.

0: 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması, derbi diyelim. Nedir yorumların abi?
10: Peki Galatasaray daha oturmuş bir takım. Tabii çok eksikleri var. Osimhen gitmiyor, Lemina gitmiyor. Galatasaray'ın da önemli eksikler ama Galatasaray Trabzon'dan bu eksikleriyle de galibiyetle çıkarsa gerçekten lig adına çok çok önemli bir avantaj elde etmiş olur. Trabzonspor'sa geçen sezonun izlerinin tamamen ayrıldığı bir takıma dönüştü. Fatih Tekke'nin de ayrılığı sonrası. Salı adına enteresan. 10 yıl Liverpool'da kaldı. 2 teknik direktör gördü. 40 gün Trabzon'da 3. teknik direktörü. Tam bir Türk futboluyla da tanışmış oldu. Yani orada sadece Jürgen Klopp ve Arne Slot da çalışmıştı Salah. Buraya geldi, 40 günde 3. teknik direktörünü görüyor. Onun adına da bence bir tık ayak kırıklığı olmuştur. Yani daha başka şeyler hayal ediyordu bence. Ama bir anda Fatih Tekke'nin oradaki istifası olayı bambaşka noktalara getirdi. Trabzonspor özellikle deplasmanda önemli puanlar kaybetti tabii. İç sahada da çok iyi oynamıyor. UEFA Avrupa Ligi denelenmesi. Bir Gençler Birliği maçı biraz iyi bir skorla geldi. Salah aslında kötü başlamadı bence sezona. İyi işler de yapıyor ama takım arkadaşları çok ona eşlik edemiyor. Özellikle Onaçu'nun bu transfer döneminde onun mevkisine isimlerin dönmesiyle birlikte bence biraz motivasyonunu kaybettiğini ve sezona çok kötü başladığını düşünüyorum. Onaçu'nun Trabzon adına bir çıkış maçı tabii ki. Yani çok büyük beklentilerle başlanan bir sezonun Galatasaray galibiyetiyle birlikte tekrardan acaba mı diyebileceği bir sezon başlangıcı olabilir. Kendi evinde oynuyor. Zaten bu maçı da kaybeder Trabzonspor. Trabzon adına da işler çok da olumlu gitmez. Galatasaray az önce de söyledim yani önemli eksikleri var ama Osimhen'siz buralardan iyi çıkmayı başarırsa Galatasaray ligin geri kalanı için çok çok önemli bir avantaj elde etmiş olur ve yani 5. şampiyonluk adına da önemli bir avantaj elde eder. Zor bir karşılaşma, sonuçta büyük bir maç. Trabzonspor Galatasaray maçları her zaman çok keyifli ve seyir zevki yüksek geçmiştir. Ben Galatasaray'ı bir adım daha önde görüyorum eksiklerine rağmen. Trabzonspor'un bir türlü takımının oturmadığını düşünüyorum. Ama Salah da büyük maçları sever. O da etki etmeye çalışacaktır ama Rice'la birlikte yeni teknik direktöründe bir motivasyonu olacaktır muhtemelen ama ben Galatasaray'ı bir adım daha önde görüyorum.
9: Bu arada Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Osimhen yok. Galatasaray taraftarı özellikle bekliyordu. Lemina yok. Yine Singo zaten uzun süredir yokluğuyla biliniyor. Tabii Osimhen'in yokluğu Trabzon deplasmanında nasıl etkiler abi?
10: Burada çünkü şöyle
9: Osimhen'siz Galatasaray problem.
10: Çok çok çok ya. Ciddi anlamda etkiler yani. Bu ama şöyle bir şey. Yani şimdi yapıyor ya Osimhen. Abi bugün Mbappe'yi de çıkartsan Real Madrid etkilenir, Haaland'ı çıkartsan City etkilenir, Kvara'yla deme yine oynar ama etkilenirsin yani. Osimhen gibi bir oyuncunun yokluğu tabii ki etkiler takımı, çünkü gerçekten özellikle lig açısından söylediğimizde

0: çok büyük bir fark atıyor diğer oyunculara. Savunma anlamında da çok zorluyor savunmayı, yani savunmayı çok zorluyor ve onun yokluğu Galatasaray'ı tabii ki etkileyecek. Çünkü son dönemde Galatasaray da onunla oynamaya çok alıştı ama Deniz'in performansı kötü değildi açıkçası bence iç sahada, ama tabii bu büyük maçta nasıl performans gösterir onu görmek lazım. Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı etkileyecek tabii ki. Ama dediğim gibi buraları da iyi çıkarsa Galatasaray, Osimhen'in yok olmadığı senaryoları, o zaman sezonun geri kalanı aslında çok çok büyük bir avantaj elde etmiş olur.
1: Seni yakalamışken son olarak milli takımı da sormak istiyorum. Bence tartışılması gereken bir kadro. Sen ne düşünüyorsun aday kadro ile ilgili, Montella'yı tercihle?
0: İki tane maç, 28'e yakın oyuncu çağrılmış. Sadece forvet Deniz'in çağrılmasını ben doğru bulmuyorum. Yani Enes çok iyi başladı mesela La Liga'ya. Enes Ünal çağrılabilirmiş. Neden Montella'nın adını? Yani İrfan Can Kahveci'nin yani şu an milli takım performansı, yani milli takıma çağrılacak çok da bir durumu yok bence. Ama belli oyunculara takıyor bence Montella.
1: Samet Akaydın da mesela öyle. Daha.
0: Evet, yani zaten zorlu karşılaşmalar oynayacak. O da durumunu biliyor. Özellikle son Dünya Kupası performansı sonrası. Ben bu Uluslar Ligi ben çok Montella'nın daha çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani ben Avrupa Şampiyonası elemelerine ben yeni teknik direktörle devam edeceğini düşünüyorum milli takımımızın. Bence daha iyi bir kadro çağrılabilirmiş. Evet, İlhan'ı ödüllendirmesi güzel. Bartu'nun çağrılması fena değil ama belli oyuncular noktasında ben karşı çıktığım isimler var. Bir de dediğim gibi yani şöyle bir durumda Dünya Kupası'nda da forvetsizliğin bizi ne kadar yaraladığını bildiğimiz bir ortamda Enes gibi tecrübeli bir ismi ben dahil ederdim sezonda çok iyi başlamışken. Ha, şunu da düşünüyor olabilir. Zaten Fransa ile İtalya ile oynayacağım. Çok da forvetli bir anlayışım olmayacak. Muhtemelen beklemeyi tercih edip kontra arayacağımız bir milli takım olacak. Arda çok formda. Ama Barış'ın, Kerem'in sezona çok iyi başlamadığını söyleyebiliriz. Yani şu an açık ara en formda oyuncumuz Arda Güler. Kenan'ın sakatlığı önemli. Yani biraz kalite olarak daha düşük bir ortası. Hakan Çalhanoğlu yok. O da önemli bir kayıp milli takımımız adına. Evet. Orkun'la Salih'e yani şu Beşiktaş'ın temposunda milli takımda da çok iş düşüyor gibi duruyor. Yani kadroya baktığım zaman. Ama onlarca kolay değil. Zaten Fransa ciddi alırsa maçı, çünkü bazen
1: Zidane'ın da bu arada Fransa kariyer başlangıcı.
0: İlk maçı olduğu için yani biraz motive olacaklar. Mesela Deschamps'la gelmiş olsalardı belki daha bir az motive bir takım görebilirdik, ama yani Zidane'ın ilk maçı olması ben iki maçta İtalya karşısında belki bir şey yapabiliriz ama Fransa karşısında umarım çok da böyle kötü bir sporla sahadan ayrılmayız.
1: İspanya karşısında da benzer problemler yaşamıştık aslında.
0: Evet, yani burada tabii işte Uluslar Ligi olduğu için biraz Fransız oyuncular da sonuçta onlar da çok yoğun tempodan geliyorlar. Onlar da biraz kendilerini sakınacaklar diye düşünüyorum. O bir avantaj olabilir ama daha iyi bir aday kadro bekliyordum ben açıkçası.
1: Emre abi, sohbetin ve değerlendirmelerin için teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık yayınımıza katıldığın
0: görüşmek
1: için tekrardan
0: üzere,
1: teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün karşılaşmalarını konuşacağız. Artık vakit bültene de geldi. Hafta sonuyla ilgili Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe kısmında Emre abi bize değerlendirmeleri yaptı. Emre Zabunoğlu'na da bir kez daha teşekkür ederim. Kasımpaşa Konya maçı, Konya Spor özellikle Trabzonspor maçı ile birlikte bir nefes almıştı. Kasımpaşa'da Emre Belezoğlu yönetimiyle bu sezon ligde henüz mağlup olmadı. İyi gidiyor Kasımpaşa. Karşılıklı gollerin olduğu ve aslında biraz daha yine ben ev sahibinin favori olduğu bir karşılaşma bekliyorum. Kasımpaşa ile ilgili sezona iyi girdiler ve iyi oyunu oynuyorlar. Konya'da zaman zaman iyi oyunlar oynayıp aslında istediği sonucu alamamıştı. Ki Trabzon maçında da büyük bir mücadele ortaya koydular. Burada ev sahibinin kazanırı 2.21 ki bir hayli iyi oran. Buna karşılıklı gol var. 2.5 üstüyle birlikte bir opsiyon oluşturduğunuz zaman daha da iyi seviyelere çıkıyor. Sizler de bu arada bu tercihleri de göz önünde bulundurun.

0: bulundurabilirsiniz. Benim için Kasımpaşa karşılaşmasında favori Kasımpaşa. Bandırma-Ümraniye karşılaşması sona erdi. Orada 73. dakikada artık 0.5 üstü denenebilir demiştim. Ümraniyespor karşılaşmayı Bandırma deplasmanında 1-0 önde tamamladı ve 3 puanı aldı. 88. dakikada geldi galibiyet golü ki deplasman ekibinin de bu sezon ilk galibiyetiydi birinci ligde. Muğla-Iğdır karşılaşması benim bu sene severek takip ettiğim bir takım Muğla. Özellikle Bodrum bölgesinde, Ege bölgesinde takımların Süper Lig'de de artmasını diliyorum. Ben Iğdır kısmında da aslında kötü gitmiyorlar ama favori Muğla gibi gözüküyor. Yarışa gidelim, sonrasında sohbetimiz devam edecek.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 9 numarada Sahaf Bey içeride, 2 numarada Yerican, 1 boy geride. 14 numarada Mürdün Kız, onun dışında 10 numarada Hümalı Kız sırasıyla. Atlar son 600 metreye girdi. 11 numarada Göktin'in liderliği sürüyor ikincilikte. 15 numarada Hoşe Sinti vardı şimdi içeriden, 6 numarada Gülümse biraz atak yaptı. 1 boy geride 1 numarada Gümbürşah ortada, 5 numarada Güleycan oldu dışarıda, 3 numarada Sancar Efesi sırasıyla son düzlükte safkanlar. Liderlik 11 numarada Göktil'de, orta kulvarda ikincilikte. 6 numarada Gülümse biraz var onun hemen dışından, şimdi ön tarafa doğru hızla ataklarını artırdı 1 numarada Gümbürşah. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye girerken orta kulvardan 1 numarada Gümbürşah geldi. 11 numara Göktil'i atlattı, bir boy kadar fark yaptı daha geriden dıştan. 14 numarada Mürdün Kız'ın da atakları var. Son 50 metre 1 numaralı Gümbürşah liderliğini koruyor dışarıdan. Mürdün Kız geliyor, koptu geliyor Mürdün Kız ve finale adını yazdırıyor. Yarışı da 14 numaralı Mürdün Kız kazanıyor. 1 numaralı Gümbürşah da yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 11 numaralı Göktil ve 17 numaralı Fırtınadan Doğan üçüncülük için, 6 numaralı Gülümse biraz ve 10 numaralı Hümalı Kız da beşincilik için fotoyu beraber geçtiler. 14 numaralı Mürdün Kız Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamının, bugünün bültenini değerlendiriyoruz. Brentford evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Chelsea sezona 2'de 2 ile girdikten sonra ki favori Arsenal'a, ligin favorisi Arsenal'a yenilmesi aslında bir problem teşkil etmiyorken, Hull City ile Stamford Bridge'de 2-2 berabere kaldı. Brentford deplasmanları zor deplasman ki onlar da bu sezon henüz mağlubiyet yaşamadılar. Tek galibiyetleri de İçeride evlerinde Tottenham'a karşı. Bu maç özelinde benim tercihim deplasman galibiyeti. Ben özellikle kötü bir dönem geçirmesine rağmen Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük becerilerine bir hayli inanıyorum. Chelsea'yi de eski günlerine kavuşturabileceğine dair inancım. Tam bugün özelinde 2.28'lik Chelsea galibiyeti benim için ağır basan taraflardan bir tanesi. La Liga'da Espanyol Elche karşılaşması ilk yarı beraberlik ve alt 0.5 alt. Benim tercihim maç genelde 2.5 üstüne gideceğini düşünmüyorum İspanya La Liga'da günün karşılaşmasında. Serie A'da Monza evinde Sassuolo'yu ağırlıyor ki geçen yıl özellikle ligde kalması bence Monza'nın büyük başarıydı. Sassuolo lige fena bir giriş yapmadı bence. Zor bir maç. İki takım içinde ben favori diyemiyorum. Monza'nın ki bu sezon özellikle Serie A'da henüz galibiyeti yok. İlk yarı beraberliği, maç sonucu beraberliği Serie A'da günün karşılaşmasında benim için favori tercihlerden bir tanesi. Monaco evinde Lens'i ağırlıyor. Philippe Luis ile birlikte sezona iyi giren, iyi oynayan bir Monaco seyrediyoruz. Lens da geçen yıl özellikle çok çok iyi bir sezon geçirmişti. Sezon başında Topmöller geldi ancak kötü gidişat, 4 maçta 1 galibiyet sonuçsuz kaldı.

0: Top Möller'in performansı ve bugün itibariyle yeni hocasıyla maça çıkıyor Lens tarafı. Ben Monaco'nun ev sahibi olarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Philippe Luis'le iyi oynayan bir Monaco seyrediyoruz. Maç sonucu 1-1.72'den tercih edilebilir. Özellikle iyi oyunda, ev sahibi oyunlarında kornerler benim tercihlerim arasında. İlk yarı 4.5 korner üstü de 1.67'den yine tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Bundesliga'da Bayern Münih evinde Union Berlin'i ağırlayacak ki zaten hemen hemen birçok karşılaşmada Bayern Münih'in ev sahibiyken favori olduğunu ve aslında çok fazla oran bulamadığımızı söyleyebiliriz. Burada handikaplara bakacağız. Handikap 3 bile bir hayli düşük orana sahip ama denemekten zarar gelmez bence. 1.56'lık 4 farklı Bayern Münih galibiyeti veya 3.5 üstü Bayern Münih galibiyeti bence tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi. Eğer bir sürpriz arıyorsanız Union Berlin'de bir şeyler yapabilir mi derseniz karşılıklı gol tercihinde de bulunabilirsiniz. Ben yüksek kornerli bir maç bekliyorum. Onun da hemen bir oranına bakmak isterim. 11.5 korner üstü 1.87'den tercih edilebilir durumda. Bayern Münih'in yıldızlarıyla da ilgili bireysel tercihler bu maçta ön plana çıkabilir. Kadrosu güçlü, bireysel yetenekleri fazla olan oyuncular var. Olise, Luis Diaz, Harry Kane, bunlar özelinde gol, isabetli şut, gol atar veya asist yapar tercihleri bence bu akşam değerli olacaktır. Hollanda'da Groningen Zwolle karşılaşması. İlk yarıdan 1.5 üstü benim tercihim bu maç özelinde. İlk yarı karşılıklı gol var ve maç geneli 2.5 üst. Cuma günü Hollanda Ligi karşılaşmaları, gollü geçer düşüncesindeyim. Yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Saat 9'da başlayacak karşılaşma. İlk yarıda KG var ve 1.5 üstünü değerli buluyorum. Belçika'da Gent Standard Liège karşılaşıyor. Önemli karşılaşma haftada Cuma günü oynanıyor ki Belçika'da Gent 2. Standard Liège ise 6. sırada. Ben Gent özelinde açıkçası biraz daha favori düşüncesine sahibim. Gent'in kazanırı 1.61'den değerlendirilebilir bir opsiyona sahip. Karşılıklı gol var da 1.68. O daha da değerli bir noktada karşılıklı gol var tercihinde de bulunabilirsiniz. Championship'te Bristol Watford maçında genel bir karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım. Onun dışında Lig 2 karşılaşmaları var. Hollanda 2 karşılaşmaları, Serie B, La Liga 2, hepsiyle ilgili tercihlerde bulunmak isterseniz nesine de bütün opsiyonlar sizler için açık. Bunu da belirteyim. Avusturya'da Rapid Wien karşılaşmasına da değinmek isterim. Ev sahibinin 1.5 üstü galibiyeti bence iyi noktada ve özellikle yine kuzeyle ilgili her zaman aynı parantezi açıyorum. Silkeborg bugün deplasmanda Lin gibi karşısında. İki takımın da sezona iyi giremediğini söyleyelim ama defansif açıdan problemli, hücum açısından zorlanan iki takım 2.5 üstü bir maç benim favori tercihlerim arasında. Yayının başında hatırlattığım gibi Radyo Spor WhatsApp hattına tercihlerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınız geliyor, hepsini de değerlendirmek istiyorum. Son olarak Monaco karşılıklı gol var ve üst, Chelsea karşılıklı gol var ve üst tercihi gelmiş bir dinleyicimizden yorumu ve mesajı için teşekkür ediyoruz. Ben iki tercihinizle de ilgili sıcak bakıyorum. Monaco'nun Lens karşısında gol yiyeceğini ama kazanarak gideceğini, 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Chelsea'nin de deplasmanda olması bu tercihiniz için bence bir avantaj. Burada da Chelsea'nin 2.5 üstü ve karşılıklı gol var tercihi benim sıcak baktığım opsiyonlardan bir tanesi. Reklama gidelim. Daha sonrasında hafta sonu oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz diyelim. Ufak bir reklam arası.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. Başka bir seviye. Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a vermedi, sen tam merkezinde.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadir Koç'un mesajıyla ve tercihiyle başlayalım. Kasımpaşa Konya karşılaşması karşılıklı gol var. Monaco Lens maçı karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Wolfsburg Darmstadt maç sonucu 1. Groningen Zwolle maç sonucu 1 demiş. Kadir Koç, başarılar Kadir. Hemen hemen her tercihinde seninle aynı fikirdeyim. Groningen Zwolle'de de aynı fikirdeyim. Lakin ilk yarı golleri üzerinde belki oranı arttırmayı düşünürdüm. Başarılar diliyorum sana. İyi tercihler, iyi bir opsiyonlar olmuş açıkçası. Hafta sonuna dönelim. Bugünü konuştuk. Hafta sonunun tabii bizim için en önemli karşılaşması Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Trabzonspor Thomas Saiz'le birlikte ilk maçına çıkacak milli takım arası öncesi. Galatasaray'da önemli eksikler var. Daha da önemlisi Osimhen yok. Kamp kadrosu açıklandı ve Trabzonspor deplasmanında Victor Osimhen olmayacak. Ben Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör değişimi, Salah'ın varlığı, Osimhen'in yokluğuyla birlikte Trabzonspor'u favori görüyorum. Bugün itibariyle Nesine'de 2.79'luk maç sonucu bir opsiyonu benim bu maç özelinde favori tercihim olacak. Trabzonspor Galatasaray maçları korner maçlarıdır benim için. İlk yarılardan yüksek kornerler beklerim ki ben Thomas Saiz'in de oyununu ön plana çıkardığımda ki onu zaten Samsunspor döneminden iyi biliyoruz. Okan Hoca'yı 4 yıldır Galatasaray'da zaten üst seviyede takip ediyoruz. Yüksek kornerli bir maç bekliyorum. İlk yarı 4.5 korner üstünün oranı 2.27. Bence bu seviyelerde yakalanması zor korner opsiyonu özellikle tercih edeceğim opsiyonlardan bir tanesi Trabzonspor Galatasaray karşılaşması özelinde. Tabii burada özel oyuncu tercihleri de olacaktır.

Özellikle Salah'ın opsiyonu bence değerli olur. Bugün itibariyle bulamadım ama bence gelecektirler. Yani Salah opsiyonu Galatasaray tarafında da oynarsa ki muhtemel 11'de bence yer alacaktır. Rafael Leao opsiyonu bir bakıma gol anlamındaki Leao da bence perdeyi açmak ister. Tercih edilebilir durumlardan bir tanesi. Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Ağır favori Başakşehir ki Nuri Şahin'le de ilgili hafta içi bir değerlendirme yapılmıştı. Başkan sahip çıktı Nuri Şahin'e. Ahmet maçında 5 gollü bir mağlubiyet yaşadı. Ama bu maç toparlanma maçı, refleks maçı. Burada Başakşehir'in galibiyeti bence değerli 1.5 üstüyle birlikte. Tabii yarın Süper Lig'deki karşılaşmalar 4 tane Çorum-Alanya karşısında bence favori ki burada bir oyuncu özelinde tercih yapayım. Kızıridis çok formda ve oyunu hakikaten bilerek oynuyor ki oynadığı her maçta da skora katkıda bulundu. Yarın da ondan skor katkısı bekliyorum. Çorum galibiyetiyle birlikte Kocaeli-Gaziantep karşılaşması bence alt karşılaşması. Kocaeli Selçuk İnan'la birlikte belli bir sistemi artık oturttu. Gaziantep'te Orhan Ak'la birlikte Göztepe deplasmanından 3 puan çıkardıktan sonra Fenerbahçe'ye de mağlup olmadı. Bu maç bence beraberlik maçı gibi duruyor açıkçası Süper Lig'de. Birinci Lig'de yarın Sarıyer maçını ön plana çıkarırım. Bolu Pendik'ten puan almayı başardı ama Sarıyer galibiyeti bence ağır basan taraf. Batman Petrol Bursaspor maçı. Batman da bu ligin Bursaspor gibi favorilerinden bir tanesi. Son maçta Bodrum karşısında bir hezeyan yaşadılar. 4-0'lık mağlubiyet ama Bursaspor maçında onlar için de bir gösterge maçı bence karşılıklı gollerin olacağı bir maç. 1.44'ten tercih edilebilir durumda. Tottenham Aston Villa, Tottenham'la ilgili eleştiriler sürüyor. Premier Lig'de galibiyet yok. Premier Lig'de gol yok. Heyecan yok ve De Zerbi'nin geleceği ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Aston Villa'da sezona kötü girdi. Onların da galibiyeti yok. İki tane galibiyeti olmayan takımın maçında kim kazanır bunu bilmek hakikaten çok zor ama Tottenham maçı ile ilgili söyleyebileceğim şey bol pozisyonlu, bol aksiyonlu bir maç olacaktır bence. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Tottenham biraz daha problemli durumda çünkü Unai Emery'nin Aston Villa ile kanıtladığı bazı şeyler var. Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Oyun anlamında da geçen yıl problem yaşarlarken sonrasında çıkışa geçtiler. Ama Tottenham'la ilgili, De Zerbi ile ilgili böyle bir kredisi var mı? Bence şüpheli. Karşılıklı goller olur. Kornerler ilk yarı 4.5 üstü maç sonucu. Maç geneli 10.5 üstü tercih edilebilir durumda bence. Newcastle Hull City karşılaşması. Her hafta acaba bu maçta yenilecek mi Hull City, artık vakti geldi mi diye düşünüyoruz. Newcastle maçında da bence zorlu bir atmosferde oynayacaklar. Newcastle'ın kazanırı 1.44 ki onlar da sezona ortalama girdiler. Hoca değişikliği vardı orada zaten. Son maçta Leeds'e kaybettiler 4-1. Bu sefer galiba Hull City'nin kaybedeceği hafta geldi gibi geliyor bana. Açıkçası burada Newcastle galibiyeti 1.5 üstü karşılıklı gol varlı tercih edilebilir gibi. Brighton-Arsenal karşılaşması Premier Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Ben burada sürpriz deneme yapacağım. Brighton kazanırı 4.35 değerli. Arsenal lige 4'te 4 ile girdi ve geçen yıldan beri aslında sürdürdükleri oyun Arteta ile birlikte aynı seviyede devam ediyor ki artık ayağı daha yere sağlam basan bir takım ama Brighton'ın ben skor yapma potansiyeline güveniyorum, cesaretine güveniyorum bu maçta ve Brighton kazanırı plase Brighton kaybetmezdi. Benim tercihim Brighton Arsenal maçı özelinde. Sevilla evinde Barcelona'yı ağırlıyor. La Liga'da İnanılmaz bir sezon geçiriyor Barcelona. Aynı şekilde devam edecektir. Hakikaten en görkemli sezona girişlerden bir tanesi. 6 maçta 28 gol. Neredeyse ortalama maç başı 5 gole tekabül ediyor. Pozisyon da veriyorlar. Savunma anlamında çok iyi değiller. Ama yüksek skorlu maçlar izletiyorlar bize. Ve bu maç özelinde de 4.5 üstü.

0: Barcelona galibiyeti Sevilla deplasmanında hiç de fena durmadığını belirtmek istiyorum. Serie A'da cumartesi günü Roma Inter karşılaşması var. Inter ile ilgili olarak geçen yılın şampiyonu bu sezonda 4'te 4 ile gidiyorlar. Roma tarafındaysa Fenerbahçe karşılaşmasında izledik onları. Onlar da Gasperini ile birlikte 4'te 4 ile gidiyorlar. Oran tatmin etmiyor. Yani şöyle, benim açıkçası bu maç özelinde favorim Roma. Ama 2.40'dan Roma tercih edilir mi? Bu tamamıyla size kalmış bir durum. Günün sonunda Roma'nın kaybetmeyeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Gasperini yönetiminde özellikle Inter'in de verdiği boşluklarda Fenerbahçe'nin dönem dönem Kadıköy'de kapandığını gördük. Ama Inter karşısında ben pozisyonlar bulabileceğini, Inter'in de dönem dönem hücuma çıktığında açılabileceğini düşünüyorum. Roma Inter maçı bana Roma kaybetmez dedirtiyor. Lazio Venezia deplasmanında galibiyete gider Venezia. Ligin zayıf ekiplerinden bir tanesi. Lig 1'de Lyon-Ren karşılaşması. Lyon'un kağıt üzerinde bir adım daha favori olduğunu düşünüyorum. Lyon galibiyeti benim için tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi. Stuttgart Borussia Dortmund maçında yani çifte şans Stuttgart kaybetmez tarafındayım. Borussia Dortmund da bu sezona iyi girdi. 3'te 3 ile girdi. Stuttgart'ın çok değerli bir hocası var. Bayern Münih karşısında alınan farklı mağlubiyet, Hoffenheim deplasmanında alınan mağlubiyet biraz hayal kırıklığı ama ben biraz daha Stuttgart galibiyeti tarafındayım. Yine bir plase olarak Stuttgart kaybetmezi Stuttgart kaybetmezi ekleyeceğim galiba. Onun dışında cumartesi günü var mı ekleyebileceğimiz bir maç diye bakıyorum. Cumartesi gününü bitiriyoruz. Pazara geçiyoruz. Milli takım arası öncesi son karşılaşmalar pazar günü oynanacak. Fenerbahçe evinde Eyüpspor engelini bence zorlanmadan geçecektir. Karşılıklı gol beklemediğim bir maç, karşılıklı gol yok seçeneği bence daha akla yatıyor ki zaten karşılıklı gol varın opsiyonu daha yüksek. 3.5 üstü bir Fenerbahçe galibiyeti, Lukaku'nun da sahneye çıkacağı bir maç olur bence bu maç. Sonradan oyuna girse de Fenerbahçe'nin milli takım arası öncesi yüksek skorlu bir galibiyet yaşamasını bekliyorum. Göztepe evinde Rize ile karşılaşacak. Stoylov'la sözleşme imzaladılar. 2028'e kadar yeni bir sözleşme, karşılıklı gol var maçı gibi duruyor. Beşiktaş Ahmet deplasmanında oynuyor. Zorlu bir maç. Marsilya maçında topun oyunda kalma süresi 60 dakika. Süper Lig'de çok fazla alışkın olmadığımız ortalamalar bunlar. Yorgun bir Beşiktaş göreceğiz bence. Burada temel strateji ne olacak? Önemli, biraz canlı maçı. Ama ilk yarı Ahmet golü bana biraz yakın geliyor. Maç genelde 2.5 üstü Beşiktaş galibiyetinde kalacağım. Belki 1'den 2 maçı olabilir. Beşiktaş'ın milli takım arası öncesi hata yapmak istemeyeceği bir gerçek. Ya liderlik maçı olacak ya da Galatasaray'la puan farkı açılmasın maçı olacak. O yüzden Beşiktaş tarafında kalacağım. Pendik-Bodrum maçı. Bodrum son karşılaşmada çok iyiydi. Pendik kadro kalitesi anlamında dönem dönem problemler yaşayabiliyor. 3.25'lik Bodrum maçı pazar günü bence Bodrum'un biraz daha ağır bastığı bir maç. Deplasman ekibinin 3.25'lik oranı bir hayli iyi. Mardin Kayseri Spor karşısında bence galibiyete uzanır. 2.35'lik bir oranı var. Kayseri Spor'un dönem dönem oyun anlamında sallandığını görüyoruz. Ama skor anlamında bir hayli iyi durumdalar ve liderler şu anda. Ben ama milli takım arası öncesi Mardin'in favori olduğu bir maç olacağını düşünüyorum. Manchester City Sunderland karşısında 2.5 üstü tercihim var. United Fulham karşısında zorlanır. Bence Fulham'ın kaybetmeyeceği bir maç olur. Cumartesi ve pazarında röntgenini bu şekilde çektik ve sona geldik. Nesine saatlerinde hafta başında görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine başka
2: reklam. okul heyecanı başladı.

Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım Net.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
6: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni Cumartesi ve Pazar günleri saat 14'te Radyo Spor'da. Spor'da
6: Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Uğurlu Saatler, Cumartesi ve Pazar günleri saat 17'de Radyo Spor'da.
8: Heyecan onda, coşku onda, idda.com.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor.
6: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Radyo Spor.
6: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 18 Eylül Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Haftanın son iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Süper Lig'de 5. haftayı geride bırakmıştık. 6. hafta bu akşam başlayacak. Kasımpaşa Konya Spor maçıyla saat 20'de bu mücadele. 19 Eylül Cumartesi 17'de iki maç var. Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon Alanya, Kocaeli Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve yarın akşam Trabzonspor'la Galatasaray saat 20'de karşılaşacak. Program içerisinde saat 19.15'te bu maça dair bir bağlantımız olacak. Maç öncesi takımların durumu üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Victor Osimhen, Mario

Lemina ve Singo Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Hafta içinde oynama ihtimalinden bahsedilmişti ama teknik direktör Okan Buruk özellikle Lemina ve Osimhen'i riske etmek istemedi. Milli ara sonrası zaten bu oyuncular bir aksilik yaşanmazsa takıma dönmüş olacak. Yarın akşam saat 20'de yine Başakşehir Gençler Birliği maçı var. Pazar 17'de Fenerbahçe, Eyüpspor ve Erzurumspor, Samsunspor maçları bizi bekliyor. Haftanın kapanış maçları pazar saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş, Göztepe Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Bu hafta pazartesi maç yok. Milli araya giriyoruz ve 3 hafta Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli arada UEFA Uluslar Ligi başlıyor. Yine 25'inde Fransa, 28'inde İtalya ile maçlarımız var Eylül ayı içerisinde. Bugün A Milli Futbol takımının aday kadrosu da açıklandı. Hemen aday kadroyu paylaşalım. Şurada notlarım arasına almıştım. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk kez çağırdığı 4 isim var. Kim onlar? İlhan Fakılı, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ. Hani İlhan Fakılı'nın fazlasıyla hak ettiğini söylemek mümkün. Şimdi Trabzonsporlar çoğu kez tepki koyuyorlar. İşte Trabzonspor'dan, Anadolu'dan bir oyuncunun milli takıma çağrılması Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha zor diye. Melih Kabasakal geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nde Trabzonspor'da gösterdiği performanstan çok daha iyi bir performans ortaya koyuyordu. Yani dolayısıyla Trabzon'a gitti diye mi alınıyor milli takıma? Bu bende bir soru işareti. Adil Demirbağ konusunda hocayı Konyaspor yönetimi de çok eleştirmişti geçmişte Vincenzo Italiano'yu. Adil Demirbağ da ilk kez aday kadroya alındı. Bartu Elmas da Fenerbahçe'de aslında şu an orta saha mevkisi için dördüncü tercih konumunda ama geçen hafta Roma maçını izlemişti Vincenzo Italiano Stadyum'da. Muhtemelen orada oyuncunun performansını beğendi ve bir görmek istedi. Peki başka kimler var? Hemen o isimleri de paylaşayım. Aday kadrodaki oyuncular. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunmada Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demirel, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta alanda Bartu Demirege, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Olkun Kökçü ve Salih Özcan. Hücum hattında Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Milli takımı da konuşacağız detaylıca. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı var. Kenan Yıldız yok. Bunlar da zaten Dünya Kupası'nda performansıyla bu oyuncular çok eleştirilmişti. İki oyuncunun da Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı çok ciddi değil gibi. Yani Roma maçında oynamayacağı açıklandı ama herhalde orada kulübü riske etmek istemedi. Bakalım bu oyuncularla nasıl bir 11 göreceğiz. Daha konuşuruz. Önümüzde uzun zaman var milli takıma dair. Tabii Beşiktaş'ta dün akşamki 4-1'lik Marsilya zaferi, oynanan futbol, istek, coşku, sistemin her hafta, her maç biraz daha gelişmesi, maçları Beşiktaş'ın domine etmesi siyah beyaz taraftarları oldukça mutlu etti. Ben az önce Vincenzo Italiano demişim. Vincenzo Montella karıştıracağız Vincenzo'ları. Olur o kadar. Çok takılmayın oralara ya. Beşiktaş'la başlayacağız programı ama Fenerbahçe ile ilgili de Oğuz Çetin tartışılıyor şimdi. Geçen hafta İsmail Kartal'ı konuşuyorduk. İstifa edip geri dönmüştü. Bir iki gündür de Oğuz Çetin konusunda futbol direktörü Oğuz Çetin'in görevine son verileceği, yok devam edeceği. Yani nedir o durum? Niye bu tartışma başladı? 19.40'ta bir Fenerbahçe ile dair telefon bağlantısı yapacağız ve Fenerbahçe'de hem Eyüpspor maçı öncesi son durum ne, sistemin değişeceğine dair haberler var.
son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ama Oğuz Çetin şu an

göreve devam ediyor gibi. Sanki milli arada da Fenerbahçe'de bir hareketlilik olacak bazı görev tanımları konusunda, öyle hissediyorum. Öte yandan notlarıma bakıyorum. Şöyle genel hatlarıyla öne çıkan gelişmeler bu şekilde. Dediğim gibi artık yavaş yavaş da milli takım konuşmaya başlayacağız pazartesiden sonra. Portekiz milli takımında da Jorge Jesus Galatasaray'dan Rafael Leao'yu kadroya almış ama Semedo'yu almamış. Nelson Semedo da kadroda yok. O da performansı tartışılan oyunculardan biriydi. Başlayalım hemen. Beşiktaş'la başlayalım bugün. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Dün Beşiktaş Marsilya maçını eminim birçok futbol sever izlemiştir, takip etmiştir. Maçın başında hakikaten rakibini çok büyük bir baskıyla karşılayan, hızlı bir şekilde topu aldığında rakip gitmeye çalışan ve bu şekilde de pozisyonlar üreten bir Beşiktaş vardı. Bunu da 25 dakika çok iyi yaptı Beşiktaş ama tabii o yüksek baskıdan dolayı biraz yorgunluk belirtilerini erken görmeye başladık siyah beyaz takımda. Belki orada zaten Vincenzo Italiano aslında maçın ardından yaptığı basın toplantısında kabul ediyor. Yani biraz tempomuz düştü, pas hatası yapmaya başladık, orada topu tutabilirdik diye oyuncularına bir eleştirisi vardı küçük de olsa. İlk yarının sonuna doğru da aslında Beşiktaş'ta yine tekrar bir toparlanma gördük. Rakip kalede zaman zaman pozisyonlar da vardı. Soyunma odasında tabii Vincenzo Italiano mutlaka ekibiyle ilk yarıda nelerin eksik yapıldığını takıma anlatmıştır. Marsilya'da zaten sıkıntılı, kafası karışık gelmişti İstanbul'a. Fransa Ligi'nde iyi bir durumda değiller. İyi bir sezon geçirmiyorlar. Mali açıdan sıkıntıları var. Kötü bir dönemden geçiyorlar. Hoca Bruno Genesio'nun tartışılıyor. Beşiktaş tekrar ikinci yarının başlamasıyla o vites yükseltmeyi yaptı ve rakip kalede yine önemli fırsatlar buldu. Bu sefer bulduğu her fırsatı gole çevirmeyi başardı. Maçın hakemi de, İtalyan hakem de yani çok biraz sertliğe prim tanıdı. Bu Beşiktaş'ın işine de geldi. Çünkü Beşiktaş o baskıda zaman zaman biraz teması da oyunu tercih etti. Zaten bu oyunun teması da gerektiren bir oyun. Nihayetinde hakem de öyle kolay faul çalmadı. Beşiktaş'ın o yükselen temposu karşısında Marsilya'da bir reaksiyon gösteremeyince üst üste gelen gollerle tabi taraftarın desteğini aldık. Tribünde coşkulu bir ortam. Yine 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın o Şampiyonlar Ligi serüveninde Liverpool'u yendiği maç vardı İstanbul'da. O maça gitti direkt aklım kaç yıl geçmiş üzerinden. O gün de müthiş bir taraftar desteği vardı Beşiktaş'ta. Ve oyunun artık tamamen hakimiyetini ele alan bir Beşiktaş. Rakibe ikinci yarı neredeyse böyle tehlikeli atak, belki bir iki tane vardı ama çok da rakibi oyun içine sokmadı. Topu bırakmadı rakibi. Kendi oyununu devam etti, oynamaya devam etti. Gecenin sonunda da 4-1'lik muazzam bir galibiyet geldi. Tabii Beşiktaş'ı izlerken ben biraz daha diğer takımlara göre keyif aldığımı söylemek istiyorum açıkçası. Yani burada diğer takım taraftarları ya biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum Beşiktaş'a. Bu arada Beşiktaşlı değilim yani, bunu da söyleyeyim bari de. Dolayısıyla bu takımı da bu hale kısa sürede getiren Vincenzo Italiano'ya hakikaten ne kadar övsek yeridir diye düşünüyorum. Kariyerinde ilk defa kendi ülkesinin dışına çıkıyor. Son 2-3 yıldır dağınık bir görüntü çizen, işte ne oynadığı belli olmayan, maçlarda çabuk kırılan, yarıştığı kulvarlarda çabuk pes eden bir takım. Motivasyonu düşmüş taraftarın, keza camianın öyle. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 4 sezonda gerisinde kalmış. Mali açıdan yine Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde diyebiliriz. Yani hem borç olarak hem de gelir olarak Beşiktaş. Kısa sürede

kadar yani oyundaki gelişim hakikaten normal değil. Ve bunun da mimarı hiç kuşku yok ki Vincenzo Italiano. Kendinden çok emin bir Beşiktaş var sadece. Bu sene Fenerbahçe maçını stadyumda izlemiştim. Fenerbahçe maçında da mesela ikinci yarı birbirine razı olmadı. Biz burada yeneriz Fenerbahçe'yi dedi. İkinci yarıda 3-1, 4-1 de yapabilirdi. O pozisyonları da buldu. Dün de Marsilya maçında birbiri soyunma odasına gidip ikinci yarı maçı kazanmaya çıktı Beşiktaş. Ve rakibine de hissettiriyor bunu. Rakip bir yerden sonra tamam diyor ya, biz bugün burada ne yapsak olmayacak. Ya bu hissiyat çok önemlidir. Mücadeleyle bunu çok net gösteriyor. Dün çok sayıda fırsat buldu Beşiktaş. Dušan Vlahović'in zaman zaman kaçırdığı, Orkun'un değerlendiremediği pozisyonlar var. Daha farklı bir skorda karşımıza çıkabilirdi. Şu an orta saha olarak en kaliteli üretimi gösteren, mücadeleyi veren, taktiksel açıdan oyunda çok önemli yer kaplayan takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor içerisinde. Zaten bu dört takım içerisinde orta saha mevkisi üzerinden bakacak olursak en zayıf halka Trabzonspor, hiç kuşku yok ki. Fenerbahçe'de aslında isimler üzerinden baktığımızda iyi bir orta saha kurgusu var gibi görünüyor ama Asensio olmayınca orada yaratıcılık, pozisyona girme konusunda ciddi problem yaşıyor. Galatasaray'da biraz değişkenlik var, işte tam oturmadı oradaki üçlü. Yani 5 oyuncu arasında seçiliyor her hafta. Ama Beşiktaş orta sahası kaçıncı resmi maç oldu? Avrupa'da 7. Süper Lig'de 5 maç, 12 resmi maçta hemen hemen aynı orta sahayla oynuyor. Olaytan, Salih Özcan ve Orkun Kökçü. Orta saha oyuncularının skor katkısı da çok yüksek Beşiktaş'ta. Dün 2 asist Orkun yaptı, 2 tane asist Olaytan yaptı. Olaytan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Tamam, Göztepe'den geldi. Geçen sezonda kabul edelim Beşiktaş için pek parlak olmadı. İkinci yarıda aslında Mart ayına kadar keyif veren bir Beşiktaş vardı. Yani Sergen Yalçın'ın da hakkını verelim. Sonrasında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. İstanbul'daki Galatasaray maçında yaşanan mağlubiyetle. Olaytan bu sene gönderilse herhalde sezona başlamadan kimse niye gönderildi demezdi ama bugün geldiğimiz noktada bir kulüp transfer etmek size Junior Olaytan'ı bonservis en az 20-25'ten başlar. Yani kısa sürede bir oyuncuya bu kadar değer katıldığını görmedim yakın zamanda. Burada yine Vincenzo Italiano'ya bir parantez açmak isterim. Dün maç içerisinde yaptığı asistler, koşuları, savunmaya verdiği katkı, hücuma çıkışları, biraz daha böyle top sürerken karar verme konusunda gelişimi tamamlarsa bambaşka bir orta saha oyuncusuna evrilecek gibi Junior Olaytan. Abartmıyorum yani, yakında İngiltere'den, işte üst seviye bir takım değil ama Crystal Palace örnek veriyorum, Sunderland tarzı bir takımdan bir teklif alabilir ve rakam 25-30 milyon euroyu çok rahat bulabilir. Yine Fransa'dan olabilir. Portekiz'den Porto, Benfica tarzı takımlardan bir teklif alabilir. Bu sene Avrupa Ligi'nde göstereceği performans bunu belirleyecek ki şu anda da çok iyi devam ediyor. Dünkü Marsilya maçının da en iyilerindendi Junior Olaytan. Kulübede tabii bir soru işareti vardı Beşiktaş'ta. İşte Miretti ve Poku geldikten sonra görme şansımız olmadı oyuncuları. Sanki Poku bir maçta son dakikalarda süre almıştı ama Miretti ilk maçına çıktı dün. Dün tabii skor avantajı da elde edildiğinden bu oyuncular rahat bir ortamda sahaya girdiler. Onun da sonuçta bir pay bırakmak lazım. Yine hani Beşiktaş'ın gole ihtiyacı olduğu, baskı yaptığı bir dönemde de görmek lazım Miretti ile Poku'yu. Ama geçen sezonun tartışılan isimlerinden Endidi de fiziksel kalitesinin arttığını gösterdi. Sezon başında fiziksel açıdan tam hazır olmadığını söylüyordu Vincenzo Italiano. O da ikinci yarı oyuna girdikten sonra orta sahada pek boşluk bırakmadı ve önemli bir alternatif olacak gibi Beşiktaş'ta kalan haftalarda. Yani dün Beşiktaş'a dair pek böyle
eleştirebileceğim ilk yarıda Agbadu'nun yani Beşiktaş öne çıktığında alan paylaşımı konusunda yaptığı hatalar ki Emirhan da ona ayak uydurdu. Beşiktaş böyle 1-2 gol de dahil 3 pozisyon var. Özeti bir daha izlerseniz bana hak verirsiniz. Emirhan'la Agbadu'nun uyumsuzluğu dikkat çekmişti. Zaten Vincenzo Italiano da ilk yarıda kötü giden tek şey olarak gösterebileceğimiz bu durumu hemen değiştirdi. Agbadu'nun kartı da vardı. Hiç riske girmedi. Jalo'yu koydu oraya ve Jalo-Emirhan ikilisi de ikinci yarı daha böyle alan paylaşımı işte top Beşiktaş hücumdayken de sonuçta savunma oyuncularının nerede nasıl duracağı çok önemli ki topu kaptırırsanız ani geçişte nasıl hamle yapacaksınız. O konuda ikinci yarı pek hata yapmadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın dün akşamki maçta. Beşiktaş'a dair şunu da ekleyeyim. Yani dinamizmi en iyi takım şu an Beşiktaş. Maç içerisinde 60-70 dakikaya yayabiliyorlar bunu. Zaman zaman pas yapıp işte tempoyu düşürüp dinlendikleri de oluyor. O süreçlerde de biraz daha orada sakin kalıp tempoyu düşürüp hani aktif dinlenme dediğimiz şeyi de gerçekleştirmesi lazım. Tabii karşınızdaki takım kaliteli olduğunda buna pek izin vermiyorlar ama ilk yarıda çok yüksek perdeden bir giriş yaptı Beşiktaş. Çok yüksek tempoyla maça başladı. Devamında 20-25'ten sonra da tabii bir yorgunluk oldu. Orta sahada bir problem yok ama sanki işte orada da Agbadu'ya verilen yüksek bonservis bedelinden dolayı Beşiktaş'da oynatmazsak başımıza iş alırız endişesi mi var acaba? Acaba hani burada Vincenzo Italiano'ya bir ricada, telkinde mi bulundu Beşiktaş yönetim bilemiyorum ama Beşiktaş Avrupa Ligi'nde böyle Marsilya, Leverkusen tarzı biraz daha üst seviye takımlara karşı oynadığı maçlarda mutlaka Jalo'yla Emirhan'la başlaması lazım derim. Çünkü kaliteli oyuncuların olduğu takımlar, daha üst seviye takımlar Beşiktaş'ı burada cezalandırabilir ve yani Bagbodo Emirhan Süper Lig'de denenebilir ve başarılı olurlar. Ama işte Leverkusen tarzı özellikle Leverkusen maçında mutlaka Jalo ile başlaması lazım. Vincenzo Italiano'nun dünkü maçtan benim çıkardığım ders bu Beşiktaş'a dair. Hatta Alaaddin Ali abi de basın toplantısında İtalyano'ya şey demiş yani hani eleştirecek bir soru da bulamıyoruz Beşiktaş'ı. İzlerken hatta basın toplantısını belki o bölümü sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Öyle keyifli anlar olmuş. İtalyano da diyor ki hadi kalkın gidelim o zaman diyor daha bir şey sormayacaksanız diyor. Beşiktaş'a dair tek handikap olarak dün eleştirebileceğimiz, eksik olarak gördüğümüz yanı orasıydı diyebilirim. Tabii takım iyi olunca yani işte bu oyun diyoruz her zaman takım oyunu. İşte süperstar değilseniz Lamine Yamal gibi geçmişte Cristiano Ronaldo, Messi gibi ki Kylian Mbappe de mesela Real Madrid'de biraz kötü gitse o da gol atamıyor yani. O da işte dünyanın sayılı futbolcular arasında olduğu için onu örnek gösterdim. Takım oyunu konusunda takım geliştikçe geçen sezonun kötü görünen oyuncuları da şu an birer yıldız gibi ve sanki oyuncu olmazsa Beşiktaş'ın bu oyunu olmaz gibi görünüyor değil mi? Mesela Vastavsen oyunculardan biri. Aslında kaliteli oyuncuymuş. Sizin onu bu oyuncuların hepsini bir arada oynatabileceğiniz en iyi bir sistem yaratmanız lazım. Vincenzo Italiano bunu yaptı. Yani normalde Beşiktaş'ta sağ açık olarak Muhammed Salah düşünülüyordu bugün. Vaslav Serni belki de yedek belki de gitmiş olacaktı. Muhammed Salah'ı alsaydı Beşiktaş değil mi? Ama sanki şu yüksek tempolu oyun Vaslav Serni'ye daha uygun gibi yani Muhammed Salah bu tempoda Beşiktaş'ın oyunu sekteye uğratabilir gibi geliyor bana bilmiyorum. Yani burada Muhammed Salah'ı küçümsemiyorum yine yanlış anlaşılmasın. Hani Beşiktaş'ın mevcut oyun düzeni içerisinden diyorum. Kötü oyuncu yoktur aslında yani kötü sistem vardır. Ya da yapılamamış bir sistem vardır. Yani kurulamamış bir sistem vardır diye düşünüyorum. Çünkü
Vaslav Serni iyi sistemin içerisinde kendini muazzam gösteriyor. Bu sezonun Süper Lig'de takımları içerisinde böyle hani hep çok fazla yıldız oyuncu geldi ama maliyet performans açısından en verimli transferi de İlhan Fakılı olacak gibi. Genç yaşına rağmen o işte Beşiktaş gibi büyük takımda oynuyorsunuz. 40-50 bin taraftarın önünde baskı yüksek. Hiç hata yapmaz mı bir oyuncu yani? Dünkü maç hatası döndü neredeyse. Attığı koşular,

0: rakipteyken savunmaya gelip bekine destek vermesi, orta sahada da bunu sık sık yaptı. Zaten milli takıma da seçildi. Vallahi kim transferi gerçekleştirirse, kimlerin emeği varsa kutluyorum onları. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Beşiktaş'ı izlemek gerçekten büyük bir keyif. Futbol sever olarak söylüyorum bunu. Eminim birçok farklı takımı tutan taraftarlar da benimle aynı fikirdedirler diye düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytr. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Geçen sezonlarda Beşiktaş'ı en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri, yani iyi kanat oyuncuları olsa da kanat oyuncuları skor katkısı yapamıyordu Beşiktaş'ta. Yayına girmeden baktım, Beşiktaş'ta geçen sezon 44 maçta kanat oyuncularından 37 gol katkısı almış. Şu an ise 11-12 maçta 13 gol katkısı almış. Büyük ihtimal bu rakam geçen sezonun çok üstünde olacak gibi. Dün de dikkat etmişsinizdir, gollerin 3'ü kanat oyuncularından geldi. İlhan, Selni, Poku. İşte geçmiş yıllarda Beşiktaş'taki en büyük problemlerden biriydi. Hücumda üretkenlik konusunda ciddi problem yaşıyordu. Şu anki oyun da buna çok uygun. Yani işin daha güzel tarafı, dün atılan 3 golde, yani İlhan Fakıl'ın attığı gol, Ernest Poku'nun, Vaslav Sen'in attığı gol, üçü de ceza sahası içinden. Yani kenardan da değil, yani dışarıdan da değil. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü

0: Bu sistemde kanat oyuncularını sürekli ceza sahası içine sokuyor Beşiktaş. Ve orayı karıştırabiliyor. Orayı sürekli kalabalık tutuyor. Erzurum maçında Emirhan'ın attığı golü hatırlayın, köşe vuruşunda. Dün aynısı, yani neredeyse ona benzer golü, aynı golü şey attı, Marsilya attı. Emirhan topçu maçın ardından yaptığı açıklamada antrenmanda bu golü defalarca çalışmıştık dedi. Eminim dünkü golü de defalarca çalışmıştır Beşiktaş. Tabii dün çok güzel goller vardı ama yani İlhan Fakıl'ın attığı golü ayrıca altını çizmek isterim. Orada çok yerleşememişti Beşiktaş. Geçişten hızlı bir şekilde çıktı. Junior Olaytan'a topu verip savunmanın dikkatini dağıtıp içeri koşusu. Junior Olaytan da orada maşallah, yani Xavi gibi bıraktı araya. Ofsayta düşürmeden çok dengeli bir top. Zaten hiç temas etmeden ilk temasta vurup gole attı İlhan Fakıl'ı. Bunlar da çok değerli. İzlerken keyif veriyor. Hala işte İtalyano da her fırsatta daha da gelişmemiz lazım diyor. O gelişime ne kadar önem verdiğini de maçın ardından bir görüntü gösteriyor bize aslında. Direkt oha koştu. Hatırlarsınız, bir pozisyonda o topu verip yanlış yere koştu ve 86 ya da 87. dakikada muhtemelen o pozisyona kızdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, tamamen maçı izlerken o görüntüyü gördükten sonra kendi kendime düşündüm, acaba o hangi pozisyonda kızmış olabilir diye. Ve maç bitmiş. 4-1'lik galibiyet var. Taraftar coşmuş. İşte o meşhur İtalyan şarkı çalıyor. İçinde İtalyanın da geçtiği Lasciatemi cantare şarkısı çalarken adam orada gidip Oh'u çağırdı yanına ve ona o pozisyonu niye orada yanlış yaptın diye. Yani her an bir şeyi düzeltmeye çalışan bir teknik direktör var kenarda. Bu da çok değerli. Yani orada şov yaptığını düşünmüyorum Vincenzo Italiano'nun. Kafa öyle çalışıyor adamın. Birkaç mesaj okuyalım yarışa kadar. Demiş ki dinleyicimiz, Beşiktaş'ın defansı bana tam güven vermiyor demiş. Ne düşünüyorsunuz? Arkaya adam kaçırdılar. Az önce fikrimi paylaştım ki Süper Lig'de Agbadu Emirhan'da pek o problem olmaz ama yani işte Avrupa Ligi'nde mümkün mertebe Jalo Emirhan ikilisi daha makul gibi bu oyuna. Biraz Agbadu hem alan paylaşımında, yer paylaşımında hem de koşularda geç kalabiliyor. Galatasaray daha dengeli pres yapıyor, aktif dinlenme yapıyor. Beşiktaşlıyım bu arada demiş. Evet, Beşiktaş'ta biraz daha yüksek tempo var. Tabii antrenmandaki duruma bakarak oyuncuların, Vincenzo İtalyan'da mutlaka hani ona bakarak buna izin veriyor diye düşünüyorum. Emirhan ve Agbadu'nun arasına atılan her top pozisyon oldu demiş. Az önce ona biraz değinmiştim. Tekrara girmeyeyim. Allah nazardan saklasın. Beşiktaş ülkedeki futbol kalitesini ve kalite bilinci demiş, arttırdı diyor dinleyicimiz. İkinci yarı oyundan düşeriz derken maçı domine ettik demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajı. Bir Fenerbahçeli olarak en çok Beşiktaş'ın futbolu zevk veriyor. Çok yüksek tempoda baskılı oynaması arayıp bulamadığımız bir şey demiş Fenerbahçe'de. Evet, yani Fenerbahçe pek oralara çıkamadı şu an. Tabii oyun tarzı da biraz farklı. Tabii bu ne kadar sürdürülebilir merak konusu. Yorgunluklar, sakatlıklar ve kramplar bunun göstergesi olmaya başlıyor gibi diye devam etmiş dinleyicimiz. İkinci yarıda zaten sık sık değişiklikler geldi. İşte Václav Szczęsny devam edemedi. O da ileri geri çok fazla koştu, tempo yaptı. Hani ilk çıkacak oyuncunun olmasını düşünüyordum açıkça Beşiktaş'ta ama tabii Agbadu karttan dolayı ve kötü oyundan dolayı ilk çıkan olmuştu. İkinci yarı dedim hani Václav Szczęsny bu tempoda bir yerden sonra devam edemez diye o hissiyatı veriyor bana. Neyse ki orada da Ernest Pocu var. O da çok genç, dinamik, Beşiktaş'a katkı verebilecek bir oyuncu. Yarış vakti, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Devam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Gerisinde 3. lükte içeride 7 numaralı Şahap Başkan. Hemen dışında 1 numaralı Spider. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Fire Horse. Hemen içinde 3 numaralı Bay Mentor. 2 boy gerisinde dışta 4 numaralı Le Perouge. Onun 2 boy gerisinde içeride 2 numaralı Always Heart'ın ataklarıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Liderlik mümetlerde 6 numaralı Okami'de düzlüğe de 10'da çıktı. İkincilikte ortada 10 numaralı Yonca'nın atakları var. Bariyer dibinde 7 numaralı Şahap Başkan. Daha yerde 1 numaralı Spider'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. İçten şimdi 7 numaralı Şahap Başkan geldi. Ortada 10 numaralı Yonca'nın atakları var. Daha geriden mücadeleye 6 numaralı Okami'de katılmaya çalışıyor. Son 200'e giriliyor. 7 numaralı Şahap Başkan önde. Farkı 3 boy yapıyor. Son 100 metre 7 numaralı Şahap Başkan farkı daha da açıyor. Son metreler 7 numaralı Şahap Başkan. Son metrede önde geçiyor. Ve koşuyu da kazanan isim oluyor. 3 numaralı Bay Mentor koşudan ikinci olarak ayrılırken 10 numaralı Yonca Han koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Koşuyu 7 numaralı Şahap Başkan Müslüm Çelik'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Bu arada çok güzel mesajlar gelmiş. Fenerbahçelisinden, Galatasaraylısından, Beşiktaş'ın oyununa dair. Hoşuma gitti. Hani genelde Türkiye'de bu olmuyor. İşte bizim takım kötüyse başkası da kötü olsun. Hani benim işim iyi, kötüyse onun işi de kötü olsun. Böyle bir şey var. Düşünce yapısı var. Genelde zaten insanlığın problemlerinden biri bu. Ama Beşiktaş'ın hakkını veren çok fazla dinleyicimiz var. Çok güzel mesajlar atmışlar. Beşiktaş'ın oyununa dair, kısa süredeki gelişimine dair. Mesela İlhan Fakılı ile ilgili mesaj geldi. Çok hoşuma gitti. Bugün İlhan Fakılı'yı demiş, Vincenzo Monte ile Fransa maçında sol açık olarak oynasa niye İlhan Fakılı diyecek durumda değiliz. O kadar hak ediyor demiş dinleyicimiz. Gerçekten de öyle. Şu an bakıyorum orada. Kerem Aktürkoğlu tartışılan bir performans ortaya koyuyor. Ozan nereden çıktı? Oğuz Aydın zaman zaman iyi maçları oldu ama sürdürülebilir bir yapısı yok Oğuz Aydın'ın. Aral Şimşir tam Trabzonspor'a uyum sağlayamadı. Yani yavaş yavaş o da artık gelişecektir eminim. Bir ay sonra bambaşka olacaktır, hiç kuşkum yok. Kaliteli bir oyuncu. Can Uzun var, İlhan Fakılı var. Can Uzun iyi başladı, doğrusunu söylemek gerekirse. Can şu an Bundesliga'da da takımda sürekli oynuyor, gol asist katkısı yapıyor. Hani mevcut performanslar üzerinden değerlendirecek olursak İlhan Fakılı'nın orada oynamayı çok rahat hak ettiğini söyleyebiliriz. Dün bazı Beşiktaşlı taraftarlar programda mesaj da atmışlardı. Acaba işte Leandro Trossard olsaydı ileride top tutmada, o tempoyu ayarlamada daha mı iyi olurdu diye. Dün Trossard'ın yokluğunu maçın hiçbir anında hissettirmedi İlhan. Ya, bu muazzam bir şey. Rakip de Marsilya sonuçta. Ha, milli takım kısmına gelecek olursak orada da Vincenzo Montella'nın, ki Montella diyeyim çünkü İtalyanca'ya o kadar alıştık ki çok karıştırıyorum ismini. Vincenzo Montella'nın biraz sabit fikirli hoca olduğunu geçmişte de paylaşmıştım. Yani çok fazla yeni ismi göreceğimizi zannetmiyorum. Orta saha kurgusu konusunda da hani biraz defansif bir kadroyla çıkacaksa eğer Fransa maçına, İsmail Salih Orkun orta sahası, Arda'yı sağ açığa koyabilir. Biraz da ofansif oynamak istiyorsa hiç kuşku yok orada Salih, Orkun, Arda orta sahası olması lazım. Yani Salih, Orkun'u mutlaka artık biz orada görmemiz lazım. Şu an uyum açısından aynı takımda oynuyorlar. Sürekli beraber antrenman yapıyorlar. Geçmişte milli takımda da iki maç var, yani İspanya ile 2-2 berabere kaldığımız,

0: Dünya Kupası elemelerinde Dünya Kupası'nda Amerika'yı yendiğimiz maçta da Salih Orkun ikilisini gördük. Orada da zaten iyi performanslar ortaya koydu. Mesela orayı hiçbir şekilde değiştirmemesi lazım. Oynamaması lazım orayla. Çünkü iyi giden bir şey bozulmaz derler yani. İsmail, Salih, Orkun orta sahası işte Beşiktaş'taki Salih Orkun Olaytan efekti yaratabilir mi diye de düşünmeye başladım. Hani İsmail de Roma maçında çok iyiydi hatırlarsınız geçen haftada. Geçen hafta hatta 8 gün önce. Hani Fransa maçına belki böyle bir orta sahaya çıkabilir. Arda'yı sağ açıkta oynatabilir. Sola artık Can Uzun mu, İlhan mı, Aral mı bir tercih yapar. Ben yine Kerem'i forvette oynatacağını düşünüyorum şeyin. Vincenzo İtalyano'nun. Bu arada Yunus da formda. Yani Yunus Akgün'ü de sağ açığa atıp Arda'yı 10 numarada kullanıp forvete İlhan'ı pardon Kerem atıp İlhan'ı sola koyabilir ya da Can'ı. Onu önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz. Zaten önümüzdeki hafta ligde olmayacağı için ağırlıklı gündem milli takım olur. Ama İlhan Fakalı'nın şu an milli takıma niye çağrıldı diye kimsenin aklında en ufak bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum. Diğer takım taraftarlarının da dün de büyük bir takıma karşı büyük bir maçta ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini ki daha da gelişim aşamasında göstermiş oldu. Birkaç mesaj okuyayım bu bölümde. Birazdan da Galatasaray Trabzonspor maçına geçiş yapacağız değerli dinleyenler. Seattle'dan yazmış dinleyicimiz. Hoca çılgın, takım çılgın, taraftar çılgın demiş Beşiktaş için. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin 26 yaşında free olan Vlahovic yerine 32 yaşında ki Vedat'a 20 milyon euro vermesi can sıkıcı gerçekten demiş. Yani Dušan Vlahovic Fenerbahçe'nin gündemine pek gelmedi değil mi? Yani o dönem düşünüyorum şöyle. Orada evet Fenerbahçe'nin bir planlama hatası var gibi ki hadi Vedat Muriç yine katkı veriyor da Lukaku konusunda yani verim alamadı şu ana kadar. Belçika milli takımına da çağrılmış Romelu Lukaku bu arada şey maçlarında. Bize karşı da oynayacak eğer şans alabilirse UEFA Uluslar Ligi maçlarına kadroya alınmış. Beşiktaş Jesus dönemindeki Fenerbahçe gibi oynuyor. Tempolu oyun ne kadar uzun sürecek bakalım demiş Bünyamin Bey'in mesajı. Yani o döneme göre şimdi Fenerbahçe çok daha gol görüyordu kalesinde. Beşiktaş o dönemki Fenerbahçe'ye göre daha az pozisyon veriyor. Kıyas yapacaksak bunu söyleyebilirim. Beşiktaş güzel oynuyor da diyoruz. Sanki abartılıyor biraz ülkemizde her şey olduğu gibi demiş bir başka dinleyicimiz de. Sanki biraz beklemek gerekiyor diyor. Ama her hafta oyunun geliştiğini de görüyoruz Beşiktaş'ta. Hakkını da vermemiz lazım. Sonuçta dün siyah beyazlar bu sezonki 12. resmi maçına çıktı. 12 resmi maçta İlk günkü maça bakacak olursak Midtjylland maçını İstanbul'da 1-0 kazanmıştı Orkun Kökçü'nün golüyle. O günden bugüne bir şöyle hafızanızda canlandırın. Eminim bana hak vereceksinizdir oyunun ne kadar geliştiği. Artık oyuncuların birbirine tanıma konusu ki bazı paslar var çok böyle artık ezbere atıyor oyuncular. Yani o oyuncu oraya koşar diye. Bunlar önemli ve dikkate alınması gereken değerli alışkanlıklar. Güzel olan bir şeyin de hakkını verelim yani. Tabii ilerleyen dönemlerde hani bu yoğun mücadeleden dolayı sakatlık yaşanırsa ve o sakatlık takımın dengesini bozarsa bunu ileride konuşuruz ama şu an işte Trossard olmadığında İlhan Fakalı onu aratmıyor. Ha Beşiktaş'ta Salih şu an en kilit oyuncu gibi Salih Özcan. Yani bu oyunda hakikaten çok önemli bir yer kaplıyor. Muadili yok oyuncunun. Oraya da zaten bir arayış vardı. Beşiktaş şartlar uymadığı için Salih'e bir alternatif yaratamadı. Sanki en büyük sıkıntı Allah korusun bir sakatlık cezalı olursa Salih Özcan'ın mevkisinde olur gibi. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. Süper Lig'de yarın akşamki Trabzonspor Galatasaray maçını konuşacağız. Şimdi Süper Lig'de ilk derbi Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında oynanmıştı. İkinci derbiyi de yarın akşam izleyeceğiz hep beraber. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Eski futbolcu yine Medipol Başakşehir Beşiktaş Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın mental koçluğunu, yani ekibin mental koçluğunu yapmış bir isim. Spor yorumculuğu da yapıyor aynı zamanda. Sevgili Yaşar Çevikel telefon hattında. Yaşar Hocam merhaba.
2: Merhaba, iyi akşamlar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkürler hocam. Tabii Trabzonspor için büyük hayallerin kurulduğu bir sezon başlangıcıydı ama hoca değişikliğiyle sonuçlandı. Şu an 5 haftada zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. Galatasaray lider giriyor haftaya. Orada da Osimhen'le Lemina olmayacak. Maç kadrosuna alınmadı. İki takımın durumunu göz önünde bulundurarak nasıl bir maç öngörüyorsunuz diye sormak isterim size hocam.
2: İki türlü bakabiliriz. İşin bir teknik tarafı var. Ama bu maç özellikle mental olarak, psikolojik olarak yeni bir hocanın başlangıcı. Yeni bir umutla Trabzonspor'un sahaya dizilimi, yayılışı olacak, performansı olacak. Galatasaray açısından da mağlup olmadan yani bir puanla dönebileceği, ama Okan Buruk hocanın ısrarla 4 yıldır tutarlılıkla oynattığı ön alan baskısı, şiddetli alan daraltma, tüm bunları hiçbir puan gözetmeden yapacağı bir Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor. İşin bu psikolojik tarafı. Teknik kısmına gelince de iki tane şey söyleyebiliriz. Birincisi, Trabzonspor'un Fatih Tekke döneminde Kasım 2025'te 0-0 berabere kaldı. İddia maçı, deplasman Galatasaray'ın iddia maçı ve Nisan 2026'da kazandığı 2-1'lik galibiyeti var. Orada Fatih Tekke hocanın oynattığı Galatasaray'ın baskı oyununa karşı, önemli baskısına karşı Torreira ve Lemina'yı bypass eden, yani üstünden geçiren Onana'yla Onaçya direkt oyunu var. Bu bir taktiksel olarak düşünüştü. Uygulaması da iyi oldu. Hatta Galatasaray'ın bazı rakipleri Trabzonspor'un o taktiğini kullandılar. Çünkü biliyoruz ki Torreira ile Lemina, özellikle Torreira, ligin en fazla pas arası yapan, pas arası yapmakta da kalmayan, ikili mücadeleleri, fiziksel mücadeleleri kazanan takımları. Onun için de bu taktiksel olarak Thomas Reis'in ilk sınavı olması sebebiyle önemli. Ama şunu da biliyor ki Thomas Reis, bu takım, bu yaş ortalaması ve yumuşak karnıyla, yani Muçi, Onarçius, Hala ve Araşimşir'le ön alan baskısını Galatasaray kadar hararetli, coşkulu, istekli yapamaz.
1: Bu da bir handikap yaratacaktır. Bu arada hocam, Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlara da sordum. Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşlara da sordum. Şu 11'leri bekliyor meslektaşlarımız. Trabzonspor'da kalede Onana, savunmada Pina, Çibuke, Savic, Mustafa. Ortalanda Ozan, Fabinho, Ernest Muçi. Hücum hattında Muhammed Salah, Aral, Franculino'yu bekliyorlar. Onaçu'yu beklemiyorlar yarınki maçta. Onu paylaşmış olayım. Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız da kalede Uğurcan, savunmada Roland Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı. Orta alanda Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün. Rafael Leao solda, Barış Alper sağda, Deniz Gül de ileride. Aslında geçen haftaki 11'in aynısı Galatasaray'da. Trabzonspor'un bu sezon en çok tartışılan mevkilerinden biri de hocam orta saha, ki geçen yılki kaliteyi göremiyoruz orta sahada bu sezonki maçlarda. Az önce siz de biraz değindiniz. Ön alandaki oyuncuların hücum presi konusunda zayıflığına vurgu yapmıştınız. Bu da şunu gösteriyor ki işte Galatasaray'da artık daha ezber bir oyun var. Uzun süredir birlikte oynamanın verdiği rahatlıkla. yani Trabzonspor'un da kazanması lazım gereken bir maç ki hani oldu ya, kazayla kaybetti, puan farkı 9'a çıkıyor. Bu tabloda nasıl bir maç düşünüyorsunuz? Yani bu 11'ler üzerinden nasıl bir maç öngörüyorsunuz diye sormak isterim size.
2: İki takımın orta sahalarını kıyasladığımızda eğer Ozan Tufan, Muçi ve Fabinho ile çıkacaksa çok yumuşak bir orta saha bu. Yani Fabinho bir bağlantı oyuncusu. Yani Pocarelli gibi, o geldiğinde tabii işin şekli değişecek. Hani pas arası yapabilen, oyun aklı yüksek, topu oyuna sokabilen bir oyuncu. Özellikle Fabinho. Bu orta saha Torreira'nın orta sahasında, Torreira, Sara ve Batragol'la belki orayı da tamamlayacak. Üstünlük sağlayabilecek bir orta saha değil. İki tane önemli sıkıntısı var Trabzonspor'un. Aras Şimşir, İlhan Fakılı gibi çok yetenekli, çok becerikli bir oyuncu ama takım savunmasında sıkıntısı var. Yani böyle 10 metrekare içinde oynayan, özellikle kenar oyuncuların baskı oyununda veya bekleyen oyunda merkezi kapamaları lazım. Yani sadece kanat beklerine yardımdan ziyade bu merkezi kapamaları lazım ki Trabzonspor orta sahada daha güçlü kalsın. Thomas Reis Hoca Samsun takımında ikinci bölgede bekleyen, bloklar arasını kapayan bir oyunu o oynadı. Şimdi Trabzonspor'da bunu başarabilecek mi, ona bakacak. Çünkü Trabzonspor'a şöyle handikapı oldu. Onarçu oynadığında, işte Aral, Onarçu ve Salah'la oynadığında ikinci ile üçüncü bölgesi arası, yani orta sahayla hatta forvetiyle savunma arası 18-20 metreye kadar alanlar çıkar. Yani siz alanı genişlettiğiniz rakip size hücum yaparken, bu da tabii blokların arasına, işte savunmayla orta sahanın arasına birçok rakip oyuncunun girmesine sebep oldu. Konya maçında da Savic ve Mustafa Eskiyerler ters ayaklı. İşte Savic sol stoperde oynadı, sağ ayaklı. Mustafa Eskiyerler Ferdi Kadıoğlu gibi bir avantaja sahip olabilir, dripping yapan bir sol kanatta sağ ayaklı bir bek olarak. Ama bu sefer de Konya Spor'un santraforları, forvetleri her ikisine de baskı yapınca Trabzonspor oyunu olgunlaştıramadı, geriden kuramadı. Bir de bloklar arasında boşluk verince Trabzonspor, Fahsettin'in işin altından çıkamayacağı sonuçlar ve beklentilerin altında kaldı. Trabzonspor'un ne oynaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani teknik direktör açısından. Bu takım ön alan baskısı yapamaz. Yani yumuşak. İşte bu takım topa sahip olur. Belki Trabzonspor taraftarının hoşuna gitmeyecek ama yan pas yapacak, geri pas yapacak, topa sahip olacak. Ancak savunma güvenliğini bu kadar yüksek kaliteli oyuncularla bu şekilde sağlayacak. Nasıl olsa Salah savunma arkasına çıkan toplarla golü bulur. İşte Aral Şimşir birebirlerle, dribliklerle pozisyon yaratabilir. Ama buna karşı ligin 4. 5. şampiyonluğuna gidiyor. Çok güçlü, birbirine alışmış, ne oynadığını bilen tutarlı bir Galatasaray'ı da oynayacak. Keyifli bir maç bekliyorum. Thomas Reis açısından da Samsun Spor'da veya işte Almanya'da oynattığı o bekleyen, daha savunmaya yatkın oyunu mu oynayacak? Yoksa Trabzonspor'un bu kaliteli ayaklarına, yaratıcı oyuncularına imkan tanıyan sistem mi geliştirecek? Onu da görmüş olacağız.
1: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak Trabzonspor aslında çok fazla oyuncu aldı bu sezon transfer döneminde, yaz transfer döneminde, ama planlamada da sanki hata yapmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya.
2: Çok haklısınız. Şöyle, aslında transfer politikasını 3-4 yıldır şöyle şekilleniyordu. Gelecek vadeden genç oyuncularla hem kadro istikrarı yakalayacak, hem o oyunculardan performans olacak, anlaştık, hem de satacaktı. Bunu başarıyla yaptı. İşte Olay'ı sattı, Felipe Augusto'yu sattı, Malherro'yu sattı, Batagol'u satabilecek, Pina'yı satabilecek kabiliyette, o tür şanslar da var. Ama bu yıl bir anda işte Fabinho, Salah, Aral Şimşir, yani bu oyunculara ciddi bonservis paraları ve rakamlar ödedi. Ya bunu da saygıyla karşılayabiliriz. Yani bir kadro mühendisliği yapabilirsiniz işte. Bu genç, yetenekli oyuncuların, işte fiziksel olarak atlet oyuncuların arasına böyle tecrübeli, klas ayakları, kaliteli ayakları alabilirsiniz. Ama bir anda 11 sadece eskilerin de deyimiyle generallere döndü. Erlerin dışında yani topu ayağına isteyen, top kazanmayan. Mesela şimdi şunu sorgulamalı, niçin Bucci ile anlaştı? Yani zaten burada çok yumuşak ayaklar var. Hani o olay gibi işte orada baskı yapacak. Mesela olay tanına nasıl ilk geldiğinde küçümsedi kendi taraftarı bile. Ama şimdi ligin fotoğrafını çektiğinizde fiziksel parametreler yükseldi. Oyun süreleri yükseldi. Yani sadece siz oyunu kurmakla kalmayacaksanız kalmıyorsunuz. Oyunu bozacak oyunculara da ihtiyacınız var. Şu anda Ozan Tufan da Fabinho ve Mucci de oyunu kurmaya çalışan oyuncular. Oyunu bozmaya, rakibinin o alandaki alanını daraltmaya çalışan oyuncular değil. Onun için de yumuşak bir takım hüviyetine büründü Trabzonspor. Yani o işte Thomas Reis'in teknik direktörlük becerisi burada çıkacak. Yani ben o 11'lerden daha farklı bir şeyle çıkabilir diye düşünüyorum. Yani Thomas Reis'in 11'i değil bu üçlü. Yani Ozan Tufan, Fabinho ve Mucci çok yumuşak. Yani bana göre orada bir rotasyon yapabilir. Veyahut ilk dener hamlede daha orada istekli, arzulu, baskı yapacak oyuncularla.
1: Melih Kabasakal var elde de hocam. Çok fazla alternatif yok orada şu an.
2: Yani şimdi şöyle biz bazı zaman şeyi söyleriz. Yani Cabral geldi. Mustafa eski ellerci bir 8 numara yapabilirsin. Yani belki geri dönüşlerinde çok ama öğrenilebilir. Mustafa orada hem baskı yapabilir hem dribbling yapabilir. Bu seçenekleri Thomas Reis Hoca görecek veya görmeli. Veya işte ocağa kadar bu takım özellikle. Tim Folcarelli geldiğinde biraz daha farklılaşacak. Yani o oyunu zenginleşecek. Ama biz tabii sadece oyuncu üzerinden bakmıyoruz. Trabzonspor'un çok çok ciddi, çok kaliteli bir kadrosu var. Biz tabii burayı biraz Trabzonspor üzerinden okuduk. Çünkü Galatasaray'ın ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, hangi arzu, coşkuyla ve oyuncu performansıyla oynayacağını aşağı yukarı yıllardır bir oyun ezberi olan takım olarak biliyoruz. Onun için şimdi hani maçın genel atmosferini Trabzonspor'un yapıp yapamayacakları üzerine kuruyoruz. Çünkü Okan Buruk'un çok belirgin bir oyunu var. Yani o baskıları risk alarak yapıyor. Yani kendi savunma arkasına koşuların riskini alarak yapıyor. Bence bunun hem psikolojik hazırlığını hem fiziksel hazırlığını Türkiye

0: en iyi yapan takım Galatasaray.
1: Konuğumuz Yaşar, Yaşar Çevik geldi. Yaşar hocam çok teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir derbi olmasını diliyorum. Avrupa kupalarında takımlarımızda inşallah Beşiktaş gibi bizi Mart ayına, Şubat ayına inşallah taşıyacaklar. Biz de bir futbol adamı olarak onu temenni ediyoruz.
1: Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Evet, bu arada Galatasaray kafilesi şu an Trabzon'a iniş yaptı. Bugün Galatasaray yaptığı antrenmanın ardından Trabzon'a hareket etti. Şu anda da Trabzon Havalimanı'nda Galatasaray kafilesi otobüste kalacağı otele geçecek. Yarın da 20'de maça çıkacak Sarı Kırmızılılar. Leroy Sané sürprizi olabilir mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Yani Leroy Sané'yi oynatırsa Barış'ı kesmek zorunda. Barış Alper Yılmaz'ın da işte savunmaya verdiği katkıdan dolayı pek tercih etmiyor hoca. Yani onu kesmeyi pek düşünmüyor. Benim için sürpriz olur açıkçası. Yine muhtemelen biz Leroy Sané'yi yarın 60'tan sonra oyunda göreceğiz gibi. Eğer Barış Alper biraz kötü bir oyun ortaya koyarsa, ki son dönemde pek iyi değil zaten. Şu ana kadar gol asist katkısı yok Galatasaray'da bu sezon için. Yunus'u oraya çekip Batrakov'u alabilir ikinci yarı başlarken, hani ilk yarıdaki oyunda biraz belirleyici olacak gibi, bilemiyoruz. Belki yarın Barış Alper Yılmaz iyi bir oyun ortaya koyacak, gol asist katkısı yapacak. Galatasaray özelinden değerlendirecek olursak, mevcut durum üzerinden benim fikrimi sormuş bir dinleyicimiz, ona da şunu söyleyebilirim. Yani Trabzonspor'da gerçekten çok şey var, hala belirsizlik var ve tamam, oyuncu olarak İyi oyuncular alındı ama profil olarak, özellik olarak biraz transferde hata yaptı gibi geliyor bana Trabzonspor. Az önce Yaşar Hoca'ya da onu sormaya çalıştım. O da detaylandırdı, paylaştı fikirlerini bizimle. Ve Galatasaray'ın yarınki maçın favorisi olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor'u geçen sezon yenememişti ama Galatasaray şu anki mevcut durumlar üzerinden Trabzonspor'un daha önünde gibi duruyor. Tabii Trabzonspor da şampiyonluk yarışından kopmak istemeyecektir. Onlar için de tamam ya da devam maçı. Böyle teknik direktör değişikliğinde de sahada güçlü bir etki görürüz. Yani mücadele, hırs anlamında bir artış da görülür oyuncularda. Onun yansıması da biraz belirleyecek. Thomas Reis daha doğrusu yarınki maça nasıl bir 11, nasıl bir plan hazırladı. Bunları da hep birlikte maç içinde göreceğiz ama mevcut şey üzerinden bakacak olursak, durum üzerinden bakacak olursak, kadro yapısı, işte oyun planı üzerinden bakacak olursak, Galatasaray Trabzonspor'u yenebilir hissiyatını veriyor. Lemina ve Osimhen kadroda olmadığını bir kez daha hatırlatayım. Yarınki maçta da Deniz Gül, Rafael Leao, Barış Alper üçlüsü bekleniyor hücum hattında. Batrakov yine yedek kulübesinde olacak gibi. Leste Hugo Çukwu'nun performansından Okan Hoca'nın memnun olduğuna dair bu hafta içinde haberler vardı. Acaba ortalanda bir sürpriz yapabilir mi diye de düşünmeye başladım. Yani Leste Hugo Çukwu, Torreira, Yunus olabilir mi? Ama Gabriel Sara olduğunda da Galatasaray'da işte çok iyi duran top kullanıyor Gabriel Sara. Ön alandaki oyuncularla daha uyumlu, daha fazla maça çıktığı için hücumda da daha zenginleştiriyor Galatasaray'ı Gabriel Sara oynadığında. Leste Hugo Çukwu biraz daha işin savunma kısmında maharetli. Pek bir sürpriz olacağını zannetmiyorum kadroda. Yani yine Leste Hugo Çukwu, Batrakov ve Leroy Sané'nin ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kulübede olacağını tahmin ediyorum. Yarınki maç öncesi Galatasaray'da. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Derin pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Cikte dışta onu bir numaralı girdabın oğlu takip ediyor. İşte üçüncü cikte 8 numaralı Bayumut yer tuttu. Onun 3 boy farkla gerisinde içeride 2 numaralı Haseyb etti. Hemen dışında 5 numaralı Tumbul Karaüzüm. Onun 2 boy kadar gerisinde işte 7 numaralı Balder. Hemen dışında 9 numaralı Doğuyurt. 3 boy farkla gerisinde içeride 6 numaralı Asaf Baba. Bunun 2 boy gerisinde 4 numaralı Suruçlu Memo. Son 800'e girdi. Son

0: 600'e bu sırayla yaklaşılıyor. 3 numaralı Kılıç Kızı önde liderliğini sürdürüyor. Dışta onu 1 numaralı Girdabunoğlu takip ediyor. İşte 3. sırada 8 numaralı Bayumut, hemen dışında 5 numaralı Tumbul Karayüzüm şeklinde safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Kılıç Kızı önde çıktı. İkincilikte dışında 1 numaralı Girdabunoğlu'nun atakları var. Bariyer dibinde 8 numaralı Bayumut. Dışlarında 5 numaralı Tumbul Karayüzüm daha geride. İçte 2 numaralı Haseybettin'in ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Kılıç Kızı'nda bariyer dibinden 8 numaralı Bayumut gelmeye çalışıyor. Ortada 7 numaralı Balder. Bunun dışında 5 numaralı Tumbul Karayüzüm en dış kulvarda 6 numaralı Asaf Baba'nın da atakları var. Son 200'e yaklaşıldı 3 numaralı Kılıç Kızı direniyor. Ortadan 7 numaralı Balder geliyor. Dışında 5 numaralı Tumbul Karayüzüm daha girdi 6 numaralı Asaf Baba. Son 50 metre 3 numaralı Kılıç Kızı direniyor. Kılıç Kızı önde. 3 numaralı Kılıç Kızı kazanıyor. 7 numaralı Balder koşudan İkinci olarak ayrıldı. Koşuyu 3 numaralı Kılıç Kızı kazandı. 7 numaralı Balder koşudan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Tumbul Karayüzüm koşudan üçüncü olarak ayrılırken dördüncülük için iki safkan fotoğu yakınlara geçti. 6 numaralı Asaf Baba ve 4 numaralı Suruçlu Memo. 5. koşu olan Aydın Tat koşusunu 3 numaralı Kılıç Kızı Hışman Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR. Umran Oto
2: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.34 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu arada Süper Lig'de Kasımpaşa Konya Spor maçı saat 20'de. Bu maç haftanın açılış maçı olacak. 6. haftanın Kasımpaşa Süper Lig'de namalup takımlardan biri Galatasaray'la beraber. Konya Spor'da geçen hafta ilk galibiyetini almıştı. 3 puanla giriyor haftaya. 11'ler belli olmuş. Hemen 11'leri paylaşayım. Kasımpaşa'da kalede Yanyotis, Wink, Monga, İlye, Jesen o savunma hattı var. Orta alanda Kerem, Mendes, Rafferty üçlüsü. Hücum hattında Güven Yalçın, Ali Yavuz ve Benat Çiçek forma giyecek. Konya Spor'da kalede Bahadır, savunmada Uğurcan, Ryan, Bani, Adil, Masuaku. Orta alanda Yevtoviç, Melih, Tot, hücum hattında Gonçalves, Deniz Türüç ve Jackson Muleka şeklinde sahada olacak. 25 dakika sonra başlayacak bu mücadele. Bugün Konyaspor'a dair bir haber dikkatimi çekti. Yeri gelmişken hemen onu da sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Konyaspor'da eski dönem borçları nedeniyle yürütülen hukuki süreç kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kulübün bank hesaplarına bloke konulmasının ardından takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası kulübün mali yapısı yeniden gündeme gelmiş. Konyaspor'un eski yöneticilerinden Adem Bulut'un alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattığı hukuki süreç kapsamında daha önce Konyaspor'un bank hesaplarına bloke konulmuştu. Son olarak aynı süreç kapsamında takım otobüsüne de haciz işlemi uygulanmış. Kaç paradan bahsediliyor? 23 milyon TL borcu varmış Konyaspor'un. Yöneticinin ismini bir kez daha paylaşayım. Adem Bulut ve eski yöneticiyle de yeni yönetim arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Bu haciz işleminin kaldırılması için yaşanan gelişmeler Yeşil Beyazlı Kulübün mali durumunu yeniden gündeme getirdi. Konyaspor yönetiminin artan mali yükümlülükler ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kulübün 2.7 milyar TL borç yükünü azaltmak ve mevcut sorunları çözmek için finansal bir plan üzerinde çalışma yapması bekleniyor diye yazılmış. Konya basınında da yer aldı bu haber. Yani 2 milyar 700 milyon da çok para ya. Bir Anadolu kulübü için çok fazla yani. Ne oldu, nasıl, nerede ipin ucunu kaçırdı yöneticiler? Hatta kimseyi suçlayıcı bir yaklaşım içerisinde olmuyorum ama usulsüz bir işlem var mı geçmişe dair, işte ona da bakılması lazım. Bu borç kaç yılda bu hale geldi? Birkaç mesaj okuyalım. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili de bir bağlantımız olacak. Son yıllarda bu kadar dominant bir galibiyet görmedim demiş açıkçası. Farklı takım taraftarları da farkında demiş. Ankara'dan Ebu Bekir, Beşiktaş taraftarı kendisi. Özellikle Avrupa nezdinde böylesine dominant bir galibiyet yoktu. Beşiktaş bunu başardı demek istemiş. Beşiktaş çok iyi takım olmuş. Sanki oyunculara yükleme yapılmış. İleride sakatlık olmaz inşallah diyor dinleyicimiz. Bir Sergen Hoca dönemindeki Olaytan'a, bir de şimdiki Olaytan'a bakın diyor Savaş Bey'in mesajı. Bünyamin Bey ne yazmış? Bünyamin Bey'in mesajını az önce okumuştum. Tekrara girmeyeyim. Biz skor katkısına göre oyuncuları, skora göre takımları değerlendiriyoruz. Barış son iki maçında iyi mücadele etti. Gol ya da asist yapmış olsa kimse Barış'ı kötü oynuyor demezdi. Kocaeli maçında ya da Lisbon'da Galatasaray'ın hücum ve defans istatistikleri iyiydi. Ama memnuniyetsizlik diz boyu demiş dinleyicimiz. Barış Alper Yılmaz'a burada bir övgü yapmış. Zaten Okan Hoca da o mücadelesinden dolayı hani üretemiyor ama gol asist katkısı yapamasa da verdiği mücadele savunma katkısı dan dolayı onu daha çok tercih ediyor. İşte o mevkide oynadığınızda da tabelaya bakıyor insanlar. Yani Galatasaray'ın sağ açığı, sol açıysanız kaç gol attığınız, kaç asist yaptığınız dikkat çeker değerli dinleyenler. Bu sadece Galatasaray için değil. İşte az önce Beşiktaş'ı konuşurken de paylaştım. Geçen yıllarda Beşiktaş'ta skorer kanat oyuncusu problemi vardı. Dün 3 golü de kanat oyuncular attı Beşiktaş'ta. Bir mesaj daha okuyalım. Trabzonspor'un yarın yenilmemesi şart. Kazanırsa ne ala, ama kaybettiği senaryoda şampiyonluk şansı kalmaz demiş. Bir puan da fena sayılmaz diyor. Maçın favorisinin açık ara Galatasaray olduğunu düşünüyorum diyor dinleyicimiz. Konya ile ilgili habere üzüldüm. O yönetici arkadaş görev yaptığı süre içinde her türlü havasını attı. Tam 23 milyon az değil ama diyor, o yöneticiyi batırmazdır. Bilmiyorum yöneticinin mali durumunu ama belki de söz verildi, birkaç yıl içerisinde, birkaç ay içerisinde ödeyeceğiz denildi. O verilen tarihte borç ödenmediği için bir tepki ortaya koymuş olabilir. Oradaki sürece çok vakıf değilim ama benim en çok takıldığım nokta, hakikaten yani Konyaspor gibi geliri belli bir Anadolu kulübünün 2,7 milyar borç yapması hiç normal bir şey değil. Yani bunu da hakikaten sorgulanması gerektiği kanaatindeyim. Yeni Şafak gazetesinden Ömer Çelik başlı telefon attığında, Ömer de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Ömer merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Mert Müldür'le başlayalım. Bugün bir sakatlık haberi geldi Fenerbahçe'den. Mert'in son durumu nedir? Ne kadar sahalardan uzak kalacak diye sormak isterim sana.
1: Ya buradaki aslında durum şu. Mert Ligi normalde hani kulüpler bazen şöyle açıklamalar yapabiliyor. İkinci derecede yırtık var, işte üçüncü derecede yırtık var gibi durumlar söylenebiliyor. Fenerbahçe'den böyle bir açıklama gelmedi. Biz de doğal olarak bir araştırma yaptık. Yani Mert'in menisküsündeki yırtıktan kaynaklı eğer bir operasyon geçirirse sahalardan uzak kalma süreci 2 ayı bulabilir. Fakat bir tıraşlama denilen olaylar var. Mesela o kadar fazla hani ameliyata gerek duymadan yapılacak bazı işlemler var. Bu işlemler de yapılırsa yine de Mert Müldür'ün 1 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyleyebiliriz. Ortalama büyük ihtimalle Mert Müldür 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin herhalde sağ bek konusundaki problemler yaşıyordu. Bu sakatlıkla beraber milli ara sonrasında da bu problemler biraz daha artarak devam edecektir.
0: Tabii benim bir Mimović pardon,
1: Yok,
0: Fenerbahçe'de de pek şans bulmadı. Peki Mert'in sakatlığı sonrası hoca, işte Semedo'da tartışıldığı için söylüyorum ki, Jorge Jesus da Portekiz milli takımına almadı Nelson Semedo'yu. Orada takım içerisinden mi bir alternatif yaratır? İşte Oğuz Aydın da zaman zaman orada kullanıyordu İsmail Hoca geçmişte. Yoksa Mimović'i orada görür müyüz biz?
1: Sezonun başındaki kamp döneminde hocanın Oğuz Aydın'ı senin de söylediğin gibi abi biraz sağ bekte de kullandığını biliyoruz. Hatta taktik antrenmanlarda da zaman zaman Oğuz Aydın'a sağ bekte görev vermişti. Fakat ben orada şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyuncağı rakiplere göre yani zaman zaman Mimović'i de sahaya atma ihtimali olacaktı. Çünkü Mimović bugün yine bir U21 milli takımına çağrıldı. O da kendi yaş grubuna çağrıldı. O yüzden sonuçta Fenerbahçe'nin sözleşmesinde oyuncusu da Fenerbahçe oyuncuyu muhakkak kullanmak zorunda. Sanıyorum ki Mert Müldür'ün sakatlanması da Mimović açısından belki hani bir olumlu olabilir. O da kendisini daha fazla gösterebilme adına. Ben Mimović'ten de hocanın faydalanacağını düşünüyorum.
0: Tabii Fenerbahçe'de tartışılan konulardan biri de, tekrar saha içine döneriz ama Oğuz Çetin konusu, görevinden ayrılacak dendi, yerine isimler yazıldı. Oğuz Çetin konusunda, görev tanımı konusunda bir problem var mı? Yönetimle mi problemi var? Oyuncularla, teknik heyetle mi problemi var? Şu an devam ediyor gibi görev ama bazı kaynaklarda milli arada bir değişiklik beklendiğini paylaşıyor. Sendeki bilgileri de bize aktarırsan sevinirim.
1: Ben şahsen ben de yine milli arada Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e yolların ayrılmasını bekleyen taraftayım. Şimdi bunu mesela kulüp kaynaklarına sorduğum zaman kulüpten gelen cevap Oğuz Hoca ile yola devam edileceği şeklinde. Fakat bizim yine farklı yerlerde yapmış olduğumuz araştırmalar, Samandıra'da işte konuştuğumuz kişilerden aldığımız haberlere göre Oğuz Hoca ile yolların ayrılma ihtimali var. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Samandıra'yı biraz daha Abudin içinde tutabilecek. Burada sadece futbol takımından değil oradaki çalışanlarla da birçok konuda içli dışlı olabilecek bir ismin oraya gelmesi gerekiyor. Yani sadece Oğuz Hoca'yı bir futbol yapılanmasının başında olarak görmemek lazım. O yüzden Fenerbahçe'de Samandıra'da bazı problemler var. Bir de bunlardan dışında transfer dönemine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyuncu satışında ciddi problemler yaşadı ve bu problemlerden en büyük nedeni de kulüp içerisindeki iletişimsizlikti. Mesela ben şunu çok net biliyorum. Menajerler bazı oyuncuları teklif yapmak istediklerinde kime gideceklerini bilmiyorlardı. Oğuz Çetin'e gidiyorlardı. Oğuz Bey onu Cihan Bey'e gönderiyordu. Cihan Bey'le görüşüyorlar. Cihan Bey diyor ki Oğuz Bey ilgileniyor. Yani orada kulüp içerisinde de bir takım anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Gelinen sürece baktığımızda son olarak mesela İsmail Hoca'nın Doğu maçından sonra istifa etmesinin ardından tekrar yapılan görüşmelerde mesela Oğuz Hoca İsmail Hoca takıma dönmesi için ikna edememişti. Fakat orada işte Aziz Yıldırım'ın ve ekstra başka kişilerin görüşmesiyle beraber İsmail Hoca yeniden takıma gelmişti. Benim bildiğim kadarıyla Oğuz Hoca ile de İsmail Hoca arasında da bazı yani çok ciddi problemler olmasa da yine bir takım problemler var. Ben o yüzden Oğuz Hoca ile Fenerbahçe'nin bu milli arada bazı değişikliğe gideceğini düşünüyorum.
0: Hasan Çetinkaya'nın ismi yazılıyor, çiziliyor ki Hasan Çetinkaya da geçmişte Aziz Yıldırım dönemlerinde çok etkin rol oynamıştı. Hatta Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda oradaydı. Birçok transferde, birçok önemli yıldızın Türkiye'ye gelmesinde etkiliydi. Şu anda da Belçika'da Westerlo'da, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci başkan konumunda. Bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsun? Olabilir mi?
1: Ya ben şahsen Hasan Bey'e bu durumu aslında hiç sormadım. Çünkü bugün de mesela ben de o aynı haberleri gördüm. Birkaç kişiyle konuşmaya çalıştım ama orada Fenerbahçe'nin doğal olarak Aziz Başkan'da şöyle bir durum var. Bir önceki dönemindeki kendi yol yürüdüğü arkadaşlarıyla işi biraz götürmeye çalışıyor. Hatta o dönem başarılı gördüğü isimleri takım içerisine böyle sportif manada katmak istiyor kulüp içerisine. Hasan Çetinkaya'daki tabii ki doğal olarak adaylardan birisi ama yine duyduğumuz kadarıyla şu anda kendisinin yani Fenerbahçe'ye dönme ya da Türkiye'ye dönme, Türkiye'de aktif bir görev alma gibi bir düşüncesi olmadığını biliyoruz. O yüzden bu süreç mesela biraz daha Fenerbahçe'de uzayabilir ya da sürpriz bir isim daha gelebilir ama Hasan Çetinkaya tabii ki doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli adaylarından birisi de bu futbol yapılanmasında.
0: Ömer, yine bugün Fenerbahçe'yi senin gibi yakından takip eden bazı arkadaşlar Eyüpspor maçında İsmail Hoca'nın sistem değiştireceğine dair haberler yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam Sözcü'de, Sabah'ta da gördüm, işte 3-4-3 yazanlar var, çift forvete geçeceğini yazanlar var. Eyüpspor maçında nasıl bir diziliş, nasıl bir 11 bekliyorsun diye sormak isterim sana. Tabii daha 2 gün var ama böyle radikal değişiklikler bekliyor musun Fenerbahçe'de İsmail Kartal'da?
1: Şimdi ilk önce aslında kulüpten gelen şu şekilde bilgiler oldu. Fenerbahçe 4-4-2'ye dönecek. Muriç'le Lukaku'yu beraber oynayacak. Greenwood, Oğuz kanadı yaparak Fenerbahçe oynayacak şeklinde bilgiler geldi. Daha sonra bu birazdan hani 3-4-3 şeklinde döndüğü ifade edildi ama ya bu da aslında saha içerisindeki sayılar çok takılmamak

0: Asensio'nun yokluğunda 10 numara hoca Greenwood'u çekecek diye. E şimdi şöyle düşünmek lazım. Asensio zaten birkaç haftadır yok ve hoca Greenwood'u 10 numarayı çekmedi. Ne oldu da son maçta çekecek gibi düşünce olabilir. Orada da zaten şöyle bir problem var. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki geleceği her ne kadar Fenerbahçe'de kalacak dense de açıkça söylemek gerekiyor ki Eyüp maçına bağlı. Hoca Eyüp maçına da mecburen radikal bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilir. Çünkü son oynanan Gaziantep maçına baktığımız zaman yaşanılan Roma sürecinden sonra Fenerbahçe'de o istenilen reaksiyon bir türlü sahaya sunulamamıştı. Ne teknik heyet tarafından ne oyuncular tarafından. O yüzden Fenerbahçe'de bazı radikal değişiklikler gelebilir ama bu radikal değişiklikler aslında 4-4-2'ye dönecek, 3-4-1-2'ye dönmekten ziyade biraz oyun olarak düşünmek gerekiyor. Oradan Muruç ve Lukaku hocayı aynı anda atıp sahaya, ya bakın benim elimdeki kadro bu, bununla yapabileceklerim, bu tarzı bir düşünceye kapılmış olabilir. Bunda aslında maç pazar günü, yarın cumartesi günü biraz daha net bir yer almış oluruz. Özellikle taktik antrenmanlarından sonra.
1: İsmail Hoca konusundaki az önceki ifaden önemliydi. Hani oldu ya, Fenerbahçe iç sahada bir puan kaybı yaşadı ve Galatasaray'da bir senaryodan bahsediyorum. Yarın Trabzon'u yendi. Puan farkı da zaten gitgide açılıyor. Fenerbahçe'nin şu an hiç konuştuğu, görüştüğü bir teknik direktör var mı? Sonuçta her takımın olması lazım bence. Bu arada hocanıza ne kadar güvenseniz bile hayatta her şey var. Bir B planını tutmanız lazım. Bu arada her takım için geçerli bu. Senin duyduğun ya da işte Fenerbahçe içerisinde konuşulan teknik direktör de geçiyor mu?
0: Ya şu şekilde, mesela bunu Aziz Başkan'a sorduğun zaman tek bir cevap alıyoruz Aziz Başkan'dan. Bizim herhangi bir böyle planımız yok. Biz İsmail Hoca'yla devam edeceğiz düşüncesi var. Fakat Aziz Yıldırım'ın söylediği çok önemli bir cümle daha vardı. Ya orada da şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, yani Feridun abiye söyledi. Oradaki röportajında söylediği şeyi aktarıyorum. Bizim şu anda bir ekstra hoca arayışımız yok. Hatta ben İsmail Hoca ile yola devam edeceğimizi söylediğimde bile bizim kapımızı bazı menajerler tarafından, bazı hocalar tarafından çalındı. Fenerbahçe'nin kapısı, yani bazı teknik direktörler tarafından İsmail Kartal'la yollar ayrılırsa bakın biz buradayız tarzında bir takım iletişime geçtiklerini biliyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eyüp maçı hakikaten İsmail Hoca için çok önemli. Çünkü transferler konusunda mesela yönetimi eleştiriyoruz. Stoper eksik var, orta merkezde eksikler var, sol kanat belki daha iyi bir transfer yapılması lazımdı vesaire gibisinden. Fakat Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımızda ilk 5 maçta sadece 2 galibiyet alabilecek bir kadro değildi. 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik kaldı Fenerbahçe bu süreçte. Yani bu Fenerbahçe'nin kadrosu 2 galibiyetten çok daha fazla yukarı çıkabilecek bir kadroydu. Demek ki burada oyunla alakalı problemler olduğunu görüyoruz. Hatta oyunculardan da mesela Skriniar konuşmuştu. En sonunda Nathan Ake biraz oyunla ilgili konuştu ve iki oyuncunun açıklamalarına baktığımız zaman biraz da eleştirilerini hocaya doğru, teknik heyete doğru yönlendiriyorlar. Diyorlar bizim oyunla alakalı problemlerimiz var. Özellikle üçüncü bölgede problemlerimiz var diye. Şimdi oyuncular bile bunu artık basın önünde söylüyorlarsa muhakkak kendi aralarında da söylüyorlardır. O yüzden ben İsmail Hoca ile mesela Samandır arasındaki bağların koptuğunu düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe ev maçında iyi oynamayıp kazansa bile belki Fenerbahçe'de bir takım değişiklikler görebiliriz. Bu teknik heyet açısından söylüyorum. Ama Fenerbahçe'nin şu anda gideceği bir herhangi bir oyuncu, herhangi bir hoca var mıdır? Bu bir soru işareti. Çünkü resmiyete baktığımızda Aziz Başkan ve kulübün söylediği biz hoca arayışına değiliz. Ama her ne kadar bu cümleler kuruluyorsa da muhakkak kulüp içerisinde yöneticilerin bir B planı, bir C planı olduğunu düşünüyorum.
1: Konuğumuz Ömer Çelik başlığıydı. Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Ömer, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

0: bulabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Terim Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı. Fenerbahçe Ocak ayında iki oyuncuyla yolları ayıracak diye. Osterwolde ve Nelson Semedo'nun adı geçiyor. Nelson Semedo'nun sözleşmesi zaten 2027 yazında bitiyor. Şimdi Mert'in sakatlığı sonrası mecburen oynayacak gibi. Orada yine Mimović alternatifi de var. Belki bu süreçte Mimović parlayacak, bilemiyoruz. Osterwolde'yi de Fenerbahçe satmak istemişti zaten ama orada sakatlık raporunda ki sürenin uzaması nedeniyle Roma vazgeçmişti. İtalya ve İngiltere'den Osterwolde'yi isteyen oyuncular var. Ocak ayında bu iki oyuncuyla yolların ayrılması şimdiden konuşuluyor Fenerbahçe'de. Zinedine Zidane'ın açıklaması vardı bugün Kante hakkında. Onu da paylaşmak isterim. Fransa milli takımının UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu belli oldu ve Zinedine Zidane da ilk maçına 25 Eylül'de, yani bir hafta sonra Bursa'da Türkiye karşısında çıkacak. Kante'yi kadroya almadı. Dünya Kupası kadrosunda vardı Kante. Zidane da gerekçesini şu şekilde açıklamış ki: Kante'yi kadroya almadım, bu bir seçim. Bu takımı geliştirecek oyuncular var. Bunun Kante'nin özellikleriyle bir ilgisi yok. Olağanüstü bir oyuncu ve Fransa için uzun yıllar çok iyi işler yaptı N'Golo Kante. Şu anda 35 yaşında, benim sürem ise 4 yıllık. Tercihlerimi bu şekilde yaptım, diyor. Zaten Dünya Kupası kadrosuna da çağrıldığında oynamamıştı N'Golo Kante ve orada hakikaten Fransa'nın elinde çok genç, başarılı, öne açık oyuncular var. Şimdi işte Roma'da Kone'yi konuşuyoruz. Dünya Kupası'nda da zaman zaman oynamıştı. Tchouaméni, Camavinga, Kone orta sahası. Ryan Cherki'si var ki pek sıra gelmiyor ona, belki Zidane döneminde 10 numarada daha sık görebiliriz onu. Burada da şeye hak verdim Zidane'a. Yani Zidane diyor ki 4 yıl sonra Dünya Kupası'nda götüreceğim ben bu takımı. Zaten Kante'yi götüremeyeceğim 4 yıl sonra Dünya Kupası'na. Götürebileceğim oyuncuları alıyorum, diyor. Hani bu Kante'nin kötü olduğu anlamına gelmez ama uzun vadede Fransa için yapabileceklerinin en iyisini yaptı ve uzun vadede düşünmediği bir oyuncu olduğunu paylaşmış. Romelu Lukaku da yine performansıyla tartışılan bir oyuncuydu Fenerbahçe'de ama o Belçika milli takımının aday kadrosuna girmeyi başardı. Tabii Dünya Kupası'nda o daha fazla süre almıştı, goller atmıştı, oyuna girdikten sonra etkili maçları vardı. Eminim hocanın da tercihlerinde bu etkili olmuştur diye düşünüyorum. Tabii milli takım kısmında Fenerbahçe'yi konuşurken Mert Günok'u da es geçmeyelim. Bugün Mert Günok bir yazılı açıklama yaptı. A milli futbol takımına veda ettiğini açıkladı. 37 yaşına gelmiş Mert Günok da ve 37 kez milli formayı giymiş. Mert Günok neden böyle bir tercih yaptı kısmında da A Spor'da yer alan habere göre genç kalecilerin önünü açmak için böyle bir karar almış Mert Günok. Yazılı açıklaması da şu şekilde, hemen onu da paylaşayım sizlerle. Uzun bir açıklama yaptı ve şöyle diyor. Burada ilk maçına Mert Günok ne zaman çıkmış? 24 Mayıs 2012'de. Milli takımı ilk maçına çıkıyor ve 14 yılda 37 kez kaleyi koruyor. Tabii akıllardaki Mert Günok ve milli takım deyince aklımıza gelecek

0: İlk maç hiç kuşku yok ki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya yediğimiz maç olacak ki son dakikalarda yaptığı kurtarışlar. Da zaten orada Özkan'a da değinmiş yaptığı açıklamada. Şöyle diyor Mert Günok. Milli takım kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculara kendisi üzerinde emeği bulunan teknik direktörlere ve milli takım için çalışan tüm emekçilere teşekkür etmiş. Orada işte Özkan Öztürk'tü o maçı anlatan, onunla ilgili de bir ifadesi var. Orayı paylaşacağım şimdi sizlere. Bu açıklamada koymamışlar mı orayı diye bakıyorum. Hani ahtapot musun Mert diye bir şeyi kullanmıştı Özkan maçı anlatırken. Hani çok güzel anılar, izler bıraktığını, hatıralar yaşadığını, o formanın değerini anlatan bir uzun bir açıklamaydı. O da Fenerbahçe'de şu an ikinci kaleci konumunda. Kariyerinde de artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Aldığı karar hayırlı olsun. Milli takımda gösterdiği performans katkılarından dolayı da bir futbol sever olarak teşekkür edelim kendisine. Birkaç mesaj daha okuyalım. Birazdan yarış var. Bir antrenörün bir takıma ne kadar etki edebileceğini herkes Beşiktaş'ta İtalyano ile görüyor demiş. Gerçekten başka bir seviyeye gelen bir oyun anlayışı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor diye eklemiş dinleyicimiz. 2,7 milyar borç 50 milyon euro eder. Döviz kuru çok yüksek. TL'ye çevirince çok büyük borçmuş gibi gözüküyor. Bence 40-50 milyon euro bir Anadolu kulübü için normal borçlar, bütçesine denk bir borç. Süper Lig isteyen Süper Lig isteyenler zaten bu rakamları döndürebilmesi gerekiyor demiş. Geçen bir kulüp başkanıyla konuştuğumda dedi ki yani artık 20 milyon euro bir takım Süper Lig'de kalmaya yetmiyor dedi. Yani daha iyi takım kurmak istiyorsanız bir 20 30 milyon eurolara çıkmanız lazım dedi. Şimdi bu açıdan bakınca dinleyicimize hak veriyorum ama bu şekilde devam ederse Konyaspor'un seneye borcu 2,7, 3,6 olur. Hani bunun devamı nereye gideceğini az çok biliyoruz. İşte büyük kulüplerden de biliyoruz. Bu gidişat da sağlıklı değil. Hani bunun önüne bir set çekmek gerekiyor, bir plan ortaya koymak gerekiyor bence. Savunulacak çok fazla bir yanı da yok bu açıdan bakıldığında. Yarış vakti geldi sanırım. Var mı biraz daha vaktimiz? Mesaj okusam. Gidelim yarışa.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bir numaralı Albastı Tay da Starting Box'taki yerini alıyor. Taylar Box içerisinde start verildi ve açık grup 3 mücadele olan Cahide koşusu başladı. Liderliği alan isim bu metlerde ortadan yaptığı ataklar 13 numaralı Prenses Berin olmuştu. Ancak temposunu 2 numaralı Aylak kızarttırdı. O liderliği aldı. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Albastı Tay yer tuttu. Şimdi bu metlerde o temposunu arttırıyor ve 1 numaralı Albastı Tay liderliği alan isim oluyor. İkincilikte ortada 19 numaralı Temre yer tuttu. Bunun bir boy farkla gerisinde dışta 5 numaralı Boluras. Hemen içinde 3 numaralı Baldabike. 2 boy farkla gerisinde ortada 16 numaralı Şah Anıl. Bunun 2 boy kadar gerisinde işte 2 numaralı Aylak kız. 1,5 boy kadar gerisinde işte 12 numaralı Özgün Den'in ataklarıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Albastı Tay'da. İkincilikte ortada onu 19 numaralı Temre takip ediyor. Üçüncülükte dışta ilerliyor 5 numaralı Boluras. Dördüncü sırada içeride 3 numaralı Baldabike. 2 boy farkla gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Aylak Kız'ın ataklarıyla son 600'e yürüyor. Liderlik 1 numaralı Albastı Tay'da. Düzlüğe de 1 numaralı Albastı Tay önde çıkıyor. İkincilikte ortada 19 numaralı Temre'nin atakları var. Hemen dışında 2 numaralı Aylak Kız, bariyer dibinde 3 numaralı Baldabike. Dışlarında bu metlerde 16 numaralı Şah Anıl'ın ataklarıyla son 1300'e yaklaşıyor. 1 numaralı Albastı Tay önde. Dıştan 2 numaralı Aylak Kız gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 3 numaralı Ballı Bike. Bunların dışından da 20 numaralı Umut Dolu mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşıyor. 1 numaralı Albastı Tay ileriyor dışarıdan. 2 numaralı Aylak Kız geliyor. Daha geriden 7 numaralı Can Elçin'in de atakları var. Son 100'e yaklaşıyor. 1 numaralı Albastı Tay önde. Dıştan 2 numaralı Aylak Kız geliyor. 1 numaralı Albastı Tay direniyor. Aylak Kız geliyor. Albastı Tay önde. Aylak Kız geliyor. Albastı Tay ve Aylak Kız. Birincilik için fotoyu beraber geçiyor. İşte 1 numaralı Albastı Tay dışında 2 numaralı Aylak Kız birincilik için fotoyu yakın ara geçti. 7 numaralı Can Elçin koşudan 3. olarak ayrılırken 17 numaralı Şöhret Hanım koşudan 4. olarak ayrıldı. 2 numaralı Aylak Kız mı yoksa 1 numaralı Albastı Tay mı, kazanan kim? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaşıyor. 4 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Maçta pozisyon ya da goller oldukça sizlere paylaşacağım değerli dinleyenler. Az önce Zinedine Zidane'ın N'Golo Kante hakkındaki açıklamalarını paylaşmıştım sizinle. Portekiz'de de Jorge Jesus'un Rafael Leao konusunda nasıl bir takdir hakkı kullanacağı merak ediliyordu. Rafael Leao 25 kişilik kadroya alındı. Jesus diyor ki Rafael Leao için, Rafael Leao'yu çok iyi tanıyorum. Onun nasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan onun oynamasıydı. Çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu. Yaz transfer döneminde Galatasaray'la Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 3 maçtır oynuyor demiş. Başakşehir maçının ikinci yarısı, Kocaelispor maçında Süper Lig'de 11 başlamıştı. Son bölümde oyundan alınmıştı. Ve Lisbon maçında da ikinci yarı oyuna girmişti. Yarın da 11'de olması bekleniyor. O da biliyor tabii, hiç oynamayan bir oyuncuyu mini takımı alırsa eleştirileceğini. Böyle bir açıklama yapmış. Yeter ki oynamaya devam etsin demiş Rafael Leao için. Sakatlık yaşamadığı sürece de Galatasaray'da artık daha fazla süre alacaktır Rafael Leao. Zaten o bölgede beklentiler çok yüksek oyuncudan. O da Portekiz milli takımının Uluslar Ligi kadrosunda yer aldı. Basketbolda Euroleague Süper Kupa maçları vardı bugün. Temsilcimiz Fenerbahçe son şampiyon Olympiakos'a 92-90 kaybetti ve yarın üçüncülük maçına çıkacak. Fenerbahçe yarın Dubai Basketbol Real Madrid maçının kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak. Final mücadelesi ise yarın 20'de, üçüncülük maçı 17'de. Dubai Basket Real Madrid maçı da birazdan başlayacak sanırım, ya da 20'de miydi? Evet, başlamış olması lazım o maçında. Böyle bir uygulama yapılmış Euroleague'de. İlk kez oluyor benim bildiğim. Fenerbahçe'de Euroleague Süper Kupa'nın ilk maçında son şampiyon Olympiakos'a 92-90 kaybetti. Ümit Milli Takım'ın kadrosu da açıklandı. O kadroyu da sizlerle paylaşayım. Ümit Milli Futbol Takımı da 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'da Ukrayna ile karşılaşacak. 6 Ekim Salı günü İstanbul'da yine Macaristan'la oynayacak. 21 Eylül Pazartesi günü toplanıyor Ay Yıldızlar Gençler. Kadro, burada Egemen Korkmaz mı var? Hala Egemen Korkmaz var takımın başında. Kaleciler Cankat Yılmaz, Galatasaray, Deniz Ertaş, Konyaspor, Serhat Öztaş Delen, Kocaelispor. Serhat da geçen hafta iyi bir maç çıkarmıştı. Genç bir kaleci Galatasaray karşısında. Yediği golde hatası vardı ama maçın genelinde Kocaelispor'u ayakta tutan isimlerden biriydi. 3 genç kaleci var. Savunmada Ayberk Karapo, Kasımpaşa, Yusuf Akçiçek, El Hilal, Mertcan Ayhan, Şalke, Hamza Güreler, Başakşehir, Yiğit Efe, Fenerbahçe, Yasin Özcan, Beşiktaş, Deniz Emre, Ofli, Karlsruhe, Berkay Yılmaz, Freiburg. Ortalan Yunus Emre, Konak, Lincoln City, Baran Ali Gezek, İzzet Çelik, Corendon Alanya, Emirhan Boz, Kasımpaşa, Emirhan İlkan, Torino, İshak Ural, Pisa, Hamza Akman, Eyüp Spor. Forvetler: Emirhan Acar, Erzurum Futbol Kulübü, Başar Önal, Lil, Melih Postan, Ümraniye Spor, Ali Habeşoğlu, Trabzonspor, Arda Usluoğlu, Alanya Spor, Arda Çolak, Alagöz Holding şeklinde, Iğdır takım pardon. Kadro bu şekilde. Ümit Milli takımında çok iyi genç oyuncular var. Umarım onların da yolu açık olur. Başarılı bir şekilde kariyerlerine devam ederler. Bambaşka bir konuya değinmek istiyorum diyor yurt dışından gelen bir mesaj. Avrupa'da çok maçlar seyrettim. Bir statta top rakipteyken ıslık çalınmıyor. Herkes kendi takımını destekliyor. Türkiye'de de bu neden böyle moda olmuş gibi yapılıyor. Bence çok rahatsız edici bir şey. İsviçre'den selamlar demiş Mustafa Bey'in mesajı. Burada rakip takımın dengesini bozmak için zaten yapılan bir hareket Mustafa Bey. Ve bunu da bizim takımlarımız çok iyi başarıyorlar aslında. Beşiktaş için test maçı bence bu hafta olacak demiş. Evinde müthiş oynayan Amedspor'u deplasmanda, tabi pazar akşamı Beşiktaş Amedspor'a konuk oluyor. Eğer Amed'i deplasmanda iyi bir oyunla geçerse dinleyicimiz, diyor dinleyicimiz böyle diyor, şampiyonun bir numaralı adayı olur demiş Beşiktaş. Ahmet evinde 3'te 3 yaptı yanlış hatırlamıyorsam ve farklı kazandı. Erzurum'u farklı yendiler geçen hafta. Keza yine çok net bir galibiyet aldılar Başakşehir karşısında. Trabzonspor'u yenmişlerdi 2-1. Beşiktaş için zor olabilir. Stadyumun zemini de kötüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ben mi abartıyorum bilmiyorum ama Anadolu'daki birçok stadyumda o problem var zaten. Ahmet stadının zeminini de pek beğenmedim. Orada da bir problem var gibi. Belki bu milli arada bir bakım çalışması yapılır. Diyarbakır'da çok sıcak geçiyor yaz tabii. Ona göre bir bakım onarım şart ya da korunaklı belki bir şey yapılabilir. Koruma maçlı zemini bir şeyler yapılabilir ki yapılması lazım. Çünkü tam böyle yaz bitiyor, sonbahara giriş yaparken sezon başlıyor ve yazın o yapılması gerekenler yapılmadığı için de kötü zeminlerle başlıyoruz Süper Lig'de sezona. Bu arada Konya Spor geride kalan 10 dakikada Kasımpaşa karşısında çok net iki fırsat buldu. Karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedi Konya Sporlu oyuncular. Geçen haftaki Trabzonspor galibiyeti Konya Spor'u da hareketlendirmişe benziyor ki ilk 4 haftayı mağlubiyetle kapatmışlardı. Az önce paylaştım, kulübün mali yapısı da problemli görünüyor şu an. Kaynak yaratmak için yönetim mücadele ediyor ama sahadaki oyuncular pek bundan etkilenmemiş gibi. Kasımpaşa karşısında çok başarılı bir 10 dakikayı geride bıraktılar. Şu an baskıda da kaleci Yanyotis hata yaptı ve topu dışarı attı. Köşe vuruşu kazandı Konya Spor. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan

0: Ligde şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Son bölüme de girdik değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Victor Osimhen konusunda bir haber vardı. Notlarım arasına almıştım. Bak sizle paylaşmayı unuttum. Şimdi onu aktarayım hemen. Nijerya basınında çıkan habere göre Galatasaray Victor Osimhen'i bu milli arada Nijerya milli takımına göndermek istemiyor. Şimdi Trabzon deplasmanına da götürülmedi zaten. Takımla çalışmalara başlayamadı. Hala salon çalışmaları yapıyor. Ancak Nijerya Futbol Federasyonu mutlaka gelmesini istemiş. Aday kadroda bulunmasını istemiş. Şimdi Galatasaray sağlık ekibi son raporu şeye gönderecek Nijerya Futbol Federasyonu'na. Nijerya Futbol Federasyonu da o rapor üzerinden bir de kendileri sağlık kontrolünden geçirecek ve tabii ki oyuncu riske etmeyecekler ama Nijerya milli takımının da kampına gidecek Victor Osimhen. Pazar akşamı muhtemelen İstanbul'dan ayrılır. Oynaması da pek beklenmiyor milli takımda. Galatasaray'da riske etmek istemiyor oyuncuyu tabii. Takımın en değerli oyuncusu, en önemli oyuncusu neredeyse. Osimhen konusundaki durum da bu. Ama şunu bir kez daha paylaşayım. Nijerya milli takım aday kadrosuna gidecek Victor Osimhen. Arda Güler'le ilgili bir istatistik haberi var. İspanyol basınında çıkan haber. Ki İspanyol basını bu sezon Arda Güler'i ayrı bir yere koyuyor. Marka'da, As'ta, her hafta, her maçtan sonra onunla ilgili özel bir haber yapıyorlar. Pardon, bu kez The Athletic yapmış, İngiliz yayın kuruluşu. The Athletic'in La Liga yazarı Tom Harris'in yazısı şu şekilde. İnanılmaz Arda Güler Real Madrid için hücum fırsatları yaratıyor. Peki hangi pozisyonda oynamalı diye sormuş. Şöyle devam ediyor yazı. Son birkaç sezonda Real Madrid etrafındaki taktik tartışmaların büyük bölümü takımın savunma yapısına ve teknik direktörler Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın topsuz oyunda dengeyi sağlamlığı nasıl sağlayabileceğine odaklandı. Arda Güler daha önce hücum ağırlıklı bir takımı bir arada tutmak için gerekli görülen güçlü her alanda aktif orta saha oyuncusu tipi olmayabilir. Ancak Jose Mourinho'nun yeri görünümü Madrid'ine en az bunun kadar önemli şeyler getiriyor. Kontrol, soğukkanlılık ve netlik getiriyor demiş. Oyun görüşü, karar verme yeteneği, oyun kuruculuğu ve takıma getirdiği istikrar üst seviyede diyor yazar. Şu an mevcut oyuncu grubu içerisinde de en efektif olanının olduğunu paylaşmış. Devamında şu şekilde yazmış. Mourinho yönetiminde şimdiye kadar Madrid daha önde ve daha dar savunma yaptı. hatlar arasındaki alanı sıkıştırdı ve savunma şeklindeki oyuncular arasındaki mesafeyi azalttı. Topsuz oyunda daha rahatlar. La Liga'daki 6 maçlarında yalnızca %54'lük topla oynama sahip oran ulaşmış Real Madrid. Topa %54.5 ortalamayla sahip olmuş. Topsuz oyunda güvenli kalabilmek için her zaman Jude Bellingham ve Valverde'nin geniş alanları kat eden atletizmine güvenmek zorunda kalmıyorlar diyor. Yani Arda Güler sahada olduğu zaman ve bunu da daha iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapmış. Detaylı uzun bir analiz ama oyuncunun Real Madrid için önemli bir yer kapladığını aktarıyor ve Real Madrid'in hücumlarına baktığımızda diyor 6 maçlık periyotta Arda Güler'in neredeyse yarısında bir şekilde var olduğu yazılmış oyunda kaldığı süre zarfında. Oyunda kaldığı süre zarfında, yani yedek kulübesinde zaten değerlendirilmiyor da, süre aldığı zaman zarfında Real Madrid'de yarattığı pozisyonların neredeyse %50'sinde Arda Güler bir şekilde var. Bu da önemli bir istatistik olarak karşımıza çıkıyor. Hafta sonu da Real Madrid Atletico Madrid maçı var. Bakalım orada 11'de mi olacak yoksa yine yedek kulübesinde mi maça başlayacak? Sanki Elche maçındaki 11 ile çıkar gibi. Elche maçında Yandio Mendes sahada, Arda 10 numara pozisyonundaydı. Valverde ile Tchouameni ortalandaydı. Bellingham da o maçta yedek başlamıştı. Bakalım tercihi ne yönde olacak Jose Mourinho'nun bu haftaki derbide. Son 5 yılda toplanan puanlar açıklanmış bu arada. Belli oldu daha doğrusu. Süper Lig'de son 5 yılda Avrupa kupalarında en yüksek puan toplayan takım Fenerbahçe 59.750, Galatasaray 44.500'de ikinci, Başakşehir 21.000 ile üçüncü, Beşiktaş 14.500, Samsunspor 11.125, Trabzonspor 11.000, Adana Demirspor 2.500. Bu şekilde devam ediyor liste. Fenerbahçe ilk sırada son 5 yılda Süper Lig'de mücadele eden takımlar içerisinde Avrupa kupalarında en yüksek puan toplayanlar takım arasında değerli dinleyenler. Bu arada Kasımpaşa Konya maçına da bir yandan bakıyorum sizlere haberleri aktarırken. Keyifli bir maç oluyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Son 5 dakikadır da Kasımpaşa gelmeye başladı. Ali Yavuz vurdu sanki ceza sahası dışından, iyi de bir şut vardı ama direğe çok yakın yandan dışarı çıktı top. İki takımın da hücumu düşündüğü bir mücadele izliyoruz ama 20 dakikada gol sesi çıkmadı değerli dinleyenler. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Kadıköy'ün gündemi Göztepe'nin hocasını İsmail Kartal'dan sonra başa getirmek. Bunu gören Göztepe'nin Danimarkalı patronu hocanın anlaşmasını bir sene uzattı dedikoduları var diyor dinleyicimiz. Şöyle olabilir şimdi. Stanimir Stoylov'un sözleşmesi 2027 yazında bitiyordu. Yani bir yıl sonra, bu sezon sonunda bitiyordu. Ve o şekilde hocayı oradan alıp getirmek tazminat olarak daha kolay olabilirdi Fenerbahçe için. Eğer böyle bir düşünce varsa, hani varsayım üzerinden gidiyorum, daha düşük bir tazminat bedeli ödeyerek Stanimir Stoylov da yanlış bilmiyorsam 450 bin euro yıllık ücret alıyor Göztepe'den. Düşük bir maaşı var, yani çok büyük bir maaş almıyor. Fenerbahçe için de bu rakamlar artık çok kolay çözülebilecek rakamlar. Bir yıl uzattıktan sonra ne olabilir tazminatı? Belki Göztepe bir tazminat maddesi koydurmuş olabilir sözleşmeye. Yani hoca gitmek isterse şu kadar para ödemek zorunda diye, ki bu işin ticari kısmında zaten çok iyi yapıyor Göztepe'nin yönetimi, Danimarkalı patronu. Ama ben böyle bir şey duymadım. Dinleyicimize de bu şekilde yanıt vermiş olalım. Fenerbahçe demiş, keşke Italiano gibi bir hocayla başlasaydı sezona diye aktarmış dinleyicimiz. Fenerbahçe'de çok iyi hocalar geldi son yıllara baktığımızda ama istikrar olmadı. Yani işte bir ışık da olmadı, iyi giden bir süreç olsaydı. Geçen sezon biraz Tedesco'yla iyi gittiğini gördük Fenerbahçe'nin. Orada Şubat Mart ayında üst üste gelen sakatlıklar sonrası takımın düzeni bozuldu. O süreci iyi geçirmedi. Fenerbahçe biraz daha zor Beşiktaş'a göre ya. Takım çalıştırmak açısından. Kerem Aktürkoğlu'nun bir orta saha oyuncusu olması gerektiğini yazıyor dinleyicimiz. Benfica'nın maçlarında pozisyon daha çok diyor orta sahaya yakın, 10 numaraya yakın oynuyordu ve orada daha verimliydi demiş dinleyicimiz. Göztepe hocasıyla sözleşme uzatmış. Büyük bir camianın sahipleri yabancı ve kulüp hedef olarak ne uzuyor ne kısalıyor demiş Göztepe için. Tamamen parasal bakıyorlar. Samsun Spor Başkanı Türk en azından yarışmacı takım olmak için çabalıyor ama biz yabancı hayranlığımız yüzünden Göztepe'nin sahiplerine iki kelam etmiyoruz demiş. Göztepe her sene ilk 5'e oynaması gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Göztepe taraftar da bu arada başarı talep ediyor yani. Birkaç kez Göztepe stadına gittim. Göztepe taraftarlarıyla beraber maç izlemişliğim de var. Yani aslında bu seneden itibaren biraz daha böyle şey beklentileri vardı hani. İşte Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verecek bir takım. Bu sene sattığı oyuncuların yerini çok iyi dolduramadı Göztepe. Aldığı oyunculardan da henüz tam anlamıyla verim alamadı. Tabii hep böyle devam etmez. İlla ki bir yerden sonra çıkışa geçer ama şu an koyduğu hedefle uyuşmayan bir görüntüde Göztepe. Bunu da paylaşmak gerekir. Eminim Göztepe taraftarı da yani bizi dinleyenler varsa onlar da yazabilir. Onlar da bu durumdan hoşnutsuzdur. Sonuçta Göztepe hakikaten hep yukarıları hedefleyen, geçen yıllarda da böyle Avrupa kupalarını kıl payı kaçırdığı sezonlar oldu. Bir iki mesaj daha var, onları da hemen aktarayım. Bu arada bir yandan da bakıyorum Kasımpaşa Konya maçına 25 dakika 0-0'la geçildi. Fenerbahçe'nin tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğu söyleniyor demiş. Gözden kaçan bu bakış açılarına rakiplerinin kadrosunun görmezden geliyorlar. Karşılarında da en iyi kadrolar var demiş. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş için demiş. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama rakipleri de çok iyi takımlar kurdu ve bu gözden kaçıyor diye eklemiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ın test maçları ne zaman bitecek demiş dinleyicimiz. Yani herkes bu test maçı olarak her hafta her maçı test maçı olarak görüyor. Az önce de Ahmet maçını göstermişti bir dinleyicimiz. Bence Beşiktaş o testi geçti ya. Hem Fenerbahçe maçında hem Marsilya maçında. Tabii Ahmet'in iç saha performansına dayanarak belki böyle bir mesaj atmak istedi dinleyicimiz. Çünkü Ahmet Spor'un da iç sahada mağlubiyeti yok. Bir de Beşiktaş 3 gün arayla çıkacak bu maça. Yani çok sert, yoğun tempoda oynadığı bir Marsilya maçından 3 gün sonra çıkacak. Onun yorgunluğu olacak mı bakalım, göreceğiz sahada. Ama Beşiktaş hem Fenerbahçe maçında hem Marsilya maçında bence o testleri geçtiği kanaatindeyim. Evet, bu akşam da Radyo Spor'da Derin Pas'ı noktalıyoruz. Bu haftayı da noktalıyoruz. 5 gün boyunca, hafta içi her gün sporun gündemini 2 saat boyunca birlikte değerlendirdik, konuştuk. Süper Lig'de de hafta sonu Galatasaray Trabzon deplasmanında, pazar Beşiktaş Ahmet deplasmanında Fenerbahçe Eyüp Spor maçı var. Maçları takip edip pazartesi burada değerlendiririz birlikte yine konuklarımızla da. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: erdi. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Diyor. Bunun bir boy farkla gerisinde 4 numaralı O1 Çelik, bir boy gerisinde 6 numaralı Çelik Gider, 3 boy gerisinde 5 numaralı Soylu Şah sırasıyla 1200 metre startleri geçiriyor. Liderlik 1 numaralı Saçan Şah'ta, ikincilikte dışta 12 numaralı Hızlı Çocuk takip ediyor. İşte üçüncülükte 3 numaralı İnebolu, onun 2,5 boy farkla gerisinde dördüncülükte içeride 4 numaralı O1 Çelik, bir boy kadar gerisinde içte 6 numaralı Çelik Gider, onun hemen dışında 5 numaralı Soylu Şah sırasıyla son 800'e girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 1 numaralı Saçan Şah. Bir boy farkla gerisinde dışta ikincilikte 2 numaralı Hızlı Çocuk onu takip ediyor. Hemen içinde 3. sırada 3 numaralı İnebolu. Bunun bir boy kadar gerisinde ortada 4.lükte 4 numaralı O1 Çelik. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Soylu Şah. Bunun 2 boy gerisinde son sırada 6 numaralı Çelik Giller şeklinde son 600'e girildi. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 1 numaralı Saçan Şah. Düzlüğe de 1 numaralı Saçan Şah önde çıktı. İkincilikte ortada 3 numaralı İnebolu'nun atakları var. Hemen dışında 2 numaralı Hızlı Çocuk. Bir boy farkla gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Çelik Giller. Bunların dışında 4 numaralı O1 Çelik en dışta. 5 numaralı Soylu Şah'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Saçan Şah'ta. Dıştan 3 numaralı İnebolu gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde bu metlerde. 6 numaralı Çelik Giller'in de atakları var. Daha yeniden mücadele 4 numaralı O1 Çelik de katılmaya çalışıyor. 3 safkan yan yana son 200'e giriyor. Dışta 3 numaralı İnebolu öne geçiyor. Bariyer dibinden 6 numaralı Çelik Giller geliyor. Ortada 1 numaralı Saçan Şah'ın da atakları var. Son 100 metre. İşte 6 numaralı Çelik Giller dışında 3 numaralı İnebolu mücadelesinde 6 numaralı Çelik Giller önde. Çelik Giller kazandı. 3 numaralı İnebolu koşular ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Saçan Şah 3. 4 numaralı O1 Çelik 4. olarak ayrılırken 2 numaralı Hızlı Çocuk koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşu olan kısa vadeli 8 mücadeleyi 6 numaralı Çelik Giller Görkem Özçelik'te kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber, Vedat abiyle birlikte saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese nasılsın, mutlu iyi akşamlar.
4: Misin? İyi misin?
5: İyiyim iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım.
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Daha iyi günlerimiz de oldu ama bugün de iyiyiz çok şükür. Biraz sanki hastayım abi, bir garip şekilde.
5: Hastalık
4: mesela.
5: Sen evet. Dün de şikayet ediyordun bundan.
4: Ya şöyle,
5: ama dün de iyiydin, çok,
4: çok
5: bir şeyin yok.
4: Halsizim böyle aşırı, sebebini bilmiyorum ama hani bir mağrım yok, garip bir şekilde halsizim.
5: Yani tabii bu şeyle de ilgili.
4: Havadan mı acaba?
5: Yok yok, yaşla da ilgili Caner. Bazen yok yok, ciddiyim ben bu konuda. Bak bazen bazı vitaminleri almakta sıkıntı yaşayabiliyor vücut.
4: Şey olabilir,
5: o vitaminlerin
4: Vedat
5: eksikliğinde
4: abi.
5: Olabilir. Mesela olabilir. B olabilir, demir vitamini olabilir. Bunların eksikliği yapar.
4: O olabilir. Bir de tatilden geldik ya, bir anda çok sıcak bir havadan böyle uzun kollu montun giydiği bir şeye geldik. Böyle çok garip. Ya acaba yani
5: şey de olabilir tabii, şimdi tatile gittin herhalde, güzel bir otele gitmişsindir çocuklarla
4: evet.
5: Beraber değil mi?
4: Tabii.
5: Evet. Her şeyi dahil.
4: Evet.
5: Şimdi oradan tabii o zenginlikten gelip metrobüse binmek biraz zor gelmiyor. Olabilir, bu da etkilemiştir. Ay,
4: diyorsun her şey dahil yemeklerden bir anda evde
5: tamamen
4: işte.
5: Tamamen psikolojik seninki.
4: Tabii tabii, makarna, pilava falan dönünce tek çeşit yemeğe olabilir.
5: Kesinlikle
4: tabii
5: öyle.
4: O da olabilir abi. Bilmiyorum ama bir gariplik var. Neyse, bu haftaya atılırsam herhalde iyi olacağım. Süper Lig'de bir mücadele var. 35 dakika geride kaldı. Henüz gol yok. Takip edebildim mi? Biraz pozisyonlu bir maç ama kaleciler yıldızlaştı şu ana kadar. Gördüm.
5: Evet, aslında iyi bir maç oluyor dediğin gibi. Pozisyonlu bir maç oluyor. Özellikle Konya Spor için çok önemli bir karşılaşma. Yani buradan da kötü bir sonuç çıkarsa bilemiyorum artık. Gerçekten zor günler bekliyor olacak. Konya
4: ama
5: Spor.
4: Geçen haftaki o nefes almadı mı? Trabzonspor karşısından 3 puan. Bence
5: elbette
4: nefes
5: elbette aldı. Yani. Aldı tabii ki ama yani yine de şu anda puan tablosuna baktığımızda yeri çok öyle Konyaspor'un bulunması gereken yer değil. 3 puanı var sadece Caner.
4: Evet evet.
5: Yani 5 maçta alınmış, sadece 3 puandan bahsediyoruz.
4: Doğru doğru, çok az puanı var. Şu ana kadar da Kasımpaşa daha etkili takım, onu söyleyeyim. Daha fazla pozisyona girdi. Net kaçırdığı pozisyonlar var. Konyaspor'un bir golü vardan iptal oldu ama onlar da zaman zaman Kasımpaşa Kalesi'ni yok diyor. Şimdi dinleyicilerimize WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. 0538 052 1487. İstersen dünkü maçla bir başlayalım abi. Sonra yarınki büyük mücadeleye ve milli takımımız ve Fenerbahçe ile devam edelim. Nasıl başlayalım? Dünkü Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetiyle başlayalım istersen, sıcak gündem. Sen de takip ettin maçı zaten, büyük bir kısmı buradaydın. Nasıl Beşiktaş nasıl oynadı, beğendin mi? Bu arada 4-1 bitti maç ama hani 6-7-1 de bitebilirdi çok rahat.
5: Ya bir kere beğenmemek mümkün değil, onu söyleyeyim. Bence muazzam bir oyun ortaya koydu Beşiktaş.
4: Bunu sana niye soruyorum biliyor musun? Çünkü senin kafanda soru işaretleri vardı hatırlarsan.
5: Ne gibi?
4: Biraz görmek lazım Beşiktaş'ı, biraz zorluk derecesi. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani biraz daha zorluk seviyesi yüksek maçlarda da görelim reaksiyonunu falan diye. O yüzden soruyorum, nasıl buldun?
5: Ya şöyle, tabii oradaki merakımı ben biraz daha Fenerbahçe maçında gidermiştim.
4: Yani. Evet.
5: Ama burada tabii Marsilya çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı.
4: Doğru.
5: Ve o sezon başlangıcının ardından onlar da kazanarak burada çok bir nefes almak istiyorlardı. Yalnız ben maç başındaki 11'i gördüğümde ciddi bir de rotasyon yapmış. Yani en az 4 oyuncu rotasyondaydı Marsilya'da. Önemli bölgelerin oyuncuları bir de. Onu görünce biraz daha fazla ümitlenmiştim. Yani Beşiktaş az kadroya yakın bir kadroyla sahadaydı. Maçın ilk yarısında da çok istediğim oyunu oynamadı aslında Beşiktaş. Onu da söylemem lazım. Yani benim beklentilerimin
4: 30 dakikaya kadar oynadı. Sonra ya, ama düştü.
5: Şöyle bir 10-15 dakika belki Beşiktaş çok hızlı başladı. Ama sonra Marsilya o problemi çözdü. Beşiktaş'ın ön alan baskısına uzun toplarla çıkarak karşılık verdiler. Ve bunda da başarılı oldular birçok pozisyonda. Ancak sonrasında ikinci yarı başlarken özellikle ya Beşiktaş için şunu söyleyeyim. Bak, Beşiktaş maçın fişini çekiyor. Bak, bu çok değerli bir şey, biliyor musun?
4: Değil mi? 2-3'ü atmaya çalışıyor.
5: Her oynadığı maç için söylüyorum bunu. Hiç böyle maç sonunda 10 dakika 5 dakika korkulu rüya falan yaşamıyor taraftar. Taraftar maçın sonunda devam ediyor şovuna, eğlencesine. Çünkü Beşiktaş maçı, ya karşındaki rakibe şunu söylüyorsun. Sen kazanamazsın. Bunu kabul ettirdiğin an zaten kazanmışsındır o maçı.
4: Evet, doğru.
5: Ya bunu kabul ettirdi Beşiktaş. İkinci yarıdaki futboluyla çok net söyleyebilirim bunu. Tabii şu da var, yani Beşiktaş ilk 45 dakikadaki oyunuyla bence mağlup da olabilirdi. Yani
4: İlk
5: şöyle
4: yarıda.
5: İlk yarıyı mağlup bitirseydi işler çok farklı gelişebilirdi. Beşiktaş öndeyken çok daha etkili oynayabiliyor. Bir tarafta İlhan, bir tarafta Çerni ile çok rahat gidiyor. Ondan sonra ama işte burada önemli olan ne tabii? İşte o öne geçmek için gereken golü atabilmekti. Onu da başardı Beşiktaş. Vlahovic'i çok beğendim dün. Yani bilmiyorum, gol atamamış olması birilerini belki rahatsız etmiş olabilir. Yani çok beğenmemiş olabilirler manasında.
4: Ama inanılmaz koşular yaptı ya.
5: Ya koşular yaptı, müthiş geriye gelip özellikle uzun toplarla çıktığında Beşiktaş sürekli indirdi o topları ve sağa sola servis yaptı.
4: Etti,
5: müthiş yani.
4: Olaytan çok iyiydi.
5: Ya Olaytan'a başka bir paragraf açarız biraz
4: sonra. Bu arada
5: sonra.
4: Olaytan'a 2 asist oynadım da ben de.
5: Öyle mi?
4: Oran.
5: Harikaymış.
4: Bak, şaka denedim ama o geldi.
5: Şöyle, Olaytan çok başka bir seviye. Neden? Beşiktaş Göztepe'den aldığında 6 milyon euro mu ödemişti?
4: Tabii,
5: öyle bir şey
4: milyon.
5: Yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü değeri 15-20 milyondan aşağı değil.
4: Ki daha da devam
5: çok
4: edecek.
5: Çok net söylüyorum sana, evet. Biraz böyle belki top sürerken o oyun görüsü, karar verme, hızlı karar verme, oraları geliştirmesi gerekiyor biraz daha. Onu da geliştirirse zaten çok başka bir şey olacak.
4: Kalmaz yani. Bence yani.
5: Evet.
4: Geliştirirse.
5: Valla ben çok beğendim dediğim gibi Beşiktaş'ı. Tek tek oyuncular üzerinden gitmeye gerek var.
4: İlhan'ı çok beğendim. İlhan abi.
5: Ya İlhan zaten hani bu potansiyel varmış İlhan'da.
4: Evet.
5: Bir kere Beşiktaş'a şöyle de teşekkür etmek lazım. Türk futbolunda böyle bir oyuncuyu armağan ettiği için.
4: Doğru.
5: Acaba İlhan Fakılı'yı herhangi bir milli takım yetkilisi biliyor muydu?
4: Bugün bir tane TV'de bir kıymetli bir gazeteci arkadaş şunu söyledi. Dedi ki Önder Hoca'ya federasyonumuzun teşekkür etmesi lazım. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor acaba bir kere izlemişler mi bu oyuncu? Bence farkında bile değillerdi.
5: Aynı şeyi
4: böyle
5: söylüyorum.
4: Bir evet,
5: evet,
4: seni
5: yani,
4: söyledi.
5: Bence farkında değiller. O yüzden Beşiktaş'a teşekkür etmek lazım. Beşiktaş bu arada bunu geçtiğimiz yıllarda da yaptı. Hatırla.
4: Olcay.
5: Oğuzhan, Özyakup Olcay, hiç kimsenin bilmediği oyuncuları getirip çok önemli bir noktaya getirdi. İlhan da bence onlardan bir tanesi. Bir kere bak, İlhan'daki en önemli özellik ne biliyor musun? Çizgide kalmıyor İlhan.
4: Evet,
5: en önemli özelliği o. İçe kat ediyor ve iyi de vuruşları var.
4: Şeye benzetiyor musun abi? Tabii ki en çok birebir değil ama patlayıcı kuvveti çok kuvvetli. Mesela ben Tuncay'a benzetiyorum. Boyu fizik olarak demiyorum yani, ama mesela Tuncay Şanlı da böyle alınca bir anda hızlanıyordu. Durduramıyordum
5: ya
4: mesela.
5: Ya Tuncay bu kadar fuleli bir oyuncu değildi.
4: Ama onu o da kıvrattı mesela.
5: Tabii ki yani iyiydi ama hatta bence Tuncay'ın özellikleri bakımından baktığımızda İlhan'dan bir adım daha öne koyar.
4: Tabii ki.
5: Yani Tuncay başka bir seviye oyuncuydu. Ama İlhan Fakılı'nın da özellikle yani bu milli takımda da şimdi
4: Kenan yok.
5: Şeyi vermişler, formayı almış. Tam onu söyleyecektim işte, Kenan'ın Yıldız'ın olmadığı dönemde çok önemli bir iş görecek gibi gözüküyor.
4: Evet, oynatılabilir.
5: Bence çok değerli bir iş oldu Beşiktaş adına İlhan konusu. Diğer tarafta şey var mesela, Çerni. Yani müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. Hala beğenmeyenler var bu arada.
4: Çok. Ben yani de beğenmedim.
5: Beşiktaş taraftarıyla
4: mesela
5: konuşuyorum. Çoğu beğenmiyor ama ya müthiş bir sezon başlangıcı. Daha ne bekliyorlar? Ben
4: anlamadım. Abi orada şöyle bir şey bekleniyor. Mesela daha fazla oyunun içinde olması bekleniyor. Mesela sen Greenwood'dan ne bekliyorsun? Fenerbahçe'de iyi bir solak, iyi bir oyuncu. Gol atmasını, asist yapmasını, oyun içine katılmasını. Evet. Çerni'den biraz bu bekleniyor aslında. Mesela Trossard şimdi dün oynamadı ama hani oyunu kontrol eden bir oyuncu. Aslında Çerni'de daha fazlası var ama nedense ya bazen çok iyi oluyor, bazen gerçekten böyle yani dün de bence vasattı ama gol atmayı başardı.
5: Ya vasat veya değil, bir sezon başı müthiş başlangıç, onu söyleyeyim yani ben çok beğeniyorum. Bundan sonrası için de bana kalırsa yine bu oyununu devam ettirebilecek bir potansiyeli de var. Yani özellikle çok net koşular ve net vuruşlar yapıyor. Bu çok değerli bence. Ya Beşiktaş komple iyi bir takım. Orkun yine her zamanki gibi. Yani bu arada Beşiktaş'ta çok önemli birkaç oyuncu var. Ya onlara bir şey olmasın, nazar değmesin. Yani gerçekten çok önemli Beşiktaş'ın oyunu için. Üç oyuncudan bahsedeceğim. Olaytan, Orkun ve Salih.
4: Doğru.
5: Yani şu anda en verimli orta sahası Türkiye'nin.
4: Ki milli takımda da herhalde Salih Orkun yapar diye düşünüyorum herhalde.
5: Artık yapmalı diye düşünüyorum ben de.
4: Sen de görüyorsun, herkes
5: artık
4: görüyor.
5: Artık yapmalı diye düşünüyorum ben de. Burada tabii Türkiye'nin en iyi orta sahası da diyebilirim aslında.
4: Yani değil mi? Koşucu aslında, özellikleri.
5: Şimdi Galatasaray'ın orta sahasında bence hala eksikler var. Onu tamamlamaya çalışıyor Galatasaray. Yani içeriden bir şey çözüm bulmaya
4: 8 bulamıyor bir tane, net 8.
5: Evet. Fenerbahçe'de de çok iyi oyuncular var. Baktığında böyle isim isim müthiş. Ama orada da işte Asensio'nun yokluğu, o üretken bir orta saha olmayışı sıkıntı yaratabiliyor. Ama Beşiktaş'ta hiçbiri yok bunlar. Özellikle Orkun, yani gerçekten Beşiktaş'ın oyunu için çok çok çok kıymetli bir oyuncu.
4: Doğru.
5: Yani Orkun herkesin aslında aradığı oyuncu. Şimdi neden öyle diyorum biliyor musun? Asensio var Fenerbahçe'de. Ne diyor herkes? Evet, Asensio müthiş. Yaratıcılık, her şey var. Ama preste yok.
4: Savunma gücü de düşük.
5: Savunma gücü düşük. Ama Orkun'da ikisi birden var.
4: Evet, hepsi var.
5: Yani bu çok önemli bir şey biliyor musun?
4: Katılıyorum abi.
5: O yüzden ya Beşiktaş iyi başladı, iyi de götürüyor. Bir kere UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçtan 4 gol atmak, rakiplere de şöyle bir meydan okumak demek, tamam mı? Diğer rakipler de bir dakika ya diyorlardır şimdi.
4: Tabii.
5: Yani önce bir baktılar şöyle kağıt üzerinde. Son 4-5 senede toplasan 2 kere gitmiş Avrupa'ya falan diye gördüler belki. Ama şimdi diyorlar ki bir dakika. Yani bu bizim baktığımız takım değil bu diyorlar. Ben eminim. Oraya da bir göz daha verdi. Korku saldı diye düşünüyorum. İnşallah böyle de devam eder Beşiktaş'ımız.
4: Vedat abi şey soracağım sana. Mesela hocanın söylemlerine katılıyor musun? Bilmiyorum. Çok iddialı konuşuyor mesela. Ben geçen pazartesiydi. Hani Sayın İsmail Kartal'la alakalı konuşurken şunu söyledim kendi adıma. Hı. Ya büyük takım hocası iddialı konuşacak kardeşim. Yani büyük takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da çalışıyorsan zaten Türkiye'de herkesten güçlüsün. Değil mi? Hani bu dördü birbiriyle rekabet edebilir ama başka rekabet edebilecek bir takım yok. Mesela İtalyano ne dedi? İtalyano, biz ilk 8'e hedefliyoruz dedi. Ne gruptan çıkmayı? Bu oyuncular için bir hedef değil mi zaten?
5: Yani ne kadar yukarı koyarsan hedefi, o kadar tabii yakınlaşırsın oraya.
4: Değil
5: yani mi? Ama burada ben hani hocanın koyduğu hedef vesaire, ondan çok Beşiktaş'ın sezon başında daha geçen yıl birbiriyle bu kadar uyumsuz bir kadro varken ve kadronun bir çok kısmı değişmişken bu sene bu kadar çabuk bu işin olmasını bir tek şeye bağlıyorum. O da Italiano. Teknik, evet, direktör farkı. Başka hiçbir şey değil bence.
4: Tabii tabii abi, olaydan
5: olarak, olaydan. Fizik olarak hazırladı takımı, fizik olarak. Bu çok önemli, biliyor musun? Herkesin en çok atladığı nokta bu. Bir teknik direktör konuşulduğunda hep teknik taktik konuşulur. Ama bu değil ki. Ya bir sezona hazırlıyorsan bir takımı, o takımın fizik kalitesi sağ içerisinde, çünkü oyuncuların kalitesi zaten var da o kaliteyi ortaya çıkarabilmek için gereken sadece fizik kalite. O yüzden bunu sağladığı için tebrik etmek lazım sezon başı itibariyle. Bir de oyun kimliği oluşturdu takıma. Yani önde basan, coşkulu oynayan bir Beşiktaş var.
4: Evet, tüm mesele Orkun'a şöyle bakıyorum. Rakip ceza sahasında o kadar fazla topla ya da o çevrede buluşmuş ki 2 şut atmış, 2'si isabetli, 2 asisti var, 3 kilit şeyi var, pası var. İkili mücadele 4'te 4. Yani 4'te 4 kazanmış. Ortası 3'te 2 neredeyse. Hani böyle kötü olduğu bir departman yok. Kilit pası aynı şekilde, ki sanırım 60-65'te oyundan çıktı. Yani çok da erken çıktı oyundan. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
5: Zaten bir sakatlığı söz konusuydu. Maçtan önce oynayıp oynamayacağı tartışılıyordu ama
4: 71'de.
5: Evet, oyuncu bir şey göstermiş. Fedakarlık göstermiş ve oynamış. Yani dün konuşulan oydu en azından. Sonrası da çıkarması da normal yani, bence skoru 3-1 aldıktan sonra.
4: Şansını nasıl görüyorsun? Zor bir grup. Dün Hoffenheim yenildi.
5: Ben çok önce söyledim Caner düşüncemi. Ya ben Beşiktaş'ı ilk 4'te ilk 8'de görüyorum net.
4: Yani, hoca gibi düşünüyorsun.
5: Tabii ya, oyun gücüne bakıyorum. Bu takımların çoğunu da takip ediyorum zaten, evet. Avrupa'da. O yüzden bence bunu yapabilecek güçte bir Beşiktaş var. Oyun gücü çok üst seviye.
4: Evet, bu arada pazar günü Ahmet Spor Kulübü deplasmanında. Eğer buradan da galibiyet alırsa bence çok büyük bir işi geçmiş olacak siyah beyazlar.
5: Tabii.
4: Ama şu anda Beşiktaş taraftarı mutlu, oynanan oyun, coşku. Hocanın şeyleri nedir o? Beyanatları, verdiği özgüven, özellikle bazı mesela İlhan için dedi ki biraz daha üzerine koyarsa dedi çok kilit bir oyuncu olacak. Yani ana rotasyonun bir parçası olacak dedi.
5: Şu an tabii Trossard'ın varlığında İlhan Fakılı çok süre alamayabilir ama evet. İlhan hem sağda hem solda oynayabilecek de bir oyuncu bu arada. Yani yeri gelir Çerni'nin yerinde de oynatabilirsin İlhan'ı.
4: Doğru.
5: Ya yeri gelir savunmaya çekersin, sağ bek yaparsın, sol bek yaparsın. Pır pır yani oyuncu. Öyle de bir oyuncu. Mutlaka o rotasyonda kendine yer bulacaktır. Beşiktaş çok maç oynayacak bu sene.
4: Tabii tabii. Yani özellikle Ekim ayında sanırım 7-8 mücadelesi var üst üste. Eğer buradan az hasarla çıkarsa bence şampiyonluğun da adaylarından birisi olur. En güçlü adayı diyemem.
5: Şampiyonluğun adayı zaten. Yani o konuda benim şüphem yok.
4: Yani erken kopmaz, sonuna kadar kovalar.
5: Ya bu oyunla kopacağını düşünüyor musun sen?
4: İşte sürdürebilir mi mesela? Sen de bazen söylüyorum, ben de söylüyorum, erken form tutma, erken işte.
5: Ama bu söylediğin
4: sezona...
5: için senin bence hani Ekim sonrasını belki konuşabiliriz.
4: Evet. Işte
5: ya onu... Kasım Aralık'ta belki o düşüşleri beklersek Kasım Aralık gibi bekleyebiliriz, Kasım'ın sonu, Aralık'ın başı. Ama yine Ekim'de beklemem ben düşüş Beşiktaş'tan.
4: Ben şöyle umutluyum abi, sadece fikrimi söylüyorum, katılır mısın? Evet. Bilmiyorum, dinleyicilerimize de soruyorum. Yani Beşiktaş'ta hoca herkese de süre veriyor abi. Bu önemli. Yani rotasyonu da kullanmaya çalışıyor. Örneğin Orkun'u tabii. çıkarıyor, Ndidi'yi alıyor. İşte Salih'i çıkarıyor, Kartal'ı alıyor. Trossard yoktu zaten dün. İşte Taylan'a forma şansı veriyor. Daha gelmeyen, hani oynayacak olan bir Rıdvan var. İşte Kasım Guattara ile oynadı. Ki o da dün fena değildi. İşte Ohu dün oynattı mesela başka bir mevkide ama... Yani
5: bir ara çift forvet
4: hazırlıyor.
5: Oynadı.
4: Evet,
5: Beşiktaş
4: oynadı.
5: Yani ilginç. O da ilginçti.
4: 4-1 değil mi maç ama çift forvet.
5: Yani hoca deniyor bunları. Belki görmek istedi tam da bu noktada. Yani bu kadar rahatken Beşiktaş 4-1 iken görmek istedi. Dedi ki bir göreyim bakalım çift forvet yaptığımda nasıl olur durum diye. Onu görmek istedi. Yapıyor bunları zaten hoca, biliyorsun.
4: Evet. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz gerçekten. Özellikle bir Fransız takımına karşı 4-1 kazanmak. Yani bir ekolü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Rakip kim olursa olsun önemli değil. İyi bir skorla galip gelmek önemli ve değerli diye düşünüyorum. Sevgili Yunus Bey İzmir'den yazmış. Bu sene Göztepe geçen senelere göre biraz daha tutuk başladı. Sizce demiş, nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Yani bunu tabii Angersen miydi? Rasmus Angersen'di galiba, değil
4: evet,
5: mi?
4: Evet.
5: Başkan. O aslında bunu söyledi. Yani dedi ki biz oyuncu yetiştirip satan bir takımız. Yani aldığımız oyuncuları değerlendirip satan bir takımız ve bu satışlar sırasında zaman zaman sıkıntı yaşayabiliriz dedi böyle. Yani yeni gelenlerin alışma döneminde vesaire bu sıkıntıları yaşayabiliriz dedi. Ve ardından da bambaşka bir şey yaptılar, fark etmişsindir sen
4: evet.
5: de. 2028'e kadar uzattılar sözleşmesini teknik direktörün. Ve bu önemli. Neden? Bu bir mesaj. Yani çünkü çok eleştiriliyordu. Taraftar da çok eleştiriyordu. Hocanın arkasında durdular. Sözleşmeyi uzatarak. Bu çok değerli bir şey. Yani şunu yapmadılar. Biz hocamızın arkasındayız demediler sadece. Yani bunu deseler biliyorsun. Ülkemizde bunu dedikten sonra 3 hafta falan sürmüyor. Teknik direktörün gönderilmesi genelde.
4: Bazen bir hafta oluyor.
5: Evet.

0: bir tane 10 numaraya 2 asist yapar dedim. 30 oran. Şeyle kombin ettim. Nedir o? Beşiktaş'ta neydi ya? Olaytan. Sonra işte Crystal Palace'tan birisini aldım. Bazıları bir yaptı. Bir de kaldı. Yani böyle değişik iki asistlerini bu arada ciddi oranlar vermişti ama olmadı diyelim. Aydın abi bunu demişken ben de bunu söyleyeyim. Kolay gelsin, geçmiş olsun. 3 gündür yağmur yağıyor Ankara'da. İnan ben de aynıyım demiş. Çok halsiz hissediyorum sevgili Ali abi. Kolay gelsin Vedat abi ve Caner abi. Özlenen Beşiktaş geri döndü diyebilir miyiz demiş Vedat abi, sana soruyor.
1: Tabii ki canım, yani özlenen mi bilmiyorum. Yani neyi özlediğini
0: ya, daha coşkulu, böyle istekli, arzulu.
1: Ya sezon başı itibariyle net söyleyebiliriz bunu. Biz de güncel bir değerlendirme yapıyorsak eğer, bu günceli söylememiz lazım. İlerleyen zamanları hep konuşup duruyoruz ya, işte düşmezse evet, vesaire, ama güncel performans olarak ben Türkiye'de en iyisi olarak görüyorum Beşiktaş'ın oyununu.
0: Doğru. Bugün bir Fenerbahçeli dostum söyledi. Dedi ki Beşiktaş, yani şu ana kadar Beşiktaş'ın oyunu bana heyecan veriyordu dedi ligde. Başka yani hiçbir, hangi, bütün takımları izliyorum ama Fenerbahçe, işte Galatasaray, Trabzonspor, hani bu kadar heyecanlandığım başka takım yok yani, sürekli bir istek halinde diyor. Ama dediğim gibi ne kadar sürdürecekler bilmiyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki dünün maçın yıldızı hakemdi diyor. Katılır mısın buna?
1: Ya çok konuşuldu hakem meselesi. Katılırım. Yani herkes de bunu söyledi aslında. Hakem oynatmayı seven, ikili mücadelelere ve sertliğe de biraz izin veren bir hakemdi. Bu da Beşiktaş'ın işine yaradı. Çünkü ön alanda
0: tempolu oynuyor.
1: Tempolu, baskılı, biraz da böyle temaslı oynayan tatlı bir Beşiktaş sert var.
0: Evet. Evet. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87.

0: 87 Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Kasımpaşa Konya Spor maçının ilk yarısı da 0-0 sona erdi. Bunu da bilgisini verelim. İkinci yarıyı birazdan yine anlatırız. Dün dördüncü golde özellikle olay tanı fauller vardı ama hakem burada es geçti, vermedi, devam ettirdi ve sonrasında da dördüncü gol geldi. Dinleyicimiz biraz buna dem vermiş. Hani bizim hakemler olsaydı üç kez faul verirdi demiş. Ve böyle de bir gol
2: yani
1: olmaz.
2: Yani evet, ama şunu da herhalde söylemek lazım. Tek taraflı bakmamak lazım ama meseleye. Yani
1: nasıl bakalım abi?
2: Ya aynısı senin aleyhine olsaydı nasıl düşünürdün? Şimdi golü attığın için mutlusun.
1: Evet.
2: Üç kere faul vardı, vermedi diyorsun değil mi? Ama ya gol olmasaydı, o top dönüp senin kalene gol olsaydı, o faulü vermedin diye aynı şeyleri söyleyen yine aynı kişiler olacaktı.
1: Abi sen diğer türlü yorumluyorsun.
2: Ben maçın geneline bakmak gerektiğini ve hakemin standardına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir o pozisyonda böyle, bu pozisyonda böyle karar vermedi. İşin güzel tarafı o.
1: Doğru.
2: Bir standardı vardı ve sonuna kadar onu takip etti. Sert mi oynatıyorum? Sert arkadaş dedi sonuna kadar. Ama maçın başında iki pozisyon Beşiktaş'a sertliğe müsaade et. İki pozisyon sonra git Marsilya'ya sarıyı çıkar falan, olmaz o iş. Yani o zaman işte maç içinde bir standardın olmamış olur.
1: Evet, dün Beşiktaş'ta tabii Agbadu çok fazla hata yaptı. İlk yarı sonunda da hoca oyuncuyu değiştirdi. Hani maç...
2: Ya bu yüzden mi değiştirdi?
1: Evet evet. Abi Allah. Zaten golü o yedirdi.
2: Ya bunu sordular mı peki yani şeyden maçtan sonra?
1: Aksayan ikinci yarıda hani öyle bir soru geldi. Aksayan yerimiz vardı dedi ve müdahale ettik. Çalıyı oyunu aldık dedi.
2: Yani çok demek fazla. Tam daha ne olsun
1: bir de sarı kartı vardı abi. İkinci sarı kartı görme ihtimaline karşı oyundan aldı.
2: Belki.
1: Üstelik çok pas hatası vardı. Biri gol oldu zaten.
2: Ama Calo da sezona çok iyi başladı. Onu
1: evet.
2: Söyleyeyim yani Calo bu sene eğer Agbadu böyle giderse alır elinden formayı Agbadu'nun.
1: Calo mu?
2: Evet. Evet. Ya Emirhan değişmez orada, onu söyleyeyim.
1: Değişmez.
2: Evet. Emirhan değişmez.
1: Yani orada belki sakatlanıp ederse Ümit oynar. Ümit geldi biliyorsun Alanyaspor'dan.
2: Evet, evet doğru.
1: Ama diğer türlü de Emirhan oynar diye düşünüyorum. Sevgili Ali demiş ki kazanırken eleştirmek lazım. Beşiktaş özellikle orta sahada hani ileride çok acelici futbol oynuyor ve top kayıplarında geri dönemiyor. Çok hızlı bir şekilde rakibe pozisyon veriyor diyor. Takım boyu çok uzuyor. Adamlar her kaptıkları topta 3 saniyede kaleye ulaştılar. Bu ileride becerikli takımlar karşısında sorun çıkarır. Maç boyunca hiç sert oyuna geçemedi Beşiktaş. Bazen oyunu soğutması da gerekiyor. Seyretmesi zevkli ama çok riskli oynuyor.
2: Güzel bir bakış açısı. Neden? Kazanırken bunları görebilmek önemli. Katılıyorum. Bazı takımlar gelir bunları net cezalandırır. Yani bir kere bak özellikle maçın ikinci yarısının başında yapılan baskının ardından, şimdi Beşiktaş önde baskıyı yapıyor ya, Beşiktaş baskıyı yaptıktan sonra Beşiktaş'ın arka tarafına atılan her topta tehlike oluşuyor.
1: Evet aynen.
2: Ya önde kaptı kapamadı, iş bitti. İkinci yarının başında birkaç kez stoper çıktı topla, çok net pozisyon buldu Marsilya. Dediğim gibi ilk yarıda uzun toplar atıldı, onlar da pozisyon buldular. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. Evet, ön alan güzel ama arkada da biraz dikkatli olmakta
1: fayda. Oyun boyunu biraz kısaltması lazım Vedat abi. Bu arada hocaya dün bu soruldu. Evet, bir yarışa gidelim sonra devam edelim.
0: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Meşhur Damasco bunun hemen içinde dördüncükte altı numara Cash the Stars. Bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde bir numara Lost Treasure, onun hemen dışında. Sekiz numara The Butcher, üç boy farklı gerisinde dört numara Real Trouble, onun iki boy gerisinde yedi numaralı Cool Star şeklinde 1500 metre starteri geçiriyor. Üç numaralı Katarsis önde, farkı şimdi iki boy yaptı. İkincilikte iki numaralı Furu Furu onu takip ediyor. İşte üçüncü sırada bir numaralı Lost Treasure bunun hemen dışında. Dördüncülükte altı numaralı Cash the Stars, onun hemen dışına sokuldu beş numaralı Damasco. Üç boy farkla gerisinde sekiz numaralı The Butcher, onun iki boy gerisinde. Dört numaralı Real Trouble bunun iki buçuk boy farkla gerisinde yedi numaralı Cool Star. Bin metre startlerine girilmek üzere. Liderliğini koruyor üç numaralı Katarsis. İkincilikte dışta iki numaralı Furu Furu. İşte üçüncü sırada bir numaralı Lost Treasure bunun hemen dışında. Dördüncülükte beş numaralı Damasco. İki boy gerisinde bariyer gerdiğimde 6 numara Cash the Stars, onun hemen dışında 8 numara The Butcher, 2 boy gerisinde dışta 4 numara Real Trouble, hemen içinde 7 numaralı Cool Star şeklinde son 800'e giriliyor. 3 numaralı Katarsis önde, 2.likte dışarıda 2 numara Furu Furu yer tuttu, 3.likte dışarıda 5 numara Damasco, hemen içinde izlediğim isim 1 numaralı Lost Treasure, bunun 2 boy farkla gerisinde dışta 8 numara The Butcher, onun 1 boy farkla gerisinde bariyer dibinde 6 numara Cash the Stars'ın ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Katarsis'te düzde, 3 numaralı Katarsis önde çıkıyor, 2.likte dışarıda 2 numara Furu Furu'nun atakları var, 3.likte dışarıda 5 numara Damasco bariyer dibinde 1 numaralı Lost Treasure dışlarında en dışta 8 numaralı The Butcher'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 3 numaralı Katarsis'te ortadan 2 numara Furu Furu gelmeye çalışıyor. Dışta 8 numara The Butcher'ın da atakları var. En dışta 4 numara Real Trouble. Son 200'e giriliyor. Ortadan şimdi 8 numara The Butcher geldi. En dış kulvardan 4 numaralı Real Trouble geliyor. Son 100'e yaklaşıyor. 8 numara The Butcher direniyor dıştan. 4 numaralı Real Trouble geliyor. İşte 8 numara The Butcher. Dışında 4 numara Real Trouble mücadelesi. 4 numaralı Real Trouble. Koşuyu kazanan isim oluyor. 8 numara The Butcher koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Katarsis koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Damasco 4. 2 numaralı Furu Furu ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 4 numaralı Real Trouble Veta Tabiş de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, bir selam söyleyeyim. Sevgili Olcay Aydaş oğlu askermiş, sevgili Barış'la beraber şu anda eve doğru dönüyor. Sevgili Barış'ı da gözlerinden öpüyorum. Vedat abiye de selamlar diyorum. Olcay abiye de yine selamlar, sevgiler. Aydaş ailesinin artık Z kuşağı da askere gidip geldi abi. Biz bayağı yaşlandık yani. Değil mi? Sesin gelmiyor abi, ne diyorsan sen de.
2: Aslında ben hiçbir şey demeyip sadece ağzımı oynatıyormuşum. Yok. Valla gerçekten zaman çok hızlı ilerliyor. Gitmiş gelmiş değil mi?
1: Evet.
2: Geçmiş olsun diyelim. Bundan sonra tabii artık yavaş yavaş sırtındaki sorumluluklar artacaktır.
1: Tabii.
2: Hayat artık onun için yeni bir şeye geçti. Level'a geçti. Level derler. Aşamaya geçti diyelim.
1: Evet, katılıyorum. Peki Beşiktaş'ı bitiriyorum. Temsilcimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Avrupa'da olan tüm takımlarımıza başarılar. Haftaya da Trabzonspor oynayacak. Değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Konferans sonra mıydı Trabzonspor?
2: Önümüzdeki hafta değil. Bu hafta Trabzon yok. Konferansta daha az maç var. 6 maç mı?
1: Ha şey, evet doğru, 6 maç olduğu için.
2: O yüzden biraz daha geç başlayacak. Haftaya şey Şampiyonlar Ligi olabilir.
1: Yok
2: ama haftaya yok. 20-25 gün şey var şimdi.
1: Evet,
2: milli ara var.
1: Doğru yok. Evet. Bir anda doğru, 6 maç olunca haliyle daha geç başlayacak konferans ligi. Bir haftada sadece konferans ligini izleyeceğiz. Öyle hatırlıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi bir hafta, Avrupa Ligi bir haftada, konferans ligi.
2: Eskiden böyle değildi biliyorsun. Salı, çarşamba Şampiyonlar Ligi, perşembe
1: İlk haftaları falan. Böyle yapıyorlarmış.
2: Öyle
1: o da ilginç. Heyecanı biraz artırmak için. Ne demiş Bozkurt Bey? Beşiktaş ilk transfer döneminde bence iki takviye yapması lazım. Oyun kurabilen sol stoper ve tıkanan maçlarda oyun açacak, tabela değiştirecek Asensio Talisca tarzı bir 9.5-10 numara takviye yapmalı demiş.
2: Yani evet, ben de özellikle Beşiktaş'ın büyük bir kısmını hallettiği için bir iki dokunuşla devre arasında bu işi tamamlayacağını düşünüyorum. Ama bence bir iki dokunuşun yetmeyeceği takımlar da var.
1: Evet.
2: Yani o yüzden Beşiktaş çok şanslı bu anlamda.
1: Bakalım ilerleyen günlerde nelerle karşılaşacağız. Şu anda iyi gidiyor Beşiktaş. Peki Vedat abi, hazırsan yarınki maçı biraz konuşalım ama önce istersen bir milli takım kadrosunu bir sana sayayım.
2: Bakalım.
1: Evet, bugün açıklandı milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde. Kalede Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
2: 4 olması lazım.
1: Bir de Okan Koçuk var.
2: Evet. Çünkü var. Mert Günok bıraktı milli takımı. Bugün bir de veda mesajı yayınladı. Valla çok güzel şeyler hatırlıyorum Mert Günok'la ilgili hep milli takımda.
1: Çok beyefendi bir insan.
2: Ya beyefendilik ve başarılarını da hatırlıyorum. Yani sen şeyi hatırlar mısın? Hangi maçtı o? Avusturya maçıydı galiba şeyde Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Son 90+4 Caner. 2-1 öndeyiz. Bir orta geliyor. Kafa vuruşu yere doğru vuruyor oyuncu. Yerden seken topu nasıl çıkardı? 4 dakika uzatma vermiş hakem ama 90+4'te çıkarıyor o topu. Yani hayata bağlamıştı tekrar bizi.
1: Kesinlikle.
2: Daha ne maçları var öyle.
1: Tabii. Yani 30 yaşından sonra milli takıma yükselip aslında herkesin her şeyi başarabileceğini gösteren çok beyefendi bir karakter. Umarım bundan sonraki kariyeri iyi geçer ama çok beyefendi bir insan Mert.
2: Ya kaleci tekniği açısından Türkiye'deki en iyi kalecilerden bir tanesi olduğu söylenir. Ya mesela Uğurcan Çakır'da yetenek çok daha üst seviye. Ama kaleci tekniği olarak baktığında o adımlama vesaire var ya, bunları çok daha iyi yaptığı söylenir Mert Günok'un. Yani Türkiye'deki tüm kalecilerden.
1: Bir de şey dedi, ayakları çok daha iyiydi biliyorsun.
2: Tabii canım.
1: Mert, yani o tartışılmaz. Evet, orta saha defansa bakalım. Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ ilk kez çağrıldı. Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik benim gördüğüm kadarıyla. Orta sahada Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve forvet pozisyonda da Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Yok yanlış hatırlamıyorsam, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve İlhan Fakalı. Değil mi?
2: Evet, Kenan ve Hakan Yok bu kadroda. Onu söyleyelim.
1: Evet.
2: Onların yokluğu nedeniyle de işte yeni oyuncular da görebiliyoruz. Yani şöyle, ya ben genç oyuncuları tekrar kadroya dahil etme çabasını çok değerli buluyorum hocanın. Ama kendi takımında fazla süre almayan oyuncuların da milli takımda süre bulması da dikkat çekici. Onu da söyleyelim. Burada tabii neden böyle oluyor? Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Zaten ülkemizde, yani yurt dışında oynayan futbolcularımız için durum farklı da, ülkemizde aslında baktığınızda yani neredeyse 11 kişilik kadronun 11'i şey olacak, sen söyle, yabancı olacak. Biraz böyle çaba sarf etseler, anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi 10 tanesi mesela yabancı çıkıyor çoğunlukla. Şimdi bu şartlar altında Türkiye'de oyuncu bulmak da çok kolay değil, anlatabiliyor muyum? O yüzden de yedekte kalan, pek fazla forma bulamasa da o oyuncuları değerlendirmek istiyor teknik direktör Montella, bunu söyleyebiliriz. Bazı şeylerden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Mert Müldür bu şey Mert Müldür diyor. Mert Günok gelmedi mesela.
1: Doğru.
2: İrfan Can Kahveci
1: geldi.
2: Yok, o kadroda var zaten, onu söylüyorum. Ondan sonra İrfan Can Kahveci kadroda var. Şey yok. Samet Akaydın yok.
1: Yok, çağırdı evet. abi.
2: Var çağırdı mı Samet'i?
1: Tabii Samet
2: çağırdı. O da geldi. Evet. O zaman çok bir şeyden de vazgeçmeyin. Ben şimdi sen okurken duymadım sanki o isimleri gibi geldi bana.
1: Ben aslında dedim ki acaba başka bir şey mi söylüyorsun?
2: Yok, çok... gerçekten öyle duydum gibi geldi bana. Sanki ne İrfan ne şeyi Samet Akaydın'ı duymadım
1: öyle
2: sen
1: mi?
2: Söylerken gibi geldi
1: bana. O zaman ben okumamışımdır. Ama şey çağırdı. Ben de hatta şaşırdım. Dedim ki hani tamam, hadi İrfan Can Kahveci ara ara süre alır. Samet daha hiç oynamadı hiçbir resmi maçta, değil mi?
2: İşte yani diyorum ya, bazı şeylerden artık vazgeçmesi de gerekiyor. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Peki abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Hadi sen söyle.
1: Tamam, önce tamam. Ben söyleyeceğim. Şimdi Bartu Elmas, Meri Kabasakal. Bu orta sahada sayısal olarak hani eksik oyuncu olmasın diye mi alınan bir tamamlama oyuncusu mu?
2: Muhtemelen öyle.
1: Çünkü Demir Ege, İsmail, Orkun, Salih kalıyor geriye.
2: Ya orada zaten Orkun, Salih, İsmail dışında 11'i görecek çok az adam var yani.
1: Evet, yani hani orada Hakan yok işte, biliyorsun.
2: Bir Hakan Çağlaroğlu yok. Başka kim yok ki orada? İşte yani kimin Hakan eksikliği yok. Var ki bu yeni oyuncular geldi?
1: Ha, Çağlar yok bak, dinleyicimiz demiş ki
2: yok, Çağlar zaten, onu geçelim canım yani.
1: Cengiz Ünder'i niye çağırmadı abi? Gol atıyor, goller atıyor.
2: Yani o da
1: madem
2: zaten,
1: oyuncuları
2: o zaten ya. Yoktu ama bir süredir kadroda.
1: Ya ama hani milli takımda şu anda anlık olarak formda olan oyuncular alınıyor ya, o yüzden söylüyorum.
2: Şimdi o anlık formda olan oyuncular daha önce forma şansı bulmayan ve kendisine bir kredi tanınmamış oyuncular ya.
1: Anladım.
2: Cengiz Ünder o krediyi çok çok fazla alıp kullanamayan, tüketen bir isim. Bir de genç oyuncu bunlar ya. Bunlar geleceği belki de milli takım. Niye şey yapıyorsun?
1: Hayır hayır, şunun için söylüyorum. Yani kendi takımlarında çok süre alamayan oyuncular çağrılmış ya. O yüzden biraz şaşırdım.
2: İşte orada dediğim gibi sebep biraz da bu. Yani kimleri çağırsın hoca ki? Yani bakıyorsun Galatasaray'ın kadrosunda neredeyse 8-9 tane yabancı var değil mi?
1: Evet.
2: Zaten Galatasaray'ın kadrosunda 11'de oynayan 2 oyuncu varsa ikisi de milli takımda. Allah, doğru mu?
1: Doğru doğru.
2: Gelelim 3 tane pardon, bir de Abdülkerim'i sayalım. Ha bir de Eren'i say, 4.
1: Yani
2: 4 tane, hepsi milli takımda. Geçelim şeye, Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de kim var? İsmail Yüksek zaman zaman, hadi 11'de olur diyelim yani İsmail Yüksek değil mi? Kerem Aktürkoğlu. İrfan Can hiç oynamıyor. İşte İrfan Can'ın belki problemi
1: Mert
2: var.
1: Mert Müldür sakat olmasa o gelecekti.
2: Ha Mert Müldür, evet Mert Müldür, ama bence gelmeli de zaten. Yani ben,
1: yok yok yani
2: ben hep
1: gelecekti.
2: Söylüyorum ben, Zeki Çelik de iyi oyuncudur ama özellikle Mert Müldür günümüz futboluna çok daha uygun bir oyuncudur bence. Hem defansif hem ofansif nosyonları daha yüksek.
1: Evet, çok fazla havuzu da çok geniş değil. Sadece hani az önce bahsettiğim gibi burada tabii kaleci rotasyonu biraz şaşırttı beni. Muhammed'in hani son maçta
2: ya orada tabii biliyorsun yapması. Berke meselesi var. O ya sorun çözülmediği sürece.
1: Bu işi de çözsünler artık ya.
2: Yani herkesin isteği bu, talebi
1: yani
2: bu ama
1: ya.
2: Sanki bir teknik direktör değişikliği olmadığı sürece milli takımda bu iş böyle gidecek gibi görünüyor. Ben Berke Özer'in bir röportajını dinlemiştim de orada Berke Özer şöyle diyor. Biraz aslında hani milli takımdan mı kaynaklanıyor, federasyon tarafından mı, onu da bilmiyorum. Şöyle demişti Berke Özer. Ya ben evet bir hata yaptım demişti. Ama bu hata bu şekilde getirilmezdi dedi mesela. Yani neden çıkıp da bir açıklama, basına açıklama yapılarak bu kadar büyütmeye gerek yoktu. Ya bir telefon edip bana, ben giderdim, özür dilerdim, konu kapanırdı gibi bir tavrı var Berker'in. Diyor ki ya bu özellikle bu noktaya getirildi, büyütüldü ve yani sanki orada dediğim gibi acaba milli takım hocasıyla mı ilgili yoksa federasyonu, onu bilmiyorum ama Berke'yi şu anda çok net göremeyeceğiz. Yani çünkü performansın en iyi zamanında. Fransa'da ayda bir kaleci, yılın ayın kalecisi seçilmiş.
1: Bu ayda seçilmiş.
2: Ayda bir ayın kalecisi seçilen bir adam var orada.
1: Yani, evet.
2: Yani daha ne beklenebilir çağırmak için değil mi?
1: Evet.
2: Neyi beklersiniz? Hiçbir şey.
1: Bugün Ahmet Selim Kul söyledi. O iyi bir gazetecidir. Kıymetli bir arkadaşımız. O söyledi mesela, artık biraz şey kabak tadı verdi artık yani. Hani adam Fransa'da yılın kalecisi seçiliyor. Biz hala işte ya öyle yapmış, böyle yapmış. Neyse çağırın. Bir ortak noktayı bulun. Özür mü dilemesi lazım?
2: Başka ama zaten şey... ama Berke de onu söylüyor. Beni çağırmadı kimse. Beni aramadı kimse. Arkamdan hemen bir açıklama yapıldı federasyon. Kamuoyuna bilgilendirme şeklinde. Yani bunu bu noktaya getirmeye gerek yoktu diyor o da.
1: Evet. Ya
2: ben hatalıyım diyor bu arada. Hata bende diyor.
1: Kabul ediyor hatasını.
2: Kabul ediyor. Yani. Ben hatalıyım diyor burada. Ama bu noktaya getirmeyin. Orada da tabii Berke'nin şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Kendisinin en iyi durumda olduğunu düşünüyordu ve sürekli forma istedi. Bir türlü alamadı o formayı. O yüzden biraz da öyle bir durum oluştu sanki.
1: Olabilir.
2: Yani kendisini orada en son o milli takımdan ayrıldığı süreç var ya, orada kendisini böyle idmanlar için çağrılmış, antrenmanlar için çağrılmış gibi hissetti anladığım kadarıyla. Yani görünen o ki diyor, ben Uğurcan, Altay, Mert'ten sonra dördüncü adamım burada.
1: Belki o da rahatsız etmiş olabilir.
2: Evet yani, ama bunların hepsi dediğim gibi konuşarak karşılıklı çözülebilecek konular. Ben Berke'nin özellikle de çıkıp ben hata yaptım dedikten sonra artık birine bir babacan tavrı lazım, anladın mı? Biri çıkacak diyecek ki gel Berke, kim yapar o babacanlığı bilmiyorum. Yani federasyondan birisi mi yapar, milli takımdan birisi mi yapar bilmiyorum. Ama bir şart artık sanki.
1: Evet katılıyorum, yani bu kadar başarılı bir kaleci bilmiyorum, oynayabilir mi o da ayrı bir konu ama en
2: niye
1: azından milli takım havuzunda olabilir ya. İşte Uğurcan oynuyor, işte Altay'da Sertvig olabildiğim
2: kadarıyla
1: oynuyor.
2: Çok iyi iki tane kalecimiz olsa ne olur mesela? Ya Altay oynayamıyor, kendi takımında oynasa Altay sorun yok.
1: Evet.
2: Yani Altay oynayamıyor, maç performansı yok.
1: Bakalım ilerleyen günlerde belki bir umutla Berke'nin gelmesini bekliyoruz. Peki... hani başka da bir alternatif yok, şu da çağrılabilirdi dediğimiz birisi var mı?
2: Var. Çok iyi başlangıç yapmıştı Enes Ünal sezona İspanya'da.
1: Ha, evet.
2: Ama
1: santrafor olduğu için olabilir.
2: Evet yani orada Deniz Gül'ü tercih ediyor hocam. Bozmak istemedi herhalde. Ama Enes Ünal da bu takımda şeydedir yani, bu kadronun içerisinde hep var olan bir oyuncu olmuştur. Yine çağrılabilir ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Ama şöyle tabii şimdi rakipler çok acayip rakipler yani. Fransa, İtalya. Şimdi Caner bunlara ne kadar santraforlu oynayabilirsin o da tartışılır.
1: Yani Barış da oynayacaktır. 4-6
2: i̇şte oynayacak. Çok santraforlu oyunu da tercih edemezsin evet, bu takımlara evet, karşı. Hani rakipler Faroe Adaları falan olsaydı derdik ki ya niye almıyorsun arkadaş da. Şimdi ona da bir şey diyemiyorum o yüzden.
1: Belki Barış'ı tercih eder. Belki bilmiyorum hani başka bir tercih. Kerem'i tercih edebilir. Aralara koşu ya, yapabilecek.
2: Bu oyunu oynamaya devam edecek hoca. Öyle gözüküyor.
1: Evet. Özellikle bu takımlara karşı mantıklı olabilir. Ona bir
2: ama
1: şey söylemiyorum.
2: Ama bak şu şurada aslında Fransa ve İtalya maçları ile beraber hoca için de çok kritik bir eşik burası. Söyleyeyim evet. Sana. Yani çok kötü geçmiş bir Dünya Kupası ardından burada da alınabilecek kötü sonuçlar.
1: Sen

0: Mağlup olabilirsin de
1: çok
0: kötü sonuçta.
1: Umudun var mı? Yani mesela valla
0: şöyle, şimdi Fransa'ya bakıyorum. Fransa'nın başında Zinedine Zidane ilk maçına çıkıyor.
1: Evet.
0: Çok önemseyecektir bu karşılaşmayı.
1: Tabii ki.
0: O yüzden bence o çok zor bir maç olacak. Belki İtalya ile ilgili.
1: Ya orada da Mancini var.
0: Ya var da yani maçı. Yine de hani belki İtalya maçını biraz daha en azından diğerine göre oynaya daha iyi oynarız diye düşünüyorum.
1: Temposu
0: ama
1: daha düşük falan diyorsun değil mi? Fiziksel
0: tabii yani, ama Fransa bence Zidane bir mesaj vermek isteyecektir.
1: Yani Fransa, Belçika, İtalya çok zor bir gruptayız ama yapacak bir şey yok. Hani bir şekilde seviyemizi göreceğiz burada.
0: Ha, burada hepsi iyi ama. Yani evet. Hepsi bu seviyede
1: ama
0: zaten.
1: Ama A ligi burası
0: işte
1: abi.
0: A ligindeysen evet. Burası.
1: Yani. Şimdi burada aslında hocanın hünerlerini
0: ya
1: göreceğiz.
0: İlk kez şeydeyiz şu anda bu arada. Yani
1: A ligindeyiz.
0: A ligindeyiz ya. İlk kez hak ettiğimiz değerdeyiz. Niye? Şimdi A liginde olmamız neden gerekiyor? Ya bakıyorsun işte ülkeler sıralamasında ilk onun içerisindeyiz.
1: Evet.
0: Değil mi? 8. miyiz? 9. muyuz şu an?
1: Ülke puanında 9. sıradayız.
0: 9. Şimdi
1: evet,
0: yani ilk 10 takımın içerisindeyiz değil mi?
1: Evet.
0: A liginde de ilk 10 takımın içinde olacaksın işte, anlatabiliyor muyum? Yani yerin orası zaten.
1: İşte gerçekten hani bazen dinleyicilerimiz yazıyor, biz böyle duygusal mı düşünüyoruz yoksa saha içinde gerçekten bunu görebilecek miyiz bu rakiplere karşı? Göreceğiz. Ben hocanın da hani bu son şansı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma bu değerlendirme yapıyorum. Çünkü bence şu anda hani futbol kamuoyu birçok kişi Montella hocanın tercihlerinden, oynattığı oyundan çok haz aldığını düşünmüyorum. Kendimde daha önce söylemiştim.
0: Şimdi şöyle bir şey çok fazla aralarında konuşuluyor insanların. Bunu biliyorum. Yani basın mensupları da arasında konuşuyor. Aslında Dünya Kupası'ndan sonra birçok teknik direktör değiştirildi biliyorsun.
1: Evet.
0: Montella'nın da Dünya Kupası sonrası değiştirilmesi gündemdeymiş diye konuşuluyor yani. Ama işte Fransa, İtalya gibi maçlar yani değiştirdik. Yeni gelen hoca bu maçlarla başlarsa çok kötü bir şeyle, krediyle başlar mantığıyla. Bu maçlar sonrası beklendi gibi bir düşünce var. Yani o yüzden Montella için evet çok önemli. Montella'nın burada alabileceği olumlu sonuçlar onun kalmasını sağlar. Ama dediğim gibi olumsuz sonuçlar ya da olumsuzdan kastım biraz da böyle spektaküler bir sonuç çıkarsa iki maçtan birinden işler zora girebilir.
1: Bakalım, inşallah milli takımımız başarılı olur. Montella Hoca da başarılı olur. Oynattığı futbolla hepimizi sevince boğar. Ne olursa olsun milli takımımız ülkemizi temsil ediyor oradaki çocuklar. Hangi takımlarda oynadığın çok önemi yok. Bayrağımız için mücadele ediyor. Haliyle inşallah evet, başarılı olur diyelim. Ama hani dediğim gibi bu benim şahsi fikrim. Bilmiyorum yani, hocanın tercihleri yine tartışılacaktır. Maçlardan sonra. Bu arada uzun bir ara. Geçen sene biz de bunu söylemiştik. Hatırlıyor musun abi? Hani böyle uzun bir ara yapın. Hani 2 hafta, daha doğrusu 10 gün milli ara, sonra bir ay sonra bir daha milli ara, bir daha milli ara, böyle sürekli. Hatta burada söylemişti, futboldan soğuduk artık. Şimdi böyle uzun bir arayla bu işi halledecek olmaları, en azından bir kısmını halledecek olmaları bence iyi.
0: Şimdi doğru söylüyorsun. Sinan Bardak bir mesaj göndermiş. Onu dikkatimi çekti. Bir düzeltme yapayım. Yani yılın kalecisi değil, ayın kalecisi
1: ayın.
0: Dedik. Son iki defa üst üste ayın kalecisi seçildi dedik. Eğer öyle anlaşıldıysa düzeltelim. Şöyle diyor, yabancı sınırından dolayı yerli oyuncu bulunmuyor yorumunuza katılmıyorum. Yerli çalışıp çabalarsa oynar, milli takımda daha etkili olur demiş. Yani işte çalışıp çabalarsa oynar zaten, onda sorun yok. Onu demeye çalışıyorum. Belki, 11'e giremiyorlar.
1: Belki değersizleştiriyor muyuz dinleyicimizi?
0: Yani şöyle işte, yılın kalecisi dediniz vesaire diyor.
1: Hayır, ayın kalecisi. Lille
0: şöyle,
1: taraftarı tarafından seçmiş.
0: Böyle yanlış bilgilerle Berke'yi niye değersizleştirmişiz onu anlamadım yani.
1: Hani
0: mesela diyelim ki
1: diyoruz.
0: Yok şöyle, diyelim ki biz yılın kalecisi dedik Berke'ye.
1: Evet.
0: Nasıl değersizleştirmiş oluruz? Yanlış bile olsa.
1: Bir de üzerine ben ekleyeyim.
0: Paye veriyoruz ya oyuncuya.
1: Hayır, bir de diyoruz ki gelsin buraya. Biz istiyoruz gelsin Sinan Bey. Siz konuşmanın hangi
0: kısmında kaldınız? Sinan Bey bir şey demeye çalışıyor ama galiba çok böyle biz anlayamadık. Biraz daha açık yazarsa çok sevinirim. Ben ama şeye katılıyorum, bu yabancı sınırından dolayı diyor ya. Evet yani ben de katılıyorum size. İyi oynasalar diyorsunuz ya, işte iyi oynasalar. Hani şunu ben söylemeye çalıştım. Montella neden oynamayan oyuncuları takımlarında tercih ediyor sorusunun cevabını verdim ben. Yoksa eğer sizin mantığınızla hareket edersek çok doğru. Yani yerli oyuncu gelir almıyor mu? Kerim Bardakçı oynamıyor mu Galatasaray'ın
1: oynuyor.
0: Barış Alper, Yunus oynamıyor mu? Oynuyor. Eren Elmalı oynamıyor mu? Oynuyor.
1: Emirhan da oynuyor işte.
0: Nasıl?
1: Emirhan oynuyor.
0: Emirhan oynamıyor mu oynuyor?
1: Orkun oynuyor, Salih oynuyor. Engin öyle, var orada mesela.
0: Ama soruyu düzgün sorman lazım Caner'cim. Emirhan oynuyor değil. Emirhan oynamıyor mu oynuyor? Devam ediyor. Ne demiş bakalım? Böyle yanlış bilgilerle belki de değersizleştiriyorsun demişti ya. Olmayan bir şey olmuş gibi söyleyince insanlar farklı anlıyor. Ahmet Selim Bey'in yılın kalecisi dediğini söylediniz demiş.
1: Yok, ayın kalecisi. Ayın. Gayet iyi hatırlıyorum. Ayın kalecisi seçti.
0: Hani diyelim belki, ki
1: yılın dedik.
0: Tam yanlış çıkmış. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz sevgili Sinan'a da. Devam edin Sinan Bey, mesajlarınızı gönderin lütfen, ben yine varsa söyleyeceğiniz bir şey okumaya devam ederim. Yani kısacası Caner, milli takımda zaten şu ana kadar gelen oyunculara baktığımızda olması gerekenler geldi gibi geliyor bana. Çok böyle niye gelmedi diyeceğim, bir Enes Ünal vardı dediğim gibi. Onun dışında
1: o da gelebilir diyorsun.
0: Evet, onun dışında mesela Adil Demirbağ uzun zamandır bekliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sonunda gerçekleşti. Adil Demirbağ'ın gelişi. Onun dışında Bartu çok büyük sürpriz bana göre.
1: Bence Merih de sürpriz. Kabasakal.
0: Evet, Merih Kabasakal da sürpriz ama orada şöyle bir şey var. Merih'i bence hoca zaten takibi almıştı. Yani uzun süredir bekleniyordu o. Ama Bartu ben takibe falan aldığını da düşünmüyorum.
1: Yani
0: bir anda ya belki işte son birkaç maçtaki oyununu beğenmiş olabilir, işte orta sahadaki sakatlar vesaire, bunlardan dolayı o bölgeyi doldurmak istemiş olabilir. Bunlardandır diye düşünüyorum ben.
1: Az önce söylediğim şeye o zaman geliyorsun. Yani biraz sayısal olarak orayı doldurmak istedi. Belki ihtiyaç duyar. Çünkü 3 maç var. Öyle bakmak lazım. Mutlaka ihtiyaç olabilir.
0: Şey diyor ki Sinan Bey, sizi severek dinliyorum. Ama yabancı sınırına öyle bir karşıyım ki diyor. En ufak bir övgüde bulunan olursa hemen muhalefete geçiyorum diyor. Bu arada yabancı sınırına da övgüde bulunmadık, hiç merak etme.
1: Yani yabancı sınırına karşıysanız önce milli takımımızın teknik direktörünün neden yabancı olduğunu bir sorgulayın sevgili Sinan Bey. Hani ülkede...
0: Hayır, karşı değil, karşıyım değilim diyor o da.
1: Yok, karşıyım diyor ya.
0: Hayır, şöyle diyor ki...
1: Sınırına karşıyım, özür diliyorum.
0: Sınıra karşıyım.
1: Tabii tabii, katılıyorum.
0: Şimdi ben de bunu yıllardır şöyle söylüyorum. Hani direkt böyle karşıyım şeklinde değil. Ben çünkü bir şeyi söylerken yanında bir çözüm önerisi olması gerektiğine inanan biriyimdir. Diyorum ki burada eğer siz taziyi yukarıdan yaparsanız, yani bir sınır koyup taziyi yukarıdan verirseniz alttan oyuncu gelmesini bekleyemezsiniz. Tazyik aşağıdan gelmeli. Yani nasıl olmalı? Çok iyi oyuncular yetiştirmeliyiz ve çok iyi oyuncular çıkmalı ki oradan gelsin. Yani hadi hadi artık şu sınırı getirin. Çok iyi oyuncular çıktı densin. Anlatabiliyor muyum? Böyle oldu mu ne oluyor? Eldeki 3-5 tane çok yetenekli yerli oyuncunun fiyatı çok yukarılara çıkıyor. Ondan başka da bir faydasını görmüyoruz.
1: Doğru doğru. Kesinlikle, yani özellikle yerli oyunculara, yani Türk oyunculara çok fazla ücretler vermek durumunda kalıyorsunuz. Ama bir kriter getirilebilir abi. Yani kritere karşı değilim. Kesinlikle bir kriter olmalı. İşte Avrupa'da örnek aldığımız bir ülke olabilir. Şu anda kime örnek aldığımızı bilmiyorum ama birilerine örnek alırız. Bu da biraz daha şeffaf bir şekilde açıklanabilir. Özellikle 23 yaş altı işte 4 oyuncunun olması falan kısmı bence tırnak içinde hani olmaması gereken bir şey. Niye ben İtalya U23 takımından bir oyuncu alayım ya da Fransa'dan? Bana ne yani? Ben kendi oyuncumu, keşke bunu yerli olarak yapsalar daha iyi olur. Ben de Sinan Bey'le aynı fikirdeyim. Yani yabancı sınır olmamalı abi. Niye bir de sınır var yani? İşte Avrupa'da rekabet ettiğin takımlar Bayern Münih, City'ler, bilmem şimdi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri var. Yani Barcelona'da oynuyor mesela. Altyapıdan oyuncular çıkarıyor vesaire, ama öyle bir altyapının yoksa o zaman izin vereceksin artık. Futbol ekonomisi artık değişiyor çünkü.
0: Bak Ali Cemal de yani bana söylese bu lafları, milli takım oyuncusu olsam ben ya bayağı bir gaza gelirdim. Şöyle demiş.
1: O bana ki, söylüyor aslında.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii de.
0: Sen Montella eleştirileri tabii, sen tabii. Şey Ali Cemal'le var karşılıklı sohbetimiz.
1: Tabii tabii. O...
0: Müşteri olun gençler. Montella bu takımları sıraya dizer. Fransa'yı yeneceğiz demedi demeyin. Oyunculara takılı kalmayın. Hepsi aslan kesilir. Hatırlarsanız Fransa'yı en son yendiğimizde Hasan Ali Mbappe'ye kanat değiştirmek zorunda bırakmıştı. Biz bu tarz takımları seviyoruz ve harcıyoruz demiş. Hayırlı uğurlu olsun ama böyle bir genelleme bana göre değil. Yani mutlaka Biz biraz daha özellikle hücum eden takımlara karşı daha etkili olabiliyoruz. Bu gerçeği ben de kabul ediyorum. Yani kapanan savunmalardan

0: ziyade daha böyle topa hakim olmak isteyen takımlarla oynamayı tercih ederiz oyun anlayışımız gereği. Ama yine de öyle çok kolay değil. Dediğim gibi Zidane'ın geliyor olması beni biraz rahatsız etti. Vedat Bey, ben Ankara'dan Ali. Sizin son konuşmalarınıza hiç katılmıyorum. Hayırdır inşallah. Ne demek Fransa, İtalya'ya ne kadar forvetle oynanabilir diyorsunuz? Bu takımları defans yaparak yenemezsiniz ki. Hatırlatırım. Biz Fransa'yı ve İtalya'yı, Hollanda'yı, Portekiz'i yendik. Yenecek potansiyel var bu kadroda ama Montella'ya katıldığımız her turnuvada sonuncu oluruz biz demiş. O
1: Yani
0: niye? Onu da söyleyin o zaman. Yani bu kadar madem hepsini söylüyorsunuz, niye Montella ile sonuncu oluruz? Yani madem ki biz Fransaları, İtalyaları, Portekizleri yeniyoruz, niye sonuncu oluyoruz?
1: oyun sistemine biraz Ali abi takmış durumda.
0: Tamam ama
1: Yani
0: bak durum şu.
1: eleştiriyor.
0: Şimdi ben yorumu şöyle yaptım. Dedim ki Enes'i çağırmadı, çağırmamasını da anlayışla karşılıyorum. Niye? 4-6-0 oynayacağı maçlar bunlar zaten hocanın. Yani burada bir tane santrofor elinde Deniz Gül bile lüks olacak. Belki hiçbir maçta kullanmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bunu görmek için herhalde kahin olmaya gerek yok. O yüzden dedim onu. Ve göreceksiniz milli takım öyle sizin bahsettiğiniz gibi aman biz top tüfek saldıralım kazanalım maçı oynamayacak. Oynayamaz zaten. Böyle bir oyunu oynayacak milli takımımız yok. Yani 4-6-0 çıktığında daha böyle kazandığın toplarla hızlı hücumlar yapabileceğin, geçiş hücumları yapabileceğin bir takım olacağız ve bu da bana kalırsa Fransa'yı, İtalya'yı yenmemizin en aslında tek yolu gibi geliyor bana. Haksız
1: Yani
0: mıyım?
1: şöyle haksız değilsin. Hani bizim santraforsuz bir oyunda hani öyle oynuyor hoca. Çünkü onu değiştiremiyorsun. Bu arada Enes de çağırsa fark etmez. Forma şansı vermeyecek. Yani o bir
0: Onu
1: kere
0: demeye
1: kesin.
0: çalıştım zaten yani
1: Yani
0: biraz
1: şu anda
0: önce.
1: Mbappe yoksa elimizde, bir Haaland yoksa hocanın, ki olsa da ben mutlaka forma şansı vereceğini çok düşünmüyorum. Çünkü hoca artık yani biz gol atıyoruz, problem yok diyor. Yani Kerem de gol atıyor, işte Hakan da atıyor. Önemli değil niye bu kadar santrafora taktınız diyor. Kendince haklı sebepleri olabilir. Ama hani biz bunu eleştiriyoruz geldiği günden beri. Yani biraz aslında dinleyicilerimiz buna dem vuruyor. Yani santraforlu oynarsak biz bu takımlarla rekabet edebiliriz diyor. Santraforsuz oyun biraz zor diyor. Savunma yaparsak da kaybederiz diyor ama hani burada da şöyle katılıyorum. Biz savunma yapan bir ülke değiliz abi.
0: Hayır zaten savunma yapmıyoruz ki geri çekilip 11 kişi kapanmayacağız ondan bahsetmiyoruz ama 4-6-0'ın bir oyun taktiği var. O da şu özellikle ileri uçta en uçta bir oyuncuyla oynamıyoruz. Orta sahayı çok kalabalık tutuyoruz. Rakibi karşılıyoruz. Kaptığımız toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalışıyoruz. Prensibi bu oyunun.
1: Evet.
0: Ve böyle oynadığımız maçları kazanabiliriz. Neden? Tekrar söylüyorum. Kapanan savunmaları açmakta zorlanıyoruz bu 4-6-0'la. Çünkü zaten rakip 11 kişi kapanmış. Arkadaş sen ona ancak işte bir nokta santroforun olacak sağdan soldan ortalığa getireceksin vesaire. Ama bu maçlar o maçlar değil demek istemiştim.
1: Doğru doğru katılıyorum sana. Yani bu
0: Peki.
1: maçlarda gidip topla tüfekle saldıramazsın Fransa'nın üstüne.
0: Bana öyle geliyor ki yakın zamanda milli takımın başına Vincenzo Italiano gelir demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ama çok ben mümkün olacağını düşünmüyorum kısa sürede bunun. Vedat Bey turnuvayı unuttunuz herhalde. Malta'dan sonra elenerek tarihe geçtik. Montella ile devam etmek Türk futboluna ihanettir demiş.
1: Ya işte Dünya Kupası biraz örnek
0: Ya bu
1: veriliyor.
0: konuda dediğim gibi bak konuşulanları az önce paylaştım. Yani sanki işte bir değişiklik yapılsaydı Dünya Kupası'nın hemen sonrasında burada çok kısa süre sonra oynanacak Fransa-İtalya maçları var. Orada yeni gelecek teknik direktörün kredisi azalabilir mantığıyla bu maçları görmek istediler diye düşünülüyor. Yani bunlar konuşuluyor onu söyleyeyim.
1: Peki ben sana bir şey
0: Özellikle
1: sorayım
0: basın
1: abi.
0: mensupları arasında efendim.
1: Yarışımıza var mı? Soru sorayım.
0: Yok ya yarışımıza yok başlamak üzere.
1: Tamam. O zaman sonra sorayım
0: Dönüşte
1: abi.
0: sorarsın.
1: Tamam.
2: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Geçiriyor. Liderlik 11 numaralı Clarissa da ikincilikte dışarıda 12 numaralı Arnavut Kız takip ediyor. Üçüncülükte içte ilerler 12 numaralı Moonstream. Dördüncülükte dışta izlediğim isim 14 numaralı Libertamia. 12 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Misaka. Misaka'nın hemen dışında 4 numaralı Crown of Honor. Onun 3 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı City Rock. 1 boy farkla gerisinde ortada 1 numaralı Deep Iron'ın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 11 numarada Clarissa'da. Fark 2 boy oldu. İkincilikte dışta 2 numarada Arnavut kız onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 12 numarada Moonstream yer tuttu. Bunun 1 boy farkla gerisinde dışta 14 numarada Libertamia. Bariyer dibinde 6 numaralı Misaka. Onun 1 boy gerisinde dışta 4 numaralı Karanov Anır'ın ataklarıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 11 numaralı Clarissa önde çıktı. İkincilikte ortada 12 numaralı Moonstream'in atakları var. Ortalarında 3 numaralı Sitirak. Bariyer dibinde 8 numaralı Southern Sinclair. Dışlarında 6 numaralı Misaka'nın ataklarıyla son 300'e yaklaşıyor. Liderlik 11 numaralı Clarissa'da. Bariyer dibinden 8 numaralı Southern Secret gelmeye çalışıyor. Daha geriden mücadeleye 12 numaralı Moonstream'le beraber dışta 6 numaralı Misaka'da katılmaya çalışıyor. İşlerinde 3 numaralı Sitir Rock'ın da atakları ortada 5 numaralı Mariscal. Son 100 metre 11 numaralı Clarissa önde. Fark 3 boy. Son 50 metre fark 4 boy oluyor 11 numaralı. Clarissa koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Sitir Rock koşudan ikinci olarak ayrılırken 12 numaralı Moonstream koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Mariscal koşudan dördüncü olarak ayrılırken 6 numaralı Misaka ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 11 numaralı Clarissa Ali Yıldız'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Reklam.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar abi.
11: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Ya
12: Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
13: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa 0, Konya Spor 0, 87. dakika oynanıyor. Almanya'da Bayern Münih 0, Union Berlin 0, Hollanda'da Groningen 2, Zwolle ve 0, ilk yarı bitmek üzere. Bayern maçı 0-0 ve de tabi 15 dakika 22 şut atar dedik ama Bayern Münih şu dakikaya kadar sadece bir şutu var abi.
4: Valla Bayern Münih bunu zaman zaman yapıyor biliyorsun. Özellikle çok böyle gol beklenen maç. Şimdi bak, ilk yarı bakarsın golsüz biter, ikinci yarı 4 tane atar.
3: Evet.
4: Böyle bir takım. Ya da ilk yarı 4 atar, ikinci yarı hiç atmaz. Böyle bir takım.
3: Çok ilginç. Dediğin gibi.
4: Cuma maçları ya. Dikkat etmek lazım Almanya'daki cuma maçlarını.
3: Ama Bayern Münih abi. Yani cuma maçı da işte örnek veriyorum, Mainz Köln maçı değil yani. Bayern Münih kendi sahasına Union Berlin'i ağırlıyor. Ne beklersin abi?
4: Ne varsa Hollanda 2'de var derim.
3: Öyle mi dersin?
4: Tabii canım, bak yine gelmiş kuponum.
3: Ben oynamadım.
4: Bak, Den Bosch Helmond ilk yarı 1.5 üst. Azi Akmar Volendam ilk yarı 1.5 üst gelmiş.
3: Öyle mi diyorsun?
4: Evet evet, oranlar da hep 1.70'in üzerinde. Ne varsa dediğim gibi orada var.
3: Hollanda'ya bakmak lazım.
4: Bayern Münih'ten bu arada ben de çok şey bekliyorum. Daha da bakalım neler olacak, onu da göreceğiz. Şurada ne var ona bakalım. Groningen maçı da bende vardı diye hatırlıyorum da. Sen şimdi orada söyledin diye. Evet, Groningen Zwolle maç sonucu 1. Lingby Silkeborg 2.5 üst demişim. Bu gelmiş galiba artık.
3: Yani o gelmiş artık.
4: Evet, yani bunu sadece maçın bitmesini bekleyeceğiz. Başka bir tane daha var. Eindhoven deplasman ilk yarı 1 gol demişim. Maalesef o galiba yatıyor. Çünkü ilk yarı ev sahibi 1 gol atmış Caner.
3: Öyle mi?
4: Evet, 1-0 önde Eindhoven Emmen karşısında. Diğeri gelmiş bu arada. Valvik Maastricht yine gelmiş ilk yarıdan.
3: Güzelmiş o.
4: Güzeldi de işte atamadı şey Emmen. İlk yarıda bir gol bekliyorduk, gelmedi. Bakalım Bayern Münih'de eğer çok kötü gitmezse.
3: Bu arada 20 dakika içinde gol gelir demişim. 23'te falan atarlar abi, ya da 21'de.
4: Ben de 15 ben demiştim orada. İlk 15 dakika gol olur demiştim.
3: Evet, ben de 20 dedim.
4: Geçen... Çünkü yok, 20-25'ler oran düşüyordu, 2'nin altına iniyordu. Evet. O yüzden öyle bir tercih yaptık ama.
3: Ben 1.70'ten Chelsea maçını da aldım bu arada.
4: Dün Beşiktaş çok güzel şeyler yaptı bize, sağ olsun. Yani Beşiktaş'tan ne dediysek geldi diyebilirim.
3: Dün değil mi?
4: Evet evet, Beşiktaş her şeyi getirdi. Sağ olun.
3: Sevgili Hüseyin abi, Sayın Aydaş ve Sayın Parlak biraz kendimi şımartayım. Ben demedim mi demiş emekli DJ. Ne ya dedin Hüseyin abi bu arada?
4: Bayan maçı için olabilir mi?
3: Bilmiyorum ki Hüseyin abi neyden bahsettin. Kendisi bizim meslektaş bu arada. Yıllarca müzik radyolarında uzun yıllar çalışmış. Tesadüfen
4: şeyde tanıştık. Mi? Yerelde mi, İstanbul'da mı?
3: İstanbul'da.
4: İstanbul'da.
3: Ya Bayramlı attı bu arada. Senin için attı ama seni yatırdım, bana yaradı.
4: 15 geçti canım.
3: Evet, 20'de.
4: Olsun, sağlık olsun abi.
3: Yalnız 10 saniye gecikseler 20'de gidiyor benim.
4: 20'de gidiyorum. Ben şey yapmıştım. Bunun dışında 3 gol 8 korner oynamıştım.
3: Ha,
4: bakalım
3: o, güzel
4: o belki gelirse gelir. Golü kim atmış?
3: Abi golü kim atmış? Hemen söylüyorum sana. Musiala.
4: Musiala.
3: Cemal Bey. Cemal Musiala. Çok
4: Musiala
3: iyi oyuncu.
4: Bir tane daha atarsa. Ne oldu onun şey, sağlık durumu düzeldi mi artık? Evet, maçlarda bayılmıyor değil mi?
3: Yok yok, yani zaman zaman oluyormuş. Herhalde değerleri düşük ama şu anda forma giymeye başladı. Onun olmaması Bayern Münih'in yaratıcılığını bayağı bir etkiliyor.
4: %100 etkiler canım, etkiler.
3: Ya bu sefer Karla kalıyor. Olise'yi merkeze alıyor. Olise'yi biliyorsun kanatta çok başarılı. Bu sefer yeni genç oyuncu Karla kalıyor. O da zaman zaman böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Ne demiş Aydın abi? Yine bir Bayern Münih kaza yiyeceğiz herhalde demiş. Anlaşılan.
4: Yok, düzelme var. Yani yavaş yavaş gelmeye başladı.
3: Haddinizi bilin diyeceğim de şimdi hadsizlik edeceğiz Bayern Münih'e değil mi?
4: Yok yok. Şimdi bu ilk golden sonra bence devamı da gelir.
3: Merhaba, iyi yayınlar. Chelsea'nin bir golü gelir mi demiş dinleyicimiz.
4: Bir sevgili. Gelir canım ya. Ben orada 2.5 üst karşılıklı gol var. Brentford Chelsea.
3: Chelsea maçı daha başlamadı.
4: Yok
3: yanlış.
4: Daha var.
3: Değil
4: evet.
3: Mi? Ben Monaco Lens maçına ilk kere 1.5 gol üstü oynadım abi.
4: Ben de Monaco galibiyeti bekliyorum orada. Çok öyle iyi başlangıç yaptı Monaco. Sezon başlangıcı gerçekten iyi. O yüzden ben Monaco kazanır. Yanına da Chelsea, Brentford Chelsea 2.5 üst koydum.
3: KG var. 2.5 gol üstü, o da olur. Evet, evet, mantıklı maçlar bakalım. Umarım başarılı.
4: Ben genelde mantıklı maçlar seçerim canım.
3: Tebrik ediyorum seni. Evet.
4: Abi 15 şimdi dakikada gol atar hariç. Onu bir kenara atalım.
3: Ya onu ama denemek lazım. Ya özellikle büyük takımların maçlarına mutlaka denemek lazım.
4: Ya sahne. Seninle hep konuşuyoruz ya, gelecek kupon gelir. Yani az önce konuştuk işte, neydi o bir maç vardı, şey Helsinki maçı.
3: Evet.
4: 24. dakika 1-1 maç öyle bitti. Mesela yani bazen de olmuyor işte, yani 24 dakikada 2 gol gelen maç öyle bitebiliyor.
3: Dün mesela UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 20 dakikada gol olur. 5 maç kaydettim. Hı. Oynamadım bu arada.
4: İkinci saat için mi? 22 için mi?
3: 22 için
4: evet,
3: abi.
4: Çok güzelmiş.
3: 5 maç seçtim. 3'ünü oynadım. Onların içinden bir tanesi de Beşiktaş. İki takım daha vardı. Oo, bu arada Kasımpaşa fena gol kaçırdı. Penaltı bekliyorlar. Var mı bir şey abi? Görebildin mi?
4: Yok.
3: Şu anda hakeme ciddi bir itiraz var.
4: Ben bakalım. Göremedim. Hakem şu anda diyor ki hayır, el yok diyor. Omuz. Yani hani o forma var ya. Formanın evet. olduğu yerler omuz sayılıyor ya. Ondan bahsediyor hakem. Net bir şekilde görmüş ya da uyarı gelmiş.
3: Nerede abi el var?
4: İlk pozisyonda muhtemelen olmuş olabilir. Şurada bak. Bak şimdi. Şurada vuruş var ya.
3: Abi ben hala eli görmedim ya.
4: Yo, hakem de işte omzuna vurdu falan diyor ama yok öyle bir şey.
3: Evet, ilginç.
4: Yalnız Emre Berezoğlu hala itiraz ediyor. Başka bir pozisyon var Caner, demek ki bizim görmediğimiz değil mi?
3: Yani öyle gözüküyor. Çünkü bu vuruşta herhangi bir şey göremedik. Doğru
4: yok,
3: mu?
4: Yok yani, ele gelen bir şey yok.
3: Evet, bu arada Kasımpaşa tehlikesi ama kaleci çıktı ve kontrol etti.
4: O penaltı vermedi sonuçta hakem.
3: Şeyi söylüyorum Vedat abi, 3'ünü oynadım 3 maçı. 2 maçı çıkardım. Bir tanesi Celtic maçıydı, çıkardım. Biri başka bir maçta çıkardım. Hı. Abi 5'i de gelmez mi? 12-13 evet. Oran. Gelmedi, güvenemedim. Ben 5 orandan aldım ama.
4: Ya şöyle ben yayında şöyle demiştim. 19 maçları golsüz geçince, yani 1-2-0, 1-1-0 bitince, dedim ki şimdi 22 maçlarında bol gol olur. Öyle bir şey yapmıştım, yorum zaten. Aynen de öyle oldu. Biliyorsun hep de böyle olur. Yani denk gelir.
3: Tesadüf oluyor ama
4: evet,
3: genelde
4: yani
3: oluyor.
4: 19 ya gollü geçerse bu sefer 22'de sıkıntı olabiliyor. Dün de öyle oldu gerçekten. Güzel
3: evet,
4: maçlardı.
3: Güzel maçlar.
4: Dün çok güzeldi ya. Ben 9'da 8 yaptım.
3: Öyle mi?
4: 9 kupon yapmıştım Caner. Bunların 4'ü ama sadece şey, Beşiktaş'ın zaten.
3: Anladım.
4: Yani 4'ü Beşiktaş'tan geldi. Tek maç olarak yaptım. Diğer 5'i de geldi senin söylediğin gibi. Hepsi zaten gollü geçti.
3: Evet, dün güzeldi. Maçlar da güzeldi.
4: Golü bir önceki günde çok iyiydi. Ben de.
3: Bir önceki gün Avrupa Ligi değil mi? Evet, o da güzeldi.
4: O da güzeldi. Ondan sonra tabii bugüne bakacağız artık.
3: Bugüne Bayern Münih'ten ilk maçımız geldi. Chelsea maçına şimdi umutluyuz. Peki abi, yarın Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Büyük bir mücadele. Trabzonspor'da Thomas Hoca geldi. Thomas Reis, ama şimdi bunu konuşmadan kısa bir reklam arasına gidelim.
0: maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz.

Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Şimdi Vedat abi, yarın tabi Trabzonspor ve Galatasaray için önemli bir mücadele Trabzon'da oynanacak. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Trabzonspor'da beklenen teknik direktör değişikliği yapıldı ki biraz geç kalındı ama yine de ülkemizi bilen, Karadeniz'i bilen bir teknik direktör geldi. Hani hatta kendisi de söyledi, buraya sonuçta yabancı değilim dedi. Buradaydım zaten, sadece ara vermiştim. Bence hani oradaki o futbol iklimini de kaldıracak bir teknik direktör. İyi bir kadroya geldi. Tabii ilk maç Galatasaray, lider Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray'da Osimhen ve Demina bugün gördüğüm kadarıyla maç kadrosunda yer almadı. Önemli eksiklikler tabii ki. Ne diyorsun? Yarın nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Trabzonspor bu maçta nasıl bir sonuç alabilir? Nasıl bir oyun oynayabilir? Orta saha kısmı özellikle çok fazla eleştiriliyor. Bir taraftan da şunu söylemek istiyorum. Yani hoca bu kadar kısa sürede nasıl bir teşhis ve tedavi uygulayabilir ve Galatasaray karşısında başarılı olabilir sence?
1: Yani aslında tabii ki çok daha zamana ihtiyacı var hocanın kendi oyununu oturtabilmek için, ama şu anda eldeki var olan kadro ya özellikle sezon başında şunu çok konuşmuştuk. Yani Trabzonspor gerçekten iyi bir kadro kurdu.
0: Evet.
1: Yani bir tek tek oyunculara da baktığımızda, bir takım halinde de değerlendirdiğimizde önemli bir kadro. Belli eksikleri var hala. Bence orta sahada özellikle Folcarelli'nin de dönmesi gerekir. Orada o eksikliği tamamlayabilmek adına. Yine savunmada Batagom'un yokluğu çok önemli. O geldiğinde başka bir şey olabilir vesaire, ama yine de iyi bir kadro kurmuştu. Orada Fatih Tekke'nin sezon başından itibaren bir isteksizliği, takımla bir uyum sıkıntısı çok net belli oluyordu. Daha ilk gün biliyorsun.
0: Hazırlık maçtan duracak.
1: Tam kovulacak kadro dedi.
0: Evet, doğru.
1: Tam teknik direktör kovduracak kadro falan gibi laflar etmişti. Şimdi tabii Thomas Reis geldi. Yeniden bir başlangıç. Futbolcular için de öyle. Bu taraftar için de öyle bence. Bir kere Trabzon'da oynanacak karşılaşma. Trabzonspor taraftarının tam kapasiteyle stadı doldurmasını bekliyorum. Bu bir etken olacaktır. Trabzonspor'da geçtiğimiz yıllara göre çok daha deneyimli ve yıldız oyuncular var. Onlar mutlaka bu derbiye bir şey katacaklardır. Kendi kalitelerini katacaklardır, öyle söyleyebiliriz. Trabzonspor'da bir sıkıntı var. O da Onaçu. Onaçu'nun oynamayacağı söyleniyor ama tabii net bir açıklama ben daha görmedim kulüpten gelen. Ama maç saatine kadar şu andaki söylenen sakatlığı nedeniyle Onaçu forma giyemeyecek deniyor.
0: Önemli eksiklik.
1: Önemli, ama ben şöyle bir Trabzon'daki özellikle biliyorsun Trabzonsporlu taraftarlar futbolu çok iyi bilen, çok reaksiyonlarını maç sırasında çok doğru veren taraftarlar. Şöyle biraz Trabzonspor sayfalarını gezdim. Oradaki taraftarın neler söylediğine baktım. Sezon başındaki Onaçu'nun bu formsuzluğundan kaynaklı olarak herkes şey diyor. Ya iyi bile oldu. Yani biraz dinlenmesi gerekir. Oyunumuza biraz daha katkı sağlayacak onun olmayışı gibi bir bakış açısı da var taraftarın, onu da söyleyebilirim. Tabii uzun süredir devam eden Batago, Folcarelli eksikliği devam ediyor yine Trabzonspor'da, onu söyleyelim. Diğer tarafta Galatasaray'da da sen az önce saydın çok önemli eksikler var gerçekten. Lemina ve Osimhen bence bunların en önde gelen ikisi.
0: Evet.
1: Ardından yine Singo'nun yokluğundan bahsedebiliriz. Kaan Ayhan yine kadroda yer almayacak. Bunun dışında şöyle bir bakıyorum, var mı başka bir isim, yok gibi gözüküyor.
0: Yani Lemina ve Osimhen sanki böyle onların eksikliği hissedilecek.
1: Tabii Lemina, Osimhen, belki yine Singo da, yani sonuçta olsa 11'de yer alabilecek, o sağ bekte olabilecek oyuncu diye düşünülebilir. Ama buna rağmen tabii Galatasaray en büyük eksikliği senin de söylediğin gibi Osimhen'de yaşayacak bence. Yani evet. Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ın oyununda çok ciddi fark ediyor. Yarın da yine Galatasaray'ı bir adım önde görmekle birlikte

0: Ben Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum açıkçası.
1: Tamam.
0: Hala oyun gücü, birbirine alışmış oyuncuların oynadığı oyun bir adım önde gösteriyor. Ama yine söylüyorum, Osimhen'in yokluğu da çok fazla şeyi değiştirecek bence. Yani Osimhen'in yokluğu çok fazla şeyi değiştirecek. Nedir o? Burada biraz daha Galatasaray'ın o ön alandaki etkinliğini azaltıyor Osimhen'in yokluğu. Ya Galatasaray bitiricilik sorunu yaşıyor ki son maçta biliyorsun Abdülkerim bardakçı attı kazandıran golü.
1: Evet.
0: Oraya kadar gitmekte ön alan baskısında pek sorun yaşamasa da sonuç almakta çok ciddi sorun yaşıyor Galatasaray. Trabzonspor'da da dedim ya biraz önce de çok önemli şeyler var. O deneyimli oyuncular var. Bu nedenle ben gollü bir maç bekliyorum. Açıkçası yani bence iki takımın da goller bulacağı bir maç haline dönüşür diye düşünüyorum. Ama bir tarafa seçmek zor bence bu maçta.
1: Peki hocanın yani sonuçta yeni geldi. Genelde hoca değişikliği yapan takımlar bir reaksiyon gösteriyor ilk maçta. Mesela yarın böyle bir reaksiyon bekliyor musun Trabzonspor'dan? Yani hem kadrodaki yıldız oyuncuların mevcudiyeti işte Muçisi var. Türkiye'de daha önce bu tarz maçları oynayan diğer birçok oyuncu var. Onana geçen sene oynadı. Şimdi Salah geldi. Hı hı. Her ne olursa olsun. Yani Trabzonspor kendi sahasında baktığın zaman da çok kolay yıkılabilecek bir takım değil. Hoca değişikliğiyle beraber daha dirençli bir Trabzonspor, daha etkili bir Trabzonspor bekliyor musun? Yani elbet. Yarın Trabzonspor kazanabilir mi sence mesela?
0: Onu söyledim ya az önce. Bence kazanabilir. Yani Trabzonspor'un özellikle o deneyimli oyuncuları, yıldız oyuncuları bunu sağlayabilecek güçte bence. Yani şöyle iki takımın da 11'lerini gördükten sonra daha net belki konuşabilirim. Biraz daha teknik anlamda konuşabilirim ama genel kadro düzeni üzerinden konuştuğumuzda iki takımın da yani Onaçu'nun yokluğu Trabzonspor'u ne kadar etkiler? Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı nasıl ne kadar etkiler sorusunu sorduğumda Galatasaray'ın oyununda Osimhen'in yokluğu en az %50 etki ederken Onaçu'nun yokluğu %10 falan etki eder bence Trabzonspor'da.
1: Yani bence daha fazladır ama tabii şu andaki form durumuna göre belki değerlendiriyorsun değil mi? Hani Onaçu'nun form durumuna göre. Bu arada Bayern Münih 2-0 ya da yanlış mı gördüm? Yanlış gördüm herhalde. Gol olmadı. Offside mi oldu? Attılar abi ama offside mi oldu? Evet offside verildi. Harry Kane attı ama offside'dan bu gol ya da Diaz atmış. Offside nedeniyle iptal oldu. Peki şimdi yarınki mücadele de hafta içinde de tabii hani başka sonuçta kulak misafiri oluyoruz zaman zaman ama şimdi Galatasaray hani şöyle bir orta sahaları kıyaslıyorum. Yani orta saha anlamında Galatasaray'ın Trabzonspor'a bence üstünlüğü olacaktır abi. Ya burada o Trabzonspor orta sahayı kalabalık tutarsa orta sahada rakibine karşı ne diyelim yani çok bariz bir üstünlük şansı vermezse bence Trabzonspor maça ortak olabilir abi. Galatasaray'ın orta sahası çünkü daha iyi gözüküyor şu anda. Daha formda gözüküyor. Yani orada hoca ikili mi oynayacak, üçlü orta sahayla mı oynayacak işte bu da ayrı bir konu ama daha dirençli, daha sert bir orta saha önceki teknik direktörlere ya da maçlara göre göreceğiz gibi gözüküyor. Bunu kim ne yapar bilmiyorum tabii hani. Ozan var, işte Melih var. Malinovski durumu nedir? Bakmak lazım. Yani orta sahayı kaybetmezse Trabzonspor bence sonuna kadar maçın içinde olacaktır.
0: Yani işte orta sahada iki tarafta da eksikler var bu arada. Yani Galatasaray'da da Lemina'nın yokluğu çok ciddi etki ediyor. Bunu hep söylüyoruz.
1: İşte Sara şey olabilir abi. Sara.
0: Yani orada Sara Torreira ikilisi mi olacak? Üçüncü isim kim olur sence orada?
1: Batragov oynatabilir.
0: Batragov oynatır evet. Batragov oynatır. Doğru söylüyorsun.
1: Trabzonspor için mesela Ozan sayıyorum. Fabinho. Şimdi Fabinho, Ozan, Sara, Torreira. Hani santrafora geçtim orta sahada hani genelde belirleyici unsur çünkü orta sahalar.
0: Tabii Fabinho'yu görmek lazım önce. Bir ne yapacak? Bunu bir görelim. Ne oynayacağını bir görmek lazım.
1: Geçen hafta fena değildi yani maçın en iyilerinden birisiydi Konya'da.
0: Yani işte oraya etki katkı sağlayabilir, etki edebilir diye düşünüyorum.
1: Acaba yani yarın Merih'le mi başlar? Yani daha sert bir orta saha, biraz daha durdurmaya yönelik önce bir gol yemeyeyim.
0: Onu da aslında görmüş olacağız. Thomas Rice'ın nasıl bir kafasında oyun var? Trabzonspor'un bu kadrosuyla nasıl bir oyun kafasında canlandırıyor, hayal ediyor ve sahaya koyacak onu da göreceğiz belki.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi kendi oyun anlayışını takıma yansıtmak için çok

0: bir zaman bu. Çok çok az bir zaman ama ya bir maç için en azından doğru çalışıp doğru analiz edip rakibi ona göre bir çalışma yapabilir maç çalışması.
1: Evet, önemli bir mücadele. Tabii zirveyi de aslında baktığın zaman, örnek veriyorum, yarın Galatasaray kazanırsa önemli bir virajı geçmiş oluyor. Trabzonspor kazanırsa tekrar bir nefes alabilir. İşte arkadan gelen Galatasaray'ı şu anda takip edecek ya da eden diğer takımlar için, Beşiktaş için, Fenerbahçe için Galatasaray'ın kaybetmesi belki onları biraz daha oynayacağı maçlar öncesinde biraz daha motive edebilir. Çünkü sonuçta rakibinizin bir yerlerde takılması lazım. Böyle de bakmak lazım. Trabzonspor kazanırsa da bence tekrar ivme kazanabilir Vedat abi.
0: Olabilir tabii.
1: Değil mi? Yani
0: Doğru
1: hocayla
0: söylüyorsun. Tabii
1: beraber
0: tabii ben de aynı
1: bir
0: fikirdeyim
1: hava
0: bu arada.
1: yakalayabilir. Çünkü iyi bir kadrosu var zaten Trabzonspor.
0: Bir de böyle maçlar şeydir ya, senin için çok önemlidir. Yani hem evinde oynuyorsun hem bir derbi kazanarak yola devam ediyorsun. Böyle maçlar önemli. Bir de yani sen liderle arandaki puan farkını
1: Tabii
0: azaltacaksın kazanarak.
1: azaltıyorsun.
0: Ya kaybettiğin takdirde işler çok kötüye gider. Hadi beraberlik, yine aradaki puan farkı kalır ama kayıp durumunda çok ciddi sorun olur yani.
1: Trabzonspor, evet, daha 6. hafta itibariyle Galatasaray'ın çok ciddi, yani puan farkı, Galatasaray kazanırsa puan farkı fazlasıyla açılacak, 16 olacak. Trabzonspor 7 puanda kalmış olacak. Bu durumda 9 puanlık bir fark oluşmuş olacak daha 6 hafta itibariyle. Hani hedefimiz şampiyonluk dediği için sayın, ya da oraları oynamak istiyoruz diyen sayın başkanın hani söylemlerinde biraz tersi bir performans olmuş olacak.
0: Evet yani ben ama öyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi hiç kolay bir maç olmayacaktır. Çok da fırsat vermemeye çalışacaktır Trabzonspor.
1: Evet, bekleyip göreceğiz ama güzel bir mücadele olur, öyle düşünüyorum. Peki sence hani şu anda iki takımın kadrolarında hemen hemen aslında tahmin edebiliyoruz, işte Trabzonspor'da Muçi ön plana, Salah yine çıkmaya çalışacak oyunculardan birisi, kilit oyuncular. Galatasaray'da işte Yunus, Sané ya da Sara yine ön plana çıkabilir. Yani maçın kilit oyuncuları kim olabilir iki takımda da? Ya onların performansı bu derbide işte takımların kazanmasına ya
0: Çok
1: da,
0: önemli olacak diyorsun değil
1: evet,
0: mi? Evet.
1: kimler olabilir sence?
0: Yani bir kere Galatasaray'da Uğurcan Çakır. Çünkü Trabzon'a geliyor. Trabzon seyircisinin de ciddi bir protestosu olabilir. Öyle ya da böyle. Gerçi onu da çok merak ediyorum. Yani Trabzon seyircisi acaba nasıl
1: Geçen
0: davranacak?
1: sene çok protesto ettiler.
0: İşte yani bu sefer acaba o şey geçmiş midir? Bir en azından azalmış mıdır? Onu merak ediyorum ama sanmıyorum dediğim gibi.
1: Sanmıyorum.
0: Uğurcan Çakır'ın performansı Galatasaray'da çok etkili olacaktır bence. Trabzonspor'da da yine Muhammed Salah bence. Yani bu tip maçların adamı.
1: Muçi bence.
0: Ya
1: Değil mi?
0: Muçi de tabii ki ama yani Muhammed Salah buralara bunun için geldi.
1: Evet.
0: Çok net söyleyeyim yani. Bu Muhammed Salah buralara herhalde şey Konferans Ligi'nde dahi oynayacağı takımlarla oynamak için falan gelmemiştir. Bu tip maçları oynamak için Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi maçları oynamak için geldi
1: Bir
0: buraya.
1: de çok uzun yıllar oynamadım İngiltere'de bu tarz
0: Tabii canım
1: maçlar.
0: yani ya büyük bir yıldız. Yani herkesin de beklentileri bir bence bir de iyi de sezon başlangıcı yaptı bu
1: Evet.
0: arada. O
1: Kesinlikle.
0: yüzden Trabzonspor adına Muhammed Salah'ın çok X faktör olabileceğini düşünüyorum ama yine aynı noktaya gelelim. İki takımın da orta sahası kilit. Yani maçın kilidi orada.
1: Değil mi?
0: Kim ele geçirirse o daha üstün olur.
1: Evet,
0: Kazanır
1: maçta
0: demiyorum, üstün olur.
1: daha üstün olur. Pozisyon zenginliği olur. Maçı kazanma ihtimali de yine bir ölçüde, yani bu ölçüde artabilir diyelim.
0: Bu
1: Peki.
0: arada bir son dakika bilgisi var.
1: Tabii.
0: Onu söyleyeyim. N'Golo Kante tabii herkes şimdi heyecanlandı ama başka bir şey söyleyeceğim.
1: Evleniyor
0: Yani,
1: mu? Hayırdır
0: yok
1: abi?
0: yok. Fransa milli takımına seçilmemiş.
1: Seçilmemiş.
0: Zidane demiş ki Kante'yi kadroya almadım. Bu bir tercih. Bu takımı ileriye taşıyacak oyuncular var. Bunun onun kalitesiyle bir ilgisi yok demiş ama yaşıyla bir ilgisi var demiş. Örnek bir futbolcu ama 35 yaşında. Benim de burada sadece 4 yılım var. O yüzden takımı ileriye, geleceğe taşıyabilecek oyunculara ihtiyacım var demiş.
1: Doğru bir bakış açısı abi. Yani diyor ki uzun vadede
0: Yolu mu
1: dört.
0: değil be Caner? Ben hep söylüyorum. Ya tamam bakış açısı doğru olabilir ama çağırırsın Kante'yi dersin ki Kante ben seninle devam etmek istemiyorum. Sen çık milli takım bıraktığını açıkla.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani yol bu değil. Ya da çık basının karşısına federasyon başkanı ile beraber Kante'yi al de ki Ya Kante artık milli takım bırakıyor, teşekkür ediyoruz. Yani bir onara yet, anladın mı?

0: Söylemek istediğim bu.
1: Bayern
0: tercih
1: Münih penaltı
0: etmedim.
1: kazandı abi.
0: Ne?
1: Bayern Münih penaltı kazandı.
0: Tamam.
1: Yani şey şöyle.
0: Musiala atıyor de bana penaltıyı.
1: Bu arada Udokai penaltıyı yaptırdı. Harry Kane atar abi. Harry Kane varken.
0: Keşke Musiala atsa benim herhangi bir oyuncu iki gol atar bazen.
1: Öyle mi?
0: Ama Harry Kane'in de atması iyidir. Bir sonraki dakikalarda Harry Kane ikiye atabilir.
1: Yani çok acemice bir penaltı. Yani. Şey Udokai değil. Yani Olisek karşısında bir vücut çalımı, bir sağ bir sol tekmeyi bastı oyuncu.
0: Ama Olisek de yani yaptırır.
1: Yani onun karşısında böyle aynı hareketler ya da duracaksın. Evet, şu anda itiraz var ama net penaltı. Peki abi, yani bu arada Zidane'a bir şey demiyorum. Çok büyük bir teknik direktör. Çok da sevdiğim bir oyuncu.
0: Yok, bence doğru bir bakış açısı. Diyor ki dört yılım var benim ve ileriye taşıyabilecek, geleceğe taşıyabilecek oyunculara ihtiyacım var. O bölgede daha genç oyuncular da, yani ben diyor Kante'yi en fazla daha 6 ay daha çağırabilirim arkadaş diyor.
1: Doğru.
0: Sonrası yok diyor. Bunu anlayabilirim dediğim gibi, ama bence böyle hani Kante gibi şarkılara yazılmış bir oyuncunun biraz daha belki onura edilmesi söz konusu olabilir.
1: Belki yapacaklar abi. Yani başka maçlarda çağırıp, hani kadroya çağırmayıp, belki plaket bu arada 2-0 oldu Bayern Münih. Harry Kane'i 2-0'a getirdi. Yani orada çok önemsemezler ya. Kante olur, Kunde olur, başka bir şey, Kone olur. Ama zaten 150 tane olduğu için, Kante ve benzeri birbirine yakın yetenekli oyuncu havuzu inanılmaz çok olduğu için. Ya onlar için o anda kim görev yapacak onu çağır. Bir Mbappe dokunmaz. Dembele biraz dokunulmaz gibi. İşte Olise yavaş yavaş dokunulmaz gibi oluyor. Ben çok merak ediyorum abi. Hani bu üçlüden kimi kesecek? Üçünü de birlikte mi oynatacak? Hani çok yetenekli bir kadrosu var biliyorsun Fransa'nın. İmo'nun bizim maçta olmaz da. Hani başka maçlarda tabii çok iyi futbollar. Yani bu yıldızları daha iyi izleriz ama bizim maçta hepsi tutuk olsun mümkünse. Yani böyle işte ne bileyim, gününde olmasın Mbappe, topalamasın falan, oyuna küssün. Peki, o zaman artık az bir süremiz kaldı. 15 dakikamız var. Fenerbahçe'de konuşalım. Fenerbahçe'de de Mert Müldür açıklaması geldi ve Eyüpspor'u konuk edecek. Pazar günü nasıl bir mücadele bekliyorsun? Fenerbahçe özellikle son Gaziantep maçını dolayısıyla İsmail Hoca çok eleştirildi. Sen katılıyor musun genel olarak bu eleştirilere? Yani İsmail Hoca'nın özellikle tıkanan maçlarda, rakibin oyun kontrolünü tamamen size bıraktığı maçlarda risk almaktan biraz kaçınıyor. Biraz değil, bayağı kaçınıyor. Bu konuda hani taraftarlar da aslında daha fazla şey bekliyor İsmail Hoca'dan. Sen ne diyorsun? Önünde iyi bir fikstür var. Hani bu fikstürde Fenerbahçe hem oyun anlamında hem de pozisyon zenginliği ve yani farklı bir oyun formatı da olabilir. Zaman zaman İsmail Hoca bunları deneyebilir mi bundan sonra?
0: Şimdi valla bir kere Eyüp maçı kazanılması gereken bir maç, net. Yani evet. Hiç üstüne konuşmaya gerek var mı bilmiyorum bunun ben. Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Yani rakip uygun, tam kazanılabilecek bir karşılaşma, öyle söyleyeyim. Ama diğer taraftan sen de söyledin ya, İsmail Kartal işte son oynattığı oyun, yani sıkıntıdan kastım da şu bu arada. Şimdi İsmail Kartal istifa ediyor. Oyuncular bunu şeyden duyuyor. Gazetecilerden duyuyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada şöyle düşün bak. Bir takım var ve o takımla birlikte yola çıkıyorsun. Onları bir şeylere inandırıyorsun değil mi? Ve bir hedefe hep birlikte yolculuk yapıyorsun. Yani o oyuncular en azından istifanızı duymayı bence basından önce hak eder.
1: Doğru.
0: Soyunma odasından geliyorsunuz, toplarsınız, dersiniz ki böyle böyle durum. Yani bunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. O bağı koparmamak gerekir diye düşünüyorum. Son iki maçtır önce Nathan Aki, ardından da Milan Škriniar'ın yarın açıklamaları da var mesela. Ya onlar da dikkat çekici. Diyorlar ki ya biz bunu daha iyisini oynamalıyız.
1: Evet.
0: Çok net bir şekilde söylüyorlar bunu bu arada. Yani burada da yine şunu söylemek lazım. Ya bu oyuncular acaba bir şeyleri basının karşısında konuşmayı mı tercih ediyorlar? Sorusu geliyor akla. Basının karşısında söylüyorlar çünkü de bunları.
1: Doğru.
0: Yani normalde futbolcu bunları basının karşısında söylemez. Gider, hocasıyla konuşur. Değil mi? Takım toplantısında konuşur. Çıkar basına da demecini her zamanki gibi yuvarlak bir demeç verir, der ki daha iyi olacağız inşallah, daha iyisini yapacağız vesaire vesaire, bu olur yani. Ama orada bayağı bir oyuna eleştiri var ikisinin de yaptığı açıklamalarda. Hafta içi Sayın Aziz Yıldırım konuştu, yani çok önemli şeyler söyledi. İsmail Kartal'la ilgili de çok önemli şeyler söyledi. Dedi ki yani ben burada hocayla devam edeceğim sonuna kadar. Ama hoca ayrılırsa bir şey diyemem. Ya bu şu demek, bir kez daha hoca böyle bir şey yaparsa asla geri dön demem.
1: Ben de öyle anladım yani.
0: Yani asla geri dön demem artık.
1: Bundan
0: yani,
1: sonra kendi kararı gibi.
0: Evet, yani buradan sonra kendi kararı. İsmail Kartal da acaba işte diyorum ya hani bir takımı, bütün oyuncuları, camiayı bir şeye inandırmak vardır ya. Evet. Mücadelenin içine girersin ve herkesi bu mücadeleye inandırırsın. Ama önce senin inanman lazım. Herkes tabii bunu görecek ki inansın. İşte orada bir kırılma anı oldu o istifada. O inanç konusunda, kazanmaya, şampiyon olmaya inanç konusunda bir kırılma oldu belki. Bunun etkilerini göreceğiz bundan sonraki haftalarda, ama bu Eyüp maçı değil bence.
1: İyi bir fikstür var ama Eyüp Spor, Çaykur Rizedep basmanı, bir
0: ya
1: de...
0: Diğerlerini çok şey yapmıyorum. Dikkate almıyor çünkü arada çok ciddi bir zaman farkı
1: evet,
0: var.
1: Evet,
0: onu doğru. Bir görelim, o gün geldiğinde konuşuruz ama bu ara Fenerbahçe'ye yarar mı? %100
1: kesinlikle
0: kazanarak doğru. Giderse Fenerbahçe araya %100 yarar. Hele bir de bu hafta işte Galatasaray'dan bir puan kaybı falan gelirse Galatasaray Fenerbahçe için çok daha belki önemli olabilir.
1: Bu arada Bayern Münih 3-0'a getirdi. Tabii kim attı? Polisiye.
0: Korner gelmiyordur şimdi de. Benim 3 gol geldi ama.
1: Geldi abi. Korner de geliyor.
0: Kaç korner oldu?
1: 6 oldu.
0: Hepsini Bayern Münih mi attı?
1: Evet.
0: Tamam, 2 tane kalmış ama biliyorsun biz böyle bir kornerlerden ikinci yarılarda yatmışlığımız da var.
1: Ya şöyle çok şut çekiyorlar ya, yani topun canının oyunda kalması için böyle özel bir gayret göstermesi
0: O zaman
1: lazım.
0: Şöyle yapıyoruz şu dakikada itibaren. Kane, Musiala ya da Olise bir gol daha atsın. Bu bir kuponumuz geliyor burada.
1: Bu iş bitsin diyorsun.
0: Diğer taraftan da 2 korner daha gelirse diğer kuponumuz da geliyor.
1: İyi, güzel. Ben de bu arada Chelsea maçından bir gol bekliyorum ama herhalde pek mümkün gözükmeyecek.
0: Kaçıncı dakika orası?
1: 15 oldu abi.
0: 15 0-0 mı?
1: Tabii 0-0. 30'a kadar bir gol gelmeli abi.
0: Monaco maçında durum ne Caner?
1: Gol oldu ama VAR iptal etti golü. Ne oldu bilmiyorum ama bir şeyler oldu. Biraz
0: Monaco
1: yazdı.
0: Mu atmıştı?
1: Evet, Monaco 1-0. Öne geçmişti.
0: Ben Monaco galibiyeti demiştim ya. Bakalım.
1: Evet, ben de üst bekliyorum bu maçtan ama şu ana kadar pek de öyle bir görüntü yok. Bu arada Chelsea Brentford maçında da şu ana kadar 3 şut var abi 15 dakikada, nasıl ama?
0: Yani o da evet ilginçmiş ya. Evet. Sadece 3 şut.
1: Chelsea gol atmazsa bu maçın açılma şansı çok zor abi. Çünkü bu Brentford sürekli taşlarla giden bir takım. Chelsea de hani bizi bulmasın yani, her maç 4'er 4'er atıyor. Bugün böyle bir bizi mağdur etmesin. Peki şunu yine sana sorayım. Ben önemli olduğunu düşünüyorum ama sen ne dersin? İsmail Hoca hani bundan sonraki süreçte dediğin gibi hani bu maçı muhtemelen kazanırlar. Fenerbahçe kazanmaya yakın, en azından öyle söyleyelim. Kazansa bile milli takım arasından sonra hani o güveni taraftara verebileceğine inanıyor musun sen?
0: Ya işte burada
1: biraz bir yerde önce... çatırdar mı yine bu ilişki?
0: Ya burada tabii çok önceden bunu söylemek kolay değil yani.
1: Biraz sonuçlar.
0: Her şey sağ sonuçlarına bağlı, evet. Ama yine aynı noktaya geleceğim. Yani burada ben hadi sağ sonuçları evet iyi olmalı bu arada, onu söyleyeyim. En azından nefes aldırmak için. Ama Fenerbahçe'nin oyunu önemli, oyunu. Ya yani taraftar eğer oyun umut verirse kaybedilecek bir maçı da çok önemsemeyebilir taraftar. Camia. Ama o umudu vermeli. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe fizik kalitesini de biraz daha yukarı çekti. Oyunu da güçlendi. Ve her maçta çok daha net oyunlar oynayarak çıkıyor. Ama arada Antep maçında olduğu gibi bir kaza olabiliyor. Olur. Bunlara taraftar da çok takılmaz. O oyunu görürse, ama oyun yok ortada. Yani taraftarın en büyük sıkıntısı bu. Yani sezon açılalı olmuş işte 1,5-2 ay olmuş herhalde, 5 maç geçmiş ve Fenerbahçe tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapıyor. En kötüsünü demiyorum bak. Ya 5 maçta sadece 7 puanla 11. sırada.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden burada oyun gücü bence her şeyi belirleyecek olan. Eğer oyunda bir gelişme olmazsa üst üste alınacak 3 galibiyet de işe yaramaz.
1: Evet, ben tam aslında bunu söylemiştim.

0: çalışıyorum. Yani galip gelse bile sonraki maç Galatasaray mücadelesi biliyorsun.
1: Evet.
0: Sayın Yıldırım da deplasmanda Galatasaray'ı yeneceğiz diye söylemişti en son konuşmasında. Hani orada alınacak belki olumsuz bir skor İsmail Hoca'yla, hani o tasarruf ne olur bilmiyorum ama herhalde biraz daha taraftarın olumlu olursa olumlu devam eder ama olumsuz olursa herhalde gardı bayağı düşebilir.
1: Evet, olabilir, doğru
0: Diğer
1: söylüyorsun.
0: takımların tabi alacağı saha sonuçları da önemli. Yani Galatasaray, Beşiktaş ya da işte kimler varsa yukarıda o zamana kadar kazanmaya devam edecek mi? Puan farkı olacak mı olmayacak mı? Bunları da bilmiyoruz tabii ki, sadece düşünüyoruz ama dediğin gibi yani oyun anlamında çok güven vermiyor Fenerbahçe oyunu. Asensio herhalde burada belirleyici bir unsur, değil mi?
1: Yani
0: Onun gelmesi.
1: Asensio tabii çok önemli Fenerbahçe için. Bu karşılaşmada oynar mı onu bilmiyorum bu arada. Ya kadroda olacağı net.
0: Ama milli aradan sonra dönecektir. Öyle tahmin ederim.
1: Şüphesiz dönecektir. Artık dönsün de zaten. Yani artık orada da dönemezse, bir ay sonra da hala Asensio oynamıyor olursa çok büyük bir şey. Fenerbahçe'ye zarar vermiş olur bu durum. Ama ben oynayacağını düşünüyorum, dediğim gibi. Belki Eyüpspor maçında da durum çok kritik olursa son bölümde oyuna atabilir hoca. Ama burada tabii en büyük aslında iş yine şeye düşüyor. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları var. Bu oyuncuların artık sorumluluk alması gerekiyor. Yani saha içerisinde bir karakter ortaya koymak gerekiyor. O karakteri ortaya koyduğunda futbolcular da takıma bir güç katacaklar. Onu da söylemeye çalışıyorum. Bakalım yani, önümüzdeki Eyüpspor maçı bence çok büyük problem yaşamaz ve Fenerbahçe, ama sonrasında işte milli aradan sonra eğer oyunda bir gelişme olmazsa işte problem o zaman tekrar ortaya çıkabilir.
0: Peki yaşarsa, hani şimdi
1: Eyüpspor
0: biz
1: maçında
0: evet.
1: ben milli arada bir değişiklik gelebilir diyorum.
0: Öyle bir
1: Ama
0: durumda.
1: dediğim gibi yani bunlar için konuşmak çok erken. Ben Eyüpspor maçını Fenerbahçe'nin çok daha kolay geçebileceğini düşünüyorum çünkü.
0: Yok, sadece sonuçta hani oynanmamış maç kazanılmamıştır, öyle bakmak lazım. Hani olası bir şeydi, hani bir değişiklik bekler misin, bu anlamda da sormak istedim. Evet, bu arada artık biz yavaş yavaş yayınımızı birazdan bitireceğiz.
1: Var biraz daha.
0: Biliyorum biliyorum. Bugün EuroLeague'de Süper Kupa yarı final maçları vardı sevgili
1: Aa,
0: dinleyiciler.
1: evet.
0: Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Olympiakos'a maalesef 92-90 mağlup oldu. Dubai'de Real Madrid'e 95-98 mağlup oldu. Onlar da öyle bir mağlubiyet yaşadılar. İlginç ya, bu Olympiakos'a bir türlü Fenerbahçe'nin şansı tutmuyor abi. Yani ne kadar da iyi bir kadro kursa da, değil mi?
1: Ama sen maçı izledin mi?
0: İzledim.
1: Sonuna kadar mükemmel oynadı
0: Biliyorum
1: Fenerbahçe.
0: ama işte
1: Ama son
0: kazanamadı.
1: topta yine kaybetti.
0: Evet.
1: Orada tabii Larkin'in de bu takıma dahil olmasıyla o son topları çok daha iyi kullanmak mümkün olacak. Ya bu kadar değişiklikten sonra Fenerbahçe'nin bu yaptığı da bence çok büyük iş bu arada. Yani buna rağmen çok iyi bir yine oyun vardı sahada. Bence önümüzdeki günler Fenerbahçe için çok daha güzel şeyler olacakmış gibi. Ben beğendim, kadroyu da beğendim, şeyi de
0: Kadro
1: beğendim,
0: çok iyi
1: oyuncuları
0: abi.
1: da beğendim.
0: Yani şu anda EuroLeague'in favori 3 takımdan birisi Olympiakos, Panathinaikos, sonra Fenerbahçe. Yani şampiyonluk adaylarını bu 3 takım 1-2-3 olarak sıralanıyor. Yani kadroda daha kim olacak abi? Yok yok, yani herkesi aldılar. Gerçekten muazzam bir kadro. Tabii ama tabii koçun yani bu kadroyu nasıl şekillendireceğini göreceğiz. Hani o kadro uyumu, belki süreler önemli, değerli. Ama EuroLeague'de artık başlasın, değil mi? Özledik basketbolu.
1: Tabii canım.
0: Bugün diyorum. Bu sene 3 takımımız EuroLeague'de: Anadolu Efes, Fenerbahçe, Tarfim ve Beşiktaş. Bu da güzel bir heyecan olacak. Bu arada bütün maçlarda Esport Plus'tan nakden yayınlanacak. Onu da söyleyelim. EuroLeague heyecanı. Avrupa'nın en büyük organizasyonu. Öyle de bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Efes bu sene fena değil. Bakalım Lasso yönetiminde tekrar bir Final Four görebilecek mi, ya da ligde, yani EuroLeague'de rekabetçi bir durum olacak mı? Beşiktaş yine iyi oyuncular aldı ama çok yeterlilik konusunda şüphelerimiz var, ya da benim de şüphem var. Yani play-in olursa başarı diye düşünüyorum Beşiktaş üzerinde bu sene ilk sezonda. Eğer play-in yaparsa muhtemelen devam eder gibi gözüküyor. Önümüzdeki sene de yanlış hatırlamıyorsam bir iki sene içinde de EuroLeague'in takım sayısı artırılması bekleniyor. Eğer öyle bir şey olursa da o zaman herhalde Başka takımlarımız da buraya aday.

0: Olur diye düşünüyorum.
1: Özellikle bence Galatasaray.
0: Tabii Galatasaray'ın orada olması lazım. Bu arada Monaco 1-0 önde abi. Hani sen gol beklediğin için söylüyorum.
1: Ne diyorsa
0: Ama tabii
1: Kocaner.
0: devamı doğru.
1: Maçta daha bitmedi. Dur bakalım, büyükte konuşmamak
0: Monaco
1: lazım.
0: kazanır mı sen dedin?
1: Bu Monaco kazanır, evet. Öyle
0: Şu
1: söyledim.
0: Chelsea Brentford maçında
1: O
0: gol
1: da
0: attın mı?
1: 2,5 üst dedim ama o galiba dal kıpırdamadı.
0: Yani Brentford sürekli taçla geliyor. Çok şükür. Yani öyle olunca da problem. Bayern Münih ilk yarıda 10 şut çekti abi. 7'si isabetli. Nasıl ama?
1: Çok iyiymiş.
0: Değil mi? Kaleci kurtarışı 4
1: Yüzde
0: ilk.
1: yetmiş ha.
0: Evet, ikinci yarıda muhtemelen şut atmazlar. Öyle tahmin ediyorum.
1: Bence atsınlar ya, iki korner lazım
0: Ha,
1: dedik.
0: kornerin gelir ya senin. Bir aksilik olmaz. Ben de
1: İnşallah.
0: öyle düşünüyorum. Brentford Chelsea maçında maç kilitlendi abi. Ya toplam şu anda 4 şut var. 28 şut, 26 şut bekliyoruz. Daha 22 şut var. Dakika 23. Yani pek mümkün gözükmüyor. Peki abi, eklemek istediğim var mı? Bir iki mesaj var. Onlara bakalım. Sonra
1: Yok.
0: yavaş yavaş artık gidelim. Ne demiş? Fenerbahçe olarak Trabzonspor'un ve Barcelona'nın Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Geçen sene John Duran sakatım diyordu. Bu sene Asensio, bu tarz davranışlar hiç iyiye alamet değil demiş Fenerbahçe üzerinde.
1: Yani tabii bu yani özellikle belli oyuncuların bunu yaptığını düşün. Mesela ben Asensio'nun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum.
0: Bence de ya. İspanya milli takımında oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok iyi profesyonel. Yıllarca çok üst seviye takımlarda oynadı. Ben de böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir ihtimali de düşünmek istemiyorum.
1: Hatırlıyor musun? Monza Sassuolo maçı için sana
0: Evet, şut.
1: söylemiştim. 25 şut demiştim.
0: Gelmiş mi?
1: 39. dakika 16 şut var.
0: Öyle kalmasın sonra.
1: Ya umarım kalmaz ama yani iyi başladı, onu demek istiyorum.
0: Evet, orada bol şut bekliyorduk. Doğru söylemiştin sen. Biz Chelsea maçını aldık ama yok yani, kaleye gidemiyorlar. Nasıl şut atacaklar bilmiyorum. İki takım da gidemiyor bu arada. Orta alan
1: Ama orada
0: mücadelesi.
1: tabii ikilik bir kuponum var benim Caner. Orada Espanyol Elche maçının da karşılıklı gol var olması gerekiyor.
0: Öyle
1: Ama
0: mi?
1: Elche kırmızı kartı gördü ve o dakikadan beri ortada oyun boyun yok.
0: Sevgili Serdar Bey demiş ki tebrik ediyorum Caner demiş.
1: Ne
0: Peki,
1: için?
0: teşekkürler. İyi oynadınız, kazandınız demiş. Herhalde
1: Ha.
0: Beşiktaş için
1: Acaba
0: söylemiş.
1: Bayern Münih için mi dedim?
0: Yok. Onun için dememiştir herhalde. Serdar Bey demiş ki yarın maçtayız. Sayın Kartal diyor ki tepki gösterirlerse kalmam diye bir şey yazmış. Yarınki
1: Böyle
0: mücadelede
1: bir
0: herhalde,
1: açıklaması yok
0: ben de
1: İsmail Kartal.
0: duymadım ama hani herhalde göstermezler de tepki ya. Bilmiyorum ne dersin ama bekler misin bir tepki falan?
1: Sanmıyorum ya, ben gene maçın gidişatına bağlı da. Yani ilk yarıda bir mağlubiyetle sahadan ayrılıp ikinci yarıya başlarken, ya bu o günkü aslında taraftarın şeyine de bağlı. Dinamiklerine de bağlı günün.
0: Değil mi?
1: Oyun nasıl olacak ona bağlı, dediğim gibi. Yani bazen 1-0 mağlup durumda girersin devre arasına ama oyun zaten 2-1'i 3-1'i çağırıyordur. O yüzden farklı bir şey gelebilir.
0: Bakalım pazar günü nasıl bir mücadele olacak? Fenerbahçe kazanıp yoluna devam edebilecek mi? Tabii yarın Trabzonspor Galatasaray mücadelesi var. Keyifli bir maç olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Peki abi, biz bitiriyoruz. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok. Herkese çok teşekkür ederiz. Mesajlarıyla destek veren herkese.
0: Yarın sen 11'de pardon 10 değil mi? 12'de. Yok, 12'de bir maç.
1: Yarın 12'de Caner.
0: Evet,
1: Son
0: doğru.
1: kararım.
0: Karıştırdım. Ben de 19'da buradayım. Herkesi, ailesiyle birlikte mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şöyle de bir duyum aldım, yani aramızda kalsın. Ben bunu duyuyorum. Sizlerin en çok sevdiği gün Cuma günüymüş. Nedenlerini bilmiyorum tabii. Dinleyicilerim yazarsa sevinirim. Ha, cumartesi pazar çalışmayacağınız için mi? Yani bu da olabilir. Ha, benim en sevmediğim gün cumartesi günü. Sebebini biliyorsunuz. Sizlerle buluşamıyorum mikrofonda. O yüzden dolayı cumartesi günlerinden pek haz etmiyorum. Benim tatil anlayışım pek yok. Onu da söyleyeyim. Dinleyicilerimize hoş geldin diyelim. Bakalım kimler nerelerden bana kulak veriyor. Buradayım abi. İstanbul'dan dinliyorum gibi mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına an itibariyle tüm mesajlarınızı bekliyorum. Öncelikli olarak kimlerin beni dinlediğini görmek istiyorum. Birazdan konularımıza geçeceğiz. Önemli karşılaşmaları değerlendireceğiz. Derbi maçı var yarın akşam. Tabii ki derbi olarak adlandırıyoruz ama gerçeğe baktığımızda derbi maçı değil. Ama bizim ülkemizde derbi olarak adlandırıldığı için de ben Trabzonspor Galatasaray mücadelesine derbi karşılaşması diyorum. Ha, bunu da söyleyeyim. Çünkü ilerleyen dakikalarda mesaj gelir. Trabzonspor Galatasaray maçı derbi değildir Görkem. Aynı şehir takımları oynandığında derbi maçı oluyor. Biliyorum canım. Ha, bunu bilmez olur muyum? Ama bizim ülke futbolumuzda derbi olarak adlandırılıyor. Yoksa Fatih Karagümrük Eyüpspor maçı da derbi. Ama derbi havasında geçiyor mu? Geçmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Elce'nin golü geldi İspanyol karşısında. İlginç anlardan biriydi. Elce 6. dakikada 10 kişi kalmış olmasına rağmen İspanyol deplasmanında an itibariyle golü bulmayı başardı. Tek şutu var 26. dakikada, o da gol oldu. Kısır geçen karşılaşmalarda genelde temponun düşük kaldığı böyle müsabakalarda gollerin çıktığını biliyoruz. Onlardan biri Manolo Gonzalez'in öğrencileri belki daha iyisini yapabilirdi. İlk yarıda 27-28 dakika geride kalmışken rakibin üzerine gitmeyen bir İspanyol takımı var ilginç bir şekilde. Neden ilginç? Rakibin 10 kişi kalmış. Anselmi zaten son haftaların formsuz teknik adamlarından biri. Kötü bir başlangıç yaptılar. Şöyle bakın son maçlarına, 5 karşılaşmada sadece bir beraberliği var Elce takımının. Gonzalez hücum futbolu oynatmayı seven bir teknik patron, teknik direktör diyeyim. İspanyol'un kendi evinde daha etkili olmasını bekliyordum. Roberto Fernandez ya da Javi Hernandez, yine Zaragoza önemli isim, Unai Nunez. Ya bu isimlerden pek verim alamıyor ev sahibi İspanyol takımı. 22. dakikada yine Rodriguez'in bir sarı kartı vardı ve o sarı kartı gören oyuncu artık sinirlendi mi bilmiyorum ne yaşandıysa, neden sarı kart gördüyse, geldi 4 dakika sonra 26. dakikada Elce'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ama ben ilk yarı başka bir gol daha çıkacağını düşünüyorum. Tempo yüksek. Yani öyle bir karşılaşma. İspanyol'un savunması güven vermiyor. Elce tamam hücum varyasyonları çok sınırlı olsa da yani

Ece takımının hücum performansını ben beğeniyorum. Kaybettiği karşılaşmalarda bile gol atan takımdı. Real Madrid'e 3-2 mağlup oldular da 2 tane gol attılar. Onun öncesinde yine Real Sociedad gibi güçlü bir takıma mağlup oldular ama 2 gol atma başarısı gösterdiler. Hani devam edebiliriz. Racing Santander'e 3-2 mağlup oldular. Hani mağlup olduğu karşılaşmalarda da gol atan bir takım var. Oynadığı son 5 maça bakıyoruz, sadece gol atamadığı bir karşılaşma. O da Barcelona mücadelesi. Onun dışındaki puan kaybı yaşadığı 4 karşılaşmada da minimum 1 gol attı. Bir karşılaşmada 1 gol, diğer 3 mağlup olduğu karşılaşmada da minimum 2 gol atma başarısı gösteren bir Elche takımı var. Ben ilk yarının kalan bölümünde gollerin geleceğini düşünüyorum. Yani büyük bir riske girdim şu an biliyorum ama bir gol daha çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an 29. dakikadayız. Espanyol 0, Elche 1. Brentford Chelsea mücadelesi 0-0 devam ediyor. Orada da 32. dakika geride kaldı. Trendyol Süper Ligi'ne şöyle bakalım. Açılış mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Konyaspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. TFF 1. Ligi'nde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1, Muğla Spor 2, Iğdır Futbol Kulübü 2 şeklinde sonuçlandığını görüyoruz. Fransa Lig 1'de az önce ilk yarısı tamamlanan bir karşılaşma. Monaco 1, Lens 0, İtalya Serie A'da Monza 0, Sassuolo 0, Bayern Münih 3, Union Berlin 0. Tabii bu da ilginç karşılaşmalardan biriydi. Bayern Münih hücum anlamında gerçekten müthiş bir ilk yarıyı geride bıraktı. İlk 45 dakikada 3 gol birden attı Bayern Münih takımı. Bristol City 1, Watford 0, İngiltere Championship karşılaşması. İspanya 2. ligine bakalım. Albacete 1, Cordoba 0 ve son olarak da İtalya Serie B. Juve Stabia 0, Cesena 1, 47. dakika oynanıyor İtalya Serie B mücadelesinde. Bu arada Elce'nin golü geldi. 2-0 olmuş. Peki ben bu skorları aktarırken Elce deplasmanda ikinci golü atmayı başardı. İlginç bir karşılaşma. İlk 30 dakikalık bölümde 10 kişi mücadele eden Elce takımı 2 gol birden attı ki maçın da favorisi maç öncesi Espanyol'du. 1.58'lik bir oranı vardı. İlginç bir karşılaşma. İlginç, bakalım neler olacak. Tahminlerim devam edecek. Canlı bahislerim devam edecek ilerleyen dakikalarda. Onu söyleyeyim. Şimdi bana kimler kulak veriyor demiştik. Gelen mesajlara şöyle bir bakayım. Bayrampaşa'dan Volkan her zaman olduğu gibi dinleyenler arasında ve mesajını göndermiş. Hayırlı yayınlar Görkem Bey diyor. Vedat abinin Elce maçından gol var demiş dinleyicimiz. Peki 2-0 şu an Elce deplasmanda önde. İstanbul'dan taksici İbrahim selamlar Görkemciğim demiş. Peki benden de size selamlar olsun. Tüm taksi şoförlerine de kolaylıklar dileyelim. Yaptığınız işin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. İlker Bey mesaj göndermiş. Yine buradayım diyen dinleyicilerimizden sevgili İlker Bey'e de selam olsun. Ahmet Bozok. Peki ona da selam olsun. Bursa'dan yazıyormuş. Devam edelim. Abi iyi yayınlar. Bence Trabzonspor Galatasaray'ı yener demiş bir başka dinleyicimiz. Aynı zamanda da selamlarını gönderen bir dinleyicimizdi. Peki mesajlar geldikçe yer vermeye devam edeceğim ama yarın akşam önemli bir karşılaşma var biliyorsunuz. Ha, Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden bahsetmiyorum. O önemli. Ama benim merakla beklediğim başka bir karşılaşma var. Ya, duymuşsunuzdur. Millwall West Ham United mücadelesi. Çok enteresan bir karşılaşma olacak ki tarihsel olarak bu maçı değerlendirecek olursak da liman işçileri derbisi olarak bilinen bir derbi. Ya, çünkü her iki takımın taraftarları da ağırlıklı olarak Thames Nehri'ydi, değil mi? Evet. Thames Nehri üzerindeki tersanelerde çalışan liman işçilerinden oluşuyor. Sonuç olarak her iki taraftar grubu da aynı iş için rekabet eden rakip firmalarda çalışan insanlardan oluşuyor. Mesela hani bunu radyo olarak düşünüyorum. Yani A radyosunda çalışıyorum ama B radyosunda çalışanlarla bir rekabetimiz var. İşte bunun futbola dönüşümü bu şekilde. Aynı firmada çalışan ve sonrasında o firmadan ayrılıp farklı firmaya giden ve rakip olan ve futbol kulübü kuran iki dev
takımın mücadelesi. Millwall-West Ham mücadelesi takımlar arasındaki gerilimi yoğunlaştıran sebeplerden biri biliyorsunuz.

Hani zor bir karşılaşma. Ben yarıda kalabileceğini düşünüyorum yarın akşam bu mücadelenin. Çünkü daha önce oynanan karşılaşmalara bakıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Hani 14 yıl önce oynanan mücadelede yine hani söylemek istemediğim şeyler yaşandı maalesef. Yani vefat eden insanlar oldu. Çok sert geçen derbi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi değil ya da Boca Juniors-River Plate derbisi değil. Bambaşka bir atmosferde oynanan karşılaşma olacak. 14 yılın ardından tekrardan karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın gözü kulağı bu derbide olacak diye tahmin ediyorum ki filmlere dahi konu olan bir rekabet. Ya yani bu iki takımın mücadelesi, karşı karşıya gelmesi daha önceki yıllarda biliyorsunuz filmlere dahi konu olmuştu. Filmi bile bulunuyordu. Şöyle devam edelim ve gelen mesajları değerlendirelim yarışmalardan. Ha, umarım kalmaz tabii canım. Fair play kuralları içerisinde geçen bir derbi olur da yani zor. Ben bu iki takımın mücadelesinin hiçbir zaman olaysız geçtiğini hatırlamıyorum. Çok enteresan bir karşılaşma olacaktır. Şöyle bir bakalım. Dance Stadyumunda oynanacak bu arada mücadele. Onu merak eden dinleyicilerimize hatırlatayım. Dance Stadyumu Millwall'ın ev sahipliğinde oynanmış olacak ki kapasiteye baktığımızda yine 20.146 seyirci ortalamasına sahip ama yine kalabalığın önlenmesi, tabii ki güvenlik görevlileri, polislerin de stadyumun içerisinde yer alması bu kapasiteyi biraz düşürüyor. 18.100 kapasiteye kadar gerileyen bir stadyum. Yani çok merak ettiğim mücadele. Özet geçmem gerekirse peki teşekkür ediyorum bir dinleyicimize. Bir gol daha bekliyorum Espanyol-Elce mücadelesinden demiş. Gelecek mi göreceğiz. 35. dakika şu an 2-0 Elce'nin üstünlüğü bulunuyor. Oranları biraz kurcalayayım. Espanyol'un golü tabii ki muhtemeller arasında. Kendi evinde gol atamadığı maç sayısı çok az Espanyol'un. Yani hele hele karşındaki takımın 10 kişi mücadele ettiğini düşündüğümüzde, savunmasının çok dağılmaya müsait olduğunu düşündüğümüzde Espanyol bu karşılaşmayı boş geçmez düşüncesine sahibim. Ki ikinci yarıda bazı değişiklikler olacaktır, buna da eminim. İzlediğim kadarıyla İspanyol takımı ikinci yarılarda daha ofansif oynayan bir takım kimyasına sahip. Manolo Gonzalez'in böyle ilginç bir taktiği var. Taktik dehası diyorum ben ona. İlk yarıları çöpe atıyor. İkinci yarılarda İspanyol daha iyi oynuyor. Ya benim izlediğim kadarıyla en azından. Daha önceki hafta mağlup olduğu Vallecano mücadelesinde hatırlayın. 2-1 kaybettiler ama ikinci yarı daha ofansif bir futbol oynamıştı. Elce takımı, düzeltelim, İspanyol takımı. Bu akşam da buna benzer bir tablo yaşanabilir. Diyelim, şöyle diğer skorlarımıza hemen geçelim. Değişiklik var mı? Monaco 1, Lens 0, Bayern Münih 3, Union Berlin 0, Groningen 3, Zwolle 0, Gent Standard Liège mücadelesi 1-1 devam ediyor. Albacete 1, Cordoba 0, İspanya 2. Ligi karşılaşması. İngiltere Championship'te de Bristol City 1, Watford 0, skorlar bu. Kesana'da 1-0 önde. Juve Stabia deplasmanında İtalya Serie B karşılaşması. Karşılaşmalarda henüz skor değişikliği yok. Oldukça da bunları sizlere aktarıyor olacağım sevgili futbol severler. Şimdi sizlerden gelenlere şöyle bir bakayım, dinleyicilerimiz neler yazmış ki bayağı da mesaj geldi. Peki teşekkür ederim tüm mesaj gönderen dinleyicilerimize. Gece maçını bekliyorum tabii, paylaşacağım ilerleyen dakikalarda, hiç merak etmeyin. Onun dışında şöyle devam edelim. Sevgili Yasin Bey diyor ki Galatasaray yarın akşam çok rahat kazanacak, hiç kimse hayal kurmasın. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar bizim kaybedeceğimizi düşünüp onlar da Ahmet'i yenip liderlik koltuğuna oturacağını hayal ediyorlar ama tam tersi olacak. Ahmet Beşiktaş'ı yenecek demiş dinleyicimiz. Bari puan alacak deseydiniz ya. Çok iddialı bir söz olmuş o yüzden. Peki devam ediyorum. Ahmet Beşiktaş'ı yenecek. Galatasaray'da Trabzonspor'u farklı geçecek ve lig bu hafta sonu itibariyle bitecek demiş. Böyle bir durumda yaşanabilir ama lig bitmez canım. Ne kadar meraklıyız şu ligin bir an önce bitmesine ya. Lig bitecek abi. Fenerbahçe havlu attı. Beşiktaş havlu atar bu hafta.

Yani ne kadar meraklıyız, lig bitsin, biz de maçları keyifli keyifli izlemeyelim, onu mu istiyorsunuz bilmiyorum ki. Ha, her takım tabii kendi taraftar diyeyim takımının kazanmasını isteyecek, bu normal de. Yani lig bitti 5. 6. haftada, yani pek doğru olduğunu düşünmüyorum. 10 puan farkı olsa da bitmez abi, bitmez. Daha 5. 6. haftaya nesi bitiyor? Fenerbahçe taraftarıyım. Bence Trabzon Galatasaray mücadelesi 1-1 bitecek. İddiacılara böyle bir tavsiyede bulunayım demiş. Teşekkür ediyorum. 1-1 berabere bitse kötü bir tablo değil aslında. İki takım açısından da değerlendirildiğinde ortada iki takımın da itiraz edeceği bir senaryo yok diye düşünüyorum. Tabii bir puan Galatasaray şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın kazandığı takdirde, Ahmet'i mağlup ettiği takdirde liderliği kaybetmiş olacak. Trabzonspor takımı yaşadığı arka arkaya puan kayıplarının ardından yani zirve mücadelesinden uzaklaşmış olacak. Yani o açıdan ben diyorum tabii burada beraberlik iki takımı da üzmez diyorum ama üzebilir. Şimdi düşününce evet yanlış bir ifadede bulunduğumu fark ettim. Nasılsın abi, iyi misin? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim demiş. Kendi sormuş, kendi cevaplamış ha dinleyicim burada. İyi misiniz diye soramadan kendiniz cevaplamışsınız da. Ben nasılım? İyiyim. Neler yapıyorum? Yani ev bakıyorum, 2 artı 1. Ev bakıyorum, uzun zamandır da bulamadım. Öyle bir koşturmacam var, onu söyleyeyim dinleyicilerimize. Devam edelim mesajda. Abi iyi yayınlar. Kasımpaşa Konyaspor maçında verilmeyen şu penaltıya ne dersin demiş. Verilmeyen penaltı. Bir de fotoğraf göndermiş ama video değil herhalde, değil mi? Tıklayalım. Evet, video değil. Bir fotoğraf göndermiş. Yani yanıltıcı olabilir. Yanıltıcı olabilir. Ben bu karşılaşmayı 90 dakikasını izlemedim. Şimdi yalandan yorum da yapmayayım burada. Yanıltmayayım ya da kimsenin günahına girmeyeyim. Maçta verilmeyen bir penaltımız var diyor dinleyicimiz. Kasımpaşa taraftarıymış yanılmıyorsam. Çünkü WhatsApp profil fotoğrafında Kasımpaşa'nın amblemi var. Evet, Kasımpaşa taraftarı olduğunu düşündüğümüz dinleyici bir penaltımız verilmedi diyor. Hani alışalım bunlara artık maalesef. Ha, niye alışıyoruz Görkem? Ya yapacak başka bir şey yok. Ha, penaltı ya da penaltı demiyorum ya da değildir demiyorum. O anı ben izlemedim. Hani o anı kaçırdım. Bir fotoğrafa bakıp da yorumlamanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim dinleyicimize. Kimsenin hakkına girmeyelim burada. Yorumlamayalım ya da eleştirmeyelim. Ama söz konusu hakem olursa tabii ki ben izlemediğim bir maçta bile hakemi eleştirebilirim artık. O derecedeyim yani. O kıvama geldim. Eleştirebilirim. Hakemlerimiz kötü performans gösteriyor. Hani VAR'a mı güveniyorlar bilmiyorum. Pek kendilerini sanki vermiyorlar. Saha içerisinde tutamıyorlar kendilerini. Nasıl olsa VAR'dan bir karar çıkar. O hata da yapsam onu düzeltir. Mantığıyla mı hareket ediyorlar bilmiyorum. Ama her sene daha da kötüye giden bir hakem performansı var ülkemizde. Ne yazık ki. Ya benim anlamadığım başka bir konu. Bunun cevabını verebilecek bir dinleyicim varsa çok sevinirim. Her takım hemen hemen itiraz ediyor. Hakemlerin performansından memnun değil. Her kulüp başkanı neredeyse, bakın çoğu diyeyim, her kulüp demeyeyim. Çoğu kulüp başkanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Bu hafta X takım yapar, 2 hafta sonra B takımı yapıyor. Ama yapıyorlar. Taraftarlar zaten güvenmiyor hakem kararlarına. Onu net olarak görüyorum. Ya yani durum böyleyken neden bir protesto yapılmıyor? Neden bir hafta maçlara çıkmayalım kararı alınmıyor kulüpler tarafından? Ya da neden hiçbir şey değişmiyor? Hadi en basitinden bunu sorayım. Neden hiçbir şey değişmiyor? Herkes şikayetçi. Şimdi Galatasaray kullanıyor deniyor ama Galatasaray kulübü de istifa ediyor. Galatasaray'ın tribünlerinden de istifa tezahüratları geliyor. Hani hakemler konusunda ben hiçbir takımın taraftarının da mutlu olduğunu, güven duygusunun geliştiğini düşünmüyorum. Herkes istifa istifa diyor. Ama neden kabul ediyoruz? Neden kabul ediyoruz? Ya ben burada hakem hatalıydı, hakem şöyleydi, böyleydi desem ne değişecek ki? Ya bunun sorumlusu kulüp başkanları çıkacak o zaman, ona göre önlem alacak. MHK neden istifa etmiyor? Bilemem. Bilemiyorum. Kulüplerin konuşmaktan başka daha sert tepkiler vermesi gerektiğini düşünüyorum zaman zaman. Çünkü gerçekten kötü maç yönetiyor. Ha, taraflı olduklarını düşünmüyorum. Bir takımı kollayalım, bir takımı daha da kötü bir hale getirelim düşüncesinde olduklarını ben düşünmüyorum da inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum bir futbol sever olarak.
Ama ortada ciddi bir sorun var. Sürekli biz hakem konuşuyoruz. Daha ligin 5. haftası. 5. haftasında 55 kez hakem konuştum. Yani konuşmayalım diyorum ama gelen mesajlar o yönde. Maçı izliyorum. Bir 90 dakikada illaki hani saçma sapan bir karar veriliyor. Bir takım kazanacak belki. Yani o takımın lehine saçma sapan bir yerde penaltı veriliyor ve o takımın galibiyetine gölge düşürüyor. Gölge düşürüyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Merhabalar, iyi yayınlar. Yarınki maçta bence hakem konuşacağız en çok. Ya olmazsa olmazlarımızdan biri. Hakem illaki konuşulacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Sonuç belli olmadığı için bir taraflı yorum da yapmış olmam diye düşünüyorum. Kaybeden takım çıkacak, açıklama yapacak. Hatta sosyal medyasından şu şu şu verilmedi, hakemler hakkımızı yedi diyecek mesela. Olacak senaryo bu maalesef. Futbolumuzun geldiği nokta bu. Yani bunu sokaktan geçen 12-13 yaşındaki genç kardeşimize de sorduğumuzda aynı cevabı verecektir. Niye kaybettik? Biz kötü oynamadık. Hakemler penaltımızı vermedi. Baksana burada dirsek atıyor, kırmızı kart bu. Ya bunlar illaki yaşanacak, konuşulacak. Ha bu Trabzonspor için olur ya da Galatasaray için olur, bilemem. Ama kaybeden takımın taraftarı ya da kulüp tarafından sosyal medyada kesinlikle hakem konuşulacaktır. Buna eminim. Konuşulmayan bir maç yok çünkü ülkemizde. Kolay gelsin. Tarihin en kötü Marsilya'sı deniyor kimileri tarafından. Katılıyor musunuz Görkem Bey? Yani tarihin en iyisi olduğu dönemi ben hatırlamıyorum ki şu an onu kıyaslayayım. Tarihin en iyi Marsilya'sını hatırlamıyorum. Marsilya benim gözümde hani çok takip ettiğim bir takım değil. Fransa Lig 1'de sıkıcı geçtiğini düşünüyorum. Paris Saint Germain sayesinde, sağ olsunlar. Bordolu dönem vardı. Hatırlıyorsunuz. Bordo vardı. Olympique Lyon şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Saint-Étienne yine rakiplerini zorluyordu. O keyifli bir lig oluyordu. O zaman takip ediyordum sıkça. Ama şu an denk gelirse izliyorum Fransa Lig 1'i. Çünkü sonuç belli. Paris Saint Germain puan kaybediyor. Arka arkaya puan kaybediyor. Ama ben biliyorum ki sezon sonu Paris Saint Germain şampiyon olacak. Yani tiyatro gibi. Arada ciddi farklar var. Kulüplerin piyasa değerleri arasında, oyuncu kalitesi olarak ciddi farklar var. Bu da sıkıcı bir hale getiriyor Fransa Lig 1'i. Ben izlemiyorum. Denk gelirse sadece izlemeye çalışıyorum. Tarihin en iyi Marsilya'sını da hatırlamıyorum. Benim gözümde hep orta sıralarda mücadele eden bir takım ya da şampiyonluk mücadelesi verip ama bir türlü ikinci, üçüncü dahi olamayan bir takım görünümüne sahip. Yani enteresan yerlerde enteresan puan kayıpları yapan bir takım Marsilya. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandığı dönemi hatırlamıyorum. Yani benim yaşım yetmiyor. O yüzden dolayı benim için Marsilya hep kötüydü. Yani çok iyi bir takım değildi. Kötü demeyeyim de çok iyi, üst düzey bir takım değil Marsilya bana göre. Yani sadece bu bugün için söylemiyorum. Ha, bu sezon daha da kötü. Evet, Fransa Lig 1'de oynadığı maçlara bakın. Galibiyet sayısına bakın, kötü. Ama bu şu anlama gelmesin. Beşiktaş tarihin en kötü Marsilya'sını yendi. Bak çok kolay ya, Marsilya'yı yenmeyen yok ki. Ne var bu galibiyette? Biz olsak 5 atardık. Daha önce biz 4 attık o takıma. Daha iyi dönemdeydi. Gibi yorumlar var. Bunlara da katılmıyorum. Marsilya Marsilya'dır. Beşiktaş yeni kurulan bir takım. Bunu kimse konuşmuyor. Marsilya karşısında Beşiktaş'ın kadrosuna bakın. Birçok oyuncu yeni, teknik direktörü yeni, yepyeni bir oyun stili benimsemeye çalışan Beşiktaş var. O kadar başarısız sezonların ardından böyle bir başlangıç yapıyor Beşiktaş. Tabii ki bu takdire şayan. Yani gurur duyabileceğimiz bir tablo var. Dün akşam için konuşuyorum. Beşiktaş kimlere elendi, kimlere mağlup oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kimlere mağlup oluyor? Şimdi Marsilya kötüydü, iyiydi. Ya bırakalım bunu. Marsilya'nın bir tarihi var. Ve yeni kurulan bir takımında Beşiktaş'ın böyle bu takımı farklı mağlup etmesi, 4-1'den sonra 5. golü, 6. golü hatta arayan bir takımın mücadelesi ayakta alkışlanır. Hiç rakibi küçümseyelim, hiç Beşiktaş'ın başarısını küçümseyelim, gölge düşürelim gibi bir yoruma katılmıyorum. Katılmıyorum. Beşiktaş büyük bir başarıya imza attı. Ha, Galatasaray Fenerbahçe olsaydı 4 tane 5 tane atardı Marsilya'ya. Buna da katılmıyorum. Buna da katılmıyorum. Şu an Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımı abi. Fanatikliği bırakıp böyle gerçekten tarafsız gözle yorumlarsanız Beşiktaş'ın şu an Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı olduğunu görürsünüz. Ama şu an için söylüyorum. 5 hafta sonra bambaşka bir tablo yaşanır onu bilemem. 4 hafta sonra bambaşka bir durum yaşanır bilemem. Ama şu anki mevcut durumda Beşiktaş hak ediyor.
hak ediyor ve futbolu da keyif veriyor. Ben maçlarını takip ederken keyif

Hatırlamıyorum. Ki o dönem futbol bu kadar sert oynanmıyordu ya. Araştırıyorum tarih kitaplarında. Şöyle bir internette sözlüklere bakıyorum. O dönem neler konuşuluyormuş gazetelerde. Oyun istatistiklerine bakıyorum. Yani çok kolay ya şut çekmek vesaire. Hiç orta alanda sert müdahale vesaire yokmuş. Tabi izlemediğim için net olarak yorumlayamıyorum da. Ama şu anki futbol daha sert. Şu anki futbol daha sert. Ben Ronaldinho hayranıyım. Ronaldinho hayranıyım. Yani ben Maradona, Messi, Ronaldo, Pele falan bilmem. Benim için varsa yoksa Ronaldinho. Bir yandan skor tahminlerini de tabii gönderebilir dinleyicilerimiz. Bakalım kimler bilecek. Ha, ben sizin tahminlerinizi çok beğeniyorum. Genelde başarılı oluyor. Şimdi 20 tane 30 tane dinleyicim Trabzonspor kazanır ya da Galatasaray kazanır dediğimde ya gerçekten de öyle oluyor. Yani bunu birçok kez yaşadım. O yüzden tahminlerinizi bekliyorum. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde sizce kazanan kim olacak? Ama tarafsız yorumlarınızı bekliyorum. Yani Trabzonsporlu birinin Trabzonspor kazanır demesi kolay. Ya da Galatasaray taraftarının ben Galatasaray kazanacak abi demesi kolay. Ama tarafsız gözle yorumladığınızda o yorumlar daha sağlıklı olacaktır. Sevgili futbol severler, sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de şöyle bir skorlarıma tekrardan bakayım. Brentford 0, Chelsea 0. İlk yarı tamamlanmış. Espanyol 0, Elche 2. Enteresan karşılaşmalardan biri. Fransa Lig 1'de 47. dakika Monaco 1, Lens 0. 2,5 gol üstü önerisinde bulunabileceğim karşılaşmalardan biridir. Monaco-Lens mücadelesi 47. dakika 1-0 devam ediyor. Belçika Pro Ligi Gent 1, Standard Liège 1, Bristol City 1, Watford 0, Albacete 1, Cordoba 1. Burada da 63. dakika oynanıyor. Şöyle bakalım. Bir de kalecilerin oynamadığını düşündüğüm bir maç var. Fransa Lig 2. Rodez 3, Nancy 4. Tam 7 gol çıkan bir mücadele. Enteresan. Kalecilerin topa eliyle dokunması mı yasak acaba ya? Ya 7 tane gol bir karşılaşmada. Biz 7 şutu zor görüyoruz. Bazen Süper Lig maçlarında baksanıza. Hani Fransa Ligi diyoruz, zayıf diyoruz ama adamların ikinci liginde bile ne maçlar ne tempolar oynanıyor ya. 7 golün çıktığı bir mücadele. Güzel. Kasımpaşa'nın nerede penaltısı verilmemiş? O arkadaş maçı nasıl izliyor? Merak ediyorum doğrusu. Herkes bir kaos yaratma peşinde. Benim anlamadığım. Lütfen bana da gönderin. Kasımpaşalı taraftarın gol beklediği pozisyonu demiş dinleyicimiz. Ya ben izlemedim. Yani dediğim gibi ben o pozisyonu hatırlamıyorum. Benim izlediğim bölüme denk gelmedi en azından. Ama Anadolu kulüpleri zaten bir şey olmaz canım. Ne olacak? Penaltısı verilmez, hakkı yenir. Yani biz bunları zaten konuşmuyoruz maalesef. Gündeme de getirmiyoruz. Ülkece hiçbir televizyon kanalında da bunları göremezsin. Yani Kasımpaşa Konyaspor maçında gerçekten bir takımın penaltısı verilmemiş olsa dahi, bak %100 penaltı verilmemiş olsa dahi kimse konuşmaz. Televizyonda da kimse konuşmaz, YouTube'da da kimse konuşmaz. Ha kendime de pay biçeyim, ben de konuşmuyorum. Maalesef ülke futbolumuzun yine özetleyen durumlarından biri. Hani burada da hak yeniyor kardeşim. Burada da hak yenmiyor mu? Sonuçta bu takımlar az bütçeli diye şimdi Kasımpaşa Konyaspor şampiyon olamayacak gözüyle baktığımız için mi bunları kimse yorumlamıyor? Hakkı yeniyor. Ya da TFF 1. liginde. Yani orada da emek var. Oradaki de hata yapan kişi hakem. Ama 3 büyüklerin maçında da hata yapan kişi hakem. Hani 3 büyük dışında bir takımın ya da 4 büyük diyelim, 4 büyük dışındaki bir takımın hakem tarafından tırnak içerisinde katledildiği bir maçı maalesef hani biz konuşmuyoruz. Ülke futbolunda hiç kimse konuşmuyoruz. Ya bu taraftar olarak söylüyorum ben. Hiçbir taraftar gündeme getirmiyor. Sosyal medyada öyle kimse yazmıyor. O istifa, bu istifa, X'te, eski adı Twitter'da trend topic olmuyor. Ha şu an trend topik var mı hala bilmiyorum. Eski yıllarda vardı. TT deniyordu. Kullanmadığım için. TT oluyordu hakem. Ya da o karşılaşma. Anadolu kulüplerinde bunlar yaşanıyor mu bilmiyorum. Hani o kadar emek veriliyor tabii, yazık günah. Şimdi Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'unki emek de, atıyorum Eyüpspor'unki emek değil mi? Başakşehir'in, Göztepe'nin, Erzurum Futbol Kulübü'nün, bunlar emek değil mi? Bunlar da emek veriyor. Ki o kadar kısıtlı imkanlarıyla neler neler başarmaya çalışıyorlar. Yani yazık. Hakem hatalarını komple değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama maalesef kimin canı yanarsa o konuşuyor. Öyle.
Yıllardır öyle.

Atıyorum. Fenerbahçe taraftarı mısın? Galatasaraylı mısın? Beşiktaşlı mısın? Hakem senin aleyhinde bir hata yapınca çıkıyorsun, konuşuyorsun. Taraftarlar da isyan ediyor. O maç sonu yapılan röportajlarda taraftarlar hakeme birçok göndermede bulunuyor. Yani illa kendi takımının canı yanması gerekiyor bu tepkilerin verilmesi için ve bu yüzden dolayı da belki bunlar çözümlenmiyor. Genel pencereden bakmıyoruz. Çünkü hiçbir Galatasaraylı'nın ben Fenerbahçe'nin bu hafta hakkı yendi ya baksana hakem böyle hata yapılır mı dediğini görmedim. Vardır illaki. Ama azınlıkta. Da Fenerbahçe taraftarının Galatasaray maçında Galatasaray'ı doğradılar ya yazık dediğini görmedim. Ha, birlik olamıyoruz bu anlamda diye düşünüyorum. Ha yanılıyor da olabilirim bilemiyorum. Sizlerin görüşü önemli. Ronaldinho'yu tek geçiyorum ve sana katılıyorum demiş. Mecit Ademoğlu Ankara'dan başkentimize de selamımı ileteyim. Şöyle bakalım Ronaldinho'nun adrese teslim frikik atışları müthişti. Maradona'nın ise 6-7 kişiyi geçip gol atması müthişti. Cesur Bey sanki canlı canlı izlemiş gibi anlattınız ya. Benim gözümde canlandı ha. Gözümde canlanan kişi Maradona değil de bir adam geliyor topu alıyor 6-7 kişiyi çalımlıyor. Ve o şekilde gol atıyor. Ha, bunu Messi de yaptı. Bunu Messi de yaptı.

Abi sana Instagram'dan soru sordum hangi takımlısın diye. Yani ben şu an yabancı bir takım tutuyorum. Hatta alt liglerde mücadele eden bir takımı tutuyorum. Bak bunu söyletmeyin. Bunu bilir dinleyicilerim. Biz teminden beri hangi futbolcuyu konuşuyoruz? Hani bu işin ipucu kısmı diyelim. Bakalım kaç kişi bilecek merak ettim ya. Benim evet şu an Avrupa'da desteklediğim ya maçlarını izlediğim bir takım var. Gerçekten var. Vallahi de billahi de izliyorum. Alt lig takım. Hangi lig olduğunu söyle. İtalya liginde bir takım. Alt liglerde yer alan bir takım. Ve ben bu sezon o takımı destekliyorum. Ve abartısız hiçbir maçını da kaçırmamaya çalışıyorum artık. İzlemeye çalışıyorum bir yerlerden. YouTube'dan vesaire buluyorum. Bulmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. O takımın adını bakalım kaç kişi yazacak. O kadar ipucu verdik. Yani bilinebilecek bir takım. Avrupa'da şu an benim desteklediğim tek bir takım var. Onun da ismini dinleyicilerimiz bulsun artık. İtalya Ligi dedik. Az önce oyunculardan bahsettik. Yani o kadar ipucu. Bu kadar ipucuyu verdikten sonra takır takır doğru cevapların gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bilemedim. Futbol gurmeleri şu an dinliyor mu dinlemiyor mu onu da bilmiyorum. Peki sizler yazmaya devam edin. Şöyle bir skorlara tekrardan dönelim. Brentford 0, Chelsea 0, Espanyol 0, Elche 2. İlk yarı tamamlandı bu karşılaşmalarda. İtalya Serie A'da ne oluyor? Monza 1, Sassuolo 0, Fransa Lig 1, Monaco 1, Lens 0 ki 2,5 gol üstüne yatkın gördüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. Şu an 1-0 54. dakikaya da girdik. Albacete 1 Cordoba 1 70. dakika oynanıyor. Juve Stabia 1 Cesena 1 yine İtalya Serie B'den bir takım. Bak İtalya'dan bir takım demiştim. Şu an benim desteklediğim takımın maçı yok. Yok. Hani ipucunu böyle yanlış vermeyelim. Yok. Bu saydığım takımlardan biri değil. Değil. Bayern Münih gol olup yağmaya devam ediyor. Almanya'da şiddetli bir gol yağmuru söz konusu. 73. dakika Bayern Münih 6, Union Berlin 0. Ya zaten 5 tane atmışsın. Ne gerek var 6. gole? Bırak atma. Rakibin de burada moralini bozma. Anlamıyorum. Böyle Bayern Münih tarzındaki takımlar benim pek sevebileceğim takımlar değil. İngiltere Ligi'nde de var böyle takımlar. Yani atmışsın, kazanmışsın zaten. Daha rakibinin niye böyle demoralize ediyorsun? Tamam gücü yetmemiş belli. Olmuyor. Hani illa böyle yakaladın diye 6, 7, 8, 9, 10 tane atacak mısın? Ne gerek var? Fair play ruhuna aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih 6. golü atmayı başardı. Şu an izlemiyorum ama Esport Plus'tan takip edebilir dinleyicilerim. Sesini açmamak şartıyla. Beni dinlemeye devam edin. Onu da söyleyeyim. Bayern Münih 7. 8. gol için yüklenecek. Bakın yüklenmeye devam edecek. Öyle bir takım. Ah Bayern Münih. Senin ikinci, üçüncü olamayacağın günleri de göreceğim ben. Göreceğim, göreceğim. Livorno'lusun kardeş demiş dinleyicimiz sevgili Murat Bey. Yani değil. Livorno falan değil yani o takım değil. Az önce ben hangi oyuncuyu övdüm? Bak ipucu veriyorum. Hangi oyuncuyu övdüm? Bana göre dünyanın en iyi oyuncusu kim? Sorusuna nasıl bir yanıt verdim? Yani bak buradan bir

Jeton düşmesi gelebilir. Düşün bakalım biraz. Biraz düşünün ya. Düşünün biraz. O oyuncuyla bağlantılı olabilir şu an desteklediğim bir takım. Bak düşün, İtalya alt ligler diyorum. Üçüncü lig. Daha da bir şey söylemeyeyim. Adını vermediğim kaldı sadece. Üçüncü lig takımı. İtalya'da üçüncü lig takımı. Ben 47 yaşında olduğum için Maradona'yı da hatırlıyorum demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum sevgili Cesur Bey. Sen şu takımı takip ediyorsun abi demiş dinleyicimiz sevgili Ahmet Bey. Doğru. Doğru sevgili Ahmet Bey. Tek doğru yanıt veren sizsiniz herhalde. İlker Bey hayır o değil. Livorno çok geliyor ya. Livorno'yu takip etmiyorum. Lecce olabilir abi demiş. Ha, neye göre Lecce mesela? O oyuncuyla Lecce'nin nasıl bir bağlantısı var? Rodes maçından parayı götürdüm demiş dinleyicimiz. Peki biz neredeyiz? Dinleyicimiz nerede? Rodes Nancy maçı. Oh be, 7 gol çıktı. Ben diyorum kaleciler kalede yok. Ya da eliyle kurtarış yapmaları yasak. Dinleyicim oh kazandım abi kazandım. Peki hayırlı uğurlu olsun. Benim kuponlarım da kazandırıyor gün içerisinde. Bunu kar gütme amacı olarak da görmeyin. Hani bütün maçları veriyorum ama hepsi gelecek, hepsi tutuyor. Öyle bir şey yok. Açık ve net. Ben burada yorumlarımı yapıyorum, maç analizlerimi yapıyorum. Eyvallah, hepsini kabul ediyorum. Ama kesin gelecek. Hepsi bak, ben ne diyorsam odur. Sen benim dediğimi oyna. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kendi mantık süzgecinden bir geçir bakayım benim verdiğim karşılaşmayı. Hani ben de senin gibi biriyim ya. Ben ekstra İtalya Futbol Federasyonu'yla ya da İtalya'da o takımın kulüp başkanından bilgi almıyorum. Ya bu haftaki maç önemli değil bizim için Görkem. Biz bu hafta yedeklerle çıkabiliriz, ona göre tahminde bulun demiyor bana İtalya'daki Lecce takımının kulüp başkanı mesela. Şimdi Lecce'li bir taraftar denk gelir, al başına bela, o da ayrı. Kuponlarımı görmek istiyorsanız iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınızın ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir bölüm var, daire. Gördün mü? Sağ üst köşe. Yok orada. Heh, evet sağ üst köşe. Oraya tıklıyorsun. Sonra sana seçenekler çıkacak. Bilgilerim, kayıtlı bayim vesaire vesaire alt alta. Sen kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Son olarak il seç, ilçe seç. Canlı konumum. Haritalar hiç gerek yok. Aynı sayfada yer alan bir büyüteç var. Büyütece basıyorsun. Sağda kalıyor, sağ köşede. Büyütece basıyorsun ve arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya da sponsorumuzun bayi kodunu yazıyorsun. 30 çift 0 97 birleşik olarak. 30 çift 0 97. Bunu yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Bu kadar ya yapman gereken işlem. Sonrasında da kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. 20-25 saniyeni alacak. İlerleyen haftalarda, ilerleyen süreçte tabii derbinin ardından da güzel bir jesti olacak yine sponsorumuzun. Sonra ben görmedim, duymadım, Görkem bana söylemedin demeyin. Yine her zaman olduğu gibi sponsorumuz size bir forma hediyesinde bulunacak. Dilediğiniz takımın, artık hangi takımlısınız? Abi ben Japonya'da Gamba Osaka'yı destekliyorum. Öyle bir şey yok. Yani uçmayalım, yani Gamba Osaka falan yok. Türkiye sınırları içerisinde bir takım. Hani ucu açık bir yorum yaptığım için altını çizeyim. Yoksa ben de Arjantin Ligi'nden Boca Juniors taraftarıyım abi ama Türkçeyi çok iyi biliyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum ama çocukluğumdan beri Boca Juniors taraftarıyım. Bana lütfen Arjantin'den bir forma gönderin demeyin. Öyle bir şey yok. Türkiye'den bir takım, herhangi bir takım forması seçebilirsiniz. Sponsorumuz bunu hediye edecek ve kolay bir soru soruyorum. Bugün sorduğum bir soru gibi. En hızlı doğru yanıtı veren kişi formayı kazanacak. Sadece 0540 300 çift 097. Bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını da görebilir miyim? Mesaj göndermen yeterli olacaktır. Bunu da hatırlatalım. Ha ben numarayı alamadım. Duyamadım. Ya da tam yazamadım, araç kullanıyordum. Peki olabilir. Seyir halinde bir dinleyicimiz de olabilir. O da ne yapıyor? Arabayı müsait bir yere çektiği an itibariyle, çektikten sonra diyelim, Instagram'da Görkem Tezer yazıyor ve bana ulaşıyor. L ile değil, R ile. Yanlış yazıyorsun. Gördüm. Bir tanesini hissettim buradan. Soyadımın son harfi R olacak. L yok. Görkem Tezer yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Bu kadar. Oradan istek gönderebilirsin diyelim ve şöyle devam edelim gelen mesajlarla. Bayern Münih'in 7. golü geldi demiş dinleyicimiz. Hani o sayfayı açmak istemiyorum.
O sayfayı pek açmak istemiyorum ama bakalım. Attım 7. golü. 60 Bayern Münih. Acımıyor. Yani böyle bir takım maalesef.

Öğrencileri yani futbol ruhuna aykırı, hiç haz etmediğim durumlardan bir tanesi. Ya rakibin direnci gitmiş zaten. Daha ne geliyorsun? Daha niye hadi hadi diyorsun, kenarda bağırıyorsun mesela. Kompany'i de kınıyorum şu an. Bayern Münih'in teknik direktörü. 8. gol için elini kaldırıyor hücum oyuncusu. Buraya gönder diyor. Ya bir rölantiye al, bir paslaş. Rakip zaten gelmiyor artık. Maç bitsin diyor. Hakemler bile yardım ediyor. Uzatma vermiyor. Bir dakika, 2 dakika uzatma veriyor. Yani anlayamıyorum. Şimdi 8. golü de atar bu Bayern Münih. Atar. Buraya yazıyorum.

Pele, Kempes, Ardiles, Sokrates demiş dinleyicimiz Ronaldinho. Bunları seyretmediyseniz futbol izledim demeyin. Ben futbolu izlemiyorum zaten. Tenis izliyorum ben. Öyle söyleyeyim dinleyicimize. Tenis izlemeyiz. Bir de stopunu çok seviyorum canım. Stopunu da izliyorum zaman zaman. Ya, yapacak bir şeyim yok. Maalesef dinleyicim öyle söylemiş. Şimdi sen Pele'yi, Ardiles, Kempes'i izlemediysen, Sokrates'i izlemediysen diyor futbol izledim demeyin diyor. İzlemedim ben. Futbolu izlemiyorum. Benim izlediğim biraz tenis. Yani güreş izliyorum zaman zaman. Stopu. Stopundan keyif alıyorum. Dinleyicimi mi kırayım ya? Doğru yanıt gelmiş. Peki benim Avrupa'da desteklediğim takımı sevgili Ahmet Kök doğru yanıtlamış. Sadece 2-3 kişi yok. 2 kişi değil mi? Doğru. Sadece 2 kişi bilebildi. Enteresan. Şimdi bir ipucu vereceğim. Ronaldinho'nun oynadığı takımı yazabilir misiniz bana şu an aktif olarak? Oynuyor biliyorsunuz değil mi? Aktif olarak oynamaya devam ediyor Ronaldinho. İlginç bir şekilde. Kaç yaşına gelmiş? Futbolu erken bıraktı diyorduk ama hala enteresan çalımlar atıyor. Ha, rakip savunma oyuncuları ya da orta sahadaki oyuncular basmıyor Ronaldinho'nun üzerine, gitmiyor. O da ayrı. Halı sahada top sektirir gibi ama onu izlerken bile keyif alıyorum. Keyif alıyorum, ne yalan söyleyeyim. Ronaldinho'nun oynadığı takımı bana yazar mısınız? Daha da ipucu falan vermem, daha ne söyleyeyim. Abi iyi yayınlar. Bugün yayını bir de ne demiş? Şöyle bakayım, tam okuyamıyorum. Yanlış yazmış dinleyicim çünkü. Yayını yarına kadar, bire kadar uzatabilir misin demiş dinleyicimiz. Uzatamam maalesef, özür diliyorum. Öyle bir inisiyatif alma yetkim söz konusu değil. Hani ya bugün canım konuşmak istiyor, ben 3'e kadar konuşayım. Öyle bir durum değil. Hani bu yaptığımız iş öyle bir iş değil. Onu da söyleyeyim. Ha, uzatır mıydım? Elimde olsaydı uzatırdım. 1'e kadar değil, 1,5 2'ye kadar uzatabilirdim. Sorun değil. Karşılıklı gol verdiğimiz maça bak. 7 gol çıktı. Union Berlin'den bir gol gelmedi. Vallahi de pes demiş dinleyicimiz. Şanssız sevgili Ömer Bey, Ömer Yalçın. Siz bir süre benim verdiğim tahminlere oynamayın. Rica edeyim sevgili Ömer Bey. Ya bir şanssızlık var. Hatta daha başka bir şey de var. Buna sadece şanssızlık diyemeyiz değil mi? Sevgili Ömer Bey. Benim oynadığım kuponlardan, benim dinleyicilerime önerdiğim kuponlardan lütfen uzak durun. Belli bir süre ama. Şöyle birkaç gün uzak durun.

Evet, bir kişi daha doğru yanıtlamış. Yani futbol gurmelerinin sayısı bugün az. Sevgili Meriç Bey, teşekkür ediyorum. Doğru yanıt göndermiş. O kadar da sorunun cevabını verdim. Hala yanlış yazan bir dinleyicim Lecce. Ya taktı Lecce'ye bu dinleyici. Az önce Livorno diyordu, şimdi Lecce demeye başladı. İtalya dendiği zaman aklınıza niye Livorno geliyor ya? Livorno. Benim hiç izlediğim bir takım değil Livorno. Ha eskilerde belki evet tek tük izliyordum da yani Livorno olayım. Ben niye Livorno'yu destekleyeyim abi, bir sebebi olması lazım. Yok ama şu an İtalya 3. liginde yer alan bir takım, az önce sordum size, Ronaldinho'nun forma giydiği o takım benim için özeldir. Özeldir. Ha sağda solda bulsam internette formasını da alacağım. Alacağım. Kayıt oldum, numarayı söyler misin diyen bir dinleyici İsmail Bey. Peki söyleyelim, 0540 300 çift 097. Yayın numarası değil, benim numaram değil. Oraya gönderdiğiniz mesajlar sponsorumuza gidiyor. Yani sponsorumuzun firmanın diyelim kurumsal WhatsApp numarası. Oraya Görkem ne haber falan diyenler varmış, yani yazmayın, orası benim numaram değil. Yayında bir gün yanlışlıkla vereceğim diye korkuyorum kendi numaramı da. Şu ana kadar öyle bir gaf yapmadım. 0540 300 çift 097. Bu Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinin resmi numarası. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp'a açık bir numara. Benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz ve ardından da bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz. Benim de yayından sonra güzel bir kuponum olacak. Onu görüyorsun ücretsiz olarak. Bu yapman gereken işlem. Ha bulamadıysan da Instagram'dan bana ulaşıyorsun. Bana mesaj gönderiyorsun. Görkem abi iyi yayınlar. Derbi maçı ilk yarıdan bitmezse, yani iki takımdan biri iki gol atamazsa maç 900 dakika berabere biter demiş. Peki devam edelim. İlginç bir mesaj, sonuna doğru gidiyorum herhalde. Derbi heyecanı yaşayacak hakem. Ne demek? Hakem hata yapmamak için her şeye çalacak. Tempo düşecek, kolay gelsin. Tempo zaten düşüyor. İster istemez düşüyor. Ben yüksek tempolu bir derbi son dönemde tek hatırladığım Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi ya da Fenerbahçe Beşiktaş derbisi diyelim. Orada tempo yüksekti. Ama Trabzonspor Galatasaray maçlarında temponun o kadar yüksek olduğu maçları hatırlamıyorum. Zaten tempo düşecektir. Düşük bir tempoda oynanması muhtemel. Gollere yönelmeyeceğim. Ki o karşılaşmayla alakalı tercihlerime ulaşmak istiyorsanız da dediğim gibi o numaraya mesaj gönderin. Yarın maç öncesi güzel tercihlerimi, bence başarılı olacak tercihleri sizlere aktarmış olacağım. Bakalım sevgili Murat Bey doğru. İtalya Serie C ekibi Ravenna Futbol Kulübü demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Murat Bey de bizi dinleyenler arasındaymış. Kayıt oldum ama şu an verebilir misin canlı bir maç? Verdim zaten, tekrar hatırlatayım. Fransa Lig 1 mücadelesi. Monaco Lens karşılaşması. 2,5 gol üstü bekliyorum demiştim. Skor 1-0 iken. İkinci yarı yeni başlıyordu. Şu an 1-1'e gelmiş. Monaco 1, Lens 1. 69. dakikadan çıktık. 70. dakikadayız. Ben burada bir golün daha çıkacağını düşünüyorum. Yani 1-1 biteceğini pek hesaba katmıyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü iki takımı da biliyorum. Yani 1-1'e razı olacak bir oyun yapısı yok. Philippe Luis zaten Monaco'nun teknik direktörü. Hücum futbolunu benimseyen isimlerden biri. Hücum ederken savunmasında açıklar veren bir takım, Monaco takımı. Ha, bir gol daha çıkar bu karşılaşmadan diye düşünüyorum. Ha söylüyorum diye de kesin olacak değil. Yani kesin gelecek diye bir şey yok. Sadece benim düşüncem bu. 1-1 bitmez diyorum.

Abi iyi yayınlar. Trabzonspor kazanacak ama kazanırken hakem desteğini de yanına alacaktır demiş. Devamını okumayalım. Ya yani niye mesela böyle bir düşünce var ki? Ha, bizim düşüncelerimiz de pek sağlıklı değil. Ha, bunu dinleyicim için söylemiyorum. Genel böyle düşünüyor. Genel olarak böyle düşünüyor herkes. Yani bir şey olacak. Bizi doğuracak hakemler. Yani niye böyle düşünüyoruz acaba ya? Ya futboldan keyif alamazsınız. Ya abi vallahi de billahi de keyif alamazsınız futboldan. Ya, böyle takip edersen bir maçı yarın kesin böyle hakem doğuracak bizim maçı kazanamayacağız. Ya böyle izlersen keyif alamazsın ya. Alamazsın. Ha, kazan kaybet çok önemli değil ki. Sen keyif alıyor musun? Sahadaki skorun yanı sıra futbol sana tatmin edici bir durum yaşatıyor mu? O önemli. Keyif almak önemli. Ha tabii aşırı fanatik olunca da kendi takımının kazanmasını arzular bir taraftar. Bu gayet normal. Ama yani önceden oynanmayan bir karşılaşmada kesin hakem hatası olacak. Demek bana çok garip geliyor, bilemiyorum. Benim futbola bakış açım bu değil. Hak eden kazansın. Yani iyi bir mücadele olsun. Yurt dışında takip eden olursa bu karşılaşmayı, yani onlar keyif alsın. Vay be, ülke futboluna bak, Türkiye futbolu gelişmiş desinler. Ha, benim tek temennim bu. Tek bunu arzuluyorum. Ha, iyi olan da kazansın canım tabii ki. Bayern Münih'in 8. golünü bekliyorum. İyi yayınlar demiş. Siz 8. gol gelse 9. golü de bekleyecek olan kitledensiniz bence Cemal Bey. Hadi bol şans dileyelim de. 7 gol olmuş daha 8. golü niye oynuyorsunuz ya? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şu an 89. dakika 7-0 Bayern Münih önde. Bakalım 8. gol gelecek mi? 15 isabetli şutu var Bayern Münih'in. Bunlardan 7'si golle sonuçlanmış. Union Berlin'in 2 isabetli şutu var. Ki totalde 3 şut denemesi olmuş 90 dakika boyunca Union Berlin'den. Bunlardan ikisi isabetli. Yine ilginç maç sonuna doğru.

Gidiyoruz 7-0. Yani Bayern Münih'i şampiyonluktan edecek bir takım yok mu şu Almanya Ligi'nde? Freiburg sonunu getiremez. Dortmund 3'te 3'te başladı. Kazandığı takdirde yine lider olacak, o ayrı. Ama Bayern Münih'i biri durdursun. Şu Almanya Ligi'nde Bayern Münih takımını biri durdursun ya. Rica ediyorum. Fransa Lig 1 için söylediklerim Almanya Bundesliga için de geçerli. Bayern Münih'in her sene şampiyon olmasından sıkıldım. Ha, bunu Türkiye Ligi için söyler miyim? Yok, söylemem. Tabii ki de söylemem. Kendimi topun içine atar mıyım ben? Ateşe atar mıyım? Topun içine nedir ya? Ateşin içine atar mıyım kendimi? O zaman gelsin Galatasaraylı dinleyicilerimizin tepkisi. Yok, hiç o toplara giremem şu an. Hiç giremem. Türkiye'de o rekabet bitmiyor ama. Yani son haftalara kadar devam ediyor. Almanya'da, Fransa'da öyle değil. Ciddi kalite farkı var. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, hatta Trabzonspor kadro kalitesi çok iyi. Bu takımlar arasında kesin Galatasaray bu sene de şampiyon olacak kimse diyemez. Ama Almanya'da, Fransa'da deniyor.

Selamlar, nasılsın? Seni seviyorum demiş dinleyicimiz. Sonunda bir şey, başka bir şey yazıyor mu ya? Şöyle bakayım. Ha, kupon göndermiş. Ben de diyorum ne göndermiş? Acaba arkadaşına mı atacaktı bu şey mesajı? Selam, nasılsın? Seni seviyorum. Peki, neyse. Fotoğraf gelmiş. Hemen bakayım şu fotoğrafa. Bayern Münih'in 8. golünü bekliyorum. Ya gelecek, hissediyorum ya o Bayern Münih'in 8. golü. Bu kadar totem yaptık. Bayern Münih atacak o 8. golü. Yani umarım atar. Ha, böyle kesin konuşmayalım da. Atsın. Atsın 8. golü. Şöyle bakayım dinleyicimizin kuponunda hangi karşılaşma var? Monaco Lens mücadelesi 2,5 gol üstü. Peki devam edeyim. Başka hangi mücadele? Rodez Nancy, o kazanmış. 3,5 gol üstü demiş dinleyicimiz. Peki tebrik ediyorum. Brentford Chelsea 1,5 gol üstü. Burada da 60. dakika. Yani iki maçınız var benim anladığım. Bir Monaco maçından bir gol bekliyorsunuz. Bir de Brentford Chelsea. Bu karşılaşmadan iki gol bekliyorsunuz. Brentford Chelsea şöyle 70'e kadar yine bir gol gelirse, yani Chelsea kalesinde gol görürse 1,5 gol üstüne gitmeye aday maçlardan biri. İkinci yarı için söylüyorum. Bakalım göreceğiz neler olacak. Şu an 61. dakikaya girdik. Brentford 0, Chelsea 0 şeklinde devam eden bir karşılaşma. Bayern Münih 8'e attı diyor dinleyicim de. Şöyle bakalım, gol iptal. 7-0 Union Berlin karşısında. 8. golü az önce attı Bayern Münih ama gol geçersiz sayıldı. 7-0'lık üstünlük devam ediyor. Ben hala 8. gol gelsin diyorum. Dinleyicim çok mesaj gönderiyor. Abi totem. Abi totem. Peki. Selamlar, sezonun en iyi maçlarını Galatasaray'a karşı oynayan Ozan Tufan yine zorlar, asist veya gol atar demiş dinleyicimiz. Bakalım göreceğiz nasıl bir karşılaşma olacak. Yarın akşamki derbiyi nerede izleyeceksiniz ya, onu da sorayım. Yani burada madem sohbet havasında ilerliyoruz, interaktif bir yayın, sorayım. Derbiyi izleyecek misiniz ya da nerede izleyeceksiniz? Bak, evde mi, dışarıda mı? Dışarıdaysa nerede, lokasyon neresi? Bunları da yazın bana. Önemli benim için. Önemli. Niye diye sormayın. Önemli. Ha, yarın Beşiktaş tarafına gelmeyi düşünen varsa da misafirim olabilir. Ben o muhitte olacağım. Bir ev bakma durumlarım var dedim ya. Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a kadar gidiyorum artık ev bakmaya. Yine birkaç tane evle görüşeceğim. Fiyat pazarlığı yapmaya çalışacağım da. Olmayacak diye tahmin ediyorum. Olmayacak diye tahmin ediyorum. Gitmişken eşimi dostumu da göreceğim. Yani Beşiktaş'ta olacağım gün boyunca diye tahmin ediyorum. Yarın için söylüyorum bunu. Evde izleyeceğim abi demiş dinleyicimiz. Peki telefondan takip edecekmiş. Şöyle bakalım, taksi şoförüyüm, radyodan takip edeceğim. Radyo Spor açık bende, devamlı iyi yayınlar aslan kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Dinleyicimize kolaylıklar dileyelim. Şöyle devam edelim. Bayern Münih'in 8. golü gelmez abi, yedirmezler bize demiş. Zaten öyle oldu. Ha, yedirdiler yedirmediler değil. 7-0 bitti maç. Union Berlin'i 7-0'la geçti Bayern Münih takımı. Şöyle bakalım. 2-1 Trabzonspor kazanacak. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. İyi yayınlar kardeşim demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Kocaeli İzmit'ten Ramazan. Trabzonspor Galatasaray maçında galip gelen taraf Galatasaray olacak.

olacağına inanıyorum. Buradan skoru belirtmek istiyorum. 3-0 Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım, göreceğiz. Hani Deniz'in oynaması bekleniyor Galatasaray'da, Osimhen oynar mı diye bir soru var. Yani Deniz'in antrenmanlarda hücumda yer aldığını söyleyeyim. Yani Osimhen oynama durumuna gelmiş olsa bile ilk 11'de başlamaz. Yani riske edilmez. Yine kanatlarda Leo ve Leroy Sané ikilisi olacaktır. Onların gerisinde orta alanda Yunus yer alabilir. Onların gerisinde de Gabriel Sara ve Torreira olacaktır diye düşünüyorum. Yani en ideal kadro bu olur. Ha, Trabzonspor'da nasıl bir kadro olur? Orta alanda özellikle Fabinho tecrübesinden faydalanabileceği bir oyuncu Trabzonspor takımının, burada görev alır. Yine şöyle bakalım, Ernest Muçi'nin tabii ki neler vereceği önemli. Muhammed Salah çok önemli bir oyuncu. Kanat bölgesinde onun da verebileceği durumlar çok önemli. Katkısı çok önemli. Hemen gerisinde Pina var. İleri çıkmayı seven bir bek. Yani Şalay gibi Galatasaray'ın o bölgesine baktığımızda Şalay da ileriye çıkmayı seviyor. Savunma açıkları bulabilir Trabzonspor. Aral Şimşir Aral'ın olduğu kanattan gerçekleştirebilir. Yani temponun ilk başlangıçta biraz düşük kalacağını öngörsem de ilerleyen dakikalarında iki takım savunması da güven vermediği için, orta alanı güven vermediği için orta sahaların kolay geçildiği bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki golleri getirecek unsurlardan bir tanesi.

Dışarıda izleyeceğim diyen dinleyicimiz peki lokasyonu da paylaşmış. Hadi onu okumayalım. İş yerinde izlemeye çalışacağım. Oteldeyiz. Yayın veriyoruz biz demiş. Otelde yayın veriyoruz biz peki. Size de kolaylıklar dileyelim o zaman. Otelde hangi otel ya? Yazın bakalım. Okuma merak etmeyin hangi otel olduğunu. Reklama girmesin de. Belki yarın öbür gün konaklamalarda kullanabilirim otelinizi. Şöyle devam edeyim. Thomas Rice, Okan Buruk'tan daha iyi antrenör. Bunu yarın herkes görecek. Trabzonsporlu Abdül Sefir ben demiş. Abdül Sefir Bey böyle bir görüşe sahip. Thomas Rice en iyi teknik direktör Okan Buruk'tan daha iyi olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Devam ediyorum.

Herkes Galatasaray'ı eleştirmeye çalışıyor ama Fenerbahçe sanki çok iyi oynuyor. Fenerbahçe'yi niye eleştirmiyorsun Görkem? Fenerbahçe'nin dokunulmazlığı mı var sana göre ya da korkuyor musun? Bir kere ben kimseden korkmam. Hani Allah'tan korkuyorum. Yani niye korkayım eleştirirken? Ha bilerek birinin kalbini kırmaktan korkarım. Fenerbahçe'yi ya da burada Beşiktaş'ı Galatasaray'ı eleştirmek söz konusu değil. Hepsini eleştiriyorum. Yani yayın kayıtlarımın tekrarı olmadığı için ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyorsunuz ama eleştiriyorum. Fenerbahçe diyorsunuz. Şimdi yersiz olacak, alakasız olacak Fenerbahçe'yi eleştirmek ama İsmail Hoca'nın seçimlerini eleştirdim. Daha önceki dönemde, daha önceki haftalarda enteresan kadro seçimleriyle sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Ramspark'ta Galatasaray'ı yeneceğiz dedi kulüp tarafından. Böyle bir açıklama yayınlandı. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım dedi. Bu oyunla Galatasaray'ı Ramspark'ta yenemezsin. Şu anki durumla diyorum. Ha Galatasaray da güven vermiyor. Ama Ramspark deplasmanında iş zor. Böyle oynarsa Fenerbahçe. Ha Asensio gelecek, o gelecek, bu gelecek tabii ki. Kadro daha da şekillenecek. Daha iyi bir oyun ortaya çıkabilir. O ayrı. Şu anki mevcut durumdan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin iyi futbol oynadığını düşünmüyorum. Bunun sebeplerini daha önce eleştirdim. Dile getirdim. Niye eleştirmeyeyim canım? Hiç beni gaza getirmeye çalışmayın. Durduk yere şu an Fenerbahçe ile bir alakamız yok. Konunun Fenerbahçe ile bir alakası yok. Ay şampiyonluk potasında yer almasını ister miyim? İsterim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu takımlar şampiyonluk potasında yer alacak. Benim futbola olan bakış açımda bu birinci madde. Bu dört takım şampiyonluk potasında yer alacak. 33. haftaya kadar. İkinci senaryom, ikinci maddem. Bu dört takımın dışında iki tane de minimum Anadolu takımı o potayı zorlayacak. Bu Samsunspor olur ya da başka bir takım olur, Çorum olur. Daha önceki yıllarda Göztepe, Samsun bunu yapıyordu. Eyüpspor ilk çıktığı sezon.

son yapıyordu. Acaba Avrupa'ya gidebilir mi? Yani böyle bir lig hayal ediyorum. 4 takımın 30. hafta geride kaldığında puan cetvelinde 1-2-3 puan maksimum aralarında fark olmasını arzuluyorum. Ne kadar birbirine yakın olursa takımların puan açısından ve oyun anlamında o kadar keyif alacağımızı düşünüyorum. Yani ben futbola spor müsabakası gözüyle bakıyorum. Size de tavsiye ederim. Ya durduk yere sinirlerinizi germeyin. Futbol maçı ya, spor müsabakası ne gerek var? Hayatınızın bir parçası olmuş spor müsabakaları. Futbol, basketbolda. Abi nasıl kaybettik biz basketbolda? Uyuyamam ben şimdi bir hafta. Yani çok enteresan. Çok enteresan. Spor müsabakası canım. Yat uyu. Ya orada oynayan oyuncular o kadar kendini kahretmiyordur eminim ya. Kahretmiyordur. Gerek yok. Gerek yok. Bir de rakibinizin taraftarını yani argo kelimeler küfür ediyorsunuz vesaire. Ya bu hoş değil bunlar. Gerçekten hoş değil. Futbolu fair play ruhu çerçevesinde değerlendirelim. Bugün A takımı kazanır, yarın B takımı kazanır. Ya Beşiktaş Marsilya'yı mağlup ediyor. Hani çıkıyor bazı insanlar sosyal medyada görüyorum. Marsilya çok kötüydü. Beşiktaş biz olsak 5 atardık. Ya nereye atıyorsun 5 tane? At da görelim hadi. Şimdi takımını söylemeyelim de at 5 tane de göreyim. Nereye atıyorsun Marsilya'yı? Sen çok hafife alıyorsun. Ya da bizim ülke futbolunu İspanya La Liga ile kıyaslıyorsun. İngiltere Premier Ligi'nden sonraki Avrupa'nın en iyi ligi olarak görüyorsun. Türkiye Süper Ligi'ni. Yani ismi süper sadece. İsmi süper. Bir de kaosu çok süper. Bak kaostan keyif alıyoruz biz maalesef. Maç oynanmamış hakemleri konuşuyoruz. Hakem kesin şöyle bir şey yapacak yarın akşam bizi doğrayacak. Yani senaryo üretmeyi de seviyoruz enteresan bir şekilde. Bakalım. Dinleyicim ne yaptı ne etti beni gaza getirdi. Teşekkür ediyorum. Ünal Bey teşekkür ediyorum. Beni gaza getirdiniz. Peki skor tahminlerinizi göndermeye devam edin siz. Trabzonspor Galatasaray mücadelesiyle alakalı son 25 dakikam. Skor tahminlerinizi merak ediyorum. Monaco Lens mücadelesi de 2,5 gol üstü oldu 83. dakika. Radyospor dinleyicilerine önerdiğim canlı karşılaşmalardan bir tanesiydi. 2,5 gol üstü bekliyorum demiştim ve o da an itibariyle gerçekleşti. Ha, gol geri alınmazsa bir de benim öyle şansım var. Evet şans tabii şansım var. Gol beklediğim maçlarda gol olunca genelde VAR devreye giriyor. Yani VAR orada devreye girme hissiyatında bulunuyor nedense bilmiyorum. Görkem buna 2,5 gol üstü oynamıştır şimdi kesin. İptal edelim. Bak orada sanki bir adım önde, bir santim önde. Offside. Yok biz golü vermeyelim. Böyle oluyor sanki ya. Bütün VAR'daki hakemler toplanıyor. Benim oynadığım maçta golü iptal etmek için yarışıyor gibi. Enteresan bir hal. Okan Buruk'tan kötü antrenör yok ama bu ligde 74 antrenör gitti. Okan Buruk hala duruyor demiş. Ben Okan Buruk'un çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakın başarılı değil, çok başarılı bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları ortada. Yaptıkları ortada. Şimdi kendimizden örnek verelim. Okul hayatımıza gidelim. Gidelim şöyle bir geriye dönüp geçmişimizi bir düşünelim. Okulda başarılı bir sınavı geride bırakıyoruz. Karne dönemine geliyoruz. Hepsi 5. Ha, benim o zamanlardaki karnede yazan notlar 5, 5, 5, 4, 3 öyle rakamlar vardı. Şu ankileri bilmiyorum da. Sana geriye dönük sormuyorlar. Sen bu 5'i aldın da 5'i alırken hiç okulda kendini veremedin ki derslere. Öğretmen bir şey sordu sen cevaplayamadın ama nasıl 5 aldın? Kopya çektin herhalde ya. Kopyayla oldu herhalde. Yani böyle sorulmuyor. Böyle bunlar konuşulmuyor. Sen takdir belgesini aldın mı kardeşim? Aldın. Başka bir okula gittiğin zaman da oradaki puana bakıyorlar. Araştırmıyorlar içinde ne oldu, niye bu kadar 5 aldı. Onu sormuyorlar. Okan Buruk da son 4 yılın şampiyonudur. Yani seversin sevmezsin. Ha, yaptığım eleştiriler var. Teknik direktörlüğün dışında insani olarak bak saha kenarında kendimi tutamıyorum demiş mesela değil mi? Sayın Sinan Engin açıkladı. Sevgili Sinan Engin bunu açıkladı. Kendimi tutamıyorum demiş. Tutacaksın. Kusura bakma. Hani küfür edemezsin. Küfür edemezsin sen. Televizyonda çoluk çocuk izliyor maçı. Küfür edemezsin ya. Bu saygısızlık. Ha, bunu kabul ediyorum. Yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Ama biz onları mı konuşacağız yoksa maçlarda aldığı puan ortalamasını mı konuşacağız? Bence ikinci kısmı konuşalım. Bir oyuncunun kendi yaşantısında yaptığı hatalar ya da saha içerisinde yaptığı hatalar beni ilgilendirmemesi gerekiyor. Kimseyi ilgilendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yanlışsa yanlış. Bu onun kötü bir antrenör olduğu anlamına gelmiyor. Emre Belezoğlu, Felipe Melo. Bu oyuncular çok agresifti. Ya birbirlerinin boğazını sıkıyorlardı saha içerisinde hatırlayın. Kötü oyuncu mu şimdi Emre Belezoğlu ya da Felipe Melo?
Ben

çok iyi oyunculardı. Lugano. Hani bunları da hatırlayalım. Lugano. Hakemin üzerine yürüyordu her maç. Derbilerde özellikle. Gözlerini bir açıyordu. Ben korkuyordum televizyon başında. Çocukluk travmam benim o. Lugano'nun gözlerini hatırlıyor musunuz? Ya ben televizyonda maçı takip ederken babamın elini tutuyordum ya. Korkuyordum Lugano'nun o tepkilerinden. Ama bu onun agresif olduğu sebebiyle kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Volkan Demirel gelmiyor. Kötü bir kaleci değildi. Sadece agresifti. Yani onları karıştırmayalım. Başarılı. Son 4 yılı da yaptıkları ortada. Peki çok Okan Buruk'u konuştuk ya. Biraz geçelim derbiyi konuşalım diyorum. Kişilerden gidiyoruz. Galatasaray fazla gol atamaz ama yemeden de duramaz. Ama kazanır. Kafası karışık bir dinleyicim olabilir. Galatasaray fazla gol atamıyor ama yemeden de duramıyor. Ama yine de kazanır ya Galatasaray. Peki teşekkür ederim. 2-1'lik bir skoru göndermiş dinleyicimiz bize. Sevgili Levent Bey değil mi? Doğru. Daha önceki mesajda da hatırlıyor. Aykut muydu yoksa Levent'ten mi yazıyorsunuz? Orası da karışık. Dinleyicimizin ismi de karışık. Peki. Görkem Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu nasılsın? İptal olmaz gol. Kendi kalesine atmış demiş. İlk defa nasılsın diye soran bir dinleyicim ya. Ha hakkına girmeyeyim bir dinleyicim daha sormuştu. Yani nasılsın diye soran dinleyicilerimizi görünce mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Sevgi eksikliği var herhalde bilmiyorum. Yorgunum. Yorgunum. Sevgili Ahmet Bey yorgunum. Niye yorgunum? Ev bulma operasyonu içerisindeyim. Yalan yanlış ilan veriyorlar internete. Metrobüse 5 dakika mesafe yazıyor. Bir bakıyorum 25 dakika yürü de yürü. Nereye 25? Abi ben hızlı yürüyorum ondan 5 dakika. Ya istersen koş orada Hüseyin Bolt'u getir. Depar atsın sana. Frank Ribery'i getir depar atsın yine 5 dakika tutmaz ya. Tutmaz bunu söyledim ben. Yok abi senin yanlışın var. Sen yanlış sokaktan girmişsindir. Oho. Bunlarla uğraşıyorum gün içerisinde. Bir Beşiktaşlı olarak Okan Buruk'u takdir ediyorum demiş sevgili Bora Ayhan. 2-2 biter. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Okan Buruk 5 lig şampiyonluğu kazandı. Evet, bir tanesini de Başakşehir'de gerçekleştirdi. Onun öncesinde Akhisar Belediyespor'la yine Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanmışlığı var. Galatasaray'ın elinden o kupayı almışlığı var. Yani kupa anlamında, teknik direktörlük anlamında kariyeri çok iyi. Her sene de üzerine kupa koleksiyonu eklemeye devam ediyor. Bak o konuda Okan Buruk'un hakkını yemeyelim. Ama saha kenarında verdiği tepkileri de şimdi bir Galatasaraylı dinleyicimiz Galatasaray'ı savunacak diye ya da antrenörü savunacak diye onlara da normal dememesi lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Yanlış. Okan Buruk'un hareketleri yanlış. Saha kenarındaki hareketleri tasvip edilmeyecek derecede kötü. Kötü. Ama saha içerisindeki başarısı taktik olarak oyuncularını hazırlama konusunda nasıldı? Çok iyiydi. Nasıl çok iyiydi? Nesi iyiydi abi? Aç bak son 4 yılın şampiyonuna. Ha konu orada bitiyor. Mourinho'dan daha mı iyi sorusu gelmiş. Yani bireysel olarak ya, tabii ki bu kıyaslamayalım gerek yok. Mourinho'dan iyi mi? Ya Mourinho çok şanslı bir teknik adam. Uzun zamandır başarısı yok ama hala kulüplere gidiyor. Real Madrid'e gitti ya. Enteresan. Ve Real Madrid'e gittikten sonra da yine hakemleri suçlamaya başladı. Ya çok enteresan bir karakter Mourinho. Ya bilemiyorum. Ya benim sevebileceğim tarzda bir spor adamı değil. Öyle derler ya spor adamı. Öyle değil abi. Spor adamı dediğin daha hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Daha dikkat etmesi gerekiyor. Ha bizim ülkemizde yine tabii ki tribünlerin hoşuna gidecek hareketler bunlara. Onu da konuşalım. Madem konu açıldı. Şimdi İsmail Kartal duruyor saha kenarında ya da yıllar yıllar önce Aykut Kocaman duruyor. Gol oluyor tepki vermiyor. Ya da hakem Fenerbahçe'nin penaltısını mı vermiyor? Oyuncular itiraz ediyor. Aykut Kocaman kenarda eli cebinde duruyor. Ya bunlar eleştiriliyordu. Eleştiriliyordu. Ya biz ne istiyoruz ki? Biz ne istiyoruz mesela? Onu bir çözelim. Saha kenarından küfür edecek, sahaya girecek, rakip teknik adamla tartışacak bir model mi istiyoruz? Ha onu istediğinizde de o geliyor bu sefer de ya böyle teknik direktör mü olur, terbiyesiz diyorsunuz mesela. Hani ben anlayamıyorum, ne istediğimizi de çözemedim. Ya bir diyorsunuz öyle saha kenarında duruyor, hiç kımıldamıyor, hareketsiz, öyle teknik direktör mü olur? Takımı ateşlemiyor. Ya ateşleyen geliyor, İtalyano geliyor Beşiktaş takımına ve bu da şov yapıyor. Şovmen bu da ya, şovmen bu da. Hep oradan oraya koşuyor. Ya böyle yorumlanıyor. Ben anlayamıyorum ya. Ne istediğimizi de bilmiyorum. Bilen biri varsa yazsın. Şöyle bir bakalım. Evet doğru.
sevgili Cesur Bey. Aynen o sebepten dolayı. Aynen o sebepten dolayı maalesef. Maalesef. Teşekkür ederim. Monaco maçı için verdiğin tahmin için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ben teşekkür ediyorum. Yarın West Ham kazanacak abi, unutma demiş. Ya, o maç yarıda kalacak, öyle söyleyeyim. O maç yarıda kalacak. Millwall West Ham rekabeti biliyorsunuz. Çok eskilere dayanan bir rekabetten bahsediyoruz. Ve filmlere konu olan bir rekabet ya. Konu olan bir rekabet. Filmlerinde hatırlıyorsunuzdur. Yazın, sosyal medyaya çıkar zaten. West Ham'ın zamanında küme düşmesi, Millwall'ın da Premier Lig'e çıkamayacağının garantilemesi üzerine yine ezeli rekabette daha önceki yıllarda, 14 yıl öncesinde olaylı maçlar olmuştu. Ne enteresan maçlardı. İki karşılaşmayı da hatırlıyorum. Tribünler boşaltıldı. Çok ifade etmiyorum şiddeti, böyle dilimde döndürüyorum, dilimde döndürüyorum ya, söyleyemiyorum, ben öyle bir karakterde insan değilim ama maalesef yaşandı. İnsanlar birbirini vurmaya çalıştı saha içerisinde, ya taş alıyor kafasına vuruyorlar taraftarlar arasında, enteresan, sanki savaşa gidiyor yani, öyle bir mücadele, öyle bir derbi, tüm dünyanın gözü o karşılaşmada olacak. Yarın müsait olan futbol severler varsa izlesinler o karşılaşmayı. Ben mutlaka izleyeceğim. Ha, iddiamın da arkasındayım. Maç yarıda kalır. Ha, bir bahis falan almayın o karşılaşmaya. Ya da ilk yarı bir bahis alın. 90 dakikayı kapsayan bir bahis almayın. Maç her an yarıda kalabilir ve 24 saat beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da can sıkıcı durumlardan bir tanesi. Abi dediğin doğru demiş dinleyicimiz İlker Bey'miş, öyle bakayım. İlker Bey diyor ki Fenerbahçe'nin teknik direktörü şu an ne yaparsa yapsın eleştiriliyor. Ama kötü bir teknik adam Tedesco dahi olsa o övülüyordu. Benim anlam veremediğim konu da bu demiş dinleyicimiz. Tedesco. Tedesco iyi bir antrenör müydü? Hani üst seviye bir teknik direktör değildi. Ha, sempatik bir adamdı ama. Hiç rakibiyle uğraşmazdı. İsmail Kartal da uğraşmıyor. Ama tabii ki Türk olmasından dolayı çok rahat eleştiriyoruz. Yani eleştirmek için sadece Türk biri olması yeterli. Oyuncularda da bu var. Ha, Kante'ye geçen sezon ilk geldiği dönemde kimse ses çıkarmadı. Kötü oynuyor ya da iyi oynuyor manasında söylüyorum. Ses çıkarmadı. Nerede Türk oyuncu var? Kerem Aktürkoğlu. Vur yerden yere değil mi? Vur yerden yere. Eleştir. Hakaret ediyorlar maalesef. Ama yabancı oyuncu olduğu zaman hiç kimse sesini çıkarmıyor. Hücum attı. Geçen sezon eleştiriliyordu. Fenerbahçe'nin hücumda forveti yok. Forvetsiz takım mı olur? Yahu bu sene kim var forvet hattında? Vedat Muriç. Lukaku. Aynı tarz, aynı tip oyuncular bunlar. Hani bunları kimse eleştirmiyor mesela. Eleştirmiyor. Sidiki Şerif. Ya Sidiki Şerif bu iki oyuncudan da iyi diyeceğim şimdi. Yanlış anlaşılacak. Sidiki Şerif. Ne goller atıyor, izliyor musunuz? Ne goller atıyor. Ha, Vedat Muriç ya da Lukaku kalitesine tabii ki laf atmıyorum. Şu anki gösterdiği performansa göre yorumluyorum. Sen Fenerbahçe'yi niye hiç eleştirmiyorsun diyen dinleyicimize şöyle bir göndermede bulunmuş olayım. Ama yapıcı eleştirileri seviyorum. Yani bir takım eleştirmek için eleştirmeyi sevmiyorum. Sadece ben gördüğümü söylüyorum. Bana göre diyorum bu yanlış. Bu yanlış diyorum. Forvet hattından şu an memnun değilim Fenerbahçe'nin. Hani geçen sezon çok konuşuluyordu ama şu an konuşulmuyor. İsmail Kartal konuşuluyor. Onun seçimleri konuşuluyor. Talişka konuşuluyor. Ha, Talişka konusunda taraftar haklı mı? Bence haklı. Hani gitmesinin yanlış olduğunu düşünenler haklı diye düşünüyorum. İzmir'den Hasan, hayırlı geceler abi. Düşüncenizi alabilir miyim demiş dinleyicimiz. Sevgili Hasan Bey. Hasan Gezer. Aa, bir hafta kaçırdık ya. Soyadımız aynı olacakmış sevgili Hasan Bey. Gezermiş soy ismi. Peki, teşekkür ediyorum. Kupon göndermiş. Kuponlarınızı nereden oynuyorsunuz diye sorayım mı? Daha önce sordum böyle bir kupon gönderen dinleyicimize. Ya Görkem, benim oynadığım yere ne yapacaksın? Haddini bil diye bir tepki aldım dinleyicimizden. İddia.com'dan oluşturuyorsanız kral oran farkıyla kuponları oluşturuyorsunuz. Yani bu oranlar daha yüksek oluyor, onu söyleyeyim sevgili Hasan Bey. Özellikle siz çok iyi dinleyin. İlerleyen süreçte derbi maçlarının ardından, derbi maçları öncesi, yani fark etmiyor bizim ne zaman jest yapacağımız, sponsorumuzun Elibol bu konuda hiç çekincesi yok. Geçtiğimiz haftalarda forma hediyesinde bulunduk. Yine bulunacağız, bulunmaya devam edeceğiz. Dilediği takımı taraftar, herhangi bir taraftar o formayı alabilir, kazanabilir. Soru soruyorum yayında. Mesela
Süper Lig'de bu sezon ilk golü kim atmıştır? Yani buna benzer bir soru soruyorum. Çok kolay. Herkesin doğru yanıtlayabileceği bir soru. İlk doğru yanıtı gönderen kişi istediği takımın formasını kazanıyor. Yapmanız gereken işlem neydi? Kısaca anlatayım. iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayin bölümüne geliyorsun ve Uğur Böceği şans oyunları olarak kayıtlı bayini değiştiriyorsun. Ya da oraya geldiğinde 30 çift 0 97 yazıyorsun. Birleşik olarak Enter'a basıyorsun. Sonrasında kayıtlı bayim olarak ekle dedin. 20 dakikanı alacak bir durum. Sonrasında 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da kuponlarımızı görmek istiyorsanız şu an yayından geliyorum tarzında mesaj gönderebilirsiniz. Ya da istediğiniz mesajı gönderin ya. Selam yazın. O sizi bu saatten sonra sizi ilgilendiren bir konu. Ama mesaj gönderebilirsiniz. Kuponlarımız o numara üzerinden paylaşılıyor ücretsiz olarak. Ve tabii ki ilerleyen süreçte de forma hediyesinden haberdar olmak istiyorsanız Instagram'da beni Görkem Tezer hesabından takip edebilir dinleyicilerim. Hikaye bölümünden bunun duyurusunu yapıyorum. Peki bu hatırlatmadan sonra kupona dönelim. Bayern Münih, Union Berlin. O gelmiş, güzel. Nottingham Forest, Coventry mücadelesi maç sonu 1. Nottingham Forest kendi sahasında ben de kazanır diyorum. Kazanmaya yakın zaten oranlar da bunu söylüyor. Kendi sahasında daha agresif bir futbol oynayan takım Nottingham Forest. Coventry'yi oynadığı son maçta beğenmedim. Orta sahada özellikle merkez orta sahasında ciddi sorun yaşadı. Coventry topu kanatlara yayma konusunda ciddi sorun yaşadı. Deplasmanlarda zaten skor üretemeyen bir takım. Kalesini gole kapatamayan bir takım. Nottingham Forest büyük bir futbol sürprizi yaşanmazsa maçı kazanmaya yakın. Yani yüksek bir ihtimalle yakın. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde de Galatasaray kazanır demiş dinleyicimiz. Trabzonspor ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. O maç da kolay değil. Trabzonspor ya tamam ya devam maçına çıkacak bana göre. Neden öyle söylüyorsun abi 5. haftadayız daha diyorsan da söyleyeyim. Şimdi 7 puanı var Trabzonspor'un. 8 puan kaybı yaşamış. Liderin kaç puan gerisinde? Şöyle bir bak. Bu maçı da kendi evinde kaybederse şampiyonluk yolunda bence havlu atar. Normalde bu yorum yapmayı sevmiyorum. Kırılgan yapısını biliyorum Trabzonspor'un. Taraftarların kırılgan yapısını biliyorum. Tepkiler gelmeye başlar yönetime. Ve tribünler dolmaz. Yani Muhammed Salah geldiğinden beri tribünler dolu ama Muhammed Salah değil Lionel Messi bile kesmez Trabzonspor taraftarını yarın akşamki olası bir mağlubiyetten sonra. Yani tüm bunları hesaba kattığımızda yeni bir teknik adam, ülke futbolunu çok iyi bilen bir teknik adam, Thomas Reis, Trabzonspor başında ilk resmi karşılaşması, o da ekstra bir motivasyon sebebi. Yani tüm bu aşamaları maddeler halinde alt alta yazdığımızda Trabzonspor Galatasaray maçında Galatasaray galip gelir diyemiyorum. Zor bir karşılaşma. Gollere yönelmek, özel bahislere yönelmek burada daha sağlıklı olacaktır. Yarın da kuponumu tabii ki dinleyicilerime tarafınıza iletiyor olacağız. O numara üzerinden arkadaşlarımız paylaşımlar yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ben maç sonundan uzak duracağım. Yani gollere de yönelmeyeceğim. Özel seçenekleri değerlendirmeye çalışacağım. Hani kaç korner olur, kaçıncı dakikada gol gelir, gol dakika aralığı, hangi oyuncu kaç isabetli şut çeker bunlara biraz bakacağım. Bunları inceleyeceğim bu gece. Peki son 10 dakikanın içerisindeyiz. Son mesajlarınızı alıyorum. Derbi size göre nasıl sonuçlanacak? Trabzonspor Galatasaray mücadelesi ile alakalı son 9 dakikam kalmışken sadece skor tahminlerinizi alacağım. Ya bu bölümü anket gibi düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Yani teknik taktiği konuştuk. Diğer karşılaşmaların analizini yaptık. Şimdi kaldı sizlerden gelecek skor tahminleri. Bakalım. Hangi dinleyicimiz hangi takımın kazanacağını, kaç maçın biteceğini düşünüyor? Skor tahminlerinizi Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Espanyol 1, Elche 3. Ben de skorlara bir bakayım. Brentford Chelsea 2-0. 1,5 gol üstüne gidebilecek maçlardan biri demiştik. Yine ikinci yarı başlangıcında. Chelsea beni yanıltmadı. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Brentford 2-0'lık skor avantajını yakalamış 90. dakika. Espanyol 1, Elche 3 az önce söyledik. Burada da bir sürpriz söz konusu. Elche deplasmanda oynamasına rağmen 10 kişi 6. dakikadan bu yana 10 kişi kalmış olmasına rağmen
Espanyol deplasmanından net bir skorla

galibiyete yakın. Son bölümde bir mucize yaşanmazsa şayet. İlginç karşılaşmalardan biri. Monza 2 Sassuolo 1. Bu da tamamlanan mücadelelerden bir tanesi az önce. Groningen 3 Zwolle 0. Hollanda Ligi karşılaşmasıydı. Gent 2 Standard Liège 1. Bristol City 1 Watford 0. Son olarak da Albacete 1 Cordoba 2. Tamamlanan maçlarımız bu şekilde. Brentford Chelsea mücadelesinde de artık son saniyeler, son dakikalar oynanıyor. Mücadele her an tamamlanabilir.

2-0'lık bir skor bekliyormuş dinleyicimiz. 2-0 bekliyorum ama kimin kazanacağını yazmamışsınız ya. Hani ben onu tahmin mi edeyim? Bir yapay zekaya sorsak yapay zeka bile onu tahmin edemez ya. Düşünüyorum. Düşündüm. Bilgilerimi kontrol ediyorum. 2-0. Evet, muhtemelen 2-0'da bitebilir derbi mücadelesi şeklinde cevap veririm. Yani enteresan, 2-0 kazanır demiş bir takım ama kim kazanır işte. Yani sudoku bulmacası çözer gibiyim şu an. Son bölümdeyiz. Lütfen dinleyicilerim beni yormasın bu bölümde. Yoruluyorum. 23.50'de yoruluyorum bak. Yorulmaya başlıyorum. Merhaba Görkem Bey, Katip Çelebi. Trabzonspor 3 Galatasaray 0. O Katip Bey uzun zamandır dinlemeyenlerden. Daha önceki eski çalıştığım radyodan beni takip eden dinleyicilerimden biri peki. Teşekkür ediyorum Katip Bey'e. Trabzonspor 3 Galatasaray 0. Hatta tost getiriyordu ya bana değil mi daha önceki radyoma? Güvenliğe bırakıyordu. Uzun mesailer yaptığımda dinleyicilerimiz sağ olsun oradan geçenler tost falan getiriyorlardı bak. Onu hatırladım. Katip Bey mesajını görünce. Trabzonspor 3-1 veya 4-1 alır. Galatasaray ilk kırmızısını görür. İyi yayınlar. Bursa'dan Ziya ben. Teşekkür ediyorum. Bursa'ya da selamlarımı iletiyorum. 1-0 olsun, bizim olsun, Galatasaray kazanır diyen yine bir başka dinleyicimiz sevgili Kemal Bey. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Brentford-Chelsea mücadelesinden bir gol nasıl gelmez? 2,5 gol üstü bekliyordum demiş dinleyicimiz. Siz 2 gole dua edin. Yani 0-0 da bitebilirdi. Chelsea'ye baksanıza. Hani izliyor musunuz bilmiyorum. Hani çok kötü oynuyor ya bu Chelsea takımı. Ne olmuş bu Chelsea'ye? 90 dakika tamamlandı neredeyse. Uzatma bölümündeyiz. 2 tane isabetli şutu var. Yani bizim ülkemizin bir takımı olsa Xabi Alonso, Türk olsa yerden yere vurulurdu şu an. Xabi Alonso istifa. Xabi Alonso sen yapamıyorsun, senden hoca falan olmaz. Yani tepkileri geliyordu. Yani girin bakın İngiliz sayfalarına şimdi, Chelsea forum sayfalarına. Hiç hakaret var mı Alonso'ya yönelik? Yok. Yok tabii ki. Chelsea de bu mağlubiyetle birlikte 7. basamakta kalacak. Brentford çıkışına devam ediyor. 3. basamağa kadar yükselmiş olacak Brentford alacağı galibiyetle birlikte. Şöyle bakalım. 3. gol mü geldi Brentford? Aa, üst olmuş. Brentford 3 Chelsea 0. Totem yaptım. Kendime pay biçiyorum şu an. Bu maçı konuştuğum için 3. gol geldi. Tüm totem ihtiyaçlarınızı gideriyorum. 3-0 Brentford önde Chelsea karşısında. Görkem abi ben Eskişehir'den. Burak şöyle bakalım devamında ne yazıyor. Kuponumu yorumlar mısın? Sevilla, Barcelona üst, Roma, Inter üst, Trabzonspor, Galatasaray üst ve kırmızı kart olur. Ankete gelince de Trabzonspor, Galatasaray maçı 2-3 biter demiş. Yani o zaman niye siz skor oynamadınız madem bu kadar eminsiniz? Eskişehir'den Burak Bey. Galatasaray maçı 3-2 kazanır diyorsunuz ama kupona gelince de 2,5 gol üstü yazmışsınız. Olmaz. Ki bunu kuponu nasıl yorumlayayım ya? Bültende ne kadar maç varsa eklemiş dinleyicim baksana. Şu maçı da ekleyeyim. Ya yetmedi hadi bir tane daha. 1.30 zaten gelir bu ya, bir şey olmaz, saçmalama. 1.30 ekliyorum bunu. Öyle bir kupon ya, benim öğrencilik yıllarımda, üniversite zamanımdaki kuponlara benziyor. Sevilla, Barcelona, Roma, Inter, Trabzon, Galatasaray. Daha var mı ya, daha var mı? Peki ekleyin. Ne kuponlar yapıyordum öyle, 15 tane maç yazıyordum. Bir de diyorum ki iddianın açığını buldum. Daha 21 yaşındayım. O 20 yaşındayım. İddianın açığını buldum. Neymiş açık? 15 tane 1-15'lik maçı yazacağım yan yana. Gelmeme ihtimali yok. Baksana ne kadar para veriyor. Gelmiyordu tabii ki canım. Gelmiyordu. Hani kupona yazık ya. Kupona yazık. O zaman 50 kuruşla mı oynuyorduk? Neydi? Çok küçük bir miktarla oynuyorduk. Ama kesin gelecek havasıyla takip ediyorduk. Hatta takip bile edemiyorduk. Değil mi? Bayilerin önüne kağıt basıyorlardı eskiden böyle. Ertesi gün gidiyordun bakıyordun hangi maç nasıl bitmiş diye. Enteresan günlerdi. Ona benzettim biraz kuponu. Eskişehir öğrenci yeri olunca sevgili

0: çalışmaydı. Yani Espanyol gerçekten enteresan bir takım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Kaybeder diyoruz, kazanıyor. Kazanır diyoruz, artık kesin kazanır ya bu hafta diyoruz. 10 kişilik takıma kendi evinde 3-1 kaybediyor. Yani çok tuhaf Espanyol takımı. Peki diğer skorlarda bu şekilde aranızdan ayrılıyorum. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Ama daha da önemlisi, sosyal medyadan bana ulaşırken lütfen Radyo Spor'u da sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Kuponlarıma da gün boyunca yarın ulaşmak istiyorsanız, sadece benim değil sevgili Vedat Parlak'ın da kuponları sizlerle buluşuyor. Ki güzel kuponlar. Yani bu kuponu nasıl oynanmış, nereden aklına gelmiş diye şaşırdığım maçları bir araya getirme ustası diyorum ben kendisine sevgili Vedat Parlak. Şu an yoldadır, beni dinliyordur diye tahmin ediyorum. Ya da bu saatten sonra da Görkem'i mi dinleyeyim, bütün gün zaten yanımda, bir de yoldayken onu mu dinleyeyim diye de düşünüyor olabilir. Bilemiyorum. Kendisine selamlarımı göndermiş olayım buradan. Onun da kuponlarına ulaşmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken işlem, iddia.com'a giriş yapın ve kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirin. Bunu yaptıktan sonra da 0540 300 0097, bu numaraya yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Bu hatırlatmanın ardından artık vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Unutmayın, futbol sadece bir spor müsabakasıdır. Keyif almaya bakın. Bugün kazanırsınız, yarın kaybedersiniz ama hiçbir insanın kalbini futbol sebebiyle kırmayın, kırmamaya çalışın. Naçizane size bir tavsiyemdir. Peki, tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Beşiktaş Marsilya maçıyla başlangıcı yapacağız. Dün siyah beyaz ekip Avrupa Ligi'nde lig aşamasında ilk karşılaşmasına kendi evinde çıktı. Çok iyi bir hazırlık yaptı Beşiktaş taraftarı karşılaşmaya. Futbol takımının da zaten bu sezonki performansı ortada. Şu ana kadar bence büyükler arasında en hazır görünen, en iyi oyunu ortaya koyan takım Beşiktaş'tı. Dün özellikle ikinci yarıdaki oyun, ki ilk yarıda da bölüm bölüm Beşiktaş'ın baskısını, etkisini gördük. Ama ilk yarıda geriye de fazla koştu Beşiktaş. Kalesinde golü de gördü. Birkaç belki pozisyon verdi. Ama genel olarak çok iyi oynanmış bir 90 dakika ve ikinci yarıyla birlikte farka giden bir Beşiktaş oldu. İlk karşılaşmasını Beşiktaş 4-1 kazanmayı başardı Marsilya önünde. İlhan Fakalı'nın 15. dakikada attığı golle Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Olaytan asisti yapan oyuncuydu. 29'da kaptırılan top sonrası Marsilya hızlı hücuma çıktı. Abdallah'la beraberliği buldular. İlk yarı bu skorla sona erdi ki ilk yarının sonunda da Beşiktaş Orkun Kökçü ile çok net bir gol pozisyonundan da yararlanamadı. Ama ikinci yarıya öyle bir başladı ki Beşiktaş maçın adeta tek hakimi gözüktü. 56'da Černý ile 2-1'i buldu. 59'da kornerden Murillo'nun kafa golüyle 3-1'e geldi ve 3-1'den sonra da Marsilya'nın pek reaksiyon veremediğini gördük ki onlar da bu karşılaşmaya ufak çaplı bir rotasyonla çıktılar. As santrforlarını ve sol kanatlarını yedek başlattılar. Sonradan oyuna girdi bu iki isim, Guiri ve Paşa. Ama o değişiklikler de Marsilya'ya pek yaramadı. 81'de de Olaytan'ı yine sürükledi atakta. Poku'yla Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Son bölümde farkı daha da arttırabilirdi Beşiktaş. Hiç durmaya niyeti yok gözüküyordu ki bu çok olumlu bir durum bence Beşiktaş açısından. Bulmuşken böyle bir rakibi farkı arttırmaya çalışmak çok güzel. Çünkü Avrupa Ligi'nde iş averaj hesabına da kalabilir. Beşiktaş da ilk maçtan artı üçlük bir averajı yapmayı başardı. Şu anda güncel puan tablosunda lider Juventus, onlar dün 5-0 kazandı Nijmegen önünde. Beşiktaş da 4. basamakta haftayı tamamlamış oldu. Birazdan detaylı şekilde maçı konuşacağız. Dün 8 maç daha vardı Avrupa Ligi'nde. Birini söyledim, Juventus 5, Nijmegen 0. Gecenin diğer bir farklı skoru Crystal Palace'tan geldi. Lech Poznan'ı 4-0 mağlup ettiler. Saint-Gilloise Victoria Pilsen'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi Hoffenheim, Yunan ekibi Ofil'e 2-0 kaybetti. Celtic 1, Ferencváros 3. Lillestrøm 1, Torreense 2. Portekiz 2. lig ekibi Torreense ilk Avrupa maçında deplasmanda galip gelmeyi başardı. Ve Real Sociedad 1, Bournemouth 2. Dün Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar bu şekildeydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları da dün itibariyle sona erdi. İki maç oynandı. İki maçın skoru da 10-0. Amasya Spor Çankırı Gücü'nü Ordu Spor'da Torul Belediye'yi 10-0 mağlup etmeyi başardı. La Liga'da iki maç oynandı. Hafta içi mesaisi de La Liga'da bitti. Real Betis Hetafe'yi 1-0 mağlup ederken Villarreal'da Malaga deplasmanında 3-1 kazandı ki bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti yoktu Villarreal'in. İlk galibiyetini geri düştü karşılaşmada 1-0 3-1 ile almayı başardılar. Ve son olarak da Manchester City Lig Kupası 3. tur maçında Norwich'i konuk etti. Bayağı rotasyonlu bir kadro çıktı ama farklı da bir galibiyet geldi City'den 5-0'la. City adını bir sonraki tura yazdırdı. 16 takım kaldı şimdi Lig Kupası'nda. Eşleşmeler de belli. Orada da büyük bir heyecan olacak. Bugün

Artık günlerden cuma Süper Lig'de 6. hafta başlayacak. Saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor maçıyla başlangıcı yapacağız. Dün Süper Lig'de haftanın hakemleri de açıklandı. Bu hafta Trabzonspor'la Galatasaray oynayacaklar. Batuhan Kolak bu karşılaşmada düdük çalacak isim olarak açıklandı. Onu da söyleyelim. Trabzonspor Galatasaray maçına dair detayları da konuşacağız. Galatasaray'da Osimhen ve Lemina hala takımla birlikte tam olarak çalışabilmiş değil. Salonda çalışmalarını sürdürdüler. Bakalım bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışabilecekler mi? Çalışamazlarsa da oynama ihtimalleri çok düşük. Hatta belki de götürülmeyecekler. O gün içerisinde Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olacak. Trabzonspor'da da dün Thomas Reis'la resmi sözleşme imzalandı. Kapa'da bildirim yapıldı. 2 yıllık anlaşma oldu. Thomas Reis'la 900 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek Bordo Mavili ekip. Hocayla da ilk yıl için 1 milyon euro, ikinci yıl için de 1.2 milyon euroluk maaşla anlaşma sağlandı. Öğleden sonra bir imza töreni düzenlendi. Reis'in açıklamaları oldu. Onları da yine program içerisinde konuşacağımızı söyleyeyim. Fenerbahçe'de ise bu hafta Üsspor maçı var. Fenerbahçe'de de gözler Marco Asensio'da. Fenerbahçe iki gün önce Asensio ile ilgili bir açıklama yaptı ve dün beklendiği gibi Asensio antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bugün de bir bölümünde çalışması planlanıyor ve yarın da maçtan önceki son gün antrenmanın tamamında takımla çalışıp maç kadrosunda yer alacağı söyleniyor Marco Asensio'nun. Şu ana kadar programa uygun bir ilerleyiş var Marco Asensio'da. Dünün önemli gelişmelerine tekrar bir göz atacak olursak, biliyorsunuz İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Dün de tanıtım toplantısı yapıldı. Ve yarı final ve final karşılaşmalarının hangi statlarda oynanacağı da resmen belli oldu. Barcelona Atletico Madrid Fenerbahçe stadında, Real Madrid Real Sociedad da Beşiktaş'ın stadında yarı final karşılaşmanı oynayacaklar ve finalde Galatasaray'ın stadyumunda olacak. Dün de açıklamalar oldu. Onlara göz atacağız ki dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yan yana oturdular. Böyle bir sohbet içerisinde olduklarını da gördük. Pozitif bir hava vardı dünkü tanıtım toplantısında. Ve bir de yayın ihalesi konusu Ocak ayında ihale yapılacak. Dün de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bazı kulüp başkanları Riva'da yayın ihalesi için bir araya geldiler. Orada da tabii hedef en az bir 400 milyon euroluk anlaşma ama olabilecek mi? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Göztepe ligin şu anda en sıkıntılı takımlarından birisi. Şu anda puan tablosunda son basamakta yer alıyor Göztepe. Galibiyeti olmayan tek takım Süper Lig'de. Dün teknik direktörü Stanimir Stoylov'la 2028 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmayı duyurdu. Hocasına güvenini gösterdi Göztepe. Bakalım nasıl bir geri dönüş olacak Göztepe futbol takımından. Bu hafta Göztepe pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Şu ana kadar 3 mağlubiyet 2 beraberlik çıktı Göztepe'den. İlk galibiyetini bu haberle birlikte alabilecekler mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Ve son olarak da dün Alman milli takımında teknik direktör Jürgen Klopp yeni kadroyu açıkladı. 44 futbolcu çağırdı, çok alışık olmadığımız şekilde ikiye böldü milli takım. İki maç bir takım, iki maç diğer takım oynayacak. Nübel seçildi fakat bir numaralı kalecinin de Ter Stegen olacağını resmen duyurdu Klopp. Galatasaray'dan ise Leroy Sané davet almadı. Şu an tam ritmini bulamadığını düşünüyor Jürgen Klopp. O da bu arada Galatasaray'da kalacak, Galatasaray'la çalışacak. Belki bir sonraki arada fikri değişebilir Klopp'un ki dün açıklanan kadronun öyle nihai bir kadro olmadığını, herkesin şansı olduğunu da paylaştı başarılı teknik direktör. Evet, benim
paylaşacağım haberler bunlar.

0: Şimdi şarkı reklamlarımıza gideceğiz. Aradan sonra da uzun uzun dünkü Beşiktaş Marsilya maçını konuşacağız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Cuma sabahı 3 kişi uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Aykut abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Özlemişim ya.
0: Özlemiş misin?
2: Valla tam da böyle şeyle, kısmetiyle geldik hani, değil mi? Efsane bir geceden sonra.
0: Evet, güzel bir gece. Ali abi günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın. Ben yeni tanışıyorum, hatırlamıyorum kendisini.
0: Ben de
3: bayağı uzun süre oldu.
0: Zorlandım sesini
3: bile. Nasıl, dün... İçeri nasıl girdi acaba?
0: Dün şöyle andım seni.
2: Kartım hala çalışıyor, kartım onu söyleyeyim hocam.
0: La Liga özetleri izledim işte bu hafta içi. Senin sesini duyamadım. İki hafta oldu değil mi iki program? Aykut abi gelmeyeli.
3: Valla Aykut en son geldiğinde Şenol Güneş Beşiktaş çalıştırıyordu.
2: Ben en son geldiğimde Beşiktaş Avrupa'da değildi, onu söyleyeyim.
3: Öyle düşün yani. Hani. Ben hiç hatırlamıyorum.
0: Bir ara bir şey mi oldu dedim Ali abiye sordum dün ama yok
3: Galatasaray'da
0: dedi.
3: Galatasaray'da forvet hattında şey vardı. O Yunan kimdi? Mitroğlu vardı.
0: Bildiğini söyle bari. Yunan kimdi diyorum. Bir komis falan da.
3: Mitroğlu yok muydu?
0: Mitroğlu tamam, vardı.
3: Doğru söyledim ben. Yani, bilmiyorum. Hoş geldi yani. Şu anda iyi bir arkadaştır.
0: Bakalım performansını göreceğiz bugün.
3: Aynen.
0: Dün gerçi o da maçtaydı.
2: Beşiktaş maçının büyük şeyi sizde. Ben sonradan özetini izleyebildim.
3: Sen Manchester City Norwich maçındaydın.
2: Evet. Bir tane çok tuhaf bir arkadaşla tanışma imkanı buldum ama.
3: Kim?
2: Vallahi 17 yaşında bir santrafor. İlerleyen dakikalarda anlatacağım size onu.
0: Samba.
2: Samba. Eski stoper Samba vardı, hatırlıyor musun? Onun oğlu.
3: Onun oğlu mu gerçekten?
2: Evet.
3: Vay arkadaş.
2: Yani tuhaf bir arkadaş geliyor aşağıdan. İlk kez A takımda oynadı. Yani iki gol attı ama ben santraforum diyor.
0: Bu Aston Villa'daki genç arkadaş gibi mi?
2: Hayır, onun gibi falan değil. Bu bildiğin tek, yani öyle devasa cüsseli tam değil. Boyu posu falan iyi ama santrafor yani, kıvrak. Hı. Akıllı, oyun zekası yüksek. Sadece böyle geleyim gücümle oynayayım falan değil. Tuhaf bir arkadaş.
0: Hadi bakalım, yine yeni bir cevher çıkıyor demek o zaman.
2: Abi adamlardan çıkıyor, 17 yaşında diyorum ya.
0: 17 dediğin 2009 doğumlu.
2: Evet.
0: 15 Ocak 2009 doğumlu. Şaka gibi. Neyse, biz tabii ki Beşiktaş'la bugün başlangıcı yapacağız. Dün Avrupa Ligi'nde ilk maçı Beşiktaş'ın. Formda bir Beşiktaş. Derbi galibiyeti almış. Üzerinde Erzurumspor'u farklı mağlup etmiş. Daha da farklı mağlup edebilecekti. İşte golleri sayısı, o espri artık sürekli yapılıyor. Ali abi de dün espri devam ettirmiş. Goller sayıldı. 4-1'lik galibiyet geldi diyor o da Twitter'da. İyi bir Beşiktaş vardı. Dün bazı tabii soru işaretleri olmadı değil benim kafamda. Belki taraftarın da kafasında. Trossard'ın olmaması, Orkun'la ilgili işte o sakatlık haberi, ayak parmağındaki çatlak. Ama Orkun söyleniyordu da hani fedakarlık yapıp oynamak istiyor diye. Dün takımını yalnız bırakmadı. Az kadrosuyla Beşiktaş, yani çıkarabileceği en iyi kadroyla dün sahaya çıktı. Ve daha ilk dakikadan itibaren Beşiktaş üstünlüğünü Marsilya'ya gösterdi. Baskıyı kurdu. Pozisyonlara girdi. O baskıdan ilk bölümde hemen bir gol çıkmadı. Sonrasında bölüm bölüm Marsilya'nın da geldiğini gördük. Ki Beşiktaş'ın hatalarını da Marsilya iyi değerlendirdi. Bitiremediği hücumlarda kontralarla Marsilya'da tehdit yarattı. Ama Beşiktaş ilk bölümde İlhan'la golü bulmayı başardı. Tabii golleri konuşurken hakemi de konuşmak lazım. Hakem de maçı çok iyi yönetti. Birçok kişinin de dikkatini çekmiş İtalyan hakem. Herkes Süper Lig'e bekliyor bu hakemi.
3: Ben aslında o yüzden yazdım, biliyor musun? Gerçekten onu. Yani hakem hakikaten olağanüstü bir maç yönetti.
0: Mesela ilk golden önce faul çalabilirdi. Marsilya oyuncu kendini yere bıraktı ama Salih'le mücadelesinde hakem kolay faulü çalma niyetinde değildi zaten. Gösterdi bunu maçın devamında da.
3: Ama bir de süzdü. Yani doğru da süzdü. Hı hı. En önemli şey, hani seninle konuşuyoruz ya zaman zaman. Hakemlikte beceri ikili pozisyonları süzmekten geçiyor diye düşünüyorum ben. Hani oynatmaya çalıştığı pozisyonların çoğunda da haklıydı. Hı hı. Belki %95'inde haklıydı.
0: Son golde de yani. Dördüncü golde de Olay Tan'a erken bir düdük çalıp atağı kesebilirdi. Kesmedi, bekledi. Olay Tan ayağa kalktı. Orada da yine gol bir yandan da hakeme yazılabilir iki golde.
2: Şimdi önümüze de özeti var. dikkat ederseniz şimdi Poku vuruşu yapıyor, hakeme bakar mısın? Hemen oyuncuların arkasında. Hı. Dakika 81. Yani hakimin zaten fizik kondisyonu, olayın içinde ne kadar müdahil ol. Baksana her pozisyonda hakem oyuncuların hemen arkasında ya. Ya böyle 20 metre falan değil yani. Zaten bence hakemlik biraz da o. Olaylara çok hakim.
0: Maç sonu Salih'e de hemen yanına gitti. Onu sakinleştirmeye çalıştı ki Salih de bayağı agresif. Orada bir problem yaşadı rakip oyuncuyla ama onu bile engelledi hakem.
2: Oyunculardan sonrasında çok koştuğuna eminim ben hakemin. Hı hı.
0: İyi bir hakem performansı. Abi tabii çok daha iyisi Beşiktaş'tan geldi genel 90 dakikaya baktığımızda. 1-0'dan sonra bölüm bölüm kendi kalesinde problemler yaşadı Beşiktaş. Yerleşimde, ileride top tutmakta zorlandı. Kalesinde pozisyonlar buldu. Onlardan birinde çok dengesiz yakalandı Abdallah. Adeta bomboş kaldı. Emirhan Abdallah'ı bırakıp diğer oyuncuya gidince Abdallah boş kaldı. O atlara gene kadar da Abdallah zaten vuruşunu yaptı. O bölüm çok tempolu geçti yani. Bir o kalede, bir bu kalede. Sanki böyle son 90 dakika iki takımın da gole ihtiyacı varmış gibi bir oyun vardı. İzlemesi keyifliydi. Ama böyle dakikalar geçtikçe bende bir endişe arttı. Beşiktaş sanki kontrolü biraz fazla kaybetti o bölümde diye hissettim. Buna rağmen ilk yarının son bölümü uzatmalar yine iyi oynandı. Beşiktaş o bölümde 2-1'i bulabilirdi. Önce Olaytan da bir şuttan yararlanamadı ki Olaytan'ın da çok iyi bir maç çıkardığını söylemeliyim. Ama onun da en büyük işte defosu o son vuruşlar. Dün o ayağına gelen fırsatı yine çok iyi değerlendiremedi. Onu da yapsa zaten şu an tutmak da kolay değil bu arada Olaytan'ı Beşiktaş'ta. Her şeyi yapıyor o son vuruşlar haricinde. Dün yine iki asistini yaptı. İlk golde İlhan'a verdiği pas yani çok basit gözüken ama çok bence zor bir pas o kadar kısa mesafede. Kaleciye gitmeyecek top, savunma girmeyecek araya. Direkt İlhan'la buluşacak. Bunları çok iyi yapıyor Olaytan. Ki Göztepe'de izlerken açıkçası bu yönünü ben çok keşfedememiştim. Daha çok dribling becerisi dikkatimi çekmişti ama Beşiktaş'a geldikten sonra özellikle İtalyano'yla çalıştıktan sonra bu pasör özelliğini de Olaytan'ın gördük. İlk yarı dediğim gibi Beşiktaş öne de geçebilirdi. Olmadı. İkinci yarıda Agbadu çıktı ki bir sarı kartı vardı. Savunmada da risk almak istemedi riskli oyunda. İtalyano Calo'yu aldı. Güzel bir değişiklik oldu. İkinci yarı açıkçası Marsilya'nın pek sahada etkinliğini ben göremedim. Özette de koymamışlar hiçbir pozisyon ikinci yarıda Marsilya'nın. Yok, sıfır pozisyon. Şutları var ama benim de öyle aklımda kalmadı. İlk yarıdaki gibi Marsilya tehdidi. Beşiktaş Çenli ile golü buldu. 3 dakika sonra Murillo ile attığı golle de bir daha arkasına bakmadı. Rahat bir 90 dakika geçirdi geri kalan bölümde. 4. golü de buldu. 5. golü de bulabilirdi. Beşiktaş hani 3-1'i buldum, geriye çekileyim demedi. Bastırmaya devam etti. Çift forvete döndü maçın son bölümünde. Ohu'da Vlahovic'in yanına aldı İtalyano. Bu da güzel. Hani gol atmaya devam etmesi, gol arama niyetinin devam etmesi son bölüme kadar Beşiktaş'ın. Yani zaten taraftar müthiş başladı. Takım biraz ilk yarıda sallanınca taraftarın enerjisi de düştü ama ikinci yarıda artık 3-1 olduktan sonra da Beşiktaş taraftarı maçtaki en iyi şovlardan birini yaptı. Gerçekten o bölüm tribünleri izlemek çok keyifliydi. Sosyal medyada da bayağı görüntüsü var Beşiktaş tribünlerinin. Ben valla tüylerim diken diken oldu sabah tekrar video izlediğimde. Hatta şöyle söyleyeyim, gözlerim bile doldu. Ben çok seviyorum böyle atmosferleri. Taraftar öyle sırtını dönüyor, büyük bir koro halinde yani herkes ortak, kimse yüzünü dönmemiş, herkes sırtını dönmüş. O ortaklaşa görüntüler bilmiyorum beni duygulandırıyor sabah da. Valla gözlerim doldu ne yalan söyleyeyim. Üzerine bu galibiyet valla Beşiktaşlılar için uzun yıllardır aradıkları tablo şu anda karşılarında. Geleceğe dair de çok iyi sinyaller var. Hani geçici bir durum değil gibi Beşiktaş'ta. Mesela o Rafa Silva'lı Immobile dönem de çok iyi başlamıştı. Galatasaray 5-0 galibiyet, lig maçları çok iyi sonuçlar ama o kadro için endişeler vardı. O kadro o kadar derin değil. İşte şampiyonun güçlü adayı olmayabilir deniyordu. Fakat bu kadro için öyle bir durum da söz konusu değil. Yani şu an kimse kadro o kadar iyi değil demiyor. Bu kadronun yedek oyuncusu İlhan Trossa'nın yok

0: çocukluğunu aratmıyor. Dün çok iyi bir maç çıkardı Ilan Fakılı. İşte Brace olarak, hani Uattar hariç demek lazım yine herhalde dünden sonra. Öyle sallanan bir oyuncu çok fazla yok. Yedekleri de bu takımın çok hazır, çok diri gözüküyor. Çerni mesela ilk 2-3 maçta çok eleştirildi. Ama şu anda o da formunu yükseltti. Kesilmiyor adam. Hani arkasına Poku geldi, İlhan formda ama Çerni'den vazgeçmiyor İtalyano. Salih Orkun, Olaytan için zaten konuştuk. Yani onlar çok yüksek bir teste devam ediyorlar. Vlahovic, o da dün çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Sırtı dönük topları aldı. Yüzünü döndüğünde dripling becerisi, şut becerisi, kendi şutunu yaratması komple bir santrfor olduğunu gösterdi. Yani gerçekten Beşiktaş'la ilgili öyle çok kötü bir şey söyleyemiyorum. İşte ilk yarıdaki biraz o sallanan oyunu dün için söyleyebiliriz ama o kadar da olur. Sonuçta rakip de Marsilya. Genesio deneyimli bir teknik direktör. Karşısında Beşiktaş'ın iyi bir takım var. Bölüm bölüm öyle dönemlerde olacak ama genel tablo Beşiktaş'ın gerçekten çok ümit verici. Beşiktaş'ı dünkü galibiyetten, oyundan ötürü tebrik ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkardıkları için. Yani dün Beşiktaş kulüp olarak taraftarıyla, takımıyla, hocasıyla, başkanıyla çok iyi bir sınav verdi ve geleceğe de daha umutla bakıyorlar artık. Diyeyim ben 7.30. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra ben pası Ali abi atayım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.33 saatlerimiz, Beşiktaş Marsilya maçını bir de Ali abi senden dinleyelim.
2: Vallahi sen çok güzel özetledin. Sen çok güzel özetlediğin için ben ne desem diye düşünüyorum deminden beri. Nereden başlasam, nasıl anlatsam diye karşılaşma. Öncelikle kritik bir oyuncu olmadığı noktada onun yerine oynayacak olan ismin performansı bu tarz karşılaşmalarda belirleyici olabiliyor. Dün İlhan'la ilgili konuşuyorduk. İşte Montella dedik, milli takım kadrosunu açıklayacak. Gene tartışmalar beraberinde gelecek dedik. Ondan sonra ben şöyle bir şey söyledim. Yani İlhan iyi performans gösterdi ama dedim hani şu performansı milli takım performansı değildi. O yüzden İlhan seçilmese ben çok garipsemem dedim. Dün herhalde beni duydu. Beşiktaş'taki en iyi performansını ortaya koydu İlhan. Neden çok kritik, çok önemliydi? Neden Trossard'la ilgili çok konuştuk bugüne kadar? İşte dün gördünüz. Yani hücuma çıkıyorsunuz. Kalabalıksınız. Baskı yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat bir hata, bir top kaybı. Sen ne dedin sabah açılışı yaparken? Beşiktaş ilk yarıda çok geri koştu dedin. Gerçekten çok geri koştu Beşiktaş ve bunun tabii sadece o geri koşmaları, pozisyonu savuşturdunuz. Ondan sonra gol olmadı diye bakmamak lazım. Maçın ilerleyen bölümündeki fiziksel yorgunluk da çok önemli. Üst üste karşılaşmalar oynuyorsunuz. Çok geniş bir kadroyla oynamıyorsunuz. O kadar fazla geri koştuğunuz noktada ikinci yarıda fiziken tükenme ihtimaliniz var. O yüzden o kadar kritik. Dolayısıyla Trossard'ın yokluğu karşılaşma öncesi benim için en büyük soru işaretiydi Beşiktaş'ta. Trossard topu tutacak, Trossard faul olacak, Trossard atak bitirecek. Böylece Beşiktaş daha rahat bir karşılaşma oynayabilir diye düşünüyordum. Ve o noktada İlhan dün gerçekten herhalde kariyer maçlarından birini oynadı. Müthiş işler yaptı. Zaman zaman hatalar yaptı. Ama gencecik bir oyuncu Trossard'ın yokluğunu ancak bu kadar doldurabilir zaten. Oradan Beşiktaş bence büyük bir kazanım elde etti. Bu maç özelinde söylüyorum. Zaten İlhan büyük bir kazanç ayrı. Ama bu karşılaşma özelinde İlhan'ın bu performansına gerçekten ihtiyaç vardı. Çerni dikkat edin, pozisyonları aldığında genelde hep en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Yani bir topu illa bir çekecek, bir iki kişiyi paralel geçecek, bir onun derdinde. Onu zaman zaman iyi yaptı. İşte gol de çekti, vurdu. Müthiş bir gol attı.
0: Golden önce de yine çekti. Savunmadan döndü.
2: Savunmadan döndü bir pozisyonda. Ama dikkat edersen o oradaki dripling, oradaki bir en iyisini yapayım düşüncesi zaman zaman top kaybına sebep oluyor, biliyor ve geri koşuyorsun.

0: Dolayısıyla işte Beşiktaş'ın sol kanadının biraz daha topun değerini bilen bir kanat olması gerekiyor. İlhan gencecik bir oyuncu ama oyunu olgun. Zaten biz bunu ilk stadyumda izlediğimizde de hemen herkes gibi fark ettik. Bir kere sorumluluk almaktan çekinmiyor. Rakibin üzerine gidebiliyor. Rakibin üzerine gittiği zaman şut atabiliyor. Gerektiğinde çalıma gidebiliyor. Gerektiğinde pas veriyor. Zaman zaman tabii o tercihlerde bazı sıkıntıları var ama sezon içerisinde İtalyan öyle beraber daha iyi olabileceğini yine burada senle konuşmuştuk. Bence kilit nokta o oldu. Trossard'ın yokluğunda İlhan'ın bu performansı oldu. Dün dediğim gibi hani milli takımı çok hak eden bir performans değildi Beşiktaş performansı demiştim. Şimdi pek öyle düşünmüyorum. Şimdi milli takıma çağrılsa hiç kimse için İlhan'ın milli takıma çağrılması Montella tarafından sürpriz olmaz. Tabii ikinci kritik ve önemli noktada Orkun'un oynamasıydı Beşiktaş'ta. Dün Orkun da oynayınca zaten parça tamamlanmış oldu. Beşiktaş'ta maçın genelinde girenler ve çıkanlar dahil iki oyuncu aksadı. Agbado aksadı, bir de Ouattara aksadı. Ouattara tabii o koşularda genelde onun kanadından geldiği için çok zorlandı, yalnız kaldı o koşularda. Ama pek de gene müdahale yapamadı. Yani bir iki pozisyonda rakibe yaklaşmaya çalıştı. Ama müdahaleleri güçsüz ve yetersizdi. Hatta ikinci yarıda acaba dedim bir Rıdvan değişikliği yapar mı? Bir
1: Yapmadı.
0: yapmadı o değişikliği. Demek ki Rıdvan tam olarak hazır görmedi.
1: Bu arada Yasin'i veya Ümit'i de alabilirdi. Sol bek. Ümit sol bek oynayabilecek de bir isim.
0: Ümit biraz ağır kalmaz mıydı? Yani o kadar şey koştu ki Marsilya direkt sırta
1: Bence
0: böyle
1: kalmaz
0: koşular.
1: Ümit.
0: Ümit hiç düşünmedim ben açıkçası. Yani ağır kalabilir diye
1: Üçlüde de
0: aklıma bile
1: çünkü sol
0: gelmedi.
1: bek gibi de oynuyor Alanya'da. Bayağı kulvarı kullanıyor.
0: Olabilir. Şimdi zaten bu tarz karşılaşmaları kazanmak için belli bir seviyeyi oyuncu olarak tutturmanız gerekiyor. Beşiktaş onu tutturduktan sonra iş oyuna kaldı. Hani o kısmı Beşiktaş kapattı. Tamam, orada bir iki tane oyuncu aksadı ama onun dışındaki her oyuncu yüksek performans gösterdi. Ondan sonrası oyun. Oyuncuların performansından sonra oyun nasıl da oyun çok iyiydi. Beşiktaş adına oyun çok iyiydi. Marsilya teknik direktörü diyor ki kornerden yediğimiz golden sonra zaten maç bizim için bitmişti. Gerçekten Beşiktaş orada maçı bitirdi. Artı ilk yarıda tabii baskın yapmaya çalışan taraf kimdi? Marsilya'ydı. Bunu zaman zaman başardılar. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ikinci golü nasıl? Beşiktaş set hücum etmiyor. Beşiktaş hızlı hücumla. Geçişle ikinci pozisyonda Çerni'yi buldu. Çerni gol attı. Üçüncü gol. Duran
1: Kon.
0: top. Dördüncü gol gene baskın. Bu da çok değerli Beşiktaş açısından.
1: Üçüncü golün kornere gidişi de galiba baskın olabilir bu arada. Çerni
0: Yani
1: tarafından.
0: doğru. Onu tam
1: Orada
0: bilmiyorum.
1: dengesiz yakalamış olabilir.
0: Yani Beşiktaş ilk yarıda tehlike yaşadığı konuda ikinci yarıda Marsilya iki gol birden attı. Bu bence çok değerliydi. İlk yarıda herkes fark etmiştir. İşte Beşiktaş'ın golünden sonra bir 3-4 dakika daha oyun normal gitti. Ondan sonra bir Marcelo'nun tehlikeli geldiği bölüm, gol attığı bölüm oldu. Ama 40. dakikadan sonra Beşiktaş yine toparladı. İlk yarının son 5 dakikası. Orada mesela sete hücum ederken Orkun da çok net bir pozisyon buldu. Ne demek istiyorum? Beşiktaş sete hücum ederken pozisyon buldu mu? Buldu. Geçişte pozisyon bulup gol attı mı? Attı. Duran toptan gol attı mı? Attı. Zaten daha ne yapacaksın? Fiziksel anlamda ikinci yarıda o geri koşuşlara rağmen Beşiktaş fiziki direnç olarak rakibin gerisinde de kalmadı. Ve Marsilya'yı kırmayı başardı. Normalde biliyorsun Avrupa maçlarında biz kırılan taraf oluyoruz. Böyle karşılaşmalarda. Moralimiz çabuk bozuluyor. Oyun düzenimiz bozuluyor. Beşiktaş 90 dakika boyunca bildiği oyunu oynamaya çalışırken Marsilya'nın oyun içerisinde Beşiktaş yüzünden geriye gittiğini ve bir noktada artık maçı kazanamayacağını düşündüğünü gördük. Bence bu da Beşiktaş adına çok önemliydi. Genelde bunu bize yaparlar. Biz böyle coşkulu başlarız, iyi başlarız, iyi oynadığımız bir bölüm olur. Ama gol yeriz, kırılırız, bozuluruz, geri dönemeyiz. Beşiktaş Marsilya'yı o duruma soktu. Ve 90 dakika boyunca o 15-20 dakikalık bölüm haricinde orada oyun biraz daha dengeye geldi. Biraz daha Beşiktaş tehlike yaşadı. Ama 90 dakikanın genelinde tam olarak düşündüğünü uygulayan bunu uygularken üst seviye fiziksel güç gösteren, bunu 90 dakikaya yayan, oyuna soktuğu oyunculardan da çok iyi katkı alan bana göre. Mesela Agbadu Jalo değişikliği, ki Jalo'nun ikinci yarıda iki tane çok kritik müdahalesi var. Maç için bayağı önemli diye düşünüyorum. Mesela Miretti girdi. İlk kez bence Miretti'nin farkını gördük. Merkezde o da iyi işler yaptı. Poku golünü attı. Girenler de Beşiktaş'a katkı verince ortaya böyle Beşiktaş adına çok çok iyi bir gece çıktı. Sen girişte söyledin ama tekrar etmekte fayda var. Gerçekten her gol fark yaratabilir. O yüzden 3 farklı bir galibiyet de Beşiktaş adına önemli oldu, kritik oldu. 10-11 puan hedefin var. 3 puanını aldın. Şimdi geriye, tabii 10-11 puan hedefi ilk 24 için söylüyorum. Belki
1: artık hedef yükseltecektir Beşiktaş bence bu galibiyetle.
0: Bilmiyorum, o daha ilk maç ama hani ilerleyen haftalarda, belki 3. 4. haftadan sonra Beşiktaş başka bir şey konuşabilir ama öncelikli hedefin 10-11 puanı toplamak. Basit bir matematik yaparsan geride kalan 7 maçta maç başı 1 puan ortalaması tuttursan zaten 10 puana yaklaşıyorsun. Ama Beşiktaş açısından böyle başlamak, bu oyunu maçın büyük bölümünde ortaya koyabilmek, taraftarı tam olarak maçın içine sokmak ve gene havanı ve özgüvenini yükselterek bu karşılaşmadan ayrılmak çok değerliydi.
1: Aykut abi, sen hani çok takip etmedin ama yine tabii senden de Beşiktaş'la ilgili belki genel de olur bir yorum alalım.
2: Vallahi öncelikle bence tarihi bir galibiyet. Taraftarın çok kısa sürede takıma tekrar bu kadar büyük moral vermesi. Dün şov yaptı tribünler. Sonrasında ben tribünleri, senin de yayının başında söylediğin gibi, seyretmek gerçekten büyük keyifti. Sosyal medyada da çok güzel kesitler var. Yani Marsilyalı oyuncular da son 20-25 dakika seyretmiş tribünleri. Zaten Marsilya'yı biraz takip edenler biliyordu ki, ben şu noktaya değinmek istiyorum. Hoca her takıma ayrı çok özen göstererek çalışıyor ve oyunculara da bunu gösteriyor. Mesela Marsilya'dan genel bir problem vardı. 60. dakikadan sonra kondisyon anlamında çöken bir takım Marsilya. Dün de gördük bunu. Ve Beşiktaş'ın sadece bir 10-15 dakikası var ilk yarının son bölümünde. Dünkü performansından uzaklaştı. Onda da muhtemelen yediği golün moral bozukluğuyla bir 10-15 dakika Marsilya direnç gösterdi ama sonrasında ya ikinci yarı Marsilya hiçbir şey yapamamış. Zaten kondisyonu zayıf bir takım. Eski gücünden de uzak bir takım. Gelenek bozulmadı diyeyim. Çünkü Marsilya'nın bugüne kadar Türkiye ziyaretlerinde, deplasmanlarında, işte Göztepe'den Eskişehir'e, Konya'ya kadar galibiyeti yok. En son Galatasaray'la oynamışlardı galiba 5 sene önce. Fatih Hoca'nın teknik direktörü olduğu dönemde. Orada da 4 tane yemişlerdi. Dün de 4 tane yediler. 4 taneye dua etsinler, öyle söyleyeyim. Çünkü daha büyük bir hezimette karşı karşıya kalabilirlerdi. Ben yine beraberdik. Hatırlarsan Ali var mıydı o yayında, hatırlamıyorum. Ali belki de o hafta izindeydi. Ya da Genco ile birlikte olabiliriz. Sen de yoktun. Genco Boran'la birlikte burada yine bir Beşiktaş maçı sonrasında ben Beşiktaş taraftarlarına demiştim ki biraz erken yargılıyoruz oyuncuları. Olaytan ve Çerni'ye çok ciddi bir tepki vardı o karşılaşmada. Sadece onu hatırlatmak istiyorum. Yani birazcık sabredelim. Birazcık bu oyuncuları biraz prim verelim ya. Bunlar kötü oyuncular değil. Bakın o ilk maçta iki tane vuramadığı top var, hatırlıyorsun değil mi? Beşiktaş'ın ilk resmi maçı. Olaytan'ı yerin dibine soktu taraftar. Çerni'yi yerin dibine soktular. Bu kadar ön yargılı olmayalım. Beşiktaş iyi takım. Olaytan iyi oyuncu. O günden sonra Beşiktaş takımının bence en istikrarlı ve üzerine koyarak devam eden adamı Olaytan. Ama diyeceksin ki İlhan Fakılı değil mi? Trossard değil mi? Salih Özcan değil mi? İşte Agbadu değil mi? Agbadu'yu hadi bir kenara koyalım. Çünkü tam hocanın kafasındaki ideal benim stoperim dediği adam o değil. Jalo da bir iki maç böyle bir sendeledi. Orada bir sıkıntı var ama onun dışındaki oyuncular, Attara siz de söylediniz işte, orada bir zaten Rıdvan normalde iyileş,

0: içinde zaten birinci tercihi o.
1: Evet.
0: Ama idare ediyor. Yani bir yedekleme yapabiliyor orada. Onun dışındaki oyuncuların Çerni de dahil olmak üzere. Şimdi ben mesela dün karşılaşmadaki en kritik olayın Çerni'nin attığı gol olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Marsilya çok düşüyor desek de 60'tan sonra, mesela o golü atmasan dağıtamazsın o takımı. O gol beceriyle atılmış bir goldür. Orkun'un zamanında ayağından çıkarması. Buna rağmen Marsilya bence iyi kapattı. Yani Çerni iyi vurdu. Adamın da ayağından sekip tam köşeye gitti top. Ya yani bu beceriyle atılabilecek bir gol. Bu yetenekli oyuncunun atabileceği bir gol, maçı çözüyor sana. Zaten Çerni sana burada lazım. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın oynadığı büyük maçlara bakın. İşte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanı da dahil olmak üzere kritik maçlarda düğüm çözücü golleri atan adam Çerni'ydi. Beşiktaş'a Çerni bu yüzden lazım. Poku bambaşka profilde bir oyuncu. Ki şunu görüyorsun, yani ben de Ali ile hemfikirdim. Ya Trossard'ın yokluğunda acaba mı diyordum ama Marsilya o bizim aklımızda kalan Marsilya değil. Yani geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'i kendi evinde yenen ya da işte Fransa'da bir dönem çok iyi gidip, ki geçen sezon da ligin ikinci yarısında bir anda çakıldılar. O Marsilya değil artık. Çok ciddi bir ekonomik problemi var. İyi oyuncularını elden çıkarmak durumunda kaldılar. İşte buna Greenwood da dahil olmak üzere bayağı güç kaybetmişler. Ve Beşiktaş çok haklı, çok da yani zaten Marsilya'nın hocası Genesio'nun açıklamalarını dinlediğinde her şeyi anlatıyor. Beşiktaş çok iyi bir takım. Böyle bir performans onlardan bekliyordum. Çok daha ileri gidebilir diyor. Ben şimdi dünün diğer karşılaşmalarına da baktım. Yani tamam, Juventus'un zaten kazanmasını bekliyorduk. Net Nijmegen karşısında Juventus iyi kadrosu var. Crystal Palace'ın kazanmasını bekliyorduk. O da sükseli bir galibiyet aldı. Vallahi fazla belki abartı olacak ama ben onlarla da içeride ben Beşiktaş'ın herkese yenebileceğini düşünüyorum. Dünkü taraftar bütünleşmesini gördükten sonra, ki ben her maçta daha da üzerine koyarak devam edecek bir Beşiktaş bekliyorum. Milli ara öncesinde çok zor ve kritik bir deplasmana gidiyor. Oraya da bağlayayım. Süper Lig açısından. Ahmet de çünkü kendi evinde gerçekten iyi futbol oynayan bir takım. Eğer orayı da kazasız geçebilirse Beşiktaş, o zaman başka hayaller kurabilir. Zaten pik yaptığı bir dönem vardı. Italiano'nun burayı iyi kurguladığını düşünüyorum. Yani kondisyon olarak şu anda ligin uzak ara en iyi takımı Beşiktaş. Ve bu milli ara uzun bir milli ara. Doğru mu? 3 hafta değil mi?
1: Hı hı.
0: Ya bu 3 haftalık arada tekrar oyuncularını şöyle bir sakinleştirip sonrasında tekrar yukarı çıkartabilirse Beşiktaş başka hayaller kurdurabilir. Ya da şampiyonluk söylemi, şampiyonluk iddiası, Avrupa'da sonuna kadar gidebilme iddiası daha yüksek sesle dillendirilebilir.
1: Ali abi sen devam et istiyorsan.
2: Nereden devam edeyim?
0: İlhan Fakılı'yı konuşalım biraz.
2: Maçla ilgili konuştuk İlhan'ı ya.
0: Hayır, İlhan... şu yüzden soruyorum. Dün ben çok şey yorumları gördüm. Yani
2: ne?
0: Kenan'ın da Barış Alper'in de, şimdi milli takım seçmeleri de olacak ya. Montella'da maçtaydı, dün seyretti. Şu anki performansıyla önünde. Herkesin ortak fikri bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani ondan daha formda bir kanat oyuncusu ben de düşündüm. Milli takımımızda zaten Kenan sakat. Barış formda değil. Oğuz kısmen formdaydı ama İlhan kadar uzun soluklu bir form olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can zaten formda değil. Aral mesela dün bizim es geçtiğimiz oyunculardan biriydi. Aral da o kadar formda değil. Yani şu an İlhan'dan formda bizim kanatta oynayan bir oyuncumuz sanki yok gibi.
2: Ya burada tabii İlhan için en güzel olan taraf, geçen sene At Lig'de oynayan bir oyuncunun bu sene Avrupa seviyesinde bu performansı gösterebilmesi. Şimdi bazı oyuncular biraz daha ürkek, biraz daha çekingen olabiliyorlar. Mesela ben bunu Galatasaray'da Batrakov'la alakalı olarak söyledim. Şimdi Batrakov geldi, Lokomotiv Moskova'da çok iyi istatistiklerle geldi. Ki o istatistikler tesadüf değil. Yani adamı izlediğin zaman ceza sahası çevresinde.

0: her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Ama mesela Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da şu an biraz ürkek. Daha böyle garanti oynamaya çalışıyor. Bakıyor, pas vermesi gereken yerde hemen pası veriyor. Çok zorlamıyor oyunu. Şimdi bu eleştiri değil, bu oyuncu profiliyle alakalı bir durum. Ama mesela İlhan, Batrakov'dan farklı olarak geldiği günden beri, oynadığı ilk maçtan beri o cesareti gösteriyor oyun içerisinde.
1: Direkt gidiyor,
0: Direkt,
1: kaleye
0: evet.
1: gidiyor.
0: İşte onu anlatmaya çalıştım az önce. Yani rakibiyle birebir kalıyor, rakibini geçmeye çalışıyor, rakibini bir tarafa çekip uzak köşeye bırakmaya çalışıyor. Bunlar İlhan'ın oyununda çok büyük artı onun için. Bu yaşta bu cesarete sahip olması, özgüvene sahip olması. İşte zaman zaman ne yaptı? Zaman zaman tercih hataları yaptı. Fakat orada da tabii çok genç bir oyuncu olduğu için onu biraz daha beklemek gerekiyor. Yani kariyeri nasıl çok daha iyiye gider? Eğer kararları İlhan'ın son pozisyonlardaki kararları daha doğru olursa zaten beşte İlhan'ı da tutamaz. Mümkün değil. Yani böyle bir kanat oyuncusunu tutamazsın. Çünkü topu ayağında öldürebiliyor. Tekrar söylüyorum, çalımı var, şutu var, pası var. Bir de bu kararlar doğru olursa nasıl tutacaksın bu oyuncuyu?
1: Al sana ADM'i.
0: Tabii yani bu bir de hızı da var. O da var. Artı mesela ufak tefek ama güçlü. Öyle omuz koyup hemen yere düşürebileceğim bir oyuncu değil İlhan. Birçok özelliği var. Bütün bunları beraber düşündüğünde işte Beşiktaş için inanılmaz bir piyango oldu. Zaten mesela İtalyano'nun ilk söylediği oyuncu da İlhan'dı. Beni olumlu yönde şaşırttı diye. Ama hani Beşiktaş takımını izlediğin zaman da, İlhan'ı izlediğin zaman da zaten hani bu çocukta bir şey var, bu çocukta bir şey olabilir hissiyatını herkes alıyordu. Orası da işin gerçek tarafı. Ama işte bunu örnek veriyorum, hazırlık maçlarında yapmak var, Süper Lig maçında bir iç sahada yapmak var, ama bir de Avrupa seviyesinde aynı oyunu gösterebilmek var. Bence o yüzden dün İlhan için bir eşik oldu. Ben öyle düşünüyorum. Montella da tribündeydi. Yardımcısı telefonuyla uğraşıyordu da Montella görmüştür diye düşünüyorum. Yardımcısı ne zaman gelse telefonuyla ilgileniyor. Gördünüz mü?
2: Ben dikkat etmedim.
0: Aynı ben. Direkt ne zaman baksan telefonuyla ilgileniyor. Montella görmüştür, fark etmiştir. Bugün herhalde milli takım açıklanacak. Bugün milli takım açıklandığında artık ben de dünden farklı düşünüyorum. Yani İlhan'ın milli takımda olabileceğini, davet alabileceğini en azından. Hani geniş kadroda gel bir havayı kokla diyecektir bence Montella.
2: Aynen, yani İrfan Can'ı alabilir, Oğuz'u alabilir, işte Aral girebilir, İlhan'ı da alır. Dediğin gibi fazla oyuncu olmasını göze alıp İlhan'ı da alır bence o havayı koklatmak için. 7.54 saatlerimiz, araya gidelim, aradan sonra Beşiktaş'ı konuşmaya devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.59 saatlerimiz, Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Taraftar tabii şu anda mest olmuş durumda, büyük bir keyifle. Herhalde spor programlarını dün gece itibaren takip ediyorlar. Twitter'ı takip ediyorlar. Şimdi ben de birkaç tweet okuyunca o sana özel kısmında full Beşiktaş şeyleri var. Gelmeye çok da keyifli. Hı. Yani biz çok anekdot var tabii, bizim maç esnasında yakalayamayacağımız, maç sonu yakalayamayacağımız detaylar var. Onları görüyorum.
0: Ne gibi mesela?
2: Blažić mesela maç sonu birini azarlıyor kendi takımından, Beşiktaş'tan. Somurtuyorsun diyor vücut diliyle. Gül biraz diyor, böyle dudaklarını şey yapıyor. Gül işareti yapıyor. Hı. O var. Artık kimdi o mesela, merak ettim. Kimi azarlıyor? Morali bozuk kim olabilir Beşiktaş'ta, ya da böyle vücut dili kötü. Yedek kulübesinden bir oyuncu olması muhtemel. Onu gördüm. Salih Özcan, hani biz Orkun'un agresyonunu genelde konuşuyoruz, o ön plana çıkıyor ki dün Orkun da karşılaşma sonunda ben haksıza gelemiyorum ve Beşiktaş'ın hakkını korumaya devam edeceğim. Evet, tabii ki zaman zaman çok da sinirleniyorum, hani karta yakın oluyoruma getirdi, ona da dikkat etmem lazım dedi ama hakkını savunmaya devam edeceğim dedi. Salih de şu an kaptan gibi bence takımda. Maç içinde, maç sonunda dün Höybiyerk'le Miretti bir tartışma yaşıyordu. Salih geldi, direkt olarak Höyberg'i itti. Mesela kart görebilirdi. Gördü mü? Gördü değil mi? Orada.
1: Sonunda Miretti gördü. O görmedi.
2: Miretti gördü, Salih görmemiş mesela. Görebilirdi. Ama hani sahada isyan eden derler yani. Öyle bir

0: futbolcu ve bunu yerliden buluyor Beşiktaş. Kaptanı Orkun, işte Sadi Özcan. Bu da Beşiktaş'ın yıllarca aradığı bir şeydi. Yerli rotasyonun Beşiktaş'ın ne kadar zayıf olduğunu hem kalite olarak hem belki bu şey üzerinden konuşabilirdi. Konuşabiliyorduk Beşiktaş'ın. Orkun'a Salih o açığı da hem kaliteleriyle hem sertlikleriyle, mücadeleleriyle gösteriyorlar. Yani Orkun tam bir kaptanlık yapıyor. Dün maça giriş videosunu da gördüm. Messi gibi hani öyle arkasındaki oyuncular böyle koşarak önce çıkıyorlar. Son kalanlar yürüyerek çıkmış gerçi ama o liderliği gösterdiğini hissettiriyor bence Orkun. Salih de ona eşlik ediyor. Aralarında çok iyi bir uyum var. Ben nereden buraya geldim? Beşiktaş'tan mutlu dedim.
1: Anekdotları gördüm dedin sosyal medyada.
0: Aynen. Hani dünkü oyuna bakıyorum. Italiano tabii ki bunda en büyük pay sahibi. Yani o olmadan başka bir hocayla bu olmazdı. Italiano'nun hakkını veriyoruz. Italiano'yu kim buldu? Önder Özen buldu. Onun hakkını veriyoruz. Önder Özen'i kim getirdi? Serdar Adalı. Yani burada bu başarıda gerçekten herkesin payı var. Yani Serdar Adalı Önder Özen'i getirmese böyle Beşiktaş çıkma ihtimali bence çok zayıf. Hem oyuncu tercihleri konusunda. Yani İlhan Fakılı'yı alır mıydı Beşiktaş? Haberi var mıydı? Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin haberi var mıydı? İlhan'dan yeterli gördüler mi? Ama Önder Özen gördü ve gitti, aldı, geldi. Yani tam bir ekip işi şu anda Beşiktaş'ın. Hani bireysel olarak da öne çıkan oyuncular var. Ama daha çok takım Beşiktaş'ta. O uyum şu ana kadar çok iyi gözüküyor. Tabii şu ana kadar işler yolunda gitti. Bir de yolunda gitmeyeceği dönemlerde olacaktır. Orada da görmek lazım. Oradaki tepkisi nasıl olacak Beşiktaş'ın? Hani bu sezon bir iki maçlık Zalgiris Alanya oldu. O sayılır mı bilmiyorum. Zalgiris sonuçta rövanştı. Kaybetse de problem olmayacak bir maçtı. Alanya maçı sıkıntıydı. Ama Çorum işte derbi galibiyeti falan derken Beşiktaş orada ilk sınavı geçti. Ama daha sınav gelecektir. Orada da kırılmazsa Beşiktaş ki bu hafta Ahmet maçı öyle bir karşılaşma. Orayı da galibiyetle geçerse yani güçlenerek gitme ihtimali gerçekten çok yüksek bu takımın.
1: Senle programlarda benim sürekli olarak tekrar ettiğim Radyo Spor dinleyicilerinin de duyduğu bir şey vardı, tespitim vardı. Ben hep şunu söylerdim. Hani sporda, futbolda doğruları yaptığın zaman başarı kaçırılmaz. Yani bir yerde o başarı gelir diye burada defalarca söyledim. Tabii bunu söylerken ben biraz daha uzun vadeli olarak söylüyordum. Yani doğruları yaparsanız üst üste bir noktada başarı gelir. Peki neden bundan önceki dönemlerde Beşiktaş ya da başka takımlar doğru giderken bir anda tepe taklak oldu? Çünkü sürekli olarak o kırılganlık, camialardaki kırılganlık takımları bozdu diye düşünüyorum ben. Çünkü işte gene seninle sürekli olarak konuştuğumuz konu insanımızın aşırı duygusal olması, çok fazla duygusal tepkiler vermesi ve bizi akıl ve mantıktan ziyade duyguların yönetmesi. Bu spor dünyasında da çok farklı değil. Spor dünyasında da duygularla hareket eden bir şeyiz, toplumuz. Şimdi öyle olduğu noktada yani normal şartlarda hangi taraftar takımının sezon boyunca tüm karşılaşmaları kazanacağını bekleyebilir. Ama bizde bir mağlubiyet, bir beraberlik, 5 puan kaybet. Bak bakalım ondan sonra aynı şekilde devam edebiliyor musun? Ondan sonra ortalık yangın yeri. İşte oralarda hep kırılıyor takımlar. Mesela doğru işleri yapan aslında o bir iki haftalık kötü gidişe rağmen yükselebilecek takımları bence el birliğiyle kaybettik. Ben öyle düşünüyorum. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray için çok söylemiyorum çünkü sportif anlamda en başarılı takım Galatasaray ve genelde Okan Buruk döneminde de zaten işte geçen gün açıklandı galibiyet yüzdesi %80 mi neymiş ligde, yani olağanüstü bir şey o rakam. Şimdi bunu neden söyledim? Beşiktaş mutlaka sezon içerisinde kötü bir iki hafta, belki üç hafta geçirecek. Ama üç haftayı geçirdikten sonra nasıl tepki verdiği Beşiktaş'ın geleceğini belirleyecek zaten. Eğer siz o kötü üç haftada Italiano teknik direktör değil, futbolu bilmiyor noktasına getirirseniz ya da

0: bu takım çok yetersiz. İşte Aykut ne dedi? Ben Beşiktaş taraftarını anlatmaya çalıştım dedi. Černý ile alakalı olarak, bir de Olay Tan'la alakalı olarak biraz zaman vermek gerektiğini söyledim burada dedi. Aynı hesap. Yani siz o kötü gideceğiniz olası 2-3 haftada ya bu takım çöp, bu takımlar hiçbir şey olmaz duygusunu eğer genele yayarsanız zaten gerçekten bir şey olmuyor. Bu en büyük problem takımlarda. Beşiktaş'ın o yüzden bu sezona gerçekten yukarıda başlaması gerekiyordu. Ya bu kaçınılmazdı. Çünkü bu mantaliteyi 2 günde değiştiremezsiniz. Örnek veriyorum, Beşiktaş Midtjylland'e elense. Değil mi? Senle burada konuştuk. Kim bilir neler olacaktı. Kim bilir neler söylenecekti. İtalyano hakkında, Önder Özen hakkında. Zaten Önder Özen anladığım kadarıyla pek sevilmiyor. Yani böyle Önder Özen'i yok etmeye hazır bir şey var gibi, kitle var gibi sosyal medyada.
1: Beşiktaş'ın içinde mi?
0: Beşiktaş'ın içinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Medyada da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani o da ne yazık ki sürekli başarılı ve iyi gitmek zorunda olan bir futbol adamı. İtalyano zaten yeni geldi. Korumasız. Yabancı. Hani zaten onu bizim şey çok kolay yer. Söyle ismini. Bizim futbol dünyası çok kolay yer. Futbol iklimi çok kolay yer. O yüzden yukarıdan, çok yukarıdan başlaman gerekiyordu. Çok yukarıdan başladı. Ufak bir sendeledi. Şimdi devam ediyor. Fakat Beşiktaş taraftarının da işte uyanık olması lazım. Bu takıma, bu teknik direktöre, bu sportif direktöre uzun süreli destek verilmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani iş aslında Beşiktaş taraftarında. Beşiktaş taraftarı da yarın öbür gün kötü bir 2 hafta, 3 hafta geçtiğinde tamam sakin, bu takım toparlar, bu ekip toparlar, bu oyuncu grubu toparlar diye düşünmesi gerekiyor. Asıl test oralarda olacak Beşiktaş için. Yani eğer genele yayarsak Fenerbahçe ve Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Şu an kaybedilmiş bir şey yok hiçbir takım için. Ama oralarda nasıl tepki verecekler onu göreceğiz. İşte Beşiktaş çok yüksekten başladığı için o havayı da alabiliyorsunuz. Mesela Süper Lig'in ya da Türk futbol ikliminin diğer nasıl söyleyeyim, liglere göre avantajı da bu. Aynı zamanda dezavantaj, fakat avantajı da şu: sonuçta bunlar büyük takımlar. İşte o havayla beraber mesela sonuna kadar gidebiliyorlar. Yani bugün Beşiktaş şöyle söyleyeyim sana, 13. 14. haftada ligde zirvede olsun, zirveye yakın olsun. Beşiktaş şampiyon olmak için her şeyi yapar. Adaydır. Taraftarı da onu hisseder. Basın da onu hisseder. Oyuncu da onu hisseder. Bu da bir avantaj. Çünkü normalde yeni kurulan, bu kadar yeni kurulan bir takımdan hani 12-13 hafta lider gitti diye yurt dışında çok şampiyonluk beklemezsin. Ana kadar iyi bir takım oluşmaya başlıyor dersin. Arteta şey yapsa, takımı yönetse, İşte 2037-2038 sezonunda şampiyonluk hedefi koyarsın. Şaka bir tarafa ama işler böyle. Yani onlar biraz daha zamana yaymayı bildikleri için, aa bu takım olmaya başladı, bu takım iyi gider, bu takım başarılı olabilir diye yorumlarlar. Ama sen 13-14. haftaya gir bakalım, lider ya da liderin bir puan gerisinde, sen şampiyonluk adayısın. Bu da bence büyük bir avantaj. Çünkü buna ihtiyaç var bu futbol ikliminde. Tekrar söylüyorum, duyguları bir günde kenara bırakamayacağımıza göre o duyguyu vermen gerekiyor taraftara ve takıma. Hatta futbol kamuoyuna. O duyguyu aldığı zaman, o zaman işte iş farklı bir noktaya geliyor. Zaten ondan sonra bir 10 hafta daha idare et. 25. haftaya gel. Ondan sonra da şey deniyor. Artık bu saatten sonra önemli olan futbol değil, sonuç almak. O haftalar geliyor. Onu da zaten büyük takım olduğun için yarışın sonuna kadar götürebiliyorsun. Yani Beşiktaş için bu sezon yüksekten başlamak çok önemliydi. Onu başardı. Fakat işte insanlar hep şunu söylüyor. İşte göreceğiz Beşiktaş'ı Fenerbahçe maçında. Gördün Beşiktaş'ı Fenerbahçe maçında. İşte Marsilya maçını göreceğiz. Gördün Marsilya maçını, ama bu değil. Beşiktaş'ın testi bunlar değil. İnsanlar yanlış yerden bakıyorlar. Yani Beşiktaş Marsilya maçı test maçı değil Beşiktaş için. Beşiktaş için test 2-3 hafta işler kötü gittiğinde ondan sonra nasıl tepki vereceği. Sizin nasıl tepki vereceğiniz. O yüzden yanılıyorlar. Hep böyle maç seçiyorlar. İşte göreceğiz o maçta ne olacağını. Ya olabilir. Beşiktaş kaybedebilir. Şu ana kadar o testleri geçti. Ama o değil ki. Onu kaybetti, ötekiyle berabere kaldı. Ötekinde mağlup oldu. 3 maçlık kötü bir seri. Ondan sonra nasıl tepki vereceği bu takımın geleceğini belirleyecek. İtalya'nın geleceğini belirleyecek.

0: birilerini övme bölümüne. Şimdi bir kere İtalyano'nun hakkını şöyle verelim. Beşiktaş çok iyi bir teknik direktör takımı oldu. Bunda hepimiz hemfikiriz değil mi? Yani birinci yıldız bence İtalyano. Ki ben yıllarca Fiorentina'da ve Bologna'daki İtalyano yönetimlerini anlatmış biri olarak, mesela Fiorentina'da ve Bologna'da bu kadar iyi müdahale ettiği ya da her oyuncusuna dokunduğu bir sezonu hatırlamıyorum. İki kere Konferans Ligi'nde final oynatmasına rağmen. Yani Fiorentina'nın çok geniş kadrosu vardı. 30'a yakın oyuncusu vardı ve hepsi birbirine hemen hemen eşdeğer seviyede oyunculardı. Bologna, Fiorentina'nın da bir tık üzeri kalitede ve zenginlikte bir takımdı. Her ne kadar stadyumu vesairesi eski olsa da. Ama şimdi geçtiğimiz sezon bir Beşiktaş efsanesi olan Sergen Yalçın ve dokunamadığı ya da verim alamadığı, yönetemediği oyunculardan yola çıkın. Bir de şu anda hem geçtiğimiz sezondan kalan hem de yeni gelen oyuncuların haline bakın. Bu çalışmayla olur. Çok çalışkan bir teknik direktör. Sergen Yalçın çok tembel bir teknik direktördü. Çok büyük bir efsaneydi. Büyük bir futbolcuydu. Ama eli belinde bir tane şu hocanın sağ kenarında yaptığı bir maç performansını gördük mü? Soruyorum size. Yorumlarında Avrupa, şu anda da yorumculuk yapıyor değil mi? Yine tuhaf tuhaf yorumlar yapıyor, seyrediyorum. Yani herhangi bir şeyi takip de etmiyor. Bu arada teknik direktörken de takip etmiyordu zaten. Mesele burada, onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, yorumcuyken dersin ki ya Süper Lig'i yorumluyorum ben. En azından buradaki maçları seyredeyim. Avrupa'da zaten viral olmak için söylüyor belki de onları. Tamam, işte Haaland'ın saçıymış. İşte Ronaldo niye saçını boyamış? En son öyle yorumlar falan görmüştüm. Onlar önemli değil. Onlar artık popüler olmanın gereksinimleri belki de. Onu yapmak durumunda hissediyor. Ya da karşısındaki yorumcu, işte sunucu, hocam bir şeyler söylesin diye belki de mahsus ateşin altını yakıyor. Ama yani bir taraftaki figüre bakın, diğer taraftaki figüre bakın. Geçen sene yönetemediği Rafa Silva, ya şimdi bir teknik direktör bence çalışkan ve pozitif, uyumlu olsa buraları yönetebilirdi diye düşünüyorum. Bak geçen seneye geri dönüyorum. Çok uzağa gitmiyorum. Şimdi bakıyorsun, geçen sene neredeyse doğru düzgün forma giymeyen Calo şu anda Agbadu'nun önünde. Agbadu acaba sezon başında gider mi, bu kadar yatırım yapıldı dendi. Girdi değil mi rotasyona? Oynuyor. Çerni gider mi dedi. Girdi, oynuyor. Geçen sene Salih aşağı, Salih yukarı, şu Salih'i alın orta sahaya dediler. Hoca dedi ki yok ben istemiyorum. Şu anda Salih 10 yıldır sanki Beşiktaş'ın kaptanı gibi, Necip gibi oynuyor şu anda. Bağlılık anlamında söylüyorum bunu. Orkun zaten üzerine koyuyor. Vidovic gelmiş, olaya dahil olmuş. Murillo gelmiş. Murillo geçtiğimiz sezon devre arasında geldi. Kaç golü vardı Beşiktaş'ta? Var mıydı golü?
1: Bilmiyorum.
0: Belki bir tane vardır.
2: Geçen sene mi? Attı ya.
0: Devre arasında. Azdır. Şu anda geçmiştir mesela bu sezon. Geçtiğimiz sezonun yarısında attığı golü. Yani her oyuncunun, Rıdvan mesela geçen sene var mıydı hiç ortalıkta? Bana bir söyleyin. Bu sene diyoruz ki Rıdvan yok, işte Ottara acaba nasıl olacak? Ki ben inanıyorum birkaç hafta sonra Ottara da o istediği seviyeye gelecek. Çünkü Ottara öğreniyor. Yani savunma yönü gerçekten zayıf bir oyuncu bu arada. Ama hücumsal özellikleri fazla. Ondan da başka şekilde verim alacak belli. Ya da işte hep arada mesela bu kadar da bir tane şey olabilir diye düşünüyorsun. Kalecin zaten iyi. Şimdi başka, atıyorum işte Beşiktaş yorumcuları, isim de vereyim de sonra öyle ortaya sallıyor gibi ol. Mesela Tümer Metin, seyrediyorum. İyi bir oyuncuydu değil mi? Beşiktaş'ta da çok iyi işlere imza attı. İşte 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın, Tümer Metin. Doğru mu? Ya seyrediyorum. Arkadaş, takip etmiyorsun bari olaylarla ilgili tuhaf tuhaf cümleler kurup insanların aklını karıştırmayın ya. Avrupa futbolundan örnek veriyorlar. Takip etmediği ve bilmediğini o kadar anlıyorsun ki. Sırf ortaya laf kalabalığı. Ne? Benim adım Tümer Metin. Öyle değil abi futbol. Futbol geçmişteki isimlerle, futbolculuğunu

0: da devam ettirilebilecek bir şey değil. Yorumculuk da böyle değil, teknik adamlık da böyle değil. Italiano, Fiorentina ve Bologna'da yaptığından çok daha farklı bir metotla burada değişik bir şey yapıyor. Ve çalışıyor adam. Maç bitiyor, ohu yanına almış, 4-1 kazanmışsın. Tribünler son 20 dakika şov yapıyor, Marsilyalı oyuncular izliyor. Oha bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra seviniyor. Ve ne kadar sevildiğini de görüyor. Diyor ki ben bu kadar seviliyorsam daha da üzerine koymalıyım, daha da çalışmalıyım. Futbolcular için de aynısı geçerli. Beşiktaş'ta eksik olan şey buydu. Ve şu çok kısa zamanda bu. Tabii ki sonuçlar bunda çok önemli. Katılıyorum. Midland maçları böyle bitmeseydi şu anda belki de bu havayı yakalaması 2 ay daha sürecekti. Ama yakaladı mı yakaladı. Bakın Galatasaray 13. bitirdiği sezondan sonra sil baştan takımı yapıp aynı hocayla 4 kere üst üste şampiyon olmadı mı? 13. bitirdi ya takım. Ne oldu? Sihirli değnek mi değdi? Bir şey yapılabiliyor demek ki. Yapılmış, daha önce örneği var. Beşiktaş'ın da işi kolay değil hala. Çünkü yani tamam böyle havaya giriyorsun, yapıyorsun ama maç trafiği arttıkça bazen sendeleyeceksin tabii ki. Bazen de vuracaksın, girmeyecek mesela. Rakip gelecek, atacak. Şimdi Marsilya dün çok mu gol atacak bir havası vardı golü atana kadar. Ama ondan sonra da 10 dakika bayağı baskı yaptı. Bazen olacak, futbolda var çünkü bunlar. Her takım her maçı kazanamıyor. Ama Italiano'nun getirdiği şevk, ben Italiano performansıyla o tribünlerin o kadar coşkulu olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında Önder Özen dersin, başkan dersin, sonuçta bir tercih var. Ve en başından beri bak ne yaptı Beşiktaş? Muhammed Salah transferinde Trossard'ı açıklarken taraftar başkana tezahürat yaptı. Belki hiç planda yokken başkan bir baksak mı acaba dedi. O zaman da konuştuk. Bence hem Italiano hem Önder Özen başkan yapma dedi. Başkan yapma dedi. Tamam, para var, verebilirsin. Gelebilir ama biz burada başka bir şey yapıyoruz dedi. Muhammed Salah'ı alırsan bizim kurmaya çalıştığımız bu takım oyununu bambaşka bir noktaya getirirsin. Bence bizim planlarımız bozulur dedi. Yani Beşiktaş'ın belki de işi çok uzatması ya da maddi anlamda biraz daha olayı istediği seviyeye çekme girişimi bence oradaki o aradaki fikir ayrılığından dolayı kaynaklandı ve Beşiktaş kadrosu itibariyle de doğru olanı yaptı. O yüzden ben aslan payını Italiano'ya veriyorum. Şu anda oyuncuların neredeyse tamamı formda. Bu bir teknik adam başarısıdır. Hem çalışıyor hem çalıştırıyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Ama şunu da söyleyeyim. Yani taraftar da biraz daha şey olsun. Böyle sakin. Yani büyük cümleler kurmak için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8.23 saatlerimiz Beşiktaş Marsilya karşılaşmasını ve Beşiktaş'ı genel olarak konuşuyoruz. Herkesin hani bir öne çıkardığı nokta oluyor. Dünkü bireysel performanslar, hocanın performansı gerçekten etkileyiciydi. İlhan iz bıraktı. Olaytan kesinlikle iz bırakmaya devam ediyor. Dün 2 asist yaptı, ayakta kaldı, devam etti 4. golden önce. Pası belki Vlahovic'eydi ama Poku orada hızıyla yetişti. O pası gole çevirmeyi başardı. Vlahovic mesela dün 4-1'lik bir galibiyet geldi ve takımın santrforu gol atamadan maçı bitirdi. Ama hani Vlahovic'le ilgili dün övgü dolu sözler söylenir. Acayip bir karşılaşma oynadı. Sırtı dönük, kaç kere topu tuttu, takımı yerleştirdi, takım arkadaşlarına iyi paslar verdi. En eleştirilecek noktası o Çerni'ye veremediği pas. Çerni'nin arkasında kalan pozisyon ilk yarıda. Ki orada da topu yine çok iyi tuttu Vlahovic. Şu ana kadar olağanüstü bir performans ortaya koyuyor ve benim de yaz döneminde de birkaç kez tekrarladım. Dün takip ettiğim insanlardan da yorum gelince tekrarlamakta da fayda görüyorum. En anlamadığım şeylerden biri bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Vlahovic'e gitmemesi. Bunu

0: Abramovich yerine Romelu Lukaku'yu istemesi, öncesinde Vedat Muriç'e gitmesi. Neden Vlahovic gündeme gelmedi? Vlahovic bu performansı göstermeye devam ederse Fenerbahçeliler ve Lukaku da bu performans henüz Vlahovic seviyesinde değil, çok konuşur. Dün de başlamışlar. Bunu gördüm. Ben gerçekten anlam veremedim. Hani birinci santrfora ihtiyacım var. Vlahovic boşta, serbest. Neden hiç gündeme dahi gelmedi? Mesela Beşiktaş Salah'a gitti. Almadı. Fenerbahçe'nin gittiğine, ilgilendiğine dair tek bir haber görmedik Beşiktaş
1: Bir
0: en
1: ara
0: başından beri.
1: galiba en başlarda vardı çünkü, ya da o şey de olabilir, asparagas olabilir çünkü
0: Böyle olgunlaşan bir şey hiç olmadı Aykut abi.
1: elinde bonservisi olan oyuncuları herkese yazdıkları için, hatta bir ara Galatasaray'a da Osimhen'in işte yedeği Vlahovic diye de yazdılar.
0: İşte
1: Yani
0: inandırıcı bir haber görmedin diyeyim o zaman.
1: görmedin, evet.
0: Hani Giresse hep konuşuldu Aziz Yıldırım döneminde. Vedat Muriç konuşuldu. Vlahovic değildi ana hedef.
1: Doğru.
0: Watkins geldi gündeme. O tarz birkaç oyuncu ama böyle Vlahovic hiç ciddi şekilde gündeme gelmedi ama pişman ediyor şu
1: Ya
0: anda.
1: belki de orada biraz şimdi şeye de bakmak lazım. Bütçeler diyeceğim ama alınan oyuncular da ucuz oyuncular değil ki.
0: Fenerbahçe'nin aldığı.
1: Tabii. Hayır, en son mesela şimdi sonuçta 32 yaşında Muriç'e 15 milyon euro bonservis verildi. Doğru mu? Kendisine verilen maaş diğerlerinden daha makul. Lukaku'ya yanlış bilmiyorsam 6 milyon euro bonservis verildi. Kendisinin de
0: Çok
1: maaşı
0: haber ya.
1: 6 milyon.
0: Tabii.
1: Yani istense alınabilirdi Vlahovic.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ın açıkladığı şartlarda.
0: Aynen.
1: Belki o etapta düşünmediler. İşte hangisini oynatırız? Yedek kalmayı düşünür mü? Yedek kalmayı ister mi? Böyle şeyler de konuşulmuş olabilir. Bilemiyorum şimdi onu. Hoca belki istememiş olabilir. Var ya orada bir, çünkü Fenerbahçe'nin şu anda benim gördüğüm, geçince zaten konuşuruz, baya yaşlı bir kadrosu var. Bir takım şeyleri değiştirmeye uğraştığında o enerjiyi bulabilecek mi Fenerbahçe? Bence en büyük soru işareti bu. Ama şeye ben de sana katılıyorum. Yani illa santraforun gol atması gerekmiyor. Ben Mourinho'nun kafa vuruşunda bile o Vlahovic'in yükselişinin birçok şeyi yanılttığını düşünüyorum. Yani orada bile bence payı var.
0: Olabilir, ben dikkat etmedim. Olabilir, bozmuş
1: Mesela
0: olabilir orada.
1: Mourinho'nun kafası normalde kalecinin tutabileceği yavaşlıkta, böyle çok şey değil, sert bir kafa vuruşu değil. Ama Vlahovic bir yükseliyor, neredeyse değecek zaten topa.
0: Eliyle de böyle bir hamle yapıyor. Kaleciyi şaşırmış olabilir, doğru.
1: O yüzden her zaman gol atmasına gerek yok ama etrafını o kadar çok pozisyona sokuyor ki, Orkun o kadar rahat geliyor ki, Olaytan o kadar rahat geliyor ki. Yani stoperleri alıp götürdüğünde bunu Fenerbahçe maçında da gördük değil mi? Alıyor, iki kişiyi götürüyor abi. Zaten santraforun yapması gereken o değil mi? Mesela Kocaelispor maçında Denizgül'ü ben çok beğendim. Onu yorumlayamamıştık ama Denizgül de şu yüzden beğeniyorum. Santrafor özelliklerini gösteriyor. Yani sırtı dönük topu alıp dönebilip kaleye gidebilip, her zaman vurduğun gol olmuyor tabii ki. Ama santrafor özelliklerini görüyorsun artık. Ve diyorsun ki ulan bir sene sonra hani milli takımda santrafor bulamıyoruz ya. Bu çocuk pişerse milli takımın bir santraforu olabilir. Şimdi İlhan Fakılı için ne diyoruz? Bak Kenan bir senedir ortada yok. Şu an Juventus'ta da hala bir türlü kendine gelemedi çocuk ya. Barış hala toparlayamadı. Var bir alternatifimiz, şimdi bırakalım çocuğu oynasın. Tabii ki ilk maç kolay olmaz. Bir de Fransa ile oynayacağız değil mi? Haftaya Cuma.
0: Evet.
1: Kocaeli'de. Yani Fransa maçına gitsin, işte Kunde'nin içinden geçsin demiyoruz İlhan Fakılı için. Bu arada geçebilir de. Tam da geçeceği adam ha, oynarsa. Ama git de Fransa'yı devir, hadi İlhan, yapmayacağız tabii ki. Ama bu rotasyonun içine şu an formdaysa girsin kardeşim. Deniz de girsin. Salih Orkun birlikte orta sahada oynasın. Hakan yine milli maç geldi, bir sakatlığı var. Değil mi? Hakan olmayacak gibi
0: Olmayacak
1: sanki.
0: deniyordu. Sonra dönecek denmiş. Tamam.
1: Salih Orkun eğrisi doğrusuna denk gelecek. Bu kadar mesela Rıdvan düzelirse, ki herhalde düzeliyor. Dün kadroda vardı.
0: Evet, yedekti.
1: Yani var artık, geliyor. Bunlar iyi hareketler. Bakalım, milli takımda da bir kabuk değişikliğine zaten ihtiyaç vardı. Fransa'da tam kabuğu değiştirebileceğin tarzda bir rakip. Yani Fransa'dan 3 tane yesen, 4 tane yesen kim sana ne diyecek? Çok da normal değil mi? O lise. Ne City'de daha dün anlattım. Neydi 10 numarası yürüyerek adam geçen.

0: Çerki.
1: Ama oynamaz o ilk 11.
0: Ya hadi yedeği olsun. Yedeği olsun.
2: Çünkü teknik adam değişti.
0: Şimdi
1: Deschamps de şimdi geçerli ama doğru olabilir.
0: Şimdi sadece sana top cambazlığı yüzünden söylüyorum. Olise, Çerki, Dembele, Mbappe. Öndeki dörtlü bu.
1: Barcola var, Due var saymadın.
0: Onlara hadi geç Barcola'yı falan.
1: Geç mi? Neyse.
0: Geç dediğim yani yedeğine de say onu. Birini de yedek Çerki'yi yedekten aldım içeri. Hı hı. Uluslar Ligi maçı Çerki ile başlasın dedik.
1: Tamam.
0: Ben çünkü öyle bir dörtlüğü anlattım da Fransa muhtemelen yine Uluslar Ligi olabilir geçen sene. Ali. Ya dalga geçmekten ilk yarı hiçbir şey yapmadılar. O ona veriyor. Şimdi Çerki iki tane adım yürüyerek geçiyor tekrar. Hatta burada da anlatmıştım onu yayında.
2: Hı hı.
0: Tekrar şeye veriyor. Olise'ye veriyor. Olise biliyorsun zaten adam ruhsuz. Yani adam hayatının golünü atıyor. Kıpırdamıyor abi adam. Dönüyor. Bayern Münih 10 tane atmış. Tribünlere gelip herkes seviniyor. Olise duruyor falan. Tuhaf bir herif yani.
1: Röportajda da garip oldu.
0: Öyle öyle. Yani hep garip.
1: Cevaplar da garip.
0: Yani böyle sakin, soğukkanlı.
1: Düz yani böyle hiç robot gibi adam.
0: İbrahimovic bile ondan daha hisli yani.
2: Vuruyorum gol oluyor diyor. Kalelere gidiyor.
1: Şaka gibi.
0: Mbappe şimdi böyle şova girdiklerinde Dembele zaten şovmen. Mbappe de bunlar ayak uydurduğunda rakip kimdi hatırlamıyorum. Zayıf bir rakipti. İlk yarı 0-0. Ya dedim ne yapacak bunlar? İkinci yarı bir 5 dakika ciddiye aldılar. 4-0 oldu bir anda maç. Böyle güçte bir takım. Ha. Biz daha önce Fransa yine buna benzer kadrosuyla yendik mi? Cengiz Ünder'le yendik hem de. İyi hatırlayın. Şenol Güneş döneminde. Deplasmanda da berabere kaldık. Yenilmedik. Olur mu olur. O ayrı. Ama şu maçlarda görelim ya. Oynatın çocukları görelim. Bizim zaten elimizdeki mevcutlardan ne olduğunu biliyoruz kardeşim.
2: Dün biraz onu konuştuk. Montella'nın iyi sonuca ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. O yüzden pek senin dediğin gibi yapmayabilir. Çünkü çok zorlu rakiplerle oynayacak. Bir anda senin dediğin gibi maçlar enteresan noktalara gidebilir. Ama Dünya Kupası'ndan da bayağı yaralarak çıktığı için şimdi burada da özellikle bu ilk 4 maçta istediklerimizi yapamazsak çok tartışılacaktır. Dolayısıyla sanki biraz böyle tekrar kendini hatırlatmaya ihtiyacı var Montella'nın. Ben buradayım demeye ihtiyacı var. Ben buradayım demek için de bu 4 maçta ne bileyim böyle bir 2 galibiyet falan değil mi? Montella'nın ihtiyacı var gibi.
0: Ben Montella'dan daha çok federasyonun ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mesela o iyi sonuçlara.
2: Neden?
0: Federasyon başkanının daha büyük baskı altında olduğunu düşünüyorum. Milli takım anlamında.
2: Özür dilerim. Federasyon başkanının hani baskı altında olduğu konu milli takım özelinde değil.
0: Hayır ama işte Dünya Kupası'nda düşününce hani mentoru benim takımın falan gibi açıklamaları hatırlıyoruz değil mi?
2: Ama şey milli Montella direkt koltuğu söylüyor. Kaybedebileceği için.
0: Kaybedebilir. Montella koltuğu kaybeder. Yarın başka bir kulüp takımında çok rahat hemen yeni koltuk bulur. Onu söyleyeyim sana. Öyle bir endişesi olduğunu hiç zannetmiyorum. Federasyon başkanı olur da koltuğu kaybederse öyle kolay bir koltuk bulabilir mi? Bu yetkinliğiyle. Bence orası daha tartışılır.
1: 8.33 saatlerimiz az önceki Vlahovic yorumumla hem Beşiktaşlıları hem Fenerbahçeleri kızdırmayı başardım gibi
2: ya hissettim. Tabii şimdi ben de okudum yorumları.
1: Beşiktaşlar niye alındı ben onu anlamadım ama.
2: Tabii bazen kafanda planladığın söylediğin insanları geçmeyebiliyor da sen bunu ilk kez burada söylemedin. Dünden bugüne bu senin tespitin değil. Yani sen bunu yaz aylarında da dile getirdin. Vlahovic gibi bir adam boşta. Fenerbahçe neden gitmiyor dedin.
1: Birinci santrafor arıyor bir de iki takımda.
2: Evet. Sen dün mesela Vlahovic performansına etkilenmişsin. Ondan sonra aklına tekrar bu soru geldi. Tabii bazı dinleyiciler anlamamış. Ama
1: yok, takip ettim. Fenerbahçe'de biri yazdı direkt. Bu yazın en büyük hatalarından biri işte Vlahovic varken
2: tabii canım, zaten
1: gitmek
2: bu
1: gibi.
2: Doğru bir tespit yani.
1: Yani
2: burada onu gördüm bir durum yok ama işte bazen insanlar anlayamayabiliyor. Geçmişini bilmiyor o tespitin. Ondan sonra işte Beşiktaş 4-1 kazanmış. Sen Fenerbahçe'den bahsediyorsun'a getirmişler. Tabii öyle değil. Burada normalde yapmam ama seni %100 korurum.
1: Bu arada Fenerbahçe'ye de getirebilirim. Ne var bunda
2: çünkü
1: yani?
2: Çünkü ne olduğunu biliyorum yani. Onun kötü bir niyetli olmadığını aynen biliyorum. Yani buradan alıp sağ olsunlar Saati Saran'a bağlayan var.
1: Yani evet.
2: Tebrik ediyorum kendisini de yani o bağlamayı yaptığı için. Ama tabii bunun öyle olmadığı net. ne olduğunu, nasıl olduğunu, sürecin nasıl geliştiğini ben burada adamın bir metre yanında oturduğum için net şekilde biliyorum. O yüzden geçiniz.
1: Bir de klasik eleştiri maçı konuşsanıza biraz diye gelmiş 8.30 küsürde.
2: Yok ya, Beşiktaş Marsilya maçıyla ilgili bir şey konuşmaya
1: gerek. Konuşmadık. Biz buradan başladık.
2: Aynen. Direkt Vlahovic'i niye almadı? Evet, Fenerbahçe Vlahovic'i neden almadığıyla başladı. Allah Allah. Ya, gündemin artık konusu buydu.
1: Valla hani ben daha sakin biriyim buradaki insanlara göre de beni de bu dönemde çok karşınıza almayın bence.
2: Hadi.
0: Nam nam nam.
2: Bam bam bam.
1: Abi yok yani hani.
2: Sinirlenme ya, bir şey yok ortada.
1: Tabii ki bugüne Beşiktaş'ta başladık.
0: Maçı sadece 1 saat 10 dakika konuştuk. Evet. Bu yüzden kınıyorum sizi.
1: Dün Kerim abi de gelmiş öğlen yemeğinde. Kızını bırakıyor işte okula. 8-10 geçe civarı dönüş yolunda ancak radyo açabiliyormuş. Beşiktaş'ı 8-10 geçe itibaren konuşabilir misiniz diye bir ricada bulundu. Hı. Dedim dikkat ederim ama yarın hani mecbur 7'ye 10 geçe başlayacağız yani Beşiktaş'ı konuşmaya.
0: Bu arada zaten Beşiktaş'a gidiyoruz açtığımızdan beri. Çünkü tabii dün maçı olan tek takımımız oydu. Dolayısıyla da gayet normal orada gitmemiz. Hı hı. Ve enine boyuna her şeyini konuşturduk. Yani eski teknik direktöründen eski futbolcusuna, yorumcusuna daha kime sallayayım ben abiciğim yeter ya. Ne yapayım yani.
2: Ya işte bazen oluyor yani insanlar yakaladığı yerden dinlediği
0: için. Federasyon, milli takım, biz de insanız yani burada şimdi. Vlahovic, bak Bologna diyorduk. Şimdi Bologna'da çalışmak kolay mıymış?
1: Hı, gitti hemen.
0: Oradan 4 haftada gitti işte.
2: Bir İtalyan gazeteci onunla alakalı olarak güzel bir şey yazmış. Ya demiş hani neye göre bir teknik direktörü 4 haftada gönderirsiniz? Çok güzel bir tespit bence. İtalyanlar da çünkü teknik direktör konusunda bize en yakın ülke olduğu için o da öyle bir sağduyu mesajı vermiş. Hani bu adamdan ne bekliyorsunuz bu kadar kısa sürede de adamı gönderdiniz bundan sonra ne olacak diye. Şeyi de sevdim. Tedesco'yu da sevdim. Gönderildikten sonraki açıklamasını. Bir şey yok diyor. Futbol bu diyor yani. O da biliyor neler olabileceğini. Gerçekten futbol bu ama çoğu kulübün de özellikle tabii işte İtalya'da çok sık yaşanıyor. Bizde çok sık yaşanıyor. Olayın sadece teknik direktör olmadığını artık biraz daha hani eğer teknik direktörle alakalı çok büyük bir sıkıntı yoksa teknik direktör işte oyuncuyla kavga ediyordur, oyuncular çok mutsuzdur öyle yani çok anormal bir durum yoksa olayın saf teknik direktör üzerinden okunması artık biraz 1980'ler kaldı gibi geliyor bana futbolda yani. Doğru teknik direktör seçtiysen artık kötü dönemlerinde de belli kötü dönemlerinde de Başakşehir gibi sahip çıkacaksın teknik direktörüne. Ciddi söylüyorum ya.
0: Ya da Göztepe gibi. Ya
1: Göztepe gibi bravo.
2: 10 maç Çağdaş Atan kazanamadı biliyorsun. Ondan sonra Çağdaş Atan'la devam ettiler yani. Şimdi Nuri Şahin'le devam edeceğiz diyor. Göksel Gümüş'te. Hani normalde Başakşehir tam olarak böyle hani benim eleştirmeyi çok sevdiğim bir kulüp. Ama mesela bu konuda baskı olmamasını da iyi kullanıyorlar. Teknik direktör üzerinde bir baskı olmamasını, herhangi bir baskı olmamasını iyi kullanıyor yani. Şimdi eğer Nuri Şahin çok anormal işler yapmadıysa içeride Nuri Şahin'i gönderip daha iyisini getirme imkanı çok yüksek değil.
0: Guardiola kadar kredisi var ya.
2: Evet.
0: Guardiola City'de artık kendi kendini tırmalamaya başlamıştı hatırlıyorsan. Yani kaç şampiyonluk kazandırdıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ni de aldıktan sonra çözemediği için artık kendini çizmeye başlamıştı. Bir yerden sonra yeter dedi artık aileme zaman ayıracağım. Eşinden de ayrıldı galiba değil mi? Yani zaman ayrıldı. Biraz geç kaldı zaman ayırmaya da.
2: Ayrıldı.
0: Belki tekrar barışmışlardır bilmiyorum yani. Teklifleri reddediyormuş aileme zaman ayıracağım diye. O yüzden bilmediğim için söylüyorum onu. Ama dediğin gibi bu sabır işi belki de orada şey yani hoca yapıyor ama biz mi acaba biraz da hata yaptık ya da hocanın istediklerini alamadık.
2: Genelde biraz bir kan değişimi olur. İçin yapıyorlar bence Aykut. Evet. Yani bu kararı veren yönetimler aslında hani kulübü o kaostan çıkartacak kararın sadece teknik direktörü göndermek olmadığını biliyor. Senin benim kadar iyi biliyorlar. Hatta bizden çok daha iyi biliyorlar ama orada bu kan değişikliğine de bazen ihtiyaç oluyor ya. O zaman da en kolay kimi feda ediyorsun? Tabii ki teknik direktörü feda ediyorsun.
1: 8.39 maçla ilgili not olarak konuşmadığımız Çerni sakatlandı karşılaşma içerisinde. Oyundan çıktı. Maç sonu da yarın
2: ya aslında ben şunu söyleyecektim. Yani Salih Boş dedi. Fenerbahçe ne?
1: Bravo bu arada.
2: Seni sinirlendireyim şimdi biraz daha. Doğru. Dinleyenleri de biraz daha sinirlendireyim.
1: Galatasaray. Lesi'yi alacağını Salih alamaz mıydı?
2: Evet yani Salih Boş da orada duruyordu ya, yani. Neden boştu. Almadınız kardeşim? Değil bak mi? Adam nasıl futbol oynuyor şimdi. Şaka bir tarafa. Evet sen ne diyordun?
1: Çerni. derin bir kramp girdi bence demiş. Hani

0: çok ciddi bir sakatlığım yoka getirmiş. Ama bakalım Ahmet maçı kadrosunda olur mu?
1: Kaleci ayağına dokunduğunda canının nasıl yandığı o kramptan belliydi. Hı. Kaleciden yardım istedi. Tabii. Marsilya kalecisinden. Kaleci bir dokundu. Orada surat ifadesini gördüm. O büyük ihtimalle kramptı. Çerni ile alakalı olarak İtalyan'a da maç sonunda çalışmaya devam ediyor demiş. Meğerlen özet olarak. Zaten onu da anlayabiliyorsunuz. Mesela özgüvenin de bir oyuncu üzerinde ne kadar fark ettiğini de anlayabiliyorsunuz. Çerni eleştiriler sebebiyle Beşiktaş'ta özgüvenini kaybetmeye böyle çok yakın bir oyuncu haline gelmişti. Sonra anlıyoruz ki vazgeçmemiş, çalışmaya devam etti. Yalnız çalışmaya devam ettikçe de şöyle de bir gerçek var. Performansı da yükseldi. Onu da gördük. Bunu Beşiktaş taraftarı da gördü. İtalyan onu erken oyundan alıyordu ama benim de statta olduğum 2-3 karşılaşmada Çerni oyundan çıktıktan sonra taraftar tarafından alkışlandı. Onun bence pozitif etkisi oldu. Belli ki daha çok çalıştı. Şimdi Beşiktaş'taki en iyi dönemini geçiriyor. Kaç gol oldu bu sene?
2: Bu ve kritik çok... goller. Bak daha kritik da önemlisi goller. Kritik goller. Yani belirleyici golleri atan adam.
1: Artı bir de saha içerisinde yapmaya çalıştıklarından da özgüvenin de arttığını görüyorsun, anlıyorsun. İşte bu biraz böyle destek. Ama sen destek verdiğin zaman oyuncu da taraftar beni alkışladı tamam demiyor. Çalışmaya devam ediyor. Daha çok çalışıyor. Onu zaten görüyorsun hemen sahada. Yani fizik olarak, mental olarak oyuncunun yukarıya doğru gittiği ancak ekstra performansla, ekstra çalışmayla oluyor. Çerni de onu yaptı yani.
2: Bir kere şuna direkten kesin, döndü bence. Kesin hemfikiriz değil mi? Yani İtalyano'nun takımında 11'de çıkabilmen için senin zaten çalışıyor olman lazım. Oynayamazsın abi, oynatmaz. Tabii
1: fizik olarak. Aynen.
2: Oynatmaz. Bu kadar basit. Bu birinci kural olarak oraya yazılmış. Hı hı. Yani hani şeyler vardır ya, sizi buraya getiren yeteneğiniz, bundan sonra sizin burada kalıcı olmanızı sağlayan işte tabii, çalışkanlığınız, azminiz. Bu bence asılmış oraya. Bunu görüyoruz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.45 saatlerimiz Beşiktaş Avrupa Ligi macerasına 4-1'lik galibiyette başladı. Şimdi milyar öncesi son maç Ahmet deplasmanında olacak pazar günü. Sonra uzun bir milli ara ve milli aradan dönüşte ligde önce kendi sahasına Beşiktaş Kocaelispor'u konuk edecek ki Kocaelispor'da şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı. 2 mağlubiyeti de deplasmanda Başakşehir ve Galatasaray'a karşı geldi. Az gol atan ama az gol de yiyen bir takım. Değişik bir maç olabilir Beşiktaş açısından milli ara dönüşü. İlk kez böyle bir şey test edilecek 3 haftalık aradan sonra nasıl olacak ilk karşılaşmaları.
1: Merak 20'sinde ediliyor. Maç oynayacak takımlar. Ondan sonra Beşiktaş'ın maçı 11'inde mesela. Tam 21 günlük bir ara. Senle konuştuk. Büyük ihtimalle orada hazırlık maçları da oynanır. Olur. Normalde bazen takımlar milli aralarda tek hazırlık maçı yapıyorlardı. Bu kez bence tek garanti. Belki iki de hazırlık maçı alan takım olur.
0: Olabilir. Daha bile fazla olabilir. Beşiktaş Kocaeli Spor maçı sonrası hemen o hafta içi Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hoffenheim dün Yunan ekibi Ofi deplasmanında baskılı gözükse de oyun istatistiklerde kaybetti 2-0'la. Sürpriz. Büyük bir sürpriz. Ve Hoffenheim için de Beşiktaş maçı daha da kritik hale geldi 2-0 yapmamak için. İyi mi oldu, kötü mü oldu Hoffenheim'in kaybetmesi? Bir taraftan kırılgan olduğunu, yenilebilecek bir takım olduğunu görüyoruz ama onlar da çok motive olacaktır. Çok da gol atan bir takım normalde kendi liginde. Gollü maçlar oynuyor. Dün gol atamadan maçı bitirdiler. Sonra Beşiktaş'ın hemen bir hafta içinde hafta sonu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Hoffenheim deplasmanından sonra hemen ondan sonraki hafta içinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Yani Beşiktaş'ın test edilebileceği yer o bölüm olabilir. Üst üste yoğun fikstürde puan kayıpları olursa ki çok da şaşırtıcı olmaz bu rakiplerle birlikte. Trabzon, işte Hoffenheim ve Crystal Palace maçları zorlu bir fikstür. Ondan sonra ufak bir Avrupa arası oluyor. Büyük ihtimal kupa maçları girebilir. Başakşehir maçı var. İçeride Kasımpaşa deplasmanı var ve sonra da Celtic deplasmanı diye gidiyor Beşiktaş'ın fikstürü. İlk 4 maç Avrupa Ligi'nde daha zorlu Beşiktaş'ın. O yüzden dün biraz söylemeye çalıştım. Hani beraberlik tabii Ali abin dediği gibi yenemiyorsan yenilme, berabere kal ama

0: ise çok daha iyi olacak bir fikstür var. Hoffenheim, Palace ve Celtic. Ki Celtic de gerçi dün kaybetti değil mi
1: Dün
0: kendi
1: evet
0: evinde?
1: evinde French Forest'a kaybetti Celtic.
0: Pamida ile Yusuf yine
2: Harika gol attı.
0: 60 golünü. Bir savunmaya da
2: French
0: çarpıyor
2: Forest da
0: da.
2: güzel gol attı.
1: Yani
0: savunmaya çarpmış da adam
1: dün baktım
2: adam yanıyor
1: maça.
2: ya. Beni
0: Yanıyor.
2: alın. Ben 3 milyon 4 milyon euro bandında bonservisi olan yetenekli bir futbolcuyum diye 2 yıldır bizim takımlarımıza göz kırpıyor ama göremiyoruz. Vardır herhalde bir bildikleri.
0: Bakalım.
2: Bu arada ben Hoffenheim deplasmanından sizin kadar çekinmiyorum. Çünkü Hoffenheim'in çok gerçekten savunması çok problemli. Hücumu iyi. Buna katılıyorum. Almanya tabii zordur falan ama
1: Hoffenheim kurulduğundan beri savunması problemli.
2: Hoffenheim'in ortalama 2 gol falan
1: iyi savunma yapıyor diyen birini görmedim hayatımda.
2: Hoffenheim'la Villarreal bak bu sene itibariyle Villarreal'de ortalama genelde ilk haftaları hep ben anlattım. Bu kadar kötü savunması olan bir takım ben hiç görmedim. Büyük takımdan bahsediyorum. Yani öyle zaten
0: Avrupa'ya
2: hep kaybeden
0: oynayan takımlar ama.
2: Avrupa'da yani Dortmund maçında zaten 3 tane yediler. Ligde de dün Malaga'da yine yediler. İlk galibiyetlerini aldılar. Düşün ki Villarreal ne kadar pahalı bir takım.
0: Az önce bu arada Beşiktaş'ı konuşurken Černý'den de istatistik olarak bahsedeyim. 12 maçta 4 gole ulaştı. Şu anda Vlahovic'le birlikte takımın en golcü oyuncusu. Üçer gollü Mourinho takımın sağ beki. Orkun ve İlhan var. Birer gollü de Emirhan, Oh, Rıdvan, Semih, Raşitsa, Trossard ve Toku var. Bayağı farklı oyunculardan da 12 olması lazım yanlış saymadıysam. Gol katkısı gelmiş Beşiktaş'ta. Bu da güzel haber. Şu ana kadar Salih'ten ki Salih'in de ikinci yarıda bir seken top ayağına geldi. Çok kötü vurdu.
1: Tam
0: Oturmadı
1: kalenin
0: ayağına.
1: karşısındaydı.
0: Evet. Vlahovic'e doğru gitti top.
1: İyi bir
0: Oturmadı
1: şut
0: ayağına.
1: kesin gol olurdu orada olmadı.
0: O da bunları denerse başarılı olabilirse ekstra gol katkısı Beşiktaş'ın çok iyi olacaktır. Olaytan henüz golle tanışamadı. O da pozisyonlara giriyor. Genelde hazırlayan taraf ama bitirici olarak da şu an istediği seviyede değil. O da bir gol atsa belki açılacak. 6 asist gözüküyor Transfermarkt sayfasında. 12
1: Sayısı çok iyi
0: karşılaşmada.
1: evet.
0: Bayağı formda bir oyuncu. Peki 8.51 saatlerimiz. Beşiktaş'ı bu saate kadar konuştuk. Artık Beşiktaş defterini kapatıp şimdi kısaca bir Trabzonspor diyelim. Dün Thomas Reis transferi resmi olarak duyuruldu. Hocayla bir imza töreni de yapıldı. Zeyat Kafkas törende hazır bulundu. Hatta antrenman öncesi de takıma kısa bir konuşma yaptığını dün antrenman haberinden gördük Zeyat Kafkas'ın. Rice'la 2 yıllık bir anlaşma kapa bildirilen sözleşmede. 900 bin euro sözleşme fesih bedeli. İlk sezon için 1 milyon euro maaş, ikinci sezon için de 1,2 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapacak Bordo Mavili ekip. Ekibi yavaş yavaş belli oluyor. Hüseyin Hoca ekipte yer almıyor antrenör ekibinde. Onun için daha farklı bir planlama düşünülmüş. Altyapıyı emanet etmek konuşuluyor şu anda. Yardımcı ekibinde yeni takviyeler gelmesi bekleniyor ki Jerome Boateng Alman milli takımı oyuncusuydu hatırlayacaksınız. Antrenörlük yapıyor şu anda. Onunla ilgileniyormuş Trabzonspor. Hasan Tüncel'in dün aktardığına göre. Başka isimler de var. O ekibi
1: Rice'in
0: bayağı
1: kendi
0: geniş
1: ekibi
0: tutacak.
1: yokmuş yani o zaman öyle mi?
0: İki isim de geldi.
2: İki yardımcısı geldi.
0: İki isim de geldi ama
1: Ekibi
0: ekibi daha da
1: tamamlıyorlar.
0: genişletme niyeti olduğunu anlıyorum. Ergin Keleş dün o da fotoğraf paylaşmış. Ekipte gözüküyor. Böyle kalabalık. Genelde kendi getirdiği isimler üzerinden bir ekip düşündüğünü anlıyoruz. Dün o da basın toplantısında konuştu. En tabii benim hoşuma giden kısım kendi felsefesini şöyle açıklıyor. Az laf, çok iş. Ben her zaman bu felsefeyle yola çıkarım diyor. Ki %100 benim de tuttuğum bir felsefe. Çok konuşmak iş yapmadıktan sonra pek bir anlam ifade etmiyor. Hocanın işi de sahadaki takımı performansı onu yükseltmek. O da iş odaklı bir isim. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla. Bakalım Trabzon'da bir sıçrama yapabilecek mi? Salah'la alakalı olarak da dün bir soru geliyor kendisine Thomas Reis'a. Reis da diyor ki Salah'la görüştük. Bu tarz bir dünya yıldızıyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi, bir tanesi. Maçı kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacımız var. Ondan elbette savunma yardımı da zaman zaman bekleyeceğiz. Hücumda elbette serbestlik vereceğiz. Ama topları hızlı

0: kazanıp dili tutup onun ön taraftaki kalitesinden faydalanacağız. Kendisini izlediğinizde savunmaya ne kadar yardım etmek istediğini gördüğümüzde onun rol model olduğunu ve başarılı olmak
1: Ama
0: istediğini de
1: herhalde
0: görüyorsunuz
1: burada
0: diyor.
1: şey olarak söylüyor. Savunma yardım etmek istediğini görüyorsun. Mental olarak istiyor mesela
0: Evet.
1: sala. Hani fiziksel olarak değil ama mental olarak yardım etmek istiyor. Keşke arkadaşlarıma yardım etsem,
0: O
1: ben de
0: hissediliyor
1: geriye
0: ekranda.
1: koşsam. Onu hissediyorsun da fiziksel olarak çok hissetmiyorsun. Tabii oyuncusuyla ilgili kötü bir şey söyler mi?
0: Savunmaya gelmiyor
1: Aynen,
0: falan diyecek
1: sala
0: hali yok.
1: savunma yapmıyor, yapmak istemiyor der mi? Bunu söyleyecek.
0: Hı.
1: Ama tabii biraz abartmış yani. İzlediği zaman maçları savunmayana kadar Vücuduna
0: yardım
1: serbestlik
0: ettiğini.
1: vereceğim diyor ama bak.
0: Diyor da işte
1: Verecek tabii canım.
0: zaten öyle olacak
1: Aynen.
0: yani. Şu an
1: Salah
0: Fatih
1: nasıl kullanacak?
0: Tekke'nin ve Hüseyin Çimşek'in kullandığından farklı
1: Her
0: kullanmayacak.
1: teknik adam Salah'ı o şekilde konumlamak isteyecektir.
0: Hı.
1: Yani Salah'ın yarattığı savunma zafiyetini nasıl çözebilirim? Salah da serbest pozisyonda nasıl fayda verir? Bu son derece doğal. Yalnız Rice'ın da şimdi tabii zor bir fikstüre başlıyor. Fakat milli ara dönüşü de ilk maç mesela Samsun deplasmanı. Samsun milli ara sonrası daha iyi olacaktır. Kesin. Şu an çok sıkıntılı, farkındayım, ama milli ara sonrası Samsun sıkıntılı, sıkıntılarını biraz aşar. Sonra bir Finlandiya deplasmanı. Ondan sonra içeride Beşiktaş'la, sonra içeride Hearts'la, sonra Rize deplasmanı ve içeride Antep'le devam ediyor. Çok kolay bir fikstürü yok.
0: Karadeniz'den çıkmıyor gibi ligde. Deplasmanlarda
1: Neredeyse
0: oradan
1: öyle.
0: gidiyor.
1: Evet. Karadeniz turu yapacak Trabzon'da. Sonra da 5 Kasım'da Freiburg maçı var ki Freiburg maçı da Konferans Ligi fikstürü içerisindeki en zor mücadelesi olacak. Bakalım yani, Thomas Reis tabii iyi başlamak isteyecek Galatasaray maçıyla. Çünkü mesela şu an işler Trabzonspor'da istenildiği gibi gitmedi. Ama şöyle düşün. Galatasaray'ı yendin, 13'e 10 yapıyorsun. Bir anda hiçbir şey yok. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ama kaybedersen
0: 9
1: çok
0: puan.
1: şey kaybediyorsun. Öyle bir maç.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra da biraz o zaman Trabzon Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz, bu hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma yarın oynanacak, saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un ev sahipliğinde Thomas Rice'ın da ilk mücadelesi olacak. 3 antrenmanla Galatasaray karşılaşmasına çıkacak Rice. Bakalım kadro planlamasında, kadro seçiminde farklı olarak bir şey görecek miyiz? Gerçi çok öyle bir hareket alanı yok. Hüseyin Hoca'da şunu gördük. Cabral yerine Pina'yı tercih etti ilk karşılaşmada, sağ bekte. Orta sahada Melih'i değil, Ozan'ı tercih ettiğini gördük. Onun haricinde tercihleri, Savio da yeni sakatlıktan çıktı. Onu açıyor, sağlıklı. Beklendik yani, 9 oyuncuya dokunmadı Hüseyin Hoca. Bakalım Rice nasıl dokunacak? Ben açıkçası bir Pina sever olarak performansı da beğeniyorum. Pina'ya dokunmasını beklemiyorum. Ama orta sahada Melih tercihi yapabilir mi Galatasaray orta sahasına karşı? Biraz daha sert bir orta saha mı ister? Salah'ın varlığında ona daha az iş yükü düşmesi için. Başka da şunu yapabilir gibi geliyor. Onu aç yerine Francolino ile daha fiziksel seviyesi yüksek bir takım, atletizm seviyesi yüksek bir takım, Galatasaray geri koşturmayı düşünebilecek bir takım acaba yapar mı? Onuachu'nun da yine ufak bir sıkıntısı olmuştu. Fakat antrenmanlarda yer alıyor Nijeryalı oyuncu. En büyük sürpriz herhalde Onuachu'yu kesmesi olur ama bakalım, göreceğiz.
1: En iyi golcünü geldiğin ilk maçta kesersen biraz sıkıntı yaşarsın sonra. Eğer sakatlıkla ilgili bir durum yoksa. Ne diyorsun Aykut?
3: Ben valla diğer santrafor da çok beğeniyorum ya.
0: İşte ben de, o da hani bir şeyler gösterdi ya
3: Francolino
0: kadroda.
3: muydu?
1: Tabii burada bu cesur cesur konuşun. Orada gidin bakalım, orada onu açıyor
0: Yok, zor.
1: diyebilecek misin, seni yedek
0: Hayır, tabii
1: bıraktım
0: ki
1: diye.
0: burada konuşulur da, evet, yapması
3: Valla ben
0: kolay değil.
3: şahsi
0: Katılıyorum.
3: yorumum şöyle, tam daha uyum sağlamadı, tam hazır değil. Ya kondisyon olarak hazırdır bence de, çünkü oynuyordu zaten Midland'da.
1: Oynuyordu, oynuyordu.
3: Ben 2-3 hafta sonra eğer tek santrafor oynayacaksa Trabzonspor alacağını düşünüyorum
1: Formayı
3: formayı.
1: kapacağını düşünüyorsun.
3: Yani Francolino az santrafor olur. Onuachu da girdikten sonra bence daha çok katkı verir. Yani Francolino, çünkü şimdi Onuachu fizik olarak iyi ama o yıpratıcılığı eskisi kadar yok. Ona topu getireceksin.

0: kuracak. Francolino her şeyi yapıyor. Abi çok boğuşuyor. Birebir de bence daha kuvvetli. Daha kısa olmasına rağmen daha kuvvetli. Ayağı var, şutu var. Mesela 60 dakika onun yıprattığı bir savunmaya onu açıyor girdikten sonra çok daha etkili olabilir. Bunu mesela ben hoca konusunda da biraz değineyim. Hem ligi biliyor olması hem de ya maddi şartları da bence fena değil. Ki tazminat da ödemene rağmen değil mi normalde?
1: Orada bir araya gireyim mi? Basında 1 milyon euro civarında çıkmıştı. Sonra Ertuğrul Doğan 500 bin eurosunu biz 500 bin euro civarında bir para biz ödeyeceğiz. Rice'ın maaşından kesilecek dedi. Şimdi açıklama gene 900 bin euro.
2: Evet.
0: 900 bin euro sözleşme feshi bedeli Ludogorets'e değil mi? 1 milyon euro kendisine öbür yılda 1.2 milyon. Gayet makul. Yani bizim ligimizde şu anda büyük takımlardan çalışan bir hocanın bir yıllık maaşı gibi düşün onu. İki yıllık maaşı artı tazminatını toplamda. O yüzden bence makul. Ligi biliyor. Yöreyi biliyor. Bak bunlar hepsi önemli şeyler. Şimdi Trabzonspor'un bence bu kadrosunda hem bir yabancı teknik adam gerekiyordu hem de ligi bilen oraları bilen bir teknik adam gerekiyordu. Bence nokta atışı bir transfer. Umarım başarılı olur.
1: Ama aramamışlar Rice. Rice'ın menajeri Trabzon'un kapısını çalmış.
2: Dün gerçi Zeyat Kafkas bir yıldır Ertuğrul Doğan'ın listesinde
1: öyle,
2: falan.
1: Onu söyledikten sonra o biraz daha iletişimi toparlama çabası olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu Samsun'un iyi gittiği belki Avrupa'da da iyi gittiği dönem dikkatini çekmiş olabilir. Bir şey diyemem ama
1: aynı zamanda Ertuğrul Doğan şunu da söyledi yani B planımız yoktu dedi çok net bir şekilde.
0: Tabi zaten
1: hiçbir çalışmamız yoktu biz de şoka uğradık dedi zaten Fatih Tekke istifasından sonra o yüzden bence o biraz şeyi kurtarma durumu.
0: Ama sonuç itibariyle ya da böyle artıları eksileri yazdığında bence iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani şunu bir kere hepimiz kabul edelim. Çıktığı haberler doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum. Gazetelerde yazdı. Hem de Sayın Başkan'ın ağzından yazdı. İşte Conte ile görüşü 25 milyon euro istedi diye. Doğrusu yalanı onu bilmiyorum. Yani velev ki verdin geldi Conte. Daha başarılı olamaz. Şu anda bu sene çünkü başarı istiyor ya Trabzonspor. Ligi tanıyacak, oyuncuları tanıyacak. Conte kısa dönemde verim alabileceğim bir teknik adam ama zor bir yer Trabzon. Kolay değil. Şimdi Samsun'dan zaten o bölgeyi deneyimlemiş yabancı bir teknik adam ki bence çok da iyi işler yaptı. Yani bir kötü bir 3-4 maçlık bir periyot. Biraz erken vazgeçti Samsun gibime geliyor. Şimdi bak o takımdan parlayan oyuncular ki bence bunda Thomas Rice'ın payı büyük. Nereden baksan 30 milyon euro gelir elde etti Samsun Spor. Bir taraftan saha içi sonuçlar kötü ama en son Muadil Maci de gitti herhalde 9 milyona. Değil mi?
2: Evet.
0: 30 milyon euro Samsun Spor gibi bir kulüp için büyük rakam. Ha diyeceksin ki sahada şu anda bir şey kalmadı. O da bir tercih.
1: Rice'la alakalı olarak şunu da söyledi başkan. Bence o da arada kaynamasın. Övgüye değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Görüştüğümüz diğer teknik adamlar hep Galatasaray maçı sonrası milli arada geleyim istemiş. Başkanla ilk görüşmesinde Rice hemen başlamak istemiş. O da mesela başkanı etkilemiş. Mesela böyle cesur hocalar her zaman için bence etkileyici oluyor. İşte Mancini bunu Galatasaray'la yapmıştı.
2: Mustafa Denizli yapmamıştı daha önce değil mi?
1: Aynen. Mancini merhaba deyip Juventus deplasmanına gitmişti. O zaman da Juventus Juventus'tu yani. Hani şimdiki gibi bir Juventus değildi. En etkili olduğu
0: tabii.
1: dönem.
0: 2-2'lik maçı diyorsun.
1: Tabii tabii. Ya, pat diye adam gitti mesela hiç. Böyle bir herhangi bir çekincesi yok. Bir de Mancini bir dönem görev aldı değil mi? Hı hı. Yani öyle takımı bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor yani Galatasaray'la alakalı olarak. Renkleri sarı kırmızı onu biliyor. Merhaba deyip maça çıkmıştı. Juventus deplasmanına gitmişti. Thomas Rice de mesela dememiş yani milyar sonrası siz bu maçı oynayın ben milyar sonrası geleyim falan. Mesela ben de başkan olsam ben de mesela seninle görüşüyorum. Sen bana Galatasaray maçı öncesinde desen ki siz şu maçı oynayın ben ondan sonra geleyim ekşir suratım. O yüzden Ertuğrul Doğan'ı anlayabiliyorum. Yani belki daha şey hocasın nasıl söyleyeyim popüler hocasın daha büyük hocasın.

0: adamsın, daha kariyerin büyük ama sen öyle yaklaşıp öteki tamam ben geliyorum hemen gelmek istiyorum dediği zaman değişir duygun.
1: Kesinlikle
0: hocaya karşı.
1: etkilenir. Dün Rice da hani hani baskıyla alakalı bir ifadesi vardı. Hani baskıyla ilgili miydi? Ya da benim aklımda öyle kalmış. Hani baskıdan korkuyorsanız hani burası doğru bir yer değil. Ama hani onu seviyorsanız da doğru bir yer. O tarz bir ifade, şimdi çok kötü de kullanmış olabilirim de, yani çekinmiyor adam. Meydan okumaları seviyor. Galatasaray maçıyla da başlayacak. Bence de çok ideal değil. İlk maç hani
0: Tabii
1: Midyara
0: tabii ki
1: varken
0: ideal.
1: Galatasaray'a
0: Aynen.
1: oynamak, orada yıpranmak olası bir kötü sonuçta istemezsin, ama Rice cesur, bir İtalyano etkisi bakalım yaratabilecek mi bir yabancı hoca olarak. Şu anda İtalyano o şeyi kırdı gibi, bir yabancı teknik direktör olarak sezona çok iyi başladı, yerli hocalara karşı şu an daha ön planda İtalyano. Rice'ı da izleyip göreceğiz. Samsun'da iz bırakmıştı. Trabzon'da da benzerini yapabilecek mi? Trabzon'da Malinowski antrenmanda hala yok. En son haber buydu. Olsa bile herhalde ilk 11 başlamayacak. Onarcu da takımla birlikte çalışıyor. Trabzon'daki durum bu. Galatasaray'da ise dün itibariyle Osimhen ve Lemina hala takımla birlikte çalışmadılar. Salonda bireysel olarak çalışmışlar. Bugün son idman ve seyahat artık Galatasaray'da. İki oyuncunun da olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Her ihtimal açık benim okuduğum kadarıyla. Götürülüp oynamama ihtimalleri de var. En düşük ihtimal götürülüp ilk 11 başlamaları şu anda. Osimhen Demirel konusunda. O yüzden Deniz Gül Galatasaray'da Santrfor'da tercih edilecek gibi gözüküyor. Osimhen için en iyi senaryo yedekten oyuna girmesi, ki kendi yine oynamak istiyormuş. Ama teknik heyet milli arada geliyor. Milli takıma da seçildi Osimhen. Çok riske girmek istemiyor deniyor. Bakalım maç günü nasıl bir karar çıkacak Galatasaray'da.
0: Lemina herhalde mesela Osimhen oynayabilir diye düşünüyorum ben ama Lemina zaten fizik olarak pek hazır değil. Ben onu burada canlı izlediğim karşılaşmada da görmüştüm. Çok zorlanmıştı. 45 dakika stoper performansı neredeyse bitirmişti onu. Daha tam fizik olarak toparlanamadan, ki o maçtan sonra biraz üzerine koymuştu. 2-3 karşılaşmada daha fizik olarak iyi gözükmüştü ama tekrar sakatlandı. O yüzden zor bence Lemina'nın hani iyileşse de bu karşılaşmada süre alması, 11 başlaması. Bence Okan Buruk pek onu tercih etmeyecektir. Bir de son mücadelede Leslie oyuna girip iyi işler yapınca, sonuçta Leslie de Galatasaray'daki en iyi dakikalarını oynadı son maçta. Çünkü onunla da ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı ama en azından bir şeyler gösterdi o oyuncu.
2: Rendeki performansından bir kesit
0: Evet
2: izletti.
0: evet bir şeyler gösterdi net şekilde. Şimdi o direkt 11 başlar demiyorum da büyük ihtimalle Galatasaray zaten hani gene Torreira Sara o şeyi merkezi o şekilde yapacaktır. Ama Leslie'nin de o performansıyla beraber Lemina'nın çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Osimhen konusu bence ortada. Hani Osimhen bir kere fizik olarak istese de Lemina kadar gerileyemez. Bir de biraz daha bu konularda gözü kara bir adam olduğu için hani Osimhen yarın 11'de başlarsa bana acayip çok büyük bir şey gelmez. Sürpriz olmaz. Galatasaray'da bir istemeyecektir. Doğal olarak senin dediğin gibi. Herhangi bir sakatlık riski Osimhen üzerinde. Ama Osimhen olabilir diye düşünüyorum. Herhalde Galatasaray'da Sané gene kesik yiyebilir.
1: Evet, onu soracağım. Kanatta mesela bugün ve bugün diyorum yarın kimi bekliyorsunuz? Yunus
0: Barış
1: da bir
0: Alper,
1: alternatif bu
0: Barış
1: arada.
0: Alper, Leo ve Deniz Gül'ü bekliyorum. Deniz Gül'ün arkasında da Yunus'u bekliyorum.
1: Batrakov?
0: Batrakov da olabilir. Parantez açayım.
1: Saran'ın yerine Batrakov olur mu?
0: Olmaz. Yapmaz.
1: Aykut abi, sen nasıl bir kadro
2: Valla
1: bekliyorsun?
2: ben de Ali'ye katılıyorum. Bence Leao, Deniz Gül, Barış konusunda biraz şeyim var. Ya Barış Sané olabilir. Onu tam şey yapamadım.
1: Yunus olmaz mı?
2: Yunus forvet arkası.
1: Batrakov?
2: Batrakov yedek.
1: Niye? Batrakov niye yedek iki maçtır?
2: Batrakov'u bence yani 11 oynatacağı maç iç sahadaki bir maç olacak. Ben yedekten getirip bir şey olmaz. Ya yedekten Batrakov'la Osimhen'i duruma göre sokabileceğini düşünüyorum. Ama ya Barış'ın bu hale devam eder. Şimdi Sané kötü, Barış kötü. Bakınca.

0: kötüleri bir değiştireyim diyebilir. Biri artık bir kendine gelsin, bir kıpırdasın diye. Ama Leao, Sané ve Osimhen'in birlikte oynayacağı bir şeyde Sané de tekrar kendini toparlayabilir diye düşünüyorum. O zaman işte Okan Hoca'nın eli rahatlar. Osimhen konusunda Ali'ye katılıyorum. Mesela bugün bir antrenmana çıkarsa oynamak ister kesin. 3 hafta milli ara varsa ben zaten hocam toparlarım diyebilir.
1: Ama milli takıma gidiyor abi işte.
0: Milli takıma gitsin.
2: Sané konusu da enteresan mesela. Klopp çağırmadı. 44 oyuncu arasını almadı. Şöyle söyledi. Sané'yle daha konuşmadım ama konuşacağım. Abi konuşsana.
1: Aynen, garip geldi bana.
2: Adamla bir konuşsana önce, ben almadım seni hani şey, almıyorum ama şey dedi sonra, bu nihai karar değil dedi. Bu oyuncularla alakalı olarak. Çünkü Sané, Baumann,
1: Deniz Undav.
2: Evet, Deniz Undav. 3 oyuncu daha önce Alman milli takımında, Dünya Kupası kadrosunda bu 44 kişiye çağırmadılar. Bu oyuncularla ilgili nihai karar değil, değişebilir dedi. Tamam, güzel. Ama Sané işte ritmini bulamadı. Tamam, farkındayız. Ama konuşmadım konuya. Konuşsana kardeşim, adama söylesene. Böyle böyle olduğunu adam da bilsin. Açıklandığı zaman morali bozulmasın. Bir garip geldi herhalde. Çok fazla oyuncuyla şey olduğu için, ilgilendiği için.
0: Normal ama ya. Bir kadro. Mesela Sané'nin şu performansıyla Almanya'ya
2: normalde önce çağırmanız... konuşmaz mısın? Hani ben sen Leroy Sané olsan, ben seni milli takıma almayacak olsam, şimdi komik oluyor. Kulübe iş öğretmek gibi oluyor da garibime gitti yani. Yani konuşacağım diye sonraya bırakıyor.
1: Yüz haklısın bence.
2: Önceden ararım yani ben Leroy Sané, derim ki yani böyle böyle düşünüyorum. Sen şu an çok iyi değilsin ama bu nihai kararım değil. Merak etme, sen çalışmaya devam et. Ben seni alacağım. Çünkü Nagelsmann da aynısını yaptı. Yani Nagelsmann da almadı adamı. Sonra Dünya Kupası'na çağırdı. İstediği seviyeye gelince. O bakımdan hani Sané'nin morali de bozuk olabilir.
1: Tabii. Çünkü
2: şeye girememek ayrı bir şey. Milli takıma girememek ayrı bir şey. 44 kişilik bir milli takıma girememek ayrı bir şey mesela. İki tane ayrı milli takım çağırıyor.
0: Havuza giremiyorsun ya. Ha,
2: oraya sokmamak. Bir de sana bir şey söylenmiyor. Sen sadece televizyondan bakıyorsun, bu adam benim için ne diyecek diye yani. Biraz garip.
1: Bu maç öyle bir toparlanma maçı falan zor o zaman. Sané'nin tekrar hani kendine gelmesi.
2: Ya Okan Buruk'un da maçı çok memnun olmadığını biliyoruz.
0: Ben de aksine bunun Sané'yi kamçılayabileceğini düşünüyorum.
2: Olabilir.
0: Yani Okan Buruk'un yapamadığı kamçılamayı belki de Jürgen Klopp bu açıklamasıyla Sané'ye yapmış olabilir. Mesela iyi bir performans sergileyip beni nasıl göz ardı edersiniz, Alman milli takımının belki de en kariyerli 3 oyuncusundan biri.
1: Aktif oyuncular arasında.
0: Aktif oyuncular arasında.
1: Peki Galatasaray'la alakalı olarak tabii maçı konuştuk. Maçın hakemi de Batuhan Kolak oldu. Dün biz öğlen değerlendirdik. Aykut abi, sen Batuhan Kolak ismini duyduğunda ne düşündün?
0: Vallahi tanımıyorum. İlk düşündüğüm şey bu oldu. Batuhan Kolak kim dedim. Hatta yanımdaki birkaç arkadaşa sordum. Onlar da tanımıyor. Umarım iyi bir maç yönetir. Ya bilmiyoruz çünkü hakikaten yeni hakemlere güvenelim diyoruz ama yani her hafta gördüğümüz hakem performansları, gelen tuhaf var hakemleri. Dünkü gibi, dünkü İtalyan hakem gibi hakem gelsin, kimse ağzını açmaz kardeşim. Ya biz buraya yabancı hakem gelsin, okey, buna şeyiz, para da veriyoruz, gelsinler ama ben Avusturya'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın 3. sınıf kendi liglerinde bile maç yönettirmedikleri hakemlerini burada istemiyorum. Üşenmedim. İlk hafta ya da ikinci haftaydı. Bizim futbol kulübü programında Ali, gelen hakemleri çıkardım. İşte bir tane Polonya'dan gelen hakem var. Var hakemi. Adlarını bilmiyorum. Bakabilir dinleyenlerimiz. Muhtemelen ikinci hafta, bu tartışmaların başladığı haftanın hakemleri. Polonya'dan gelen hakem, baktım kariyerinde 3 tane Lech Poznan maçı yönetmiş. Yani Polonya'nın içindeki büyük takımların maçlarını da çok yönetmemiş. Bir tane Hollanda'da hakem vardı, ona baktım. Kariyerinde yanlış hatırlamıyorsam, dinleyenlerimiz zaten takip ediyor, biliyorlar onu. 2 tane Ajax maçı yönetmiş. 1 ya da 2 tane Alkmaar maçı yönetmiş. Feyenoord maçı yönetmiş. PSV Eindhoven maçı yönetmemiş. Bak kariyerinde PSV Eindhoven'un maçını yönetmiş.
2: UEFA organizasyonlarında

0: Alıyorlar.
1: Alıyor, alan hakemler mi?
0: Baktım, onlara da baktım. Öyle büyük aman aman maçları yok.
1: Ama en azından UEFA organizasyonuna çıkıyor.
0: 40 yaşlarında olanlar almışsın vakti zamanında. Hı. Ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer biz gidip zaten yabancının vasatını para verip buraya bize bir şey öğretsin diye getireceksek, bu yanlış bir yöntem. Bırak bizim bilmeyen genç kardeşlerimiz burada, onlar da yapsın hatayı, yapa yapa öğrensinler o zaman. Madem bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ama en baştan kurulan düzen yanlış. Hakemler oyun kurallarını bilmedikleri gibi, gelen VAR hakemi de o kapasitede olmayınca yanlış yanlış 2 eksi 1 artı olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim bir tane önerim var. Bunu dinleyenlerimize sormak istiyorum. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bizim VAR merkezi nerede?
2: Riva'da
0: değil mi? Maçlar nerede oynanırsa oynansın, Riva'ya geliyor sinyal ve çekilen görüntü. Doğru mu? Bizim bu yabancı hakemlerimizi de Avrupa'dan getiriyoruz. Riva'da bakıyorlar. Doğru mu merkeze? Biz bunu Riva'ya yapmayalım. Madem yabancı VAR'la uğraşıyoruz, biz bu merkezi Almanya'da yapalım. Hani hakemleri getirip götürmekte zorlanıyoruz ya. Ya da başka bir pilot ülkede, Avrupa bloğunda, oraya yapalım merkezi. İsviçre'de yapalım. O zaman o Almanya'nın, Hollanda'nın ya da işte kimi istiyorsak, hangi ülkenin hakemini, iyi hakemini oraya getirebilir miyiz? Ne kadar süre kaybederiz mesela VAR merkezi Almanya'da olsa? Zaten bekliyoruz. Enteresan pozisyon olunca 1 dakika 2 dakika. Bari Almanya'da kimse, onu getirelim. En iyi hakemi kim mesela? Yönetti maçını. Buyur gel kardeşim, VAR bak merkez burada. Zaten genelde onlar gündüz oynuyor. Saatleri de bozmaz.
1: Ama bu kez şeyler devreye girecek. Aykut, AVAR'lar.
0: Girsin de.
1: AVAR'lar yerli ya.
0: Hayır hayır.
1: Orada operatör devreye girecek. Yani şimdi burada VAR merkezi içerisinde AVAR'lar artı operatör var. Hı-hı. Operatöre söylüyorlar. Operatör ayarlıyor şeyi. Şimdi orada zannedersem 3 ya da 4 kişi oluyor. Artı bir hakem geliyor. Şimdi sen hakem için orayı yapıyorsun. Teknolojik olarak yapılabilir. Problem yok ama oradaki ekibi...
2: Oradan AVAR, oradan teknoloji ekibi bulacaksın.
0: Bunu daha iyi değil mi? Her şeyi, bütün teknolojiyi onlara teslim edeceksin. Buyurun kardeşim.
1: Yani AVAR'ları da falan da mı oradan bulacaksınız? Full şey, yabancı kadro.
2: Ama bu sadece tabii 2-3 maç için belki haftada. Hepsi ya bu için zor.
0: Benim sadece önerim. Bir tane merkezi oraya koyalım.
1: Daha iyi hakem için diyorsun.
0: Daha iyi hakemleri de oraya getirmemiz daha kolay olur. Yapılamaz mı? Bence takımlar bunun hepsi okey der. Buraya gelen hakemlerin seceresini dökelim.
1: O zaman biz maçları Almanya'da oynasak iyi orta hakemleri getirebilir miyiz?
0: Şimdi İstanbul'daki görüntünün ya da işte
1: onunla ilgili hiçbir problem olmaz.
0: Trabzon'daki görüntünün İstanbul'a gelmesiyle Trabzon'daki görüntünün Berlin'e gitmesi arasında hiçbir fark yok.
1: Onunla bir şey yok abi. Onunla,
0: bir saniye iki saniye oynar.
1: Onunla ilgili hiçbir fark yok.
0: Anladın mı?
1: Şey yok.
0: Ama en azından kaliteli hakemleri oraya getirebiliriz. Bundesliga hakemlerini getirebiliriz. Ben gidip Avusturya 1. liginde benden daha düşük seviye liglerin ya toplam değeri 20 milyon euro etmeyen bir ligin hakemini gelip burada benim karar vericim olarak istemiyorum açıkçası. Doğru olmuyor çünkü. Bizim hakemlerimiz de eğitilmiyor. Yanlış karar verilerek ya da tartışılacak bir hakem istemiyoruz en azından ya. Götürelim İtalya'ya kuralım ya da.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
2: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Bitcoin şu anda 77.611 dolardan işlem görmekte. Dün 76.000 dolar seviyesindeydi. Oradan yeni günde 77.000 üzerinde çıktığını görüyoruz. TL olarak da 3.753.367'de.
3: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: 9.24 saatlerimiz, Trabzonspor Galatasaray maçı dedik. VAR'la ilgili Aykut abinin bir önerisi oldu. Tabii şu an böyle bir planlama mümkün gözükmüyor ama ileriki dönemde belki uzun vadede gündeme gelebilir. Şu an

0: edildi. Bakalım nasıl bir maç yönetimi olacak. Pazartesi günü biz de burada konuşacağız diyelim. Buradan yola çıkarak maçı konuştuk. Hocaları bu programda konuştuk. Stoylov haberinden de bence bahsedelim. Göztepe dün Stanimir Stoylov'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandık dedi Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen yaptığı yazılı açıklamada. Puan tablosundaki mevcut konumumuzun hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunu farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerleme de çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple Stoylov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz diyor Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen.
1: Bize de helal olsun demek düşüyor.
2: Ben şöyle, helal olsun demiyorum. Ben farklı şeyler söyleyeceğim.
1: Farklı şeyler söyleyecek. Ben şöyle düşünüyorum. Çok alışık olduğumuz bir şey değil.
0: Tabii hiç değil.
1: Ama zaten Göztepe biliyorsun bir şirket gibi yönetiliyor. Dolayısıyla istikrardan yana adım atmaları normal. Oyuncuların eğer teknik adamla alakalı kafalarında bazı tilkiler dolaşıyorsa bunu da engellemek amacıyla yapılmış bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Beyler, ayağınızı denk alın. Hocayı yemeye çalışmayın. Kendi kendinizi yersiniz. Böyle bir mesaj olarak algılayabilirim ben bunu.
0: Hı hı. Sen neyine karşı çıkıyorsun abi?
2: Şuna karşı çıkıyorum. Daha geçen gün Göztepe'de en üst seviyede açıklama gelmedi mi? Göztepe'nin içinde bulunduğu durumla alakalı olarak. Orada taraftarların bir takım çekincelerine, bir takım serzenişlerine cevaplar verildi. Nedendi? Çok da sizin istediğiniz gibi olmayacak. Çok da beklediğiniz gibi olmayacak. Yani biz Göztepe'yi kendi bildiğimiz gibi yöneteceğiz. Kendi bildiğimiz gibi başarılı hale getirdik. Bundan sonra da plan programda bir değişiklik olmayacak dendi özet olarak, değil mi? Hı hı. Şimdi bu da hemen ikinci adımı oldu. Bu ne anlama geliyor? Sözleşme kaç yılına kadar uzatılmış? 2030 mu? 2028. Yani 2 sene daha Göztepe uzamayacak.
1: Belki ya, kısalabilir. Son yılıymış. 1 yıllık opsiyonu tamam işte, kullanmış.
2: Belki kısalabilir Göztepe ama uzamayacak. Onu anlıyoruz.
0: Yani ama sen mesela hocayı gönderseler farklı oynatacak bir hoca getirecekler mi zannediyorsun? Farklı bir oyun mu gelecek zannediyorsun?
2: Ben eğer zaten planları o olsa, planlarında biraz o olsa,
0: yok.
2: Bunda böyle mührü vurmuşlar gibi oldu. Anladın mı? Ben hala bir şeyim vardı. Göztepe taraftarının tepkisiyle beraber acaba biraz daha iyi bir takım kurma niyetleri olabilir mi? Biraz daha oyunu değiştirme niyetleri olabilir mi diye düşünüyordum. Bu böyle mührü vurdular.
0: Ama abi senin o açıklamada da biz bu oyunu planladık, bu oyuna devam edeceğiz var. Oyuncu konusunda da yine aynı şeyi söylediler. Yani Stoylov'un imzası bence çok farklı bir şey değil yani.
2: Vallahi benim içimde bir şey vardı.
0: Sen Göztepe biraz kuruldun gibi hissediyorum ben.
2: Göztepe'ye kurulmadım. Göztepe yönetenlere kuruldum.
0: İşte yani yönetenlere kuruldun gibi hissediyorum.
2: Evet evet, kuruldum zaten. Söylüyorum bunu açık açık. Yani bu anlayışla birlikte Göztepe taraftarı aynı şeyleri izlemeye devam edecek. Mutlu olacaklar mı? Bence kesinlikle hayır.
0: Benim de savunduğum şey şu. Stoylov'u gönderdi. Hadi güvenmedi. Bu maçı da kaybetti. Rize maçını gönderdi. Yine aynı oyunu oynatacak bir hoca getirecek zaten. Göztepe olay Stoylov'un kalması, uzaması değil. Göztepe bu bakış açısıyla zaten aynı oyunu oynatacak bir hoca getirecek.
2: Benim son umudumdu. Anladın mı? Hani belki teknik adam değişikliğiyle beraber daha farklı bir anlayışı en azından belki kadroda dedikleri gibi oyuncular tercih edebilirlerdi gene. Potansiyel açısından söylüyorum.

0: satıp tutma anlamında söylüyorum ama belki oyun olarak belki bir şey umuyordum yani bu tepkiler üzerinde onu okuyabilirler diye düşünüyordum. Bu karar. Ama ben şurada şey yapmadım, yanlış anlamayın. Hani Stoylov'u göndersinler hemen orada değilim. Öyle, ağzımdan öyle bir şey çıkmadı zaten. Göztepe kötü giderken de, ama Stoylov sonrası hoca için belki fikirlerini biraz yumuşatabilirler diye bir şey vardı kafamda. Düşünce vardı. Biraz da umut vardı. Şimdi Stoylov'la beraber uzatınca ben de tamamen anlıyorum ki Göztepe ne yazık ki uzamayacak. Kısalabilir. Bakın onu söyleyeyim. Ama uzamayacak. O bakımdan biraz üzgünüm açıkçası.
1: Valla ben de şunu ekleyeyim. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra bu hafta Rize ile oynuyorlar bildiğim kadarıyla içeride. Diyelim iyi bir sonuç gelmedi. Milli ara dönüşünde de iki maçta da yine galibiyet gelmedi. İyi sonuç gelmedi. Bu sefer işte uzatmışken bize benzerse o zaman da Ankersen'den masallar olur. Değil mi? Ankersen miydi
0: Ama yok artık şeyin,
1: başkanlar?
0: Mert'in dediği doğru. Yani bunları yaptıktan sonra örnek veriyorum. Stoylov'un olmayacağını anladıkları noktada Stoylov'un klonunu getirirler zaten. Anlayış
1: Tabii.
0: olarak. O
1: Gönderirler.
0: değişmeyecek yani.
2: Bu arada Rice da Samsunspor'dan gitmeden önce yanlış hatırlamıyorsam Yüksel Yıldırım sözleşmesini uzatacağız dedi o güveni vermek için. Rice'a, ama sonuçlar değişmeyince göndermek
0: Ya burada
2: durumunda.
0: olay
2: Ya
0: zaten şey değil.
1: onu
0: Stoylov
1: çok
0: değil.
1: gördük
0: Hani
1: ya.
0: Stoylov'la çalışır çalışma uzatır uzatmaz o değil. Orada anlayışın nasıl devam edeceğinin bence son noktasıydı. Kapıyı kapattılar tamamen diye
1: Dünya
0: düşünüyorum
1: genelinde
0: artık.
1: de bu böyledir. Yani o rüya şampiyonluğu hatırlarsınız Ranieri ile Leicester'ın. Değil mi? Ertesi sezon ortasında devam edemedi. Bu hep böyledir. Dünya genelinde de böyledir. Ama mesela şey iddialı. Göztepe'nin başkanı. Demek ki kurduğu düzene inanıyor. Hocaya da inanıyor. Zor zamanlarda bak bunlar güzel. Ahde vefa vesaire falan. Ama bazen de mesela içinden çıkılmayacak bir duruma gittiğinde de bir şey yapamazsın zaten. Bir puanla geldin 10. haftaya. Ne yapacaksın?
0: Tabii canım.
1: Başkan kendini mi feshedecek? Aman o kalıyor, ben gidiyorum mu diyecek?
2: İlk tabii dokunuşu devre arasına kadar hocaya yapabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Ya da kadro dışı kararları çıkartıyorsun hocaya destek olmak için. Bundan ötesi bir de kadro dışı kararı çıkması olur Göztepe'de. Başka mümkün değil. Ben de genel olarak beğendim bu açıklamayı. Benim de hoşuma gitti. Ali abinin eleştirilerini yapan eminim çok sayıda Göztepe taraftarı vardır. Biz de dinlediklerini biliyorum. Onlar da yazabilirler bu arada mesajlarını. Bu oyun anlayışı, takımın içinde bulunduğu durum, dünkü sözleşme uzatma konusu. Ben biraz Ali abiden farklı
1: Şey
2: bakıyorum.
1: Göztepe taraflarına soralım. Ben de merak ediyorum. Mesela hocadan memnunlar mı? Devam kararı onları mutlu etti mi?
0: Hoca değil, anlayışı sormak lazım.
1: Anlayış değişmiyor zaten.
0: İşte o anlayışı bence Göztepe taraftarı pek kabul etmiyor artık. Yani bir yere kadar o anlayış Göztepe'yi getirdi. Göztepe daha fazlasını isteyen, talep eden bir kulüp olduğunu düşünüyorum ben. Daha büyüyebilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum Göztepe'nin her anlamda. Ama sanki böyle Danimarka mı şeyi? Danimarkalılar böyle Göztepe'nin üzerine kapattı, zıplamasını engelliyor bir yere kadar. Yani biz bu şeyden memnunuz, bu düzenden memnunuz. Bu düzenden açılırsak çok fazla zarar edeceğiz. Onu istemiyoruz. Yapmak istemiyoruz böyle bir şey. Zaten 4-5 milyon euro gibi bir rakam mı söylemişti? Her
2: Zarar
0: sene
2: ediyoruz.
0: eksi olarak değil
2: Maliyet
0: mi? Heh.
2: zararı.
0: Bunun fazlasını istemiyoruz. Biz şey oyuncu bulup
1: Romulo gibi.
0: aynen yüksek fiyata satacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunu kabul edine getirdi. Yani bu durum böyle artık. Bunu anlayın, özümseyin. Bu iş böyle dedi. Ben Göztepe değilim, ben isyan ettim. Göztepe'liler bilmiyorum ne düşünüyor. Siz daha farklı bakıyorsunuz. Olabilir. Normal. Bakalım zaman gösterecek.
2: Valla ben de evet Göztepe'li değilim. Bana çok öyle batmıyor. Taraftar olsam benim de hoşuma gitmezdi büyük ihtimalle. Ben bir futbolsever olarak farklı tipte takımlar olabileceğini düşünüyorum yani. Göztepe gibi Süper Lig'de bir takım olması bence iyi bir şey. Yani harcama konusunda bu kadar dikkatli olması, fazla açılmaması, Türkiye'deki örnekleri de bildiğimiz için bence olumlu da bir örnek. Bu kadar büyümemesi tabiri caizse. O daha cevherleri bulup yıldızını parlatıp satması. Sonuçta bu takım dört büyüklerle mücadele edebilecek bir takım değil. Kabul etmek lazım. Öyle bir bütçe yaratamaz Göztepe hiçbir şekilde. Trabzon zorlandı bunu yıllarca. Diğer takımlar zaten hani Bursa ne kadar sürdürülebilir bir yapı

0: kurabildi şampiyonluktan sonra olmadı. Açıldı ve batma noktasına geldi. O yüzden Göztepe belli bir standart buluyor. Bence güzel. Samsun'un, ki Samsun da Göztepe'den şu an çok farklı değil şey konusunda. Harcama konusunda, takımı geliştirme konusunda benzer gidiyorlar. Açılmıyorlar başarıya rağmen. Daha isimsiz oyuncular. Çok para harcamıyor, çok sattı ama bonservise çok para harcamadı. Oyunu biraz daha farklı Göztepe'den, daha keyifli. Genel olarak seçtiği hocalarla birlikte.
1: Peki
0: orada ayrılıyor.
1: Anlayışla beraber Göztepe taraftarı neden tribüne gidecek? Mesela.
0: Bugüne kadar niye gidiyordu Göztepe? Başka bir hoca mı çalıştırıyordu? Başka bir başkan mı vardı?
1: Bugüne kadar belli bir noktaya geldi takım. Başarılı oldu. Tamam. Ama o başarıyı sağlayan oyuncular gitti. Yeni oyuncular geldi. Yeni oyuncuların gelmesiyle beraber aynı şey devam edemedi. İme devam edemedi. Ondan sonra tribünde homurtular çıkmaya başladı. Şimdi Göztepe'yi böyle ya da bu tarz potansiyeli olan kulüpleri bir şeye, bir kalıba sokmaya çalıştığınızda taraftar da bir süre sonra bence terk eder. Göztepe'nin stadı çok küçük kutu gibi, o şu bu deniyor, doğru. Fakat bir süre sonra yani taraftar sürekli olarak sahada çırpınan ama bir şey yapamayan bir takım gördüğünde de doğal olarak bence bizim ülkemizde sonuçta öyle bir futbol kültürü olmadığı için bence vazgeçer. Öyle bir tehlikenin olduğunu da düşünüyorum.
0: Hı hı. Nerede vazgeçmiyor ki taraftar? Türkiye'de.
1: İşte biraz belli bir seviyede tutabilirsen, şimdi Göztepe dört büyüklerle yarışmasın ama Göztepe bu ülkede, bu ligde her sene Avrupa yarışında olabilecek kapasitede bir kulüp. Göztepe'nin bu var. Genlerinde var. Bunu yapabilir Göztepe. Göztepe bunu yaptığı sürece çok da büyük.
0: Göztepe'nin gelinde ne var abi? Yani büyük camia da hani Avrupa'da
1: ilk yarı final oynayan kulüp ya Göztepe.
0: Tamam da sürdürülebilir ne var? Başarısı var. Ben de tamam biliyorum. Yani. Geçmişte efsane isimleri var Göztepe'nin. Tamam, küçümsediğimden değil de istikrar olarak nerede Göztepe?
1: Tamam istikrar
0: neredeydi
1: olarak.
0: Neredeydi 5 sene önce?
1: Tamam 5 sene önce bir yerde yok. Ama söylüyorum, sen Göztepe'yi alıp bir noktaya getirdin. Zaten burada herkes sana çok büyük şey verdi. Hakkını verdi. Takdirini kullandı. Ama Göztepe sınırlayabileceğim bir kulüp değil diyorum.
2: Ya bir de şöyle
1: kendi genleri itibariyle, yani sen Göztepe'yi tekrar başarılı günlerine geri getirdin. Tam artık bu seviyede kalacağız. Bu seviyenin üzeri biraz zor dediğin noktada Göztepe onu kabul etmez diyorum ben. Bunu başka bir kulüpte yapabilirsin.
2: Ben mesela şeyin de değiştiğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz o konuda? Hocanın ilk sezonu hiç böyle defansif bir oyun anlayışı yok. Romulo'nun falan olduğu dönemde gayet böyle kora herkesi oynayan, hücumu gayet düşünen bir takımdı.
0: Ya yine topa az sahip oluyordu.
1: Gene çok uzun top oynuyorlardı.
2: Ama daha böyle tehditkar bir takımdı.
1: İşte oyuncu kalitesiyle alakalıydı biraz o.
2: Yerlerini doldurmadıktan sonra. Mesela Başakşehir için de aynı tehlike var. Bunlar baş altı takımlar bizim ligimize. Ya belli bir bedelin üzerine kurulmuş takımlar. Başakşehir'in kadrosu gayet iyi bir kadro. Kimse kusura bakmasın, mesela o kadro öyle şimdi gidip Finlandiya takımına mı elenmişti? Oraya elenecek bir takım değil ya. Daha sezon başında zaten falsolarla başladı. Bakalım görelim, tamam biz istikrarı seviyoruz. İyi,
1: ne diyor mesajlarda?
0: Bir araya gideyim, aradan sonra tamam. Bakayım 9.39 saatlerimiz son aramız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.40 saatlerimiz, dinleyici mesajlarını okuyayım, sıradan okuyayım. Özgür Uyanık, Saint Pauli seyircisi niye stada gidiyor diye kısa bir mesaj göndermiş.
1: Ya, Türkiye'deki futbol kültürüyle Avrupa'daki futbol kültürünü lütfen şey yapmayın. Özellikle seyirci konusunda kıyaslamayın.
0: Anlayıştan memnunduk, başka bir mesaj. Ama artık Ali abin dediği gibi bizim burası yeter, orta hali takım olalım deme durumumuz yok. Biz bir camia takımıyız. Türkiye'nin en büyük 3 şehrinin 4-5 takımının en büyük camiasıyız. Hocadan genel olarak memnunuz. Bu kadroyu iyi disipline ediyor. Ama hocanın en büyük sıkıntısı alternatif oyun planı yok. Her maç, her skorda aynı stratejiyle oynuyor. Şu an mesela 3 stoper eksik. Hoca hala 3'ü defans oynuyor. Geçen sene forvetimiz eksikken yine 2 forvetle çıkmaya çalışıyordu. Konya, Bursa, Kocaeli gibi tek şehrin takımı değiliz diyor. Daha devam ediyor dinleyicimiz. Onu sonra okurum. İzmir'den Turan Bey, bu yönetim taraftarı kaybederse Göztepe küme düşmeye kadar gidebilir demiş. Taraftarın maça gitmemesiyle alakalı, herkes tatilde, evlerinde değil, okullar kapalı okullar açıldığında

0: terimin yine dolar deniyordu bize gelen mesajlarda. Bu hafta göreceğiz bakalım Rizespor maçında pazar günü tribünler dolmuş mu değil mi? Pazartesi konuşuruz tekrar. Antalya'dan Selim Bey, bugüne kadar herkes başkanları eleştirip kendi ceplerinden para harcamıyorlar, kulübün zararını borca sokan başkanlar ödesin denmiyor muydu? Alın size doğrudan başkanın cebinden para çıkan Göztepe ve Samsun Spor. Şimdi neden şikayet ediliyor diye bir mesaj göndermiş. Murat Ertaş, başkan da bu anlayış devam ettiği sürece ve de iyi oyuncu transfer edemedi bu sene, maalesef küme düşmeye doğru gidiyoruz Göztepe olarak diyor. İzmir'den Ercan Bey, biz Göztepe'liler Ali Bey'in dediği gibi daha ilerisini düşünüyoruz. Avrupa kupalarına gitmemiz gerekirken gidemedik. Biz bunu masaya yatırıyoruz. Hocanın katkılarından ötürü taraftar grupları artık teşekkür etmeli. Hoca ile yollar ayrılmalı. Başkan da yeni bir sistem getirmesi gerektiğini anlamalı. Buranın İzmir, Göztepe olduğunu hala anlayabilmiş değil diyor. İzmir'den Cemal Korkmaz, Göztepe taraftarı hedef ister diyor. Ve hocamızın yeni bir sistem geliştirmesi, yönetime doğru yerde doğru transfer yaptırması gerekmektedir. Parlayan oyuncuların satıldığı bir sistemde sürekli nasıl fayda sağlarız? Her şey para mı? Diye mesajını göndermiş. Evet, mesajlar Göztepe ile alakalı olarak gelenler bunlar. Hepsini
1: sanki
0: okudum.
1: Sanki şey gibi, %50-50 gibi. Hı-hı. Değil mi?
2: Ama böyle bir belirsizlik var.
1: Ya işte,
2: güven oyu yok daha doğrusu.
1: Zaten şu an %50-50 gibiyse geçmiş olsun demek.
2: Şimdi bir ara daha sonra. Şimdi iki maça bakar bu işler. Bakalım.
0: Göztepe Rize ile bu hafta oynayacak. Milli ara dönüşü de iki deplasman üst üste. Eyüp ve Kocaeli Spor. Sonra iç sahada bir Çorum maçı. Yani dört maçlık fikstür. Kocaeli deplasmanı tabii zor. Kocaeli iç sahada bayağı iyi ama diğer üç maç kazanabilecek karşılaşmalar. Dört maçtan 9 puan çıkarsa Göztepe rahat bir nefes alır.
1: Rize yener mi sence Göztepe?
0: Yenebilir. Alanya maçında da bir kıpırdanma oldu. Sonuçta kendi evinde oynayacak Göztepe. Dendiği gibi taraftar da giderse desteğe memnuniyetsiz olabilir ama takıma da destek verebilir yani, memnuniyetsiz olup o atmosferi yine yaratabilir, bir hava yaratabilir, hocasını maç önü çağırabilir, futbolcuları çağırabilir, onlara bir moral verebilir.
1: Bir de şey, yanlış anlaşılmasın, şu an Göztepe taraftarı takımı bıraktı, tribünden ayrılıyor demedim ben. Bu şekilde devam ettiği sürece kan kaybı başlar ve o zaman olur. Şu an için söylemedim ben. O okul hikayesi falan çok bana geçmiş hikaye değil. Önemli değil yani, ona bakmıyorum ben.
0: Bu arada oyun anlayışını değiştirip sonuçlar aynı kalsa da Göztepe seyircisi uzaklaşır. Onu da bence es geçmeyelim. Yani şeyin de bir garantisi yok. Samsun'da hani futbolu çok kötü müydü Samsun'un iyi zamanında mesela? Bir ara gidiyordu seyirci, sonra bir baktık Samsun seyircisi de uzaklaştı. Hani Türkiye'de yani sadece oyun anlayışına bakmak da doğru olmuyor. Sonuca bakıyor bence özünde. Oyun anlayışı da desteklemiyorsa daha kolay tabii ki terk ediyor ama sonuç önemli. Yani Göztepe diğer o senin kastettiğin oyun oynayıp da başarısız da olabilir. Ya da oyuncuları getirip de başarısız olabilir. Ya seyirci gelmeyebilir. O da Türkiye'nin bir riski. Ama Göztepe'yi hani şu ana kadar farklı kılan o atletlerde de o desteği göstermiş olması. Şu an Enis Süge gelince ve burada da kalıcı olacağını anlayınca sanki taraftar da böyle biraz rehavete kapıldı gibi. O eskisi gibi hani o zorlu dönemler birleştirir ya insanları. Göztepe şu an biraz keyifte gibi. Hani her şey yerli yerinde. Süper Lig'deyiz. Öyle kenetlenmemizi gerektiren bir durum yoka doğru döndü. Ya bu takım alt ligde böyle kötü gitse desteğe devam ederdi. Etmiştir de büyük ihtimal bu gelene kadar. Süper Lig'de bir şey şu an biraz fazla kapris diyeceğim ama sanki kapris gibi geliyor bu taraftarınki de hani. Biraz.
1: Nankörlük diyorsun yani taraftarın yaptığını.
0: Nankör demedim, kapris dedim lütfen.
2: Ama bu iş böyledir. Şimdi sezon başını hatırlayın. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. 26.
0: Öyle doğru.
2: Yıldızı takmış. Galatasaray aynı hocayla devam ediyor. Pardon, 26. 26. şampiyonluğa ulaşmış. İşte 5 yıldızı formasını yapmış. Ya daha ne olabilir mesela? Son 4 yıl her şeyi almış değil mi? Hı hı. Hocası duruyor. Neden transfer yapılmadı diye Ren ve Villarreal maçları kaç kişi oynadılar Ali? 3000-5000 kişi oynadı Galatasaray o maçları ya. Yani tepki, taraftar her türlü gösterir. Başarı da olsa istediği gibi bir şey göremediği zaman her zaman gösterir. Ki sezon başı kamp yemiş bir Osimhen var. Yani daha ondan iyi nasıl bir transfer olacak ki orada? Geçen sene ben hep şunu diyorum işte. Mesela Dursun Başkan taraftara deseydi ki ben Osimhen'in bonservisini alıyorum 75 milyon euro. 3 yıl benden transfer istemeyeceksiniz. Herkes kabul ederdi.
1: Ederdi.
2: Ama öyle bir çıtayı yukarılara taşıdı ki. Şimdi dünkü açıklaması da eğer biz bunu bir ay önce yapmış olsaydık bu transferleri 50 milyon euro daha fazla ödeyecektik diyor. Sayın Başkan bunu iş işten geçtikten sonra niye yapıyorsun? Bekleyin. Biz şimdi alırsak daha çok ödeyeceğiz. İş bitti. Üzerinden bir ay geçti. Şimdi açıklama yapıyorsun. Kimse rahatladı mı? İçine bir su serpildi mi?
0: Yok. Geçmemiştir.
2: Abi taraftar şeye bakar mı sence? Aa 50 milyon euro daha az ödemişiz. Görüyor musun başkanlık? Taraftar bunlara bakmaz.
0: Peki son bölümde haberleri ben hızlıca bir toparlayayım. Dün İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı vardı İstanbul'da. Kulüp başkanları da bir araya geldi. Serdar Adalı işte en sağda, ortada Dursun Özbek, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek'in de samimi denebilecek sohbeti ekranlara yansıdı. Açıkçası ben bunu belki kura çekimi de olabilir diye düşünüyordum. Aziz Yıldırım mesela oraya katılmadı. Lyon deplasmana gitmesine rağmen katılmamıştı. Oğuz Çetin orada hazır bulunmuştu. Dün samimi bir görüntü vardı benim gördüğüm video kaydında. Maçların yerleri belli oldu. Yarı final karşılaşmaları Çobani ve Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe'nin stadında Barcelona Atletico Madrid, Beşiktaş'ın stadında Real Madrid Real Sociedad, finalde Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta olacak. Tabii burada futbol severlerin beklentisi bir El Clasico. Türkiye'de bir El Clasico da gerçekten heyecan yaratır.
1: Şansımıza Real Sociedad Bilbao finali olur.
0: Bilbao finali mi?
1: Atletico. Atletico finali olur.
0: Diğer tarafta. O yalla keşke El Clasico olsa.
1: Tabii canım El Clasico olursa harika olur. Müthiş olur yani.
0: Stadında bir El Clasico bayağı güzel olabilir. O ümitle maçları, yarı finali takip edeceğiz. Atletico'da ve Sociedad'da öyle bizden biri de yok değil mi? Türk böyle destekleyeceğimiz biri yok. Real Madrid'de Arda Güler. O da Fenerbahçe stadında maç yapamayacak. Beşiktaş stadı yarı final. Galatasaray eğer final çıkarsa da Galatasaray stadında final olacak. Bakalım onu göreceğiz. Haftayı kapatırken şimdi bugün cuma ve cuma günleri de genelde hani futbolda oluyordu ama operasyon günü gibi. Bugün de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında adli işlem başlatılmış. Bunu neden söylüyorum? Çünkü içinde sporla ilgilendiren isimler olduğu için söylüyorum ve resmiyete döküldüğü için de isimleri paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Hasan Şaş, Galatasaraylı ve milli takımın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenör, adli işlem başlatılan ve gözaltı kararı çıkan isimlerden bir tanesi. Bir diğeri de Yağız Sabuncuoğlu. Türkiye'nin şu anda tahminimce en çok takipçiye sahip gazetecisi sosyal medyada, o da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi oldu. Onun haricinde sanat camiasından oyuncu ve şarkıcılar var. Onlar tabii magazinin daha çok konusu, oraya girmeyeceğim ama böyle bir operasyonda bugün tekrar yapılmış, isimlerde spor camiasını ilgilendiren bunlar. Onu da kapatmadan söylemiş olayım. Bu hafta sonu artık milli aradan önceki son hafta sonu. Süper Lig'de 9 maçla birlikte haftayı kapatacağız. Programı bir ben hatırlatayım. Bugün saat 20'de Kasımpaşa Konya Spor maçıyla başlayacağız. Yarın 17'de 2 maç var. Çorum Alanya Spor ve Kocaeli Spor Gaziantep. 20'de Trabzonspor Galatasaray ve Başakşehir Gençlerbirliği. Pazar 17'de 2 maç. Fenerbahçe Eyüp Spor ve Erzurum Spor Samsun Spor. Pazar 20'de de haftanın kapanışında Ahmet Beşiktaş ve Göztepe Çaykuze Spor karşılaşmaları oynanacak. Pazartesi günü de dopdolu bir gündem olacak bize. Bu hafta sonu siz tabii yine bana destek olabilirsiniz ama cumartesi günü öğlen Championship'te bir derbi maçı var. Millwall'la West Ham United filmlere konu olan bir rekabet. En son da bundan 14 yıl önce bir resmi karşılaşmada oynamış bu iki takım. Ve West Ham'ın küme düşmesi, Millwall'un da yukarı çıkamaması ile birlikte Championship'te buluştular ve 14 yıl sonra ilk kez derbide karşı karşıya gelecekler. Esport Plus'tan da mücadele yarın 14.30'da canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı hatırlatmak istedim. Önüme düştü.
1: İyi hatırlattın. Championship'in yayın haklarını Esport Plus aldı. Bundan sonra Championship severler Esport Plus'tan Championship'i takip edebilirler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii maçları vermeye çalışacağız. Bugün aslında ilk karşılaşmayla Championship'i vermeye başlıyoruz. Aynı zamanda İngiltere Lig Kupası'nı da aldı Esport Plus. Hafta içerisinde işte Aykut da en son Manchester City'yi anlattı. Bugün 22'de Bristol Watford karşılaşmasıyla beraber Championship macerası da başlıyor. Ama tabii asıl olay yarınki mücadele. İki ekip arasında çok çok büyük bir rekabet var. Çok sert bir rekabet var. Biraz holiganizm var işin içinde. Millwall taraftarlarını bilen biliyor.
2: Yarın filmlere buçukta, konu olan bir holiganizm
1: aynen,
2: var.
1: Yarın 2.30'da karşılaşma. Eğer yanılmıyorsam 100. karşılaşmalarıymış aynı zamanda bu iki kulübün. Yarın 14.30 tabii iyi bir saat çalışmayanlar için. Çünkü karşısında çok da önemli bir maç olmayacaktır. O bakımdan açıp Esport Plus'ta bir karşılaşmaya bakabilirsiniz. Erim Dereli anlatacak mücadeleyi. Bir aksilik olmazsa da Engin Kerli de yorumlayacak. Yani güzel bir kadro da kurduk o karşılaşma için. O yüzden futbol severlerin aklında olsun. Senin dediğin gibi hatırlatman iyi oldu. Yarın 14.30 Championship'te Millwall West Ham derbisi.
0: Fenerbahçe'de bahsetmedik bugün ama Asensio dün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bugün de bir bölümünde çalışıp yarın tamamında çalışıp Eyüpspor maçı kadrosunda olacak. Fenerbahçe'nin açıklaması bu yöndeydi. Şu ana kadar buna uyarak gidiyor Asensio. Bugün bir önüme düştü. Oğuz Çetin de yolları ayıracak Fenerbahçe diye Sözcü gazetesinin haberiymiş. Erdem Akbaş, Anspor muhabiri de az önce tweet atmış. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi yok. Oğuz Çetin de yolları ayırmak gibi. Oğuz Hoca görevine devam ediyor. Herkes eksiksiz şekilde görevinin başında denmiş. Bir bu eksikti Fenerbahçe'de açıkçası böyle bir haber. Oğuz Çetin de yolların ayrılması haberi çok
2: ben çabuk yalanlandı.
0: Bugün herhalde sabah çıkmış değil mi?
2: Evet, ben de gördüm onu. Hatta yerine isimleri de zikretmişler.
0: Öyle mi?
2: O haberlerde. Ama kabul etmediği söyleniyor. Neyse, bunlar gerçekleşirse onu biz konuşuruz.
0: Tabii, program da artık bitti.
2: Tabii. Aykut abi. Şu Samba'yı unutmayalım ama bak, Samba'yı takip edelim.
0: Tamam.
2: City'nin 17 yaşındaki 2009 doğumlu.
0: Yazdık.
2: Samba'yı takip edelim. Bir de McEdu diye bir adam var. O da 18 yaşında. Kanat, pırpır kanat. Bu iki ismi takip edelim.
0: McEdu ve Samba. Bu iki ismi yazdık bir kenara. Aston Villa'daki oyuncunun adı neydi? Ben sabah andım ama ismini.
1: Vallahi onun 17 yaşında da, çok iri olduğunu biliyoruz.
0: Onu da takip edelim.
1: Öyle kaldı.
0: Gördüğümüzde tanırız.
2: Ben zaten de lakabı var da şimdi söylemeyeyim burada. Ayı Boğan diyelim biz ona ya. Ayı Boğan.
1: Söylemeyeyim dedi, söyledi.
2: Hayır, o değil. Başka lakabı var.
0: Peki, bitirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün MotoGP ile başlayacağız. Çünkü hafta sonunda Avusturya Grand Prix'si var.

0: Sevgili Mehmet Ali Seleşik gene kırmadı, stüdyomuza geldi. Yaklaşık bir 10 dakika onunla motor sporlarını, MotoGP'yi konuşacağız diyelim.
1: Elf motor yağları, iki tekeri sunar.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mehmet Ali Seleşik, dediğim gibi bir kez daha bizi kırmadı, stüdyomuza geldi. Geçen hafta Cuma, öncelikle hoş geldin tabii.
2: Hoş bulduk.
0: Saç stilin aynı bu arada. Geçen haftadan beri değişiklik yok, güzel. Geçen hafta konuşurken San Marino Grand Prix'sini aslında sen çok net bir şey söylemiştin. Toprağın o pistte çok başarılı olduğunu ve mevcut şartlar dolayısıyla iyi bir derece beklediğini, iyi bir derece gelebileceğini söylemiştin. Zannedersem sezonun en iyi ikinci derecesi geldi, değil mi? Toprak
2: Geldi
0: adına.
2: ama aslında hafta sonu çok iniş çıkışlıydı. Yani biz o çıkış kısmında yakalamıştık ilk antrenmanlar sonrası ama resmi antrenman öncesi. Resmi antrenmanda tek tur performansını göstermesi gerektiği için yumuşak lastik kullanılıyordu. Ve orada normal şartlarda yarışta elde ettiği derecelerden dahi daha yavaş tek tur dereceleri elde etti. Arka lastiği bir şekilde çalıştıramadı. Sonra pazar günü sevgili Ahmet Köseoğlu iki teker stüdyo programımıza bağlandı da biraz açıkladı ama gerçekten enteresan olmuş. O yüzden
0: Çok
2: sıralamalarda
0: affedersin.
2: ve tek turlarda kötüydü ama
0: Benim
2: yarışlarda iyiydi.
0: gibi cahiller için arka
2: Estağfurullah.
0: tekerleği çalıştıramamak nasıl oluyor?
2: Bir şekilde istediği ısıya ve istediği yol tutuşa sağlayan. Normalde tam tersidir. Yani şöyle sıcak, hızlı ısınıp çabuk harcanan lastikler genelde size daha fazla hız verirler. Burada kaybettiğiniz şey uzun vadelilik, lastik ömrüdür. Yani normal şartlarda ısıtılamayan lastikler genelde sert lastikler olurlar hamuru nedeniyle. Ama onları yarış boyunca daha uzun süre bitmeden kullanabilirsiniz. Yumuşak bir lastikte böyle bir şey görebilmek gerçekten çok enteresan bir şeye de denk geliyordu. Çözmeleri gereken bir sorun olmuş. Ama tabii yarışta kullanılan hem cumartesi kısa yarışta sprintte hem de ana yarışta kullanılan lastik toprağın bizim buraya cuma günü gelip konuştuğumuz ilk antrenmanlardaki daha uzun vadeli lastik olduğu için en azından puan verilen yarışları biraz daha kurtarmış olduk. Ama hafta sonu çok iniş çıkış, çok dalgalı ve fırtınalı bir
0: Yani
2: hafta sonu
0: orada
2: olmuş toprak
0: işleştiği
2: için.
0: gibi gitmedi ama yarışta tersine
2: Evet.
0: çevirdi.
2: Evet ve 12.liği elde etti ve gerçekten ciddi problem yaşayan çok fazla sürücü vardı. Kazalar oldu, hatalar yapanlar oldu. Uzun tur cezaları veya işte pisti ihlal ettiği için sıra cezası ki toprak da ondan aldı. Aslında bir 3 saniye cezası da aldı. Ona rağmen bu dereceleri elde etti. Ve yani oradan nispeten aslında ne kadar iyi olduğunu gösterecek şekilde yine çıktı. Mizanı iyi bir hafta sonuydu o anlamında. O
0: Evet,
2: anlamda
0: güzel
2: toprak
0: bir
2: için
0: hafta sonu
2: kusursuz
0: oldu.
2: olmasa da.
0: Şimdi önümüzde Avusturya Grand Prix'si var. Zaten heyecan bugün başladı.
2: Avusturya'da da yine yani Yamaha'nın kendini pek gösteremediğini biliyoruz çok uzun zamandır. Yani Yamaha'nın bu sezona özel değil çok uzun zamandır burada çok büyük bir başarısı yok. Genellikle düzlük hızı, genellikle viraj çıkışı ve düzlük hızında iyi olan motosikletlerin ve çoğunlukla Ducati'nin gerçekten net bir şekilde ön planda olduğu bir pist burası. Ama bu hafta sonu için bizim için önemli olan şey toprak rezgatlı olduğu için burada bir toprak rezgatlı olduğu tribünü var Avusturya Grand Prix'sinde. Hem yarışın sponsoru hem toprağın sponsoru sebebiyle Avusturya merkezde olması nedeniyle yurt dışında yaşayan seyircilerimizi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı toprak rezgatlı olduğunu
0: Ha, çok
2: desteklemeye
0: iyiymiş.
2: buradan da davet ediyoruz. Toprak da sosyal medyada yayınladı. Ya yani MotoGP'de motosikletin zirvesinde sporcumuza özel bir yarışta bir toprak rezgatlı olduğu tribünü olması bu hafta sonu
0: Aa,
2: bizim
0: çok
2: için en
0: iyiymiş.
2: büyük gurur kaynağı sonuçtan bağımsız.
0: Güzel, iyi. Bu bilgiyi verdiğin iyi oldu. Ama diyorsun ki bu pist pek yamalık bir pist değil.
2: Ama
0: Dolayısıyla
2: işte
0: geçen haftaki gibi beklentiyi çok yükseltmeye gerek yok gibi.
2: hava şartlarına biraz bakmak lazım. Yağmur cumartesi ve pazar beklenmiyor ama değişebilir. Spielberg'de dağların ortasında ve çok hızlı bir şekilde o hava şartlarının değişebildiği bir yerdeyiz. Geçmişte de burada yağmurlu yarışlar, yarış sırasında yağmurun indirdiği ve pite gelip gelmeme, yağmur lastiğine geçip geçmeme tercihlerinin yarış kazandırdığı veya kaybettirdiği bir yer burası. Belki oradan işte pist şartları biraz pist soğuk tutunmanın biraz daha az olduğu, motosikletlerin biraz daha kaydı diyelim. Daha basit bir tabirle bir hafta sonunda olabilir. Şartların biraz daha eşitlenebilme ihtimali o açıdan olabilir. Eğer o şartlar eşitlenirse Yamaha'nın dezavantajlı olduğu kısımları biraz daha az görebilme ihtimalimiz olabilir. Yani biraz zorlu şartlar olursa toprağın dezavantajının azaldığı diyelim. Dolayısıyla bir avantaj elde edebileceği hafta sonları da olabilir. Brezilya'da olduğu gibi hep örneği oradan veriyoruz. Ama zor bir hafta sonu olmasını genel manada Yamaha'nın özelliklerinden dolayı bekliyoruz. Fakat toprağın kendi mahareti hafta sonu tersine de çevirebilir.
0: Peki sana şimdi bir zor soru sorayım sevgili Mehmet Ali Seleşik. Şimdi pilotlar sıralamasına bakıyorum. Toprağın önünde Rins var, değil mi? 20. basamakta. Onun 24 puanı var. Toprak 18 puanda. Miller 19. 28 puanda. Mesela sezon sonuna kadar toprak burada mı kalır diye düşünüyorsun? Çünkü mesela onun altındaki Vinales mi? Öyle mi telaffuz
2: Evet,
0: ediliyor?
2: Maverick Vinales.
0: O 18, 10 puanda. Hani onun toprağa yakalaması kolay değil gibi gözüküyor.
2: Ya bir
0: Toprağın
2: sakatlıktan dolayı bir süredir yarışamıyor Vinales. Ne zaman dönecek de tam belli değil. Çok yarış kaçırdı, onu öyle
0: böyle
2: değerlendirmek lazım.
0: yukarı çıkma yerinin oynama ihtimali var mı?
2: Çok büyük sır ya, şöyle olabilir, bir acayip bir hafta sonu olur, atıyorum Japonya'da yağmur yağar, toprak dördüncü olur falan,
0: Ekstra bir
2: oradan
0: şey
2: ekstra
0: olması lazım.
2: puanlar. Normal şartlarda sezonun şu anki gidişatında puan puan değil de yarış yarış bakmamız gerekecek, çünkü sezona başlayan toprakla şu anki arasında da fark var. Eminim ki toprak bakıyordur bu tarz şeylere, dikkat ediyor, ama yarışlarda en iyi Yamaha olmaya çalışmak, mümkünse KTM'lerden de birkaç tane geçebilmek aslında hedefimiz.
0: Toprağın
2: Her
0: önünde
2: şey
0: hedefi yani, değil mi?
2: 2027'de olacak tabii ki o anlamda.
0: 2027'ye bizi öyle bir kurdun ki,
2: Öyle mi olacak?
0: 2027'ye tüm MotoGP'lerde biz böyle puan puan diye bakacağız şeye, yarışlara.
2: Bu arada şey de söylemek lazım tabii. Toprak Razgatlıoğlu sıkı bir Beşiktaşlı.
0: Ha öyle mi?
2: Şampiyon olduğu zaman da kupasını hatta
0: Oo.
2: stada getirmişti. O yüzden onun da şimdi, hep diyoruz ya, en büyük rakibimiz Yamaha'nın en iyisi. Bir Fransız rakibi var. Fabio Quartararo. Bu hafta Quartararo'yu geçmemiz lazım.
0: Ha,
2: Beşiktaşlıların ve
0: bakalım.
2: Beşiktaş'ın 2'de 2 yapması lazım Fransızlara
0: Bakalım
2: karşı.
0: inşallah toprak iyi bir yarış çıkartır.
2: Umuyoruz.
0: Peki sevgili Mehmet Ali, her zaman olduğu gibi senden bir bu haftanın programını alalım.
2: Tabii
0: Ondan
2: ki.
0: sonra tabii arada ona da değinmemi lazım. Daha önce programa gelmeden bir iki dakika önce baktım. İstersen biraz Deniz Öncü'nün de nasıl, ne durumda olduğunu, genelde toprak üzerinden gidiyoruz ama
2: Doğru,
0: Deniz'den de biraz bahsedebiliriz tabii sonuçta.
2: evet, o da bizi Grand
0: Aynen.
2: Prix gridinde, padonda daha doğrusu, temsil etmeye devam ediyor. İlk antrenmanları geride bıraktık. Birinci serbest antrenmanlar zaten yaklaşık bir buçuk saat önce geride kalmıştı. 16'da antrenman seansı var MotoGP'de. O antrenman seansının da son 15-20 dakikasında elde edilen hızlı turlar sıralama turlarını, yani yarını etkiliyor. Çünkü orada direkt olarak son 12'ye kalma ihtimaliniz olabiliyor. Eğer iyi bir derecede ilk 10'a girerseniz orada bir avantajınız olabiliyor. O yüzden kıymetli bir antrenman seansı. O yüzden de serbest antrenman değil, resmi antrenman da, ya da antrenman diye geçiyor.

0: verebilirsiniz. Az sonra Doruk Keskin bizlerle birlikte olacak. Esport'un yorumcusu dün Doruk maçtaydı. Beşiktaş Marsilya maçını yerinde takip etti. Zaten Italiano'yu da biliyorsunuz Doruk bayağı bir anlatmıştı. Doruk'tan da burada çok bahsettik. Arada Radyo Spor yayınlarına da alıyoruz. Doruk'la Beşiktaş Marsilya'yı konuşacağız. Bununla birlikte tabii ki Süper Lig'de yeni hafta bugün tek maçla başlayacak ve Trabzonspor Galatasaray mücadelesi de var. O karşılaşmadan da bahsedeceğiz. Eğer sizlerin de sorusu olursa bizlere Radyo Spor'un WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. 0538 052 14 87 WhatsApp numaramız bu. Onu söylemiş olalım. Evet, Doruk Keskin şimdi telefon hattımızda. Doruk, hoş geldin.
1: Merhabalar abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İyi misin? Ne yapıyorsun?
1: Gayet iyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolundadır umarım.
0: Her şey yolunda. Dün Beşiktaş zorlu Avrupa Ligi fikstürüne çok flash bir galibiyetle başladı. İşte ara ara bahsediyoruz biz senden yayınlarda. Italiano'yu sen Türkiye'ye tanıttın, anlattın. Şu ana kadar da Italiano herhalde senin beklentin üzerinde de bir performans sergiledi desek yanlış olmaz. Dün Beşiktaş Marsilya karşısında ilk yarının ortasından böyle 40. dakika kadar biraz sallandı ama onun ötesinde, onun dışında çok çok iyi bir 90 dakika çıkardı. Sen dün sahadaydın. Ben sözü sana bırakayım. Neler söylersin maçla alakalı olarak?
1: Abi önceki teşekkür ediyorum. Hem sana hem hocaya yüzümüzü kara çıkarmıyor. Ya biliyorsun Beşiktaş taraftarına son dönemde şöyle bir ister istemez algı, bir anksiyete oldu. Hani sezona iyi başlamak artık bir anlam ifade etmiyor. Sonuna getirebilmek, rekabetçi kalabilmek önemli ki hocanın iyi başlangıcı aynı seviyede devam ediyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Ya dün stat'taydım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Müthiş bir atmosfer vardı abi gerçekten. Yani hem taraftarın birbirine uyumu, işte siyah ve beyaz giymeleri, hem top rakipteyken rakibi baskı altına almaları ve daha da önemlisi maç 3-1'den sonra, 4-1'den sonra çok güzel bir şekilde eğlenmeleri. Yani taraftar o galibiyetin keyfini de çıkardı. Cidden özel bir atmosferdi bence. Beşiktaş'a gelirsek de Beşiktaş iyi durumda. Yani dün sana katılıyorum. Dün bahsettiğin periyot ya da işte 30-50 diyelim ona, ya da 30'dan ilk yarının sonuna kadar taraftarın da biraz düştüğü, oyunun da biraz düşmüş gözüktüğü bir periyotta, ama onun dışında maçın başından sonuna kadar şu benim hoşuma gidiyor. Bence bir Beşiktaş taraftarının da hoşuna gidiyordur. Beşiktaş'ın ne oynadığını biliyorsunuz ve bu oyun her maç ortada yani. Her maç aynı planla, aynı presle, aynı topa sahip olma oyunuyla, aynı yerleşimlerle rakibi etki altına alabiliyor Beşiktaş takımı ve bunu yapmanın da yani nasıl diyeyim, bir beis yok bunda. Hani Marsilya'da Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyor ama buna ne kadar önlem alabiliyor? Konu o. Dün yine müthiş bir orta saha üçlüsü vardı. Yani Olayitan, Orkun ve Salih olarak, yani o hatta dışında sallanan bir oyuncu olduğunu çok düşünmüyorum. Evet, Marsilya çok iyi başlamadı sezona. Bruno Genesio'nun ve Marsilya'nın farklı öncelikleri var. Lige tutunmaları lazım. Çok ciddi bir Paris maçı oynayacaklar. Başta Amin Guri olmak üzere bir takım rotasyonlar da yaptılar ama ne olursa olsun açılış maçında 4 atmak, işte rakip hocaya Beşiktaş'ın ne kadar bu ligde, Avrupa Ligi'nde rekabetçi olduğunu söyletmek ve böyle bir 90 dakika izletmek bence çok keyifli. Yani ben de hocaya olan ilgim ve sevgimden dolayı ayrı bir keyifle, gerçekten yalan yok yani abi. Hoşuma gidiyor
0: Sen
1: şimdi.
0: İtalyan'ın Türkiye temsilcisi gibi oldun yani. Adamın yaptığı iyi şeyler ve kötü şeyler, sen sanki sorumlu olacakmışsın gibi bir durum ortaya çıktı. Sen hocayı çok sevdiğin için, çok anlattığın için o da ayrı bir espri konusu. Peki Doruk, şunu merak ediyorum ben. Şimdi dün Beşiktaş iyi başladı. Golü de buldu. Skor üstünlüğünü aldı. Sonra merkezde Vlahovic'in kaptırdığı bir topla bir geçiş yedi ve gol geldi. Ama o golün öncesi ve sonrasında da Beşiktaş'ın merkezde ve ileri uçta kaptırdığı toplarla beraber Marsilya tarafından bayağı geri koşturulduğunu izledik ki şu ana kadar, sezonun bu bölümüne kadar Beşiktaş'ı bu kadar geri koşturan bir takım yoktu. Orayı Marsilya ile mi açıklamak lazım? Yoksa taktiksel bir durum mu vardı düne özel? Çünkü hani Marsilya'yı baktık, bayağı 4-5 adamla direkt böyle rakibin üzerine gidebilen bir geçiş oyunu yapabildiler. Bayağı da yaptılar bunu karşılaşmada. Kimi onlar hücumu bitirdi, kimi son pasları veremediler. Buradaki temel problem neydi ya da diğer takımlar bunu bugüne kadar Beşiktaş'a niye yapamadı?
1: Abi yani çok güzel bir konu bence. Bu

0: Bir problemden ziyade bir tercih. Yani nasıl söyleyeyim, aldığınız bir risk bence bu. Yani bu oyunda şöyle bir risk alıyor Italiano. Şimdi Beşiktaş'ın çoğu maçında şunu görmüşsünüzdür. İki tane stoper önlerinde Salih Özcan, bekler çok yukarıda. Yani sadece iki, önünde bir oyuncu ve yedili bir hat. 1-2-1-7. Bu benim son dönemde sana şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan beri mesela 2-1-7 kuran takımları düşünüyorum. Net, aklımda kalan. Bir insanın Uruguay'ı. Hı hı. Yani zaten çılgın lakapta bir teknik adam. Arsenal ve Barcelona şu an dünyanın en iyi takımı. Bu şöyle bir risk, yani senin bahsettiğin geçişler özellikle kenarlardan gelen o hatların kenar tarafını çok zorladılar. Bekler bu kadar yüksekken ve geride sadece 3 oyuncuyla beklerken bu satın aldığınız bir risk. Buna gerek var mı? Yok. Nasıl yok? Siz ekstra bir oyuncuyu daha, bir beki daha stoperliğin yanında tutup 3-1-6, 3-2-5 gibi de kurabilirsiniz. Ama İtalyan oyunda şöyle bir gerçek var. Bekler yarım alanlarda bir hücumcu, yani Amir Mürülyon'un şu an bu kadar golcü bir oyuncuya dönüşmesinin sebebi hocanın kullanımı. Yani hoca beklerden dolayı feragat etmiyor. Bunu her maç yapmıyor ama mesela Erzurumspor maçında da gördük. Neden Erzurumspor bunu kullanamıyor da Marsilya kullanabiliyor? Bu da doğal olarak rakibin işte hücumcu kalitesiyle alakalı, yani atletik oyuncularıyla alakalı biraz da. Sonuçta Erzurumspor'un ön hattında işte 35 yaşında bir santrafor oynarken burada girdiğinde mesela Paça oynuyor. Burada bir kalite farkı var. Hoca bunu düzenli yapmıyor ama yani zaten bence bu tarz şeyleri yapmayı seven, güzel oynamayı seven, domine etmeyi seven bir teknik adamın dünkü atmosferle beraber de o hissi iyice yukarı çekmek adına, onu rakibe vermek adına böyle riskleri aldığını düşünüyorum. Golü de aslında böyle yediler. Ama günün sonunda bu 4-1'in sebebi de bu. Yani bu kadar yoğun bir oyun size bu yoğun skoru getiriyor. Golde de Vlahovic'in bir hatası var ama ben genel olarak, yani Vlahovic konusu çok konuşulur. Hani bağlantıcı kalitesi yeterli bulan var, yetersiz bulan var. Formunu yeterli, yetersiz bulan var. Yani biraz tartışmalı bir santrafordur aslında ama ben iyi bir bağlantıcı olduğunu düşünüyorum. Dün de o hatası dışında ki sadece ona yazamam o hatayı, genel olarak bağlantıcılık konusunda çok iyi iş yaptığını düşünüyorum. İlk yarının sonunda kaçan pozisyonu yanılmıyorsam o verdi.
1: Tabii o verdi. Mesela
0: müthiş bir servis.
1: O verdi.
0: Harika bir servis. Yani bir santraforun egolarından ne kadar arındığını da gösteren bir servis. Genel hatlarıyla bence bu bahsettiğin geçiş savunmasının sorunu hocanın aldığı, bilinçli aldığı riskten kaynaklı ve bek kullanımından kaynaklı bence.
1: Peki şöyle de enteresan bir durum oldu. Beşiktaş'ın 2 ve 4. golü de bu kez Beşiktaş'ın geçişlerinden geldi. Yani ilk yarıda Marsilya Beşiktaş'a bunu yaparken ikinci yarıda 2 ve 4. gol direkt Beşiktaş'ın geçiş hücumlarıyla bulduğu goller oldu. 3. gol de duran toptan geldi. Beşiktaş'ın hücumda o silahı da var. O da mesela benim çok hoşuma gitti dünkü karşılaşmada. Yani Beşiktaş ilk yarıda daha çok baskın yemeye yakın taraf gözükürken ikinci yarıda 2-1'i de baskında bulması bence çok değerliydi.
0: Evet, katılırım. Yani şöyle şimdi tabii anlar oyunu abi futbol ama aslında her şeyde bir plan, program çerçevesinde oluyor. Beşiktaş'ın oyuncu tercihlerinden de bunu anlayabilirsiniz. Yani kenar tercihleri, ki ben İtalyan'dan bahsederken hep bunun altını çizmişimdir, farklı karakterli oyunculardır. Yani yaratıcı oyuncular var, atlet oyuncular var. Dar alanda iş çözen oyuncular vardır. Hep Fiorentina'sında, Bologna'sında daha geniş alan oyuncuları vardır. Şimdi normalde Trozar bu takımın ilk 11 oyuncusu. Hı-hı. Ve Trozar'ın derbide de gördüğümüz, Erzurumspor maçında da gördüğümüz özelliği daha oyun kurucu bir kenar olması, merkezleşebilmesi, daha hazırlayıcı olması. İlhan'sa uzayabilen, çalımcı ve daha böyle uçurtma tipi bir kanat oyuncusu. Sağda da bence öyle yani. Vaklavçani ile Trozar'ı karşılaştırmıyorum ama Enes Pop'u'ya göre Enes Pop'un atletizmi çok daha yukarıda. Ki hoca, ben maç önünde bir yayında da söylemiştim. Enes Pop'un öne çıkan, skor yapmasını beklediğimi, çok doğru bir yerde Enes Pop'u hamlesini yaptı. Bugün Trozar'la başlamış olsaydı yine aynı yerde İlhan Fakır hamlesini de yapacaktı ve oyunun kopma noktasına geldiği yerde bu kez geçişlere başvuracaktı. Çünkü şöyle bir durum var. Siz önde basıyorsunuz ve aslında ilk istediğiniz şey topu rakip kaleye yakın aldığınızda çok kestirme bir şekilde gidip sonuçlandırmak. Dünyadaki büyük topa sahip olma takımlarına bakarsanız hepsinin çok iyi bir kontra takımı olduğunu da görebilirsiniz. Manchester City, Barcelona, Arsenal'ı bunun dışına koyarım tabii ki ama Paris Saint Germain çok yıkıcı bir kontra atak takımı. Beşiktaş oyunun gücünü iki tarafa da böyle biliyor ve dediğin gibi hem geçişlerle sorun yaratabiliyor hem set oyununda sorun yaratabiliyor. Zaten bu keyfi katlayan bir durum aslına bakarsan.
1: Evet, Doruk Keskin bizlerle birlikte, esport yorumcusu. Doruk dün maçtaydı. Peki Doruk, maçı canlı izlerken bireysel performans olarak en beğendiğin oyuncu kim oldu Beşiktaş'ta? O hattar zaten herkesin gözüne battı dünkü mücadelede. Biraz o aksadı. Ama iyilerden konuşalım biz.
0: Tabii.
1: Dün en çok beğendiğin oyuncular kim oldu sahada?
0: Abi tabii ki birincisi Olayitan. Yani Olayitan'ın geçen seneki hali ve bu seneki haline bakıp bu olumlu anlamdaki dramatik dönüşümü yine ister istemez sisteme, yani hocaya yazabilirsiniz. Bir kere kullanımı çok değişti ve en çok hoşuma giden şey şuydu abi, açlık göstergesi bence. Olayitan'ın yaptığı son asiste, yani ön asiste diyeyim, Toku'nun golünde yıkılmaması. Yani o işte, o devam etme azmi. Maç 3-1 iken orada bir faul olup bu kadar tempolu oynayan, yüksek nabızda oynayan bir takımı dinlendirmeyi de tercih edebilir. Ama yani sahada gerçekten müthiş bir efor koyuyor. Zaten Olayitan herkes için şu an pik yapmış durumda, en yukarıdaki durumda. Orkun'un problemine rağmen, yaşadığı soruna rağmen oynaması bence kıymetliydi, ama benim diğer öne çıkaracağım oyuncu, yer yer belli hatalar yapmış olsa da Salih Özcan sürekli oynuyor. Arkasında başka bir oyuncu yok. Yani illaki kışın bir transfer yapılacaktır, ama Salih'in performansı beni inanılmaz şaşırtıyor. Çünkü oynama alışkanlığını kaybetmiş bir oyuncunun, sadece 70-80 dakika oynamış bir oyuncunun gelip hazırlık maçlarından itibaren bu kadar etki etmesi şu açıdan kritik. En hayati pozisyon orası. Hem oyunu kurmak için hem oyunu bozmak için. Ben hani tabii ki golcüler var, öne çıkan oyuncular var. Ben Dušan Vlahović'i de bayağı beğendim dün, ama sanki Olayitan'la Salih'i ayırabilirim bu bahsettiğim sebeplerle.
1: Doruk, bu arada biliyorsun işte biz maç önü maç sonu yayınları yaptık
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın karşılaşmalarını eleme turlarına verirken. Orada işte İtalyano da sağ olsun hep maç önü maç sonu yayınlarına geldi. Benim hep sormak istediğim bir soru vardı İtalyano ve cebimdeydi. Ama benim denk geldiğim yayında da Trossard sakatlandı. Ondan sonra Çerni 45 dakikada oyundan çıktı. O yüzden sorumu soramadım. Şimdi İtalyano'yu bulamadım ama İtalyano'ya en yakın adam Doruk Keskin'i bulduğum için ona sorayım.
0: Tamam.
1: Şunu merak ediyorum ben. Belki seninle saha dışında da konuşmuşuzdur da sen onunla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki hani sen de bir kısmında görev aldın. Seçtiği rakipler yani neredeyse amatör düzeyde takımlardı. Başladığı rakipler. Mesela orada nasıl bir planlama oldu? Benim hala inan kafam basmıyor bu işe. Yani Beşiktaş Spartak Tırnava ile oynadı son hazırlık maçını. Spartak Tırnava bile büyük ihtimalle Konferans Ligi seviyesinde bir takım. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Biliyorum hani bu sorunun muhatabı sen değilsin de ben bunu çözmeye çalıştığım için herkese soruyorum böyle. Sen ne düşündün o hazırlık maçları programını gördüğünde, rakiplerin gücünü gördüğünde ve hani o rakiplerle hazırlanan Beşiktaş 1-1,5 ayda bambaşka bir takım haline geldi. Yani şimdi bir anda Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya 4 atan bir takım haline geldi.
0: Abi ben de bunu düşündüm. Yani inanır mısın? Hatta bir seyahatte Emre Gül kaynaklayken bunun sohbetini de yaptık. Hatta şöyle tercihlerde bulunmuştu hoca. İki maç alıyordu aynı güne. Ben
1: Tabii.
0: bunu şöyle düşünüyorum. Yani siz artı bir gün yerine bir maçı aynı güne sıkıştırıyorsanız, bu şu demek: daha fazla antrenman yapma isteği. Yani muhtemelen çok ciddi bir yükleme yapıldı. Yani bizim takip ettiğimiz dönemde de bu böyleydi, ama genelinde yani şahitlik etmeme rağmen emin hissettiğim konu, çok ciddi bir yükleme yapıldı. Bu yüklemenin sonucunda da antrenman gününden feragat etmemek adına bazı maçlar aynı güne kondu ve bu bahsettiğin, ben şöyle düşündüm o zaman, yani o işte Slovakya kampındayken, bu bahsettiğin rakip takım profilleri bence şundan kaynaklı: Beşiktaş'ın yazın en net oturtamadığı şey şuydu. Adam paylaşımı çok ciddi sorunları vardı. O bahsettiğin işte MTK'lar, Spartak'lar falan, bu hani kötü diyeyim takımı, vasat takımlara karşı bile çok ciddi adam paylaşımı problemleri yaşadılar. Tırnava maçında yeniden iki gol mesela, İlhan Fakıl'ın adamını bulamaması. Bence böyle sorunları daha rekabetçi takımlarla oynayarak daha farklı sonuçların çıkma ihtimaline karşı bir önlem alarak aldı bence hoca. Ve bu yaptığı yüklemenin de yani bir karşılığı olacak ve o karşılıkta ayakların gitmemesi, önemli takımların sizi son 70'ten sonra, 65'ten sonra size üstün gelmesi, ciddi bir rotasyonunuz yok özellikle hazırlık döneminde. Bunu bir önlem olarak düşünüyorum. Çünkü hoca da şöyle haklı yani. Hoca ne oynatacağını biliyor ve başarılı olacağını bence bilerek, inanarak geldi sonuçta. Kim başarısız olmaya gelir? Başta kötü bir şey vermek, karşı tarafa bir mesaj vermek, taraftara ya biz hazırlık maçlarında iyi gözükmüyoruz demek istememiş olabilirler, ama bu tabii ki benim de hani senin gibi yaptığım bir beyin jimnastiğinin ürünü yorum açıkçası.
1: Evet, belki burada uzun bir eleme dönemi oynayacağını da hesaba katmış olabilir. Hani belki 6 tane maç her şartta oynarım diye düşünmüş de olabilir. Yani Avrupa Ligi olur, Konferans Ligi olur.

0: Belki öyle bir düşünceyle beraber, hani zaten o hazırlık karşılaşmalarıyla beraber çok şeyden başladı, dip noktadan başladı. Biraz daha böyle hazırlık maçı kıvamında eleme karşılaşmaları da oynayabileceğini düşünmüş olabilir. Pek öyle olmadı
1: Ya
0: ama
1: oynadı.
0: sonrası için Midtjylland'den
1: Zalgiris'i
0: sonra öyle oldu. Hani Midtjylland'ı
1: sayabiliriz.
0: elense belki konferans ligindeki rakipler öyle olacaktı. Ama
1: Evet.
0: inşallah bir fırsatımız olur da İtalyanlara sorarız. Enteresan bir konu. Peki Doruk, çok teşekkür ederiz ama sana son bir soru sorayım.
1: Tabii abi.
0: Senle futbol konuşmak her zaman güzel, keyifli.
1: Emin kamilim.
0: Hafta sonu Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Trabzonspor'da bir teknik adam değişikliği oldu. Thomas Reis takımın başına geldi. Galatasaray'da da zaten sezon başlangıcı yine puan olarak çok iyi oldu. Ama Osimhen'in durumu belli değil. Lemina'nın durumu belli değil. Kadroda olabilecekleri söyleniyor iki oyuncunun da. Ben Lemina oynamaz diye düşünüyorum kendi adıma ama Osimhen oynayabilir. Osimhen'in oynaması çok büyük sürpriz olmaz. Böyle maçları oynamak isteyen bir oyuncu. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Galatasaray, yeni bir teknik direktör. Arada 6 puanlık bir fark var. Trabzonspor kazanırsa puan farkı 3'e düşecek. Kaybedilmiş hiçbir şey olmayacak. Fakat kaybederse 9 puan Trabzonspor için kapatması zor olabilir. Galatasaray açısından beraberlik çok kötü bir sonuç olmaz. Galatasaray puan ortalaması yüksek başladı. Ama Galatasaray da kazanırsa yine büyük bir avantaj elde edecek. Sen bu maça dışarıdan bakınca neler görüyorsun?
1: Yani sana katılırım. Yani tabii ki Trabzon için çok daha önemli bir maç. Yani hoca değişikliği sürprizdi. Daha doğrusu farklı teknikle gitmesi sürprizdi ama en azından bu maça hoca yetiştirme talebini yerine getirdi yönetim. Yani kendisinin böyle bir çalışması vardı. Bu kritik çünkü hoca değiştiren takımların bir reaksiyon göstermesi çok olası abi ve şimdi Trabzonspor için hedef maç ve Trabzonspor'un bence bu maça yaklaşımı maçın kaderini belirleyecek. Trabzonspor'un ön hattı şu an özellikle Onana'nın duvar olma yeteneği ve iki kenarı düşünürsek ki Aral da bence yükselerek bir oyun oynuyor. Geçiş oynamaya çok müsait ama oradaki atmosferde iç sahada Galatasaray'la oynarken taraftarın buna nasıl tepki göstereceği ya da taraftarın rakibi itmesiyle oyunun ne kadar bu seviyede kalacağı bir soru işareti. Aksi takdirde Galatasaray tarafından bakarsak tabii ki Osimhen'in oynayıp oynamaması en büyük değişken. Bu bir gerçek. Ama oynamadığı tarafta da Galatasaray'ın ne oynayacağını biliyoruz. Yani Galatasaray'ın oyun planı belli ve muhtemelen Leao 11 oynayacak. Trabzonspor'un bu bahsettiğim hani daha toplu oynayayım, daha rakibi yarı sahada yenmeye çalışayım, orada vakit geçireyim oyunu Leao'nun, Sané'nin olduğu ortamda biraz risk. Yani ben Trabzonspor'un biraz daha bekleyen, biraz daha alanları talep eden bir oyun oynaması bekliyorum. Onlara daha iyi geleceğini, hocanın da Samsun'da yaptıklarıyla bu profile daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Peki böyle bir durumda Onuachu yerine Franculino başlayabilir mi? Senin senaryonda öyle bir ihtimal var mı sence?
1: Yani ben yine Onuachu'nun başlamasını bekliyorum. Çünkü Onuachu'nun yani şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray çok yüksek basan ve bunu maç boyu

0: Son soru olsun. Gerçekten son soru.
1: Yok abi.
0: Batrakov'la alakalı olarak ne düşünüyorsun?
1: Abi yani şunu söyleyeyim. Bildiğim bir oyuncu değildi Batrakov. Ben de hani izleyerek biraz görüyorum. Yani şu an net bir fikir bende oluşturmadı. Şöyle bir fikir oluşturdu sadece. Savunma katkısı tarafı yani... Bir 10 numara Batrakov ama 8 numaradan beklediğiniz savunma katkısını da yapabilir olması bence Galatasaray'ın oynadığı oyuna daha yatkı. Çünkü Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kurgusunun 1-6-2-8 olması gerektiği tarafındayım. Yani net bir 10 numaradan ziyade oyunun iki tarafını da yapabilen o zor maçlarda bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Batrakov da sanki... o işleri de yapabileceğini biraz gösterdi ama dediğim gibi geçmişini hiç bilmediğim ve sadece birkaç maçla değerlendirebildiğim bir oyuncu.
0: Evet, bakalım ne olacak. Doruk, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kırmadın abi. Bizi, bağlandın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim.
1: İyi yayınlar abi.
0: Evet, sevgili Doruk Keskin bizlerle birlikteydi. Esport'un yorumcusu. Dün sahadaydı, stattaydı. O yüzden ona bağlanmak istedim. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasıyla alakalı olarak yorumlarını yaptı. Sonra tabii ki derbiye döndük. Trabzonspor Galatasaray ayarlayacak bu hafta. Haftanın önemli karşılaşması. Onunla da ilgili kısaca konuştuk. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımız açık. Dönüşte biraz sizin mesajlarınıza bakacağız. 0538 052 14 87.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Şimdi şöyle birkaç mesaj bakalım. Sizlerden neler gelmiş. İstanbul'dan İlyas Trabzonspor taraftarıymış. Onu aç mı yoksa Franculino mu olmalı derbide demiş. Ben biliyorsunuz ben de onu açıyı bayağı beğenen futbol severlerden bir tanesiyim. Onu açının Süper Lig'in şifrelerini kıran oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de içeride kazanmak istediğim bir karşılaşmada en büyük gol silahımla sahada olmak isterim. Evet, onu açı bir önceki hafta Gençler Birliği maçında aslında lige dönüş sinyali vermişti attığı gollerle. Fakat Konya maçında, Konya deplasmanında yine durgun gözüktü. Fakat bu karşılaşmada işte az önce konuştuğumuz yeni teknik direktör faktörü ve Trabzonspor'un kazanma zorunluluğuyla da Onuachu da elinden gelen her şeyi yapacaktır. Fakat Onuachu'nun arkasında şu an Trabzonspor'un Franculino gibi bir santraforu, bir alternatife sahip olması da yine önemli bir avantaj. Bu da Trabzonspor için, hani Onuachu ile başlarsınız, işler istediğiniz gibi gitmez, o zaman Franculino'ya dönersiniz opsiyonunu her zaman canlı tutuyor. Ama ben başlangıç planının Onuachu olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da sol tarafta yine büyük ihtimalle Aralı olacaktır. Sağ tarafta zaten Salah'ın yeri belli. Merkezde Muçi, Fabinho da zaten garanti yeri olan oyunculardan bir tanesi. Sanki Trabzonspor'da merkezde Fabinho ve Kim'in eşlik edeceği ve bek tercihleri biraz değişime uğrayabilir diye düşünüyorum Thomas Reis tarafından. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama Trabzonspor'un da yine hafta içerisinde konuşmuştuk. Ben merkezde Galatasaray karşısında bayağı zorlanacağını düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bu karşılaşmada merkezi alarak maçı da kazanabileceğini düşünüyorum. Benim görüşüm o. Yani Trabzonspor'un merkezde Fabinho'yu kesinlikle yalnız bırakmaması gerekiyor. Ya da Fabinho'nun yanında oynayacak olan oyuncunun mutlak surette iyi performans göstermesi gerekiyor. Trabzonspor orada biraz Folcarelli'nin sakatlığında zorlandı. Bence maçın kilit noktası orası olacak. Merkez orta sahadaki mücadele olacak. Galatasaray'da tabii ki Osimhen başlarsa Galatasaray için ciddi bir avantaj. Ama diğer tarafta Galatasaray Osimhen olmadığında da yine aslında Trabzonspor gibi çok çok iyi bir kadroya sahip. Şimdi yeri gelmişken bir oranlara da bakayım dedim. Ben karşılaşmada oranlara bakmamıştım. Mücadele yarın 20'de oynanacak. Galatasaray galibiyetine iddiada 2.11 verilmiş. Trabzonspor galibiyetine 2.90. Yani Galatasaray burada bir adım önde demek yanlış olmaz. 2.5 gol üstü 1.41, 2.5 gol altı 2.62. Yani iddia risk yönetimi